0: yerlerde. Ben de çok güldüm. O da güldü. Onun da kafasını okşadık. Bu bir espri diye. Zaman zaman böyle şeyler olmalı. Bu bizde çok olur. Çünkü oyuncu zekidir. Oyuncu, o kelimeyi tam kullanamıyorum, beklenmeyen hareketleri yapar. O gençliğin verdiği reaksiyonu gösterir. Dolayısıyla bunlar zaman zaman olmalıdır. Takımda her dakika asık suratlı olacak halimiz yok.
1: Teşekkür ederiz hocam.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, oyuncu şey değil mi, böyle zihninizde canlanma şekli, çizgiden içeriye hızlı bir şekilde dalabilen, ceza sahasını dolduran, kafa vuruşu yapabilen, çok iyi şekilde dribling yapan, inanılmaz hızlı, boyuna rağmen inanılmaz hızlı bir oyuncu geliyor. Ama sadece geçen sezonki performansını da izlerseniz şunu net bir şekilde görürsünüz, aslında daha fazlası da var. Ama bunu yapacak, yapmayacak, odaklanacak gibi sorunlar var ki oluyor. Yani oyuncu hakkında taradığımız biz onun üzerinde analiz var. Onların hepsinde odaklanma konusu, istikrar konusu dile getiriliyor. Ondan birazdan bahsederiz. Ama bir rakamları konuşalım önce. Çünkü Leao değerlendirirken hangi Leao'dan bahsettiğimizi de bilmemiz lazım. Ha, burada değil, şurada. 2022-23 sezonu oyuncunun tabii kariyer zirvesi. 48 maç, 16 gol, 11 asist. Her iki kulvarda da baskın, dengeli, sürdürülebilir bir üretim var. O dönem zaten Milano derbisinde bir maçta iki gol bir asist atmıştı. Theo Hernandez'e sol koridorda oluşturduğu kimya Serie A'nın en üretken kanat çifti olarak anılıyordu. İşte çalım kabiliyeti, hız, alan kullanımı, sağa çıkardığı ince paslar, bunların tamamı bir arada görülüyordu ve bu bir bütündü. 24-25 sezonuna geldiğimizde tablo biraz değişmeye başladı. 25-26'da ise kırılma biraz daha belirginleşti. Son sezon 29 maçta asist düşük 3, gol 9. Yani geçmiş yıllarda karşılaştırıldığında golde de asiste de ciddi bir düşüş var. Savunma tarafındaki metriklerse daha net konuşuyor. Who Scored'da ve AI Scored'da veriler var. Maç başına 0-10'da 2 top kapıyor, 0-10'da 2 müdahale yapıyor, 0-10'da 2 uzaklaştırma kaydediyor. Bunlar hücum kanat oyuncuları için zaten ortalama altı kabul edilen değerler. Ama Leao bu kategoride de alt dilimde yer alıyor. Yani Who Scored'un oyuncu profili defansif özellikler başlığında bir açık zayıflık işareti var. Bu sebeple ne olacak? Arkasındaki oyuncu çok önemli. Onu söyleyelim. Milan'daki çöküşe gelelim. Allegri ve kan uyuşmazlığı diyoruz biz de. Recep Reis'le birlikte. Bu düşüş çünkü sadece bireysel bir formsuzlukla açıklanamaz. Yani onu söyle, meselenin yapısal bir boyutu da var. Massimiliano Allegri Milan'a geldiğinde Leao ile sistemi arasında ciddi bir sürtüşme yaşandı. Allegri kurgusu, Leao'nun en güçlü olduğu yer ne dedik? Hız dedik, çalım dedik. Onlardan beslenmek yerine onu daha böyle kısıtlı bir koridor içinde tuttu. O yüzden o birincil silahları da biraz dumura uğradı. Doğal reflekslerini uygulamadığı pozisyonlarda da dedik ya, tutarlılıkla ilgili sorunu var zaten. Keyfilikle ilgili bir sorumluluk var. O verimliliğe de yansıdı. Ama şunu da belirtmemek haksızlık olur. Onu da söyleyelim. Yani Allegri de uğraşmadı değil. Oyuncuyu kazanma adına çok deneme yaptı. Ne de olsa Leao'dan bahsediyoruz. Kimse hemen kaybetmek istemez. Neticede ikisinin de Milan'dan kopuşunu izledik, gördük. Sezon sonunda Allegri'nin görevine son verilmesi, yönetimin tamamen değişmesiyle birlikte Amorim geldi. O takım içi öncelikleri yeniden belirledi. 19 yaşındaki Sisse'yi entegre etti. Leao'yu gitgide böyle dışarı doğru itti. Ekonomi de lazım dediler, para da lazım dediler. Zaten üçlü sistemde verebilecekleri de sınırlıydı. Onu da söyleyelim. Hikaye buraya geldi. Burada tabii şu iç eleştiri yapmak lazım. Yani Leao gibi bir ismi. Bundan bir ay önce de bu maliyeti indirirdin. Demek ki fiyat indiremedin. Yani Eylül'e geldi dayandı iş. Sonuç yine bonuslarla 45 milyonluk bir maliyet var ve gözden düşerek takımdan ayrılan bir oyuncu için yani bence yüksek para, onu söyleyeyim. Hadi diyelim bonservis verilir. Maaş kısmı ayrı bir tartışma. Yani Haziran'da o transfer eleştirilerine ne diyorlardı? Biz her şeyi inceleyip sık dokuyoruz dediler. Sonra menajer önerisi,

Deri gibi iş yaptılar. Onu da söyleyeyim. Neyse, oraya da geleceğim. Ama şuradan devam edeyim. Prime dönemi nasıldı? Pioli dönemi diyebiliriz herhalde. Solda oynuyordu dedik. Yani Theo Hernandez'le arasıydı. Yani hafızamda iyi kaldığı zamanlarda güzel adam geçtiği için kaldı. İyi top taşıdığı için kaldı. Vurucu, yıkıcı adam diye kaldı. Theo bindirecek, iç koridora geçecek bu. Santrafor rakiple boğuşurken bu da boşluklara sızacak. Fonseca bölümü hatırımda kalmamış mesela. Bizim Recep de dedi ki abi ön alan baskısı yeterli görülmedi. Çatıştılar bir hocayla. İnsanlar bir deşti oraları, bir şeyler oldu galiba o zamanlar dedi. 3 maç üst üste yedek bırakıyor. Galiba ne dedi Recep pres şiddetinde takım ortalamasının en az %30 galiba gerisinde kalmış. Orada sıkıntı oluyor. Sonraki hocası takım için oyna biraz diyor. Allegri de savunma katkısı istiyor. Onlar yok. O yüzden de elit tarafı zor yani. Sakatlıklar da var. Yoksa adam şeyde gördüm. Runners World kaydetmiş. 2025-26'da 36,5 maksimum sürate ulaşıyor. Kasık sorunu devam ediyordur. O onu keser. Orasını bilmiyorum. Şimdi yalan olmasın. Ama Leo'nun bu tip şeyleri var. Özel yapan, onu özel kılan kısımlar çalım kapasitesi abi, hala Avrupa'nın üst diliminde. Dar alanda top tutabilmesi, birebir gidebilmesi. Fiziksel çerçeve bizimlik için düşündüğümüzde son derece avantajlı. 1.90'a yakın bir boyu var, sağlam yapısı var. Hızlı oyuncu dedik ya. Hem Süper Lig'den de açık oyunlarda Şampiyonlar Ligi'nde ciddi tehditler oluşturabilir. Tabii Süper Lig için konuşacak olursak belki de ikinci forvet olarak konumlanıp arka direklerde etkinlik gösterebilir. Çünkü Galatasaray'ın ceza sahası içerisinde çoğunluk sağlaması lazım artık. Şimdi Sané top getirdiğinde bitiricilik sorunlarını çözebilecek bir isim Leo. Onun toplu koşularını topsuz da takip edebilir. Bu mühim. Asist birincil özelliği değil. Haklı bir tespit bu. Ama oyuncunun hatlar arasını gördüğü anlar var. Yani bunlar da küçümsenecek paslar değil. Son Dünya Kupası'nda Hırvatistan maçında Ramos'un kafasına kondurduğu top var mesela. Onu da söyleyeyim. Hele ki şimdi kafa topu demişken bunlara yükselecek bir Osimhen var. Yani Leo zaman zaman ince işler de yapabilen bir oyuncu. Bunun yanında şutu da var, boyu da var, sezgisi de var. Çizgiye bastırıldığında orta atabilecek bir teknik donanımı var. Özellikle Milan'da Şampiyonlar Ligi maçlarında bunu izledik. Galatasaray'da ne yapar? Şimdi Galatasaray'ın top seviye hücumcular oldu. Osimhen, Sané, Barış Alper. Koç başıdır abi Barış Alper. Şimdi buraya Leo ekliyorsun. Kağıt üzerinde Yunus, Barış, Osimhen, Leo ve Sané bir hücum rotasyonu oluşturuyor. Bu rotasyon tartışmasız parçalayıcı. Ama şimdi burada konumlandırma meselesi kritik. Şimdi dedik ya Milan'da sol kanat diye. Zaman zaman çizgiye bastırılıyor diye. Aynı kurguda Galatasaray'da kullanmak bence oyuncunun katkısını da sistemin dengesini de sınırlar. O yüzden dedim önerim şu. Leo zaman zaman da olsa ikinci bir forvet olarak yani Osimhen'in yanında ya da kısmen gerisine konumlansa, oraya da adam bulunamadığı için söylüyorum. Arka direkteki varlığı, ceza sahasındaki kalabalık ve boy avantajı somut olarak bir gol tehdidi üretemez mi? Şimdi Osimhen'in derinlik koşuları var. Aslında Osimhen iyi koşucu, iyi geliyor oralar, onu söyleyeyim yani. Leo'nun yarı alan ve ceza sahası içindeki pozisyonlanması var. Bunlar birbirini besleyebilir. Ve bu kombinasyon Galatasaray'ın iyi kurgulanmış setlerle maçlara 2 gol önde başladığını gösterebilir bize. İyi kurgulanmadan kastım ne? Osimhen'in rakipleri taşımasından yararlanabilir. Sané topla içeri girerken Osimhen'in sağ çapraza yalancı koşullarıyla stoperi kaydırırken Leo da içe kat edip Sané'den veya Yunus'tan top aldığını görmek mesela. Oyuncuya o alanı açarsanız sol böyle alta şöyle göstereyim. Plasesini çok rahat bir şekilde görürsünüz. Onu söyleyeyim. Zor tarafı var. Çünkü Leo transfer olduğunda bir isim değil, bir denge dönüşümü gerçekleştiriyorsunuz. O yüzden savunma vurgusu yapmıştık ya. Bu ön tarafı. Ama maç başına ne dedik? Yani top kapması, müdahalesi zayıf bir oyuncu. Savunma katkısı yok denecek kadar az. Bunu Sané'nin de benzer profiliyle yan yana koyduğumuzda ki Sané koşullarıyla bence savunmaya yardımcı olan bir oyuncu. O yüzden çok da yan yana getirmiyorum. Ama bir savunma boşluğu ya da bir dengesizlik yaratabilir mi? Yaratabilir. Sol bek bu tarafta hem hücum desteği hem savunma kapama görevini üstlenmek zorunda. Bu hiçbir şey olmasa sakatlık yaratabilir. Ki Jakobs olduğu için söyledim bunu. Buna müsait bir oyuncu. Hayır yani zaten sezon başlangıcı da kötü oldu savunmanın. Gördünüz işte bayağı sağlam sıkıntısı var orada Galatasaray'ın. Abdülkerim
Göztepe karşısında o kadar kötü bir savunma disipliniyle oynadı ki Galatasaray'ın yediği kontrolların hepsinde şey görüyoruz. Onun kademesine giren bir Davinson izliyoruz. O oyuncunun da hata yapmasına sebebiyet veriyor. Çorum Spor maçını hatırlayın. Yine Abdülkerim'in kademesindeydi o sırada da Davinson. Abdülkerim hani geriye dönüşleri hiçbir zaman iyi bir futbolcu değildi ama madem geriye dönüşlerin iyi değil, o zaman ilerideki o gol isteğinden bir vazgeç, ona göre bir plan çiz. Çünkü buraya geri dönemiyorsun. Buraya geri dönemediğin zaman Galatasaray savunması sorun yaşıyor. Bir de şimdi şey çıktı, duran top karşılama çıktı diyebilirsiniz. Aslında bence o geçen sene de vardı. Onu söyleyeyim. Sadece Göztepe çok iyi yaptığı için bu işi üst üste göstermiş oldu. Duran top çok kıymetli iş abi. Çok kıymetli. Bakın Aston Villa artık temsilcilerimizin rakibi Şampiyonlar Ligi'nde. Adamlar duran top hocalarını bizim Chelsea'ye kaptırdılar. 29 tane duran top gol gelince yani bir baktılar işler böyle, hemen aldılar. Çünkü dünya buralara gitti. Mesela La Gazette bir analiz yapmış. Şimdi biliyorsunuz Serie A'da kornerlerden atılan gollerde ön direkte aşırtma oranı %15'lere kadar geriledi. Ama bilinçli perdeleme ve blok setleriyle atılan goller %40'ın üzerine çıktı. Analiz onu söylüyor. Ve işte Atalanta'dan biraz bahsetmişler zamanında. İşte Fiorentina'dan biraz bahsetmişlerdir. Bizde de Göztepe bu duran top, taç atışı, korner falan bayağı sağlam iş yapıyorlar. Ve Galatasaray'a bir kusur gösteriyorlar aslında. Makyajını döküyorlar. Tabii Dursun Özbek yönetimi bunları bilmez. Son dakika transferi yaptığı için övünen dünyadaki tek yönetim olduğu için. Savunma kötü işte. Ocak'ta Paris'le oynamadan ben şimdi söyleyeyim. Çünkü hani Şampiyonlar Ligi'ne meseleyi çekince derinleşiyor zaten. Singo, Jakobs pozisyon olarak ideal durabilir. Ama oyun kurma becerisi yok. Geriden çıkış sırasında oluşan aksaklık. Ne yapacaksın? Az topla dikine hücum oynuyorsun. Topa basılması gereken anlarda süpürücü ve topla mesafe kat eden bir orta saha. Bu anlarda Leao ileride top kaptırdı, sektirdi. Çözüm üretecek mekanizma. İşte şu sorun doğuyor o zaman. Orta sahanın taşıyamayacağı ağırlık. Galatasaray'ın orta sahası sence 3 kulvarda bu yükü taşıyabilir mi? Bence kesinlikle hayır. Batrakov, Sara, Torreira veya Lemina, Leslie. Direnç anlamında yetersiz. Yani topla mesafe katan, fiziksel katman ekleyen, süpürücü görev üstlenen oyuncu yok denecek kadar az. Torreira'nın form düşüklüğü ortada. Topa gitmiyor çoğu zaman. Lemina zaten istikrar anlamında sorun var, yoksa eyvallah. Bir sene daha yaşlı artık. Üçünü birlikte yapan bir isim tamamen yok. Yani Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakip orta sahasını düşündüğünde bu tablo kaygı verici duruyor. Mesela Sar falan konuşulmuştu, aslında uygun bir profil olarak öne çıkıyor ama bilmiyorum alacaklar mı? O yüzden söylüyorum, bu bir tenkit cümlesi zaten. Bilinen şu, Ndiaye ya da Jetson Fernandez tarzı anlaşılsın diye söylüyorum. O box to box diyorlar ya, şart. Aldım pas verdim değil, aldım mesafe kattım verdim yapabilen bir oyuncu lazım. Bu oyuncu sisteme girdin hem orta saha dengesi hem de takımın savunma çizgisini bütünüyle değiştirir. Ve o zaman sen Leao'yu farklı yorumlayabilirsin çünkü efektif kullanırsın. Çünkü Leao yanındaki tamamlayıcı ürünlere ihtiyaç duyuyor. Tek başına sistemi taşımamalı da. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin mesela en iyisinin dahi hücum hattıyla kıyasladığında Galatasaray'la başa baş çıkartırsın. Hadi zorlarsın, biraz iyimserlik de koyarsın. Ama bazı rakipler zaten önünde. Ama orta saha sıkıntı. Dinamik, top ilişkileri yüksek orta sahalar, yani bilmiyorum. O yüzden Batrakov'un gösterici performans çok önemli. Onun öndeki üçlüyle bağlanması, ki bunu yapabilecek potansiyeli olduğunu söylemiştik. O zaman seviye değişebilir. Okey. Çünkü bir bağlantı sorunu var Galatasaray'da. Yani Yunus Osimhen'e büyük hayran olduğu için de olabilir. Bir şekilde bağlanıyor. Mesela Erzurum maçı örnek. Ama diğer oyuncular için o işin içine giremiyorlar. Leao varken de benzer bir durum yaşanmasın diye söylüyorum. Orta saha. O yüzden dedik ki biz, Leao büyük bir domino taşı. Bu domino rakibi mi devirir, Galatasaray'ı mı, zaman gösterir. Çünkü yapabileceklerini biliyorsunuz, anlattık. Galatasaray'ın ileriye kanatlardan ve merkezden top taşıması da önemli. Çünkü geriden oyun kurmada sorun varsa ceza sahası etkinliği falan zaten söyledik. Ama esas beklentiyi söylemeden geçemiyor. Hep neydi? 4 sene üst üste şampiyon olmuş takım. O zaman yapılanacaksın. Miadı dolmuş yerlerden çıkılması, bir tadilat, bir tamirat beklentim vardı. Bu 4 senenin 3 senesinde size şampiyonluk getiren iskelete bir bak.
Muslera Abdülkerim

0: Sanchez, Torreira, Mertens, Icardi. Yani merkezin derler hep iskeletini yazacak. Bu oyuncuların 3'ü Galatasaray'dan ayrıldı. Icardi yerine zaten dünyada bugün para verip alamayacağın bir santrafora sahipsin maşallah. Ama geriye kalan mevkiler çok güçlü yedekleme, yani rekabet yedeklemesi diyeyim. Ya da direkt olarak hamle gerektiriyordu. Yani Mertens sonrası o keskinliğe sahip, hata lüksü olmayan bir 10 numaraya sahip olması lazımdı. Mertens'in emekliliğinden bir sene sonra gidilen profil, Rusya'dan potansiyel vaat eden, gelişmesi gereken bir oyuncu oldu. Galatasaray'ın Lemina, Torreira yerinde oynayacak iyi bir orta saha ihtiyacı vardı. Onun yerine bu oyuncular profilinde ama tecrübe olarak bunların gerisinde bir hamle gerçekleşti. Galatasaray'ın acilinden bir yedek santrafor ihtiyacı vardı. Bak, Osimhen 3 kişilik futbol oynuyor. Barış'ın yerine de oynuyor, kendi olarak da oynuyor. Bir de yedek santrafor için oynuyor. Olmayan yedek santrafor için. Ya senin böyle bir santraforun olmasa demek ki ne yapacaksın? Savunmacıların yedeklenememesinden veya direkt olarak buraya oynayacak oyuncu alınamamasından bahsetmiyorum. Galatasaray şu an işte sol stoper genç yedekleyebilecek bir oyuncu bakıyor. Ya bana göre Galatasaray'ın sol stopere direkt gelip oynayacak oyuncu ihtiyacı var. Çünkü savunma hattı doldurdu mu adını? Galatasaray'ın ikinci şampiyonluğuna bakın bu 4 senelik serüvende. 2 sene iyi performans göstermiş Nelson yerine Davinson. Tamam. Ha, Abdülkerim'in raf ömrünü uzatmıştır bu. Ama aradan 2 sene daha geçti. Aynı savunma hattı devam ediyor. Davinson 3. yılında, Abdülkerim 4. yılında, kimse kendini kandırmasın. Bizler böyle oyuncuları diri tutabilen takımlara da sahip değiliz Türkiye'de. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hepsi için söylüyorum. Dolayısıyla ya oraya oyuncu yetiştireceksiniz ya da oraya oyuncu bulacaksınız. Ez cümle. Galatasaray Lea ile birlikte hücum gücünü arttıracak mı? Arttıracak. Yani Osimhen'le bağlantı gücü çok yüksek olacak. Yani o kesin. Sadece Osimhen'e pas atmasından bahsetmiyorum. Osimhen biliyorsunuz üzerine 2-3 stoper çekebilen bir oyuncu. Bu anlarda Lea'ya açılacak koridorlardan bahsediyorum. Ya Galatasaray kontralarında biliyorsunuz zaman zaman Osimhen ikili mücadelede topu alıyor dönüyor ama destek gelmiyordu. Leao Osi topu aldığında fırlayıp topu alıp driplingle götürebilecek bir oyuncu. İçeriye atılan ortalarda çok fazla olmuyor ama Osimhen ıska geçerse tamamlayacak isim. Ama yeterli değil. Ve bu oyuncuyla oynamak bazı sorunları beraberinde götürüyor. Bu oyuncuyla alakalı bir şey değil. Yani Galatasaray benzer profilde farklı bir oyuncu almış olsaydı da aynı şeyi söyleyecektim. Bu Galatasaray'ın yapısıyla alakalı bir durum. Yani mevcut oyuncu grubu ve bu oyuncu grubunun oynayabileceği oyunlarla alakalı. Kısacası Galatasaray'ın bütün problemlerini çözecek kurtarıcı değil Leo. Kurtarıcı misyonu da yüklemesin kimse. Zaten Galatasaray'ın şu an bir kurtarıcısı var abi. Osimhen. Bunu herkesin, takımdaki herkesin kabul etmesi lazım. Yani Sara'nın atması gereken topu Osimhen atıyor. Offside gerekçesiyle, çok ince offside gerekçesiyle iptal olan o kafa golüne bir bakın. Abi ben dedim bir an Napoli'deki rekorunu kırdı galiba. Biliyorsun sıçrama meselesi onun elinde. Nasıl yükseliş? Nasıl kafa vuruşu? Kusursuz yani kafa vuruşu. Kusursuz. Neyse. Leao'yu transfer. Tanıdığımız oyuncu, bildiğimiz bir oyuncu. Osimhen iyi oyuncu değil, süper oyuncu. Yani tanıdığımız bildiğimizden de fazlası. O nedenle bu ikili hayal ettirir. Anlıyorum. Ben sadece son bir örnekle şu kızgınlığımı ifade etmeye çalıştım. Hatırlayın geçen sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 2 kere yendi. Juventus'a karşı galibiyet kazandı. Atletico Madrid maçı önemliydi. Dünya kamuoyu dedi ki Galatasaray'ın ön depresi şahane. Taraftarını konuştular, ön depresini konuştular, ambiyansı konuştular, yetenekli oyuncularını konuştular. Ve o zaman dedik ki şunu not düşmüştük. Yani süper özellikler, upgrade edin, kalıcılığı arttırın. Demek istediğim şu, yani Galatasaray bir sonraki sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayacaktı. Ama bir son 16'da, bir çeyrek final belki. Yani bunlardan da uzak değildi doğru ve zamanında takviyelerle. Bugün gelinen noktada yüksek ölçekli bonservis ödenen iki transfere rağmen takviyelerle yeterli mi? Ben buna laf ediyorum. Ve yönetime şu veciz sözlerle sistemimi edeyim, bitireyim. Liderlik fonksiyonunun üstün yeteneği geleceğe ilişkin basit, kolay, açıkça arzulanabilir ve insanlara enerji veren bir vizyon yerleştirmektir. Tamam. Ha, lider demişken 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun millet. Millet kalın ha. Millet olun. Millet. Ne demek millet? Aralarında dil, tarih, kültür, ülkü birliği olan demek. O zaman zafer senindir. Ama yine de işin ustasına bırakayım sözü. Zafer getiren en büyük lider Mustafa Kemal ne diyor? Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin. Hiç kimseyi aldatmayacaksın. Ülke için gerçek amaç neyse onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır. Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı direneceksin. Önüne sonsuz engeller de yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, zayıf ve araçsız hiç sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bundan sonra da sana büyük derlerse bunu söyleyenlere güleceksin.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Hocam nasılsınız, iyi misiniz?
5: İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
4: Tamam hocam, ben iyiyim.
6: Biz de iyiyiz hocam.
5: Sizleri ağırlamaktan çok mutluyum.
6: En büyük ailelerinden biri hep sizi konuk etmek.
5: Ben seni konuk ettim.
4: Bu model biraz zor model değil mi aslında? Çünkü
5: zaten iki şey olması lazım. Ya rol model ya zor model. Bu zor model. Zaman zaman ben esasında çok acımasız, çok ağır mesajlar verdim. Alanları almıştır.
7: Topun olduğu yer bizim için pozisyon diye bir söylemeniz var ki bu bir gegenpress tanımı.
5: Biz hakikaten bazen de fazla pres yaptık. Ben orada şunu söyledim. Herkes her yerde. Çok basit. Topa, arkadaşına, rakibe yakın. Bunun içinde hepsi var.
8: Bu baştan çekiliyorum.
9: Hocam inanılmaz gerçekten ya.
10: İlk kez burada duyuyoruz galiba.
5: Evet.
10: Ben daha önce hiç duymadım.
5: Ben acıyla kendim konuşmuştum. Bize Allah söyletmiş demek ki, yaratmadı. O ayrı ama o an için Allah arının kovanına parmağımı sokmuş.
11: Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
5: Merhaba.
11: Bugün genel konseptimizden farklı olarak misafirlerimiz bizlerle birlikte. Sevgili Emre Özcan, sevgili Erman Yaşar ve sevgili Veli Yiğit. Program öncesinde biraz sohbet ettik ama tahmin ediyorum ki arkadaşlarımızın daha size soracağı çok soru vardır.
5: Tabii ki.
11: Keyifli bir sohbet olacağını umuyoruz. İzninizle ben
5: tabii.
11: Konuşmadan ayrılıyorum.
5: Buyurun.
4: Hocam nasılsınız, iyi misiniz?
5: İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
4: Valla hocam ben iyiyim.
6: Biz de iyiyiz hocam.
5: Sizleri ağırlamaktan çok mutluyum.
4: Biz de hocam sizinle olmaktan çok keyifliyiz.
5: Teşekkür ederim. Sağ olun.
4: Hocam geçen gün şeyi izlerken aklıma geldi. Pep Guardiola'nın Erling Haaland saçlarını 3 numara yaptı. Saçlarını 3 numara yapınca direkt olarak görüntülü olarak Zlatan'ı aradı. Guardiola'yı aradı. Guardiola'yı aradığında Guardiola açtığı anda kanepede uzanmış. Kucağında iPad'i ve karşısında da şey vardı. Televizyon. Ne yapıyorsun diye sorduğunda maç mı izliyorsun yine diye. Evet, Brentford'un maçını izliyorum dedi. Kucağında da başka maç açık. Yani futboldan bir tık uzak kaldı diye düşünüyorken büyük bir tutkuyla bağlı olduğu için herhalde hala devam ediyor. Siz de mi aynı durumdasınız acaba diye o an aklımdan geçti.
5: Eskiden senin bizle beraber çalışmandan bilmen lazım. Tabii futbolun bu tutkusu bitmiyor açıkçası. Ben bir hafta sonu herhalde bir 15-20 maç seyrediyorum. Cuma, cumartesi, pazar. Aklınıza gelebilecek her ligi, her maçı, Türkiye Ligi dahil hepsini seyrediyorum. Bu başka bir tutku. Yani bunun çalışmayla, çalışmamayla herhangi bir alakası yok. Onun sadece işinizi ve futbolu çok sevmenizle ve bunun adına da tutku diyebiliriz artık. Yani o.
4: Hocam etkileyen böyle son dönemde sizi hani böyle kendiniz yakın hissettiğiniz ya da atıyorum izlemekten büyük heyecan duyduğunuz, keyif aldığınız takım, teknik direktör.
5: Yakın zamanda tabii bunu Dünya Kupası'yla doldurduk. Kim şampiyon olacak, işte kim finale kalacak falan. O bizi bayağı bir tatmin etti bir ay kadar. Oralarla uğraştık. Ondan sonra burada da Şampiyonlar Ligi elemeleri, kendi takımlarımızın takibi. Açıkçası bu sene bizim takımlarımızdan çok şey bekliyorum ben. Zaten bu hep ümidimdi benim. Hep de istediğim bir şeydi. Yani hep beraber fazla takımla orada olalım. Hepimiz başarılı olalım. Puanlarımız artsın. İşte bir dahaki senelere avantaj sağlayıp Şampiyonlar Ligi'ne veya diğer kupalara fazla takımla devam edelim. Dünya Kupası'nda Fas'ı ben çok önce

0: ciddi şekilde destekledim. Hoşuma giden de bir faz vardı. Sonradan da hepimizin ortak görüşü olan İspanya kazandı oyunu da. Beni orada hayal kırıklığına uğratan Arjantin'in finaldeki performansı oldu açıkçası. İyi bir Messi'ciyim ben biliyorsun. Bir numarada Messi,
1: bir de Messi, iki de.
0: Ondan sonra Ronaldo'nun bir daha saygıya layık olduğunu, saygıyı hak ettiğini o yaşta performansıyla gördük. Ben bu son numarada ben genel olarak bunlarla böyle. Şu anda bakıyorum bakalım hangi takımın favori olacak bu sene.
1: Hocam bir şeyi çok merak ediyorum. Eminim tüm futbol camiası da merak ediyor. Sevgili Veli Guardiola'dan girdi. Ben de çok yakın bir dostunuz Jose Mourinho'dan bir şey soracağım size. Netflix'te yeni yayınlanan belgeselinde şöyle bir cümle kullanıyor Jose Mourinho. Biraz bu son dönemde özellikle Jürgen Klopp ve Pep Guardiola ile de anılan çok yoruldum ve artık biraz ara vermem gerekiyor sözü soruluyor. Saygı duymakla beraber ben bir gün bile çalışmasam rahatsız oluyorum ve hemen yeni bir takım çalıştırmak istiyorum. Kariyerimde de bunu görebilirsiniz. Zaten yukarıdaki diyerek yani Allah'a bir referans veriyor ve diyor ki o beni yanına aldığında yeterince dinleneceğim. Şimdi sizle alakalı merak ettim. Siz de kariyeriniz boyunca sürekli aktif kalmayı seven ve biraz sanki Mourinho'nun düşüncesine yakın birisiniz. Ve şu an sizi çok da zinde görüyorum. O nedenle teknik direktör olarak aynı düşüncede ve aynı arzuda mısınız Jose Mourinho gibi?
0: Tabii iki tez de kendim içinde doğruyu barındırıyor. Evet, Jose Mourinho hiç durduğunu ben pek hatırlamıyorum veya çok az. Yani birkaç ay gibi. Ancak o bir tarafta da doğru bir tez var. Büyük takımlarda devamlı çalışan antrenörlerin yukarıda rüzgarların sert esmesiyle beraber sıkıntısı da stresi de bu sorumlulukların büyük olması sebebiyle büyük oluyor. Hele hele daha imzada sizden istenenler belli. Hiçbir kaybınız olmayacak. Ne kadar kupa varsa hepsini kazanma adına hareket edeceksiniz. Dolayısıyla sorumluluklarınız çok büyük. Böyle olunca işin ağırlığı da, işin sizdeki psikolojik etkisi de, fiziksel yorgunluğu da bir hayli fazla oluyor. İki taraf da doğru ama burada tabii ülkelerimizi de ayırmak lazım. Şimdi İngiltere'de kaybettiğiniz zaman bizdeki kaybın karşılığı değil. Bizde kaybettiğiniz zaman sanki her şeyi kaybettiğiniz gibi işinize, evinize, eşinize, çocuğunuza veyahut arkadaşlarınıza kadar yansıyan bir duygu ağırlığı var. Ama orada hiç olmazsa çok kısa sürede bitiyor. Ama buna rağmen dediğim gibi o seviyelerde yöneten hocaların psikolojik olarak yorgunluğu daha fazla oluyor. Haklılar yani.
2: Hocam ben de şöyle başlayayım. Aslında şöyle girmem gerekir. Yaklaşık 10 yıldır futbol üzerine programlar yapıyorum. 7-8 yıldır da kendi programım var. En büyük hayallerimden biri hep sizi konuk etmekti.
0: Ben seni konuk ettim.
2: Çünkü yani size hakikaten sormak istediğim, çok merak ettiğim, bazı insanların temel olarak bilmesine rağmen onlara dair merak ettiğim çok fazla detay vardı. Birkaç tane teknik direktörü konuk etme şansım buldu. O yüzden hep böyle bir hayalim vardı size dair ama siz bizi konuk ediyorsunuz. O yüzden bizi davet ettiğiniz için gerçekten bir kez daha teşekkür etmek isterim
0: başlamadan önce. Ben de çok sizlerle beraber olduğum için.
2: Oralara girmeden önce Erman'ın bıraktığı yerden aslında yani konuyla alakalı şöyle devam etmek isteyebilirim. Mourinho'dan örnek verdi. Jose Mourinho'nun şöyle bir açıklaması da var. Ben aslında onu sizin özelinizde merak ediyorum. Çünkü Mourinho'ya bundan bir 15 yıl önce Fabio Capello'nun İngiltere milli takımının başına geldiği dönemler hemen sonrası olabilir. İngiltere milli takımıyla alakalı dedikodular çıkarken onun bir açıklaması vardı. Ben asla milli takım hocalığı yapmak istemiyorum çünkü o bunun beni biraz paslandıracağını düşünüyorum. Benim için teknik direktörlük her gün yapılması gereken bir iş. Milli takım hocaları böyle çalışmıyor demişti. Sizin doğru. Çok fazla milli takım döneminiz var ama çok uzun kulüp döneminiz de var. Milli takım hocalığına bakışınız nasıl? Yani hakikaten İş anlamında bu yönden, teknik direktöre, çalışma yönünden, işlerlik yönünden dezavantaj getiren bir tarafı olduğunu düşünüyor musunuz?
0: Emre'ciğim,

Çok güzel bir soru, diğer arkadaşlarınki gibi. Bilinmeyenler de anlatasın. Şimdi milli takımı antrenörüyle kulüp antrenörüyle arasındaki farkı ortaya koyması açısından doğru. Burada 2 ayda bir maç oynayabilirsiniz, 3 ayda oynayabilirsiniz, ayda bir oynayabilirsiniz. Orada her çarşamba, her pazar, her salı, her perşembe neredeyse doğrudur. Ancak

0: Toplantılara geldiğimde ki ben birinde hayır dedim. İki numara hiç olmadım. Bir numara olmayı düşünüyorum ileride falan dedi ki ben de biliyorum. Sen ona layıksın ama bak çok seveceksin dedi şeyi. Ve senin için çok iyi olacak dedi. Hakikaten de doğru oldu. Şimdi oraya geldikten sonra Futbol Federasyonu'nun Ulus'ta kiralık bir dairesi var. Çok da böyle odası yok. Şenez Bey sekreteri, genel sekreter ve yukarıda da ben Piontek ilk yıllar. Sonra bir sene sonra Rasim Hoca'yı aldım ben yanıma hem yardımcı hem kaleci antrenörü. Üçümüz küçük bir odadayız. Ve ben sabah 9, akşam bazen 6 çünkü zaten 5'te o bina da boşalıyor. Çünkü başka işler yapanlar var. Bizim tabii diğer çalışan arkadaşlar da boşalıyor. Bazen 6, bazen 7. Şenez Bey aşağıda giderken eğer bir futbol görüşmesi yapacaksak biraz daha uzun. Ben böyle bir şey başlattım. Hatta bir gün kulağı çınlasın. Piontek'in karısı Gite. İşte bize geliyorlar, biz gidiyoruz. Ya Fatih bir şey soracağım dedi. Tabii dedim. Ya dedim Sepp hiç Danimarka'da federasyona gitmez dedim. Burada her gün gidiyorum diyor. Herhalde geliyor dedi. Ben de dedim ki vallahi hep beraberiz. Yani onun bir şey yok. Ne yapıyorsunuz peki? Çalışıyorum dedim yani. Hatırlarsanız o günde çok büyük temeller attık. Ülkeyi gezdim ben arkadaşlarımla 2 ay. Belki İstanbul'a gelmediğimiz günler oldu. Bütün Türkiye'den yardım istedik. Bütün Türkiye dedi ki hangi yeteneği gördüyseniz bize haber verin. Onu anlatıyorum. Bir gün çok güzel bir yemekten hep beraber çıkıyoruz. İşlerimizle gayet şık bir yerden. Garson giderken hocam dedi çok yetenekli bir arkadaş var diye benim herkesin içinde elime bir isim tutuşturmaz mı telefon? Bir herhalde suratım hocam siz söyle dedim ki haklısın. Nitekim iyi bir şey çıktı kendine de arkadaşlarımız telefonla döndü onu. Yani böyle çalışınca hem ahe ümit biraz daha ileri gidiyorum. 125 kilometre mesafe yok mu? Reglamanda A'yla Ümit arası en fazla. Polonyalılarda, İngiltere'lerde ben burayı kat ediyorum şoförle. Antrenman yaptırıyorum. Ter üstümde yıkanmadan amil takımı antrenmanına geliyorum. Ben bunlar o zaman çok zor. Ama öbür türlü esasında bir takım hocalığı budur.
1: Siz hocam az önce bahsettiğiniz Galatasaray'daki dönemde de özellikle Galatasaray'dan bahsediyorum. Çünkü
0: başka takımda çalışmadım geldikten sonra da onun için.
1: yani şöyle oradaki çalışma detayından çünkü diğerlerinde nasıl çalıştığınızı bilmiyorum. O yüzden merak ettim, soruyorum. Tesisin ne bileyim bahçesinden tesisin düzenlemesine çiçeklerin ne kadar karışırsınız?
0: Evet.
1: Ekonomik kısmını ilgilenirsiniz ve bilinmesini istersiniz, müdahale etmek istersiniz.
0: Evet.
1: Ya açıkçası kamp yeri vesaire, altyapılar her şeyin kontrolünüzde olmasını istersiniz. Ve bu çok zor bir şey, kolay bir şey değil. Ciddi anlamda mesai gerektiren bir durum. Birincisi hocam bu durum yorucu olmuyor muydu sizin için?
0: Olmaz olur mu?
1: İkincisi bu model biraz zor model değil mi aslında? Çünkü Premier Lig'de menajerlik sisteminin çok ötesinde modelden bahsediyoruz. Orada bir mesela bazı şeyleri sınırlı şekilde kontrol ediyorlar.
0: Zaten iki şey olması lazım. Ya rol model ya zor model. Bu zor model. Şimdi ben Galatasaray'a geldikten sonra başka takımda çalışmadım. Futbolcu olarak başka takımda da oynamadım. Dolayısıyla orada bir sadakat, bir Adanalı sadakati var. Bir aidiyet duygusu var. Koruma, kollama içgüdüsü var. Var oğlu var. Ama biz oraya öyle bakmasaydık Florya'yı da bu kadar uzun müddet kullanamazdık. Kullanamazdık, bulamazdık.
2: Hocam ben biraz filmi geriye sarmak istiyorum ve aslında Emre'nin de belki bunun üstüne çünkü sevdiği konulardan birine gireceğim. O da ilave sorular sorabilir. Şimdi 90'ların başında bizim de kafamızın futbola yeni yeni ermeye başladığı 10-12-13 yaşında çocuklar olarak futbol izlemeye başladığımız dönemlerde siz de teknik direktörlük kariyerinize başladınız. Ve sonrasında bir şeyleri farklı yaptığınız anlaşılabiliyordu. O sırada anlayamıyorduk. Yani ben de 13-14 yaşındaydım. İşte Emre de Veli de. Ama şuraya getirip oradan soracağım soruyu. Ben sizle ilk 2008'de bir üniversitenin bir saatlik, siz orada şeref konuğu olarak konuşmaya gelmiştiniz.

0: Orada ilk olarak aynı odada bulundum. Sonrasında 3-4 kez yine sizinle beraber olma şansına eriştim ve buralarda şunu gördüm ki çok güçlü bir auranız ve çok güçlü bir hitabetiniz var. Bu muhtemelen bir süre sonra 2000'lerin ortalarında özellikle sizin aslında taktiksel olarak da önemli dokunuşlar ve önemli işlere imza atan biri olmanıza rağmen biraz aleyhinize işlemeye başladı ve şöyle bir anlatı oluştu. Ya Fatih Terim muhteşem bir motivasyon ustası. İşte takımı iter, onu uçurur, bunu uçurur ama sahada sınıfta kaldığı anlar olur. Oysa çocukken anlamaya çalıştığım ve 2000'lerde artık futbolu daha da anlayarak baktığımda net bir şekilde gördüm. Şöyle bir şey vardı ki not almıştım. 2018'de Galatasaray'daki sanıyorum 4. döneminizde 15 Nisan 2018'de şöyle bir şey söylüyorsunuz. Biz 99'larda 2000'lerde pres oyunu oynarken dünyada kimse oynamıyordu. Allah izin verirse ileride öyle oynayacağız. Ki Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğu belgeselinde benim hep sağda solda da çok yazdım, tweet de atmışım. Topun olduğu yer bizim için pozisyon diye bir söylemeniz var ki bu bir gegenpress tanımı. Yıllar sonra Jürgen Klopp'un, Alman takımlarının, bir dönem Jose Mourinho'nun ki Jose Mourinho bundan ilham aldığını bizzat söylüyor. Söylediği bir şey. Çok farklı bir oyununuz vardı. Dönemde Türkiye'de hem milli takımda hem Galatasaray'da UEFA'ya uzanan yolda Avrupa'da fark yarattı. Burada bir haksızlığa maruz kaldığınızı düşünüyor musunuz? Emre de muhtemelen o gegenpress ya da topun olduğu yer bizim için pozisyonu daha da geliştirecektir.
1: Ben onu haksızlık olarak görmüyorum. Zaman zaman ben esasında çok acımasız, çok ağır mesajlar verdim. Alanlar almıştır. Ama işin kolayı var. Şöyle bir örnek vereyim. Bir yalanı çok doğru gibi söyleyip devamlı söylersen sonunda birilerini ikna ediyorsun. Her dönemde yeni kelimeleri kullanarak kurduğunuz cümlelerle iyi bir futbol düşünürü, gazetecisi, televizyoncusu, sporcusu veya antrenörü olduğunuz söylenemez. Şimdi benim söylediğim şeyler pratikte yaptığım şeyler. Bizim aleyhimize olan tek konu vardır. Biz ne söylersek 5 dakika sonra siz öyle midir, değil midir bulabilirsiniz. Hani eskilerin bir deyimi var. Karpuz alırken muhayyer diye, yani bu kırmızıdır, buna kefil oluyorum gibi. Bizim de yaptığımız öyle. Dolayısıyla benim anlatmadığım da çok şey var. Neden biliyor musunuz? Ben kendime hakaret olarak telakki ediyorum. Böyle bir şeyi anlatmayı. Halbuki 2000 yılının bir numaralı takımıyız dünyada. Ben demiyorum. Dünya istatistikleri kurulu yok mu takımları? Neden? Sadece UEFA şampiyonu olduğumuz için değil. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan da var. İyi futbol oynadığımız için de. Şimdi anlatıyorum. Diyorum ki ben adam vermeye kalkarsam Arsenal'le başa çıkamam. Yani Overmars'a versem, Bergkamp var, Bergkamp'a versem, Kanu var, ona versem, Şüker var, ona
0: Thierry
1: versem,
0: Henry var.
1: Terry Henry var, buraya gelsem, Petit var, Vieira var, var oğlu var. Nitekim geldim arkadaşlarla toplandığımda da dedim ki bizi buraya getiren bu oyunumuzdu. Sadece bir iki noktayı değiştireceğiz, dokunacağız ama kendi oyunumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Şimdi bir sabah gidip arkadaşlar bugün sistemi değiştiriyoruz, taktiği de değiştiriyoruz. Diyen de benim. Nedenini anlatan da benim. Bu Türkiye Ligi'ne yetebilir ama Avrupa'ya yetmez. O yüzden bundan sonra buna geçiyoruz diyelim 99'da. Bülent Hoca haklı olarak benden daha da tecrübelidir, yaşlı. Ya hocam dedi, 2 sene şampiyon olmuş. Üçüncüyü olmak üzereyiz. Niye değiştiriyoruz? Ona izah ettim. Sonra Popescu'yu çağırdım. İşte 3-5-2'yi tersten yazdım ya. 2-5-3. Halbuki onun 2-3-5 versiyonu da var. Ki genellikle biz onu oynadık. O dönem. Yapabilir miyiz dedim. Yaparız mısın dedi. Baktı bir dakika, anladı ne olduğunu. Yani 4-1-4-1 de diyebilirsin. 4-3-3 de diyebilirsin. Ve o gün biz başladık. Planladıktan sonra uygulamaya başladık her antrenmanda. Yanlışları doğru. Zaten Türkiye Ligi'nde Dominasyon bir oyun oynuyorduk. Hatta bir hücum çıkışı çalışmamız vardır bizim. Özellikle duran topları rakip kullanırken herkes 18'de olduğu için, bizim 18'de, kalecinin yumrukla vurduğu veya kafayla uzaklaştığımız topa, o günlerdeki kasetler vardır. Olağanüstü bir sprintle biz topa doğru devam ederiz. Kaparsak müthiş bir hücum olur. Çünkü arkamızda kalan rakip oyuncular vardır. Kaç kişi varsa 11'e 6, 11'e 5 yakalayabiliriz. Ben de bunun adını kendilerine hücum çıkışı koymuştum. İlk böyle başladık. Ama sprint de direkt topa, herkes topun olduğu yerde. Dolayısıyla biz hakikaten bazen de fazla pres yaptık. Bunun cezasını da gördük. O zaman da benim bir cümlem var. Yani madem galibiz, birkaç dakika var, yorulmuşuz. O zaman sahanın içinde dinlenin pas yaparak diye. Aktif dinlenme diye söyledim. Çünkü baskı yapmak, pres yapmak, karşılamaktan, rakibi karşılamaktan zor mudur değil midir tartışılır. Muhakkak iyi bir atletik performans ister.
2: Ama beklemeye göre daha tıkılır.
1: Daha fizik kalite ister ama daha az da koşabilirsiniz. Bırakıp döndüğünüz zaman kovalayacaksınız geleni. Dinleneceksiniz ama mesafe kat edeceksiniz. Kazandıktan sonra bir daha karşı kaleye. Ben de karşı kale önünde en yakın oyuncuların aynı anda hep birlikte topa doğru hamle yapmasını istedim. Yani en yakın oyuncular topa doğru baskı yaparken bütün takımda arkasından denge unsuru önde olmak üzere bütün öne gelenleri kapattılar. Yani gerekirse biz birebir oynadık. Ben bu riski aldım. O yüzden şimdi bir bölüm sonra dedim ki arkadaşlar, deplasmana gittiğimizde bu saha çim değişiyor mu? Biz niye burada yapmıyoruz? Halbuki Avrupalı bizi hep şöyle bekledi orada. Bunlar nasıl 10 kişi 18'in içine dizilirler. Orada katı bir defans yaparlar. Bize zaten bunları tutun. Yok. Daha onlar 5. dakika, 3. dakika biz onlara orada baskıyı kurarken herkes şaşırdılar. Ve bu sefer her geçen gün bizim güvenimiz tavana vurdu. Güvenimiz tavana vurdu.
2: Hocam peki, yani en merak ettiğim konu bu. Çünkü sizin 96-2000 Galatasaray'ınız bence çağın ilerisinde bir takım. Bu Türkiye'deki çağın çok ilerisinde, bence Avrupa'da oynanan futbolun da çeşitli yönlerde çağının ilerisinde bir takım.
1: Aynen öyle.
2: Mesela baskı oyunu biraz böyle hocam. Çünkü şimdi baskı futbolu bizim hayatımıza 2000'lerin ortasına girdi. 2005'ten sonra girdi pres futbolu, yükseldi. Yani 20 yıllık bir aslında yükselişi var.
1: Evet.
2: Gegenpress, yani topu kaybettiği andaki baskı 2009-2010'lardan sonra hayatımıza
1: tabii,
2: girdi.
1: Tabii tabii.
2: Dolayısıyla siz 90'ların ortasındayken bunu nasıl hayal ettiğinizi ben çok merak ediyorum. Çünkü o dönemde çok yoğun, şiddetli baskılar da görmüyoruz. Hı. Topun kaybedildiği anlardaki baskıların gegenpress olduğuna dair bir bilgimiz de yok.
1: Yok.
2: Yok.
1: Hiçbir de yok zaten.
2: Bunu 15 sene sonra öğrendik biz. Ama
1: biz, peki
2: bu Galatasaray bunu yapıyordu. Yani
1: bizdeki ismine şimdi hatırlayacaksın söyleyince. Ben İtalya'ya gittim, döndüm geldim, yine herkes bas diye bağırıyor. Bas. Yani baskının bası.
2: Evet.
1: Bizdeki ismi bu.
2: Hı-hı.
1: Biz de 4 antrenör Florya'da bunun çalışmalarını yaparken yanlış yapan, eksik yapan, çünkü burada zincirden bir tanesi koparsa çok da tehlikeli pozisyonlar yiyebilirsiniz. Burada aynı anda takım halinde yapılacak olan reaksiyon çok önemlidir. Bizim o gün çok önemli bir oyuncularımız vardı. Yani belki de hücum oyuncularımız bizim o günkü maç analizlerinde tutulsa rakamlar 12-13 koşanlar vardı. Kilometre. Bugün 13'lere 14'lere geldi ama o günler 8'ler, 7.5'lar bayağı bir. Hayır. Bizim bir defa burada ana unsur fizik kalite. Aerobik kapasite, anaerobik kapasite, kuvvet, sürat, süratte devamlılık, bunların hepsi olmalı bizde. Tavanda. Nitekim o takımı deneme yanılma şekliyle de bazı yerlere değiştirdik. Ama ben şöyle bir yerden geliyorum. Onların çoğunu ben ümit bir takımdan biliyordum zaten. Amili takıma da çoğunu ben almıştım. Biliyordum bir. Ben geldiğimde mağaza oyuncular satıştaydı.

0: Tam onu söyleyecektim hocam. Bülent Hoca, herkes prime döneminde hatırlıyor oyuncuları ama Suat Hoca çok sıkıntılı bir dönemdeydi ve
1: birçok
0: gözden
1: şey
0: çıkarılmış
1: sıkıntılıydı.
0: gibiydi.
1: Yani
0: Bülent Hoca, Okan Hoca...
1: 35-40 tane oyuncu vardı biz Almanya'ya giderken.
0: Okan Hoca çok ciddi bir sakatlıktan dönmüştü. Yani
1: Evet,
0: hiçbir
1: evet,
0: aslında
1: evet.
0: 98-99 seviyesini hayal ettirmiyordu
1: Evet,
0: 96'da.
1: evet. Ben çok esasında gerçekçi bir adamım. Kendimle de yüzleşirim. Kayıplarda dönüp baktığınız zaman o ayna esas dürüst aynadır. Kayıplardan sonra baktığınız ayna dürüst aynadır. Şöyle bir şey tartışıyoruz. Bıraktık rakibi. Rakip oynuyor. Bize geldi, biz oynuyoruz. O zaman senin saha avantajın nerede? Seyirci avantajın nerede? Özellikle kendi saham için söylüyorum. Ve ben söylemediklerimi de yani her yerde söyledim ama kimsenin bilmediği şeyleri de söyleyeceğim şimdi. Ben çok fazla milli olanlardan biriyim. 35 defa da fazlası da milli takım kaptanlığı yaptım. Ve ben Türkiye'nin gelmiş geçmiş 1923'ten beri en yetenekli takımlarından birinde oynadım. Yani bugün Cemil'i, Alparslan'ı, Büyük Mehmet'i, işte Beştaşlı Niko'yu, ne bileyim Engin'i, onu bunu bulamazsınız. Turgay'ı bulamazsın. Yani Kadirler, hepsi çok yetenekliydi. Ama biz 3'e 4'e mani olamadık hiç. Ve ben bu örneğe de verdim. Neden? Daha oyun başlar. Biz 2-18 düşünün. 1-18 bir de hayali çizin. Oraya diziliriz. Hiç oynama topu bizde çok kalmaz. Şimdi tabii geriye dönüp baktığımda. Ben de dedim ki arkadaş. Bir. Topun kontrolü bizde olmalı. Niye kendimdeki topu vereyim tekrar kovalayıp bir efor sarf edeyim kazanmak için? Mümkünse kaybetmeyelim.
2: Kaybediyorsak hemen.
1: Kaybediyorsak da böyle. Hemen.
2: Hemen. Anında.
1: Ve biz Doğan Koloğlu, Allah rahmet eylesin, o gün bir yazı yazmıştı. 500 küsür pas yapmışız. Ali Samiyen'deki bir maçta. O seneler için 800-900 demek bu seneler.
2: Evet.
1: Bunlar ben geldiğim zaman biz bir de o analizi didik didik ederdik. Ama şu bir gerçek ki büyük takımın bazı bedelleri var. Ben buna inandım. Ve bir şu kadarcık taviz vermedim.
2: Hocam o takımın yani çağının ilerisinde olmasıyla alakalı bir şey daha sormak istiyorum ki az önce referans verdiniz. Üçlüye dönüşle alakalı bir, evet, ufak bir giriş yapmıştınız. Şunu çok merak ediyorum. Burada yine inanılmaz bir hayal etme var bence. Şöyle ki 90'ların ortasında siz üçlü savunmadan 4'lüye dönmeyi hayal ediyorsunuz.
1: Evet.
2: Şimdi hocam o dönem 90 yani 86'da Arjantin üçlü savunmayla Dünya Kupası'nı kazanıyor.
1: Evet.
2: 90'da Almanya üçlü savunmayla Dünya Kupası'nı kazanıyor ve herkes üçlü savunma oynamaya başladı.
1: Ben de üçlü savunmayla başladım.
2: Öyle başladınız. Evet. Ama kafanızda hep dörtlü savunma vardı.
1: Tabii
2: çünkü
1: ki.
2: İkinci sezonla beraber yani denemelere başlamıştınız.
1: Tek oynayan kişi vardı. Gordon Bill.
2: Evet,
1: İngiliz
2: Türkiye'de
1: olduğu için Beşiktaş'ın 3 sene şampiyonu.
2: Herkes üçlü oynuyordu.
1: Evet.
2: Ama hocam Dünya Kupası'nı...
1: Hayır, ben ona hakkını da verelim yani.
2: Yurt dışında da bu Dünya Kupası şampiyonluklarıyla beraber herkes üçlü savunmaya dönmüştü.
1: Üçlü üçlü, evet.
2: Mesela Arsene Wenger sizinle aynı dönemde Arsene'nin başına gelmişti. Bruce Rioch diye bir adam vardı onun önce. Üçlü savunma oynatıyordu Arsene'yle.
1: Evet, evet.
2: 66'da 4-4-2 ile Dünya Kupası'nı kazanıp ondan sonra dörtlü savunmayla özdeşleşen İngiltere'de bile takımların yarısından çoğu üçlüye dönmeye başlamıştı. Siz böyle bir ortamda, Türkiye'de herkes üçlü oynarken, dünyada herkes üçlüye doğru dönerken dörtlü savunmayı nasıl hayal ettiniz? Neden hayal ettiniz? Çünkü sizin haklı olduğunuz şöyle ortaya çıktı. Ya 96-2000, 2000'lerli yıllarla beraber dörtlü savunma bir anda işgal etti dünyayı. Takımların %80-85'i dörtlü oynamaya başladı. Siz bunu önceden gördünüz.
1: Üçlüden dönmeyecek biri varsa bendim. Çünkü beni İngiliz antrenörü aldı, orta sahadan libero'ya koydu. Ben milli takımda da libero oynadım. Dünya karmasına da gittim, libero oynadım. Oynadım da libero oynadım. İyi bir libero. Ya ben de esasında dönmemem lazım.
2: Evet. Ve elinizde de hocam, o sırada oyunun en iyi liberolarından biri Popescu var.
1: Ben bir de kaydırmalı oynadım. Özellikle Filipescu geldikten sonra. Filipescu hem bek hem stoper meziyetlerini kendinde barındırdığı için. Ama baskıyı yapmaya başladıktan sonra geriden devamlı eksilttim. En son öyle bir oldu ki Bülent Popescu kaldı. Yani 8'e 2 oldu. Hiç itiraz etmedim. Ben oraya Suat'ı sokmuştum çünkü olağanüstü bir 6 numara oynadı bizi. Yani bugünün modern 6 numarasını oynadı Suat. Ama o gün müthiş 7'miz, 8'imiz, 9 numaramız, 10 numaramız, hepsi bunların olağanüstü işler yaptılar. Ve taktik anlayışa, yani işin desteğine, dengesine, arkada kademesine, ne bileyim üçgenleri kurmada,

0: çoğalmada, pas yapmada orada mesela bir dönem sabrı koyamadık. Çabuk oynuyoruz. 18'e geldik de bu çabukluk azalabilir bazen set oyununda. Lütfen sabır. Orada çok top kaybettik bir dönem. Ama öyle maçlar oynadık ki bazen artık dediğin gibi bana göre o çağın çok önündeydi. Kaybettiğimiz Chelsea maçı iddia ediyorum, dün de söyledim konuşurken. İlk 20-25 dakika, yarım saat, biz gol yiyinceye kadar kaçını bilmiyorum. Gelsin biri, hangi takım kazanır desin dışarıdan bilmeyen biri, gri takım der. Ama bazen böyle kayıplar çok güzel kazançlara sebep olabiliyor. Çok güzel çıktı bu bize şey, kaset. Herkes şu vaziyette, ben gösterdikçe ondan sonra. İşte Rabbim de böyle nasip görmüş. Orada biz onu yensek Şampiyonlar Ligi'ne devam ederiz belki. Ama oradan UEFA'ya geliyoruz ve şampiyon oluyoruz. Yani 11 maçta sonra mağlup olmuyoruz. Şimdi benim birkaç tane temel söylediğim var. Ben Ankara Gücü'ne gittiğimde 31 yaşındayım. 32 yaşındayım. Benden büyük oyuncu var. Ben orada şunu söyledim. Herkes her yerde. Ama bu dönme değil. Pozisyon seni nereye çektiyse, benim için futbol pozisyon oyunudur. Pozisyon. Topun olduğu yerde pozisyondur. Ha, sen takımına başka türlü dur dersin, ben de başka türlü dur derim. Yani diyorum ki ben, topa, arkadaşına, rakibe yakın ol. Çok basit. Topa, arkadaşına, rakibe yakın ol. Bunun içinde hepsi var. Bu takımın doğru işlemesi için şunu yapmadım. Ciga, hacı. Şurada oynuyorsun ama senden Dinamo intizamı içerisinde gidip gelme istiyorum. Geriye gelmezsen benim prensiplerimde aykırı demedim. Saçma olurdu. Hala da inanmam. Geliyor mu Haaland geri? Yok. Ne zaman geliyor? Hep beraber 18'e gelip tümleştikten sonra o da işte oraya doğru geliyor. Şimdi sen Mbappe'ye Beki kovalattırırsan, Vinicius'e kovalattırırsan orada onlara etkili olur mu? Olamaz. Taze ve fresh ve sağlam bırakırsan bak neler yapıyor. Çünkü ondaki meziyet başkasında yok.
1: Biraz Arjantin'in Messi son dönemde kullanımına benziyor.
0: Messi, Barcelona'da da aynıydı.
1: Çünkü 26-27'den sonra öyleydi.
0: Hayır. İlk günden beri seyrettim ben Barcelona'ya gidip orada da seyrettim. Geri gelmez hatta. Dikkat edin. Barcelona ani top atmaz. Oynayarak çıkar ve Messi'yi kollar. Messi ne zaman offside'den çıkar ise ondan sonra başlarlar. Yani bu demektir ki buradan antrenör arkadaşlarım, genç arkadaşlarım da bazı şeyler alacaktır. İşin kazanç tarafına bakmalı. Yani bu arkadaşımızı tahlil ederken en önemli yeteneği budur. Bunu tavana vurduralım. Kötüyü de iyiye doğru getirelim. Yani yürüyüp de olsaydı da düşmesin ama kafasında da lan bu bek giderse ben bunu kovalamazsam, peki kovalarsam bu sefer gelemeyeceğim, olmaz. Bazı oyuncularımıza biz bu taviz değil, bu anlayışı gösterdik. Mesela ben Acı'ya en az 50 defa 4 sene zarfında. Tamam, senin idmanın bitti dedim, bir defa gitmedi. Hocam ben kalabilir miyim? Peki.
2: Hocam, oyunun gücünden aslında çok sık bir bahsettiniz. Şu anda bahsettiğiniz şeyden özetinde aslında oyunun gücü var bence. Tabii evet. Ki iletişimin gücü, oyunun gücü en başta başrolde olarak geldiğiniz kariyeri bence ağırlıklı olarak buraya borçlu olduğunuzu düşünüyorum ben. Floransa'ya gittiğinizde,
3: evet.
2: Fiorentina'da da bu dokunuşları imza attınız. Oyun gücü inşa ettiniz. Çok kısa süre kaldınız aslında. Evet. Bir futbol, teknik direktör
0: için. 10 ay
2: kaldınız. 10 ay kaldınız. 10 ay kalmanıza rağmen aradan geçen 25 yıl sonunda hala bugün sürekli olarak Fiorentina'nın doğum gününüzü kutlar, kutlamaları çağırır, evet. Maçlara davet eder, birçok şeyi hala yani efsane bir teknik direktörü muamelesi görüyorsunuz Fiorentina tarafından. Hı. Oyunun gücünün bağlıyorsunuz.
0: Oyunun gücü.
2: Oyunun gücü.
0: Bakın, oyunun gücü. Arkadaşlar, iyi hatırlayalım. O günleri hatırlarsınız, 2000 çünkü.
1: Gabriel Batistuta'nın ayrıldığı bir Fiorentina.
0: O ayrılmış.
1: Nuno Gomez'i
0: yakmışlar işi.

0: Şehri.
1: Aynen. Roma'ya
0: Ben
1: gitmiş.
0: de olayı bilmiyorum. Batıstuta yaratmayız dedim bas toplantısında Merak etmeyin aratmış. Allah söyletmiş demek ki aratmadı. O ayrı ama o an için Allah arının kovanına parmağımı sokmuş. Şimdi orada bakın neler oldu. Fiorentina bir yer ayırmış. Bütün basket takımlarının kamp yaptığı
1: Evet,
0: Bormio
1: doğru.
0: diye bir güzel yer var. Dedim kime sordunuz ya? Ben Avusturya'ya gidiyoruz dedim. Galatasaray'da gitmiştik öyle. Biz oraya gittik. İlk baştan öyle baştan. Değiştirdik. Birinci gün tahtaya geçtim. Toplantı yapıyoruz. Tanışacağız. Zaten çoğunu tanıyoruz. Biraz da yaşlı bir takımdı. Mijatović, Torricelli, işte Delivio, Rui Costa, Vanoli, Adani filan zaten tanıyorum. Dedim ben işte 47-48 yaşındayım. İki çocuğum var. Eşim böyle. Şu kadar sene top oynadım. Bu kadar milli oldum. Bu kadar bir takım kaptanlığı yaptım. Geldiğim takım bu. Galatasaray'da da şu kadar kupa kazandım. Avrupa şampiyon. Böyle bir CV gibi anlattık. Ve döndüm tahtaya. Böyle oynayacağız dedim. Bakın Müfit Hoca, Şükrü, bizim Mesut Rıza. Yani hepsi de bilirler. Giancarlo Antonioni falan da oturuyor. Hocayı bir görecekler. Nasıl nedir? Tamam Avrupa şampiyonu da. Ya şöyle bir döndüm. Delivio, Torricelli hariç şöyle bir takım. Şimdi benden evvel Trapattoni var. Çok sevdiğim, Allah uzun ömür versin. Müthiş bir figür. Dünyada da. Ve Batistuta, Rui Costa, hepsi var. Ama belli ki bir defans da var. Batistuta'ya atış var. Onun dönüşü Rui Costa falan filan. Sekizincilik, onunculuk neyse. Bitti dedim. Çıkarken bir baktım Delivio'yla Torricelli beni bekliyor. Mister müsaadeniz var mı? Tabii buyurun dedim. Dediler ki bize bir ay müsaade et. Biz bunu oynarız. Şimdi geride bekleyen sonra ben kasetlerini seyrettim. Fiorentina'nın oynadığını. Trapattoni büyük bir hoca. İyi de iş yapmış. Fakat kendi sahasında veyahut da işte ne diyelim ona
1: Defans fanlaşım diyelim.
0: alan markajını kendi sahasında bütün takımla yapmaya çalışan Batistuta hariç o anlayış ben burada basacağız diyorum baskı burada arkada hep beraber işte anlatıyoruz ve bunu çalışarak başlayacağız dedim sabah da başladık onu hiç unutmam çünkü Juventus İtalya'da bu konularda başka bir kulüp olarak tanınır yani daha eğitici daha öğretici. O yüzden hemen ikisi merakı. Nitekim o günlerde ya tamam Avrupa şampiyonu saygımız var ama kardeşim yani bu hücum oyunuyla da oynanmaz ki defans nerede diye bizi böyle bir hafif dürtmeler oldu falan. Şimdi iki tane kiraya vermek istedikleri adam Rosito ve Bressan ben orta sahaya koydum. Halbuki programlarında bunun ikisini şeye vermek var. Kiraya vermek var. Dedim hayır. Bir sol bek almıyorlar bize. Yine orada. Torricelli ile Vanoli'nin yedeği yok. Yani grip olsa yedeği yok. İşte başkan da bize Zenden'i alacak. Kendi kendine söylüyor. Radyosu var, televizyonu var tabii. O. Biz de ancak onun yaptığı gibi Anza'ya mektup edelim. Dolayısıyla biz hiçbir taviz vermeden böyle başladık. Ama bunu o bir aylık çalışma döneminde her gün çalıştık. Bunlarla mı? Evet bunlarla. Ve biz 2 ay içerisinde oranın en iyi top oynayan takımı olduk. Ha geliyor Fiorentina denmeye başladı. Şimdi Manzone diye çok eski bizden daha yaşlı bir hoca. Brescia ile düştük. Eve geldim. Giancarlo ve menajeri Moreno arıyor. Dediler ki bu arkadaşın böyle bir beyanat verdiği tarihte yok. Kimseyi vermiyor. Demiş ki orada bir çocuk arkadaş var. Buna iyi bakalım da belki İtalyan futbolunu kurtarır. 20 dakikada 4-0 oldu. İkinci yarı başladık 6-0 oldu. Orada çok güzel bir şey var oyuncular arası. Mesela Milan'a 4-0 öndeydik. Kızdım ben içeri girince neden? İlivo geldi izah etti. Dedim tebrik ederim özür dilerim. Mister dedi. Biz oyuncular birbirimize saygı duyarız.

0: Yani anladım dedim. Çok doğru. Bir gün biz de bu duruma düşebiliriz. Böyle bir birbirlerine saygılar var. Çünkü futbolcular sendikası, teknik adamlar sendikası ve hakemler sendikası çok güçlü.
1: O da futbolda çok tartışılan bir şeydir hocam.
0: Çok güçlü.
1: Yok yani Dilivio'nun söylediği şey. Bazıları da bunu bir saygısızlık olarak alıyor.
0: %100.
1: Durmayı.
0: %100. Yani, onların o öyle alışkanlıkları. Ben mesela...
1: Almanlar mesela hiç durmuyor biliyorsunuz.
0: Bize de kimse durmadı.
1: Aynen.
0: Yani yıllarca oynarken. Yani ben de durmam.
1: Aynen.
0: Ama o gün için çok da şey kötü gelmedi bana. Onlar bizi çok sevdi. Ben de onları çok sevdim. Milan maçından bir gece evle Milanello'ya geldiler. Bütün taraftarlar. Güvenlik geldi dedi ki Mr. böyle böyle geliyorum dedim. Geldim. Bana bu Che Guevara'nın bir altın kolyesini yaptırmışlar. Artık oradan ne mesaj vermek istiyorlarsa. Ve belki İtalya'da ilk defa bir antrenör maçtan sonra ki bana söylemişlerdi. Yenilgiye hiç üzülmeyeceğiz diye. Çift atkıyla iki tribüne selam veren yegane hocalardan biriyim. 5-2 yenmemize rağmen.
1: Hocam demin dediniz ya yani 2 ayda İtalya'nın en iyi futbol oynayan takımı evet. olmayı başardık diye. Bu zaten Silvio Berlusconi ve Galliani'yi de ikna etmiş ki bir sonraki durağınız Milan oldu. Şimdi tam 25 sene önce Haziran 2001 bugün Milan'ın reputasyonu Avrupa'da biraz geriledi. İşin içine Manchester City'ler, Paris Saint-Germain'ler, başka takımlar dahil oldu ama biz çok iyi biliyoruz ki 2001'de Milan'a teknik direktör olmak bugün Real Madrid'e teknik direktör olmak gibi bir şey. Seviye bu. Yani Milan o tarihte Real Madrid, Barcelona, Bayern ve Juventus'la beraber dünyanın en büyük 5 kulübünden biri ve bir Türk teknik direktörün gerçekten bu tarihten baktığımda çok mantıklı gözükmüyor Milan hocası olabilmesi. Yani bugün mesela nasıl bir Türk teknik direktörün şu anda Real Madrid'de çalışma ihtimalini her ne kadar yetenekli genç hocalarımız varsa da çok az görüyorsak öyle bir durum söz konusu. Orada bu iknayı oynattığınız oyunla gösterdiniz. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi böyle kulüpler bugün Real Madrid'de çok kaynıyor. Barcelona'da zaman zaman kaynıyor. İşte dünyanın en büyük kulüpleri her zaman çok zor. Galatasaray'da çok büyük bir kulüptü ve çok büyük bir işler yaptınız ama orada bir evlattınız sonuçta. Milan'a bugünden baktığınızda ya da kariyerinizin daha ilerleyen yıllarında baktığınızda bunu böyle yapmamanı teknik anlamda sormuyorum. Çünkü 4-4-2'siydi, 3-5-2'siydi bunlar değil. Ama Milan gibi kulüpleri yönetmek, o egoları yönetmek çünkü Fiorentina'dan çok daha farklı bir basamak.
0: Evet.
1: Bunu bugünkü aklımla böyle yapmamalıydım dediğiniz şeyler mutlaka olmuştur. Bunu merak ediyorum.
0: Ben bir örnek vereceğim. UEFA'nın 3-4 tane toplantısına katıldım ben, eğitim toplantısına. Elit koçlarla. Milan'da birinci hafta Brescia'yla oynadık, 2-2 kaldık. Deplasmanlı. Akşam geçtik arabayla İsviçre'ye. Otele gittim. Barda, Irueta, İspanyol. Lozikli hoca var, Deportivo'nun hocası. O, Fabio Capello. O, hoş geldin Terim. Ben de oturdum yanlarına falan. Irueta hep bana sorardı, bu Hacı'yı, Rui Costa'yı öyle mi oynatıyorsun diye bana... Kalem verir, kağıt verir, onlarla hep böyle derken çok sevdiğim bir adam geldi. Marcello Lippi. Çok da iyi dostum. Capello da öyle. İkisi de beni çok onur ettiler. Türk futbolunu da onur ettiler. Dünya şampiyonu oldular. Antalya'ya gelip bütün Türk teknik adamlara çok güzel bir panel, bir briefing verdiler. Bir lirası istemeden hatırım için. İkisi de. Hele Lippi. Fransa'da dünya şampiyonu olduktan bir ay sonra geldi. Ne bu suratın dedi bana. Dedim yok dedi. Ya dedim işte görüyorsun. Bak dedi sana ben bir şey anlatayım. Ne kadar oldu geleli? Dedim geleli ne oldu? 1,5 ay anca oldu. Ben dedi bir hafta kaldım. Cuma günü bıraktım. Inter'de. Inter'de. Hayırdır dedim. Ben İtalyan değil miyim dedi. Ya dünya şampiyonu. Bir hafta kaldım. Soruna böyle bir cevap vereceğim. Haklıymış.
2: Hocam Fiorentina ile alakalı bir ufak bir şey dönmem gerekir çünkü çok merak ettiğim bir şey var. Sizin o döneminizle alakalı Türk basınında İtalya basınında yaptığınız bir açıklama taktiksel olarak yayınlanmıştı. Hayalim 2-1-4-1-2 oynamak gibi bir açıklamanız. Böyle bir şey söylediniz mi? Yıllardır bunu çok merak ettim ben çünkü o dönem için çok radikal gözüken bir şeydi.
0: Hatta şeye yazdım. Ölen Yemen'e davet ettiler beni. Peçeteye yazdım.
2: Öyle
0: benim,
2: mi?
0: Benim meşhurdur peçeteye yazmam. Yani dedim eşittir bunu bakarsan 2-1-7 demektir bu. Yani toplarsan 2-1-7 demektir. Şimdi ben bunu oynadıktan sonra dikkat ederseniz benim çok beyanatım var. Aynı beyanatım. Numaralar hiç önemli değil.
2: Evet.
0: Şimdi 4-3-3 oynuyoruz. Hı hı. Gözünüzü canlandırın.
2: Bekler gitti 2.
0: Yok, bir beki ortaya aldım 3-5-2. Bir bu kadar basit. Yani oyun içinde bu esneklikte numaralar hepsi değişir. Hı hı. Numaralar sadece bizim formasyonda koyduğumuz işarettir. Hakemlere kolaylıktır. 8 numaraya sarı kart göstereyim. Onu. Yoksa numaraların hiçbir önemi yoktur. Çünkü neden? Ne derim ben? Dev bir blok. Tek bir blok. Hep beraber. Şimdi reaksiyonun hep beraber önemli. Yani kişisel becerilerden, kişisel başarılardan daha önemli olan toplu başarılardır. Eylemi toplu yaparsanız çok başarılı olursunuz. Muhakkak ki bir oyun disiplini, bir referans yerleri herkesin var. Benim için o önemlidir. Herkes referans yerindeyse hiçbir sorun yok. Mesela ben hayatım boyunca şundan hiç vazgeçmedim. Toptan uzak bölgeleri hep dikkatime aldım ben. Yani biz hücum ederken ben defansa baktım. Ve getirdim. Sizin burada ne işiniz var dedim. Maçtan sonra. 5-0'da yensek. Benim için pozisyon hatası vahim bir hatadır. Bireysel hata yapacak bir şeyim yok. Bir şey de demem. Çünkü siz önlemeye çalışıyorsunuz. Adam vuruyor, buranıza çarpıp gidiyor. Buna yapacak bir şeyiniz yok. Ama pozisyon hatası çok tehlikelidir. O bir alışkanlık haline gelirse yakar adamı.
2: Hocam peki tekrar şeye dönüyorum, Milan'a dönüyorum. Hı-hı. Bıraktığınız yerle alakalı tek bir şey soracağım. Merak ediyorum bunu. Inzaghi'nin kaçırdığı penaltı.
0: Ben sanmıyorum. Hiçbir zaman da bunu düşünmedim. Ha o bunun, ona da galiba bu biraz ağır geldi. Çok yazdılar, söylediler ama ben hiçbir zaman hiçbir kimseye görmediğim, bilmediğim şeyi isnat etmedim. Anlatabiliyor muyum? Ama ya ben neredeyim? Allah'a şükür. Beni öyle şeyler yıkmaz ki ya. Oraya da gittiğim zaman büyük saygı görürüm. Her zaman da öyle olmuştur. Çünkü orada da iz bırakmışımdır. Inter maçıyla, derbisiyle. Orada da bir gafım var.
1: Hayır.
0: Şey çekildi, fikstür. Inter Milan. Ramaccione diye de bir team şefimiz var. O çekmişti. Geldi, dedi ki mister, hiç sorma. Inter Milan dedi. Ben de gülerek dedim ki ya aynı statta olmanın neyi zarar? Dedi ki yok ya mister, olur mu öyle değil. Ya bırak Allah aşkına dedim. Ben sahaya bir çıktım. 80 bin Interli, 12 bin Milanlı. Hakikaten deplasman.
3: Ama 4 golle biten bir Milano derbisi.
0: 4 golle biten Milano derbisi.
1: Müthiş maçtı gerçekten.
3: Hocam futbolda yani yokluk ortamını yönetmek kadar bolluk ortamını yönetmek de zordur. Hatta siz ikisini de yaptınız. Az önce bahsettiğiniz hani X bir takımda fark etmez Galatasaray olur, Fiorentina olur, göreve geldiğinizde az sayıda kullanabileceğiniz oyuncu varken bir şeyler ürettiniz ve bir oyun gücüyle bir noktaya geldiniz. Galatasaray'daki 3. döneminizde devre arasında Snyder alındı. Üstüne Drogba alındı. Hmm. Takımınızda Prime, Selçuk Prime Burak var.
0: Elmander var.
3: Elmander var.
0: Hatta Baroş var.
3: Orta sahada da şey var hocam. Selçuk, Melo, Riera sol açık. Pardon sol bek. Sol açık
0: Engin'den olan Riera. Emre Çolak.
3: Böyle bir ol bir kadro.
0: Evet.
3: Snyder'i, Drogba'yı, Burak'ı, Selçuk'u, Melo'yu aynı anda bir formül bularak, formül bulmak zorundaydınız çünkü.
0: Evet.
3: Hatta kağıt üzerinde Snyder solda gözüküp
0: evet,
3: aslında sol oynamayan, içe kat eden bir oyuncuydu. Merkezde oynayan bir oyuncuydu. Bu formülü bulmak, aynı zamanda oradaki egoları yönetmek ki hı-hı, vardı hocam böyle bir durum.
0: Var.
3: Zor olmadı mı? Nasıl oldu?
0: Ya ben hep şeyi söylerim. Büyük oyuncuları yönetmek çok daha kolay. Bak idare etmek demiyorum, yönetmek diyorum.
1: Jose Mourinho da aynı şeyi söylüyor.
0: Yani benimle ne işi olabilir ki? Egosu olmayan adam başarılı da olmaz. İddiası da olmaz. Ve bu çocukta aracılık herhangi bir saygısızlığı yok ki bize. Herhangi bir saygısızlığı olan hiç kimsenin egosunu megosunu da tanımam ayrıca. Beni hiç ilgilendirme. Kim olursa olsun. Ama öyle bir değil. Ve bana telefon açıldığı zaman lütfen alalım dedim. Özellikle Drogba'yı. 5 santiforum vardı. 2 çıkarıp 2 sokuyorduk hatırlayın. Şimdi orada mesela yanlış yaptım. Doğru olması için uygulamada yanlış olduğu ortaya çıktı. Bir devre dayandım Schneider'e.
2: Schalke maçı.
0: Evet
2: hocam.
0: Evet. Bir devre. Hani soldan içeri kat etsin ama dönüşte de hiç olmazsa belki bir karşılasın, kovalasın da değil. Nitekim o günden sonra 4-3-1-2 Diamond'ı oynamaya başladık.
2: Hocam 4-3-1-2 dediniz. Yani

0: 96 2000 de 4-3-1-2 üzerinden gitti. Yani son 2 yılda özellikle. Hmm. Orada şunu merak ediyorum biraz. Suat Kaya için siz az önce libero oynayabiliyordu dediniz ama benim hocam hatırladığım Suat Kaya Konyaspor'dayken 10 numaralı formaya giyer ve 10 numarada oynayan bir oyuncuydu. Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Yani siz Suat Kaya'yı 10 numaradan aldınız. Evet. Konyaspor'daki 10
1: evet,
0: numaradan
1: 6
0: aldınız.
1: Numara.
0: 6 yaptınız. Okan Buruk
1: 10 da oynayabilirdi.
0: 10 evet. Okan Buruk sakatlanmadan, ayağını kırmadan önce 10 numara olarak gözüken yeni
1: 7,
0: numara. 7
1: var.
0: Sağ içi yaptınız onu. Evet, yani 8 numara yaptınız. Emre Belezoğlu bence 10 numara oynayabilecek yeteneğe sahip bir oyuncuydu. Onun da sol 8 yaptınız. Bir de önüne Hacı'yı koydunuz. Yani aslında Galatasaray'ın 4-3-1-2'si 4 tane 10 numaralı bir 4-3-1-2 idi. Şimdi böyle bir yani 4 tane 10 numaralı orijini olan bir orta saha karakterinden bu mücadeleci futbol nasıl hayal edildi? Yine yani bu benim düşünüp çok anlayamadım. Nasıl olduğunu o dönem, bundan 30 sene önce nasıl olduğunu
1: evet.
0: Tahayyül edemediğim bir durum.
1: Olağanüstü çalışkan bir takımdık biz. Ben geldiğimde bayağı rakam yüksekti sayı. Oyuncu sayısı. Bizden önce Frankfurt'ta bir kamp yeri rezervasyon yapmıştı Galatasaray. Gittik. Ben hepsinden gideceğim, ben karar vereceğim dedim. Görmeden kimseyi göndermem ben. Hayatım boyunca da öyle oldu. Çünkü yüzüne söylerim herkesi zaten. Yani teşekkür ederim. Seni çok seviyorum ama beraber çalışmak istemiyorum. Kimseyi eylemem bile. Hakaret etmem. Orada birkaç maç oynadık. Orada dönüşte kadromuzu biz hemen indirdik. Diğer arkadaşlarımıza teşekkür ettik. Ve çalışmalara başladık. Bazı kötü alışkanlıkları vardı bazı oyuncularımızın. Mesela Okan topla çok oynaman düşüncesinde olan bir oyuncuydu. Tabii ayağı kırıldıktan sonra fazla şans da bulamadığı için bir özlem de vardı. Ergün pek süre alamamıştı önce. Ergün ben onu Kilimli'den aldığım zaman 6 numara, 11 numara, 10 numara oynadı. Ben onu çoğu zaman 3'e de koydum. Ama aerobik kapasitesi Türkiye'deki belki en yüksek oyunculardan biridir Ergün. Fiziki olarak. Yani bir tempo içerisinde herkesten fazla. Hiç onu yürürken çok zor görürsün. O gün için. Çok güzel çalıştık. Bir defa müthiş yani fizik kalitelerimiz bizim en yüksekteydi. Artı dediğim gibi sahayı daralttık. Yani çok geniş alanda oynamadık biz. İlk başlardan belki oldu ama oradan sonra hep sahayı daralttık. Hep sahayı daralttık. Bazen biz 15-20 metreye geldik. O gün yani programlama eşittir planlama ikisi. Saniyesi saniyesine işledi ve haftada bir genç takımımızla maç yapardık taktik idmanı. Ben yukarı çıkardım. Oradan daha rahat notlar alırdım. Bazen düdüğü çalar durdurur aşağı inerim. Bunun böyle olup olmayacağını. Gençleri de toplarım maçtan önce. Hadi bunlardan alın formayı vermeyin derim. Onlar da Allah var gençleri korurlar hiç. Ama orada bile kaybetmemeyi kendilerine prensip edindiler o takım.
2: Ben kendi adıma son bir soru sormak istiyorum. Şampiyonlar Ligi kurallarını soracağım. Şöyle. Ya iki farklı bakış açısına sahip olan insanlar var. Bir tarafta ya kolay kura çıksın, mümkün olduğunca en kolayı çıksın diyen var. Bir tarafta da kardeşim burası Şampiyonlar Ligi. Burada en babaları gelsin. Onlarla aynı sahnede yer alalım. Onlarla aynı sahnede mücadele verelim. O spot ışıkları altında hep birlikte olalım. Dünya bizi konuşsun. Bakışına sahip olanlar var. Siz hangi tarafta olduğunuzu tahmin ediyorum da hangi tarafı daha makul buluyorsunuz? Bir de yeri gelmişken mevcut çekilen Şampiyonlar Ligi grupları nasıl, kurasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi ben buna bir soruyla cevap vereceğim. Bana bir zayıf takım örnek verin.
3: Sabah.
1: Tabii tabii.
2: Bratislava.
1: Tabii. Yenmenizin garantisi var mı?
2: Evet yok.
1: Her gün rastlıyoruz bunlara. Her gün rastlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ya çok güçlü kura çektim dediğiniz zaman zaten bunlarla yarın öbür gün karşılaşacaksınız. Yani kupayı almayı kafasına koymuş bir camia, bir takım bunlara dokunmadan nasıl zıplayacak oraya? Herhangi bir yerde karşılaşacaksınız. Ama yarı final, ama çeyrek final, ama final. Bence olaya böyle bakmamak lazım. Her maçı ciddiye almak lazım. Her maçın kendine göre bir hikayesi var ama rakibi de iyi analiz etmek lazım. Yani hiçbir takım rakibi tanımadan bir maça çıkmamalı. Bu bir. Ama kendi oyunundan da vazgeçmemeli. Zaten nerede vazgeçeceğini maç sana söyleyecek. Maç sana böyle gitmiyor diyecek. Kenarda duruyorsun.

0: Seyrediyorsun. Devre aram var. Maç sana bunu söyler. Bu ikazı almalısın. Anında değişikliğini, hamleni, dokunmanı yapmak zorunda. Dolayısıyla buralarda ya biz de çok zorlu gruba düştük. E tamam. Anladım. Ben de biliyorum bu takımlarla bu takımların aynı güçlü olmadığını. Ama futbol sana ne diyorum ben? Başka sürprizler yapabilir. Olaya böyle bakmaktansa ona göre hazırlanmakta yarar var. Elbette ki bugün bizim 4 takımımız var. Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. 4'ü de yürüyebilecek kapasitede. 4'ü de herkesi yenebilecek kapasitede. Benim bu söylediğime itiraz edebilir mi? Hayır diyebilir misin? Ve bizim takımlarımız da daha ne olacak ya? Şimdi bir tarafa bakıyorum. Greenwood, Kante. Kante gibi bir oyuncu var orada. Guendouzi bu tarafa bakıyorum. Kerem o tarafa bakıyorum. Lukaku arkasını... bu tarafa geçiyorum. Osimhen, efendime söyleyeyim, Sané kalede. Milli kalecimiz var. Ne bileyim...
1: Muhammed Salah var, Trozar var.
0: O tarafta var. Muhammed Salah var. Şey var geçen sene 20 küsur gol atan.
1: Onaçu
0: var. 2-3 tane daha iyi oyuncusu var. Gel Beşiktaş'a. Müthiş oyuncular var. İşte oh bakma sen müthiş mücadele ediyor. Yeni bir santrfor alındı.
2: Vlahovic.
0: Bugün dünyanın tanıdığı. Geldik. Ben mesela Rıdvan'ı da çok hazır buldum. Orta sahada geldi Salih. Orkun. Tarafı Orkun var. Şimdi ve obillerini de saymıyorum ama sayabilirim yani. Obilleri de önemli olacak. Yani Abdülkerim'den Sanchez'i bir tarafa mı atacağız? Torreira'yı. Misal bu tarafta efendime söyleyeyim Fenerbahçe'de
3: Nedim Akin'e şıkkın yersin.
0: Ya, yani ikili olan çok iyi sol bek. Bu tarafta Semedo var. Aynı zamanda Mert gibi bir milyon. Yani hepsinde var. Hepsinin kadrosu da müthiş. Ben vallahi bu sene çok ümitliyim. Bizde de çok iyi oyuncular var. Bakın o bir tarafa. Bir şey olsa da bir duyabilsek. İnanın bana bizim takımların isimlerini alt alta yazmıştır. Ve dikkatli olmak zorundayız diyecektir hocalarım. O yüzden çektiklerinize bakmayın. Geçin onları. Geçin kardeşim.
1: Hocam... Ben size Victor Osimhen'i soracağım. Çok iyi 9 numaralarla çalıştınız. Galatasaray tarihine damga vuran yabancı ve yerli 9 numaralarla çalıştınız. Victor Osimhen'i sizin özellikle az önce de bahsettik. Fizik kalite, önde baskı, önde pres. Bütün isteklerinizi de karşılayacak tipte bir forvet. Özellikle hangi Galatasaray'ınıza isterdiniz?
0: Vallahi tabii Osimhen gibi bir oyuncu her Galatasaray'a uyar tabii. Yani... Onu ya şu gün olsaydı diyeceğim bir şey değil. Her dakika ihtiyaç duyulan bir oyuncu olarak görüyorum açıkçası. Her Galatasaray'ı isterdim.
3: Ben de o zaman şunu sorayım. Çünkü futbolu sevmem de benim bir numaralı faktör. Roberto Baggio. Bildiğim kadarıyla da sizin Galatasaray'daki ilk döneminizin 4. sezonunun başında yani UEFA Kupası'nın geldiği sezonun başında Galatasaray'a gelmek üzereyken son anda olmadığı ve bunda da galiba ekonomik krizle vesaire alaka kurulmuştu. Bir süreç var diyebiliyorum.
0: Evet, evet,
3: o doğru. Süreci sizden kısaca dinlemek isterim. Yani istediniz mi? Çok hevesli miydiniz? Çünkü evet. Acı ile beraber oynayacaktı.
0: Hayır, Acı ile oynamayacak.
3: 4. sezonun başında değil miydi?
0: 4. sezonundan sonra.
1: Siz Fiorentina'ya gitmeseydiniz.
3: Siz Fiorentina'ya gitmeseydiniz olacaktı o zaman öyle mi?
0: Evet.
3: Ben 4. sezonun başı diye kalmış benim aklımda.
0: Ben
3: olabilir.
0: Olacak.
3: Hevesli miydiniz?
0: Evet, yani, çok hevesli.
3: Çok istiyordunuz.
0: Çok istiyordum.
3: Hacı ayrılacak mıydı?
0: Ama evet. Hacı çünkü benim yanıma gelecekti. Hacı'ya başka şeyler düşünüyorduk. O bir sene fazla oynadı.
3: Anladım.
0: Ben gidince Hacı'yı da o projeyi gerçekleştiremediler.
1: İlk kez burada duyuyoruz galiba bunu.
0: Evet.
1: Ben daha önce hiç duymadım. Evet,
0: ben Hacı'yla kendim konuşmuştum.
3: Bu çok enteresan. Evet.
0: Sonra Hacı'ya bir sene daha teklif edildi. O da bir sene daha oynadı.
3: O zaman olmama nedeni sizin ayrılmanız mı? Yoksa başka nedenlerle mi olmadı?
0: Yok. Rakam da o zaman olmadı yani uğraşıldı ama öyle sahne... biliyorum en azından benim aklımda öyle kaldı.
3: Anladım.
0: Çünkü bizde yani hep programlamalar demin dedim ya planlamalar ve programlamalar bizde
3: evet.
0: Hep her konuda netti.
1: Yani. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür
0: ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Sizinle aynı masada futbol üzerine sohbet etmek herhalde...
0: Şimdi son zamanların en önemli... Birkaç arkadaşım daha var. Hepinizi çok zevkle dinliyorum, seyrediyorum.
1: Çok teşekkürler.
0: Tebrik ediyorum hepinizi de.
1: Sağ olun.
0: Gayet güzel bilgilerle çıkıyorsunuz herkesin karşısına. Futbolu da çok sevdiğiniz çok açık. Ben size teşekkür ederim. Böyle özellikle genç nesli görmek beni çok mutlu ediyor. Çünkü aşağı yukarı her jenerasyona hitap ediyoruz biz. Yani mesela şu anda merak ediyorum ben. Voleybolcu kızlarımız bir bırakmıştık. Ne oldu? 3-2 mağlup.
3: Hoca bildi.
1: Bu maçtan çekiniyorum demiştiniz.
0: Ben bu maçtan çekiniyorum demiştim.
3: Hocam inanılmaz gerçekten ya.
0: Buse'yle, kızım Buse'yle torunum Nil de gitti. Onlara da söyledim bu maça gitmeyin diye. İçimde öyle bir his vardı. Yani
4: içime, de dediniz hocam.
0: Biraz da voleyboldan anlarım dedim. Hani öyle derler ya bu. Neyse onu hallederler. Bildiğim kadarıyla ilerisi için iyi oldu bu mağlubiyetimiz. Yani yolda karşılaşacağımız İtalya'yla falan karşılaşmıyoruz herhalde. Öyle biliyorum ben.
1: Hiçbirimiz sizin kadar bilmiyormuş.
0: Neyse. Ben seviyorum. Bir de tabii hakikaten gurur duyulacak da bir takımımız
2: kesin,
0: var.
2: Kesinlikle, kesin.
0: Onlarla gurur duyuyoruz. Türkiye'de sevdirdiler voleybolu. Ben her sporu seviyorum. Tenisi de seyrederim, basketi de, voleybolu. Ya futbol adamı veya spor adamı her şeyi seyreder zaten ya. Değil mi? Ben size teşekkür ediyorum.
2: Sağ
0: görüşmek üzere.
2: Sağ olun.
1: Sevgiler hocam, sağ olun.
0: Sevgiler.
5: Kim ne dedi?
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Bu bir tekrar yayındır.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Galatasaray Ramspark'ta 3 puanı tek golle Abdülkerim Bardakçı'nın attığı muhteşem golle almayı başardı. Tabii ki birçok şeyi konuşacağız aynı zamanda. Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir karşısında 5-0 kazanmayı başardığında vurgulayalım. Hakan Erol bizlerle beraber, sonrasında Selim Hoca, Selim Feyzoğlu ile konuşacağız. Tabii ki flaş açıklamalar, teknik direktör açıklamalarında sizlere dinleteceğiz. Yayınımız dop dolu olacak. Hem saha içi hem saha dışı, hem hakem hem aynı zamanda atmosfer. Birçok şeyi konuşacağız. Hakan Erol hoş geldin.
9: Hoş buldum Can. Herkese iyi akşamlar.
6: Öncelikle tabii ki bir 90 dakikanın genel yorumunu almak istiyorum. Yani birçok özel şeyi konuşacağız. Birçok saha içindeki detayı konuşacağız ama bugün 90 dakikada Galatasaray'ın ilk yarıdan normalde kopardığı maçlara alışığız bu tarz karşılaşmalarda ama biz 90 dakikada neler gördük? Abdülkerim'in golünü nasıl yorumlarsın? Genel olarak saha içinde neler gördün? Hakemden bağımsız 90 dakikayı önce alalım, sonrasında tabii ki hakeme de döneceğiz. Hakan Erol söz sende.
9: Can, öncelikle şunu söyleyeyim. Bence bugünkü maç Galatasaray'ın sezona başlangıç özeti gibiydi. Birçok pozisyona girip belki de erkenden koparması gereken ve koparacağı oyunu da oynadı bence Galatasaray, özellikle ilk yarıda. Futbolda biraz şanslı olması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray en az 2-3-0'la girebileceği bir devreye 0-0 girdi. Bu da bence hem rakibin motivasyonunu arttıran bir şeydi, hem de Galatasaray'ın acaba mı son haftalarda, çünkü Galatasaray genelde baktığımızda hep tek farklı son dakikalarda kazandı maçları. Bu maçta da bu şekilde psikolojik bir savaş verdi bence ama Abdülkerim'in gerçekten sürpriz şutunda. Kalecinin de şanssızlığı var. Top sanki biraz tam önde sekiyor. O da topu bir göremedi gibi gördüm ben en azından maçı izlerken. Hani Galatasaray normal şartlarda bugün en az 2-3 farklı kazanacağı maçı Abdülkerim'in sürpriz şutuyla kazandı dersek hiç de yanlış olmaz.
6: Peki tabii ki saha içindeki belli başlı oyuncuları soracağım. Çünkü bugün birçok yayın sırasında çok fazla eleştiri gelen Galatasaray oyuncuları vardı. Şimdi Barış Alper Yılmaz'daki sorun nedir diye başlamak istiyorum. Yani Barış Alper Yılmaz gerçekten bütün bu eleştirileri hak ediyor mu diye sorarak başlayayım.
9: Yani Can, bugün şu an maç puanlarını da kontrol ediyorum. 7.2 gözüküyor ama ben 7.2'lik bir oyun görmedim açıkçası. Ki Barış'ı da seven biriyimdir. Yani buraya sanki her bağlandığında aslında Barış'ı eleştireceğim gibi olacak ama gerçekten bıraktığı bir Barış'la bu sezona başlayan Barış arasında dağlar kadar fark var. Yani bunu Galatasaray taraftarları bence dikkatli baktığında da, dikkatli bakmasa da biraz baktığında görebilecektir. Bence tamamen bu eleştiriler ve o da kendini bir şekilde kanıtlamak istiyor ama bir an önce bunu yapmak istiyor. Ya bence oynaması da biraz zarar verdi oyuncuya. Yani yedek beklemesi gereken durumlarda, kulübede olması gerekirken bence Okan Buruk ona çok şans verdiğini düşünüyorum. Yani orada yapabileceğim eleştiri, bence orada biraz Galatasaray'da bir forma adaletsizliği. olduğunu düşünüyorum. Yani Barış Alper'in oynamasında

0: Bu bence oyuncuya da zarar yazdı bu süreçte diye yorumlarım.
1: Peki aslında yeni transferleri soracağım. Tabii ki ilk maçları olmamasıyla da beraber, ama yine de sormak istiyorum. Yani Deniz Gül ve Rafael Leao'yu ilk yarıda Alperen Yıldırım'la konuşuyorduk. İlk yarı nezdinde çok beğendiklerini ifade etmişti. Hem Deniz Gül'ü hem Rafael Leao'yu, ama futbolun tek bir doğrusu yoktur. Hakan Erol, sen neler söylemek istersin? Yani ikinci yarının da sonunda, teknik olarak bu 90 dakikanın neticesinde Deniz Gül nasıl bir maç oynamıştır, Rafael Leao nasıl bir maç oynamıştır diye sorayım.
0: Şöyle Can, zaten hoca da aslında bu oyuncuların tam olarak hazır olmadığını daha önce söylüyordu. Belki 45'lerini ikinci 45'e nazaran çok daha beğendim yani. Çok daha iyi buldum. Hı hı. Yani Leao'nun özellikle vaat ettiği şey Galatasaray için çok önemli. Çünkü sürekli, sen de farkına, dikine oynuyor oyunu. Evet. Topu aldığında kaçan 10 numarayı veya 8 numarayı görüyor direkt. Veya Deniz Gülse de dönüp topla buluşturmaya çalışıyor. Bunlar bence Galatasaray'dan çok olumlu sinyaller. Çünkü Osimhen'in döndüğü senelerde Galatasaray bunu daha verimli kullanacaktır. Yani ben en azından o şekilde düşünüyorum. Yani ben Deniz Gül'ü ilk yarıda beğendim. İkinci yarıda ayakta kalabileceği birkaç pozisyonda gerçekten biraz kolay düştü. Kolay kendine yaradı. Aslında onları gol yapabilecek hamlelerdi bunlar. Oyuncu orada biraz eksilebilirim ama hazır değil tam olarak, yani belli ki tam 90 dakika oynayabilecek durumda değil.
1: Hem ki Okan Hoca da flash röportajında bunu söyledi maç önünde. Doğru, katılırız.
0: Evet, yani ben o şekilde, çünkü oyuncu ilk 45 dakikayı bence çok iyi bir şekilde oynadı ama ikinci 45'te 55-60'tan sonra artık orada da her ne kadar çok iyi mücadele etse de düşmeler başladı Can.
1: Peki yani mesela bugünkü kadroda şimdi bakıyorum, sonradan oyuna giren Batrakov'un bir dilim 8 numarada bir dilim 10 numarada oynadığını gördük. Bir fikre yani kavuşabildin mi? Sonuç olarak Batrakov'u hepimiz daha yeni yeni izliyoruz şimdi. Galiba 3 maç oldu yani şu ana kadar Batrakov. Yanlışım varsa düzelt beni ama 3 maçtır Batrakov'u izliyoruz. Sana göre Alexey Batrakov nasıl bir eklemedir? Alexey Batrakov bir 8 numarada mıdır daha iyidir? Yoksa bugün skoru almak adına böyle bir hamle mi görmüşüzdür veyahut da 10 numara oyuncusudur ve Batrakov Galatasaray çok şey katar hissiyatına kapılabiliyor musun bugün nezdinde, sorayım.
0: Yani Can, bence oyuncu zaten 21 yaşında ve bir yatırım bence Galatasaray için. Yani bugünden zaten Galatasaray taraftarı da şunu bence iyi bilmeli. Bu oyuncu olduğu oyuncusu değil. Yani olduğum oyuncusu değil. Yani önünde bir süreç var. Daha Galatasaray forması 3. maçı. Ki ben Okan Buruk sisteminde oyuncuyu çok değerli ve önemli buluyorum. Top rakipteyken de hani rakip her ne kadar fizik olarak belki zayıf gözükse de bence rakibe baskıda çok önemli bir rol oynuyor. Batrakov top rakipteyken. Bu benim hoşuma gitti. Yani bunları görebildim bu oyuncuda. Ve bence Rusya'nın ilk defa dışarı çıkmasına rağmen gayet sakin. Yani ben oyuncuda şey görmüyorum pek.
1: Ya bir heyecan, bir bocalama görmüyorsun onu mu?
0: Soğukkanlı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Dediğiniz gibi daha 3. maçı sezon uzun. Yedek kaldığı maçlar da olacaktır. Direkt oynadığı 11 maçlar da olacaktır. Bu oyuncu 21 yaşında. Yani 21 yaşında bir oyuncu oluyorsanız, dediğim gibi yani dünyada çok azdır 21 yaşında olmuş oyuncu. Yani bugün Lamine Yamal bile gelişiyor. Yani 18, 19, 21, 22 iken de gelişecek. Yani oyunun farklı yönlerini öğrenecek, farklı şeyler yapmaya başlayacak. O sebeple yani bence Galatasaray için gayet olumlu bir transfer. Olması gereken de bir transferdi. Galatasaray'ın bu profilde bir oyuncuya gerçekten ihtiyacı vardı. Yani bu 10 numarada olmalıydı başka bir yerde. Belki tartışılırdı ama Galatasaray sonuçta Batrakov'u transfer etti. Galatasaray taraftan da yakışan oyuncunun arkasında durmak, çünkü gerçekten çok daha genç bir oyuncu kendisi.
1: Peki saha içine tekrardan dönecek olursam, bak iki dinleyicimizin mesajı da birbiriyle çok örtüşüyor, o yüzden isimlerini de vererek iki mesajı da okuyacağım, tek potada soracağım. Yunus Bey demiş ki, Yunus Balyer, Lezli Ugeçukwu istekli ve iyi oynadı diyebilir miyiz demiş. Hatta Mehmet Bey de demiş ki, Hakan Erol'a sorar mısın? Lezli hakkında kısa süre aldı ama ben çok beğendim. Dikine oynuyor. Top hakimiyeti de çok iyi değil mi demiş. Yani aslında birazcık ilk maçta yargısız infaz mı yapıldı Lezli Ugeçukwu konusunda diye, aslında birazcık da bu iki mesaja istinaden Hakan Erol, sana sormak isterim Ugeçukwu'yu.
0: Evet Can, daha önce de seninle de konuşmalarımız da vardı. Hani çok çabuk harcanıyor şu an oyuncu diye. Takımın aslındaki kötü görünümüyle alakalıydı bu biraz da. Çünkü taraftarın birine yüklenmek ve bunun acısını bir yerden çıkartmak istiyordu. Burada biraz kurban Ugeçukwu gibi olmuştu ama ben vallahi kendi içimde bugün Ugeçukwu'yu ilk 11 bekliyordum. Yani ben de o mesajı zaten daha önce

de maçlarda almıştım. Bugün o Çukwu'yu arkadaşlarımla da konuşurken ben Saray yerine o Çukwu başlar diye düşünüyordum. Hem de Saray'ı biraz daha dinlendirme kadar. Çünkü Lisbon maçında Saray maçın sonlarına doğru da biraz bayağı bir yorgunluk göstermişti.

0: şekilde bahsedilmişti. Sonra biz ilk gördüğümüzde dedik ki bu adamın bununla bir alakası yok. Ama şu an bakıyoruz ki evet biraz daha onları göstermeye başladı. Galatasaray'da da umarım Lemina'nın yokluğunda tam bu fırsatken, tabii haftaya Trabzon maçı var, hoca orada direkt 11 atar mı bir şey diyemem. Ama bu aralar bu maçlar özelinde bir kombi sanki ona yakışırdı. Özellikle bu maçta Kocaeli maçında. Trabzon maçında çok hocanın tercih edeceğini düşünmüyorum şimdiden. Hani bir sakatlık vesaire olmazsa. Sarı özelinde. Ama ben oyuncu izleyicimize de katılıyorum. Ben oyunda kaldığı sırada çok beğendim.
1: Yani gerçekten bence de fena değildi o sırada. O kadar aslında birazcık müsabakanın son işte golden sonraki diliminde çok fazla mesajımız vardı. Biraz hem mesajlarla okurken o sırada çok net bir şekilde benim çok gözümden kaçmış bir performans olarak yorumlarım. Çünkü o dilimde biraz daha mesajlara dönmüştük. Maçın belli bir kısmında çok daha fazla karşılaşmaya yöneliktik. Onun haricinde mesajlara dönüktük. O yüzden bu detaylar çok önemli. Bütün dinleyeceğimizin mesajları çok önemli. Hakan Erol'un yorumları zaten her zaman çok kaliteli. Murat Bey demiş ki merhabalar, iyi akşamlar demiş ki, Deniz Gül konusunu konuştuk ama bir iki cümle daha almak isteriz. Yani şöyle diyeceğim, Deniz Gül bence bu ligin en iyi Türk santraforu diyebilir miyiz? Gerçekten çok mücadele ediyor, güçlü bir fiziği var, tam bir santrafor demiş. Yani bu ligin en iyi Türk santraforu Deniz Gül müdür abi?
0: Yani bunu demek çok erken Can. Yani şu an çünkü bugün ilk defa ilk 11'de gördük. Yani şimdi haksızlık yapmamak lazım. Oyuncuya da şimdi böyle bir şey söyleyip sonra farklı bir durum olduğunda oyuncuyu da hani şey baskı altında bırakıyoruz hepimiz. Ya bırakalım oynasın deriz gün. İzleyelim biraz daha, görelim. Osimhen'le belki oynadığı maçlar olacaktır. Belki Osimhen yine sorun yaşadığında yine ilk 11'de çıkacak. Bir çıktığı maçlar olacaktı. Ben Deniz'i bugün beğendim bu arada. Gerçekten beğendim. Ve bu ligde de gerçekten iş yapacak bir profili var kendisine. Sıtı dörgü oynayabiliyor, servis yapabiliyor. Ve aynı zamanda topla hızlanabiliyor. Bugün bir direkten duran topu vardı. Orada hızlanmasını görmüşüz dedi.
1: Evet, evet. Çok kıymetliydi bu arada.
0: Evet, yani orada biraz sinyalleri zaten verdi oyuncunun oyuncu profiliyle alakalı. Ama dediğim gibi şimdi oyuncuya bu şekilde bir yorum yapmak, üstünde de baskı yaratacağını düşünüyorum ben şahsen. Yani biraz izleyelim, yani bir 10 maç olsun 15 maç olsun ligi bir yaralayalım, şeyler görelim. Ondan sonra bunun kararını zaten buradayız, hepimiz veririz.
1: Tabii %100 katılırım. Buradayız. Zaten Hakan Erol da maç sonlarında bize her zaman eşlik ediyor. Bu arada Galatasaray taraftarları da yavaş yavaş stad terk ettiler. Yavaş yavaş radyo golü açtıklarında görebiliyorum. Birçok kişi bizleri şu anda mesajlarını gönderiyorlar. Hakan Erol devam ediyorum. Dinleyici mesajları ilerleyeceğim bugün. Dinleyicilerimiz de tam olay örgüsüne göre mesajları göndermeye gerçekten artık çok net bir şekilde tam olay örgüsüne göre gönderdikleri için de çok iyi bir soru gelmiş. Hakan Güneş'ten bir soru var. Demiş ki Leo ve Sané'nin oyun aklına bence bu takım uyamıyor demiş. Bu iki oyuncuyu da oyuna entegre ettiğimiz zaman çok daha iyi olabilir. Diğer takımların şapkalarını önüne koyması gerekebilir demiş. Ne dersin abi?
0: Ben bu konuda katılıyorum. Çoğuna katılıyorum. Yani Sané'nin formsuzluğu bir yana, ama Sané oyundayken verdiği toplarda alamadığını görüyorum mesela. Hani Sané veriyor, içeri koşu atıyor ama bu gören yok. Oyuncu koşuyu boşa atmış oluyor. Sané formsuz, buna da katılıyorum. Çok yani taraftar şu an bu şekilde söylüyor. Sosyal medyada özellikle, ama yani oyuna girdikten sonra yine 2-3 kişi oyundan düşürdüğü bir sekans var. Yani o pozisyon mesela gol olabilirdi Galatasaray adına, ki oyuncunun da bence aksiyonları değerlendirilemiyor Galatasaray'da. Bu da var. Yani yarattığı asistler, pozisyonlar, kendisi de yakaladıklarını atamayınca bu sefer oyuncu üzerinde eleştiriler olabiliyor. Ama ben katılırım, yani Leo ve Sané gerçekten o kadar üst düzey oyuncular ki onlar anlaşabileceği oyuncularla bir frekans uyum yakalaması gerekiyor Galatasaray'da. Ben bunu düşünüyorum. Yani bu da geçen sene bir tık Sané tarafında oldu aslında, ama bu senenin girişinde hiç bunu göremedik. Ama Galatasaray'ın oyununun bu sezon üzerinde bir şekilde buraya evrilmesi gerekiyor hocam. Çünkü lig uzun, maraton uzun. Galatasaray aynı oyun üzerinden devam edemez. Çünkü sonuçta birçok rakip bunu çözüyor. Geçen sene de bunları yaşadı Galatasaray. Artık Leo ve Sané gibi oyuncular varken elimde Galatasaray'ın işini daha çok kolaylaştırması lazım ve onlar üzerinden de setler üretmesi gerekiyor.
1: %100 katılırım sana. Hakikaten böyle iki tane değeri varken bu oyuncuları çok daha net parıldatabileceği bir organizasyonları da bence taraftar görmeli, görmesi de gerekir derim.

0: Şu anda bakıyorum, hatta bir dinleyicimiz Ramspark'tan dönen bir dinleyicimiz yazmış, demiş ki abi ben statta izledim maçı, Ramspark trafiğindeyim, bir şey dikkatimi çekti, maç sırasında Okan Buruk sürekli her pulsuna itiraz ediyor. Dördüncü hakemle irtibat halinde, çok heyecanlı, acaba takıma mı güvenmiyor da bu kadar fazla itiraz ediyor ve biz de bunu görebiliyoruz demiş ki televizyondan izleyen insanlar da aslında o itirazları rejinin belli başlı zamanlarda bizim tam olarak ekranın önüne getirdiği vakitte biz de görebildik. Ama Hakan Erol, nasıl bakarsın dinleyicimizin mesajına?
1: Yani şöyle Can, Okan Buruk biraz zaten sen de biliyorsundur işte daha önceki maçlarından, biraz memnuniyetsiz bir hoca. Yani 7-0'lık bir Başakşehir maçı hatırlıyorum ben, o gün bile yüzü hocanın 8 atıyordu. Yani sanki bir şeyler yanlış gidiyormuş da Galatasaray yeniliyormuş gibi. Sürekli 3-4-0 da olsa maç hakemle diyaloglar. Yani bu hocanın karakteri, yani ben bunun Kocaeli maçına özel olduğunu, yani bugünkü oyuna özel olduğunu düşünmüyorum. Bence Galatasaray oyun anlamında bugün gerçekten iyiydi. Yani bugün skoru bir kenara bırakırsak Galatasaray özellikle ilk yarıda yakaladığı pozisyonlarla maçı erken bitirebilirdi. Yani futbol bazen olmuyor. Galatasaray özelinde bu sene gerçekten olmuyor bu arada. Yani bir katede yeri sardığımızda bir Erzurum maçı galiba 4-0 kazanıldı.
0: Evet.
1: Yani Başakşehir maçı ilk yarıdan kopabilecek bir maçtı.
0: Osimhen gitti. 30 dakika 40 dakika biraz kaotik bir maça dönüştü.
1: Evet ki, ama o gün de kaçan pozisyonlara vardı ki, ya mesela Osimhen oyundayken de daha çıkmadan da Galatasaray'ın yararlanamadığı 1-0'ken oyun pozisyonlar vardı. Çorum maçı da Galatasaray'ın, yani bugün istatistiklere bakılabilir, yakaladığı gol beklentisi pozisyonlar. Bazen gerçekten bu sene üzerinde Galatasaray'da olmuyor, yani olmayınca olmuyor diye bir şey vardı. Bir şanssızlık vardı. Yani futbol, yani bazen bir gol beklentisinden 6-7 tane gol atabiliyorsunuz. Galatasaray 3-4 gol beklentisiyle 1-2 gol attığı maçlarda oynadı bu sezon. O sebeple yani ben oyun üzerinde şu an bir eleştiri yapamam. Yani hocaya da yapamam. Sadece bazı oyuncu kanallarıyla ilgili belki yapabilirim. Ama ben bugün Galatasaray'ın gerçekten kazanacak oyunu oynadığını düşünüyorum en azından.
0: Hakan Erol, %100 katılırım sana. İki tane mesaj alacağım. Sonrasında Selim Hoca'ya mesajlarınızı ileteceğim. Yani Hakan Erol'a son iki sorumu soracağım. Birincisi tabii ki hakemle alakalı bir soru olacak. İkincisi de Oğulcan Bey demiş ki aslında biraz ters taraftan yani Galatasaray'la olmayan bir dinleyicimiz olduğunu anlıyorum. Okan Buruk, yani aslında bir önceki soruya çok benzer bir soru olduğu için bunu da konunun içine dahil etmek istiyorum. Her kararı itiraz ediyor. Ayrıcalığı mı var hakkında böyle bir iddiada bulunmuş. Bir cevap hakkı doğar en azından Hakan Erol'a. Bir cevap hakkı verebilir miyiz?
1: Tabii yani ya ben bunlara katılmıyorum. Hani Okan Buruk yokken hatırlarsın sen de. Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başındaydı.
0: Tabii.
1: O sezonda Sergen Yalçın işte aynı şeyler söylüyor.
0: Ya yani sadece Okan Buruk değil, birçok teknik adam var ve bu metodu...
1: Sen de dünya futbolunu takip ediyorsun. Yani İtalya Serie A'ydı, Premier Lig'de bu tarz hocalar var. Yani diğer başta dizersek biraz bu tarz hocaların olduğu, hakemin kararlarına itiraz ettiği, yerinde duramayan heyecanlı hocalar. Yani belki Okan Buruk burada ilk 20'ye bile girmez. Bugün bir liste yapsak.
0: Evet.
1: Sağ kenarındaki hoca tavırları ile ilgili. Ya bunlar olumsuz şeyler değil. Bunda seven vardır, sevmeyen vardır. Ama yani takımı için sonuçta o da ekstra kenarda bir efor sarf ediyor. Zaten bir hakeme karşı bir ekstra nasıl diyeyim, kural dışı bir hareket olmalı. Yani cezalandırılır. Burada bu kadar net. Yani,
0: Hakan Erol, çok kısa bir dilimimiz var. Yaklaşık son bir soru hakkımız var. Yaklaşık 1-2 dakikamız var. Hakem hakkında aynen. Selim Hoca ile biraz daha uzun konuşuruz ama Hakan Erol, evet, en azından yorumunu alayım. İki tane çok tartışılan pozisyon var. Bir tanesi Lucas Torreira'nın maçın hemen başlarında yaptığı pozisyonla alakalı, sert girişiyle evet, alakalı. Galatasaray taraftarı haricindeki bizleri dinleyen taraftarların o pozisyona bir itirazı var. O pozisyonun daha farklı değerlendirilmesi gerektiğini iddia ediyor bir taraf. Bir taraf da diyor ki, yani Galatasaray taraftarları da diyor ki, iptal edilen golde kaleci Serhat Öztaş Delen'in o topu tam elleriyle kavuştururken oradaki topu alışının temiz olduğunu iddia ediyor Galatasaray'da Deniz Gül'ün. Yani konuyu ne tarafından bakarsın? Bu iki tane majör pozisyon üzerinden hakemi birazcık okumanı rica ediyorum. Çünkü zaten belli başlı atlanan fauller, kartlar vesaire evet, derken var. Ligimizdeki hakem performansları da malum. Evet, o yüzden de bu iki majör pozisyonda senin bakış açın nasıl olurdu?
1: Yani ben önce de kendi görüşlerimi söyleyeyim. Torreira'nın pozisyonda faul verildi fakat kart veremedi sanırım. Pozisyon sarı kart olmalıydı bence.
0: Tamam.
1: Bir şekilde. Aynı şekilde Deniz Gül'ün bulduğu golde de bence kaleciye faul var. Çünkü kaleci topu yerde kereli tutuyor, kavuruyor yani. O top bir yerde topta zemine temas ediyorsa ve kaleci topu kereli tuttuysa o tankörlük temas faul sayılıyor diye ben biliyorum. Tabii hakem hocaları daha iyi yorumlar ama bence faul benim bilgime göre. Bir de Lucas Torreira'nın yüzüne gelen sanırım bir dirsek vardı, hakem faul bile vermedi. O da bence faul ve sarı kart olmaydı ilk maçın yarısında. Yani benim kendimce şu an aklımda kalan
0: ana hatlarıyla bu şekilde yani kritik pozisyonlardaki evet. Hakan Erol'un değerlendirmesi, karşılaşmanın müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan nezdinde bu şekilde diye anlıyoruz. Peki Hakan Erol, çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim Can.
0: Her zaman bekleriz, stüdyoya da bekleriz ayrıca.
1: Tabii ki. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar dinleyicilerimize.
0: Görüşürüz. Evet, Hakan Erol'la beraberdik. Birazdan Selim Hoca'ya, Selim Feyzoğlu'na bağlanacağız. Selim Hoca'nın da yorumları çok kıymetli. Kendisiyle zaten oyuncu puanlamalarını da yapacağız. Her iki takımın da oyuncu puanlamalarını yapacağız. İlk genel 90 dakika, sonra hakem konularında konuşacağız ki Selim Hoca da notlarını almıştır diye tahmin ediyorum. Evet, kendisi de hazırmış. Selim Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi akşamlar Can.
0: Hocam şimdi tabii ki sizinle birçok şey konuşacağız. Yaklaşık bir 15-20 dakika civarında süremiz var. Sonrasında tabii ki teknik direktör açıklamalarına gideceğiz, basın toplantılarına gideceğiz. Lakin hocam şimdi öncelikle sizden 90 dakikanın teknik yorumuyla başlamanızı rica edeceğim. Hem Galatasaray hem Kocaeli tarafıyla alakalı yorumlarınızı sizden duyabilir miyiz hocam?
2: Tabii öncelikle iyi akşamlar herkese, iyi pazarlar, güzel bir hafta diliyorum. Galatasaray'a gelecek olursak, bence gol üretilemese de kazanmayı çok isteyen ve iştahlı bir Galatasaray takımı gördüm ben bugün. Maçı kazanmak için her şeyini ortaya koydu oyuncular. Bireysel olarak etkili olunamasa da Beşiktaş'tan liderlik koltuğunu geri almak için güzel bir savaş verildi diye düşünüyorum. Leao da Galatasaray taraftarıyla artık buluştu diyebiliriz. İlk galibiyet üçlüsünü de çektirdi. Burada üçlü anında yüzünden gülücükler saçıldığını da dinleyicilerimize aktarmak istiyorum.
0: Kıymetli bir
2: valla müthiş bir oyuncu bence. Yani maçı genel olarak teknik taktik olarak değerlendirmekten ziyade biraz daha oyuncular üzerine konuşmakta fayda görüyorum.
0: Peki.
2: Çünkü teknik taktik açısından çok organize iki takım göremedik bence. Biraz daha zorla rakibin üzerine çökerek yapılan hücumlar vardı. Kocaeli Spor takımı da genelde Agi'nin ayağından bulduğu pozisyonlarla Galatasaray'ın kalesini zorladı ama Uğurcan da başarılıydı diyelim. Direkten dönen bir top da vardı. Leao beni çok heyecanlandırıyor Can. Yani ilk defa içeride oynadığı maçta ilk 11 başladı Galatasaray'ın ve bence taraftarlar da her top ayağına geldiğinde heyecanlanmıştır. Hani verdiği paslar, attığı çalımlar olsun, çok güçlü bir oyuncu, bence kadroya katılması çok önemliydi. Bugün bir sonraki değerlendirmek istediğim oyuncu da Abdülkerim. Apo'nun geri dönüşü diyebiliriz bence bu maç için. Haftalardır performansındaki düşüşten bahsediyorduk ama bugün hem savunma hattındaki oyunuyla hem de attığı gol ve takımı ipten alışıyla kaptan Abdülkerim'in geri döndüğünü söyleyebiliriz.
0: Katılırım.
2: Şutları zaten deniyordu bir sürü maçtır. Geçen sezon da bir sürü örneğini görmüştük. Orta ve şutlarıyla gol yollarında takımına katkı sağlamaya çalışan bir oyuncu. Ben bugün Abdülkerim'i çok beğendim. Osimhen'e gelecek olursak da şunu söyleyeceğim, oynamasa da maç sonunda adından bahsettiren bir oyuncu olduğunu tekrar gördük Osimhen'in bugün. Biliyorsunuz bugün Deniz başladı forvet hattında, iyi de bir maç çıkardı bence ama Osimhen'in yokluğu her maç daha ağır bir şekilde hissedilmeye devam ediyor. Galatasaray takımı bence paslaşarak organize bir şekilde şans yaratan, yaratıcılıkla gol bulan bir takımdan ziyade biraz daha oyunu rakip yarı alana yıkıp tabiri caizse ittirerek goller bulan bir takım. Ve Osimhen varken çok daha kolay sonuca ulaşılıyor. Yani bugün Osimhen'in yokluğunda Deniz varken ve bence Deniz'in iyi de bir performans gösterdiğini düşünürsek, yani toplu oynamayı seven, arayışları seven bir oyuncu, tabela yapamadı. Osimhen olsaydı zannediyorum ki çok daha erken maç kopardı bu maç.

0: belki de 4-5-6'ya gidebilirdi. Çok çok fazla pozisyon buldu Galatasaray. Biraz Barış Alper'e de değinelim.
1: Lütfen, lütfen hocam.
0: Yani çok istiyor oyuncu ama üretimi çok azaldı. Fiziksel gücünü koruyor gibi görüyoruz ama bence buradaki ana problem rakip oyuncuların biraz daha Barış Alper'in savunmasını, yani hücum stilini çözüp ona karşı nasıl savunma yapılacağını öğrenmiş gibi görünüyorlar. Yani oyuncunun üzerine gidip ikili mücadeleye girmektense bekliyorlar üzerlerine gelmesini ve Barış Alper genelde topu kaptırıyor veya yararlanamıyor diye gördüm. Ben birkaç maçta da böyle açıkçası. Yani şimdi takımda da çok fazla kanat oyuncusu var. Leao, Sané, Yunus, Barış. Buradaki çokluk önemli olacaktı sezon boyunca ama ilk 11'de de kimin başlayacağının yavaş yavaş belirleneceğini düşünüyorum. Milli takım arasından sonra artık takımın ilk 11'i biraz daha oturacaktır. Torreira yine çok iyiydi.
1: Yani ben de beğendim hocam. Ben de beğendim hocam. Katılırım.
0: Yani hem rakibin çıkışlarını engelliyor top keserek, hem de hücum organizasyonlarının başlangıcında Saray'la ve stoper hattıyla beraber bir pas bağlantısı oluşturuyor. Çok beğendiğim bir oyuncu. Yani kaptanlığı da hak ediyor diye düşünüyorum. Zaten hani pazubantsız kaptanlarından biridir kuşkusuz takımın ama maç içerisinde bütün oyuncuları takımdaki rahatlattığını düşünüyorum. Bugün bir parantezde Sanchez'i açmak lazım bence. Galatasaray takımının savunma anlamında en önemli isimlerinden biriydi. Yani her topu kesiyor. Hava toplarında bir tane bile rakibe indirtmiyor. Ve pozitif kullanıyor. Yani topu karşıladıktan sonra hemen ayağa çıkarak Torreira ya da beklerden birine bence çok yani takımın görünmez kahramanlarından bir tanesi. Hatta bugün de bayağı görünürdü bence. Salah'ın free kick çalıştığıyla ilgili bir bilgi geldi bana. Bugün de
1: hocam o çalışma ürünü müydü? Ben gol dedim.
0: Yani burada biz de gol oldu zannettik ama kalecinin çok ufak bir dokunuşu var. Top direkten döndü gibi gördük başta ama kalecinin kurtardığını görüyoruz. Bence Salah'ı bu durumlardaki, yani bu tarz frikiklerdeki çalışmalarını sürdüğü antrenmandaki oyuncular da ona bırakacak özgüvene sahip topu. Böyle bir pozisyonda hani Sané vardı sahada. Başka oyuncular da vurmak isteyebilirdi. İlk defa Eren Elmalı'yı izledik sol bekte. Yani
1: hocam sesiniz gitti. İlk defa Eren Elmalı'yı sol bekte izledik dediniz hocam. Lütfen devam edelim.
0: Jakobs, Barış Alper ikilisini görüyorduk sol kanatta ve iyi bir uyumları vardı bence. Bunu sezon başından beri dile getiriyorduk. Savunma anlamında da hücum anlamında da orası ilerliyordu. Ama şimdi yeni bir sol ön oyuncusu var takımda ve zannediyorum Okan Buruk hem Jakobs'u biraz dinlendirip hem de Eren Leao ikilisinin uyumuna birazcık bakmak istedi. Bence uyumlu.
1: Mantıklı bulur musunuz bu tercihi hocam? Peki.
0: Biraz fazla ofansif buluyorum. Çünkü Eren'in de klasik bir sol bekten ziyade çok fazla hücum oyuncusu niteliği olduğunu düşünüyorum. Bu arada ofansif bir Galatasaray izlemeyi, yani hücum planı üzerinden maçları planlayan bir Galatasaray izlemeyi ben seven bir izleyiciyim. Fakat savunma arkasında da çok top kaçıran bir takım olduğumuz için mesela bugün Arge'yi çok fazla kaçtı. Yani ne bu kadar, yani Eren Leao ne kadar etkili verimli olur savunma anlamında ilerleyen maçlarda göreceğiz bence. Fakat ben beğenmedim diyemem. Yani iki oyuncu da, Eren de Leao da top ayağına yakışan ve pas üçgenleri kurabilen oyuncular. Maç içinde de bolca gördük bence.
1: Selim hocam çok fazla mesajımız var. Biraz dinleyici mesajlarına da dönmek istiyorum hocam. Çok kıymetli katkılarınız var. Her zaman bizlere yorumlarınızı güzel güzel aktarıyorsunuz. Çok özür diliyorum tekrardan sizden. Ancak Nijerya'dan dinleyen bir dinleyicimiz varmış. Hakikaten Abuja'dan selamlar göndermiş. Selim Abuja. Hoca'ya demiş. Seviliyorsunuz hocam demiş bir dinleyicimiz. Abuja'dan seni dinliyormuş. Nijerya'dan dinliyormuş. Hatta Mehmet Bey de...
0: Selamlar olsun Abuja'daki kardeşimize.
1: Selim hocam, Mehmet Bey...
0: Osimhen etkisi Afrika'ya kadar yayılıyor bakın.

0: biliyorsunuz yani Türk bir dinleyicimiz muhtemelen ama yani Nijerya'da bile şu anda Galatasaray maçlarının takip edildiğini söyleyelim.
1: Çok kıymetli değil mi hocam?
0: Çok kıymetli ve ancak böyle büyük transferlerle bu noktalara gelinebiliyor. Yani Osimhen gibi bir oyuncunun kadroya katılması gerçekten çok önemli tanıtım açısından.
1: Selim hocam, şimdi tabii ki birçok mesajımız var ama aslında bütün dinleyicilerimizin isimlerine böyle bir selam vereceğim. Çünkü aslında birçok hepsinin söylediği, yazdığı mesajların böyle kombinasyonunu size aslında iletmek istiyorum. Mehmet Bey'e selam olsun. Aynı zamanda Mesut Bey'e selam olsun. Şöyle bakıyorum, Hakan Güneş'e selam olsun. İltu Bey'e, Kadir Bey'e selamlar. Aydın Bey'e selamlar. Nurullah Bey'e selamlar. Murat Bey'e selamlar. Birçok mesajımız var. Hatta Oğulcan Bey'e de selamlar. Selim hocam, şimdi şöyle gitmek istiyorum. Bugün birazcık oyuncu puanlamamız gerekiyor. İster istemez hızlı hızlı bir Galatasaray'ı ve Kocaeli tarafını puanlayalım. Bir de aynı zamanda hakemi konuşalım hocam. Hakem de çok konuşulması istenen bir nokta şu anda. Birçok dinleyicimiz birkaç pozisyonu dinlemek istiyor ama önümde kadro var. Galatasaray'ı oyuncu performanslarını değerlendirdik genel olarak hocam. Birazcık kısıtlı bir zamanımız var. Siz de anlayış göstereceğinizi biliyorum ama.
0: Hızlı hızlı teker teker puanları söyleyelim. Zaten yorumlarını yaptık oyuncuların aslında.
1: Peki Uğurcan diyorum hocam.
0: 7 standart bir maç.
1: Tamam. Şallahi de dersek.
0: Şallahi'ye ben bugün 9 puan vereceğim. Çok etkiliydi bence.
1: Sanchez Abdülkerim.
0: 8 puan veriyorum Sanchez'e.
1: Eren'e ne dersiniz hocam?
0: Yani Eren bence 7 puan alır bu maç.
1: Peki. Torreira ve Saray'ı sorayım.
0: Golü atan Apo'yu söyleyelim. 10 puan veriyorum maçı kurtardığı için Apo'ya.
1: Peki.
0: Torreira Saray ikilisi için bence hücum anlamında verimsiz bir maç oldu. O yüzden 7.5-8 puana sabitleyeceğim onları.
1: Peki,
0: 10 puanlık 8 diyelim.
1: 10 puan Abdülkerim'e geldi. Eren'i söylemiş miydiniz hocam, ben duyamadım.
0: Eren'e 7 puan vermiştik.
1: Peki hocam. Barış, Yunus, Leao sırasıyla ne olur?
0: Barış 6, Yunus 5, Leao ise 8 puan benim.
1: Peki. Deniz Gül kaç puan alır bugün?
0: Deniz Gül'ü beğendim. 8 puan veriyorum. Topla haşır neşirliği yüksek bir oyuncu. Top ayağına da yakışıyor. Arıyor da. Bence güzel bir yedek forvet transferi oldu genç yaşına rağmen.
1: Sonradan oyuna dahil olan isimleri söyleyeceğim. Galatasaray'da Alexey Batrakov.
0: Batrakov etkisizdi bugün. 6 puan veriyorum.
1: Peki. Leroy Sané ve Uge Çukwu'yu soracağım. Jakobs ve Kazımcan'a soru işareti bırakırız herhalde hocam. Doğru muyum?
0: Doğru. Sané'nin bir tane olumlu aksiyonu vardı girdiğinden itibaren. Bence 7 puanı hak edecek performans görmedik. 6 puan veriyorum.
1: Peki.
0: Burada Uge Çukwu'ya bir parantez açmak istiyorum. Bana oldukça güven verdi maça girdikten sonra. 8 puanı hak ediyor bence. Kısa süre alsa da son derece yani oynadığı çevreye, yapması gereken müdahalelere, vermesi gereken paslara hakim bir oyuncu olarak görüyorum. 8 puanı hak ediyor diye düşünüyorum.
1: Peki Selim hocam, şöyle bakıyorum. Kocaeli Spor tarafında da çok kısa belli başlı sadece ilk 11'i soracağım. Serhat dersek, kaleci Serhat kaç puan alır?
0: Kurtarışları vardı, 8 puan veriyorum.
1: Peki savunmayı doğrudan sayacağım. Belki toplu bir puan vermek istersiniz. Dyke Steel, Zucru, Malika ve Haydara savunma hattı kaç puan alır? Yani öne çıkardığınız biri var mıdır?
0: Galatasaray'a deplasmanda bir gol izni veren bir takım. Çok pozisyona girdi bir yandan Galatasaray. Yani 7 puan verebiliriz bence. Daha farklı bir maç bitseydi belki daha farklı düşünebilirdik ama yine 7 puan
1: veririz. Ortalama 7 veririz diyoruz. Orta alanda Berkan, Şov ve Sisoho isimlerinin oluşturduğu bu üçlüye kaç puan veririz? Veya sivrilen bir performans var mı?
0: Berkan 7, geri kalan oyuncular 6 diyorum.
1: Orada Berkan 7, geri kalanlar 6. İleri hatta Souza, Aye ve Agye'yi üçlüsü. Bu evet. Üçlüye kaç puan veririz? Sivrilen var mıydı?
0: Agye'yi çok aradı, kaçırdı ama aradı. Yani oralarda bulunduğu için 7-8 puan hak ediyor. Diğer oyuncuların etkisiz olduğunu düşünüyorum. 6 puan veriyorum.
1: Peki hocam, şimdi tabii ki herkesin merak ettiği soruya gelelim. Hocam şimdi Atilla Karaoğlan bugün müsabakayı yöneten hakemdi ve iki tane aslında maç içinde majör karar çok tartışıldı. Birincisi birazcık Galatasaray tarafında olmayan, yani diğer takımları destekleyen taraftarların çok fazla bizim de mesaj kutumuza gönderdiği mesaj. Doğrusunu söylemek gerekirse Torreira'nın pozisyonu hakkında, maçın başındaki Torreira'nın pozisyonu hakkında pozisyonun değerlendirilmesinin daha farklı olması gerektiğinin altını çizdi birçok taraftar. Galatasaray taraftarları ise VAR'dan dönen Galatasaray'ın Deniz Gül'ün müdahalesi olduğunu iddia ettiği, ya doğrusu karşılaşmanın hakemi ve VAR'ın iddia ettiği bir pozisyon sonrasında bir gol gelmişti. Lakin o pozisyonda VAR'dan dönmesinin yanlış olduğunu ifade eden bir Galatasaray tarafı var. Aynı zamanda birçok takım taraftarlarında Okan Buruk'un kenarda birazcık daha hararetli ve bazı kötü sözlerin ekrana yansıması kaynaklı olarak da daha farklı cezalandırılması gerektiğini vurguladığı bir durum da var. Galatasaray taraftarı olmayan kimselerden. Genel manada Atilla Karaoğlan'ı, genel hakem kadrosunu bugün nezdinde nasıl yorumlarsınız? Pozisyonlara yorumlarınız nasıldır hocam?
0: Bir kere önce şunu belirteyim. Atilla Karaoğlan benim beğendiğim bir hakem değil ligdeki. Çok daha yetenekli hakemler olduğunu düşünüyorum. Bugün maçta pek hakemlik bir durum yoktu bence bir yandan. Onu da söyleyelim. Temiz bir mücadele oldu. Torreira'nın pozisyonu bence çok üzerinde durulması gereken bir pozisyon değil. Yani farklı değerlendirilebilirdi ama hakemin kararını doğru buluyorum, her ne kadar beğenmesem de hakemi. Bu gol pozisyonunu nasıl değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Peki hocam.
0: Orada ben maçı izlerken faulden ziyade golün zaten offside sebebiyle iptal edilmesi gerektiğini belirtmiştim. Burada başka bir faul tespit edildi, daha detaya girildi, VAR'da uzun süre incelendi. Deniz Gül'ün oradaki offside pozisyonunu ben dinleyicilere hatırlatmış olayım. Peki. Orada faulden önce ciddi bir offside var zaten golle ilgili. Leao dokunduğu sırada topa, Deniz Gül zaten kabak gibi offside'da. Gol zaten iptal olmalıydı. O yüzden çok üzerinde durmaya gerek yok yani. Faul ya da değil. Ama bu gol geçerli olmazdı zaten orada bir faul tespit edilmeseydi. Bunu söyleyebilirim. Yani yorumlarım bu şekilde hakemle ilgili. Dediğim gibi biraz da futbolcular üzerinden dönen bir maç oldu. Çok fazla hakemlik bir konu görmedik. Bir tane Kocaeli futbolcunun eline çarpan pozisyon vardı. Onu da iyi süzdüler. Çok yakından gelen kafa vuruşunda oyuncunun eline çarpıyor. Elde bitişik zaten. Çok hakem üzerinden okunabilecek bir maç olmadığını düşünüyorum.
1: Peki maçın hakkı 1-0 mıydı yoksa farklı bir skor muydu? Onu da sorayım Selim hocam size.
0: Yani dediğim gibi Osimhen olsa 4-0, 5-0 bitebilecek bir maçtı. Topu 3 direğin arasından geçiremedi Galatasaraylı futbolcular. Bir yandan da Kocaeli takımı da iyi direndi o top 3 direğin arasından geçmesin, gol olmasın diye. Talihsiz bazı pozisyonlar vardı. Daha kolay, hani harcanmış diyebileceğimiz pozisyonlar vardı iki takım adına. Deniz Gül'ün direkten dönen bir şutu var. İyi bir pozisyondu o da. Yani maçın hakkı daha farklı olabilirdi ama Galatasaray taraftarı, yani 1-0 biten bir maçın sonucunda liderliği geri aldığı için mutlu olacağını düşünüyorum. Bu arada bence genel bir yorumda daha bulunmak gerekirse,
1: lütfen hocam, lütfen buyurun.
0: 5 maçın 5'ini de son derece istekli ve çokça pozisyona girmiş bir Galatasaray takımı var tamamlayan. Bu takım bana ümit vaat ediyor. Biraz takım oturdukça, as oyuncular 11'deki yerini aldıkça bu takımın gücünü zaten göreceğiz bence. Ki şunu da söylemek lazım. Hafta içinde oynanan Sporting Lisbon karşılaşmasında da rakibi sağdan ilk yarı silen bir Galatasaray vardı. Osimhensiz şekilde hatta.
1: Çok güzel belirttiniz hocam.
0: Geçen sene çeyrek final yapmış bir takım. Ben Avrupa maçındaki performanstan da mutluyum. Sonuç her hiçbirimizin istemediği gibi oldu ama rakibin golleri de zaten nasıl geldiği belli. Yani 3 pas yaptırmadı Galatasaray takımı Sporting Lisbon'a ilk yarı özellikle. Ben istikbalinin parlak olduğunu düşünüyorum Galatasaray takımının. Önümüzdeki maçlar bakalım bize neler gösterecek.
1: Peki Selim hocam, hakikaten sizden çok kısa da bir söz almak isterim. Trabzonspor maç sonunda sizinle sohbet etme şerefine erişebilir miyiz diye, hazır yayında sizi yakalamışken, böyle bir zor anda sizi yakalamışken bir sorayım. Eğer gelirseniz çok mutlu oluruz.
0: Sorduktan sonra cevabım tabii ki evet olur. Her zaman yapmak isteriz bunu hocam.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Hakikaten bir kez daha ağzınıza sağlık. Gerçekten katkılarınız çok çok kıymetli bizler adına. Selim hocam, sağ olun, var olun.
0: Benim için bir zevk. Herkese iyi pazarlar, iyi haftalar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Selim Hoca bizlerle beraberdi ki tabii ki flaş açıklamalarla devam edeceğiz. Flaş açıklamaları olacak. Aynı zamanda teknik direktör açıklamalarına da değineceğiz programımızda. Bunu da bir kez daha sizlere aktarmış olalım. Oyuncu röportajlarıyla şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Nitekim Davinson Sanchez şu anda Midson alanında. Evet, Davinson Sanchez'e gidelim. Sanchez'in ardından

0: Tabii ki çeşitli oyuncularla devam edeceğiz bu şekilde. Sonrasında antrenörlere doğru uzanacağız. Bugünlük iki konuğumuzu konuk ettik. Şimdi biraz bakalım sahanın aktörleri neler söylüyor.
1: Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan Davinson Sanchez bizimle birlikte. Davinson, tebrikler. Bugün gol yemeden kazanılan ve çok değerli liderliği tekrar aldığınız bir maç oldu. Sence nasıldı bugün takım arkadaşlarının performansı?
2: Bueno, contento. Pienso que había que volver a ganar, había que volver a hacer de una manera bueno, no tan cómoda, pero contundente. Tuvimos un par de ocasiones donde pudimos abrir el marcador, yo creo que temprano. No se dio, pero bueno, gracias al persistir, ¿no? A la insistencia, tuvimos la chance de abrir el juego y poder llevarnos los tres puntos, que es lo que queremos.
3: Mutluyuz tabii, kazanmaya dönmek istiyorduk. Süreklilik çok kıymetliydi. Tabii ki bir fırsatlar yarattık. Erken gol imkanımız da oldu fakat iptal oldu gol sonrasında, ama biz ısrar ettik. Oyunumuzu oynamaya devam ettik ve çok istediğimiz bir 3 puanı kazandık sonunda.
1: Gol yemeden kazandınız dedim. Abdülkerim'le uyumunuz devam ediyor yıllardır süren. Kendisi de şu anda bizi bekleyen isimlerden biri. Hem uyumunuz hakkında hem de attığı gol için neler söylersin?
2: Bueno, nos conocemos hace un tiempo ya, contento por él, ¿no? Que por ahí, bueno, esto es de momentos, ¿no? Y sí, lo tengo que decir, cuando un compañero no lo está pasando bien, el equipo tiene que ir a rescate y hoy le tocó disfrutar a él. Hoy tocó que él nos diera la victoria, nuestro capitán, y bueno, sabemos que... Y él sabe que cuenta con nosotros para estar ahí, contento, muy contento por él.
3: Uzun süredir beraber oynuyoruz tabii, çok iyi tanıyoruz artık birbirimizi. Mutluyum onun için. Takım arkadaşlarımızdan biri iyi işler yaptığı zaman onun için zaten hepimiz mutlu oluyoruz her zaman. Aynı zamanda kaptanımız, sorumlulukları da var ve kaptanımız bugün maçı kazandı diyebiliriz. Çok mutluyum onun için.
1: Teşekkür ediyorum Abdülkerim'i ve bekletmeyelim. Salvador da seni bekliyor. Abdülkerim bizi bekliyor. Teşekkür ederim. Kerim Bardakçı ile birlikteyiz. Davinson da az önce bahsetti. Senin de çok net payının olduğu bir mücadeleyi geride bıraktınız. Sen nasıl değerlendiriyorsun bugünü? Hem de maçın önemini nasıl değerlendiriyorsun?
4: İlk önce zorlu bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Gerçekten özel iyi bir takım. Çok iyi analiz ettik. Çok iyi çalıştık. Ve mutlu sona ulaşan taraf olduk. Çok mutluyuz. Taraftarımız da çok güzel desteklediler bizi. Her zaman hissettiriyorlar arkamızda olduğunu. Herkese teşekkür ederiz.
1: Hollanda tabii ki soracağım. İlk yarıda da yanlış duymadıysam top senin ayağına o ters kalede geldiğinde yine tribünlerden vur diye bir ses gelmişti. Bunda da geldi. Hem gol anını hissettin mi, sonrasında da ailenle paylaştın yanlış görmediysem, neler söylersin?
4: Bugün gol atacağımı cidden hissediyordum hatta. Maçtan önce kızımla konuşurken kızım şey demişti, baba inşallah gol, amin demişti daha tam konuşamadığı için. Çok güzel bir anı oldu benim için. Uzun zamandır gol atamıyordum. Attığım golle de kazanmak tabii ki de beni daha da mutlu etti. Gol anında kızıma, eşime koşmak istedim. Tabii ki de bugün Metin Oktay'ın ölüm yıl dönümü, biliyorsunuz, rahmetle anıyoruz. Teşekkürler.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan Uğurcan Çakır bizimle birlikte. Uğurcan, öncelikle tebrikler. Önemli bir maç ve liderliği bir kez daha ele aldınız ve çekişmeli de geçti. Oyunun hakimiyeti sizdeydi. Skora bakarsak 1-0, ancak daha fazla gol şansı da buldunuz. Neler söylersin?
5: Ya bugün maç genelinde oyunun hakimi bizdik. Aslında daha farklı kazanabilirdik. İlk yarıda yakaladığımız şanslar var. Gol olma şansları çok yüksekti. Ama atamadık. Sonrasında 1-0'ı bulduk. Galip geldiğimiz için mutluyuz, ama dediğim gibi oyunun, maçın tamamen hakimi bizdik. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı kutluyorum.
0: Evet, oyuncu röportajlarını sizlere aktardık. Bu arada Okan Buruk da basın toplantısı alanına geldi. Okan Hoca'nın basın toplantısına doğru uzanıyoruz.
6: Bugün tabii ki taçsız kral Metin Oktay'ın ölümüne 35. yılı. Önce onu saygıyla anarak başlayacağız. Bugün maça gelirsek maçın başlangıcı tabii.

0: Çünkü rakibimizin özellikle kendi yarı alanında savunacağını, özellikle kanat baskıları yapan bir takımdı rakiplere karşı. Kenarlardaki boşluklar bizim için önemliydi. Oralara hızlıca çıkmamız gerekiyordu. Bence ilk yarı özellikle sağ taraftan çok rahat rakip kaleye gitme şanslarımız oluştu. Biraz daha orada becerikli işler yapabilirdik. Oyunu başından sonuna kadar tabii ki belki son 5-10 dakikayı oyuncu değişiklikleri sonrasını belki dışarıda bırakırsak, rakibimizin de biraz riskler aldığı bölümü 1-0'dan sonra dışarıda bırakırsak çok dominant bir şekilde geçirdik. Rakip yarı alanında oynadık, çok fazla gol pozisyonuna girdik. Bir tane verilmeyen golümüz vardı, 2 tane direkten dönen topumuz oldu. Hem bence hücum anlamında iyi işler yaptık. Tabii ki bir yandan da yeni oyuncular oynadı. İlk defa ilk 11'de oynayan Leo ve Deniz vardı bugün. Performansları bence olumluydu. Çok daha iyiye gideceklerine inanıyorum. Çünkü dediğim gibi bu ilk maçlarıydı. Hem fiziksel olarak hazırlık hem takıma adaptasyon bu anlamda çok önemli. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Seyircimiz burada her zamanki gibi bizi takımı çok fazla itti. Takım da bu oyunla birlikte bu iki taraf birleşince bence iç saha performansı çok daha artıyor, çok daha dominant oluyoruz. Topu çok daha rahat geri kazanma, rakip kaleye hızlıca gitme. Bence genel olarak iyi bir maç oynadık. Oyuncularımı buradan, yani tekrar liderliği kazandığımız için oyuncularımı tebrik etmek istiyorum.
1: Serdar Bey.
0: Hangi ülkede yaşadığına bağlı herhalde. Öyle diyelim. Ya biz şunu da konuştuk aslında içeride. Tabii ben bir Türk teknik direktör olarak burada görev almaktan gurur duyuyorum. Yani Galatasaray'ın eski oyuncusu olarak burada olmam önemli. Hepsi önemli ama onun yanında bir Türk teknik direktörün burada 4 sene üst üste şampiyon olması. Bir kişi daha vardı bunu yapan. O da Türk'tü. Sevgili Fatih Terim hocamız. O yüzden yani son 19 yıla baktım, 19. yıl herhalde Türk teknik direktörlerin başarısı var, büyük başarısı. Ama maalesef yani tabii ki kimse kimseyi Türk yabancı diye ayırmıyor. Ama bunu söylemek tekrar içimden geldi, içeride onu konuştuk. Yani Türk oyuncuları da bunu yapıyorlar bir kere. Yani Türk oyuncuları da devamlı değersizleştirmeye çalışıyorlar. Onların üzerinden de bu şeyi çok fazla yapıyorlar. Ama bence şunu bilmemiz gerekiyor. Yani bu gözüken tarafı, asıl gözükmeyen tarafı sokaktaki insanların sevgisi, değeri çok daha farklı. Yani ben sadece burada sosyal medya üzerinden her şeyi düşünmemek gerekir. Veya işte televizyon kanalı ve YouTube kanalı üzerinden bunu düşünmemek gerekir. Orada tabii ki bir yandan bir reyting almak zorunda herkes. Yani bir reyting kovalama var. O reytingi almak için de yani tabii ki birileri eleştirilecek. Belki eleştirinin ötesine geçildikçe de daha çok seyredilen kanallar olabiliyor veya yorumcular olabiliyor. Yani bunların hepsi tabii ki bu futbolun da bu kadar güzel olması, insanların ilgisini çekmesi, bu kadar seyredilmesi. Yani futbolun kolay olması, kolayca hakkında konuşulması ve her türlü yoruma açık olmasından kaynaklanıyor. O yüzden yani belki futboldaki, futbolun reytinginin olma nedenlerinden biri de bu. O yüzden hepsini kabul edip bence çok fazla kafaya takmadan hem benim için hem Türk oyuncular için bunu, Türk oyuncuları da buraya katacağım çünkü bazen onların üzerinden de çok fazla eleştiri oluyor. Asıl işimize odaklanmak, işimizi iyi yapmak, işimize konsantre olmak ve başarıları devam ettirmek. Yani biz Lisbon maçından da çok farklı bir skorla dönebilirdik. Yani siz 1-0 öndesiniz. Yani bence tartışılmaz bir şekilde bir kırmızı kart var. Yani hani sarı mı, turuncu mu, kırmızı mı? Yani bunu kırmızı karta çağırmayan Alman hakemin adı neydi, unuttum. Dingel. Okay. Yani Dingel de dediler ama Dingel diyoruz biz. Evet, Alman hakemin gerçekten VAR'a çağırmayan hakem, Alman hakemin Ya ben olsam hakemlik hayatını bitiririm. Yani bir daha bu hakemin Şampiyonlar Ligi'nde maç alması, VAR hakemi olarak maç alması, normal maç almaması da gerekiyor. O yüzden çok daha farklı bir skorla da gelebilirdik biz buraya. Onu söylemek isteyeceğim. Yani biz belki 3-0, 4-0 maçı kazanıp da gelebilirdik. Ama oyun içerisinde birçok şey var. O yüzden yani oyunu kaybettiğiniz anda biz de neleri yanlış yaptığımıza odaklanmamız gerekiyor. Bence yani 1-1'den sonra o 50 ile 60 arası yani topun daha çok yine ayağımızda kalması gereken dakikalarda orada hatalarımız oldu. Mesela bunları oyuncularımızla paylaştık, oyuncularımızla sorguladık. Yani bu maçları Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni özellikle daha iyi yönetmemiz gerektiğini sorguladık. Ama genel olarak şuna geleceğim yine. Olumlu, olumsuz, başarılı, başarısız tabii ki maçlar olacak. Ama burada gerçekten bizi seven, bize değer veren Galatasaray taraftarı olduğunu da biliyoruz. Biz bunu zaten sokakta görüyoruz. O yüzden sosyal medya çukurun içerisine de hiçbir zaman düşmeyeceğiz.
1: Hazal Hanım.
2: Hazal Palavar, En Son Haber. Hocam 3 puan için tebrik ederim. Zira Serdar abinin sorusuna ek olarak soracağım. Ligin daha başında rakip teknik adamlar istifa etmeye başladı. Siz 4 sene üst üste şampiyon olmanıza rağmen ağır eleştirilere maruz kaldınız. Yani bu 4 şampiyonluk bile bu baskıyı korumuyorsa bu mental gücü nasıl koruyorsunuz hocam? Siz.
0: Yani çok basit yani şu puan durumuna baktım mı mental olarak çok güçleniyorum yani. Bakıyorum puan durumunda en üst sıradayız. Sen bundan daha 4 senede şampiyon olmuş üst üste. Bundan daha güzel bir şey olamaz ama gerçekten o yarış çok ateşli bir şekilde gidiyor. Bunu sadece yani benim üzerime işte Galatasaray'ı nereden vurabilirsiniz? Okan Buruk üzerinden vurabilirsiniz. Yani en önemli şey bu. O yüzden Okan Buruk üzerinden vurmaya çalışanlara da Galatasaraylılar gereken cevabı verecektir. O yüzden yani bunu Galatasaraylılar yapıyor gibi düşünmemek lazım. Ben tam tersini düşünüyorum. Galatasaray taraftarı her zaman takımına, hocasına, futbolcusuna sahip çıkar. Gerçek taraftar burada hep Galatasaray'la birlikte olur. Ben buna biraz daha inanıyorum.
1: Safa Kağan Bey.
3: Safa Kağan Öztürk. Buradayım hocam. Tebrikler hocam öncelikle. Şunu sormak istiyorum. Aslında sezon başında camiada aslında kaos dolu bir hava vardı. Ama ben önceki sezon başlarına baktığımız zaman bu sezon Galatasaray'ı çok dominant görüyorum özellikle oyun başlarında. Ve siz de aslında bu yönde kadro derinliğinden hep bahsetmiştiniz. Hem yeni transferlerin alışma süreciyle hem de sakat oyuncuların dönüşüyle bunu 90 dakikaya yayan, dominant oyun 90 dakikaya yayan takımı milli maç arası sonrası belki burada doğru hedef olabilir mi? Siz bununla ilgili ne söylersiniz? Teşekkür ederim.
0: Ya aslında biraz önce o Sporting maçıyla söylediğim şeylerden biri de oydu aslında. Yani orada aslında fiziksel olarak bir şey yaşamıyorsunuz. Ama bazen yanlış kararlar vererek üst üste yani 2-3 yanlış kararla oyunun rakibin o ara force etmesini sağlıyorsunuz. Aslında orada top ayağınızda baskı yok. Yani baskı yokken 3 tane rakibe top verdik ve devamında pozisyona girme şansı verdik. Yani maçın 2-1'e 3-1'e gitme nedenlerinden biri de bence oyunu iyi yönetememek. Bence yani bunu sadece fiziksel olarak da kendinizi iyi yönetmeniz gerekiyor. Oyun içerisindeki temponuzu. Ama mesela bugünkü maç çok önde oynuyorsunuz. Rakip alana yerleşmişsiniz. Aslında daha az yoruluyorsunuz. Ama oralarda doğru kararlar vermek lazım. Geriye koşmamak için, takımı geriye koşturmamak için doğru kararlar vermek lazım. Ama yine de bazı oyuncular için hem adaptasyon hem fiziksel olarak da bize geç katılan oyuncular özellikle %100 hazır durumda değiller. Onların da bu hazırlıklarını tamamlamak istiyoruz. Transfer her zaman zor bir süreç. Yani Leo zaten bir sakatlıktan çıkıp biz de geldikten sonra yavaş yavaş onu soktuk. Yani bugün ilk defa ondan da geri bildirimle ilk 11'de başlattık. Deniz'in de o transfer süreci gidiyor, kalıyor, oluyor, olmuyor. Yani o da yaptığımız testlerde tam fiziksel olarak da yani en maksimum seviyede değildi. Ama onu da antrenmanlarla hazırlamaya çalıştık. Bugün de oynadığı süre içerisinde iyi şeyler yaptı. Çat da aynı şekilde yani onu da yeni stoperimizin takım içerisine girmesi özellikle bu milli takım arasında onu %100 hazır hale getirmemiz gerekecek. Onu da ondan sonra ona da süre vereceğiz. Ama dediğim gibi biz kendimiz oyun kalitemiz, oyun gücümüzü ve saha içerisindeki yani o 90 dakikaya yaymak için doğru kararlar vermek gerekiyor. Bence maçı doğru yönetmek gerekiyor oralarda. Ama genel olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Bugün bunu net bir şekilde gösterdik.
4: Okan Hoca'nın basın toplantısını sizlere dinlettik. Şimdi Selçuk İnan'ın açıklamalarına bir dönelim.
5: Teşekkürler. Maçın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan bizimle birlikte. Hocam, yayınımıza bir kez daha hoş geldiniz. Tabii ki siz de maç öncesinde değindiniz. Zor bir deplasmana çıktınız. Galatasaray bu maçı da kazanmak zorundaydı aslında kendi derbileri öncesinde. Sizin maçtaki ana değerlendirmeniz ne olur? Hangi hususlar üzerinde duracaksınız? Belli bir dakika boyunca da aslında çok iyi savunma yapan da bir Kocaelispor gördük. Siz genel olarak takımı savunma performansından memnun kaldınız mı? Evet.
6: Maçın başında vermiş olduğum röportajda da belirtmiştim. Galatasaray'ın çok baskılı başlayacağını biliyorduk. O baskıyı kırmak için öncelikle hedefimiz doğru savunma yapmaktı. Onları biraz kenarlara yönlendirmekti. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Oyuncular çok iyi mücadele etti. Plana sadık kaldılar. Geçişten birkaç tane pozisyon bulduk. Onları da gole çevirebilirdik. Oyunun geneline baktığınızda beklediğim bir maçtı. Yani bu şekilde bekliyordum. Evet, biz yeni takımız, genç takımız ama henüz istediğimiz ritmi oyun anlamında top bizdeyken ki dağılımlarımız, konumlanmamız henüz çok yeterli değil. Böyle bir durumda Galatasaray deplasmanında topa daha fazla sahip olmak çok açıkçası mümkün gözükmüyordu zaten. Buna göre bir plan hazırladık. Dediğim gibi oyuncularımla da bunu paylaştım. Planımızın tuttuğunu düşünüyorum. Evet, yediğimiz gol talihsiz bir gol ama neredeyse maçın tamamında karamboller ve yan toplar dışında çok eksik görünmedik. Net bir pozisyon vermedik ki dediğim gibi bir iki tane de gol atabileceğimiz pozisyon vardı. Direkten dönen topumuz vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu deplasmanda Galatasaray'a karşı oynamak çok da kolay değil. Çok efor sarf ettiler. Çok mücadele ettiler. 1-0 mağlup olduk ama en azından belli şeyleri kazandık. Bunu söyledim oyuncularıma. Galatasaray'ı kazandığı için de tebrik ediyorum.
5: Ben de başarılar diliyorum hocam ilerleyen haftalarda. Selçuk İnan, görüşlerimiz Arak'ta.
4: Evet, tabii ki maç sonu yayınımızda iki tane çok özel konuğumuz vardı. İki konuğumuzla aslında A'dan Z'ye maçı değerlendirdik. Birçok kısmına değindik. Hem saha içi hem saha dışındaki hakem yönetimini konuştuk. Taraftarı konuştuk ki Galatasaray taraftarı oldukça yoğun ilgi gösterdi bugün karşılaşmaya. Buradan da kuzenim Cem Çıklı'ya da sevgilerimi iletmiş olayım. Bizim yayınımızı dinlediği için kendisine de teşekkür edelim. Gerçekten o da Galatasaray stadından çıkan bir taraftar olarak Radyo Gol'e tercih eden bir dinleyicimiz olarak kendisine sevgilerimi iletmek isterim. Evet, bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum. Tabii ki yarın da sizlerle beraber olacağımın bilgisini aktarmış olayım. Gece de tekrar yayınlarımızda maç sonu yayınımızın o kesidi sizlerle olacak. Tabii ki gece boyunca hem Selçuk İnan'ın hem Okan Buruk'un açıklamalarını da tekrar dinleyebileceksiniz. Çok değerli içeriklerimiz de var. Tekrar yayınlarımızda sabah 7'ye kadar çok çok özel içeriklerimiz de var. Tabii ki sabah 7'den sonrasında klasik formatımıza dönüyoruz. Full bir şekilde canlı yayındayız o halde. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın demek istiyorum.
7: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
8: Galatasaray 10 numara transferini Alexey Batrakov ile tamamladı. Sarı Kırmızılar Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki Rus orta sahayı kadrosuna kattı. Batrakov için bu transfer kariyerinin ilk yurt dışı deneyimi anlamına geliyor. Lokomotiv altyapısına yetişen ve 2 sezonda takımın hücum liderine dönüşen Rus oyuncu şimdi Galatasaray hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Alexey Batrakov kimdir? Batrakov'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Alexey Batrakov,

0: 9 Haziran 2005'te Moskova yakınlarındaki Arehava Zuyuva kentinde dünyaya geldi. Futbolla annesinin çalıştığı reklam ajansında naylondan yapılan topu tekmeleyerek tanıştı. 5 yaşında Znamya Truda'ya götürüldü. Ancak yaşı nedeniyle kabul edilmedi. Bunun üzerine Vostok isimli futsal takımında kendisinden 2 ve 3 yaş büyük çocuklarla oynamaya başladı. Buradaki performansı Lokomotiv Moskova antrenörü Andriy Neygib'in dikkatini çekti. Neygib'in Batrakov'un fiziksel olarak rakiplerinin gerisinde kaldığını ancak sahada yaşının çok üzerinde kararlar verdiğini söylüyordu. Ona göre Alexi'nin top hissi sonradan öğretilebilecek bir özellik değildi. 6 yaşında Lokomotiv Akademisi'ne kabul edilen Batrakov için asıl zorluk ulaşımdı. Alexi annesiyle haftanın 4 veya 5 günü banyo trenlerine biniyor, okul ödevlerini çoğu zaman vagonlarda yapıyordu. Ailesi 6. sınıfa kadar onu antrenmanlara sırayla götürdü. Ardından Lokomotiv'in yatılı okuluna taşındı. Akademide yaşıtlarının en kısa ve en ince oyuncularından biriydi. Neygib'e göre Batrakov daha güçlü ve daha hızlı rakiplerine karşı her gün sahada hayatta kalmak zorundaydı. Bu nedenle daha hızlı düşünmeyi, topu ayağından daha çabuk çıkarmayı ve doğru pozisyon almayı öğrendi. Eski hocalarından biri onun karar verme hızını bazen kafasında bir bilgisayar varmış gibi görünüyor sözleriyle anlatıyordu. Batrakov, Lokomotiv'in alt yaş takımlarında 27 gol ve 43 asist üretti. UEFL 2 ve Gençlik Ligi şampiyonlukları yaşadı. 2023 yılında ise MFL'in asist kralı ve sezonun oyuncusu seçildi. Teknik direktör Mihail Galaktyanov tarafından A takımı alınan Batrakov ilk resmi maçına 31 Mart 2024'te Krasnodar karşısında çıktı. İlk golünü ise 12 Mayıs 2024'te Orenburg deplasmanında attı. Asıl çıkışını 2024-25 sezonunda yaptı. Ligde çıktığı 29 karşılaşmada 14 gol ve 7 asist üreterek gol ve asist toplamında zirveye yerleşti. Aynı yıl Rusya'nın en iyi 21 yaş altı oyuncularına verilen ilk 5 ödülünü kazandı ve Lokomotiv tarihinin en genç kaptanı oldu. Batrakov 2025-26 sezonunda 28 lig maçında 13 gol ve 10 asist üretti. Lokomotiv'in ligi 3. sırada tamamlamasında rol oynadı ve üst üste ikinci kez Premier Lig'in en iyi genç oyuncusu seçildi. Rusya A milli takımındaki ilk maçına Kasım 2024'te Brunei karşısında çıktı ve oyuna girdikten kısa süre sonra golünü attı. Milli formayla 12 karşılaşmada 4 gole ulaştı. 2026 yazında 83 numarayı bırakarak Lokomotiv efsanesi Dmitri Loskov ile özdeşleşen 10 numarayı aldı. Üstelik çocukken sahip olduğu ilk Lokomotiv formasının arkasında da kendi soyadı ve 10 numara yazıyordu. Peki Batrakov nasıl bir oyuncu? 1.73 boyundaki Batrakov ağırlıklı olarak 10 numarada görev yapan sağ ayaklı bir orta saha. Gerektiğinde merkez orta saha ve ikinci forvet olarak da oynayabiliyor. En önemli özelliği top kendisine gelmeden önce çevresini kontrol etmesi. Bir sonraki hamlesini önceden planladığı için baskı altında doğru pası bulabiliyor. Topu gereksiz yere ayağında tutmuyor. Güçlü ilk dokunuşu, kısa alandaki çabukluğu ve fazla gerilmeden çıkardığı vuruşlarla etkili oluyor. Ceza sahasında ikinci dalga koşular yapıyor ve gollerinin önemli bölümünü tek vuruşlarla kaydediyor. Kısa boyuna rağmen doğru zamanlamayla kafa golleri atabiliyor. Ara pasları, ceza sahası çevresindeki şutları ve duran toplarıyla hem hazırlayıcı hem de bitirici rolü üstleniyor. Ancak fizik gücü yüksek bir oyuncu değil. Sert temaslarda zorlanabilmesi ve üst düzey Avrupa tecrübesinin bulunmaması soru işaretleri yaratıyor. Ayrıca topu uzun mesafe taşıyan, sürekli rakip eksilten bir 10 numara değil. Etkisini hızlı paslarla, topsuz koşularla ve doğru pozisyon alarak gösteriyor. Batrakov Galatasaray'da Osimhen'in arkasında hem son pası verebilecek hem de ceza sahasına girerek skor üretebilecek bir oyuncu. Sané'nin topu taşıdığı, Osimhen'in savunma arkasında koştuğu hücumlarda bu ikiliyi birbirine bağlayabilir. 2005 doğumlu Batrakov 2026-27 sezonunda en az 4 yabancının 1 Ocak 2004 veya sonrasında doğmuş olmasını zorunlu kılan kurala da uyuyor. Böylece Galatasaray kadro planlamasında da avantaj sağlıyor. Arehava Zuyuva'dan Moskova'ya giden kalabalık trenlerde başlayan yolculuk artık İstanbul'da devam edecek. Alexi Batrakov, Lokomotiv altyapısında yetişti, A takımın hücum liderine dönüştü ve Rusya'da üst üste 2 kez en iyi genç oyuncu seçildi. Şimdi ise kariyerine Galatasaray'da devam edecek. Sizce Alexi Batrakov Galatasaray'ın aradığı 10 numara olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kimlik Kim ne dedi?
4: Okan Hoca Galatasaray'ın teknik direktörüyken Galatasaray altyapısından oyuncuların Galatasaray A takımında çok fazla şans bulma ihtimali yok.
5: Rotasyonu ligde değil de Şampiyonlar Ligi'nde yapması hocaya yönelik eleştirileri çok daha yukarıya doğru çeker.
3: Bu sezon altyapıdan kimler A takımda oynama şansı bulabilir?
6: Deniz Gül işte tam anlamıyla hazır değil, o yüzden kanattan santrafora devşirilmiş bir oyuncuyla mı oynayalım? Alabiliyorsan sağlıklı geri bildirim, eyvallah.
7: Ama Sayın İsmail Kartal eleştirilerden çok etkilenip, çok dinleyip, çok duyup daha sonra kendi kendini öven bir teknik adam profilinde.
3: Dici Futbol'dan herkese selamlar. Galatasaray Kolaj gündemiyle karşınızdayız. Başlıklarımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Ve başlıklarımız şu şekilde. Abdülkerim neden yedek kaldı? Jakobs tercihini anlatıyor. Okan Buruk'un transferde istediği her şey gerçekleşti mi? Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuç gelirse ligi etkiler mi? Ve kolaj başlıyor. Abdülkerim Bardakçı ile alakalı sorun ne? Hoca maçtan önce sakatlığı yok dedi ama asıl mevkisi sol bek olan Jakobs'a şans verdi. Bu ne demek oluyor? Yakup Çınar'a sorduk.
4: Abdülkerim'in hazır olmadığını sakatlık dönüşü sonrasında Başakşehir mücadelesinde gördük. Ve Başakşehir maçında Galatasaray kariyerinin belki de en kötü maçlarından bir tanesini çıkarttı. Abdülkerim oynayarak performansını yukarıya taşıyan bir oyuncu. Bu arada bu yaşına rağmen Galatasaray kaptanı, son 4 sezonda şampiyonluklara çok büyük katkılar vermiş Abdülkerim'den bahsediyoruz. Kötü oynayacağı, sakatlık dönüşü sonrası performansını sahaya yansıtamayacağı maç olabilir mi? Olabilir tabii ki. Başakşehir maçı böyleydi. Hoca Başakşehir maçındaki görüntüsünü gördükten sonra evet, Abdülkerim Bardakçı'nın herhangi bir sakatlığı yoktu. Ama performansı nedeniyle hoca bu maçta tercih etmedi kendisini. İsmail Jakobs'u oynattı. Geçen sezon da zaman zaman böyle Şampiyonlar Ligi maçlarında Abdülkerim'in artık yorulduğu sıralarda Jakobs'u o bölgede oynatmıştı. Jakobs fiziksel gücüyle sol stoper oynayabilen bir oyuncu. Ama burada taraftar şunu soruyor Abdülkerim'den ya da Jakobs'tan ziyade. Galatasaray bir çabuyu aldı. Sol stoper. Geçen sezon baktığın zaman Leipzig'te 15-20 tane maça çıkmış. Hani potansiyelli bir oyuncu. Dediğim gibi Abdülkerim Bardakçı'nın yerine İsmail Jakobs'un neden oynadığı değil, Biçabu'nun neden oynamadığını bence sormalıyız. Sonuçta karşında Sporting Lisbon'un onlar da yeni transferler yapmıştı.
8: Evet.
4: 200 milyon euroluk satış yaptılar, 123 milyon euroluk transfer yapmışlardı ama en önemli bölge orta saha tamamen değişti ve yeni transferler gayet iyi oynadılar ve iyi performans ortaya koydular. Dediğim gibi Abdülkerim Bardakçı'nın herhangi bir sakatlığı yoktu. Sakatlıktan çıkmıştı o rehabilitasyon sürecinde. Başakşehir maçında mecburen oyuna dahil olmak zorunda kaldı. Lemina'nın sakatlığı sonrası. Bu maçta oynamasını zaten beklemiyorduk. Herhangi bir sakatlığı yoktu. Orada Okan Hoca tercihini İsmail Jakobs'tan yana kullandı.
3: Ali Naci Küçük, Okan Buruk bu sezon Şampiyonlar Ligi için asla ligde rotasyon yapmayacak dedi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuç alırsa lig serüveni nasıl etkilenir? Bunu Aydın Cingöz'e sorduk.
5: Yani sonuçtan öte esas olarak Şampiyonlar Ligi maçları sonrası çok sert maçlar oluyor ve oyuncular hani işte 100 binlik enerjisi varsa onu çok büyük oranda harcıyorlar. Oradaki mücadele çok daha güçlü oluyor. Sonuçlardan da öte özellikle ligdeki mücadeleye kazansa da kazanmasa da ister istemez yansıyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Rotasyon yapması gerekirse eğer Okan Buruk'un, ben bu rotasyonu açıkçası önce ligde yapacağını düşünüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi'ne rotasyonlu bir kadroyla çıktığı zaman orada çok şiddetli eleştiriler olacaktır. Bu kadro, Galatasaray'ın kadrosu eğer ligi oynayamayacak durumdaysa rotasyon yapıldığında hocaya yönelik çok sert eleştiriler olacaktır. Daha anlaşılabilir bir durum olur. Tamamen mantık çerçevesinde yorumluyorum ve değerlendiriyorum. Bizim takımlar açısından özellikle gelir açısından, geleceğini güçlü şekilde devam ettirme açısından, hedefler açısından Şampiyonlar Ligi'nde olmak önemli. O yüzden şampiyonluk çok değerli. Ben Galatasaray'ın tabii ki hedef şampiyonluk yolunda herhangi bir şekilde hani ona zeval gelmeden ilerleyebilmektir. Ama orada mutlaka bir planlamayı yapıp ligde yapacaksa eğer rotasyonu bence Şampiyonlar Ligi maçı öncesi ben ligde yapacağını düşünüyorum. Ama orada ben çok aman aman bir şey beklemiyorum. Yani rotasyon hem lig özelinde hem Şampiyonlar Ligi'nde aman aman öyle bir rotasyon beklemiyorum. Yani götürebildiği yere kadar götürecektir. Tekrar ediyorum, burada rotasyonu ligde değil de Şampiyonlar Ligi'nde yapması hocaya yönelik eleştirileri çok daha yukarıya doğru çeker.
3: Batrakov'un oyunundaki eksiklikler neler? İbrahim Yavuz yorumladı.
6: Batrakov'dan önce de bu ülkeye fiziksel anlamda becerisi yüksek ama fiziksel olarak eksik oyuncular gelmişti. Geçmişte futbol bunu müsaade ediyordu. Oyun müsaade ediyordu. Becerinin

daha ön planda olduğu dönemlerde bu tarz oyuncular oyunda kendine yer buluyordu. Şimdi özellikle son zamanlarda oyun önce atletizm ve onunla beceriyi harmanlamayla çok ön plana çıktı. Şimdi fiziksel olarak bu kadar güçlü oyuncuların arasında Batrakov tarzı oyuncuların yer bulması bir hayli zor. Yani Messi falan olman lazım ya da ona yakın yeteneklerde çabuklukta olman lazım. Şimdi Batrakov da açıkçası geldiği günden beri bunu göremedi.

0: De bununla ilgili bu tarz oyunculara sağlıklı geri bildirim vermesiyle ilgili bir ton problem var. Siz olmamış bir şeyin peşinden gittiniz ve bugün iki maçta da gözüken en net, en belirleyici fark Batrokov'un fiziksel durumu ki yediği golde Galatasaray'ın, hatırlasınlar o pozisyonu. Sportingli oyuncu koluyla neredeyse çok rahat bir şekilde Batrokov'u oyunun dışına itti ve gol oldu.
1: İsmail Kartal'ın istifasını göz önünde bulundurursak Okan Buruk'un baskıyla başa çıkma gücü nasıl? Bunu Ali Naci Küçük ve Aydın Cingöz'e sorduk.
2: Arada dağlar kadar fark var.
3: Çok net. Hocanın çelik gibi bir mentali var. Ve nitekim de kendi hedeflerine her zaman ilerlemeyi felsefe edinmiş. Dışarıyla çok fazla dinlemeden sahaya odaklanmış bir isim. Ama Sayın İsmail Kartal eleştirilerden çok etkilenip, çok dinleyip, çok duyup daha sonra kendi kendini öven bir teknik adam profilinde. Yani İsmail Hoca hep ben ettim, ben yaptım modunda ama Okan Hoca'dan bugüne kadar onca eleştiriye rağmen, onca başarılarına rağmen çok fazla bunları duymayıp tamamıyla kendine konsantre olduğunu ve bir kez dahi kendini övmediğini hepimiz herhalde biliyoruz.
0: Yani Okan Buruk İsmail Kartal'ın yaşadıklarını yaşamadı bir kere. Yani İsmail Kartal'a yönelik baskı çok daha yüksek. Bir de Fenerbahçe tabii ister istemez kötü dönemlerde hocalarına eleştiriler gelir ama Fenerbahçe'nin şampiyon olma telaşı, transferlerin bir an önce takıma uyumu, sosyal medya meselesi, kamuoyunu yönlendirme konularında Okan Buruk'un çok daha iyi olduğunu söylemek lazım. O yüzden hani baskı konusunda ben baskıyı Okan Buruk'un, yani daha doğrusu hani hangisinde çok daha yüksek baskı var sorusuna İsmail Kartal'da yanıtını veririm. Ama bunu da yönetebilme meselesi vardır. Yönetebilmek esastır. Okan Buruk aynı şiddette baskı altında şu ana kadar kalmadı. Kaldığı zaman biz bunu göreceğiz. Ona göre değerlendirmeyi yapmak çok daha sağlıklı. Biz bu arada bu dönemden bahsediyorum. İsmail Kartal'ın üzerindeki baskının çok daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada hocaya yönelik eleştiriler çok daha fazla. Galatasaray'da ise yönetime yönelik eleştiriler çok daha fazla. İkisi arasında ben böyle bir ayrımın olduğunu da düşünüyorum.
1: Galatasaray U19 takımı Sporting deplasmanında başa baş bir mücadele verdi ve şanssız şekilde maçı 2-2 berabere bitirdi. Yusuf Sivaslıoğlu da golünü attı. Bu sezon altyapıdan kimler A takımda oynama şansı bulabilir? Yakup Çınar anlattı.
4: Okan Hoca Galatasaray'ın teknik direktörüyken Galatasaray altyapısından oyuncuların Galatasaray A takımında çok fazla şans bulma ihtimali yok. Şimdi bu Okan Hoca'yı eleştirdiğim için mi? Evet, eleştirdiğim için. Hoca 4 yılda şans vermedi ama 4 sezon da şampiyon oldu. Ben bu konuda eleştiriyorum. Ben altyapıya pozitif ayrımcılık yapıyorum kardeşim. Ben Yunus 15 yaşındayken Yunus'un iyi oyuncu olacağını, Yunus'un arkasında durulması gerektiği, Ozan Kabak'ın arkasında durulması gerektiğini söyleyen insanlardan bir tanesiyim. Kimse Ada Yüzgeç'in ismini bilmiyorken buradaki yayınlarda bahseden isimlerden bir tanesiyim. Şimdi A takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Galatasaray'ın U19 takımı çok değerli bir takım. Fatih Demircan büyük emek veriyor. Alparslan Erdem'i getirdiler ki Karagümrük'te A takımı çalıştırmıştı. A takım seviyesinde antrenman yaptırıyor. Baktığımız zaman Lizbon maçını da izledim. Lizbon dünyanın en iyi altyapılarından bir tanesine sahip. Ve Galatasaray 2-0 öne geçmesine rağmen orada da hakem hatası vardı. U19'da da hakem hatası vardı. 90+5'te bitmesi gereken, 90+6'da bitmesi gereken maç 90+8'lere uzadı. Arda Yılmaz maçın en iyisiydi Galatasaray'ın kalecisi. Son dakika inanılmaz bir hata, inanılmaz bir hata yaptı. Mevcut Galatasaray'ın U19 takımında. Bak oyuncuları sarıyorum. Arda Yılmaz Süper Lig'de forma giyer. Galatasaray seviyesine çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Oğulcan Yançel daha 16 yaşında. İnanılmaz bir oyuncu orta sahada. Acayip seviyelere gelecek. Ada Yüzgeç aynı şekilde. Furkan Koçak. Onun dışında yine hiç kimsenin ismini duymadığı burada bahsettiğimiz oyunculardan bir tanesi Arda Tagay. Ki harika bir gol attı bu maçta yine. Yani aklıma gelmeyen oyuncular da var. Galatasaray çok iyi bir jenerasyon yakaladı. Bu jenerasyon sadece U19 değil U17'de de var. Orada da acayip bir jenerasyon var. Dediğim gibi Galatasaray'ın el bebek, gül bebek bu oyunculara değer vermesi gerekiyor ki dediğim gibi Fatih Demircan altyapıdan sorumlu yönetici elinden geleni yapıyor ama bu oyuncuların A takım seviyesinde de süre alması gerekiyor. En az 3-4 tane oyuncunun özellikle Galatasaray'ın A takımında sonradan oyuna girip 10-15 dakika süre alması gerekiyor. O potansiyelde oyuncular var. Yeter ki Okan Hoca şans versin.
1: Ligdeki şampiyonluk hedefi ve Anadolu takımlarına karşı oynanacak oyun göz önünde bulundurulduğunda Galatasaray'ın Sporting karşısındaki oyunu mu daha iyiydi yoksa Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki oyunu mu? Bunu İbrahim Yavuz yorumladı.
5: Ya şöyle yorumlanması lazım aslında. Bizim en büyük problemimiz o. Şimdi biz Fenerbahçe'yi Beşiktaş maçından sonra çok ciddi anlamda problem yaşayacağını düşündük. Niye? İşte Roma'nın özellikle ligdeki performansı.

0: performansı, Fenerbahçe'nin burada çok kötü olması aslında ne oradan yorumlanabilir? Yani Beşiktaş sonrası oyun ya da Roma'nın ikinci yarısındaki oyun yorumlanır. Gel Galatasaray'a benzer bir durum. İlk yarım saati gayet güçlü bir Galatasaray oyunu ama ondan sonra oyunun büyük bir çoğunluğunda olmayan. Bence takımları yorumlayabilmek için sürdürülebilir güçlü performans ama bu kadar dalgalanmaması gerekiyor. İki takımı yan yana getirdiğinde tabii ki Galatasaray Fenerbahçe'ye göre avantajlı. Niye? Galatasaray'ın en azından rakibine göre aynı oyuncularla ve aynı teknik direktörle çok fazla tekrarı var. O yüzden hangi takımın oyunu gelecek adına ümit veriyor? Galatasaray'ınki daha çok fazla ümit veriyor.
1: Kocaeli Spor maçı 11'i ve oyun planı nasıl olur? Bunu Ali Naci Küçü'ye sorduk.
2: Evet, sürprizler olacak. Abdülkerim'in forma giymesini bekliyorum. Galatasaray 11'inde. Ön hatta da Leroy Sané'nin kulübede olacağını söyleyebilirim.
1: Okan Hoca'nın transfer döneminde istediğim olmadı veya şu mevkiyi yeterince güçlendiremedik dediği bir şey var mı? Bunu Yakup Çınar'a sorduk.
3: Valla olsaydı kendisi söylerdi herhalde. Ama şunu biliyorum mesela. Batzagov yerine Rodrigo Mora'nın alınmasını daha çok istiyordu. Şimdi Batzagov'un performansına bakıyoruz. İstenilen seviyede değil. Belki çıkacak o seviyelere. Ama şu anda öyle değil. Hani maliyeti nedeniyle tercih edilmeyen bazı oyuncular oldu. Ve aynı zamanda biz bunun için mesela İsmail Asar için Galatasaray gemileri yakmıştı. 50 milyon eurolara kadar çıkmıştı. Ama takımı vermek istemedi. O yüzden Okan Hoca'nın isteyip de alınmadı diyebileceğimiz oyuncu bence çok az. Burada sadece maliyetlerden dolayı tercih edilen oyuncular var. En belirgin Rodrigo Mora Batzagov olayıydı. Rodrigo Mora'yı Galatasaray'ın alma ihtimali söz konusuydu. Okan Hoca'nın da çok istediği 10 numaralardan bir tanesiydi. 19 yaşında inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Bu yetenekleri hissettirebilen, sahada o performansı gösterebilen oyunculardan bir tanesi. Dediğim gibi öyle bir oyuncu olmadı.
1: Kocaeli maçında santrafor'da kim başlamalı? Deniz Gül mü, Barış Alper mi? İbrahim Yavuz yorumladı.
0: Normalde yani herkesi kendi yerinde oynat derler teknik direktörlere. Yani Deniz Gül mü oranın santraforu? Deniz Gül'ü oynat. Yani Deniz Gül işte tam anlamıyla hazır değil. O yüzden kanattan santrafora devşirilmiş bir oyuncuyla mı oynayalım? Alabiliyorsan sağlıklı geri bildirim eyvallah. Ama Barış Alper'in de özellikle milli takımlarda da çok fazla böyle tekrarı var. Evet, atletizmde faydalı ama işin bitiricilik tarafıyla alakalı problem yaşıyor. Hele hele Kocaeli maçı içeride oynayacak Galatasaray. Muhtemelen oyunun büyük bir çoğunluğu rakip yarı sahada olacak. Orada Deniz Gül'ün yetenekleri Galatasaray'ın problemini daha rahat çözer diye düşünüyorum.
1: Galatasaray kolaj gündeminde başlıklarımız bu şekildeydi. Bir sonraki kolajda görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Galatasaray Osimhen'in arkasına 11 milyon euro verip 22 yaşında Deniz Gül'ü alıyor. Ama bir dakika, Porto'ya bakıyorsun, 40 maç 6 gol. Galatasaray bu adamı alıp kimin yerine yedekliyor? Victor Osimhen. O zaman soru çok basit. Deniz Gül gerçekten Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın santraforu olabilir mi? Rakamları yan yana koyduğumuzda uçurum var. Evet, ama oyuncu izlediğinizde başka bir şey görüyorsunuz. Çünkü Galatasaray aslında Osimhen'in küçüğünü almıyor. Bambaşka bir santrafor profili alıyor. 1.92, pivot oynayabiliyor. Hava topu var, bağlantı kuruyor, top taşıyor. Hız, Şampiyonlar Ligi seviyesi, bitiricilik, işte oralarda ciddi soru işaretleri var. O yüzden bugün bu 11 milyon euroluk soruyu cevaplamaya çalışacağız. Galatasaray iyi bir yatırım mı yaptı, yoksa Osimhen'in arkasını gereğinden fazla riske mi attı? Yorumlar sizde, abone ol tuşu önünüzde, zahmet olmaz efendim. Buyursunlar, başlayalım. Güzel insanlar, Deniz Gül Porto formasıyla 22 yaşında o ilk büyük Avrupa sınavını tamamlamış. Amili futbol takımımıza girmiş ve Galatasaray'ın bu ciddi bir bonservis bedeline razı olduğu bir santrafor. Ama dedik ki gerçekten Osimhen'in yokluğunda devreye girip işi götürebilir mi? Kısa cevaplayayım önce. Osimhen seviyesine tabii ki yaklaşamaz. Geçen sene tüm kulvarlarda 31 gol attı Osimhen. Maç başına 2.66 hava topu kazandı. Dribbling başarısı 2. 90 dakikada 1.62 denemesi var, 0.42 kazanımı var. Buna pres kapasitesini ekleyin. Topu kaybettikten sonra yüksek tempoda geri kazanmaya koşan, rakip savunmayı yüksekten baskı altına alan profil olduğunu da ekleyin. Yani dinamizm, hız, ön alan baskısı, bitiricilik. Osimhen bu 4 başlığın ortalamasını çok üst seviyelerde hallediyor. Deniz Gül'ün Porto'daki tablosu farklı. Porto'da yaklaşık 40 maçta 6 gol. Recep Reis bu rakamı verdi ama şunu da gösterir tabii. Yani onu da eklemiş, hoşuma gitti. Yani büyük ölçüde Porto'da rotasyonun alt sıralarında kaldığını, o süre kısıtlılığını da vurgulamam lazım abi dedi. Doğru. Ki üst düzey bir Avrupa Ligi'nde henüz çok sınırlı, net olmayan bir üretim ortaya koyduğunun da kanıtı, onu söylemiş olalım. Pas yüzdesi 60-65 bandında seyrediyor. Bu topla baskı altında oynayan ve sırtını dönen santraforlar için görece normal bir aralık. Dribbling denemeleri 90'da 1.5-2 arası. Lig yoğunluğuna göre dalgalı bir başarı oranıyla beraber. Yani istatistiksel uçurum tabii ki büyük. Ama bu uçurun Deniz Gül'ün değersiz olduğunu değil, aslında iki oyuncunun tamamen farklı profiller taşıdığını gösteriyor. Ama soruyu da doğru sormak lazım. Yani Galatasaray Osimhen'in yokluğunda tam eş değerini beklememelidir. Bu beklenti zaten hiçbir oyuncuyla karşılanamaz. O yüzden doğru soru şu: Deniz Gül sisteme yeterince uyum sağlayabilir ve belirli maç koşullarında iş görür bir alternatif sunabilir mi? Şimdi bu Deniz Gül benimle aynı boyda, 1.92. Oyun içindeki en belirgin silah bence. Hammarby Akademisi'ne geçirdiği dönemde fiziksel dönüşüm yaşadı. Ve ligin temposuna bedensel olarak uyum sağlamış bir isimden bahsediyoruz. Hava toplarında rakip stoperlere karşı tutunabilmesi, arka direkte pozisyon alması, çizgiden gelen ortalara cevap verebilmesi Galatasaray için pratik bir değer. Bunu Osimhen'in yokluğunda en net şekilde şöyle çerçeveleyebiliriz. Galatasaray bazı maçlarda oyunu açmakta güçlük çekiyor. Rakip savunma derinleşiyor, orta saha boğuluyor. Kanat organizasyonları çizgiden veya yarı alandan içeri dönmeye çalışıyor ama kimse yok gibi algılanıyor. İşte bu anlarda Deniz Gül'ün o 1.92'lik varlığı referans veriyor. Sert ve yerleşik şutları var. Pozisyon bulduğunda hallediyor. Özellikle duran toplarda veya çizgiden gelen topların tamamlanmasında Süper Lig özelinde işe yarayacak bir profil gibi duruyor. Gerçi sadece Süper Lig değil, aslında yeni trend de böyle. Şunu araya bir sıkıştırayım, müsaade edin güzel insanlar. 2008-22 arasında elit futbolda bir düşünce değişimi yaşandı ya. Şimdi Votval International'ın attığı başlık bunu çok güzel özetliyor. Guardiola'nın Barcelona'sıyla beraber Messi sahte 9 oynadı ya. Santrafor stoperlerin arasına çıkıp orta sahaya gelmeye başladı. Manchester City bir dönem gerçekten santraforsuz oynadı. Liverpool'da Firmino klasik golcü değildi. Salah ve Mane için alan açan bağlantı oyuncusuydu. Dolayısıyla ideal hücumcu giderek hani küçük, çevik, teknik, bağlantı kuran, pres yapan profile doğru kaydı. The Guardian'ın bu yıl yaptığı önemli dosyada bu dönüşümün alt tepeye kadar indiği de anlatılıyordu. Yani genç oyuncular artık spesifik santrafor eğitimi yerine daha genel futbol eğitimi görüyor ve gerçek 9 numara bulunmuyor diye. Ama sonra futbol başka bir probleme çarptı. Ne o? takımlar giderek daha kompakt savunmaya başladı. Şimdi bugün elit savunmalarda herkes çok sıkışık. Rakip genellikle işte 4-4-2, 4-5-1 blok kuruyor ya, hatlar arasında 10-15 metre bırakıyor. Ceza sahasını kalabalıklaştırıyor yani. Şimdi merkezde o teknik kombinasyonu savunma yaşmakta zorlaşıyor. Sky Sports'ta Ocak 2026'da bir inceleme vardı. De ki Premier Lig'in yeni santraforlara milyarlar harcıyorlar ama golcüler o kompakt savunmaları bir türlü aşamıyorlar. Ve teknik direktörler yeniden şu soruya gittiler. Rakibin kompakt bloğunu başka nasıl bozabilirim? Cevaplardan biri fiziksel referans noktası. Ama tabii şey değil, yeni uzun santrafor derken o eski targetman değil. Bugün ideal örneklerine bakın. Haaland 1.95. Benjamin Şeşko bir o kadar vardır. Voltemade, ben öyle söyleyeyim, hoşuma gidiyor. 1.98. Gyökeres herhalde 1.86-87. Sadece boy değil ama değerleri. Modern santraforun, artık uzun santraforun yani, belli görevleri var. Stoperleri geriye çevirecek. Bence çok kritik bir özellik. 1.95'lik santrafor bir de hızlıysa, yani savunmanın arkasını koşabiliyorsa, stoper öne çıkmaya korkuyor. Stoper diyor ki 1 metre öne çıksam arkamdaki 40 metreye koşacak diye düşünüyor. Bunun sonucunda orta sahayla savunma arası bir alan açılıyor. Yani santrafor topa hiç dokunmasa bile takım arkadaşına o alanı yaratabiliyor. Uzun top diyoruz. Uzun top artık öyle çaresizlik topu değil abi. Eskiden uzun top denildiğinde biraz şöyle bir algımız vardı. Oyun kuramadık, vurduk ileri, şişirdik gibi. Ama artık bunu bilinçli olarak

kullanan takımlar var. Yani rakip seni önde adam adama karşılar. Kaleci, stoper 6 numara üzerinden böyle 15 pas yapmak yerine kaleci 1.95'lik santrafor oynayabilirsin. Santrafor topu indirir. İkinci topu orta saha toplar. Rakibin pres hattını tamamını geçmiş olur gibi. Bunları niye anlattık? Yani modern futbol şunu söyledi. Yani santrafor her şeyi yapmalı. Ama şimdi bazı teknik direktörler yeniden kardeşim ben sana 10 tane iş yaptırmayacağım. Sen değerli bir işi mükemmel yap diyor. Mesela milli takımımız Dünya Kupası'nda bu sorunu yaşamadı mı? O 9 sorununu. Ama orada bir parantez açayım. Deniz Gül'e de işaret edelim. Benim öğrendiğim yani milli takım yetkilileri santraforsuzluk konusu çok tartışıldığı için soruyorlar bunu Montella'ya. Hoca da diyor ki yani Deniz Gül'ün o omuz genişliğini, göğüs kafesini falan beğenmiyor gibi öyle teknik bir yorum yapıyor. Onu da söylemiş olayım. Yani Montella'nın da Deniz Gül'den çok razı olmadığı gibi bir bilgi var elimde. Bunu da Dünya Kupası maçları sırasında sizlere anlatmıştım. Oradaydık çünkü biliyorsunuz. Oradan topladığımız bazı bilgilerden bir tanesiydi. Kapa parantez. Ama uzun santrafor, pivot santrafor üzerine şunu söyleyelim. Yani bekler de artık orta yapabiliyor. Yani bir dönem Guardiola futboluna da bekler orta sahaya kadar giriyordu. Şimdi farklı sistemlerde görüyoruz ya yeniden. Takımlar tekrar kanada açıyor. Rakibi içeri topluyor. Ters kanadı switch yapıyor, arka direğe orta çıkarıyor. Yani ceza sahasında 1.70'lik sahte 9 yerine abi 1.95'lik santraforum varsa onun değeri de değişiyor. Çünkü rakibin bekine karşı bak 1.75 bek 1.95 santrafor eşleşmesini yaratıyorsun. Yani futbol bazen de matchup oyununa dönüşebiliyor. Duran top çok konuşup duruyoruz abi, Premier Lig'den örnekler veriyoruz. Yani duran topların değeri çok önemli. Takımın da uzun santraforması o da önemli. Kornerde tehdit, savunma kornerinde yardım, ikinci toplar, uzun serbest vuruşlar bunları elde ediyorsun. Yani hava hakimiyeti satın almak artık kıymetli. Yani peki gerçek trend ne? Bence bunu şöyle tanımlamak lazım. Tabii ki targetman geri döndü demiyorum ama süper santrafor söyleyebiliriz yani. Eğer bir santraforun 1.88-2 metre arası boyu varsa, aynı zamanda hızlıysa, önde basabiliyorsa, top saklayabiliyorsa, bağlantı kurabiliyorsa, sırtı dönük oynayabiliyorsa, ceza sahasını işgal edebiliyorsa zaten havadan tehdit yaratıyor. Bunlar önemli hale geldi. Eskiden hani kafa vuru yeterdi ama bugün bu özellikler kıymetli. Yani rakibe hiçbir savunma çözümünün rahat gelmemesi lazım. Öne çıksan koşuyor, geri çekilsen top alıyor, temas edersen seni fiziğiyle yeniyor, etmezsen dönüyor şey falan gibi. İşte önde basarsan kaleci uzun oynuyor. Şimdi trendler buna doğru dönmüş gibi duruyor. Bunun Türk futbolundaki karşılığı çok önemli. Galatasaray açısından bakalım. Osimhen'in değerini şimdi sadece gol sayısıyla ölçmek eksik olmaz mı? Savunmayı geri itiyor Osimhen. Arkaya tehdit yaratıyor. Hava topu kazanıyor. Pres yapıyor. Stoperlerle fiziksel mücadele ediyor. Bu nedenle onun arkasını alınacak santraforda sadece iyi bitirici mi falan gibi bir soru bence sorulmamalı. Asıl soru takımın oyun geometrisini değiştirebiliyor mu? Şimdi Deniz Gül gibi oyuncuların analizi burada ilginçleşiyor o yüzden. Şimdi scouting stats istatistiklerine göre Deniz Gül profilinde öne çıkan özelliklerinden biri bağlantı ve pivot kapasitesiymiş. Oyuncu topla sırtını döndüğünde tutunabiliyor diyor, yan tarafa dağıtabiliyor ve yakınla kombinasyon kurma kapasitesi var. Galatasaray'ın Sané ya da Leao hani topla ilerlediği anlarda ya da Barış Alper kanatla çalıştığında ceza sahasında bu tutma noktasına ihtiyaç duyulacak. Osimhen bu işi dinamizmiyle, derinlik koşullarıyla yapıyor. Deniz Gül bunu daha statik ama fiziksel bir pivot anlayışıyla gerçekleştirecek. Öyle gözüküyor. Bu yeterli mi? Lig özelinde belki evet. Belirli maç koşullarında yeterliliği var. Özellikle rakibin kapalı oturduğu konuştuk ya. Galatasaray'ın ortalara, çizgiden drop vuruşlara yaslandığı anlarda Deniz Gül bir değer katabilir diyorsun. Pres oyununa adaptasyon açısından da gençliği hasebiyle her türlü oyun planına entegre edilebilir herhalde diyorsun. Çünkü 22 yaşında. Bu neyi de beraberinde git abi. Taktiksel olarak da teknik olarak da daha hani şekillenmeye açık olduğunu unutmamak lazım. Dribbling kapasitesinden de söz etmek lazım. Oyuncu boyuna rağmen top taşıyabiliyor. Birebir gidiyor yani. Hani o boyda biraz zor. Onu da söyleyelim ama esneklik biraz var. O yüzden scouting stats'in verilerine baktık. Yani öne çıkan başlıklardan biri. Raporda o var. Ama buraya kadar söylenenlerin dengeli okunması için iki kritik soru işaretini de koymamız lazım masaya. Birincisi hız. Osimhen'in en yıkıcı özelliklerinden birisi o savunma arkasına çıkışındaki hızdır. Düz koşuda, derinlik koşusunda, o birinci hareketteki patlamasında oyuncunun Galatasaray'la yine yarattığı alanlar devasa. Deniz Gül bu dinamizmi zannediyorum katamıyor. Yani Galatasaray hızlı geçiş oyununa dayandığında, topu bir anda savunma arkasına açmak istediğinde Deniz Gül bu koşuyu aynı hızla, özgüvenle tamamlayamaz. Elbette burada Deniz Gül Osimhen'i yedeklemekle yükümlü olduğundan ondan hani özel Osimhen

0: özelliklerini aramamak lazım birebir. İkincisi de Şampiyonlar Ligi seviyesi. Galatasaray bu sezon gruptan ilerleme hedefiyle Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Öyle söylüyor yönetim. Öyle davranmıyor ama öyle söylüyor. O arenada Deniz Gül'ün karşılaşacağı stoper profilleri, hız yoğunluğu ve pozisyonel okuma gereksinimi tabii ki Porto'dakinden çok daha yüksek seviyede olacak. Orada test edilmediği için bir şey söylemek doğru değil. Görmek lazım. O yüzden yani 40 maç 6 gol falan zaten seviyeyi gösteriyor bu açıdan. Ama potansiyelini Galatasaray'da şekillendirecek bir oyuncuyu biraz izlememiz gerekiyor. Sonuç olarak şunu söyleyebiliyoruz. Galatasaray Deniz Gül'ü Osimhen'in ikamesi olarak değil, tamamlayıcısı veya yokluğunu kısmen kapatan bir seçenek olarak konumlandırılmalı. Yerli ve bu yaştaki bir oyuncuyu hani 11 milyon civarını almak, hani belirli maç koşullarında değer üretmesini beklemek, gençliğinin getirdiği adaptasyon kapasitesine yararlanmak, aç parantez aslında her şey yabancı kontenjanın içinde kapat parantez. Yani bunların hepsini bir nimet olarak da görmek mümkün. Ama Galatasaray kanat ortaları yapıyor mu kardeşim? Sıklıkla yapıyor. Cevap verecek bir boyu var. Fiziksel olarak bazen yığıyor mu? Yığıyor. Bağlantı kapasitesine sahip olduğu da raporlarda da çok söylenen birisi. Yani bu ölçüde makul kabul edilebilir sebepler var Galatasaray'ın bu transfer için. Tabii ki bana kalırsa konuşulan isimlerden daha idealleri vardı. Ama dedim ya, yabancı kontenjanı meselesi var malum. Ve şunu bilerek devam etmeli cimbonlular artık. Ki kimseye haksızlık olmasın. Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın aynı Galatasaray olmayacağı açık abi. Bundan mütevellit bu transfer Galatasaray'ın Osimhen sorununu çözdüğü değil, yönetilebilir kıldığı bir hamle. Bunlar tabii kağıt üstünde Recep Reis'te yazdıklarımız, çizdiklerimiz. Saha başka, değil mi? Performans başka. Onları görürüz, tekrar konuşuruz. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Maçsun'u yayınına hepiniz hoş geldiniz. Galatasaray Rams Park'ta 3 puanı tek golle Abdülkerim Bardakçı'nın attığı muhteşem golle almayı başardı. Tabii ki birçok şeyi konuşacağız. Aynı zamanda Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir karşısında 5-0 kazanmayı başardığında vurgulayalım. Hakan Erol bizlerle beraber, sonrasında Selim Hoca, Selim Feyzoğlu ile konuşacağız. Tabii ki flaş açıklamalar, teknik direktör açıklamalarında sizlere dinleteceğiz. Yayınımız dop dolu olacak. Hem sağ içi hem sağ dışı, hem hakem hem aynı zamanda atmosfer, birçok şeyi konuşacağız. Hakan Erol hoş geldin.
5: Hoş buldum Can. Herkese iyi akşamlar.
4: Öncelikle tabii ki bir 90 dakikanın genel yorumunu almak istiyorum. Yani birçok özel şeyi konuşacağız. Birçok saha içindeki detayı konuşacağız ama bugün 90 dakikada Galatasaray'ın ilk yarıdan normalde kopardığı maçlara alışığız bu tarz karşılaşmalarda ama biz 90 dakikada neler gördük? Abdülkerim'in golünü nasıl yorumlarsın? Genel olarak saha içinde neler gördün? Hakemden bağımsız 90 dakikayı önce alalım, sonrasında tabii ki hakeme de döneceğiz. Hakan Erol söz sende.
5: Can, öncelikle şunu söyleyeyim. Bence bugünkü maç Galatasaray'ın sezona başlangıç özeti gibiydi. Birçok pozisyona girip belki de erkenden koparması gereken ve koparacağı oyunu da oynadı bence Galatasaray, özellikle ilk yarıda. Futbolda biraz şans da olması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray en az 2-3-0 ile girebileceği bir devreye 0-0 girdi. Bu da bence hem rakibin motivasyonunu arttıran bir şeydi, hem de Galatasaray'ın acaba mı son haftalarda, çünkü Galatasaray genelde baktığımızda hep tek farkla son dakikalarda kazandı maçları. Bu maçta da bu şekilde psikolojik bir savaş verdi bence ama Abdülkerim'in gerçekten sürpriz şutunda. Kalecinin de şanssızlığı var. Top sanki biraz tam önde sekiyor. O da topu tam bir göremedi gibi gördüm ben en azından maçı izlerken. Hani Galatasaray normal şartlarda bugün en az 2-3 farkla kazanacağı maçı Abdülkerim'in sürpriz şutuyla kazandı dersek hiç de yanlış olmaz.
4: Peki tabii ki saha içindeki belli başlı oyuncuları soracağım. Çünkü bugün birçok yayın sırasında çok fazla eleştiri gelen Galatasaray oyuncuları vardı. Şimdi Barış Alper Yılmaz'daki sorun nedir diye başlamak istiyorum. Yani Barış Alper Yılmaz gerçekten bütün bu eleştirileri hak ediyor mu diye sorarak başlayayım.
5: Yani Can bugün şu an maç puanlarını da kontrol ediyorum. 7.2 gözüküyor ama ben 7.2'lik bir oyun görmedim açıkçası. Ki Barış'ı da seven biriyimdir. Hani buraya sanki her bağlandığında aslında Barış'ı eleştireceğim gibi olacak ama gerçekten bıraktığı bir Barış'la bu sezona başlayan Barış arasında dağlar kadar fark var. Yani bunu Galatasaray taraftarları bence dikkatli baktığında da dikkatli bakmasa da biraz baktığında görebilecekler. Bence tamamen bu eleştiriler ve o da kendini bir şekilde kanıtlamak istiyor ama bir an önce bunu yapmak istiyor. Bence oynaması da biraz zarar verdi oyuncuya. Yani bek beklemesi gereken durumlarda kulübede olması gerekirken bence Okan Buruk ona çok şans verdiğini düşünüyorum. Yani orada yapabileceğim eleştiri bence orada biraz Galatasaray'da bir forma adaletsizliği olduğunu düşünüyorum. Yani Barış Alper'in oynamasında. Bu bence oyuncuya da zarar yazdı bu süreçte diye yorumlarım.
6: Peki aslında yeni transferleri soracağım. Tabii ki ilk maçları olmamasıyla da beraber ama yine de sormak istiyorum. Yani Deniz Gül ve Rafael Leao'yu ilk yarıda Alperen Yıldırım'la konuşuyorduk. İlk yarı nezdinde çok beğendiklerini ifade etmişti. Hem Deniz Gül'ü hem Rafael Leao'yu ama futbolun tek bir doğrusu yoktur. Hakan Erol sen neler söylemek istersin? Yani ikinci yarının da sonunda teknik olarak bu 90 dakikanın neticesinde Deniz Gül nasıl bir maç oynamıştır? Rafael Leao nasıl bir maç oynamıştır diye sorayım.
5: Şöyle Can, zaten hoca da aslında bu oyuncuların tam olarak hazır olmadığını daha önce söylüyordu. Belki 45'lerini ikinci 45'e nazaran çok daha beğendim yani. Çok daha iyi buldum. Hı hı. Yani Leao'nun özellikle vaat ettiği şey Galatasaray için çok önemli. Çünkü sürekli sende farkınız hep dikine oynuyor oyunu. Evet. Topu aldığında kaçan 10 numarayı veya 8 numarayı görüyor direkt. Veya Deniz Gülse de dönüp topla buluşturmaya çalışıyor. Bunlar bence Galatasaray'dan çok olumlu sinyaller. Çünkü o sinyalin döndüğü senarda Galatasaray bunu daha verimli kullanacaktır. Yani ben en azından o şekilde düşünüyorum. Yani ben Deniz Gül'ü ilk yarıda beğendim. İkinci yarıda ayakta kalabileceği birkaç pozisyonda gerçekten biraz kolay düştü. Kolay kendine yaradı. Aslında onları gol yapabilecek hamlelerdi bunlar. Oyuncu orada biraz eksilebilirim ama hazır değil tam olarak yani belli ki. Tam 90 dakika oynayabilecek durumda değil.
6: Hem ki Okan Hoca da flash röportajında bunu söyledi maç önünde. Doğru katılırız.
5: Evet yani ben o şekilde çünkü oyuncu ilk 45 dakikayı bence çok iyi bir şekilde oynadı ama ikinci 45'te 55-60'tan sonra artık orada da her ne kadar çok iyi mücadele etse de düşmeler başladı Can.
6: Peki yani mesela bugünkü kadroda şimdi bakıyorum sonradan oyuna giren Batrakov'un bir dilim 8 numarada bir dilim 10 numarada oynadığını gördük. Bir fikre yani kavuşabildin mi? Sonuç olarak Batrakov'u hepimiz daha yeni yeni izliyoruz şimdi. Galiba 3 maç oldu yani şu ana kadar Batrakov. Yanlışım varsa düzelt beni ama 3 maçtır Batrakov'u evet. İzliyoruz. Sana göre Alexey Batrakov nasıl bir eklemedir? Alexey Batrakov bir 8 numarada mıdır daha iyidir yoksa bugün skoru almak adına böyle bir hamle mi görmüşüzdür veyahut da 10 numara oyuncusudur ve Batrakov Galatasaray çok şey katar hissiyatına kapılabiliyor musun bugün nezdinde sorayım.
5: Yani Can bence oyuncu zaten 21 yaşında ve bir yatırım bence Galatasaray için. Yani bugünden zaten Galatasaray taraftarı da şunu bence iyi bilmeli. Bu oyuncu olduğu oyuncu değil. Yani önünde bir süreç var. Daha Galatasaray forması 3. maçı. Ki ben Okan Buruk sisteminde oyuncuyu çok değerli ve önemli buluyorum. Top rakipteyken de hani rakip her ne kadar fizik olarak belki zayıf gözükse de bence rakibe baskıda çok önemli bir rol oynuyor. Batrakov top rakipteyken. Bu benim hoşuma gitti. Yani bunları görebildim bu oyuncuda. Ve bence yani Rusya'da ilk defa dışarı çıkmasına rağmen gayet sakin. Yani ben oyuncuda şey görmüyorum pek.
6: Yani bir heyecan, bir bocalama görmüyorsun onu mu?
5: Soğukkanlı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Dediğiniz gibi daha 3. maçı, sezon uzun. Yedek kaldığı maçlar da olacaktır. Direkt oynadığı 11 maçlar da olacaktır. Bu oyuncu 21 yaşında. Yani 21 yaşında bir oyuncu oluyorsanız dediğim gibi yani dünyada çok azdır 21 yaşında olmuş oyuncu. Yani bugün Lamin Yamal bile gelişiyor. Yani 18, 19, 21, 22 iken de gelişecek. Yani oyun farklı yönlerini öğrenecek, farklı şeyler yapmaya başlayacak. O sebeple yani bence Galatasaray için gayet olumlu bir transfer. Olması gereken de bir transferdi. Galatasaray'ın bu profilde bir oyuncuya gerçekten ihtiyacı vardı. Ha, bu 10 numarada olmalıydı başka bir yerde. Belki tartışılırdı ama Galatasaray sonuçta Baturkov'u transfer etti. Galatasaray taraftan da yakışan oyuncuyu da arkasında durmak. Çünkü gerçekten çok daha genç bir oyuncu kendisi.
6: Peki saha içine tekrardan dönecek olursam, bak iki dinleyicimizin mesajı da birbiriyle çok örtüşüyor. O yüzden isimlerini de vererek iki mesajı da okuyacağım. Tek potada soracağım. Yunus Bey demiş ki, Yunus Balyar, Lezli Ugeçukwu istekli ve iyi oynadı diyebilir miyiz demiş. Hatta Mehmet Bey de demiş ki, Hakan Erol'a sorar mısın? Lezli hakkında

0: kısa süre aldı ama ben çok beğendim. Dikine oynuyor, top hakimiyeti de çok iyi değil mi demiş. Yani aslında birazcık ilk maçta yargısız infaz mı yapıldı Lezu Geçukwu konusunda diye aslında birazcık da bu iki mesaja istinaden Hakan Erol sana sormak isterim Ugeçukwu'yu.
1: Evet canım, daha önce de seninle de konuşmalarımız da vardı, hani çok çabuk harcanıyor şu an oyuncu diye. Takımın aslındaki kötü görünümüyle alakalıydı bu biraz da. Çünkü taraftar yine birine yüklenmek ve bunun acısını bir yerden çıkartmak istiyordu. Burada biraz kurban Ugeçukwu gibi olmuştu ama ben vallahi kendi içimde bugün Ugeçukwu'yu ilk 11 bekliyordum. Yani ben de o mesajı zaten daha öncesinde maçlarda almıştım. Bugün Ugeçukwu'yu arkadaşlarımla da konuşurken de ben Saray yerine Ugeçukwu başlar diye düşünüyordum. Hem de Saray'ı biraz daha dinlendirmek adına. Çünkü Lisbon maçında Saray maçın sonlarına doğru da biraz bayağı bir yorgunluk göstermişti. Dedim ki bugün dinlenir, belki Galatasaray bu şekilde bu Kocaeli maçına çıkar diye düşündüm ama hoca takdirdir tabii ki. Ben yine Ugeçukwu'yu aldığı dakikada sürede yine o dikine oynaması ve topa hakimiyeti. Gerçekten hani bize biraz, biz oyuncuyu tam olarak bilmiyorduk Galatasaray'a geldiğinde ama bize bu şekilde bahsedilmişti. Sonra biz ilk gördüğümüzde dedik ki bu adamın bununla bir alakası yok ama şu an bakıyoruz ki evet biraz daha onları göstermeye başladı. Galatasaray'da da umarım Lemina'nın yokluğunda tam bu fırsatken, tabii haftaya Trabzon maçı var, hoca orada direkt 11 atar mı şey diyemem. Ama bu aralar, bu maçlar özelinde bir kombi sanki ona yakışırdı. Özellikle bu maçta, Kocaeli maçında. Trabzon maçında çok hocanın tercih edeceğini düşünmüyorum şimdiden. Hani bir sakatlık vesaire olmazsa Sara özelinde. Ama ben oyuncu izleyicimize de katılıyorum. Ben oyunda kaldığı sürede çok beğendim.
0: Yani gerçekten bence de fena değildi. O sırada o kadar aslında birazcık müsabakanın son işte golden sonraki diliminde çok fazla mesajımız vardı. Biraz hem mesajlarla okurken o sırada çok net bir şekilde benim çok gözümden kaçmış bir performans olarak yorumlarım. Çünkü o dilimde biraz daha mesajlara dönmüştük. Maçın belli bir kısmında çok daha fazla karşılaşmaya yöneliktik. Onun haricinde mesajlara dönüktük. O yüzden bu detaylar çok önemli. Bütün dinleyeceğimizin mesajları çok önemli. Hakan Erol'un yorumları zaten her zaman çok kaliteli. Murat Bey demiş ki merhabalar, iyi akşamlar demiş ki, Deniz Gül konusunu konuştuk ama bir iki cümle daha almak isteriz. Yani şöyle diyeceğim, Deniz Gül bence bu ligin en iyi Türk santraforu diyebilir miyiz? Gerçekten çok mücadele ediyor, güçlü bir fiziği var, tam bir santrafor demiş. Yani bu ligin en iyi Türk santraforu Deniz Gül müdür abi?
1: Yani bunu demek çok erken Can. Yani şu an çünkü bugün ilk defa ilk 11'de gördük. Yani şimdi haksızlık yapmamak lazım. Oyuncuya da şimdi böyle bir şey söyleyip sonra farklı bir durum olduğunda oyuncuyu da hani şey baskı altında bırakıyoruz hepimiz. Ya bırakalım oynasın deriz. Önce izleyelim biraz daha, görelim. Osimhen'le belki oynadığı maçlar olacaktır. Belki Osimhen yine sorun yaşadığında yine ilk 11'e çıkıyor. Ama çıktığı maçlar olacaktı. Ben Deniz'i bugün beğendim bu arada. Gerçekten beğendim. Ve bu ligde de gerçekten iş yapacak bir profili var kendisine. Sıtı dörgü oynayabiliyor, servis yapabiliyor. Ve aynı zamanda topla hızlanabiliyor. Bugün bir direkten duran topu vardı. Orada hızlanmasını görmüşüz dedi.
0: Evet, çok kıymetliydi bu arada.
1: Evet, yani orada biraz sinyalleri zaten verdi oyuncunun oyuncu profiliyle alakalı. Ama dediğim gibi şimdiler oyuncuya bu şekilde bir yorum yapmak, üstünde de baskı yaratacağını düşünüyorum ben şahsen. Yani biraz izleyelim, yani bir 10 maç olsun 15 maç olsun ligi bir yaralayalım, şeyler görelim. Ondan sonra bunun kararını zaten buradayız, hepimiz veririz.
0: Tabii %100 katılırım. Buradayız. Zaten Hakan Erol da maç sonlarında bize her zaman eşlik ediyor. Bu arada Galatasaray taraftarları da yavaş yavaş stad terk ettiler. Yavaş yavaş radyo golü açtıklarını da görebiliyorum. Birçok kişi bizleri şu anda mesajlarını gönderiyorlar. Hakan Erol devam ediyorum. Dinleyici mesajları ilerleyeceğim bugün. Dinleyicilerimiz de tam olay örgüsüne göre mesajları göndermeye gerçekten artık çok net bir şekilde tam olay örgüsüne göre gönderdikleri için de çok iyi bir soru gelmiş. Hakan Güneş'ten bir soru var. Demiş ki Leo ve Sané'nin oyun aklına bence bu takım uyamıyor demiş. Bu iki oyuncuyu da oyuna entegre ettiğimiz zaman çok daha iyi olabilir. Diğer takımların şapkalarını önüne koyması gerekebilir demiş. Ne dersin abi?
1: Ben bu konuda katılıyorum. Çoğuna katılıyorum. Yani Sané'nin formsuzluğu bir yana ama Sané oyundayken verdiği toplarda alamadığını görüyorum mesela. Hani Sané veriyor, içeri koşu atıyor ama bu gören yok. Oyuncu koşuyu boşa atmış oluyor. Sané formsuz, buna da katılıyorum. Çok hani taraftar şu an bu şekilde söylüyor. Sosyal medyada özellikle ama yani oyuna girdikten sonra yine 2-3 kişi oyundan düşürdüğü bir sekans var. Yani

0: o pozisyonu koyulabilirdi Galatasaray adına ki oyuncunun da bence aksiyonları değerlendirilemiyor Galatasaray'da. Bu da var. Yani yarattığı asistler, pozisyonlar, kendisi de yakaladıklarını atamayınca bu sefer oyuncu üzerinde eleştiriler olabiliyor. Ama ben katılırım, yani Leao ve Sané gerçekten o kadar üst düzey oyuncular ki onların anlaşabileceği oyuncularla bir frekans uyum yakalaması gerekiyor Galatasaray'da. Ben bunu düşünüyorum. Yani bu da geçen sene bir tık Sané tarafında oldu aslında ama bu senenin girişinde hiç bunu göremedik. Ama Galatasaray'ın oyununun bu sezon üzerinde bir şekilde buraya evrilmesi gerekiyor hocam. Çünkü lig uzun, maraton uzun. Galatasaray aynı oyun üzerinden devam edemez. Çünkü sonuçta birçok rakip bunu çözüyor. Geçen sene de bunları yaşadı Galatasaray. Artık Leo ve Sané gibi oyuncular varken elimde Galatasaray'ın işini daha çok kolaylaştırması lazım ve onlar üzerinden de setler üretmesi gerekiyor.
1: %100 katılırım sana. Hakikaten böyle iki tane değeri varken bu oyuncuları çok daha net parıldatabileceği bir organizasyonları da bence taraftar görmeli, görmesi de gerekir derim. Şu anda bakıyorum, hatta bir dinleyicimiz, Ramspark'tan dönen bir dinleyicimiz yazmış, demiş ki abi ben statta izledim maçı, Ramspark trafiğindeyim, bir şey dikkatimi çekti, maç sırasında Okan Buruk sürekli her pulsuna itiraz ediyor, dördüncü hakemle irtibat halinde, çok heyecanlı. Acaba takıma mı güvenmiyor da bu kadar fazla itiraz ediyor ve biz de bunu görebiliyoruz, demiş ki televizyondan izleyen insanlar da aslında o itirazları rejinin belli başlı zamanlarda bizim tam olarak ekranın önüne getirdiği vakitte biz de görebildik. Ama Hakan Erol, nasıl bakarsın dinleyicimizin mesajına?
0: Yani şöyle Can, Okan Buruk biraz zaten biliyor, sen de biliyorsundur işte daha önceki maçlarından, biraz memnuniyetsiz bir hoca. Yani 7-0'lık bir Başakşehir maçı hatırlıyorum ben, o gün bile yüzü hocanın sırtı satıyordu. Yani sanki bir şeyler yanlış gidiyormuş da Galatasaray yeniliyormuş gibi. Sürekli 3-4-0 da olsa maç hakemle diyaloglar. Yani bu hocanın karakteri, yani ben bunun Kocaeli maçına özel olduğunu, yani bugünkü oyuna özel olduğunu düşünmüyorum. Bence Galatasaray oyun anlamında bugün gerçekten iyiydi. Yani bugün skoru bir kenara bırakırsak, Galatasaray özellikle ilk yarıda yakaladığı pozisyonlarla maçı erken bitirebilirdi. Yani futbol bazen olmuyor. Galatasaray özelinde bu sene gerçekten olmuyor bu arada. Yani bir sıkıntıda yeri sardığımızda bir Erzurum maçı galiba 4-0 kazanıldı.
1: Evet.
0: Yani Başakşehir maçı ilk yarıdan kopabilecek bir maçtı.
1: Osimhen gitti, 30 dakika 40 dakika biraz kaotik bir maça dönüştü.
0: Evet ki, ama o gün de kaçan pozisyonlara vardı ki, ya da mesela Osimhen oyundayken de daha çıkmadan da Galatasaray'ın yararlanamadığı 1-0'ken oyun pozisyonlar vardı. Çorum maçı da Galatasaray'ın, yani bugün istatistiklere bakılabilir, yakaladığı gol beklentisi, pozisyonlar. Bazen gerçekten bu sene üzerinde Galatasaray'da olmuyor, yani olmayınca olmuyor diye bir şey vardı. Bir şanssızlık vardı. Yani futbol, yani bazen bir gol beklentisinden 6-7 tane gol atabiliyorsunuz. Galatasaray 3-4 gol beklentisiyle 1-2 gol attığı maçlarda oynadı bu sezon. O sebeple yani ben oyun üzerinde şu an bir eleştiri yapamam. Yani hocaya da yapamam. Sadece bazı oyuncu kanallarıyla ilgili belki yapabilirim. Ama ben bugün Galatasaray'ın gerçekten kazanacak oyunu oynadığını düşünüyorum.
1: Hakan Erol, %100 katılırım sana. İki tane mesaj alacağım. Sonrasında Selim Hoca'ya mesajlarınızı ileteceğim. Yani Hakan Erol'a son iki sorumu soracağım. Birincisi tabii ki hakemle alakalı bir soru olacak. İkincisi de Oğulcan Bey demiş ki aslında biraz ters taraftan yani Galatasaraylı olmayan bir dinleyicimiz olduğunu anlıyorum. Okan Buruk, yani aslında bir önceki soruya çok benzer bir soru olduğu için bunu da konunun içine dahil etmek istiyorum. Her kararı itiraz ediyor, ayrıcalığı mı var hakkında böyle bir iddiada bulunmuş. Bir cevap hakkı doğar en azından Hakan Erol'a. Bir cevap hakkı verebilir miyiz?
0: Tabii yani ya ben bunlara katılmıyorum. Hani Okan Buruk yokken hatırlarsın sen de, Sergen Yalçın 5 yaşın başındaydı.
1: Tabii.
0: O sezon da Sergen Yalçın sana şöyle söylüyor.
1: Yani sadece Okan Buruk değil, birçok teknik adam var ve ya bu metodu...
0: Sen de dünya futbolunu takip ediyorsun, yani İtalya Serie A'ydı, Premier Lig'de bunu. Ya bu tarz hocalar var yani. Diğer başlatırsak biraz bu tarz hocaların olduğu, hakemin kararlarına itiraz ettiği, yerinde duramayan heyecanlı hocalar, yani belki Okan Buruk burada ilk 20'ye bile girmez. Bugün bir liste yapsak.
1: Evet.
0: Sağ kenarındaki hoca tavırları ile ilgili. Ya bunlar olumsuz şeyler değil. Bunda seven vardır, sevmeyen vardır. Ama yani takımı için sonuçta o da ekstra kenarda bir efor sarf ediyor. Zaten bir hakeme karşı bir ekstra kural dışı bir hareket olmalı. Yani cezalandırılır. Burada bu kadar net.
2: Yani, peki Hakan Erol çok kısa bir dilimimiz var. Yaklaşık son bir soru hakkımız var. Yaklaşık 1-2 dakikamız var. Hakem hakkında aynen. Selim Hoca ile biraz daha uzun konuşuruz ama Hakan Erol evet. En azından yorumunu alayım. İki tane çok tartışılan pozisyon var. Bir tanesi Lucas Torreira'nın maçın hemen başlarında yaptığı pozisyonla alakalı, sert girişiyle evet. alakalı Galatasaray taraftarı haricindeki bizleri dinleyen taraftarların o pozisyona bir itirazı var. O pozisyonun daha farklı değerlendirilmesi gerektiğini iddia ediyor bir taraf. Bir taraf da diyor ki yani Galatasaray taraftarları da diyor ki iptal edilen golde kaleci Serhat Öztaşdelen'in o topu tam elleriyle kavuştururken oradaki topu alışının temiz olduğunu iddia ediyor Galatasaray'da Deniz Gül'ün. Yani konuyu ne tarafından bakarsın? Bu iki tane majör pozisyon üzerinden hakemi birazcık okumanı rica ediyorum. Çünkü zaten belli başlı atlanan fauller, kartlar vesaire evet, derken var. Ligimizdeki hakem performansları da malum. Evet, o yüzden evet. de bu iki majör pozisyonda senin bakış açın nasıl olurdu?
0: Yani ben öncelikle kendi görüşlerimi söyleyeyim. Torreira'nın pozisyonda faul verildi fakat kart verilmedi sanırım. Pozisyon sarı kart olmalıydı bence.
1: Tamam.
0: Bir şekilde. Aynı şekilde Deniz Gül'ün bulduğu golde de bence kaleciye faul var. Çünkü kaleci topu yerde kereli tutuyor, kavuruyor yani. O top bir yerde topta seninle temas ediyorsa ve kaleci topu kereli tuttuysa o daha sonra temas faul sayılıyor diye ben biliyorum. Tabii hakem hocaları daha iyi yorumlar ama bence faul benim bilgime göre. Bir de Lucas Torreira'nın yüzüne gelen sanırım bir dirsek vardı, hakem faul bile vermedi. O da bence faul ve sarı kart olmayı dedik maçın yarısında. Yani benim kendimce şu an aklımda kalan
2: ana hatlarıyla bu şekilde yani kritik pozisyonlardaki evet. Hakan Erol'un değerlendirmesi karşılaşmanın müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan nezdinde bu şekilde diye anlıyoruz. Peki Hakan Erol çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim Can.
1: Her zaman bekleriz. Stüdyoya da bekleriz ayrıca.
0: Tabii ki. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar dinleyicilerimize.
1: Görüşürüz. Evet Hakan Erol'la beraberdik. Birazdan Selim Hoca'ya, Selim Feyzoğlu'na bağlanacağız. Selim Hoca'nın da yorumları çok kıymetli. Kendisiyle zaten oyuncu puanlamalarını da yapacağız. Her iki takımın da oyuncu puanlamalarını yapacağız. İlk genel 90 dakika sonra hakem konularında konuşacağız ki Selim Hoca da notlarını almıştır diye tahmin ediyorum. Evet kendisi de hazırmış. Selim Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi akşamlar Can.
1: Hocam şimdi tabii ki sizinle birçok şey konuşacağız. Yaklaşık bir 15-20 dakika civarında süremiz var. Sonrasında tabii ki teknik direktör açıklamalarına gideceğiz. Basın toplantılarına gideceğiz. Lakin hocam şimdi öncelikle sizden 90 dakikanın teknik yorumuyla başlamanızı rica edeceğim. Hem Galatasaray hem Kocaeli tarafıyla alakalı yorumlarınızı sizden duyabilir miyiz hocam?
3: Tabii öncelikle iyi akşamlar herkese, iyi pazarlar, güzel bir hafta diliyorum. Galatasaray'a gelecek olursak bence gol üretilemese de kazanmayı çok isteyen ve iştahlı bir Galatasaray takımı gördüm ben bugün. Maçı kazanmak için her şeyini ortaya koydu oyuncular. Bireysel olarak etkili olunamasa da Beşiktaş'tan liderlik koltuğunu geri almak için güzel bir savaş verildi diye düşünüyorum. Leao da Galatasaray taraftarıyla artık buluştu diyebiliriz. İlk galibiyet üçlüsünü de çektirdi. Burada üçlü anında yüzünden gülücükler saçıldığını da dinleyicilerimize aktarmak istiyorum.
1: Kıymetli bir
3: oyuncu. Valla müthiş bir oyuncu bence. Yani maçı genel olarak teknik taktik olarak değerlendirmekten ziyade biraz daha oyuncular üzerine konuşmakta fayda görüyorum.
1: Peki.
3: Çünkü teknik taktik açısından çok organize iki takım göremedik bence. Biraz daha zorla rakibin üzerine çökerek yapılan hücumlar vardı. Kocaeli Spor takımı da genelde Agüero'nun ayağından bulduğu pozisyonlarla Galatasaray'ın kalesini zorladı ama Uğurcan da başarılıydı diyelim. Direkten dönen bir top da vardı. Leao beni çok heyecanlandırıyor Can. Yani ilk defa içeride oynadığı maçta ilk 11 başladı Galatasaray'ın ve bence taraftarlar da her top ayağına geldiğinde heyecanlanmıştır. Hani verdiği paslar, attığı çalımlar olsun, çok güçlü bir oyuncu. Bence kadroya katılması çok önemliydi. Bugün bir sonraki değerlendirmek istediğim oyuncu da Abdülkerim. Apo'nun geri dönüşü diyebiliriz bence bu maç için. Haftalardır performansındaki düşüşten bahsediyorduk ama bugün hem savunma hattındaki oyunuyla hem de attığı gol ve takımı ipten alışıyla kaptan Abdülkerim'in geri döndüğünü söyleyebiliriz.
1: Katılırım.
3: Şutları zaten deniyordu bir sürü maçtır. Geçen sezonda bir sürü örneğini görmüş

0: düştük. Orta ve şutlarıyla gol yollarında takımına katkı sağlamaya çalışan bir oyuncu. Ben bugün Abdülkerim'i çok beğendim. Osimhen'e gelecek olursak da şunu söyleyeceğim. Oynamasa da maç sonunda adından bahsettiren bir oyuncu olduğunu tekrar gördük Osimhen'in bugün. Biliyorsunuz bugün Deniz başladı forvet hattında. İyi de bir maç çıkardı bence ama Osimhen'in yokluğu her maç daha ağır bir şekilde hissedilmeye devam ediyor. Galatasaray takımı bence paslaşarak organize bir şekilde şans yaratan, yaratıcılıkla gol bulan bir takımdan ziyade biraz daha oyunu rakip yarı alana yıkıp tabiri caizse ittirerek goller bulan bir takım. Ve Osimhen varken çok daha kolay sonuca ulaşılıyor. Yani bugün Osimhen'in yokluğunda Deniz varken ve bence Deniz'in iyi de bir performans gösterdiğini düşünürsek, yani toplu oynamayı seven, arayışları seven bir oyuncu, tabela yapamadı. Osimhen olsaydı zannediyorum ki çok daha erken maç kopardı. Bu maç belki de 4-5-6'ya gidebilirdi. Çok fazla pozisyon buldu Galatasaray. Biraz Barış Alper'e de değinelim.
1: Lütfen yani, hocam.
0: Yani çok istiyor oyuncu ama üretimi çok azaldı. Fiziksel gücünü koruyor gibi görüyoruz ama bence buradaki ana problem rakip oyuncuların biraz daha Barış Alper'in savunmasını, yani hücum stilini çözüp ona karşı nasıl savunma yapılacağını öğrenmiş gibi görünüyorlar. Yani oyuncunun üzerine gidip ikili mücadeleye girmektense bekliyorlar üzerlerine gelmesini ve Barış Alper genelde topu kaptırıyor veya yararlanamıyor diye gördüm. Ben birkaç maçtır da böyle açıkçası. Yani şimdi takımda da çok fazla kanat oyuncusu var. Leao, Sané, Yunus, Barış. Buradaki çokluk önemli olacaktı sezon boyunca ama ilk 11'de de kimin başlayacağının yavaş yavaş belirleneceğini düşünüyorum. Milli takım arasından sonra artık takımın ilk 11'i biraz daha oturacaktır. Torreira yine çok iyiydi.
1: Ben de beğendim hocam. Katılırım.
0: Yani hem rakibin çıkışlarını engelliyor top keserek, hem de hücum organizasyonlarının başlangıcında Saray'la ve stoper hattıyla beraber bir pas bağlantısı oluşturuyor. Çok beğendiğim bir oyuncu. Yani kaptanlığı da hak ediyor diye düşünüyorum. Zaten hani pazubantsız kaptanlarından biridir kuşkusuz takımın ama maç içerisinde bütün oyuncuları takımdaki rahatlattığını düşünüyorum. Bugün bir parantezde Sanchez'i açmak lazım bence. Galatasaray takımının savunma anlamında en önemli isimlerinden biriydi. Yani her topu kesiyor. Hava toplarında bir tane bile rakibe indirtmiyor. Ve pozitif kullanıyor. Yani topu karşıladıktan sonra hemen ayağa çıkarak Torreira ya da beklerden birine. Bence çok yani takımın görünmez kahramanlarından bir tanesi. Hatta bugün de bayağı görünürdü bence. Sallay'ın frikik çalıştığıyla ilgili bir bilgi geldi bana. Bugün de
1: hocam o çalışma ürünü müydü? Ben gol dedim.
0: Yani burada biz de gol oldu zannettik ama kalecinin çok ufak bir dokunuşu var. Top direkten döndü gibi gördük başta ama kalecinin kurtardığını görüyoruz. Bence Salah'ı bu durumlardaki, yani bu tarz frikiklerdeki çalışmalarını sürdüğü antrenmandaki oyuncular da ona bırakacak özgüvene sahip topu. Böyle bir pozisyonda hani Sané vardı sahada. Başka oyuncular da vurmak isteyebilirdi. İlk defa Eren Elmalı'yı izledik sol bekte. Yani
1: hocam sesiniz gitti. İlk defa Eren Elmalı'yı sol bekte izledik dediniz hocam. Lütfen devam edelim.
0: Jakobs Barış Alper ikilisini görüyorduk sol kanatta ve iyi bir uyumları vardı bence. Ve bunu sezon başından beri dile getiriyorduk. Savunma anlamında da hücum anlamında da orası ilerliyordu. Ama şimdi yeni bir sol ön oyuncusu var takımda ve zannediyorum Okan Buruk hem Jakobs'u biraz dinlendirip hem de Eren Leao ikilisinin uyumuna birazcık bakmak istedi. Bence uyumlu.
1: Mantıklı bulur musunuz bu tercihi hocam? Peki.
0: Biraz fazla ofansif buluyorum. Çünkü Eren'in de klasik bir sol bekten ziyade çok fazla hücum oyuncusu niteliği olduğunu düşünüyorum. Bu arada ofansif bir Galatasaray izlemeyi

0: yani hücum planı üzerinden maçları planlayan bir Galatasaray izlemeyi ben seven bir izleyiciyim. Fakat savunma arkasında da çok top kaçıran bir takım olduğumuz için mesela bugün RG'yi çok fazla kaçtı. Yani ne bu kadar yani Eren Leao ne kadar etkili verimli olur savunma anlamında ilerleyen maçlarda göreceğiz bence. Fakat ben beğenmedim diyemem. Yani iki oyuncu da Eren de Leao da top ayağına yakışan ve pas üçgenleri kurabilen oyuncular. Maç içinde de bolca gördük bence.
1: Selim hocam çok fazla mesajımız var. Biraz dinleyici mesajlarına da dönmek istiyorum hocam. Çok kıymetli katkılarınız var. Her zaman bizlere yorumlarınızı güzel güzel aktarıyorsunuz. Çok özür diliyorum tekrardan sizden ancak Nijerya'dan dinleyen bir dinleyicimiz varmış. Hakikaten Abuja'dan selamlar göndermiş. Selim Abuja. Hoca'ya demiş. Seviliyorsunuz hocam demiş bir dinleyicimiz. Abuja'dan seni dinliyormuş. Nijerya'dan dinliyormuş. Hatta Mehmet Bey de
0: selamlar olsun Abuja'daki kardeşimize.
1: Selim hocam bence Mehmet Bey
0: Osimhen etkisi Afrika'ya kadar yayılıyor. Bakın görüyorsunuz yani Türk bir dinleyicimiz muhtemelen ama yani Nijerya'da bile şu anda Galatasaray maçlarının takip edildiğini söyleyelim.
1: Çok kıymetli değil mi hocam?
0: Çok kıymetli ve ancak böyle büyük transferlerle bu noktalara gelinebiliyor. Yani Osimhen gibi bir oyuncunun kadroya katılması gerçekten çok önemli tanıtım açısından.
1: Selim hocam şimdi tabii ki birçok mesajımız var ama aslında bütün dinleyicilerimizin isimlerine böyle bir selam vereceğim. Çünkü aslında birçok hepsinin söylediği yazdığı mesajların böyle kombinasyonunu size aslında iletmek istiyorum. Mehmet Bey'e selam olsun. Aynı zamanda Mesut Bey'e selam olsun. Şöyle bakıyorum Hakan Güneş'e selam olsun. İltu Bey'e, Kadir Bey'e selamlar. Aydın Bey'e selamlar. Nurullah Bey'e selamlar. Murat Bey'e selamlar. Birçok mesajımız var hatta Olcan Bey'e de selamlar. Selim hocam şimdi şöyle gitmek istiyorum. Bugün birazcık oyuncu puanlamamız gerekiyor. İster istemez hızlı hızlı Galatasaray'ı ve Kocaeli tarafını puanlayalım. Bir de aynı zamanda hakemi konuşalım hocam. Hakem de çok konuşulması istenen bir nokta şu anda. Birçok dinleyicimiz birkaç pozisyonu dinlemek istiyor ama önümde kadro var. Galatasaray'ı oyuncu performanslarını değerlendirdik genel olarak hocam. Birazcık kısıtlı bir zamanımız var. Siz de anlayış göstereceğinizi biliyorum ama.
0: Hızlı hızlı teker teker puanları söyleyelim. Zaten yorumlarını yaptık oyuncuların aslında.
1: Peki Uğurcan diyorum hocam.
0: 7 standart bir maç.
1: Tamam. Şallahi de dersek.
0: Şallahi'ye ben bugün 9 puan vereceğim. Çok etkiliydi bence.
1: Sanchez Abdülkerim.
0: 8 puan veriyorum Sanchez'e.
1: Eren'e ne dersiniz hocam?
0: Yani Eren bence 7 puan alır bu maç.
1: Peki. Torreira ve Saray'ı sorayım.
0: Golü atan Apo'yu söyleyelim. 10 puan veriyorum maçı kurtardığı için Apo'ya.
1: Peki.
0: Torreira Saray ikilisi için bence hücum anlamında verimsiz bir maç oldu. O yüzden 7.5-8 puana sabitleyeceğim onları.
1: Peki,
0: 10 numaralı 8 diyelim.
1: 10 puan Abdülkerim'e geldi. Eren'i söylemiş miydiniz hocam ben duyamadım.
0: Eren'e 7 puan vermiştik.
1: Peki hocam. Barış, Yunus, Leao sırasıyla ne olur?
0: Barış 6, Yunus 5, Leao ise 8 puan benim.
1: Peki Deniz Gül kaç puan alır bugün?
0: Deniz Gül'ü beğendim. 8 puan veriyorum. Toplu haşır neşirliği yüksek bir oyuncu. Top ayağına da yakışıyor. Arıyor da. Bence güzel bir yedek forvet transferi oldu genç yaşına rağmen.
1: Sonradan oyuna dahil olan isimleri söyleyeceğim. Galatasaray'da Alexey Batrakov.
0: Batrakov etkisizdi bugün. 6 puan veriyorum.
1: Peki. Leroy Sané ve Uge Çukwu'yu soracağım. Jakobs'a Kazımcan'a soru işareti bırakırız herhalde hocam. Doğru muyum?
0: Doğru. Sané'nin bir tane olumlu aksiyonu vardı girdiğinden itibaren. Bence 7 puanı hak edecek bir performans görmedik. 6 puan veriyorum.
1: Peki.
0: Burada Uge Çukwu'ya bir parantez açmak istiyorum. Bana oldukça güven verdi maça girdikten sonra. 8 puanı hak ediyor bence. Kısa süre alsa da son derece yani oynadığı çevreye yapması gereken müdahalelere vermesi gereken paslara hakim bir oyuncu olarak görüyorum. 8 puan hak ediyor diye düşünüyorum.
1: Peki Selim hocam şöyle bakıyorum. Kocaeli Spor tarafında da çok kısa belli başlı sadece ilk 11'i soracağım. Serhat dersek kaleci Serhat kaç puan alır?
0: Kurtarışları vardı 8 puan veriyorum.
1: Peki savunmayı doğrudan sayacağım. Belki toplu bir puan vermek istersiniz. Dyke Steel, Zucru, Malika ve Haydara savunma hattı kaç puan alır? Yani öne çıkardığınız biri var mıdır?
0: Galatasaray'a deplasmanda bir gol izni veren bir takım. Çok pozisyona girdi bir yandan Galatasaray. Yani 7 puan verebiliriz bence. Daha farklı bir maç bitseydi belki daha farklı düşünebilirdik ama yine 7 puan
1: veririz. Ortalama 7 veririz diyoruz. Orta alanda Berkan, Şov ve Sissoko isimlerinin oluşturduğu bu üçlüye kaç puan veririz? Veya sivrilen bir performans var mı?
0: Berkan 7, geri kalan oyuncular 6 diyorum. Orası.
1: Berkan 7, geri kalanlar 6. İleri hatta Souza, Aye ve Agye'yi üçlüsü. Bu evet. Üçlüye kaç puan veririz? Sivrilen var mıydı?
0: Agye'yi çok aradı. Kaçırdı ama aradı. Yani oralarda bulunduğu için 7-8 puan hak ediyor. Diğer oyuncuların etkisiz olduğunu düşünüyorum. 6 puan veriyorum.
1: Peki hocam, şimdi tabii ki herkesin merak ettiği soruya gelelim. Hocam şimdi Atilla Karaoğlan bugün müsabakayı yöneten hakemdi ve iki tane aslında maç içinde majör karar çok tartışıldı. Birincisi birazcık Galatasaray tarafında olmayan, yani diğer takımları destekleyen taraftarların çok fazla bizim de mesaj kutumuza gönderdiği mesaj. Doğrusunu söylemek gerekirse Torreira'nın pozisyonu hakkında, maçın başındaki Torreira'nın pozisyonu hakkında pozisyonun değerlendirmesinin daha farklı olması gerektiğinin altını çizdi birçok taraftar. Galatasaray taraftarları ise VAR'dan dönen Galatasaray'ın Deniz Gül'ün müdahalesi olduğunu iddia ettiği, ya doğrusu karşılaşmanın hakemi ve VAR'ın iddia ettiği bir pozisyon sonrasında bir gol gelmişti. Lakin o pozisyonda VAR'dan dönmesinin yanlış olduğunu ifade eden bir Galatasaray tarafı var. Aynı zamanda birçok takım taraftarlarında Okan Buruk'un kenarda birazcık daha hararetli ve bazı kötü sözlerin ekrana yansıması kaynaklı olarak da daha farklı cezalandırılması gerektiğini vurguladığı bir durum da var. Galatasaray taraftarı olmayan kimselerden. Genel manada Atilla Karaoğlan'ı, genel hakem kadrosunu bugün nezdinde nasıl yorumlarsınız? Pozisyonlara yorumlarınız nasıldır hocam?
0: Bir kere önce şunu belirteyim. Atilla Karaoğlan benim beğendiğim bir hakem değil ligdeki. Çok daha yetenekli hakemler olduğunu düşünüyorum. Bugün maçta pek hakemlik bir durum yoktu bence bir yandan. Onu da söyleyelim. Temiz bir mücadele oldu. Torreira'nın pozisyonu bence çok üzerinde durulması gereken bir pozisyon değil. Yani farklı değerlendirilebilirdi ama hakemin kararını doğru buluyorum, her ne kadar beğenmesem de hakemi. Bu gol pozisyonunu nasıl değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Peki hocam.
0: Orada ben maçı izlerken faulden ziyade golün zaten offside sebebiyle iptal edilmesi gerektiğini belirtmiştim. Burada başka bir faul tespit edildi, daha detaya girildi, VAR'da uzun süre incelendi. Deniz Gül'ün oradaki offside pozisyonunu ben dinleyicilere hatırlatmış olayım. Peki. Orada faulden önce ciddi bir offside var zaten golle ilgili. Leao dokunduğu sırada topa, Deniz Gül zaten kabak gibi offside'da, gol zaten iptal olmalıydı. O yüzden çok üzerinde durmaya gerek yok yani, faul ya da değil. Ama bu gol geçerli olmazdı zaten orada bir faul tespit edilmeseydi. Bunu söyleyebilirim. Yani yorumlarım bu şekilde hakemle ilgili. Dediğim gibi biraz da futbolcular üzerinden dönen bir maç oldu. Çok fazla hakemlik bir konu görmedik. Bir tane Kocaeli futbolcunun eline çarpan pozisyon vardı. Onu da iyi süzdüler. Çok yakından gelen kafa vuruşunda oyuncunun eline çarpıyor. Elde bitişik zaten. Çok hakem üzerinden okunabilecek bir maç olmadığını düşünüyorum.
1: Peki maçın hakkı 1-0 mıydı yoksa farklı bir skor muydu? Onu da sorayım Selim hocam size.
0: Yani dediğim gibi Osimhen olsa 4-0, 5-0 bitebilecek bir maçtı. Topu 3 direğin arasından geçiremedi Galatasaraylı futbolcular. Bir yandan da Kocaeli takımı da iyi direndi o top 3 direğin arasından geçmesin, gol olmasın diye. Talihsiz bazı pozisyonlar vardı. Daha kolay, yani harcanmış diyebileceğimiz pozisyonlar vardı iki takım adına. Deniz Gül'ün direkten dönen bir şutu var. İyi bir pozisyondu o da. Yani maçın hakkı daha farklı olabilirdi ama Galatasaray taraftarı, yani 1-0 biten bir maçın sonucunda liderliği geri aldığı için mutlu olacağını düşünüyorum. Bu arada bence genel bir yorumda daha bulunmak gerekirse,
1: lütfen hocam, lütfen buyurun.
0: 5 maçın 5'ini de son derece istekli ve çokça pozisyona girmiş bir Galatasaray takımı var tamamlayan. Bu takım bana ümit vaat ediyor. Biraz takım oturdukça, as oyuncular 11'deki yerini aldıkça bu takımın gücünü zaten göreceğiz bence. Ki şunu da söylemek lazım. Hafta içinde oynanan Sporting Lisbon karşılaşmasında da rakibi sağdan ilk yarı silen bir Galatasaray vardı. O simensiz şekilde hatta.
1: Çok güzel belirttiniz hocam.
0: Geçen sene çeyrek final yapmış bir takım. Ben Avrupa maçındaki performanstan da mutluyum. Sonuç her hiçbirimizin istemediği gibi oldu ama rakibin golleri de zaten nasıl geldiği belli. Yani 3 pas yaptırmadı Galatasaray takımı Sporting.

0: Lisbon'a ilk yarı özellikle. Ben istikbalinin parlak olduğunu düşünüyorum Galatasaray takımının. Önümüzdeki maçlar bakalım bize neler gösterecek.
1: Peki Selim Hocam, hakikaten sizden çok kısa da bir söz almak isterim.

0: adına Selim hocam sağ olun, var olun.
1: Benim için bir zevk. Herkese iyi pazarlar, iyi haftalar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Selim hoca bizlerle beraberdi ki tabii ki flash açıklamalarla devam edeceğiz. Flash açıklamaları olacak. Aynı zamanda teknik direktör açıklamalarına da değineceğiz programımızda. Bunu da bir kez daha sizlere aktarmış olalım. Oyuncu röportajlarıyla şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Nitekim Davinson Sanchez şu anda Midson alanında. Evet, Davinson Sanchez'e gidelim. Sanchez'in ardından tabii ki çeşitli oyuncularla devam edeceğiz bu şekilde. Sonrasında antrenörlere doğru uzanacağız. Bugünlük iki konuğumuzu konuk ettik. Şimdi biraz bakalım sahanın aktörleri neler söylüyor.
2: Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan Davinson Sanchez bizimle birlikte. Davinson, tebrikler. Bugün gol yemeden kazanılan ve çok değerli liderliği tekrar aldığınız bir maç oldu. Sence nasıldı bugün takım arkadaşlarının performansı?
3: Bueno, contento. Pienso que había que volver a ganar, había que volver a hacer de una manera bueno, no tan cómoda, pero contundente. Tuvimos un par de ocasiones donde pudimos abrir el marcador, yo creo que temprano. No se dio, pero bueno, gracias al persistir, ¿no? A la insistencia, tuvimos la chance de abrir el juego y poder llevarnos los tres puntos, que es lo que queremos.
4: Mutluyuz tabii, kazanmaya dönmek istiyorduk. Süreklilik çok kıymetliydi. Tabii ki bir fırsatlar yarattık. Erken gol imkanımız da oldu fakat iptal oldu gol sonrasında, ama biz ısrar ettik. Oyunumuzu oynamaya devam ettik ve çok istediğimiz bir 3 puanı kazandık sonunda.
2: Gol yemeden kazandınız dedim. Abdülkerim'le uyumunuz devam ediyor yıllardır süren. Kendisi de şu anda bizi bekleyen isimlerden biri. Hem uyumunuz hakkında hem de attığı gol için neler söylersin?
3: Bueno, nos conocemos hace un tiempo ya, contento por él, ¿no? Que por ahí, bueno, esto es de momentos, ¿no? Y sí, lo tengo que decir, cuando un compañero no lo está pasando bien, el equipo tiene que ir a rescate y hoy le tocó disfrutar a él. Hoy tocó que él nos diera la victoria, nuestro capitán, y bueno, sabemos que... Y él sabe que cuenta con nosotros para estar ahí, contento, muy contento por él.
4: Uzun süredir beraber oynuyoruz. Tabii çok iyi tanıyoruz artık birbirimizi. Mutluyum onun için. Takım arkadaşlarımızdan biri iyi işler yaptığı zaman onun için zaten hepimiz mutlu oluyoruz her zaman. Aynı zamanda kaptanımız sorumlulukları da var ve kaptanımız bugün maçı kazandı diyebiliriz. Çok mutluyum onun için.
2: Teşekkür ediyorum. Abdülkerim'i ve bekletmeyelim. Salvador da seni bekliyor. Abdülkerim bizi bekliyor. Teşekkür ederim. Kerim Bardakçı ile birlikteyiz. Davinson da az önce bahsetti. Senin de çok net payının olduğu bir mücadeleyi geride bıraktınız. Sen nasıl değerlendiriyorsun bugünü? Hem de maçın önemini nasıl değerlendiriyorsun?
5: İlk önce zorlu bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Gerçekten hocayla iyi bir takım. Çok iyi analiz ettik. Çok iyi çalıştık. Ve mutlu sona ulaşan taraf olduk. Çok mutluyuz. Taraftarımız da çok güzel desteklediler bizi. Her zaman hissettiriyorlar arkamızda olduğunu. Herkese teşekkür ediyoruz.
2: Hollanda tabii ki soracağım. İlk yarıda da yanlış duymadıysam top senin ayağına ters kalede geldi. Yine tribünlerden vur diye bir ses gelmişti. Bunda da geldi. Hem gol anını hissettin mi? Sonrasında da ailenle paylaştın. Yanlış görmediysem neler söylersin?
5: Bugün gol atacağımı cidden hissediyordum. Hatta maçtan önce kızımla konuşurken kızım şey demişti. Baba inşallah gol, amin demişti. Daha tam konuşamadığı için. Çok güzel bir anı oldu benim için. Uzun zamandır gol atamıyordum. Attığım golle de kazanmak tabii ki de beni daha da mutlu etti. Gol anında kızıma, eşime koşmak istedim. Tabii ki de bugün Metin Oktay'ın ölüm yıl dönümü, biliyorsunuz, rahmetle anıyoruz. Teşekkürler.
2: Ben de teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan Uğurcan Çakır bizimle birlikte. Uğurcan, öncelikle tebrikler. Önemli bir maç ve liderliği bir kez daha ele aldınız ve çekişmeli de geçti. Oyunun hakimiyeti sizdeydi. Skora bakarsak 1-0, ancak daha fazla gol şansı da buldunuz. Neler söylersin?
6: Ya bugün maç genelinde oyunun hakimi bizdik. Aslında daha farklı kazanabilirdik. İlk yarıda yakaladığımız şanslar var. Gol olma pozisyonları, gol olma şansları çok yüksekti. Ama atamadık. Sonrasında 1-0'ı bulduk. Galip geldiğimiz için mutluyuz ama dediğim gibi oyunun, maçın tamamen hakimi bizdik. Takım arkadaşlarım, hocalarımı kutluyorum.

0: Evet, oyuncu röportajlarını sizlere aktardık. Bu arada Okan Buruk da basın toplantısı alanına geldi. Okan Hoca'nın basın toplantısına doğru uzanıyoruz.
1: Tabii ki Taçsız Kral Metin Oktay'ın ölümüne 35. yılı. Önce onu saygıyla anarak başlayacağız. Bugün maça gelirsek, maçın başlangıcı tabii ki rakibimizin özellikle kendi yara alanında savunacağını, özellikle kanat baskıları yapan bir takımdı rakiplere karşı. Kenarlardaki boşluklar bizim için önemliydi. Oralara hızlıca çıkmamız gerekiyordu. Bence ilk yarı özellikle sağ taraftan çok rahat rakip kaleye gitme şanslarımız oluştu. Biraz daha orada becerikli işler yapabilirdik. Oyunu başından sonuna kadar tabii ki belki son 5-10 dakikayı, oyuncu değişiklikleri sonrasını belki dışarıda bırakırsak, rakibimizin de biraz riskler aldığı bölümü 1-0'dan sonra dışarıda bırakırsak çok dominant bir şekilde geçirdik. Rakip yarı alanında oynadık, çok fazla gol pozisyonuna girdik. Bir tane verilmeyen golümüz vardı. İki tane direkten dönen topumuz oldu. Hem bence hücum anlamında iyi işler yaptık. Tabii ki bir yandan da yeni oyuncular oynadı. İlk defa ilk 11'de oynayan Leo ve Deniz vardı bugün. Performansları bence olumluydu. Çok daha iyiye gideceklerine inanıyorum. Çünkü dediğim gibi bu ilk maçlarıydı. Hem fiziksel olarak hazırlık hem takıma adaptasyon bu anlamda çok önemli. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Seyircimiz burada her zamanki gibi bizi, takımı çok fazla itti. Takım da bu oyunla birlikte bu iki taraf birleşince bence iç saha performansı çok daha artıyor. Çok daha dominant oluyoruz. Topu çok daha rahat geri kazanma, rakip kaleye hızlıca gitme. Bence genel olarak iyi bir maç oynadık. Oyuncularımı buradan, yani tekrar liderliği kazandığımız için oyuncularımı tebrik etmek istiyorum.
2: Serdar Bey.
1: Hangi ülkede yaşadığına bağlı herhalde. Öyle diyelim. Ya biz şunu da konuştuk aslında içeride. Tabii ben bir Türk teknik direktörü olarak burada görev almaktan gurur duyuyorum. Yani Galatasaray'ın eski oyuncusu olarak burada olmam önemli. Hepsi önemli ama onun yanında bir Türk teknik direktörün burada 4 sene üst üste şampiyon olması. Bir kişi daha vardı bunu yapan. O da Türk'tü. Sevgili Fatih Terim hocamız. O yüzden yani son 19 yıla baktım. 19. yıl herhalde. Türk teknik direktörlerin başarısı var. Büyük başarısı. Ama maalesef yani tabii ki kimse kimseyi Türk yabancı diye ayırmıyor. Ama bunu söylemek tekrar içimden geldi. İçeride onu konuştuk. Yani Türk oyuncuları da bunu yapıyorlar bir kere. Yani Türk oyuncuları da devamlı değersizleştirmeye çalışıyorlar. Onların üzerinden de bu şeyi çok fazla yapıyorlar. Ama bence şunu bilmemiz gerekiyor. Yani bu gözüken tarafı, asıl gözükmeyen tarafı sokaktaki insanların sevgisi, değeri çok daha farklı. Yani ben sadece burada sosyal medya üzerinden her şeyi düşünmemek gerekir. Veya işte televizyon kanalı ve YouTube kanalı üzerinden bunu düşünmemek gerekir. Orada tabii ki bir yandan bir reyting almak zorunda herkes. Yani bir reyting kovalama var. O reytingi almak için de yani tabii ki birileri eleştirilecek. Belki eleştirinin ötesine geçildikçe de daha çok seyredilen kanallar olabiliyor veya yorumcular olabiliyor. Yani bunların hepsi tabii ki bu futbolun da bu kadar güzel olması, insanların ilgisini çekmesi, bu kadar seyredilmesi. Yani futbolun kolay olması, kolayca hakkında konuşulması ve her türlü yoruma açık olmasından kaynaklanıyor. O yüzden yani belki futbolun reytinginin olma nedenlerinden biri de bu. O yüzden hepsini kabul edip bence çok fazla kafaya takmadan hem benim için hem Türk oyuncular için bunu, Türk oyuncuları da buraya katacağım çünkü bazen onların üzerinden de çok fazla eleştiri oluyor. Asıl işimize odaklanmak, işimizi iyi yapmak, işimize konsantre olmak ve başarıları devam ettirmek. Yani biz Lisbon maçından da çok farklı bir skorla dönebilirdik. Yani siz 1-0 öndesiniz. Yani bence tartışılmaz bir şekilde bir kırmızı kart var. Yani hani sarı mı, turuncu mu, kırmızı mı? Yani bunu kırmızı karta çağırmayan Alman hakemin adı neydi, unuttum. Dingel. Okay. Yani Dingel de dediler ama Dingel diyoruz biz. Evet, Alman hakemin gerçekten VAR'a çağırmayan hakem, Alman hakemin, ya ben olsam hakemlik hayatını bitiririm. Yani bir daha bu hakemin Şampiyonlar Ligi'nde maç alması, VAR hakemi olarak maç alması, normal maç almaması da gerekiyor. O yüzden çok daha farklı bir skorla da gelebilirdik biz buraya, onu söylemek isteyeceğim. Yani biz belki 3-0, 4-0 maçı kazanıp da gelebilirdik. Ama oyun içerisinde birçok şey var. O yüzden yani oyunu kaybettiğiniz anda biz de neleri yanlış yaptığımıza odaklanmamız gerekiyor. Bence yani 1-1'den sonra o 50 ile 60 arası, yani topun daha çok yine ayağımızda kalması gereken dakikalarda orada hatalarımız oldu. Mesela bunları oyuncularımızla paylaştık, oyuncularımızla sorguladık. Yani bu maçları Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni özellikle daha iyi yönetmemiz gerektiğini sorguladık. Ama genel olarak şuna geleceğim yine, olumlu, olumsuz, başarılı, başarısız tabii ki maçlar olacak. Ama burada gerçekten bizi seven, bize değer veren Galatasaray taraftarı olduğunu da biliyoruz. Biz bunu zaten sokakta görüyoruz. O yüzden sosyal medya çukurun içerisine de hiçbir zaman düşmeyeceğiz.
2: Hazal Hanım.
3: Hazal Palavar, En Son Haber. Hocam, 3 puan için tebrik ederim. Zira Serdar abinin sorusuna ek olarak soracağım. Ligin daha başında rakip teknik adamlar istifa etmeye başladı. Siz 4 sene üst üste şampiyon olmanıza rağmen ağır eleştirilere maruz kaldınız. Yani bu 4 şampiyonluk bile bu baskıyı korumuyorsa bu mental gücü nasıl koruyorsunuz hocam? Siz.
1: Yani çok basit, yani şu puan durumuna baktım mı mental olarak çok güçleniyorum. Yani. Bakıyorum puan durumunda en üst sıradayız. Sen bundan daha 4 senede şampiyon olmuş üst üste. Bundan daha güzel bir şey olamaz ama gerçekten o yarış çok ateşli bir şekilde gidiyor. Bunu sadece yani benim üzerime, işte Galatasaray'ı nereden vurabilirsiniz? Okan Buruk üzerinden vurabilirsiniz. Yani en önemli şey bu. O yüzden Okan Buruk üzerinden vurmaya çalışanlara da Galatasaraylılar gereken cevabı verecektir. O yüzden yani bunu Galatasaraylılar yapıyor gibi düşünmemek lazım. Ben tam tersini düşünüyorum. Galatasaray taraftarı her zaman takımına, hocasına, futbol hocasına sahip çıkar. Gerçek taraftar burada hep Galatasaray'la birlikte olur. Ben buna biraz daha inanıyorum.
2: Safa Kağan Bey.
4: Safa Kağan Öztürk. Buradayım hocam. Tebrikler hocam öncelikle. Şunu sormak istiyorum. Aslında sezon başında camiada aslında kaos dolu bir hava vardı. Ama ben önceki sezon başlarına baktığımız zaman bu sezon Galatasaray'ı çok dominant görüyorum. Özellikle oyun başlarında. Ve siz de aslında bu yönde kadro derinliğinden hep bahsetmiştiniz. Hem yeni transferlerin alışma süreciyle hem de sakat oyuncuların dönüşüyle bunu 90 dakikaya yayan, dominant oyun 90 dakikaya yayan takımı milli maç arası sonrası belki burada doğru hedef olabilir mi? Siz bununla ilgili ne söylersiniz? Teşekkür ederim.
1: Ya aslında biraz önce o Sporting maçıyla söylediğim şeylerden biri de oydu aslında. Yani orada aslında fiziksel olarak bir şey yaşamıyorsunuz. Ama bazen yanlış kararlar vererek üst üste, yani 2-3 yanlış kararla oyunun, rakibin o ara force etmesini sağlıyorsunuz. Aslında orada top ayağınızda, baskı yok. Yani baskı yokken 3 tane rakibe top verdik ve devamında pozisyona girme şansı verdik. Yani maçın 2-1'e 3-1'e gitme nedenlerinden biri de bence oyunu iyi yönetememek. Bence yani bunu sadece fiziksel olarak da kendinizi iyi yönetmeniz gerekiyor, oyun içerisindeki temponuzu. Ama mesela bugünkü maç çok önde oynuyorsunuz, rakip alanına yerleşmişsiniz, aslında daha az yoruluyorsunuz. Ama oralarda doğru kararlar vermek lazım. Geriye koşmamak için, takımı geriye koşturmamak için doğru kararlar vermek lazım. Ama yine de bazı oyuncular için hem adaptasyon hem fiziksel olarak da bize geç katılan oyuncular özellikle %100 hazır durumda değiller. Onların da bu hazırlıklarını tamamlamak istiyoruz. Transfer her zaman zor bir süreç. Yani Leo zaten bir sakatlıktan çıkıp biz de geldikten sonra yavaş yavaş onu soktuk. Yani bugün ilk defa ondan da geri bildirimle ilk 11'de başlattık. Deniz'in de o transfer süreci gidiyor, kalıyor, oluyor, olmuyor. Yani o da yaptığımız testlerde tam fiziksel olarak da yani en maksimum seviyede değildi. Ama onu da antrenmanlarla hazırlamaya çalıştık. Bugün de oynadığı süre içerisinde iyi şeyler yaptı. Çat da aynı şekilde, yani onu da

0: Yeni stoperimizin takım içerisine girmesi, özellikle bu milli takım arasında onu %100 hazır hale getirmemiz gerekecek. Onu da ondan sonra ona da süre vereceğiz. Ama dediğim gibi biz kendimiz oyun kalitemiz, oyun gücümüzü ve saha içerisindeki yani o 90 dakikaya yaymak için doğru kararlar vermek gerekiyor. Bence maçı doğru yönetmek gerekiyor oralarda. Ama genel olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Bugün bunu net bir şekilde gösterdik.
1: Okan Hoca'nın basın toplantısını sizlere dinlettik. Şimdi Selçuk İnan'ın açıklamalarına bir dönelim.
2: Teşekkürler. Maçın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan bizimle birlikte. Hocam, yayınımıza bir kez daha hoş geldiniz. Tabii ki siz de maç öncesinde değindiniz. Zor bir deplasmana çıktınız. Galatasaray bu maçı da kazanmak zorundaydı aslında kendi derbileri öncesinde. Sizin maçtaki ana değerlendirmeniz ne olur? Hangi hususlar üzerinde duracaksınız? Belli bir dakika boyunca da aslında çok iyi savunma yapan da bir Kocaelispor gördük. Siz genel olarak takımı savunma performansından memnun kaldınız mı?
3: Evet. Maçın başında vermiş olduğum röportajda da belirtmiştim. Galatasaray'ın çok baskılı başlayacağını biliyorduk. O baskıyı kırmak için öncelikle hedefimiz doğru savunma yapmaktı. Onları biraz kenarlara yönlendirmekti. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Oyuncular çok iyi mücadele etti. Plana sadık kaldılar. Geçişten birkaç tane pozisyon bulduk. Onları da gole çevirebilirdik. Oyunun geneline baktığınızda beklediğim bir maçtı. Yani bu şekilde bekliyordum. Evet, biz yeni takımız, genç takımız ama henüz istediğimiz ritmi oyun anlamında top bizdeyken ki dağılımlarımız, konumlanmamız henüz çok yeterli değil. Böyle bir durumda Galatasaray deplasmanında topa daha fazla sahip olmak çok açıkçası mümkün gözükmüyordu zaten. Buna göre bir plan hazırladık. Dediğim gibi oyuncularımla da bunu paylaştım. Planımızın tuttuğunu düşünüyorum. Evet, yediğimiz gol talihsiz bir gol ama neredeyse maçın tamamında karamboller ve yan toplar dışında çok eksik görünmedik, net bir pozisyon vermedik ki dediğim gibi bir iki tane de gol atabileceğimiz pozisyon vardı, direkten dönen topumuz vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu deplasmanda Galatasaray'a karşı oynamak çok da kolay değil. Çok efor sarf ettiler, çok mücadele ettiler. 1-0 mağlup olduk ama en azından belli şeyleri kazandık. Bunu söyledim oyuncularıma. Galatasaray'ı kazandığı için de tebrik ediyorum.
2: Ben de başarılar diliyorum hocam ilerleyen haftalarda. Selçuk İnan, görüşlerimiz Eraktay.
1: Evet, tabii ki maç sonu yayınımızda iki tane çok özel konuğumuz vardı. İki konuğumuzla aslında A'dan Z'ye maçı değerlendirdik. Birçok kısmına değindik. Hem saha içi hem saha dışındaki hakem yönetimini konuştuk. Taraftarı konuştuk ki Galatasaray taraftarı oldukça yoğun ilgi gösterdi bugün karşılaşmaya. Buradan da kuzenim Cem Çıklay'a da sevgilerimi iletmiş olayım. Bizim yayınımızı dinlediği için kendisine de teşekkür edelim. Gerçekten o da Galatasaray stadından çıkan bir taraftar olarak Radyo Gol'e tercih eden bir dinleyicimiz olarak kendisine sevgilerimi iletmek isterim. Evet, bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum. Tabii ki yarın da sizlerle beraber olacağımın bilgisini aktarmış olayım. Gece de tekrar yayınlarımızda maç sonu yayınımızın o kesidi sizlerle olacak. Tabii ki gece boyunca hem Selçuk İnan'ın hem Okan Buruk'un açıklamalarını da tekrar dinleyebileceksiniz. Çok değerli içeriklerimiz de var. Tekrar yayınlarımızda sabah 7'ye kadar çok çok özel içeriklerimiz de var. Tabii ki sabah 7'den sonrasında klasik formatımıza dönüyoruz. Full bir şekilde canlı yayındayız. O halde sağlıcakla kalın ve hoşça kalın demek istiyorum.
4: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Kim ne dedi?
6: Okan Hoca Galatasaray'ın teknik direktörüyken Galatasaray

0: Galatasaray altyapısından oyuncuların Galatasaray A takımında çok fazla şans bulma ihtimali yok.
1: Rotasyonu ligde değil de Şampiyonlar Ligi'nde yapması hocaya yönelik eleştirileri çok daha yukarıya doğru çeker.
2: Bu sezon altyapıdan kimler A takımda oynama şansı bulabilir?
3: Deniz Gül işte tam anlamıyla hazır değil. O yüzden kanattan santrafora devşirilmiş bir oyuncuyla mı oynayalım? Alabiliyorsan sağlıklı geri bildirim eyvallah.
4: Ama Sayın İsmail Kartal eleştirilerden çok etkilenip, çok dinleyip, çok duyup daha sonra kendi kendini öven bir teknik adam profilinde.
2: Dici Futbol'dan herkese selamlar. Galatasaray Kolaj gündemiyle karşınızdayız. Başlıklarımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Ve başlıklarımız şu şekilde. Abdülkerim neden yedek kaldı? Jakobs tercihini anlatıyor. Okan Buruk'un transferde istediği her şey gerçekleşti mi? Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuç gelirse ligi etkiler mi? Ve kolaj başlıyor. Abdülkerim Bardakçı ile alakalı sorun ne? Hoca maçtan önce sakatlığı yok dedi ama asıl mevkisi sol bek olan Jakobs'a şans verdi. Bu ne demek oluyor? Yakup Çınar'a sorduk.
0: Abdülkerim'in hazır olmadığını sakatlık dönüşü sonrasında Başakşehir mücadelesinde gördük. Ve Başakşehir maçında Galatasaray kariyerinin belki de en kötü maçlarından bir tanesini çıkarttı. Abdülkerim oynayarak performansını yukarıya taşıyan bir oyuncu. Bu arada bu yaşına rağmen Galatasaray kaptanı son 4 sezonda şampiyonluklara çok büyük katkılar vermiş Abdülkerim'den bahsediyoruz. Kötü oynayacağı sakatlık dönüşü sonrası performansını sahaya yansıtamayacağı maç olabilir mi? Olabilir tabii ki. Başakşehir maçı böyleydi. Hoca Başakşehir maçındaki görüntüsünü gördükten sonra evet Abdülkerim Bardakçı'nın herhangi bir sakatlığı yoktu. Ama performansı nedeniyle hoca bu maçta tercih etmedi kendisini. İsmail Jakobs'u oynattı. Geçen sezon da zaman zaman böyle Şampiyonlar Ligi maçlarında Abdülkerim'in artık yorulduğu sıralarda Jakobs'u o bölgede oynatmıştı. Jakobs fiziksel gücüyle sol stoper oynayabilen bir oyuncu. Ama burada taraftar şunu soruyor. Abdülkerim'den ya da Jakobs'tan ziyade. Galatasaray Biçabu'yu aldı. Sol stoper. Geçen sezon baktığın zaman Leipzig'te 15-20 tane maça çıkmış. Hani potansiyelli bir oyuncu. Dediğim gibi Abdülkerim Bardakçı'nın yerine İsmail Jakobs'un neden oynadığı değil, Biçabu'nun neden oynamadığını bence sormalıyız. Sonuçta karşında Sporting Lisbon'un onlar da yeni transferler yapmıştı.
5: Evet.
0: 200 milyon euroluk satış yaptılar, 123 milyon euroluk transfer yapmışlardı ama en önemli bölge orta saha tamamen değişti ve yeni transferler gayet iyi oynadılar ve iyi performans ortaya koydular. Dediğim gibi Abdülkerim Bardakçı'nın herhangi bir sakatlığı yoktu. Sakatlıktan çıkmıştı o rehabilitasyon sürecinde. Başakşehir maçında mecburen oyuna dahil olmak zorunda kaldı. Lemina'nın sakatlığı sonrası. Bu maçta oynamasını zaten beklemiyorduk. Herhangi bir sakatlığı yoktu. Orada Okan Hoca tercihini İsmail Jakobs'tan yana kullandı.
2: Ali Naci Küçük, Okan Buruk bu sezon Şampiyonlar Ligi için asla ligde rotasyon yapmayacak dedi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuç alırsa lig serüveni nasıl etkilenir? Bunu Aydın Cingöz'e sorduk.
1: Yani sonuçtan öte esas olarak Şampiyonlar Ligi maçları sonrası çok sert maçlar oluyor ve oyuncular hani işte 100 binlik enerjisi varsa onu çok büyük oranda harcıyorlar. Oradaki mücadele çok daha güçlü oluyor. Sonuçlardan da öte özellikle ligdeki mücadeleye kazansa da kazanmasa da ister istemez yansıyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Rotasyon yapması gerekirse eğer Okan Buruk'un ben bu rotasyonu açıkçası önce ligde yapacağını düşünüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi'ne rotasyon bir kadro ile çıktığı zaman orada çok şiddetli eleştiriler olacaktır. Bu kadro Galatasaray'ın kadrosu eğer ligi oynayamayacak durumdaysa rotasyon yapıldığında hocaya yönelik çok sert eleştiriler olacaktır. Daha anlaşılabilir bir durum olur. Tamamen mantık çerçevesinde yorumluyorum ve değerlendiriyorum. Bizim takımlar açısından özellikle gelir açısından geleceğini güçlü şekilde devam ettirme açısından hedefler açısından Şampiyonlar Ligi'nde olmak önemli. O yüzden şampiyonluk çok değerli. Ben Galatasaray'ın tabii ki hedef şampiyonluk yolunda herhangi bir şekilde hani ona zeval gelmeden ilerleyebilmektir. Ama orada mutlaka bir planlamayı yapıp ligde yapacaksa eğer rotasyonu bence Şampiyonlar Ligi maçı öncesi ben ligde yapacağını düşünüyorum.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Emre Tile bile uyandırma servisi başlıyor.
7: Bir kare, top dışarı, önce kaleye sonra direğe, nasıl kaçar?
5: Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex. 100 kere Alex, 1000 kere Alex. Golün ismi Alex. Emre Golosro oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu. Oldu, gol oldu, 2-1 oldu. Ceza sahası, gol pozisyonu, vuruş, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
7: Emre Tilev'le uyandırma servisi başlıyor.
8: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Bankanın güzeli.
1: Reklam bitti.
9: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
10: Herkese merhabalar, mutlu sabahlar diliyoruz. Günaydınlar, nasılsınız, iyi misiniz? Ve diyoruz ki biz sizlerle beraberliğimize başlarken çocuklarımızın da okul süreçleri başladı. Bugün zor bir trafik günü ve bugün okulların da açılış günü olduğu için hakikaten meşakkatli bir süreç bizi bekliyor. Hepimiz okullu olduk bugün ve hattımızda da çok değerli bir isim Sayın İlhan Uzundurukan var. Sayın Uzundurukan günaydın efendim.
11: Günaydın, günaydın.
10: Nasılsınız?
11: İdare ediyoruz, bomba gibiyiz.
10: Peki, Sayın Uzundurukan'la beraberiz. Dilerseniz okullara başlayacak genç kardeşlere deneyimli bir baba olarak neler söylersiniz?
11: Vallahi artık bir şey söylemek, bir nasihate falan da gerek yok.
10: Dinlemiyorlar zaten.
11: Yani bunu dinlemiyorlar. Her şeyi, bütün ödevleri yapay zekaya yaptırıyorlar falan. Artık okula gitmeye gerek var mı onu bilmiyorum. Sadece diploma almak için okula gidiliyor gibi bir his var içimde. Artık her şey istediği gibi, istediği yorum. Hatta işte kadın mı anlasın, erkek mi anlasın o çözümü diye o seçeneklere varana kadar. İşte bütün ödevler, bütün tezler, bütün her şeyi yapay zeka yaptırıp okulda da bence eğleniyor çocuklar. Ama eğitim şart tabii ki.
10: Kesinlikle.
11: İnşallah çok iyi bir, herkes çok iyi bir eğitim süreci geçirir. Bu işte okullar açılınca trafik keşmekeşi falan oluyor ama sen Seferihisar'dayken biz İstanbul'da hiç rahat bir trafik görmedik. Okullar kapalıyken de trafik var yani, onun için benzin pahalı oldukça insanlar sokağa çıkıyor, arabayla dolaşıyor bence.
10: Ben de zaten o yüzden Seferihisar'dan gelmeyi düşünüyorum.
11: Bence de.
10: Valla radyoyu Seferihisar'a taşımayı öneriyorum.
11: Elektrik çok kesiliyor, yoksa taşırız.
10: Ya evet ya, çok fazla elektrik kesiliyor. Gediz elektrik orada yani, rezalet. Neyse, dilerseniz

0: Düne dönelim. Galatasaray nasıldı? Nasıl buldunuz? Tek gollü bir galibiyet. Abdülkerim uzaydan vurdu, gol geldi. Kalecinin inanılmaz hatası ve Galatasaray zorlandı.
1: Osimhen'in olmadığı her maçta Galatasaray'ın zorlanacağı belliydi ama Kocaelispor'da çok iyi oynadı. Çok güzel maç oldu. Hiç öyle kapanmadan iyi geçiş oyunları, hızlı hücumlar yaptılar. Hatta işte maç 0-0 iken ilk yarıda direkten dönen bir top var. O topa vurmasa, çıkarsa bomboş altı pasın üstünde arkadaşı var ama adam da güzel vurdu. Ya ben iyi maç, tabii kaleci orada tam eline, kucağına gelirken sekti top zeminde. Güzel bir gol oldu ama onun dışında kaleci çok başarılı kurtarışlar da yaptı. Bir de sayılmayan golde tabii aslında çok temiz bir şekilde topu oradan aldı ama işte VAR top kalecinin hakimiyetindeydi artık orada diye öyle herhalde onun için çağırdı. O pozisyon da çok ilginçti. Yani 3 kere 4 kere vuruldu. Galatasaray'ın direkten dönen topları da var. Ama işte Kocaelispor karşısında kendi evinde Okan Buruk korkarak bütün oyuncuları sahaya sürdü. Defansif bütün oyuncuları. Ve böylelikle bir keşmekeş oldu. İşte son pozisyonda bomboş kafayı vurdu. Daha iyi vursa hadi bir bir ayıkla pirincin taşını ama işte böyle bitti. İyi maçtı. Ben seyrederken zevk aldığım maçlardan biriydi bu sene.
0: Erzurumspor karşısında Beşiktaş 3 gollü galibiyet aldı. Belki biraz geride kaldı maç ama üstünden konuşmakta fayda var. Bugün de Fenerbahçe sahne alacak.
1: Ya Beşiktaş'ta bir form tuttu, yakaladı. Transferler takıma göreceli daha erken katıldığı için daha da iyi bir durumda. Tabii Erzurumspor'da arka arkaya zor rakiplerle eşleşti. Zaten yeni kurulmuş bir takımdı. Önce Galatasaray'dan 4-7, Beşiktaş'tan 3-7. Yani Ahmet'in yaptığını Erzurum yapamadı. Ahmet önüne gelen yenmeye başladı. Ama burada asıl Beşiktaş'ta tabii Avrupa'da ne yapacağını göreceğiz. Başlıyor şimdi Avrupa serüveni Beşiktaş'ın. Oradaki asıl ölçü Beşiktaş'ın ne kadar nereye kadar götüreceğini Avrupa'da bize bir şekilde gösterecek diye düşünüyorum. Yani bu arada Trabzonspor kayıpları oynamaya devam ediyor. O güzelim takım darmadağın oldu. O takımı toparlamak da kolay iş değil. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani Konyaspor maçında çok dağınıklardı. Yani ikinci yarı bayağı bir üstün oynadılar ama gol atmaya başaramadılar. Oradaki sıkıntı, hoca da bulamadılar. Bütün bunların dışında bugün Fenerbahçe nasıl olacak bakalım. İsmail Kartal geri döndürüldü, zorla döndürüldü, ikna edildi. O yapıldı, bu yapıldı. Ama bir mağlubiyetlik işi var şimdi. Nasıl olacak? Niye bu kadar ısrar edildi? Niye böyle oldu? O süreç hiç iyi yönetilmedi. Umarım Fenerbahçe için hayırlı olur.
0: Sayın İlhan Uzundurukan'la birlikteyiz. Radyomuzun icra kurulu üyesi, gazeteci, yazar üstadımız. Sayın Uzundurukan, Ahmet'in 5 gollü galibiyetini nasıl okursunuz? Başakşehir gibi güçlü bir takım karşısında ve sanki birazcık çanlar Nuri Şahin için çalıyor.
1: Öyle görünüyor. Ya şeyde ekonomik sıkıntı da var Başakşehir'de yıllar sonra. O da belki etkili, içerideki şey çok yansımıyor dışarı ama iyi de bir kadro kuramadılar. Yani Ahmet Trabzon'dan sonra Başakşehir'i de yendi. Ve yani herhalde bir 10 falan olurdu maç. Yani o kadar varlık gösteremedi ki Başakşehir. Bu hafta orada da milli ara öncesinde ya da milli arada orada da bir hoca değişikliğine giderler diye düşünüyorum. Ama kim olur? Abdullah Avcı boşta, onu alırlar muhtemelen.
0: Efendim bu hafta biliyorsunuz UEFA Avrupa Ligi haftası, ilk hafta. Hemen herkes Trabzon'u soruyor ama Trabzonspor'un maçları 15 Ekim'de başlayacak. Ona daha bir ay var ve Trabzonspor bir ay sonrayı beklerken Beşiktaş Perşembe günü sahne alacak. Saat 22'de evinde Marsilya ile. Nasıl maç olur Tüpraş'ta? Ve asıl sonra da bu hafta Ahmet'le oynayacak.
1: Ama kendi evinde oynayacak. Şimdi Marsilya maçı işte dediğim gibi bütün bu iyi çıkışın, buralara gelişin persinleyecek ve bunu Marsilya'yı yenerek, yoksa Marsilya karşısında zayıf mı kalacak? O açıdan çok önemsiyorum maçı. Yani Beşiktaş Avrupalı bir takıma karşı ne yapacak? Ne kadar güç gösterisinde bulunacak? Ne kadar gol atacak? Ne kadar kalesini gole kapatacak? En azından Marsilya maçını kaybetmeyip galip gelemiyorsa bile berabere bitirmesi de moral açısından iyi olur. Ahmet maçında, Ahmet'in çıkışı da bir yerde biter, Beşiktaş Ahmet maçını rahat kazanır diye düşünüyorum.
0: Bu haftanın sonrasında bir derbi. Derbi şimdi hemen herkes diyecek ki oyunu şöyle takımları derbi olur falan ama büyük maç diyeyim o zaman. Trabzonspor mücadelesinin heyecanını yaşayacaklar. Özellikle Galatasaray Trabzon'a gidecek. Bu konudaki fikriniz nedir? Trabzon'da bu hafta içinde bir gelişme olur, teknik direktör şekillenir mi?
1: Zor.
0: Neden?
1: Kimse de şimdi öyle bir takım var ki ortada, hiç ışık vermeyen bir takıma gelen hocaya diyecekler ki Salahlı şudur, şudur bu kadroyla bir şey yapamadın diyecekler diye korkar. Yani iyi bir hoca bulmaları kolay iş değil. Trabzon şehri falan hala işte Şenol Güneş gündemde falan gibi şeyler de var. Şenol Hoca bilmiyorum, ona da geçmiş olsun. 10-15 gün önce bir ameliyat geçirdi. Ama
0: boyun fıtığından değil mi? Onu da söyleyeyim.
1: Evet. Evet. Onun için çalışır mı? Çünkü bir önce denedi. Ondan sonra Fatih Tekke geldi biliyorsun. Zannetmiyorum. Abdullah Avcı'yı düşünüyorlardır ama Abdullah Avcı da aslında en uygun hoca gibi görülüyor boşta. Uzun zamandır da o da takım çalıştırmadı. Bakalım yani Trabzon ama çok çok eksik, çok birbirini tamamlamayan bir, yani şöyle yukarıdan atılmış oyuncular nereye düşmüşse orada oynuyor gibi. Mustafa Eskeraç'a yer açmak için takımı bozdular. İşte Vekame'yi yolladın, onu yolladın, bunu yolladın, yaşlılardan kurtuldun, Vişça'dan kurtuldun derken bu gelen oyuncular da hiçbirbirini tanımıyor. Kenarda da deneyimsiz bir hoca olunca başa bunlar geldi. Salah ayrı bir takım, Trabzon ayrı bir takım gibi, öyle bir şey.
0: Beş benzemez gibi.
1: Evet, bunlar 11 benzemez.
0: Peki şimdi gelen mesajlar var, biraz onlara da bakalım. Derfin Yunustane'den gelmiş. Dünya Gençler Rally'de Türkiye adına şampiyon oldu Ali Türkkan. Onu da tebrik etmek lazım. Babasını anlatmıştım ben. Oğlu da şimdi muazzam aynen işler yaptı.
1: Orada tabi Serdar Bostancı'nın emekleri var. Onun için oradaki başarı öyle zayıf bir başarı, yani gel geç bir başarı değil. Ciddi bir rallide Türkiye'nin başarısı var. Hem Otomobil Federasyonu hem Motosiklet Federasyonu'nun önemli hizmetleri var. Şimdi zaten F1'de geliyor. Otomobil sporları pistin yeniden canlanmasıyla daha çok gündeme gelecek Türkiye'de.
0: Evet, TMF MotoGP'yi de getirmeye çalışıyor. Superbike'ı getirmeye çalışıyor. Türkiye'de biliyorsunuz MXGP düzenleniyor falan derken dediğiniz çok doğru. Çok güzel işlere doğru gidiyoruz. Peki, dilerseniz özellikle Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe maçı herkesin merak ettiği maçlardan biri. Biraz değindik belki ama Gaziantep'e gidiyor Fenerbahçe bu akşam saat 20'de maç. Bu konudaki fikriniz nedir? İsmail Kartal olası bir kayıpta Fatih Tekke resmini yeniden çizer mi?
1: Birinci maçta çizmez de ben o işin çok dikiş tutacağını düşünmüyorum. Yani onun hiç kimseye sormadan istifa etmesini, Aziz Yıldırım'ın unutacağını düşünmüyorum. Ama şu sırada başka hemen birini bulmak kolay iş değil. Buradaki maçı mutlaka kazanmak zorunda ki Fenerbahçe kazanır diye düşünüyorum. Çünkü eğer buradaki maçta puan kaybı olursa çok geride kalacak. Hemen daha 5. haftada neredeyse zirvedekilerin yarısında kalacak. Onun için bu maçı mutlaka kazanıp en azından 15 puanın 9'unu almış olmalı ki Fenerbahçe yarışta devam ediyor. Yani güçlü şekilde diye konuşalım, yoksa karışırız kulüp.
0: Efendim tabii bir başka mevzu daha var. O da hakemler. Çok konuşuluyor ve mesela işte Agbadu'nun pozisyonu çok tartışılıyor Beşiktaş-Erzurumspor maçında. Beşiktaşlar şöyle bir izlenim veriyorlar. Ben Emre Can'dan da biliyorum. Hakemler bize karşı baba diyor. Biz hakemi değiniyoruz diye. Ben hangi Beşiktaşlıyla konuşsam aynı vibe'ı alıyorum. Sizin fikriniz nedir?
1: Hakemlerin böyle bir ön yargıyla değil, çok kötü olduklarından çok hata yaptıklarını düşünüyorum. En kolay maçlarda bile garip hatalar yapıyorlar. VAR'a çok iş bırakıyorlar. VAR'da sonuçta teknolojiyle değil, VAR'da duygularıyla ya da sahada kendi nasıl olacaksa hakem psikolojisi içinde veriyor. Oysa onun elinde teknik donanım var. O net bir şekilde karar verebilecek durumda. İşte dünkü maçtaki VAR uygulaması gibi bunlar olur ama her düşme, her şey çok farklı yorumlanıyor. İşte formadan çekmeyin bir ölçüsü yok tabii. Beşiktaş tabii Cüneyt Çakır'ı böyle formanın uzayıp ona da devam dediği pozisyonu unutmadığı için çekmeler, itmeler falan da Beşiktaş'ın yarası. Ama diğer takımlarda da orta sahada formayla dokunduğunda çalıyor. Ceza alanı içinde de çekiyorlar. Birbirlerini çok itmeye başladılar. Bunlara verilmedikçe çok daha kargaşa olmaya başladı ceza alanı içinde. Bu da tabii taraftarda çok olumsuz yansıma var. Yani dünkü maçta da adam kendi arkadaşından geliyor top, işte top koluna çarpıyor, o da saklamaya çalışıyor, bütün seyirci orada penaltı var falan diye. Kuralları da çok bilmiyor belki. MHK'nın kural iletişimi yapması lazım. Ben mesela MHK başkanı ya da federasyon başkanı olsam bu örnek pozisyonları reklam yapıp televizyonlarda doğru yanlış diye bunları parayla yayınlatırım reklam kuşaklarında.
0: Evet, şey vardı değil mi? Bay yanlış ve bay doğru vardı. Trafik kurallarını öğretiyordu.
1: Onun gibi yani bu burada her şey hep bir de hakem hocaları da çok bilmiyor yeni kuralları. Geç böyle olmaz. Penaltı gibi olacak. Faul gibi olacak. Yani böyle bir uygulama yok. Böyle bir şey yok. Ölçüt yok. Faul gibi olacak. Penaltı gibi olacak. Yani kural ne diyorsa o.
0: Bir de biz burnumuzdan kıl aldırmıyoruz. Mesela İngiltere'de Manchester United Manchester City maçı hatırlarsınız belki. Harry Callant'ın bir golü vardı. Offside gerekçesiyle iptal oldu. Sonra golü verdi maçın hakemi Michael Oliver. Michael Oliver de İngilizlerin en gözde hakemlerinden biri. Ama dün FA yani İngiltere Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı ve dedi ki evet Michael Oliver hata yaptı ve biz burada hatalıyız, özür dileriz dedi. Yani bunu ben Türkiye'de görür müyüm diye merak ediyorum. Bu ahir ömrüm buna nasip olur mu?
1: Türkiye'de hata yaptım diyen kim var? Yani sadece futbolda değil, hiçbir işte ben hata yaptım diyen olmadığı için hep başkalarının yüzünden hata yaptım alışkanlığı

0: bizim zihnimize yerleştiği için onun için biz de öyle bir şey bekleyemezsin. Ama kuralları gerçekten yeni kurallar bunlardır diye bunun iletişimini yapması lazım. Başka türlü öğrenmek mümkün olmayacak.
1: Efendim Alexander Zverev, Ben Shelton'ı 6-3, 7-6, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yendi. Ve sezonun bir başka Grand Slam'ini kazandı. Ne dersiniz?
0: Yani o şey finale geliş sürecinde Zverev'in kazanacağı belliydi. Ama işte bu futbolun kargaşası içinde çok tenis unutulup gidiyor. Bu teniste yeni bir heyecan gerekiyor Türkiye'ye. Bu işte 125'lik turnuvaların çoğunun Türkiye'de yapılması tenise hizmetmiş gibi görülüyor ama Türkiye 250 ve 500'ün peşine koşmalı. Yoksa tenis Türkiye'de çalılıklar arasında gidiyor gibi görüyorum. Yani biz bile başları atlıyoruz. Yani bizim ajandamıza bile girmiyor.
1: Evet ya, özellikle Grand Slam'leri biraz böyle atlamaya başladık.
0: O voleybolda da dün erkeklerin maçı vardı. Orada dünya basketbol şampiyonası kadınlarda o da yani hiç Türkiye'de gündem olmadı. Milli takım orada başarısız sonuç alınca. Yani ne varsa yoksa futbolda geçiyor günümüz.
1: Efendim çok teşekkür ediyorum ama süren bitti. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
0: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar. Çocuklara da tekrar hayırlı bir eğitim yılı.
1: Evet, Allah ayaklarına taş değdirmesin.

0: Yatırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam bitti.
0: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim beraberliğimiz tümüzüyle devam ediyor ve hattımızda süper bir isim. Namı değer Villacı Fatih ve Mehmet Fatih Gedik hocamla birlikteyiz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, günaydın herkese. İyi yayınlar, iyi haftalar.
0: Hocam siz de şimdi okullu olduk sınıfında mısınız?
1: Aynen öyleyiz. Sabahtan 6'dan beri evde büyük bir hareket var. Ufak bir kızım var, o saçlarını düzeltiyor 6'dan beri.
0: Saçları beyaz kurdeleler.
1: Ondan sonra öbür üniversiteliler bugün şeyde işte ilk günden bir oryantasyonla ilgili gideceklermiş. Onlar bir söyleniyor, öf püf ne gerek var diye. Öyle yani, başlıyoruz bakalım, maraton başlıyor herkese. İyi bir eğitim yılı diliyoruz inşallah, sorunsuz
0: çok, her şekilde. Çok güzel olsun her şey oldu, değil mi?
1: Aynen herkes için.
0: Ufaklık kaça başlıyor şimdi?
1: O 6'ya gidecek.
0: Oy maşallah.
1: İşte 6, diğerleri de kızım bir mimarlıkta, öbürü de şeyde grafik tasarımda. Bakalım öyle devam ediyorlar.
0: Allah yollarını bahtlarını açık etsin.
1: Hepimizin.
0: 3 kız mı hocam sizde?
1: İki kız bir oğlan.
0: Ha, üç kız olsaydı iki, cennetlik iki, diyorlar biliyorsun.
1: Evet, öyle iki şey. SGK'm var benim. İki SGK'm var.
0: Kolaylıklar diliyorum hocam. Hocam ne diyorsunuz dün akşam Galatasaray'a? Mehmet Fatih Gedik hocamla birlikteyiz. Namı değer Villacı Fatih.
1: Valla Galatasaray'dan önce aslında Emre Bey, biraz önceki konuğumuzda da
0: İlan Bey'de abi, İlan Uzundurkan.
1: Evet, İlan Bey'de de konuştunuz. Ya bu hakem hataları ya da hakem performanslarıyla ilgili bir şey söylemek lazım.
0: Lütfen.
1: Hani herkes belki izlemedi ya da çünkü hani daha çok işte dört büyük maçları takip ediliyor. Bir Eyüp Çaykur Rize maçı vardı, bilmiyorum gördünüz mü? Bir şey var, bariz gol şansından kırmızı kart yorumu var. Yani
0: bu arada Rize 2-0

0: Ayıbı.
1: Evet, gerçekten bu hata ya da bu yorum, hani ben de hasbelkader o toprağa, o tozu yutmuş bir insan olarak, hani amatör ligde ya da hani üçüncü ligde hata yaparsın, çünkü orada yetişiyorsundur. Orada sana bu tecrübe kazanılıyor. İşte bunu başarırsan zaten üst liglere çıkıyorsun. Süper Lig seviyesinde böyle bir yorumun yani ceza alanı, yani önünde bir tahta çizgisinde top avuta doğru gidiyor. Bir faul var ve bariz gol şansı yorumuyla atıyor. Allah'tan var da döndü. Yani işte böyle hakemlerle ya da böyle sevgili hakemlerle Süper Lig yönetiliyor. Maalesef biz hakem konuşmaya ve her futbolun önüne geçmesini her hafta maalesef izliyor olacağız, oluyoruz. Onun dışında yine tam gözünün önünde aynı hakemden bahsediyorum. Kırmızı kart vermedi, onu da VAR verdi. Yani şöyle bir şey var herhalde, kolaya gidiyorlar. Nasıl olsa var. Ben aman bana bir şey olmasın. Çağırırsa bakarım ekrandan. Öyle hakemliği yani herkes yapar. O yüzden maalesef 3 yıldır işte bu değişimle beraber işte gençleşeceğiz. İşte yeni hakemler olacak. Tamam, bir sene sabret, 2 sene sabret, 3. senedeyiz artık. Hani maalesef hiçbir şey ilerlemiyor. Onun dışında Galatasaray'a gelecek olursak, Galatasaray tabii Avrupa maçlarından sonra, ya yani her takım için aslında oradaki performanstan sonraki lig maçı biraz daha zor oluyor. Bir de Kocaeli ile ilgili geçen sene hiç puan alınamamış bir durum vardı. Onun da vermiş olduğu bir stres. Okan da zaten maçtan sonra söyledi. Yine mi acaba olmuyor derken uzaktan bir şutla, biraz kaleci hatası da var. Bir gol oldu. Galatasaray hak etti mi maçı? Hak etti. Daha ilk yarıda birkaç tane daha gol olabilirdi ama iyi bir kaleci performansı vardı. O yüzden çok pardon, 1-0 bitti. Yani 3-1 de bitebilirdi, 4-2 de bitebilirdi ama 1-0 bitti. Liderliğine devam ediyor şu anda. Tabii ligde baktıkça en büyük rakip kim olacak ya da kimler bir kapışacak derken, herhalde şu anda Fenerbahçe'nin içine girdiği yeni bir karışıklık, yeni bir türbülanstan dolayı Beşiktaş ve Galatasaray'ın daha rakip olacakmış gibi bir sinyali var. Çünkü Trabzonspor da bir şekilde ileri gideceğine geri gidiyor. Bir mentor maçı mı var geri? Fatih Tekke giderken, daha doğrusu gitmeden önce bu kadro teknik direktör değiştirir derken biz aslında şeyi yorumlamıştık. Hani çok yıldız olduğu için bunları yönetmek zor gibi yorumlamıştık ama belki de hani geçen seneki takıma bakarsak, geçen seneki takım basıyordu, ısırıyordu, daha gençti. Burada basan yerine topu kaybettikten sonra bekleyen bir takım olduğu için geriye gidiyor. Belki de Fatih Tekke bundan bahsetmişti ama biz o zaman öyle yorumlamamıştık. Fenerbahçe'de bugün Gaziantep deplasmanında, bakalım orada zaten kötü bir şey olursa, işte Fatih Tekke de istifa etti, sonra olmaz dediler, işte İsmail hocamız da istifa etti, o dendi. Orada da birkaç hafta sonra ben böyle giderse bir teknik direktör değişikliği bekliyorum açıkçası.
0: Sevgili Mehmet Fatih Gedik hocamla birlikteyiz. Hocam, Beşiktaş için neler söylersiniz? Beşiktaş kazanarak devam ediyor. Ama bu kadar çok eleştirilen Galatasaray liderlik koltuğunda bir de Ahmet'in muazzam bir çıkışı var. Tüm bu üç kavramı toparlarsanız.
1: Beşiktaş keyif veriyor bir kere. Yani özlemişiz Beşiktaş'ın bu halini, hem tribünlerini hem Beşiktaş'ın bu agresif futbol oyunu anlayışını. Bence Beşiktaş'ın en büyük transferi bu sene teknik direktörü. Bir teknik direktör dokunuşunun bu kadar değiştireceği, işte yani derslerde anlatılsa herhalde bu bir örnek gösterilebilir. Çünkü takımda maçı izlerken, tabii televizyondan daha zor ama hani statta izlesek daha da göreceğiz herhalde. Televizyondan bile sahanın içinde maçı oynuyormuş gibi hissettiriyor. İşte kılığıyla, kıyafetiyle, jest mimikleriyle, futbolcularıyla olan diyaloğuyla zaten işte bir takımı takım yapan lider. O liderin de özellikleri bu sene Beşiktaş'ı ön plana getirdi. Tabii daha transferlerinin de oturmasıyla, daha form tutmasıyla bence çok daha etkili Beşiktaş olacak. İnşallah Avrupa Ligi'nde de bu performansı gösterir. Çünkü orada da bu performansla giderse bizi belki bir çeyrek final gösterebilirler orada. İnşallah o takımı da çok keyifle Beşiktaş'ı izliyoruz. Onun dışında Ahmet Spor tabii bence transferleriyle ve iştahıyla yıllarca bölgedeki işte bu tarz eksiklikle bence olması gereken yerde. Tabii maçlarda bazen hani olmaması gereken ya da çok tehlikeli şeyler oluyor maalesef, söylemler, tezahüratlar. İnşallah onların da ortadan kalktığı, sadece futbolun konuşulduğu bir durum olur. Ama Ahmet Spor'un bölgeye bence bu rengi vermesi çok önemli. O yüzden de geçen yıl Süper Lig'e çıktığında da ben aynı yorum yapmıştım. Ve çıkmasını gerçekten isteyen taraftaydım. Ve çıktı ve bu sene de renk katıyor. Onları da tebrik ediyoruz.
0: Mehmet Fatih Gedik hocamla birlikteyiz. Namı değer villacı Fatih. Hocam şimdi... Son dönemde ekonomik tabloya baktığımızda karşıma çok fazla satılık ev çıkmaya başladı. Evet. Geçen de birini dinledim. Diyor ki yatırımı eve yapacaksanız önce konumsallığı dikkate alın, ona göre yapın diyor. Yoksa gelir beklerken bir anda taça çıkabilirsiniz diyor. Sizin bu konudaki fikriniz nedir?
1: Valla ya tabii ki bir gayrimenkul yatırımı yaparken konum, yer, mevki tabii ki önemli. Ama içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar son 2 yıldır gayrimenkul fiyatlarında hep söylüyorum maliyetine satışların gerçekleştiğini. Geçen gün bana da bir müşterim dedi ki ya Fatih bir yer alalım artık. Hani ama hani para da kazanalım, biz birkaç sene sonra şey olmayalım, üzülmeyelim. Vallahi dedim abi şu anda nereden ne alırsan al üzülmezsin. Çünkü gerçekten
0: fiyatlar çok düşmüş ileri, durumda değil
1: bırakın,
0: mi?
1: Bırakın ileri gitmeyi, birçok bölgede geri gitti. Tabii ileri giden yerlerde var. Yani o hani taleple alakalı, işte kapalı bir site. Yani İzmir'den örnek verecek olursam işte karşı tarafta bir site var. Kapalı bölge. Herkes bir şekilde içeride olmak istiyor. Talep olduğu için o içeride, yani o güvenlikten içeri girdiğinizde fiyatlar yükselebiliyor ama güvenlikten dışarı çıktığınızda başka bir dünya olabiliyor. Onları kenara koyacak olursak gerçekten genel anlamda talebin etkisiyle gayrimenkul fiyatlarında bırakın yükselmeyi, birçok noktada geriye gelme söz konusu. Tabii bu geriye gelmeyle ilgili satıcılar bazen şöyle söylüyor ya Fatih, hani fiyatı düşersek zaten satılır şeklinde bir yorum yapıyorlar. Ben de onlara şunu söylüyorum, bu fiyatı düşmek değil, bu piyasaya uyum sağlamak. Çünkü sonuçta biz işte gençken hasbelkader bir üniversite okuduk, orada da bize arz talebi öğrettiler önce. Sonuçta ne kadar ekmek o kadar köfte, ne kadar talep o kadar fiyat. Şimdi bu fiyatı karşılayacak talep olmadığı için otomatikman geri geliyor. Geri geldiği için sen piyasa koşullarına göre fiyatını belirliyorsun. Fiyat düşmek ne demektir? Gerçekten bir yer 5 liradır. Sen o gün çok hızlı satmak için kendi koşullarından dolayı 3 liraya verirsin. O fiyat düşmektir. Ama işte 5 liralık yer artık 4,5 liraysa o fiyat düşmek değildir. O piyasa koşullarına uyum sağlamaktır. Şu andaki piyasa koşulları da zaten bunu öngördüğü için, bunu sağladı, gösterdiği için fiyatlar piyasa koşullarına göre geri geliyor. Tabii ben Merkez Bankası'nın geçen haftaki toplantısından bir nebze olsun faiz düşüşü bekliyordum ama ya olmadı. Ama bundan sonraki toplantılarında olacaktır. Olma ihtimali bile piyasayı hareketlendirdi. Bir haftadır, iki haftadır gerçekten hani biz kendi adımıza, kendi markamız adına, İlacı Fatih adına söyleyecek olsam telefonlar çalmaya başladı. Biraz biraz aşağı inmeye başladığında fiyatı hareketlenecek. Hareketlendiğinde talep artacağı için fiyatlar da kademeli olarak yukarı çıkacaktır. Her zaman söylediğim gibi şu an gayrimenkul almak için çok doğru zaman. Eğer bir ihtiyaç varsa, böyle bir imkan varsa tabii ki konum önemli ama şu anda nereden alırsanız alın fiyat ve kazancınız ilerleyen çok kısa vadede olacaktır diye söyleyebilirim. Sorunuz cevabı bu şekilde verebilirim.
0: Evet, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Saatler 7.35'i gösteriyor. Altın, kripto dünyası ve diğer enstrümanlara baktığınızda nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz? Ne olması gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? Ya da

0: parayı
1: Aynen öyle.
0: işte
1: Evet.
0: bloke edip bankada mı tutmak lazım?
1: Ya şöyle tabii bu risk iştahı ile alakalı bir şey. Risk yani risk iştahımız bizim hangi seviyedeyse nakitte kalmak, mevduatta kalmak ya da daha riskli olan enstrümanlara yönelmek diyorum ben bunlara. Tabii buradaki aslında en büyük gösterge petrol fiyatları.

0: fiyatlarındaki işte çıkışlar, inişler, hani ya şu sebepten dolayı oldu ya da şu sebepten dolayı artacak şeklinde maalesef yorumları da artık gerçekten birçok ekonomistin bile şaşırdığı durumda. O yüzden dünyadaki kriz, dünyadaki enflasyonist ortam bir şekilde düzelmediği sürece bu dalgalanmalar devam edecek. O sebeple ben de şunu söyleyebilirim yatırımcıya, hani bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ama artık yavaş yavaş gayrimenkul, yani paramızı daha böyle güvenli yerlere götürmek çok daha doğru olacaktır. Zaten büyük bir kısım şu anda orada, Türkiye'de mevduatta, güvenli limanda. Sonuçta gerçekten şöyle yapıyor hesabı. İşte ben şu anda işte 10 milyonluk bir yer aldığımda ayda işte 300 bin lira, 350 bin lira faiz alıyorum. Ama 10 milyonluk bir gayrimenkul alsam işte bundan alacağım kira 50-60 bin lira olacak. İşte buna bakıldığında maalesef piyasa kilitleniyor. Şu anda da bunu yaşıyor ve devam ediyoruz. İşte faizlerin düşme ihtimali, savaşların Trump'ın açıklamalarıyla işte çok az kaldı bitecek, petrol fiyatları eski seviyesine gelecek demesi, hafta sonu yine böyle bir açıklama yaptı. Biraz umutlandırıyor ama tabii bunları takip ediyoruz. En büyük etken savaş, petrol fiyatları ve ülkelerdeki faiz oranları.
1: Evet sevgili Mehmet Fatih Gedik hocamla birlikteyiz. Zamanı beraber paylaşıyoruz. Saatleri de 7.37'ye taşıdık. Hocam şimdi birkaç tane soru var. Onları da okuyoruz. Diyor ki bir değerli dostum, biz İsmail Kartal'ın sonuna kadar arkasındayız. O yüzden siz medyadan ricam dikiş tutmaz algısı yapmayı bırakın. Bakarsın daha sağlam dikişlerle yolumuza devam ederiz. Biz Fenerbahçe'yiz. Bizi malum kulüplerle karıştırmayın. Yönetim ikna etti ve Fenerbahçe şampiyon olmuştu 2012'nin 11'de demiş. Kim demiş bunu? Mustafa demiş.
0: Ya tabii hani her görüşe, her yoruma saygı duyuyoruz. Tabii bu söylenen de bir ihtimal ama bir de bir gerçek var. Maalesef Fenerbahçe bu tarz kaosları, bu tarz şeyleri yönetemiyor. Camia hafta sonu hatta arkadaşlarımızla da öyle oturup sohbet ettiğimizde Fenerbahçeli arkadaşlarla gerçekten ya biz neden bir olamıyoruz? Neden hep böyle bir çok büyük bir kırılganlık içerisindeyiz? En ufak bir şeyde neden hiçbir şey olmayacakmış gibi devam ediyor? Ya da işte iki mağlubiyette işte biz yine olmayacak diye bu hale geliyoruz. Bu tabii yılların birikimi, tamamen mental bir durum, psikolojik bir durum. Tabii İsmail Kartal'ın duruşu, İsmail Kartal'ın işte hala 99 puan aldığı seviyede zaman zaman işte bunun hala konuşuyor olması ve arkasından da maalesef kötü sonuçların gelmesi, özellikle Beşiktaş maçında takımın hiç varlık gösterememesi ister istemez birilerinin eleştirmesine sebep oluyor. Yani bu seviyede olan bir kişinin çelik gibi gerçekten sinire de hakim olması lazım. Ya da hiçbir şeye bakmaması lazım. Ne sosyal medyaya, ne basına, öyle bir dünyada olmadığı için çelik gibi bir sinire sahip olmak lazım. Tabii ki çok kararlı görünürken işte başkanın maçtan sonra çıkıp da ben ne diyorsam o, işte biz bir aileyiz demesi. Ama bir ailede işte istifanından haberdar olunamaması, orada öğreniliyor olması. Yani bunların hepsi işte bir kaos sebep oluyor. Bunların hepsi de bir aslında profesyonel yönetim. İşte yönetim böyle olunca işte her kafadan bir ses çıkıp o sonra da benim dediğim olur tarzına gelince kaos da büyüyor. Ama Fenerbahçe iyi sonuçlar almadığı sürece maalesef şu anda işte 3 kere geldin, 4 kere gittin, 5 kere geldin, 6 kere gittin konusu ister istemez konuşulacak. Başka ne konuşacağız yani? Hani kötü sonuç alındığı zaman bu olacak. Ya transfer konuşulur, ya teknik direktör konuşulur, ya yönetim konuşulur. Şu anda Aziz Başkan'ı kimse konuşamayacağına göre teknik direktörle transferler konuşulacak. İşte Talisca neden gönderildi denilecek.

0: Ama kolay bir süreç değil. Gerçekten kelik gibi bir sinir ya da işte bu süreci yönetme kısmı var. O yüzden de Fenerbahçe'nin bu anlamda başarılı olabilmesi için bence iyi bir psikolog ya da işte böyle bir destekle gerçekten gerek futbolcuların gerek teknik heyetin destek de alması lazım. Çünkü tek başına halledilebilecek bir sorunmuş gibi görünmüyor Emre Bey.
1: Efendim, çok teşekkür ediyorum. Harika bilgilendirmeleriniz için. Var
0: Ben
1: mı
0: teşekkür ederim.
1: eklemek istediğiniz bir şey? Süren bitti ama bir cümle.
0: Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi bir hafta diliyorum. Öğrencilerimize de harika bir eğitim yılı diliyorum. İyi
1: Reklam
0: yayınlar.
1: vakti. Mehmet
0: Çok
1: Fatih
0: sağ
1: Çelik
0: olun.
1: bizdeydi.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
5: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın, 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
6: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatını 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. Empara, bankanın güzeli.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz ve çok değerli bir isim teknik direktörümüz Tufan Şenol hocam bizlerle birlikte. Tufan hocam günaydın, hoş geldiniz.
11: Günaydın. Herkese hayırlı işler dilerim. Çocuklarımız, öğretmenlerimize de yeni öğretim yılı başarılı geçsin inşallah, kazası belasız yine çıkıversin çocuklarımıza.
1: Amin diyelim. Efendim Süper Lig'in bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesini benim sesim geliyor bu arada, onu kapatırsak memnun olurum Tufan hocam. En yüksek galibiyet yüzdesini yakalayan teknik direktör Okan Buruk oldu. 149 maçın 119'unu kazandı. %80'lik bir başarı. Yunus Balyer göndermiş. Bununla başlayalım. Neler söylersiniz?
11: Vallahi büyük başarı bence. Ne kadar tenkit etsem de bazen eleştirsek de istatistikler gerçekleri gösteriyor. Hakikaten dört türlüsünde şampiyonluk kolay bir şey değil. Bu senede gördüğüm kadarıyla kazası belasız gidiyorlar. Bu istatistikleri yakalamak kolay değil Emre. Yani o kadar şöhretli kariyerli oyuncuları bir arada tutmak, onları yönlendirmek, onları oyuna sevk etmek bir antrenör için kolay bir şey değil. Hakikaten büyük iş başarıyor. Yoluna devam ediyor. Avrupa'da bir kaza geçirdi. Artık o da fena oynamadı ilk yarı gerçi Galatasaray. Lig takımı hakikaten ligde başarılılar. Namalip gidiyorlar. Bugün de Fenerbahçe'nin maçı var. Yani puan farkı açılabilir. O yüzden Okan Hoca'yı tebrik ederim. Bir Türk antrenörü.

0: genel olarak. Hiç kimseye kulak asmadan, alınganlık göstermeden işini iyi yapıyor. Ekibi gayet iyi. Arkasında çok tecrübeli bir yardımcı antrenör var. Onun tecrübelerinden yararlanıyor sanırım. Ekibi de çok iyi. İstikrar her zaman önemlidir Emre. Yani hoca istikrarı, kadro istikrarı ve yönetim, biliyorsun yönetimler antrenörleri şampiyon yapıyorlar bana göre. Çok rahat bir çalışma ortamı var herhalde. Öyle bir kaos ortamı da yok. Rahat çalışıyor, işini iyi yapıyor. Kendisini tebrik ederim.
1: Peki Galatasaray'ın sizce dün geceki maçında en önemli eksik neydi? Mesela Batrakov'u oyuna geç sürüşü çok eleştirildi. Yine Yunus'u 10 numarada oynatması konuşuldu. Bu konudaki fikrinizi almak isterim.
0: Valla Galatasaray maçı her zaman 2-3. bölge baskısı yapar. Bu 3. bölge baskısı Türkiye'nin yapan takım bence. Okan Moruk ya farklı işte 3 adam değiştirdi herhalde. Leo, Deniz, Abdülkerim. Her zamanki gibi arzu istekliydi. Oyunu devam ettirdi. Bir sıkıntı yoktu yani. Genelde Avrupa Kupası maçlarından sonra takımlarda belli bir yorgunluk görülür. Bir puan kaybı beklenir. Galatasaray'da böyle bir şey görmedim. Barış'ta biraz düşüş var. Yunus niye öyle düşünüyorum? Yunus formda bence. Zaten görevini yapıyor. Deniz tercihi bence Osimhen'den sonra hakikaten Deniz Osimhen'in yerini dolduracak gibi görünüyor. Leao zaten çok kaliteli bir oyuncu. Çok rahat bir maç kazandı. Zorlanmadı yani bence. Yani iliştirecek bir şey yok yani. Galibiyet aldı sonuçta. 3 puanı cebine koydu.
1: 1-0'a oyun çok sıkışmadı mı sizce?
0: Abi ne sıkıştı? Kocaeli Spor'un bir tane direkten dönen topu var. Yok yani. Adam Avrupa Kupası maçından gelmiş. Kolay bir şey değil yani. Adam oynamış gelmiş. Yorgunluk var. İlk 1-2 gün antrenman yapmış. Sahaya çıkmış. Yani ben Galatasaray'ın Kocaeli Spor'un biliyorsun Kocaeli ters geliyor Galatasaray'a. Benden puan kaybı falan olur herhalde düşün ama Kocaeli'de genç bir takım fazla zorlamadı bence. Bir sıkıntı yoktu yani. Sıkıntıyı arkada defans deyip duruyoruz. Abdülkerim geldi attı golünü. Salah'ı aynı Salah'ı. Eren Elmalı aynı. Yani burada bir sıkıntı yok. Sıkıntı göremedim yani. Nereden tenkit ediliyor anlamadım yani. Adam 3 puan almış gitmiş yani. Avrupa Kupası sonrası çok önemli bu. Bu maçlarda şunun büyük ihtimalle kayıplar oluyor.
1: Peki.
0: Bence bir sıkıntı göremedim.
1: Torreira'nın pozisyonuyla ilgili sormuş Sezgin Bey. Torreira'ya bir kırmızı kart çıkmalı mıydı?
0: Ya yok ya. Ayağını bak o hareketi devam ettirseydi yani hareketi devam etseydi bence olabilirdi ama ayağını çekti. Orada bir iyi niyet gördüm ben. Sarı kart gösterdim bilmiyorum. Gösterdim mi sarı kart acaba?
1: Ben bu de tam hatırlayamadım.
0: Bir kırmızı kart artık hareket yok Emre. Yani ben kırmızı kart olmayacak görüşündeyim.
1: İltuğ Güler diyor ki evin şımarık oğlanı gibi davranırsa tabii ki de suni başarısı olur Okan Buruk'un. Yıllarca durumu biraz aksarsa küfre ve algıya çekinmeden ortaya koyan Okan Buruk demiş. Katılır mısın?
0: Ya şimdi hocanın ya hoca belki farkında değil. Kimse de uyarmıyor yani. Bu pozisyonlardan sonra hocanın ağzı hareketlerine dikkat et yani. Aşırı böyle küfür sinkaflı kelimeleri görüyorum ben de. Yani birini ikaz etmesi lazım. Çok kötü görünüyor. Yani Avrupalı o ağız hareketlerini Türkçeden İngilizceye çevirebiliyor rahatlıkla. Bunları niye yapıyor Okan Hoca bilmiyorum ya. Ya bu biraz daha böyle sağ kenarında daha sakin durabilir. En azından hopla zıplasa bile bu küfürler müfürler çok belli oluyor. Aşırı belli oluyor. Ya, çok itici duruyor bence. Bu konulara dikkat etmesi lazım. Dinleyicimiz biraz haklı gibi görünüyor bu konuda.
1: Peki bugün Fenerbahçe ne yapar? İsmail Kartal gitti, geri getirildi. Burada tabii bir kırılganlığı da var İsmail Kartal'ın. Bu kırılganlık Antep'te pozitif yansıma mı gösterir, negatif mi?
0: Abi şimdi bak iki şey de olabilir. Ya İsmail Kartal'ın yani normal yani biliyorsun Roma maçın Roma'nın kalitesi tartışılmaz. Adam yani ben sana söyleyeyim, resmen bir antrenörlük dersi verdi. Hocanın ben nazari bilgisinin çok iyi olduğuna inanıyorum. Ama sahiçi uygulamalarım, antrenmanlarım bunlar hoca futbolculara geçiriyor mu bilmiyorum ama geçiriyor ki şu Archibald'ın attığı golü bir incelemek lazım. Kesinlikle çalışılmış. Gasper'in ters köşe yapan bir gol. Ya Fenerbahçe'de şöyle, adam rahat değil. Adama sürekli bir yerlerden bir şeyler geliyor. Hoca sosyal medyayı mı takip ediyor?
1: Mesela hoca rahat olmazsa kafası oyunun içerisinde doğru dinamikleri kurgulayamama riski yüksek midir?
0: Yüksek. Şöyle yüksek. Ya gergin olması kendi vücut diline yazıyor. Vücut diline yazdığında futbolcu bunu görüyor. Futbolcu ne yapıyor? Sıkıştığı zaman hocasına bakar kenarda. Ya adam hakikaten yani uyumuyor. Bak bazen ben görüyorum böyle gözleri ufalmış iyice. Ya adam o kadar liyakatli ki yani Fenerbahçe'nin hakikaten çocuğu yani. Bir de yerli antrenör. Biz bu yerli antrenörlere niye haksızlık ediyoruz anlamıyorum. Ya bak adam geldi. Mourinho yattı yattı gitti aldı tazminatını gitti. Adam ne yaptı? Bak bir Göztepe maçı var Mourinho'nun. İnanır mısın? Attı tek şut. 90+5'te kazandı penaltı. Onu da kaçırdı Talisca. Ayrıca ondan sonra bir adam getirdiler. Adamın işte bak ben bu maçını seyrettim. Adamın galibiyeti yok. Bir tane beraberliği var.
1: Tedesco.
0: Yani Tedesco diye bir adam getirdiler biliyorsun. Ve bu adamı biz havaalanında gönderdik yani bu çiçeklerle. Ayrıca adam hatırlarsan Karagümrük maçı var. Puan farkı belki 1'e inecekti galiba yanılmıyorsam. Bir hastalık masalık serum taktılar falan. Gitti o Zeki Murat Gül'e diye bir arkadaş var. O çıktı maça. 2-0 mağlup oldu. Bak inanır mısın? Bak İsmail Hoca olsa bak, serumu var ya alır eline. Gider o kulübeye takar adam maça çıkar ya. Böyle bir insan bunlar ya. Bu bak namazda ne yazın da efendi. Kimseye karışmayan, kimseye bulaşmayan. İşini yapmaya çalışan gidiyor adam. 2 gün önceden ailesini bırakıyor. Kulüpte yatıyor kalkıyor. Ya bunun yönetiminde destek vermesi lazım. Yönetim içinde de herhalde böyle konuşulanları duyuyor. Hoca biraz hassas. Duygusal. Bence Roma maçı ne olursa olsun istifa edecekti. İyi bir sonuç çıktı. Bombayı verdi Aziz Başkan'ın kucağına. Ama sonra bence doğranı yaptılar ama bugünkü maç çok önemli. Ya kırılma noktası olabilir. Bugün de mesela kötü bir şey olursa bence göndermesinler. Yani adam devam etsin. Ya burada şimdi sezon başında şampiyon lider olmak önemli değil ki Emre. Mayıs ayında kimin zirvede olduğu önemli. Bu ligde çok sular geçer gider. Seri bir şekilde puanlar kazanılır. Ama şu bizim yabancı hayranlığımız hakikaten beni deli ediyor. Ya bu Türk antrenörlerine hakikaten bir haksızlık ediyoruz. Bu adamları boğuyoruz. Fatih Tek örneği var görüyorsun. Adam dayanamadı yani. İsyan bari çekiyorlar ve en güzel şekilde istifa ediyorlar. Adamlar bir de dürüstler yani. Bakın tazminatını, çoğu da tazminatını bırakıp ayrılıyor. Destek olsunlar. Bence hoca bugün gerekeni yapacaktır. Topçular da hoca yapan haksızlıkları görsünler. Ona göre öğrensinler Emre. Çıksınlar maçı alsınlar.
1: Beşiktaş için neler söyler teknik direktörümüz Tufan Şenol?
0: Vallahi bak Beşiktaş'ı o kadar mükemmel bir futbolu var ki yani sanki karşısında takım yok gibi gördüm yani. Erzurum'a hakikaten o kadar kuvvetli takım değil ama ya 3. bölgede basıyor istekli arzulu yani Erzurum'un hiçbir anda geçiş önüne müsaade etmediler. Yani bir takım hocasıyla bu kadar uyum yakalar ya. İtalyano İtalya'da bak hiçbir üst düzey takımda çalışmadı. Hep böyle baş alt takımlarda çalıştı. Diyebileceğim takımlarda çalıştı. Yani bu tabii bu kadar büyük bir camiada ilk kez çalışıyor İtalyano. Müthiş bir serbestlik içinde. Yani yönetimde çok uyumlu çalışıyor. Yönetimde çok büyük başarısı var. Sportif direktörün de aynı şekilde. Yani bir takımın şampiyonluğu en büyük etken başkan ve yönetim. Bence çok rahat bir ortamda çalışıyor. Ben geçen gün bir televizyonda antrenmanın böyle kısa bir kesit gördüm. Futbolcular çok mutlu. Amatör takım gibiler. Birbirleriyle şakalaşıyorlar. Ya bir mutluluk saçıyorlar etrafa. Ya burada tabii Orkun'un çok büyük payı var. Orkun diye bir oyuncu var orada. Lider oyuncu. Beşiktaş'ın tek bir tehlikesi Orkun'un olmadığı günler olabilir. Hakikaten takımı komutanı gibi hareket ediyor. Çok verici. Çok istekli. Çok mütevazi bir oyun ortaya koyuyor. Salih ile beraber ikisi hakikaten orta sahayı götürüyorlar. Büyük ihtimalle içeride de kulüpte de çok bir huzur ortamı var. Bir kaos ortamı yok. Çok rahatlar. Tabii hocanın da buradaki iletişimi çok önemli. Dikkat çekici. Yani ne diyor Orkun'a, ben diyor gerçekten çok kırmızı kart gördüm de sen yapma diyor. Yani ona bir işte bir uyarı gönderiyor. İyi şeyle, sempatik anılığıyla. Kısacası Beşiktaş iyi yolda. Midtjylland, Fenerbahçe iki tane kuvvet takımla oynadı. Vallahi şimdi Marsilya maçı çok merak ediyorum. İple çekiyorum yani. Aynı futbol oynar mı, oynamaz mı? Mesela şu Erzurum maçında Vlahovic olsaydı, bak inanır mısın çok komik bir rakam şey olabilirdi yani. Çok farklı bitebilirdi. Çerni çıkıyor, İlhan Fakılı giriyor. Aynı performans. Yani Beşiktaş çok iyi yolda. İlerleyen günlere daha da iyi olur çünkü devamlı çalışılıyor. Görüyorum ben. Varyasyonlar üzerinde bir takım üretmeler var. Marsilya maçında Beşiktaş hakikaten çok merak ediyorum ne yapacak Emre.
1: Evet, Marsilya maçı Perşembe günü. Ne
0: Evet.
1: bekliyorsunuz o maçtan?
0: Şunu bekliyorum ya, şu Beşiktaş aynı futbol oynar mı? Rakibi hapseden işte yok eden bir futbol şekli var. Fransız takımları da çok hareketli. Fizik üstünlükleri çok fazla. Atletik oyunculardan kurulu. Vallahi iyi bir sonuç bekliyorum. Bu gidişata göre, bu oyun tarzına göre iyi bir sonuç bekliyorum. Yani Beşiktaş hakikaten derlenmiş, toplanmış, çok iyi bir takım olmuş. Kalecisiyle, atanıyla, tutanıyla, yönlendireniyle çok iyi bir takım. Benim bu sene şampiyonluk adaylarımdan biri şu futbola göre.
1: Ahmet'le oynayacak bu maçın ardından.
0: Ahmet de çok ilginç. Dün bir göz ucuyla baktım maça. Ya kadrosu bayağı, Ahmet'in kadrosu bayağı güçlü. Ama içeride oynayacak Beşiktaş. Ya içerideki maçlarda Beşiktaş'ın kolay kolay maç vereceğini zannetmiyorum. Yani Başakşehir'de de ufak bir sorun var gibi geliyor gördüğüm kadarıyla. Topçular ne yaptığını bilmiyor. Kopuklar. Ahmet de bundan yararlandı.
1: Ahmet maçı deplasmanda diye biliyorum ben.
0: Öyle mi?
1: Evet, Ahmet Beşiktaş diye geçiyor.
0: Yani Ahmet şeyle oynadı ya içeride. Başakşehir acaba dışarıda mı oynar? İki maç üstü içeride oynuyor o zaman.
1: Evet.
0: O zaman ha bak şimdi Diyarbakır serisine baktım hakikaten. Saha dolu. Sıkıntılı maç. Yani Orban diye bir oyuncuları var. Adam uçar kaçar yani kimse tutamıyor adamı. Sonradan giren oyuncuları var. Çok yetenekli. Sanırım Arnavut bir hoca var başlarında. O da hiç adını duymadım ama o da başarılı gidiyor. Yani Beşiktaş'a benzer bir oyun tarzları var. O da ilginç maç olur. Bilemeyeceğim sonucu. Yani deplasmanda olduğu için. Ama içeride olsa Beşiktaş'ı çektim banko ama. Ahmet maçı ortak olabilir Emre.
1: Evet, Besnikası mükemmel bir galibiyet aldıklarının altını
0: Evet.
1: çiziyor. Peki,
0: Evet.
1: çok teşekkür ediyorum hocam. Var mı eklemek istediğiniz?
0: Rica ederim. Kendine dikkat et. İyi yayınlar dilerim sana.
1: Saygılar sunuyorum hocam.
0: Saygılar bizden. Görüşürüz.
1: Teknik direktörümüz Tufan Şenol hocam bizlerle birlikteydi. Zamanı beraber paylaştık. Saatler 7:59'u gösteriyor. Gelen mesajlar var. 212 alan koduyla 273 10-10'a gelen mesajlar var. Emre Bey, Torreira'nın pozisyonu kırmızı değil. Peki, Orkun Kökçü'nün Fenerbahçe ile oyuncuya yaptığı nasıl kırmızı oluyor? Arada hiçbir fark yok. Kaldı ki sarı kart bile gösterilmedi demiş bir değerli dinleyenimiz. Maç sonu mental sağlığınızı nasıl koruyorsunuz diye sorduklarında puan durumuna bakıyorum dedi. Ama hangi puan durumuna bakıyor acaba? Türkiye'dekine mi yoksa Avrupa'da başarı sağlayamadığı yere mi demiş bir değerli dostumuz. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Kendi ülkesinde yaptığı hareketin korkaklık anlamına gelen bir ülkede kendi kültür ve kendi hareketine bağlayarak spor ceza veriliyor. Bu ülkenin kendi teknik direktörü hakeme küfür ediyor. Ettiği de ağzıyla gözünde her şeyiyle belli oluyor ama ceza yok. Galatasaraylı futbolcu Torreira'nın yaptığı hareket net kırmızı. Başka takımları geldiği zaman fotoğraf çekip önüne koyuyorlar. Takımın şimdi iyi niyet var ama bırak gel ne iyi niyet. Hocam çok karışık yazıyorsunuz ya. Yani Hüseyin Bey bir şeyler yazmışsınız ama bu okuduğumdan siz bir şey anladınız mı? Ya benim anladığım tek şey Galatasaraylı Torreira'nın yaptığı hareket size göre net kırmızı kart. Yani bunu dikteyle yazdırıyorsunuz ama bir yazdığınızı bir okuyun ondan sonra bana atın. Yani ya ben ne yazdım baba? Bir atın öyle daha nitelikli olur. Sarı kart gerekirse Torreira'nın kırmızı ağır olurdu. Diğer bütün kararlar doğru. Galatasaray'a verilmeyen gol hem faul hem offside. Penaltı pozisyonları hiçbiri değil. Yalnız Deniz Gül hem ayak uydurmuş. Kendini çok çabuk bırakıyor. Yapmasın. Galatasaray haklı bir 3 puan aldı diye düşünüyorum. Galatasaray taraftarı olarak mutluyuz demiş. Derfin Yunus Tane'den gelmiş. Emre Bey yaptığı yorumlardan bağımsız... Bu arkadaş neden bitirim konuşuyor demiş. Vallahi herkesin bir tarzı var hocam. Teknik direktör Tufan hocam. Böyle bir tavrı var Tufan hocamın da. Yani şimdi biz diyebilir miyiz sen niye böyle konuşuyorsun? Öteki niye böyle konuşuyor? Herkesin bir tarzı var. Ben Hüseyin Mecit. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar. Hoş gelmişsin Emre abim. Tüm konuklara selam olsun. Tüm Radyo Gol çalışanlarına, dinleyenlerine. Yani bu ligde bir Başakşehir beğenmedin, bir Göztepe'yi beğenmedim. Acaba nasıl olacak bu takımlar? Demiş sevgili dostumuzdan gelmiş. Devam ediyorum. Emre abim, 4. nesil İsmail Kartal gitti, 5. nesil İsmail Kartal geldi. Bazen güncelleme sistemi yavaşlatır, pil ömrü daha hızlı biter. Hakan Güneş malum takım dediği Galatasaray 4 senedir aynı hocayla şampiyon. 28 senede sadece 3 başkan da değil, onlarca başkan değişti. Demiş ve statta adam döven, başkanı taraftara küfür eden, Ali Koç'u tribünden atlayan taraftar mı bu rakip mi bizim Okan Buruk'u eleştiriyor demiş. Emre Bey, 120 milyon yıllık maaş vereceksin ama Galatasaray'ın sahanın zeminini tek kuruş bile vermeyeceksin. Kendi canının sağlığını bile düşünmeyen Galatasaray var ya, patates tarlasına dönmüş stat demiş. Emre abi günaydın. Deniz Ateş Bitner hocamın dediğine göre bir hareketin yapılması, darbenin gerçekleşmiş olması bile kırmızı kart. Kural kitabı öyle diyor demiş. Ben mi yanlış hatırlıyorum diye konuşmuş Ahmet Kayabaşı. Ve günaydın Emre abi. Çok şükür Beşiktaş'ımız yıllar sonra yarışın içinde olacak gibi duruyor. İki takımla dizayn edilen kaos ligi artık bitecek inşallah demiş. Ve artık en az 5 takımın şampiyonluk mücadelesi verdiği keyifli bir lig görmek istiyoruz. Hakemleri de geliştirmek için TFF artık bir çare bulmalı. Bıktık bu beceriksizliklerden diye eklemiş. Reklama gidiyorum. Reklamların ardından beraberiz.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank BSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
5: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
10: Kazancım Net, Sigortam Net.
11: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
1: Saygılar dostlar, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve hattımızda da çok değerli bir isim, eski FIFA kartlı hakemlerimizden Sayın Binali Kartal hocam var. Hocam hoş geldiniz, günaydın.
12: Günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hocam dilerseniz maçlarla başlayalım. Beşiktaş maçı ve bu maçların hakemlerini nasıl buldunuz? Beşiktaş maçıyla başlayalım.

0: Erzurum'u 3-0 yendi. Pozisyonlar vardı, sayılmayan goller vardı. Neler söylersiniz?
1: Beşiktaş 3-0'la geçti. Güzel tarafı ligin hak edenin kazanması. Hakem hatalarına gelince maalesef bu hafta yine hatalar var. Düzelecek diye bekliyoruz. Düzelsin istiyoruz. Ama maalesef devam ediyor hatalar.
0: Peki, özellikle Beşiktaş maçında pozisyonları nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şöyle söyleyeyim Emre Bey, baktığımızda genel olarak evet hatalar var ama şu da var, müsabakanın başlamasıyla birlikte örneğin her iki takımın futbolcuları bir defa hakemi tartıyorlar. Türkiye'de şimdi moda bu oldu. Hakemleri böyle bir sahada silkeleme yoluna gidiyor futbolcular. Örneğin Beşiktaş'ta kaptan sevgili Kürkçü, Orkun Kürkçü her yani müsabakanın daha başında her harekette hakemin başında. Hatta öyle bir oldu ki bir şey serbest vuruşta barajın metresini, ölçüsünü hakem işte yerini gösterdi. Bir adım fazlaydı gibi yani bize görüntüde de öyle. Diğer bir futbolcu kalkıp artık hakeme işte insanlar izleyenlere de o barajı ölçmesi bu kabul edilir gibi değil. Hakem otoritesi bakımından çok hoş bir şey değil. Hakemin bu pozisyona düşmemesi gerekirdi. Ve bir futbolcunun da haddi de hakkı da değil. Hakemin verdiği kararı orada egzajere etmek, onu eleştirmek öyle bir şey yok. Şeydir. Kabul edilir gibi değil. Gürcan Asova genç bir kardeşimiz. Ama olacak mı? Olur. Ama hakemlik işte hep söylüyoruz gençlikte falan olmuyor. Hakemlik tecrübeyle sabit. Yıllarını vermek lazım bu işe. Öyle işte genç olsun, bizim olsun dediler. Gelinen noktada dal gibi sallıyorlar sahanın içerisinde. Kamuoyu gözünde de zor duruma bırakıyorlar. Böyle olmaması gerekiyordu. Beşiktaş'ın kazanması işi kolaylaştırdı. Aksi takdirde çok sıkıntılar doğabilirdi sahada.
0: Peki, beraberliğimiz devam ediyor, birlikteliğimiz devam ediyor. Binali Kartal hocamla beraberiz. Hocam, şimdi pozisyonları tek tek tartışalım dilerseniz. Mustafa Yumlu, oh pozisyonu, penaltı beklentisi var. Doğru bir karar mı?
1: Şeyin Beşiktaş'ın beklediği omuza çarpan topu mu diyorsunuz?
0: Yani evet, Orkun'un kullandığı ortada, Oh'la Mustafa Yumlu arasında ceza alanında mücadele yaşanıyor. Beşiktaş penaltı bekliyor. Hakem devam kararı veriyor.
1: Doğru karardır.
0: Peki, Trossard'ın iptal edilen golü var. Gol kararı verdi. Trossard topu ağlara gönderdi. Agbadu'nun topu elle oynadığını söyledi.
1: Yani orada böyle bir şey değil. Çok da eylen oynanılacak bir pozisyon gibi değildi yani. Net değildi yani. O pozisyonda omzuyla bu dokundu diyorsunuz. Dokunulan gibi.
0: Hayır, ben bir şey demiyorum. Yani
1: Gol, yok, nizami bir goldü.
0: Goldü ama hakemin iptal kararı yanlış diyorsunuz.
1: Yanlış bence de.
0: Hakem hata yaptı
1: Dediğim gibi
0: burada.
1: yani çok enteresandır. Verilen kararların tutarsızlıkları genelde böyle. Yani nasıl bir eğitimdir, nasıl bir şekildir, hangi hal diye sahaya çıkılıyor, bir kararı tutmuyor. Şeyler var. Yani faul ve fena hareketlerdeki tespitler çok yanlış. Yani 12. kural faul ve fena hareketlerdir. Bunun 11 ihlal vardır. Bunlar gerçekleşmesi lazım. Gerçekleştiği için yani ceza alanı içerisinde olduğum zaman şeyde siz söyleyin ceza alanının içerisinde olduğu zaman penaltı işte müsabakanın herhangi bir yerinde olduğu anda fauldür. Dışarıda faul veriyorsunuz, içeride penaltıyı vermişsiniz. Genel olarak söylüyorum ama bunlar olmuyor. Ama şunu söyleyeyim, hakem arkadaşlarımız etkili değiller müsabakaya. Yani baktığınızda belki bir sonraki şeyde konuşur. Konya Trabzonspor.
0: Hocam şu Beşiktaş'ı bitireyim müsaade ederseniz. Beşiktaş'ı bitireyim.
1: Aklıma geldi, unutmamak için söyledim. Evet buyurun, dinliyoruz.
0: Çerni'nin iptal edilen golü var. Bu konudaki görüşünüz nedir?
1: Söylüyorum. Yani müsabakada şu oldu. Orada da bir şey yok.
0: İnsanlar pozisyon merak ediyorlar ya hocam. Ama yani Türkiye'de insanlar genelde pozisyon tartışırlar. Onun için soruyorum, pozisyon saygıdeğer hocam.
1: Saygı duyuyorum Emre Bey de. Şimdi sana göre bana göre olayı var.
0: Hocam işte, yani net değil midir? Ben bir yani sana göre bana göre birine sormuyorum. Türkiye'nin en deneyimli hakemlerinden birine sorduğum için. Hani şimdi aynı pozisyonları trio değerlendiriyor. Burada da size bağlantı amacımız bu ya. Yani biz pozisyonları sizin ağzınızdan duymak, ne olduğunu anlamak için bağlanıyoruz ya, onun için soruyorum.
1: Evet haklısınız ama şöyle söyleyeyim işte diyorum ya, onların dediğine ben böyle diyeyim, o böyle diyor, böyle gidiyor ülkede.
0: Peki ne konuşalım hocam zaten. Siz söyleyin, ne sorayım size yani ben.
1: Nasıl düzelir bu iş, nasıl düzelir?
0: Hocam bunu konuştuk. İlk hafta nasıl düzeleceğini konuştuk. Hani her hafta 20 dakika nasıl düzeleceğini konuşursak oradaki insanlar da sıkılır bizi dinlerken. Yani bugün pazartesi, geride kalan haftada insanlar oynanan maçta ne olduğunu merak ediyor ya. Onun için soruyorum saygıdeğer hocam.
1: Baktığınızda Emre Bey şunu söylüyorum. Genelde işte oynanan Avrupa'da hakemleri gördük. Şeyde gördük. İyi gitmiyor dünyada, iyi değil hakemlik. Nasıl olacak bunu birilerinin çözmesi gerekiyor. Yoksa bu hatalar her hafta konuşacağız. Gol mü değil mi? Evet gol mü değil mi? Hep oluyor. Bunların çözülmesi gerekiyor. Kim yapacaksa bu işi daha iyi gelsin, o yapsın, düzelsin. Aksi takdirde var mı yok mu? Her hafta bunları konuşuyoruz. Ben bunları konuşmaktan artık kişisel olarak, binerin kartı olarak, eski hakem olarak sıkıldım artık yani.
0: Anladım. Peki hocam ne konuşalım, siz söyleyin, onu sorayım.
1: Valla ben şöyle söyleyeyim, artık bu işleri konuşmak istemiyorum. Yani çok enteresandır. Her hafta bu gol müydü değil mi daha? Baktığınızda pozisyona benzemiyor. Olaya benzemez. Bambaşka bir şey. Nasıl düzeltecekler? Kim düzeltecekse düzelsin ama. Evet büyük hatalar var. Şimdi siz bana maç maç konuşuyorsunuz. Ama ben genel olarak baktığımda hakemlik çok kötü bir yere gidiyor. Örneğin dün oynanan Sivasspor-Muğlaspor maçında bir skandal yaşandı. Kabul edilir gibi değil. Yani bir maçı bir takım hakem tarafından veya VAR tarafından bir yerden alınıp diğer tarafa verildi gibi oldu. Sivasspor menajda attığı gol sayılmıyor. Efendim,
0: hocam gördüğünüz gibi siz de pozisyon konuşuyorsunuz.
1: Bunlar var, bunları düzeltmek.
0: İşte ben de onu diyorum hocam. Bakın siz Sivas maçını seyretmişsiniz, o pozisyonu konuşuyorsunuz. Doğal olarak Türkiye'de dört büyükler çok ilgi çektiği için insanlar Beşiktaş maçındaki bu pozisyonun ne olduğunu merak ediyorlar. Örneğin dün oynanan Kocaelispor Galatasaray'ın konuğu olduğu maçta Torreira'ya kırmızı kart verilmeli miydi, verilmemeli miydi? Biz bir uzman olarak.
1: Doğruydu, verilmemesi doğruydu. O çok acımasız, sert bir hareket değil. Bir yerden kayarak geldi. İstenmeden de olsa bir ufak temas var. Sarı kart doğruydu.
0: Anladım, peki. Başka benim sorum yok. Sizin varsa eklemek istediğiniz bir şey buyurun hocam.
1: Çok teşekkür ediyorum ama Emre Bey ben bilmiyorum bu iş nasıl, nereye gider. Ben artık bu pozisyonları konuşmaktan imtina ediyorum. Düzelsin istiyorum ama maalesef düzelmiyor. Kim düzeltecekse düzelsin, iyi yere gitmiyor. İnsanlar futboldan keyif almıyorlar. Pozisyon konuşuyoruz sadece ve çok enteresandır. Futbolu bilenler, bu işin yemiş yutmuş alim olan kişileri de bir de hep hakem konuşuyorlar. Artık bu hakem konuşmaktan ben sıkıldım. İnsanlar da sıkıldı. Artık insanlar futbol seyretmek istiyorlar ve sahanın Hakem hatalar olabilir ama bu kadar da olmaması gerektiğini düşünüyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun hocam. Teşekkürler. Saygılar.

sunuyorum. Evet, devam edelim. Sizden gelen mesajlar var. Hemen onları okuyalım. Şöyle diyor bir değerli dostumuz. Emre Bey merhabalar. Pozisyon sarı kart bile vermedi demiş. Hocam da herhangi bir kırmızı kartlık durum değildi. Eleştirileriniz gelmiş birazcık. Sevgili dostlar. Evet, bu eleştirilerle ilgili bir ara Binali hocamız sesi zannediyorum size ulaşmamız. Ben merkezdeyim, İstanbul'dayım. Yani İstanbul'da sesi açtım ama zannediyorum orada potta mı bir şeylik oldu ya da kırmızı da yanıyor. Hala açık hatta. Bak şöyle mikrofonu da vurayım. Bak size geliyordur ses. Ama taraflı bulmuşsunuz hocamı. Taraflısınız diyorsunuz. Peki, sizlerden gelen mesajlar da bu doğrultuda. Ama dediğim gibi hocamın da görüşü bu doğrultuda. Yani hocam pozisyonu bu şekilde yorumlamış. Bu arada bana hala cep telefonuma da mesaj atıyorsunuz. İyi yayınlar Emre Bey. İstanbul'dan Umut ben. Hocamız siyasete girsin 3 dakikada kendisiyle 4 kişi çelişti demiş bir değerli dostumuzdan gelmiş. Ben merkezdeyim arkadaşlar artık. Yani bir yarın İzmir'e gideceğim. İzmir'de Ziraat Türkiye Kupası maçı var salı ve çarşamba günü. Ondan sonra artık daimi olarak sizlerle birlikte olacağız. Zamanı beraber paylaşacağız. O yüzden bugün bana merkeze mesajlarınızı atmanızı rica ediyorum. 212 alan koduyla 273-10-10. Emre Bey boşuna pozisyonları sormayın. Beşiktaş maçını zannediyorum seyretmemiş hocam demiş. Bilemedim. Abi merhaba, iyi yayınlar. Galatasaray'ın iptal edilen golü haklı mıydı demiş. Valla ben değerlendirme yapayım. Bence haklıydı. Yani ben tweet attım bu konuyla ilgili. Doğru karar verdi iptal kararıyla maçın hakemi. Yani çok net pozisyonla ilgili yorumum buydu. Zaten hemen maçın pozisyonun devamında iptal kararıyla ilgili hakemin verdiği iptalin doğru olduğunu yazdım. İyi yayınlar Emre Bey demiş değerli dostlarımızdan biri. Şafak Umut Yılmaz'dan gelmiş. Okumuştuk bu mesajı. Hocam sarı kart çıkarıp çıkarmadığını bilmiyor. Torreira'nın pozisyonunda demiş. İltuğ Güler'den gelmiş. Adam Beşiktaş maçını izlememiş. Çok belli. Sen de pozisyonu soruyorsun. Tabii ki cevap vermekten kaçınacak. Sende çok sabır var. Tebrik ederim demiş. Ya yok, kıymetli konuklarımın hepsi benim için çok özel, çok değerli ve söyledikleri, anlattıkları bizim için işte kulak vermeye çalışıyoruz. Yani dediğim gibi bir şeyin doğru sonucunu bulmak ya bu radyoculuğun temel amacı. Doğruyu bulmaya çalışıyoruz. O yüzden ben ombudsman diye gördüğüm uzmanları arıyorum, bağlıyorum. Onlarla zamanı paylaşıyorum. Onlara durumu soruyorum. Ve onlarla ortak değerlerde buluşma gayreti içerisindeyim. Yoksa şimdi sonuç itibariyle hani birinci hafta biz evet nasıl düzeleceğini konuştuk zaten saygıdeğer hocamla. İkinci hafta yine aynı şekilde oldu. Onun için yani söyleyecek pek bir şeyim kalmadı. Fatih Doğan hocam bugün görüşemedik demiş. Hasta başına geçmem gerekiyor demiş. Ben de Fatih Doğan hocamı aramadık. Doğru. Biz burada zamanı mı kaçırdım ben ya? Mehmet Fatih Gedik'ten sonra Mah hocamı aradım. Tufan hocamı 8'de arayacaktık. Fatih Doğan hocamı aramadık. Özür diliyorum ya. Vallahi çok özür diliyorum. Fatih Doğan hocamdan çok özür dilerim. Gerçekten önemliydi. Kıymetli hocam da hasta başına geçiyormuş. Bize de iyi bir hafta dilemiş. Ben yerlerini karıştırdım. Sevgili Şenol Hoca'yı biraz Tufan Şenol Hoca'yı biraz erken yayına almışız. Malum işte İstanbul'a geldik. Hala o İzmir'in haleti ruhiyesinden, o İzmir'in deniz havasından düşünsenize. Şöyle 4 metrekare. Yok kaçtır burası? 4. Burası da 7 olsun.
Yok, 4'e 4. 10 metrekare bir yer işte. 10 metrekarenin içerisinde ben şimdi orada camdan denize bakıyordum, böyle ufukta denizi görüyordum. Burada 10 metrekarelik alanda duvarlara bakıyorum. Buraları renklendirmek lazım, böyle cıvıl cıvıl yapmak lazım birazcık, böyle cıvıl cıvıl. Bu çok statik bir stüdyo bizimkisi. Acaba buralara böyle resimler mi koysak, formalar falan asıp böyle resimler mi koymak gerekiyor? Günaydın Emre Bey. Galatasaray bu sezon çok kötü.

0: inşallah düzelir demiş. Bu kötü hali ise vah vah vah, yani sonuçta kazanmaya devam ediyor. Çok kötü diye değerlendirdiğiniz Galatasaray lider efendim. Yani liderlik koltuğunda oturuyor ya. Hilmi Dündar'dan gelmiş. Radyo Gol demiş. Buyurun hocam, buradayız. Efendim saatler 8:20. Bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra yine birlikte olacağız. Ayrılmayın.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Bankanın güzeli.
8: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
9: Büyük rahatlık Paytr.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
12: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
0: Şimdi ben gelmişim, buradayım, sizlerle birlikteyim. Telefon almayalım mı? Hadi. 212 alan kodu 273 10 10. 212 alan koduyla 273 10 10 ararsanız beni hemen yayına alabilirim sizi. 212 alan kodu 273 10 10. Arda'yı oynatmamak günah. Bu sözler Vallecano maçında sadece 23 dakika oynamasına rağmen büyük etki yaratan milli yıldızımızla ilgili. Marka gazetesi oyuna girdikten sonra bir asist yapan Arda Güler için şu anda en iyi formunda. Onu kadro dışında bırakmak neredeyse bir günah gibi yorumunu yaparken az Arda takımın yol gösterici ışığı değerlendirmesini yapmış. Arda sadece 23 dakika oyunda kaldı. Bu da çok konuşuldu, çok eleştirildi. Formula 1 yarışında Real Madrid rüzgarı vardı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı Madrid Grand Prix'si. Mercedes AMG pilotu Kimi Antonelli kazandı. 20 yaşındaki İtalyan pilot Madrid'de ilk Formula 1 yarışında finiş ilk sırada geçti. Ve yarışa Real Madrid'de forma giyen Arda Güler ve takım arkadaşları da gittiler, dahil oldular. Şimdi hattımızda bolca telefon var. Ben de hızlı hızlı bu telefonları yayına almaya gayret ediyorum. Sonu 18 ile biten değerli dostumuz. Günaydın, hoş geldiniz. Duyabiliyor musunuz beni?
13: Günaydın.
0: Nasılsınız?
13: Günaydın abi, duyabiliyorum. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah.
0: Eyvallah, süper. Buyurun efendim, sizi dinliyorum.
13: Emre abi, futbolu boş verin abi. Annemiz nasıl oldu, iyi mi?
0: Vallahi işte bıraktık döndük. Hayat böyle bir şey.
13: Abi futbolu her hafta her gün konuşuyoruz zaten, gerek yok. Önemli olan sağlık. Anne iyiyse gerisi teferruat.
0: İşte yarın yine.
13: Kendine iyi bak abiciğim. İyi yayınlar.
0: Sağ ol, var ol güzel dostum. Çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer dostlar, ne güzel arıyorsunuz, böyle soruyorsunuz. Sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Devam edelim. Sonu 07 olan değerli dostumuz. Günaydın, hoş geldiniz. İyi sabahlar diliyorum. Basamadım. Bir daha basayım. Günaydın.
14: Yani şimdi ben Fenerbahçeliyim.
0: Buyurun efendim.
14: Şimdi
13: malumunuz son birkaç günden beri kulüpteki durumlar iç açıcı değil. Yani taraftarları da üzüyor. Ben şöyle düşünüyorum. Biz başarılı kulüp standartlarını değiliz. Yani biz başarısızlığı seviyoruz. Biz ağlamayı sevdiriyorlar diyeyim aslında, doğru bir ifade etmek lazım. Biz sevmiyoruz ama sevdiriyorlar. Şöyle bir gerçek var. Yani herkes hani en iyi yaptığı işi yapmalı deriz ya hayatta, öyle bir bakış açısı vardır ya. Biz madem başarılı konularda, yani daha doğrusu başarılı olmamız gereken konularda olamıyorsak, o zaman başarısızlık alanlarında en iyisi olalım diye düşünüyorum. Son 30-40 yıldır, 50 yıldır sürekli ikinci oluyoruz. Demek ki biz bunu seviyoruz. En azından bunu kaptırmayalım hiçbir şeye. En başarısızlık konusunda en başarılı olalım. En çok gözyaşı döken taraftar konusunda en başarılı olalım. Bu konuda da futbolcularımızın, yöneticilerimizin, camiamızın Twitter'da, sosyal medyada, YouTube'da konuşan eski futbolcular dahil yeni futbolcu herkesi ben tebrik ediyorum başarılarından dolayı. Bu anlamda gerçekten bize değişik bir vizyon katıyorlar. Ben buna kendimi de katarak söylüyorum bu arada. Bütün Fenerbahçe camiasını katarak söylüyorum. Umarım bu başarıları sonsuza kadar sürer. Ben de yayını aldığınız için teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun efendim. Trabzonspor Şenol Güneş'le anlaşma zemini arıyormuş ve Şenol Güneş büyük ihtimalle Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olabilir ve bir sonraki maça, yani Galatasaray maçına Şenol Güneş yönetiminde çıkabilirmiş Trabzonspor. 212 alan kodu 273-10-10'a gelen telefonlar ve mesajları sizlerle paylaşıyorum. Stüdyodayım, İstanbul'dayım. Mehmet Yıldırım'dan gelmiş. Mehmet Yıldırım diyor ki Emre Bey günaydın, kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Günaydın, iyi yayınlar. Yalova'dan Nusret. Emre abi, Galatasaray lider diyorsunuz haklı olarak ama bu ligde Atilla Karaoğlan ve Kadir Sağlam olduğu sürece Galatasaray liderlikten düşeceğini tahmin etmiyorum. Sevgiler demiş. Ya Galatasaray'ın 4 yıllık bütün başarılarını sadece hakemler üzerinden okumak çok primitif bir düşünce tarzı. Yani bunda sizinle hemfikir olma şansım maalesef yok. Yani 4 yıldır adamlar şampiyon oluyorlar ve bunu da işte bugün Atilla Karaoğlan'a, dün başka birine. Yani ben o zaman şunu derim, ya bu kadar büyük bir güç silsilesi eğer Galatasaray'ın elindeyse bravo vallahi. Yani bu güç silsilesini Galatasaray nasıl oluşturdu, bunun üzerine biraz kafa yorup konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Hattımızda sonu 85 ile biten değerli dostumuz var. Alo, günaydın, hoş geldiniz.
7: Günaydınlar Emre Bey.
0: Buyurun efendim.
7: Ben dünkü Kocaeli Spor taraftarının açmış olduğu pankartla ilgili bir yorumum olacak. Böyle taraftarlık istemiyoruz. Kız çocuklarımızı, kadınlarımızı bu kadar başımızın üstüne çıkardığımız bir zamanda bunların böyle bir pankart paylaşması beni aşırı üzdü. Ya futboldan inanın soğudum. Taraftarlık bu değil. Çok üzgünüm. Bunu dile getirmek istemiştim. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Çok da yerinde, çok da doğru. Kocaeli Spor'un, ki bence benden sonra iyi bir Kocaeli Sporlu olan Doğan da buna değinecektir. Çok çirkin bir pankarttı. Bir Kocaeli Spor taraftarı görüntüsünde bir resimde işte bir kızı omuzuna almış, ona da sarı kırmızılı forma giydirmiş falan, böyle abuk subuk bir taraftar açılımıydı. Çirkindi yani. Özetle çok çirkindi. Devam edelim. Efendim, 2026 Okçuluk Dünya Kupası Meksika'da final ayağında mücadele etti Mete Gazoz. Erkekler Klasik Yay'da Japon rakibi Nunya Nakanishi'ye 6-0 yenildi ama üçüncülük maçında Fransız Jean-Charles Valadon'u mağlup etmeyi başardı ve böylelikle Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı. Asıl büyük başarı milli sporcumuz Ali Türkkan'dan geldi. 2026 Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nda Junior WRC'de Ford adına yarışan Ali Türkkan, ki Sayın Cumhurbaşkanı da onu tebrik etmiş, zaferi adını yazdırdı. İsveçli Karl Kalderberg'in 3 puan gerisinde başlamıştı Türkkan. Rakibini ikinci gün kaza yapıp yarış dışı kalınca şampiyon oldu ve gençlerde dünya şampiyonu Ali Türkkan. Yürekten kutlamak lazım, tebrik etmek lazım. Gerçekten müthiş bir başarıya imza attı. Zaten sizden de gelmiş, Ramazan Karakaya Mete Gazoz'u da bir tebrik edelim demiş. Gerçekten öyle. Bu arada dün TFF Trendyol 1.

0: Lig'de oynanan Kayserispor İstanbulspor karşılaşmasında her iki takımın oyuncuları seremoniye Down sendromlu çocuklarla çıktı. Bu da dünya Down sendromlu farkındalık süreci adına önemli bir kriter olarak yorumlanmalı diye düşünüyorum. Filenin Efeleri gruptan çıkma yolunda büyük önem taşıyan maçta İsviçre'yi 3 sette devirdi ve böylelikle önemli bir avantaj yakaladı. Milliler bugün saat 20'de Romanya ile oynayacak. Şu anda grupta Fransa zirvede, İsviçre'nin hiç puanı yok. Letonya, Romanya'nın 4 puanı var. Bizim de 3 puanımız bulunmakta. Bu arada cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçına bir kez daha söylüyorum. Muhtemelen Şenol Güneş teknik direktör olarak çıkabilir. Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş olabilir. İki maç aradan sonra ilk 11'de yer bulan Abdülkerim Barcakçı muhteşem bir gole dönüş yaptı. Gol atacağımı cidden hissediyordum. Maçtan önce kızım baba gel gol demişti. Golü atınca eşim ve kızıma koştum diyor Abdülkerim. Ve muazzam bir gol coşkusu yaşadı eşi ve kızıyla. İyi yayınlar, memleketim Çorum Spor'u tebrik ederim. Teşekkürler göbekler demiş. Heri'den gelmiş. Kayseri'nin maçı bugün hocam. Evet, Kayseri'nin maçı bugün seremoniyede. O zaman Kayseri Spor'un, Allah Allah, Trendyol 1. Lig'de bugün oynayacağı çıkacaklarmış. Özür diliyorum, çıkacaklarmış. Ben de yanlış söyledim, çıkacaklarmış. Sadece Down sendromlular gününde değil, her zaman farkındayız pankartıyla çıkacaklarmış. Ben yanlış okudum, özürlerimi sunuyorum. Önemli, tebrik etmek lazım, yürekten kutlamak lazım Kayseri Spor ve İstanbul Sporlu oyuncuları. Okan Buruk bir rekor daha kırdı. Bunu yayın öncesinde de söylemiştim ama Türk teknik direktörler içerisinde tek başına en yüksek galibiyet yüzdesini, yabancı teknik direktörlerle de kıyaslandığında en yüksek galibiyet yüzdesini Pereira'dan aldı. %80'lik oran yakaladı. 149 maç ve %80'lik başarı oranıyla tek takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesini yakalayan teknik direktör oldu. Muazzam bir başarı. Yani eleştirebiliriz. Zaman zaman sert de eleştiriyoruz. Ben de bu sert eleştirileri ortaya koyan isimlerden biriyim. Ama Okan Buruk gerçekten müthiş işler yapıyor. 212 alan kodu. 273-10-10'a gelen mesajlar ve keza telefonlarınızı da alıyorum. 40 geçeye kadar telefon alacağım dostlar. 40 geçeye kadar, 40 geçeden sonra bağlantılarım olacak. Galatasaray'dayken Hacı'ya geri geleceksin demedim. Haaland geliyor mu? Mbappe, Vinicius bek kovalıyor mu? Onlar bek kovalarsa etkili olabilirler mi? Galatasaray ve milli takımın eski teknik direktörü Fatih Terim'den çarpıcı açıklamalar gelmiş. Biliyorsunuz Fatih Terim YouTube kanalından değerlendirmeler yapıyor. Çok da keyifli, çok da güzel. Ben de keyifle izliyorum. Böyle kapı arkasında bilinmeyen noktalarda kalmış, bilinmeyen ifadelerle gerçekten çok ama çok güzel oluyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci eleme turu başlıyor. Salı, çarşamba ve perşembe günü çok keyifli maçlar var. Ben de iki tanesinin anlatımında hem salı ve hem çarşamba günü sizlerle birlikte olacağım. Salı günü Altay, çarşamba günü de Buca maçlarında birlikteyiz. Hattımızda bir değerli dinleyenimiz var. Sonu 50 ile bitiyor. Günaydın diyelim. Alo.
1: Günaydın Emre abi. Hayırlı sabahlar diliyorum. Samsun'dan. Samsun'dan size çok selam söylüyorum.
0: Eyvallah.
1: Samsun Spor hakkında konuşacağım. Bizi aleme rezil et, yani Yüksel Yıldırım'la alakalı. Taraftarla bu kadar oynayıp yanlış transferler yapıp bunu kabul etmeyip bizi Türkiye'ye rezil ettiği için kendisine SF duyuyorum. Aldığı futbolcuları nereden izlemiş? Nereden bulmuş? Şarjılar, defanstaki 3 tane insan halayda bile yan yana gelemez onlar. Ve inanılmaz futbolcu kalitesi var. Dünyanın parasını futbolcu satarak kazandı. Olseler, Enchamlar, Van der Ong gelenler, Diabeteler 30-40 milyon eurolarda kazandı. Ama hep ben bilirim, hep ben bilirim. Fuat Çapa'yla hep ben bilirim diye Türkiye'deki alburüstü oyuncuların hepsine gözünü kapattılar. Cengiz Ünder gibi, Gökhan Sazda ya da Berat ya da Emre Akbaba. Ya bunlar Samsun Spor'da çok rahat iş yapacaktı.

ismini telaffuz dahi edemediğimiz insanları getirip Forum Spor'dan 5 gol yememize sebep oldu. 5 tane golü seyrettik biz. Samsun Spor'a bunu yapamaz. İkinci lige kadar düştük. Biz Uşak, Keçiörenler'de dolaştık ama Atatürk darmanın peşini bırakmadık. Samsun Spor bir ticarethane değildir. Çok sinirliyim ve Samsun Spor'u bu hallere düşürdüğü için de kendisini saygı çerçevesinde kalmıştım.

0: Okan Buruk, madem o kadar iyi bir teknik direktör, hitsin Gençlerbirliği'nin başına, geçsin Gençlerbirliği'nin başına, Kocaeli'nin başına. Geçti ya abi, adam Akhisar'la kupa kazandı ya. Bunu yanlış adama söylemişsin hocam, Kenan Dal. Yani birazcık mesela futbol bilgin olsaydı bunu yazmazdın. Ya adam Akhisar'la kupa kazandı. Başakşehir'i şampiyon yaptı. Ya yanlış adama söylemişsin bunu hocam. Otur. Bence sil, tweet'i sil. Yok et. Yok et bu tweet'i. Hemen. Yanlış yazmışım abi de. Yanlış teknik direktör. Abi Başakşehir niye bu sezon kötü performans sergiliyor acaba? Ya bence Nuri Şahin'in ritmi tutmadı hocam orada. Ya ben Abdullah Avcı'nın oraya gelip Nuri Şahin'in oradan ayrılacağını düşünüyorum. Aynı Okan güzellemesini daha ne kadar yapacaksın acaba demiş. Hocam bak, önümde iki tane şey var. Bir tane TRT var. TRT'den gelen haberleri okuyorum. Bir de spordan gelenleri okuyorum. Yani Hürriyet'ten. Bir de sen şimdi saat 7'de açtın ya hocam. Sen 7'den beri dinliyorsun beni, saygıdeğer dostum. Ama namlı beyciğim. Ama benim mesela saat 8'den beri dinleyen adam var. O yüzden zaman zaman bazı şeyleri iki kere söylüyoruz. Radyoculukta böyle bir şey vardır ya, yani bir kere söyledik. O zaman mesela niye sence her konuğuma oynanan maçı soruyorum? O zaman her biriyle farklı bir şey konuşmam gerekir. Her saat bloğunda bize katılan yeni isimler var. Örneğin benim önümde şu anda radyoyu kaç kişi dinliyor raporlaması var. Ben açıyorum mesela, sabahleyin aldığımda atıyorum 9K'lardaydım. Şimdi 20K'lara kadar çıkmış YouTube üzerinden. Durum böyle olunca demek ki arada bir 10, yani kaç, acayip yani 900'lerden 20 binlere yaklaşık olarak 19 binlik bir artış olmuş. Böyle bir artış olunca otomatikman tekrar etmen gereken şeyler oluyor, saygıdeğer dostum. Selamun aleyküm Emre abi, günaydın. Ankara'da frekans hocam, Ankara'da frekans YouTube ya da Radyo Gol dinle. Radyo Gol dinle yazıyorsun internete, beni dinliyorsun hocam. Serhat Asaf Nazlı Can'dan gelmiş. Ahmet sporumuzu nasıl gördünüz Emre abi? Bak mesela sabahleyin konuştuk. Veysi Nazlı Can iki kelam et demiş. Bak şimdi mesela siz bunu sabah konuştuk. Ahmet'i ne kadar başarılı bulduğumuzu İlhan abiyle konuştuk. Sonra bu hafta Ahmet'in Beşiktaş maçı var, onu konuştuk. Konuşmayacak mıyız yani bu sorun üzerine? Sizin dediğiniz nokta buraya geliyor. Yani birine kızdınız diye bana da kızmanıza gerek yok. Yani ben sürekli olarak haberleri gündemde sıcak gelişmelerle aktarmaya çalışıyorum. Ben Ahmet'i beğeniyorum. Önemli işlere imza atıyor Ahmet Spor. Ama şunun da altını çizmekte fayda var. Bakalım Beşiktaş maçı nasıl bir maç olacak? Yani Ahmet kendi evindeki Beşiktaş maçı bence Ahmet'in test maçlarından biri olacak. Önemli maçlarından biri olacak. O zaman Kayseri Spor ve İstanbul Spor'a çok çok tebrik ederim demiş. Yaşasın kromozom kardeşliği, bana kızının resmini atmış. Çok teşekkür ediyoruz. Down sendromlu evladımız, onu da alnından öpüyoruz. Emre Beyciğim, en çok hakaret ve küfür eden teknik adamlar sıralamasında yeri nedir Okan Hoca'nın demiş. Bilmiyorum, o öyle bir istatistiksiz tutuyorsanız atın söyleyelim. Selamun aleyküm, iyi yayınlar diliyorum. İzmir'den Ercan. Ahmet Spor bu sezon iç sahada çok iyi bir oyunla farkını ortaya koydu. 26 maçtır kendi sahasında kaybetmeyen Ahmet Spor'u bu sezon ligi çok iyi bir yerde bitireceğinden eminim. Sizce haftaya Beşiktaş Ahmet Spor maçı nasıl geçer? Zor geçer ama keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi. Selamun aleyküm Emre abicim. Kenan Dinen, söyler misiniz? Okan daha ne yapacak? Ben Bafralı Oktay demiş. Artık birbirinize de yanıt vermeye başlayın. Çok güzel ya. Sen bak, o yazan arkadaş var ya, ona söyle. Ay çok güzel ya. Harikasız. Reklama gideceğim. Oy oy oy oy. Muhteşem ya. Ya. Yani yorumcuya karışıyorduk. Bana da sallıyordunuz. Artık birbirinize de sallıyorsunuz. Hadi hayırlı işler bakalım.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de.
2: Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle 1 yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.

0: TRT Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
5: Reklam bitti.
6: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.
7: Efendim devam ediyoruz ve beraberliğimiz, sizlerle birlikteliğimizde çok değerli konuklarla zamanı beraber paylaşıyoruz. Yine çok özel bir hocam bizlerle birlikte, Profesör Doktor Erkut Konter hocam bizlere seslenecek, spor psikoloğu. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
8: Günaydın, iyi programlar.
7: Sağ olun. Buyurun. Hocam, Okan Hoca'nın başarıları ortada. Akhisar'la önemli bir başarı yakaladı. Keza bu hafta Kocaeli'yi yendi. 4 kere üst üste şampiyon oldu. Başakşehir'de şampiyon yaptı. Ama zaman zaman yedek kulübesinde sinirlerine hakim olamıyor. Ve bazen böyle ağzından, hepimizin de maalesef ağız hareketlerinden okuyarak gördüğü galis küfürlere tanıklık ediyoruz. Bu da bence onun kalitatif ve kantitatif değeri üzerinde çok ciddi olumsuz görüntüler ortaya koyuyor. Bu konuyu nasıl yorumlarsınız bir spor psikoloğu olarak?
8: Ben yani ciddi kontrol kaybı olduğunu düşünüyorum. Yani biz genellikle 3 tane P yönünde oyuncuları ve antrenörleri uyarırız. Bu o anda kalma, yani gidişatta ve gidişatta süreç içerisinde kalma, present'ta kalma diye düşünürüz. Pozitif kalma, olumlu kalma, yani bir futbolcu ve antrenör için çok önemli bir konu ve performans odaklı kalma. Yani bunlar Okan Hoca'da yani maalesef bazı problemler olduğunu, antrenörlük psikolojisi ve antrenör liderliği dediğimiz konular var. Bu konularda ciddi yardım alması gerektiğini düşünüyorum. Kendisinin baskı ve stresi yönetmede de bu tür durumlarda bu konulara odaklı kalabilirse daha başarılı olacağını düşünüyorum. Bir diğer konu da tabii liderlik gücü meselesi. Yani başarı da çok önemli bir konu. Yani
7: mesela proaktif lider olarak görüyor musunuz onu?
8: Yani proaktif bir liderlik, yani atılganlığı, girişkenliği, inisiyatif alması. Her şeyden önce yani oyuncularından istemediği, seyircilerden istemediği, kendisine yapılmasını istemediği şeylerin kendisinde olmaması gerekir. Yani kendisi bu tür zorluklarda, bu tür çaresizlik, kontrolsüzlük ifadeleri içerisinde küfürlere başvuruyorsa, o zaman kendisine bunları yapanlara karşı fazla bir savunması olmayacaktır. Bu da iyi bir örnek oluşturmuyor. Güç dediğimiz bir şey, yani kişinin kendi olumsuz davranışlarını değiştirebilme, etkileyebilme kapasitesi, oyuncularını bu yönde etkileyebilme ve değiştirebilme kapasitesi antrenörlüğün gücünü oluşturur. Bu konuda da yani yeterli antrenörlük gücü sergilemesinde de problemleri var ki, yani aynı problemler diğer antrenörlerde de bu arada söyleyebiliriz. Yani üç büyükler açısından, işte dört büyükler açısından da bakabiliriz olaya. Yasal güç açısından bilemiyorum ne kadar güçlü bir konumu var. Tabii sorularınız olursa belki bunları daha detaylandırabilirim ben.
7: Mesela şunu merak ediyorum. Stresi yok etmek eğer mümkün değilse onu performansa çevirebilmek mümkün mü?
8: Evet. Evet, tabii ki pozitif kalarak, present pozitif performans. Yani o girişatta, süreçte kalacaksınız, olumlu kalacaksınız ve performansa odaklı kalacaksınız. Yani bunların birçok detayları var. Ben üç şeyi hemen söyleyebilirim. Yani bu başarıda çok önemli bir konu. Zaten bu tür stresli faktörler, yani olumlu, normal koşullarda olumlu kalmak kolay. Bu tür durumlarda olumlu yapını koruyabilmek, süreç içerisinde performansa odaklı kalabilmek zordur. Bu güçlü liderliği gerektirir. Problem burada, bunu başaramıyor. Bu tür haksızlık algısı zaten hem saldırganlıkta hem küfürde, yani bunlar saldırganlık sadece fiziksel olmaz. Aynı zamanda sözel de oluyor, küfürler yoluyla da oluyor. İncitmeye yönelik de oluyor, insanı rezil etmeye yönelik de oluyor. Yani saldırganlığın dediğim gibi birçok çeşitleri var, sözel ve sözel olmayan. Yani bunu da görüyoruz kendisinde, yani birçok antrenörlerde. Yani bunu Mourinho döneminde de gördük, yani bazı şeyleri. Bunlar hep oluyor.
7: Peki bir takımın lideri panik yaparsa 10 oyuncunun sakin kalmasını beklemek mümkün olabilir mi? Mesela kriz anında herkes lider olabilir mi? Yoksa gerçek liderler kriz anında ortaya çıkar tanımlaması mı daha çok öne çıkan bir kavramdır?
8: Evet, yani lider davranışı performansın ortaya çıkışında, şiddet ve saldırganlığın ortaya çıkışında çok önemli. Yani yapılan araştırmalar bize lider davranışının kişileri ne kadar etkilediği ile ilgili birçok araştırmalar var. Mesela bunlardan bir tanesi seyircilerde ortaya çıkan şiddet ve saldırganlık olaylarının o maçlardaki faul oranlarının çok yüksek olduğunu, haksızlık algılarının çok yüksek olduğunu, lider davranışlarının bunu tetiklediğini bize gösteriyor. Yani sonuçta kişiler lideri, çocuklar bile öyledir. Söylenenden çok, onlara ne söylendiğinden çok liderin davranışını takip eder. Yani eylem sözcüklerden daha güçlüdür. Action louder than words. Yani eylem sözcüklerden daha güçlüdür. Belki onlara birçok şeyler söylüyor. Ama yaptığı davranışlar, pratikte uyguladığı şeyler daha önemli. İnsanları daha etkiler. Bu açıdan da birçok sorunlar var diye düşünüyorum.
7: Evet. Hocam, bir teknik direktör, İsmail Kartal'a geçmek istiyorum, İstifa ettiğinde bu kararın arkasında daha çok tükenmişlik mi vardır? Yoksa artık kontrol bende değil hissi mi vardır? Ya da istifa etmek bazen yenilmek değil de psikolojik olarak kontrolü yeniden ele almak kavramı mıdır? Ne dersiniz?
8: Evet, çünkü yasal gücünün yeterli olmadığı belli. Yani liderlik gücü açısından bakarsak çok önemli 5 faktör karşımıza çıkıyor. Benim de uluslararası literatüre katkı sağladığım bu konuda ölçeklerim var. Yani liderlik gücü, spor liderlik gücü ölçeklerim söz konusu. Burada 5 faktör çok önemli. Yani bir antrenörün yasal gücü ne kadar çoksa, değil mi, o kadar sporcularını, futbolcularını etkileyebilme kapasitesi olacaktır. Yasal gücü yeterli değilse, yani her an götürülebilip yerine başka birinin getirilebileceği algısı söz konusuysa kamuoyunda ve kendisinde, bu onu tabii daha şey hale getirecektir. Daha stresli hale getirecektir. Yasal güç çok önemlidir. Ne kadar yasal güçle bir yerin başında bulunuyorsunuz. İkinci faktör uzmanlık gücü. Yani uzmanlık gücünüz ne kadar? Yani futbolun fizik, teknik, taktik ve psikolojik yönleriyle ne kadar ilgilenebileceksiniz? Ne kadar derin bunları verebilme kapasiteniz var? Ekibiniz ne kadar güçlü? Bunu ne kadar yönetebileceksiniz? Antrenmanları yönetme kapasiteniz, karşılaşmayı yönetme kapasiteniz ve organizasyon kapasiteniz, yani çalıştığınız kişiler, ekibiniz, organizasyonunuz, yani ne kadar bir güce sahipsiniz? İnsanlar bunları zayıf hissettiği zaman, o üzerinize hem kendiniz bunu zayıf hissettiğiniz zaman o zaman tabii ki bu tür sorunları, baskıyı, stresi daha çok yaşayacaksınız. Yani bunlar özdeşleşim gücü mesela. Kişiler sizi ne kadar seviyorlar? Ne kadar sizinle psikolojik bağ kurmuşlar antrenörleriyle, yönetimleriyle? Birçok yabancı futbolcular var. Zaten bu maddi değerlerle yapılan, çok büyük paralarla dönen bir sektör. Yani başarının ortaya çıkması, liderlik gücünü uygulayabilmeniz kişilerin sizinle özdeşleşim kurabilme düzeyleriyle ilişkili. Yani eğer sizinle daha iyi özdeşleşim, psikolojik bağ kurmuş oyuncular varsa kadronuzda, onlar sizin içinde mücadele edecektir. Ama bunlar yoksa yeterince

0: ki bunların birçoğu yabancılardan oluştuğunu biliyoruz. Burada onlarla psikolojik bağ kurabilme kapasitenizin olması gerekir. Sizi daha zayıf algılıyorlarsa ve de yabancı dil gibi faktörler de var işin içinde, kültürel faktörler de var işin içinde. Bu nedenle özdeşleşim gücünüz de zayıfsa istenen performansı bir lider olarak alamayacaksınız. Yani yasal gücünüz zayıfsa, özdeşleşim gücü zayıfsa, ödülün gücünü ve zorlayıcılığın gücünü kullanma şansınız da zayıflayacaktır aynı zamanda. Bu nedenle uzmanlık gücünüz de sıkıntılıysa, ki dediğim gibi uzmanlıkta birçok faktörler var. Yani sadece uzman, sadece bilgili olmak yetmez ayrıca. Yani bunu uygulayabilme kapasiteniz, bu bilgileri kullanabilme kapasiteniz, dediğim gibi antrenmanlarınızda, karşılaşmalarınızda, sosyal hayatınızda, dediğim gibi eylem çok çok daha önemli bir konuyu oluşturuyor. Bence bütün bunlar bu saydığınız teknik direktörlerin, yani bazı kişiler özelinde bunları konuşmak güzel ama çok da kırıcı ve zedeleyici de olmak istemem. Daha çok öğretici, yol gösterici olmak isterim. Yani liderlik gücü kapasiteleri zayıfsa, ki çok önemli bir takımın başındaysa bir antrenör, bu istenen sonuçları alamayacaktır ve grup dinamiklerini kuramayacaktır. Çünkü grup dinamiklerinde de, takım psikolojisinde de iki faktör, yani çok faktör var, uzun konuşmak istemediğim için en azından şunu söyleyebilirim: kişilerle ilgilenmede başarılı mısınız? İletişim becerileriniz, kişilerle ilgilenmede başarılı mısınız? Yapı oluşturmada, grupun yapısını oluşturmada başarılı mısınız? Ki gruplar genellikle resmi ve resmi olmayan kurallarla yönetilir. Sadece resmi kurallarla yönetilmez. Yani orada bir kültür vardır örneğin. Örneğin sadece bir resmi kaptan vardır ama resmi olmayan liderler de vardır takımın içinde. Oyuncular da söz konusudur. Bir yasal lider vardır, yasal. Bir de doğan lider vardır ki biraz önce siz söylediniz. Yani bunlar problemlerin çözümünde takım içinde etkili, sorunlar ortaya çıktığında ortaya çıkan ve problemleri çözebilme kapasitesi gösteren, ortaya çıkan liderlerdir ve bunlar takım içinde daha çok sevilirler. Çünkü o da diğerleri gibi bir futbolcudur, bir sporcudur. Arkadaşları tarafından sevilir, problemleri çözmede etkilidir. Ama yasal bir lider olmayabilir, yani kaptan olmayabilir her zaman bu. Bunun gibi birçok faktörler var takım içerisinde. Antrenörlerin bunları yönetebilme kapasiteleri önemli. Çok değişik oyuncu tipleri vardır. Mesela bunlardan haberdar olmak, bunlarla nasıl ilgileneceğini bilmek gerekir. Bu liderlik gücü açısından oldukça önemlidir. Yani bunlar arasında mesela her takımda kanserler ortaya çıkabilir. Şöyle, olumsuzluk yayan, devamlı olumsuz değerlendirmeler yapan, devamlı olumsuzluk yayan kişiler kanser gibidirler. Nasıl kanser yayılırsa, olumsuz düşünceler toplumda da, bir kişi hakkında da, kamuoyu oluşturulduğu zaman bir takımda birisi varsa devamlı olumsuz düşünceler yayan, bu diğerlerine de bulaşır. Dolayısıyla bunlarla nasıl ilgileneceksin? Liderlik gücü kapasiten nasıl, yani bu bunlarla ilgilenmede? Bu önemli. Mesela konsantrasyon bozucular vardır takımda. Yani konsantrasyon bozucularla nasıl ilgileneceksin? Yani takımın antrenmanlara, karşılaşmaya odaklanmasında. Mesela Okan'ın da burada özel olarak yaptığı şeyler bu, aslında konsantrasyona yardımcı oluyor mu acaba?
1: Bilmem. Takım? Oluyor mu? Ya da İsmail Hoca'nın istifası konsantrasyona yardımcı olur mu?
0: Konsantrasyon bozucu bir faktör. Güven bozucu bir faktör. Güven zaman içinde tutarlılıkla ilgili bir şeydir. Tutarsızlıklar güven oluşturmaz ki takımda. Güven oluşturamazsan ilişkilerde başarılı olamazsın. Biz bile gittiğimiz zaman takımlara güven oluşturmak çok önemlidir. Yani size güvenmeleri gerekiyor, açılabilmeleri, konuşabilmeleri için. Gittiğimiz zaman şöyle bir durum oluşur bizim takımlarda. Üçte, yani kaba bir hesapla, üçte biri size inanmaz. Yani ya bir şey der, yani kimdir bu, nedir bu, ne yapacak? Çünkü kültürde böyle bir yapılanma da geçmişte olmadığı için yeni şeylere karşı her zaman bu tür itirazlar olacaktır. Üçte biri sizinle evet çalışmak ister. Üçte biri arada kalır. Ya bir görelim, bu kimdir, nedir, ne yapıyor, ona göre bir saf tutmaya çalışır kendini. Futbolcular da böyledir aslında. Antrenörler de böyledir. Yani hepsi tarafından hemen kabul görüp hemen sevilmez bir kişi bir grubun içine gittiğinde. Onu sevenler de olacaktır, çok sevmeyenler de olacaktır, arada kalanlar da olacaktır. Bu kişinin liderlik gücü kapasitesi neyse, ilişki kurabilme, özdeşleşim gücü kapasitesi, yasal güç kapasitesi, ödülün gücünü kullanabilme, zorlayıcılığın, sürükleyiciliğin gücünü kullanabilme, uzmanlık gücünü kullanabilme kapasitesi ne ölçülerdeyse o zaman diğerlerini kazanma şansı var. Takımı bütünüyle kazanma şansı var. Ama bunları yeterince uygulayabilecek donanımları var mı? Ben bunları görmüyorum. Yani takımların çoğunu da görmüyorum. Yani dört büyükler de buna dahil olmak üzere. Yani bu konularda uzmanlardan kesinlikle, yani spor psikoloji danışmanlarından ama liyakatlı olanlarından. Şimdi alanda biz görüyoruz, birçok kişiler faaliyet gösteriyor ama spor psikoloji uzmanlığına sahip değiller. Bu konuda yeterli dersler almamışlar. Yeterli uygulama deneyimleri yok. Bu sefer bu bizim de işlerimizi zorlaştırıyor. Çünkü bu sefer çok yanlış deneyimler elde ediyor takımlar ve sporcular. Bu sefer bu tür yardım almalara daha soğuk yaklaşıyorlar. Gerekli kolaylığı sağlamıyorlar. Zorluk çıkartabiliyorlar. Yanlış algılar oluşabiliyor. Ön yargılar oluşabiliyor. Bütün bunların zorlukları var. Birçok mesleki alanlarda da bunu görüyoruz. Sizin de içinde olduğunuz mesleki alanlarda bunlar söz konusudur diye düşünüyorum.
1: Hocam, yani evet, buyur.
0: Yani dediğim gibi biraz önceki konu liderlik gücü, takım içindeki oyuncuları yönetebilme kapasitesi. Mesela takımdaki bu olumsuzluklar var demiştim. Mesela kanserlerden söz etmiştim. Konsantrasyon bozuculardan söz etmiştim. Kandırıcılar var böyle. Devamlı numara yapan, kendini atan, avantaj kazanmak için yalana, her fırsatta yalana başvuran. Bunlarla nasıl ilgileneceksiniz? Mesela nasıl düzelteceksiniz? Kavgacılar var mesela takımda. En küçük olayda hemen kavgaya başvurup kavga çıkartan, olay çıkartan. En önde bir sorun olduğunda kavga çıkartma da en önde koşanlar var ki bunların birçok aklınıza birçok isimler geliyordur yani bu konularda eminim. Yani bu tür kişiler mesela takım bütünlüğünün bozulmasında, hem sosyal hem de hedef bütünleşmesinin bozulmasında, pozitif kalmada, performansa odaklı kalmada, sürece odaklı kalmada bize zorluk çıkaran kişilerdir. Bütün bunlar. Bütün bunları nasıl düzelteceksin? Var mı bunları düzeltebilme kapasiten? Belki bunlar çok becerili futbolcular olabilir, sporcular olabilir ama bütün bunlar diğer takımın takım olarak mücadele etmesinde olumsuz etkiler gösterebilir yani diye düşünüyorum. Bunun dışında tabii ki çok olumlu hem sözel hem sözel olmayan liderler de var.
1: Toparlarsak sevinirim hocam. Son 30 saniye içerisindeyiz. Reklama gideceğim.
0: Tamamdır. Sözsüz liderler var mesela. Tutum ve davranışlarıyla, antrenmana karşı davranışlarıyla, karşılaşmalardaki tutumlarıyla, sözsüz bir şekilde davranışlarıyla diğer kişileri çok etkileyen kişiler vardır. Sözel liderler vardır. Bunlar sadece kişileri sözle etkileyebilme kapasiteleri yüksek olan kişiler vardır. Fedakar futbolcular vardır mesela. Çok fedakardır bunlar. Mücadele ederler her durumda. Takım oyuncuları vardır. Yani takımda birçok değişik oyuncu tipleri vardır. Bütün bunları yönetebilme kapasitesi, antrenmanı, karşılaşmayı yönetebilme, organizasyon kurabilme kapasitesi, liderlik gücünü uygulayabilme kapasitesi performansta çok önemli faktörü oluşturmaktadır. Bütün bu konularda spor psikolojisi, liyakatlı spor psikolojisi danışmanlarından destek alınması gerekir Emre Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun, var olun.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi programlar.
1: Profesör Doktor Sayın Konter'le bir araya geldik. Reklam vakti.

0: Ulaştırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL

0: World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklam bitti.
5: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
6: Efendim devam ediyoruz ve diş hekimi Şahin Filik hocamla birlikteyiz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
7: Günaydın, çok güzel haftanız olsun.
6: Eyvallah hocam, sizin de çok güzel haftanız olsun. Hocam ne diyorsunuz? Galatasaray dün çok zorlandı ama kazanmayı başardı Abdülkerim'in uzaktan bir şutuyla. Galatasaray'ın oynadığı oyun zevk verdi mi size ve skor Galatasaray'ın oynadığı oyunla birbiri içinde örtüşen bir görüntü ortaya koydu mu?
7: Bence koydu. Hatta iki tane golü iptal edildi. Ne kadar doğru tartışılabilir. Gol nasıl atılmalı onu da bilmiyorum. Yani hani bir şekilde bunu artık yorumlarını çok fazla değişmek istemiyorum. Yani çok karışmak istemiyorum ama o kadar enerjiye, o kadar uğraşıya bazı gollerin artık geçerliliğin sorgulanmaması lazım. Galatasaray genel olarak üstün oynadı. Elindeki kadronun kalitesiyle zaten Kocaeli zor bir takım bu arada. Yani Galatasaray'a ters gelen bir takım. Ve bazı tabii ki handikapları var. Sporting Lisbon maçının verdiği bir üzerlerindeki yorgunluk var. Mental yorgunluk var, bir sıkıntı var ama sonuç olarak dün kazanmasını bildir. Bence kesinlikle hak ettiği bir galibiyet aldı.
6: Şahin Filik hocayla birlikteyiz. Hocam bugün Fenerbahçe'nin maçı var. Nasıl bir maç beklersiniz Antep'te?
7: Ya Fenerbahçe enerjisi düşük değil aslında. Yüksek bir enerjisi var. Yani gerçekten bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Fakat bazı karışıklıklarını bir türlü çözemediler. Bu duygusal handikaplarını geçmeleri lazım. İsmail Hoca'nın gitti geldi. Şu an başında mı değil mi onu yani biz bile anlamıyoruz. Takımın başında mı? Komutanı mı gerçekten bu takımın? Bunu biz bile anlamıyoruz. Ligin hemen daha bu safhasında ben ilaç kullanmaya başladım. Şöyle yoruldum. Başıma pet şişe geldi. Türkiye'de yani bunu daha önce Sergen Hoca için de konuştum. İşte bana su bardağı attılar, bana küfür ettiler. Ya bu Türkiye'de o zaman bu işi yapmayacaksınız. Yani bunlar var yani, bunları bilerek gelmeniz gerekiyor. Olmamalı, %100 olmamalı, kesinlikle olması taraftarına karşıyız. Ama Türkiye'de bu kadar çabuk duygusallıklar bence takımların oturması adına sıkıntılar yaratıyor. Aynısı Trabzonspor'da Fatih Tekkeli yönetim arasındaki uyumsuzlukla oldu. Yani bu genele zarar veriyor. Kalitenin oturmasına zarar veriyor. Ben Fenerbahçe'nin bugün geçeceğini düşünüyorum. İyi sonuçlarla lige renk katacağını düşünüyorum.
6: Peki şimdi tabii özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor arasında geçmesi beklenen şampiyonluk yarışına farklı takımlar da entegre olmaya başladı. Mesela işte bir Ahmet enteresan skorlar alıyor. Beşiktaş İtalyano ile müthiş bir çıkış yakaladı. Onlar da bu hafta Marsilya ile oynuyor ve bu hafta Beşiktaş'la karşılaşacak iki takım ve maç Diyarbakır'da. Bu konudaki görüşlerinizi de almak isterim.
7: Ya özlediğimiz bir tablo var orada. Beşiktaş gerçekten son senelerde seyircisine ve oynadığı oyunla hiç heyecan vermiyordu. Şu an teknik direktörün heyecanı sahaya yansımış durumda. Çok sahanın içerisinde kendini çok veren bir teknik direktörü görüyoruz. Hızlı geçişler yapıyor. Orkun'un performansı çok iyi yönde etkiliyor takımı. Tabii ki yanında Salih'in varlığı, diğer oyuncuların enerjisinin yüksek olması, Olaytan'ın enerjisi ve uç hatta da istekli oyuncuların olması. Kenarda bir Trossard zaten inanılmaz bir etki oluşturdu Beşiktaş adına. Biz Černý'i katılmasını beklerken, usta ayak biraz daha katılması derken, diğer taraftan çok iyi işler çıktı. Rıdvan'la uyumu çok iyiydi. Şimdi bütün bunları bence teknik direktörün başarısı olarak yorumlamak lazım şu ana kadar. Arada handikapları olabilir, bir Alanya maçı gibi. Ama bence çok iyi yolda Beşiktaş. Ahmet Spor'a gelince, evet, yukarıya gelmenin, bu ligde tutunmanın zorlukları vardı ama bunu bence çok iyi, başlangıcını çok iyi yaptılar. Devamı da

0: gelecektir diye düşünüyorum. Ligde bir dengesizlik var. Ama genelde olabiliyor böyle şeyler. Yaz döneminden çıkış, bazı oyuncuların hazırlıksız olması, bazı yönetimlerin bunu tam olarak hocalarla uyum sağlayamaması. Bunun nedeni Beşiktaş'ı iyi şeyler göreceğiz Beşiktaş adına. Bence hep yarışın içerisinde ve heyecanın içerisinde olacaktır.
1: Şahin Hoca'ya göre hakem Galatasaray'ın verilmeyen golünün verilmesini ima etti diyor. Öyle bir şey ima ettiğinizi iddia ediyorlar. Bizce kalecinin tuttuğu topa değmesini es geçiyor demiş. İltuğ Güler'den gelmiş.
0: Yani gollerin bu kadar sorgulanması, yani bu kadar ince sorgulanmasını ben, yani çok enerji sarf ediliyor. Evet, zor ataklarla sonuçlandırılıyor. Ama bazı faullerin verilişiyle verilmeyişi arasında ciddi hakem farklılıklarını görüyoruz. Mesela Beşiktaş maçında yani Koreli oyuncunun topa girerken forması diğer oyuncunun elinde, beli açık olarak orada resmen görülüyor. Kesinlikle yok deniliyor. Ama diğer tarafta en ufak temaslarda penaltı verilebiliyor. Gol elde ediliyor, elde alındı diyor. Öbür taraftan deniliyor ki işte faul vardı diyor. Yani bu kadar bazı ince ayrıntılar var ve bence bu kadar olmamalı. Ya biz geçmişte neler gördük yani? Tabii ki doğru yanlış yanlışlıkları da gördük. Ama bu bence iyi görüntüler oluşturmuyor. Yani bir takım enerjisini sahada koymak adına iyi görüntüler oluşturmuyor. Ben evet gol olarak ima ediyorum zaten.
1: Sizi fanatik diye yorumlamış Mustafa Kemal Aytın.
0: Benim fanatik diye yorumlamış.
1: Evet, Galatasaray'ın
0: daha önceden de Fenerbahçeli fanatik
1: olarak yorumlanırdı. Aramıza hoş geldiniz hocam.
0: Bunlar işte, ama şöyle bir şey var. Az önce ne dedik teknik direktörlerle ilgili? Türkiye'de bu işlere giriyorsanız, bu toplara giriyorsanız bunlara alışık olmanız lazım. Ben hiç gocunmuyorum. Yani bunlar var. Evet, bu yorumlar da var. O zaman biz bu işi hiç yapmamamız lazım.
1: Hocam artık ben zaten bakıyorum yorumun nitelik ve nicelik kavramları var ya. Mesela bir değerli dostum yazmış, diyor ki amma övdün Okan Buruk'u diyor. Yani bu Okan Buruk'la ilgili en sert eleştirileri yapmış adam olarak ben hani övdün ifadesi de şu: bununla ilgili bir haber var. İşte adam %80'lik başarıyı yakalayarak Türkiye'nin aynı takımda görev alıp da en çok başarı oranını yakalamış teknik direktör olmuş. Ben de bu haberi okudum. Ve doğal olarak
0: istatistik veriyorsunuz.
1: Aynen. Amma evde kaldı, tamam mı? O yüzden ben şimdi bunu okuduktan sonra bana bu mesajı yazan arkadaşın nitelik ve nicelik değerlendirmesini zihnim yapıyor. Evet, haklısın saygıdeğer dinleyenim diyorum. He he diyorum. Aynen senin dediğin gibi diyorum. Ay canım hocam.
0: Ya şöyle, oralara hiç girmememiz gerekiyor evet, bence. Evet. Yani oralara girersek zaten bizim eleştirdiğimiz konulara, evet, bizim eleştirdiğimiz bu konulara kadar gider ve gerçeğin dışına çıkarız. Herkes fikrini söylemekte özgür bir ülkede yaşıyoruz. Ne mutlu ki bu ülkede böyle yaşayabiliyoruz. Ama biraz daha hani yanlı, herkes birbirinin bir tarafa yanlı olduğunu düşünüyor. Kesinlikle öyle olmadığımızı bir daha ifade edip geçelim biz.
1: Hocam Barış Alper'le ilgili bir şeye ikna oldum diyor. Bu adam ya stoper oynamalı ya sağ bek oynamalı demiş. Defans oynaması lazım. Katılır mısınız Barış Alper'le ilgili?
0: Yeri geldiği zaman oynadı zaten, Galatasaray'da bu işleri yaptı ama artık ön alan oyuncusu yani, çok net. Ve burada çok iyi katkılarda bulunuyor. Santrfor eksikliği oluyor, oraya konuluyor. Fiziğiyle, kuvvetiyle, artık bazı şeyleri düzeltmesiyle orada da iyi işler yapıyor. Kenarda da çok iyi işler yapıyor. Ya şöyle,
1: biraz ama geçen yıl aratmıyor mu hocam? Geçen yılki performansının çok gerisinde.
0: Şöyle, transfer haberlerinden sonra Barış Alper Yılmaz'da farklı bir çizgi gördüğümüz net bence. Ama bence Barış Alper Yılmaz da bu kadar bir oyuncu. Hani biz biraz fazla şeyler arıyoruz gibi geliyor. Yani bir oyuncunun potansiyeli neyse o öyle görmek durumdayız. Bence Barış Alper Yılmaz bu kadar bir oyuncu.
1: Bu kadar yani üstüne bir şey koyamaz mı?
0: Bence koyamaz. Yani yıllardır zaten bunu görüyoruz. Bir ara çok iyi parladı. Evet, o transferden önce, doğru söylüyorsunuz, geçen sezonun başları çok daha iyi görüntüler sergiliyordu. Ama ben aynı oyuncunun performansını zirveye taşıdığı düşüncesindeyim. Ama genel anlamda faydalı olan, bu kadar potansiyeli olan bir oyuncu. Daha üstünü beklemek, yani artık bundan sonra göreceğimizi zannetmiyorum. Ama bu da faydalı bir potansiyel. Yani oyuncuyu şu anda eleştirmiyorum. Oyuncudan faydalanılıyor. Ve faydalı bir oyuncu olduğunu da söylüyorum ama potansiyelinde bu kadar olduğunu iddia ediyorum.
1: Emrah Çalık diyor ki çok uzun zamandır Galatasaray'ı teknik oyununu bu kadar üst seviyede görmemiştim diyor. Dün Kocaeli maçında skor olarak her zaman teknik anlamda çok ciddi kalite vardı diyor. Katılır mısınız buna?
0: Yani bence aralıklarla gitti geldi bu iş. Üstün oyunu vardı. Ben Sporting Lisbon maçının yani ilk devresini daha çok beğendim.
1: Evet, yani ben hatta Sporting Lisbon yorumunu yaptım Fenerbahçe maçından sonra. Hani orada da bir cümle geldi. Kıytırık dedim. Kıytırık Sporting Lisbon. Ona da çok takılmışlar. Ama rakamların diline baktığımızda evet Galatasaray'la kıyasladığında kıytırık bir Sporting Lisbon'dan bahsediyoruz. Yani Galatasaray %68 2 topla oynamış, 10 şut atmış. Bunlardan 3'ü çerçeveyi görmüş. XG oranları birbirlerine çok yakın. Pas isabeti %90 daha üstün. Driblingler dengeli. Ama bir taraf 3 gol atmış, bir taraf 1 gol atabilmiş. Ve Sporting'in rakamların diline baktığımızda Galatasaray'ın çok gerisinde. Şimdi sen bu Sporting'den puan alamayıp geldiğinde ben onun değerlendirmesini yaptım. Yani neden kıytırık Sporting demişsin? Yani Sporting şimdi Portekiz Ligi'ni domine eden iki takım var. Biri Porto, biri Benfica. Yanlış mı hocam?
0: Doğru. Yani, şimdi yani kıyasladığımızda Galatasaray'da bu ligin en top takımı olarak görünüyorsa o zaman çok daha iyi bir sonuçla dönmesini bekliyorduk ki alacağı bir ilk yarı oynadı. Ama ikinci yarıda çok farklı bir sonuç çıktı. Bence şeyin inatçı olmasıydı. Sporting Lisbon'un bazı noktalarda oyunu bırakmaması üstünlüğü değil.
1: Bence Okan Buruk'un majör hataları da vardı hocam ya. Çok ciddi hatalar
0: vardı, da. Bence de vardı. Yani ben de katılıyorum. Bazı denemelere girmemesi gerekiyordu. Ama işte bu da teknik direktörlerde arada sırada ortaya çıkan özellikle bir takım uzun senelerce yöneten teknik direktörlerde arada sırada ortaya çıkan handikaplar olarak görüyoruz. Bizim adımıza eleştirmek kolay ama işte sonuçlar da böyle yansıdığı zaman eleştirmek de doğal.
1: Bugün okulun ilk günüymüş. Eliz ikinci sınıfa başlamış. Eliz'e kucak dolu sevgiler gönderelim.
0: Bizden de öyle olsun. Benim kızım da bugün tam olarak başladı.
1: Aa, öyle mi? O kaça başladı? O da 1'e başladı değil mi? Oryantasyonda.
0: Evet. Geçen hafta oryantasyonda, o yüzden yayında aksaklıklar yaşattım.
1: Estağfurullah. Hepsinin yolu bahtı açık olsun. Mini mini birler. Günaydın, iyi yayınlar. Zamanında Melo'ya yapılan ayrıcalıklar vardı. Koca sezon kırmızı kart görmemişti. Şimdi Torreira'ya ve Osimhen'e ve Sanchez ayrıcalık yapılıyor. Hakemler Galatasaray forması çıkarsın demiş Cihan. Ne dersiniz?
0: O kadar olduğunu düşünmüyorum. Çok çalışkan ve gerçekten oyun içerisinde temaslı futbolu çok iyi oynayan bir oyuncu. Torreira için konuşuyorum bunu. Yani kötü niyetli bir oyuncu pozisyonunu hiçbir zaman için göstermedi. Yoksa bu liglerde çok ortaya çıkardı. Ben bazı erken temasları olabilir, doğrudur. Ama kasıtlı olarak bir Melo kadar, yani hani oyun içerisini agresifleştiren, domine eden bir oyuncu olduğu düşüncesinde değilim. Çok da faydalı olduğu düşüncesindeyim. Lemina için de aynı şeyler söyleyeceğim. Torreira'dan çok bence aynı yapıda değil ama ben buna katılmıyorum. Osimhen için farklı bir bakışım var ama yani enerjisi çok yüksek, isteği çok yüksek. Gerçekten çok faydalı bir oyuncu. Ama şu erken hezeyanları çirkin bir tablo oluşturuyor. Hoşumuza gitmeyen, sempatiyi aslında çok iyi görecekken o hezeyanları yüzünden, o haykırışları yüzünden antipati hissettiğimiz bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
1: Selamun aleyküm Emre abi. Aleyküm selam. Enes Yılmaz'dan gelmiş. Diyor ki Enes Yılmaz, Emre abi seni ilk başlarda dinlediğim zaman bana çok antipatik geliyordun. Yalan yok, sevmemiştim. Ama seni tanıdıkça, takip ettikçe ne kadar güzel bir adam olduğunu gördüm demiş. Allah razı olsun.
0: Güzel ama.
1: yani. Peki. İşte tabii az önce Profesör Doktor Sayın Konter konuştu. Konuşmasına bayılmış ama biraz akademik kalıyor dil demiş. Vallahi hocam yani akademiyi de işin içerisine almak önemli. Efendim şunu sormak istiyorum. Bugün Fenerbahçe üzerinde İsmail Kartal istifası takımı, yani siz oyuncu yetiştirdiğiniz için çok iyi bileceğinizi düşünerek soruyorum bu soruyu. Nasıl etkiler?
0: şaşkınlıkla etkiler. Yani oyuncular profesyonel olmak zorunda.
1: Wesley Brown çok şaşırmıştı biliyorsunuz istifasını.
0: Evet diye. Yani ya bu şekilde bir istifa olmamalı bence zaten. Yani diyorum ya o duygusallıkları aşmaları lazım. Burası Türkiye yani ve geliş şeklin başkanın belli, oyuncuların belli, başladığı nokta belli. Ya bu kadar çabuk düşmek yakışan bir durum değil. Biliyorsunuz ki City'de

0: Guardiola saçın başı yok diyeceğim, saçı yok ama tırnaklarıyla izleriyle göründü basına, dışarıya kendini, bazı sıkıntılarını gösterdi. Ne yaptı? Vaz mı geçti? Hayır, devam etti ve yine yönetim de arkasında durdu. Burada Aziz Yıldırım arkanda duruyor. Bu kadar çabuk vazgeçemezsin. Ya aynı şeyi Fatih Tekke için de söylemek istiyorum. Kalması kesinlikle faydalıydı. Trabzon'un kökeninden gelmiş. Geçen sene iyi izlenimler oluşturmuş. Bu sene sadece yönetimle arasında ciddi bir uyuşmazlık olduğu kanaatinden dolayı olabilir. Ama öbür türlü bu kadar erken bırakmamalıydı. Yani bu bir fayda sağlamaz. Trabzonluluğuna veya Trabzon'a da bir fayda sağlamaz. Yani bunları oyuncular açısından şunu söylemek istiyorum. Bir teknik direktörün otorite olarak kabul edilip komutan olarak sayılması, çok kısa sürede de onun düşmesi bir şaşkınlık veya bir belirsizlik mutlaka oluşturur. Bu da bir gereksizlik yaratır. Bu Fenerbahçe'ye yaramaz.
1: Sizin futbolu bilmediğinizi iddia etmiş birisi. Allah hadi bir bomba daha.
0: Olabilir. olabilir.
1: ya çok komik
0: oluyor. Bu kadar ya. Biliyorum ya da ya, ya da bu ay, kadar
1: o kadar biliyoruz yani.
0: O kadar biliyorum.
1: ya ama bir takımın sahibi olacak kadar, profesyonel futbol oynayacak kadar, hatta ve hakemlik evet. yapacak kadar biliyoruz yani.
0: Şöyle böyle açayım, hemen buna şöyle ekleyeyim. Ben kendimi bir konuda iyi hissettiğim için bununla uğraşıyorum. Geçen sezon 8 tane çocukla ilgilendim. Yetiştirmek adına, profesyonellikleri atmak adına. Bunlardan yaşı erken olan ve gelen 3 çocuk şu an ikinci ligde takım kadrolarında. Diğerleri zaten yaşı küçük. Bir tanesi sadece olmadı. 4 oyuncunun sırası gelip de 3 tanesini ikinci ligde takım içerisine atabiliyorsam, yani fena bir yüzde değil bu. Bence yüksek bir yüzde.
1: Çok,
0: böyle olduğunu
1: çok,
0: söyleniyor
1: çok iyi
0: zaten.
1: Bir yüzde hocam.
0: 8 oyuncudan 4'ünün sırası geldi. Yani bunlar 17 ve 18 yaş. Ve o 19 liginde oynarlardı. Hatta bu oyuncularla ilgili bir anekdot daha açayım. Takımlarında %100 oynamadılar. Ben beğendim çocukları. Yani ben bunlarda potansiyel var deyip burada Fethiye'de kamp tesisime çektim bunları. Ve ligleri biter bitmez yüklenmelere başladık. Ve iki tanesi kendi A takımda profesyonel sözleşme imzaladı, dikkat çekti. Bir tanesi başka takımı transfer olarak bu haftada Ankaragücü karşısında süre aldı. Yani bence fena değil.
1: Hocam işte ellerinin
0: bunları
1: altında
0: böyle kendimle ilgili eklemiş olayım, kişilere karşı olarak bu söylemlere
1: ya ellerinin olarak. Altında insanların Google var hocam, oraya Şahin Filik yazdıklarında zaten bütün detaylar çıkıyor da biz biraz tembeliz. O yüzden sallamayı seviyoruz
0: detaylar
1: hocam.
0: Detaylar çıkmıyor. Çok özür dilerim. Bu konuda bir hemen anekdot vereyim. 90-91 yıllarında federasyonda bir yangın oldu.
1: Bunu yandı mı orada her şey?
0: Tabii. Bizim bütün belgeler yandı. Benim geçmişim orada silindi. Yani ve benim profesyonel hayatım onda, yani birçok belge yok. 92-93'e kadar olan belgeler yoktur. İnsanlar gidip kendileri yazdırdı. O dönem futbol oynayanlar geçmişlerini. Hatta antrenörlük belgeleri almak için burada bazı işte 5 sene profesyonellik varsa 7-8 sene hani orada belirtilen durumlar oldu. Ama ben diş hekimi olduğum için ve hayatıma da akademisyen olarak asıl para kazanma noktadan devam ettiğim için de ben böyle bir şey kovalamadım. O geçmişte takip etmedim. Sonra yine eklediğim şeyler oldu. Öyle devam etti. Ama o yüzden de orada ciddi bir eksiklik var. Bunu o dönemi yaşayanlar bilir.
1: Canım hocam harikasınız. Vallahi çok güzel bilgiler verdiniz. Biraz sizi konuştuk, biraz futbolu konuştuk. Keyifle bir evet. 20 dakikayı yedik, bitirdik. Çok teşekkür ediyorum. Fethiye'ye de
0: ben
1: kucak dolu sevgiler.
0: Sağlıklı. İyi günler olsun. İyi haftalar olsun.
1: Diş hekimi Şahin Filik hocam bizlerle birlikteydi ve reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. Lezzet arıyorsan
4: Festi.
3: Opet'te duracaksın.
4: Evet.
3: Aradığın ne varsa
4: buldum.
3: Opet'te bulacaksın.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
2: Evet, devam ediyor. O benim, Emre Tilev, ve sizlerle beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu blokta biliyorsunuz Faik Gürses hocamla birlikte oluyorduk. Ama Faik abi yoklar. O yüzden telefon alacağım Kırkkale'ye kadar. Sevgili hocam, kültürlü fanatik demiş bir değerli dostumuz. Saygıdeğer dostumuz, devam edelim. Beşiktaş'ın averaj golleri ve puanları çalınacak sanırım bu sene. Engellenmeye çalışırlar mı? Selam olsun konuğumuza da, sevgiler. Sanmıyorum ya, yani sonuç itibariyle kimse kimseyi engelleyecek cüreti gösteremez. Çünkü artık her şey apaçık ortada. Doğal olarak da bunu net olarak görebildiğimiz ekranlar var. Dile getirebileceğimiz mecralar var. Çok fazla YouTube adresi var. Oradan buradan herkes her yerden konuşabilip insanlara yapılan adaletsizliği, eğer adaletsizlik olursa sahalarda, dile getirebilirler. Sonu 91 ile biten bir değerli dostumuzu hemen yayına alalım. Günaydın, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, günaydın, iyi yayınlar.
2: Sağ olun efendim, buyurunuz.
3: Öncelikle size bir eleştiride bulunayım Emre Bey. Kabul ederseniz. Bu da benim düşüncem olsun. Primitif düşünce diyorsunuz ya. Bu açıkçası bir dinleyici olarak, hani bana söylemediğiniz için üzerime alınmıyorum ama dışarıdan ikinci duruyor. Bunu belirtmiş olayım. Çünkü şöyle algılanan bir şey, yani bir üstünlük ibaresi, karşı tarafın düşüncesini ilkel, kendi düşüncenizi modern gösteren bir ifade olarak direkt algılanıyor. Bu cümleleştirilmese bile hoş durmadığını ileteyim. Hani bilginiz olsun, bir dinleyici olarak bunu eleştiri kabul ederseniz sevinirim.
2: Elbette, teşekkür ederim.
3: Rica ederim. İkincisi, hakemlerle ilgili şöyle bir şey söylediniz. Hani bu 4 yıldır sürekli şampiyon olan bir takım var. Hani burada bir problem olduğunu düşünmüyorum tarzında bir şey söylediniz herhalde. Yani bunun bir takımın başarısı olarak ya da diğer takımların başarısızlığı olarak söylemiştiniz. Yalnız geçen sene Ekim-Kasım aylarında hakemlerle ilgili başlayan, futbol dünyasıyla ilgili, yöneticilerle ilgili başlayan bir soruşturma vardı biliyorsunuz. Ve bu süreçten sonra, süreç ilerleyince şu cümleyi kurmuşsunuz. Ben yapı yok demiştim, bu cümlemi geri arıyorum diye demiştiniz.
2: Evet, doğru söyledim. Aynen bu ifadeyi. Ama bunu hakemler üzerinden okumadım. Yani ya da bunu 4 yıllık bunun devamını da söyledim ama. Yani bunun devamını da keşke burada yoruma ekleyecek misiniz, yoksa ben mi tamamlayayım?
3: Yok, siz tamamlayın lütfen, ben onun üzerine devam edeyim.
2: Tamam.
3: Yani çok da zaman almayın tabii ki de.
2: Ben yapı yok dedim ama şunu da ekledim oraya. Dedim ki bunu hakemler üzerinden okumuyorum. Bunu bütün federasyonun kurumları ve diğer öğeler üzerinden okuyorum dedim. Bugün de haklı olduğum ortada. Bakın, bu işi sadece hakemler üzerine mal ettiler. Yani siz yapıyı sadece bir Fenerbahçeli olduğunuzu anlıyorum yorumlarınızdan. Siz hadiseyi sadece Galatasaray üzerinden okuyorsunuz. Ben yapı derken sadece Galatasaray üzerinden okumuyorum bunu. Fenerbahçe üzerinden okuyorum, Beşiktaş üzerinden okuyorum, Trabzon üzerinden okuyorum, hakemlere yapılan komplolar üzerinden okuyorum, 8 Mart operasyonu üzerinden okuyorum, hepsi üzerinden okuyorum. Ben bunu da ekledim oraya. Yani
3: evet, siz, evet. Yok, bunu hatırlıyorum ama siz kendiniz hani söylerseniz daha sağlıklı olur diye.
2: Ben söyledim.
3: Belki eksik bir cümle kurarım diye, o yüzden size
2: ben söyledim bunu. Ama bu kısmı önemli. Yani yapı var, Galatasaray'ı birileri şampiyon yapıyor diyor bir kesim. Ben buna katılmadığımı vurguladım. Hala da aynı noktadayım. Ben diyorum ki bir yapı varsa bütün takımlar için var. Belki de mesela hakemleri yok etmeye yönelik bir yapı var. Belki de ne bileyim federasyonun, işte o dönemde Mehmet Büyükekşi'ydi başkan, onu ekarte etmeye yönelik bir yapı vardı. Belki de bugün işte İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu ekarte etmeye gerek yönelik bir yapı oluşuyor. Ya da ne bileyim futbolun olgusunu, dinamiklerini bizim önümüze bu şekilde sererek başka şeyleri konuşmayıp sadece futbolun dehlizlerinde boğulmamızı isteyen bir anlayış var belki. Bilmiyorum.
3: Yani evet, ben de aynı fikirdeyim. Ben burada sadece bir hakemler üzerinden yapı olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
2: Aynen, yani
3: futbolun bütün dinamikleri üzerinden. Bunun medyayı da dahil
2: edebiliriz. Tabii, son cümleyi söyleyeyim, size bırakayım sözü. Ya ben o dönemde, evet, yayıncı kuruluştaydım. Yani ikinci ve üçüncü ligde biz her hafta 50 maç yayınlıyorduk. Bakın yapının vücut bulmuş şeklini şöyle anlatayım. Ben 50 maç yayınladım. Teminat mektubu verdim. Bugün 5 milyon dolar bile etmeyen, pardon 5 milyon TL bile etmeyen ikinci ve üçüncü lige benim genel müdürlüğünü yaptığım, yani spor müdürlüğünü yaptığım kurum 85 milyon TL ödedi. Bakın 85 milyon TL. Yani yaklaşık 2 milyon dolara yakın para ödedi. 5 milyon TL'ye bir yıl önce almadılar HD Spor. Biliyorsunuz Trendyol araya girdi. Dedi ki ben vereyim 5 milyon TL al da bir 3-5 maç yayınla dedi. HD Spor da işte haftada 5 maç falan yayınladı. Bugün onu TVBu'ya verdiler. Kim verdi? Araştırın lütfen. TVBu'ya verilmenin de ötesine geçildi. TV bugün sadece 10 maç yayınlıyor. 11 maç yayınlanıyor.
3: Ne kadar bedelli?
2: Efendim. Peki neden 11 maç yayınlanıyor? 10 maç yayınlanıyor. Neden mesela 11. maç yok? Neden mesela atıyorum Su Vermez Kapadokya maçını ben yayınlarken oradaki hakem hataları çok bariz ve net ortaya çıkıyordu zaten. Peki bunların birileri görülmemesini mi istedi? Bu soruyu soruyorum kamuoyuna. Sizlere soruyorum efendim. Buyurun.
3: Evet. Evet doğru. Şimdi bu yapı zaten ben de aynı fikirdeyim. Burada sadece hakimler üzerinden okumak yanlış burada. TFF'nin kurulları, tüm kurulları içerisinde sızmış insanlar olabilir. Bu yatanın devamını isteyen olabilir diyorum burada. Kesin bir hüküm veremiyorum tabii ki. Medyada olabilir, gözlemcilerde olabilir. Bu atamayı yapan o yapay zeka bile bu yapıya dahil olabilir. Şimdi burada sonuca varmak için şu yöntemi kullanıyorum. Diyorum ki bu yapı var ise ve herkes tarafından bu kabul ediliyorsa ben bunu açıkçası müthiş kurgulanmış bir sistem olarak tanımlıyorum. Sadece yapı kelimesi olarak kullanmıyorum. Bu kurgulanmış sistem var ise bu geçen 10 yılda 15 yılda mı vardı bilmiyorum ama kaç yılda varsa en çok kimin başarılı olduğu dönemde olmuştur. Burada bu yapıyı kuran bu takımdır demem. Sadece bu yakının devam etmesini istediği takım bu takımda diyebilirim. Bu arada Beşiktaş taraftarıyım. Şöyle bir örnek vereyim. Biz ligin ilk 5 maçında 4 tane golümüzün iptal edildiği faul nedeniyle 4 ya da 5 tane net bütün kamuoyundaki hakemlerin yorumlarının toplamıdır bu. 4 ya da 5 tane net penaltımızın verilmediği 5 maç geçirdik. Bu süreç içerisinde şu anda liderlik için mücadele ettiğimiz Galatasaray'ın bütün hakemler nezdinde kabul görmüş ve tartışmaya açık olmayan hakem yorumlarıyla sabittir bu. 12 tane net sarı kartı ve bundan 2 tanesi kırmızı kart. Rakiplerine 2 tane net penaltı ve bunlardan bir tanesi 2-2 iken 80. dakika civarı Çorum Spor'a verilmeyen penaltı var. Az önceki beyefendi şöyle bir şey söyledi. Kendisini yere atıyor ve bundan haksız kazanç elde ediyor diye. Lütfen Galatasaray maçlarında Barış Alper, Sanchez, Yunus, Sallai'nin kendilerini yere atmalarıyla elde ettikleri o faullerle rakiplerin ataklarının kesilmesine dikkat edin. Çünkü sadece penaltı veya kırmızı kartla bir hakem etki etmez bir maçta. Rakiplerin en az 5-6 tane tehlikeli atar kesiliyor bu yere atmalarla. Nitekim geçen hafta kendisini yere atan Yunus'un aldığı faulle Galatasaray attığı golle 3 puan almış oldu. Bu hafta Deniz Gül'e verilmeyen hakemi aldatmaya yönelik 2 tane hamlesinde verilmeyen ikinci sarı karttan dolayı 10 kişi kalması gerekirken 68. dakikada 71'de Abdülkerim golü attı. Önümüzdeki hafta Osimhen sakat normalde. Deniz Gül de olmayacaktı ve santroforsuz çıkacaktı Galatasaray Trabzon maçına. Okan Burun kameralara yansıyan ettiği küfür dördüncü hakemin yakınında çok net belli. Bu tarz cezalarla ilgili gözlemcilerin raporları başka takımlara çok rahat uygulanabiliyorken Galatasaray ile ilgili uygulanmamasıyla alakalı ben bu sistemi Galatasaray kurmuştur demiyorum. Böyle bir şey söylemiyorum. Ama mevcutta herkesin şikayet ettiği futbolun bütün dinamiklerini içini çürüten sistem kime yarıyorsa o sistem oranın devamını istiyordur diyorum. Çok teşekkür ederim.
2: Kolay gelsin. Söz verdiğiniz için. İyi çalışmalar diliyorum.
3: Sağ olun.
2: Efendim gelen mesajlar var. Hemen hızlı hızlı onları okuyalım. Abi hoca olarak o kadar para alsam.

Taraftarlar bana küfür etse umurumda olmaz, kovulmadan gitmem demiş bir değerli dostumuz. Taha Tanrı kulundan gelmiş. Emre abi, nasıl bu yorumları yapabiliyorsun? Son senelerde Sporting'le Porto götürüyor Portekiz Ligi'ni. Yok öyle bir şey ya. Yani Sporting'le Porto nasıl götürüyor? Sporting Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'i yenmiş olabilir. Sporting'in oynadığı futbol, bak, Galatasaray Sporting'i yenebilirdi. Okan Buruk'un majör hataları olmasaydı. Çok net 1-0 öne geçtin ya Portekiz'de. Yani sen öyle majör hatalar yaptın ki bunu anlatmaya gerek yok ki, anlattım zaten. Yani Sporting'i bana böyle Barcelona gibi, Real Madrid gibi falan anlatmayın hocam. 2000 yıldır bu ülkede maçı anlatıyorum ben. Abi yayınlar. Okan Buruk'un maç sonu. Sokağa çıkalım. Bak, sokağa çıkalım. Sporting'den 4 oyuncu say diyelim. Kaç kişi sayabilir? Yok öyle bir yıldızı dahi yok. Abi yayınlar. Okan Buruk'un maç sonu açıklamasında Lizbon maçında hakem için dingil demesini ne yapmak bilmiyorum hocam. Yani Lizbon maçında UEFA zaten bu işleri affetmez biliyorsun. Yani eğer yapı UEFA'nın içine de sızıp Galatasaray'a ve Okan Buruk'a karşı bir paratoner görevi üstleniyorsa, valla bu yapı kimse alnından öpmek lazım. Merhaba Emre abi, herkese günaydın. Ben Beril, 3. sınıfa gidiyorum. Ben de babamla birlikte okula gitmek için yoldayım. Sizi dinlemek güzel. Herkese iyi bir eğitim öğretim yılı demiş. Berilcim, sana da iyi bir eğitim ve öğretim yılı. Abi senin eleştirilere neden hiç tahammülün yok? Yo, gayet dinledim işte. Daha neyi dinlememi bekliyorsun? Yani ne dememi bekliyorsun mesela? Eleştirilere tahammül yok. Bütün eleştirileri alıp dinliyoruz. Al, yazıyorsun, yazdığını da okuyorum. Ne yapmamı bekliyorsun mesela? Anladım Emre abi. Ben diyorum ki Okan Hoca başarılı bir hoca, ama siz geçen sene dediniz ya hocam hoca değil, yani hala o görüş. Evet, onunla ilgili özür diledim biliyorsunuz. Yani ben attığım tweette aşırıya kaçtığımı dinlememişsiniz. Aşırıya kaçtığımı söyledim ama Okan Hoca'nın Şampiyonlar Ligi, Türkiye Ligi'ni çözmüş olabilir hoca, ama Şampiyonlar Ligi serüveni konusunda hala aynı fikirdeyim. Hocanın çok majör hataları var. Bu hafta da mesela şey maçında da çok ciddi majör hataları vardı. Son lig maçında. Yani ve bu hatalar o kadar bazen Galatasaray'ı zorluyor ki, örnek Sporting Lisbon. Mesela Sporting Lisbon maçında başka bir teknik direktör olsaydı maçın skoru böyle olmazdı. Açık ve net. Devam edelim. İstanbul Maltepe'den gurbetçi Göbel Bayram. A'dan Z'ye değişmiş kadromuzla bu sezon renk katacağız. Kırmızı siyah aşkımız Çorum FK demiş. Emre abicim, sabah okul heyecanı. Bugün tabii okulların ilk günü. Arada kaynadı. Öncelikle teşekkür ediyorum. Okan'ın başarısıyla ilgili evet eleştiride bulundum. Benim de eleştiride bulunma noktam şu. Evet, başka kulüplerde de şampiyonluk yaşadı. Başarılar elde etti, ama bunu bu şekilde uzun vadede sürekliliğe getirecek şekilde bir başarı elde ederse hocam daha ne edecek? Yani Türkiye'de mesela atıyorum A takımını, B takımını, yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon dışında arka arkaya başarıya götürmüş kaç teknik direktör var? Hiç. Hiç yok. Hiç yok. Dünyada da bunun örnekleri çok az. O yüzden yani Okan Buruk'u lig içerisinde değerlendirirken o sizin attığınız yorum bence çok doğru bir yorum değil. Emre Bey, hepimizin futbol bilgisine saygı duyuyorum. Ben Kocaeli maçında kalecinin elindeki topa vurulmasına devam etmeliydi dediği için beyefendiye katılmadığımı yazdım. Bence etmemeliydi. Yani ben hakemin verdiği kararın doğru karar olduğunu düşünüyorum. Pozisyonda kaleci çünkü topa hükmediyor. O yüzden herkesin kırmızı sarı hakkıyla maç kazanamamış Galatasaray demiş bir değerli hakim. Vay vay vay, ne yaptı bu arkadaş demiş. İyi yayınlar Emre Bey. Arkadaşa Şikrinya'yı sorabilir misiniz demiş. İzmir'den Recep'ten gelmiş. Bayılıyorum böyle karşılıklı atışmalı mesajlara. Kolay gelsin Emre Bey. Konuşan Beşiktaşlı arkadaş 4 yıldır böyle konuşmuyordu. O da Fenerbahçeliler gibi olmuş. Demek ki liderlik yarışı herkesi bozuyor. Allah kolaylık versin. Archie Brown da küfür etti. Dudak okumadan ceza yokmuş. Fazla kafaya takmasın böyle şeyleri, tavsiyemdir demiş. Devam edelim. Şunu da şöyle kapatalım. Son zamanlar Beşiktaşlı arkadaşlar Galatasaray maçlarını ne kadar detaylı izliyor? Galatasaray'ın büyüklüğü bu olsa gerek demiş. Lizbon kıytırık takım öyle mi diye sormuş. Aynen öyle hocam. Yani Lizbon, Sporting Lizbon, şu Sporting Lizbon'u göreceksiniz bakalım Şampiyonlar Ligi'nde. Ben hata yaptığımda hata yaptım diyebilen bir adamım.
Göreceğiz bakalım ne olacak.

Bu Sporting Lisbon, yani Galatasaray'la oynadığı mücadeleyi, eğer Okan Buruk yerine başka bir teknik direktör olsaydı çok daha farklı bir görüntü ortaya çıkardı. Senin kadro kaliten bir kere Sporting

0: niye kazanamıyor Galatasaray? Niye kazanamıyor? Ya bana Google'a ya da internete girmeden Sporting'den 5 oyuncu sayın desem maç öncesinde bir tane adam sayamazdı ya. Şimdi Sporting Lisbon Galatasaray 3 atınca o efsane bir takım oldu, öyle mi? Haklısın, evet evet, senin dediğin gibi. Selamun aleyküm İzmir'den Ercan. Emre abi, Ahmet sporlu futbolcu Orban'ı nasıl buluyorsun? Ya Ahmet'in maçlarını ciddi anlamda uzun uzadıya hiç seyretmedim. O yüzden yorum yapmam yanlış olur. Sporting'i çok küçümsedin. Geçen yılki Şampiyonlar Ligi'ni izledim. İzledik hocam. Hepsini izledim. Bütün maçları izledim. Ben de sana şunu söyleyeyim. Sporting, geçen yılki Sporting'le bu yıla bir bakalım. Selam Fatih Terim bile YouTube kanalında bu sene Beşiktaş'ın önünü kesilmeye çalışıyor dedi. Bu sene tek rakip MHK ve TFF demiş. 7-0'lık Hatay maçında yapılanlar ortadayken Babel'in omuzuna çarpıp iptal edilen golü ve şampiyonluğumuzun çalındığını unutan, bu ifadeyi kullanmayacağım, kişilere hatırlatma yapar mısınız demiş. Hattımızda sonu 67 ile biten bir değerli dostumuz var. Alo.
1: Alo, iyi yayınlar Emre abi.
0: Sağ olun, buyurun efendim.
1: Okan Buruk'la alakalı yorumlarınıza kesinlikle katılıyorum. Okan Buruk Türkiye Ligi'ni çözmüştür ama Türkiye Ligi'nde iç sahada oynadığı maçlarda seyirci baskısıyla hakem kararlarına ne kadar etkili ettiğini görüyoruz. Avrupa'da Young Boys'la başlayan başarısızlıklarını da görüyoruz. Kopenhaglarla devam eden, efendime söyleyeyim. Yani iç sahada Juventus, Liverpool galibiyetlerini küçümsemiyorum ama dış sahadaki mahkumiyetini, hiçbir şey yapamamasını, acziyetini görüyoruz. Yani Okan Buruk Türkiye Ligi'nin hocasıdır. Avrupa'da hiçbir şey yapamayacak bir hocadır yani. Sürekli hakemleri bahane eden bir hocadan çok fazla bir şey de olabileceğini Avrupa'da düşünmüyorum yani. O konuda size katılıyorum.
0: Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun. Şimdi Sporting Lisbon'u övüyorsunuz ya bana. Ben de size söyleyeyim. Biraz daha araştırma yapmışım. Diyor ki mesela Morten Julmant Atletico Madrid'e gitti. Yani geçen yılı seyretsin diyor ya, ben arkadaşlara söylüyorum. Diomande Nottingham Forest'e gitti. Quanta Chelsea'ye gitti. Santos Napoli'ye gitti. 2025-2026'dan 2026-2027'ye geçerken kaybettiği oyuncuları söylüyorum size. Travassos Braga'ya gitti, bek oyuncusu. Forvet Ribeiro Augsburg'a gitti. Kanat Moreira Gil Vicente'ye gitti. Şimdi burada en önemli 4 isim var. Julmant, Diomande, Quanta. Zaten Gyökeres biliyorsunuz o yaz Arsenal'a gitmişti. Yani Sporting geçen sezondan bugüne 3 önemli omurgayı kaybetti. O yüzden yani siz baktığınızda ki bu oyuncuları da 40'ar milyon euro ile 50, yani 180 milyon euroluk bir gelir elde etti Sporting. Hani geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nin Sporting'i ile bu yılın Sporting'ini kıyaslamak, elma ile armutu aynı kefeye koymak gibi. Ne olur biraz araştırma yapalım. Beraber araştıralım. Belki ben yanlış söylüyorum. Sayın Tile, telefona en son bağlanan konuşmacı, bir de Sergen Yalçın'ın şampiyon yaptığı son şampiyonluğu da dile getirip averajla şampiyon olduklarında ne hikmettir ki Galatasaray'ı kollayan yapı tatile çıktığını da dile getirseydi demiş bir değerli dostumuz. Sonu 50 ile biten dostumuza alo diyelim. Alo, günaydın.
2: Umi abi merhaba.
0: Merhaba.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Emre abi öncelikle seni çok çok seviyorum ve çocukluğumdan beri de seni teyip radyolardan bile takip eden bir insanım. Şunu söylemek istiyorum Emre abi. Okan Buruk, evet, futbolcu olarak seviyoruz ama teknik direktörlüğünde mesela Sporting Lisbon maçında, Osimhen'siz maçta Okan Buruk hangi taktikle oynadı? Hangi tekniği verdi? Yani Okan'la hocam, çok özür dilerim, Galatasaraylıyım ama Okan hocayla bir maç oynandığı zaman diyorum ki Allah'ım inşallah karşı takım yenilir de Okan hoca gider. Ya bu kadar antipatik ve bu kadar taktiksiz geliyor bana. Ben içeriden yani 5 dakika 10 dakika öncesinden hissediyorum, şu oyuncuyu içeri al diyorum.

0: ben bile hani hoca olmadığım halde benim hissiyatlarımdan 10 dakika 15 dakika sonra o oyuncuyu yani içeri alıyor. Bunu daha önceden görmesi lazım değil mi diye saygı duyuyorum. Sağ olasın, iyi günler abi.
1: Teşekkür ediyorum. Reklam vakti. Reklama gidelim. Bu arada adam alma konuştuk, farkında mısınız? Yani yaklaşık 45 dakikadır Okan Buruk konuşuyoruz. Hatta yayının başında da bayağı konuştuk. Demek ki konuşturuyor kendini. Bu işi iyi biliyor.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
3: Reklam.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de. Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
1: Ve beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Zafer Büyükavcı hocam bizlerle birlikte, günün son konuğu ve son telefon bağlantımız ve kıymetli hocamla, ki Fanatik Gazetesi'nin değerli haber müdürü, bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
7: Merhabalar, iyi yayınlar Emre.
1: Nasılsınız canım hocam?
7: Uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. Bu ara biraz rahatsızlıklar var, onlarla mücadele ediyoruz. Ama genel anlamda devam.
1: Geçmiş yani. Olsun, ciddi bir şey yok ama.
7: Yani babamla ilgili bazı rahatsızlıklar yaşadık, o yüzden Bilecik'teyim. Onun haricinde başka bir şey yok tabii ki.
1: Babaya kucak dolusu geçmiş olsun dileklerimizi gönderelim o zaman. Saygılar hocam. Hocam bu hafta dilerseniz Beşiktaş maçıyla başlayalım. Nasıl bir maç oldu? Neler gördünüz? Erzurum'a karşı etkili bir futbol var mıydı? Ve varsa bu futbolu neye bağlıyorsunuz? Beşiktaş maçıyla başlamış olalım.
7: Beşiktaş bu sene bana göre hep aynı sistemde devam edecek. Yani İtalyano ile birlikte. Şimdi ya bir takımın teknik adam takımı olabilmesi için hakikaten aslında bir süre geçmesi gerekir ama İtalyano bunu çok çabuk becerdi bence Beşiktaş'ta. Yani bu önemli bir detay. Yani İtalyano'nun kenardaki hırsı, isteği Beşiktaş'a çok fazla sirayet etti. Yani Beşiktaş'ta bütün oyuncular hocanın arzu ettiği, istediği oyunu oynamak için mücadele ediyor. Bu arada sesim geliyor mu Emre?
1: Geliyor gayet keyifle dinliyoruz.
7: Telefonla ilgili sıkıntı yaşıyorum o yüzden sorayım.
1: Yok gayet keyifle dinliyoruz hocam.
7: Yani Beşiktaş taraftarı bu sene dediğim gibi İtalyano takımı izlemeye devam edecekler. Tabii burası Türkiye. Ne kadar kalır hoca bilmiyoruz ama sonuçlar böyle devam ederse herhalde sezonu bitirecektir diye umut ediyoruz. Ama şuna da bakmak lazım. Yani Erzurumspor yıllar sonra Süper Lig'e döndü ama çok da dönmek istememişler gibi gözüküyor. Yani Erzurumspor'un ben bu sene şu an itibariyle bir numaralı düşme adayı olarak görüyorum. Yani yeteri kadar kadro revizesi yapmamışlar.
1: Ya bir de yani, şehir biraz takıma sahip çıkamamış ya. Mesela ben Ahmet Başkan'la konuştum Zafer Hocam. Şunu diyor mesela benim diyor aldığım para 4 milyon euro naklen yayınlardan. İşte bende de biraz para var diyor. 13-14 milyon euroya takım kurmaya çalıştım diyor. Ve şehir de gerektiği kadar destek vermiyor. Yani doğal olarak da eli kolu bağlı. Aslında buraya kadar taşınması bile muhteşem. Biliyorsun statsız geldiler bu noktaya.
7: Yani ya biz yani şöyle ben yazılı basında çalışan birisi olarak şunu söylüyorum. Biz her zaman şehir takımlarının hep bu ligde olmasını istiyoruz. Çünkü bir şehir demek, o şehrin bütün vatandaşların da aslında Süper Lig'de olması demek. Yani Süper Lig'in nüfusu aslında artar. Şehirlerin var olması, Samsun'un gelmesi, Adana'nın gelmesi, İzmir takımının olması gibi. Çok istiyoruz şehir takımlarımızın olmasını. Ama onlar da gelirken artık sahip çıkmıyorlar kulüplerine. Yani şimdi Erzurum'un kaç tane büyük markası var ki? Hani Trabzon şehrinin en büyük markası nasıl Trabzonspor'sa, Erzurum şehrinin en büyük markalarından birisinin Erzurumspor olması lazım.
1: Abi Dadaşlar diyoruz yani. Dadaşlar deyip geçtiğimiz tek yer Erzurum yani. Yani Dadaş dememizin nedeni de Erzurumspor taraftarı.
7: Yani işte o yüzden diyorum ki yani bu vatandaşı oradaki artık kim varsa bu kulübe sahip çıkması gerekir. Dediğim gibi çok üzgünüm ama şu an itibariyle benim gözümde bir numaralı düşmadı Erzurumspor. Hani bunu niye söylüyorum? Beşiktaş rahat bir galibiyet aldı ama hani bu maç özelinde aslında Beşiktaş'ı yorumlamak çok bize doğru analiz yapmamızı sağlamaz. Doğru bilgiler vermez ama dediğim gibi
1: Beşiktaş... Ahmet verir mi mesela haftaya Ahmet ya da bu hafta arasında Marsilya verir mi?
7: Tabii ki. Ya şimdi Marsilya da aslında bakmayın yani çok adam kaybetti ve hiç adam almadı. Marsilya da aslında çok geçiş sürecinde olan bir takım. Hatta bugün bizim gazetemizdeki başlık şu. Marsilya yanıyor. Yani 5 tane 11 oyuncusunu sattılar. Hiç transfer yapmadılar. Mali açıdan çok zor durumdalar. Ama şunu da söylemek lazım. Marsilya'dır. Her zaman bir ekolü vardır. Oynar. Oynamaya çalışır. Ama bir sistemi vardır. Mesela Marsilya bir Beşiktaş için ölçü olabilir. Ahmet de bir ölçü olabilir. Yani şimdi Ahmet de bu kulübün yeni bir takımı ama işte Erzurum Ahmet'i yan yana koyun şimdi. Ama Ahmet çok fazla yatırım yaptı ve belli ki bu dün aldığı sonuç da çok şaşalı bir sonuç. Yani Başakşehir'i beş bırakmak öyle çok kolay iş değil. Bir ölçü olabilecek ama Beşiktaş'ta bahsettiğim gibi yani sonuçtan bağımsız söylüyorum bunu. Beşiktaş kenar kulübenin istediği bir takım olma yolunu ilerliyor ve bu çok önemli bir detay benim açımdan. Bu sevindirici bir gelişme Beşiktaş adına. Sahadaki oyuncuların hepsinin kenar kulübe yönetimine karşı olan saygısı çok özel. Ve sağ içinde ben çok büyük bir coşku görüyorum. Yani Orkun'la Bilal içerisindeki yani çok yeni olmalarına rağmen kurulmuş bağ önemli. Trossard'la işte diğer oyuncular arasındaki bağ önemli. Beşiktaş bu sene gerçek anlamda hani o geçmişte derdik ya Beşiktaş'ın Kore'ci takımı. Sanki o havayı yeniden yakalıyor gibiler. Yani Beşiktaş bu senenin flash ekiplerinden birisi olmaya aday. Çok çok net aday ya.
1: Peki Galatasaray'a geçelim. Nasıl bir Kocaeli maçı gözlemlediniz?
7: Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Ben Okan Buruk'un basın yani daha yayıncı kuruluşu yaptığı açıklamaları hayretler için izledim mesela. Yani benim izlediğim maç ile Okan Buruk'un analiz ettiği maç arasında çok büyük farklar vardı. Okan Buruk'a göre sayısız pozisyon elde ettiler. Çok büyük fark olabilir diye yani bir sürü şey anlattı ama evet ben şunu söylüyorum. Galatasaray çok fazla Kocaeli ceza sahasında oynadı. Kocaeli buna müsaade etti ama yani arada bir fark var. Galatasaray istediği için oraya gitmedi. Kocaeli müsaade ettiği için. Kocaeli Spor kendince bir analiz yapmış. Selçuk İnönü demiş ki ben topu Galatasaray'a vereceğim. oynamadan izin vereceğim ama birinci

0: göre insanlığı yaparak kontralarda gol bulmaya çalışacağım. Galatasaray bunu oynadı. Oynadı ama yani benim aklımda kalanları söyleyeyim. Bir Abdülkerim kafası var. Kalecinin korner attığı. Bir Abdülkerim golü var. Kalecinin hatalı yediği. Bir de Salay'ın uzaktan şutu var. Kalecinin önce müdahale ettiği ve direkten geri dönen top. Benim hatırladığım Galatasaray'ın yaratabildiği 3 net pozisyon var. Az mı? Değil. Ama Okan Buruk'un dediği kadar da coşkulu bir maç değildi işin doğrusunu söylemek gerekirse. Kocaeli'nde direkten dönen topu var mesela bir tane. Sonrasında mesela Okan Buruk dedi ki ben dedi Saray'ı çıkartıp başka bir oyuncu aldım. Matrogo'yu aldım ki yani o 8-10 arasındaki oyuncumun daha çok şut çekebilmesini sağlamak. Oraya bir fazla şutör sokabilmek için dedi. Ama çıkarttığınız adam Saray. Yani sokaktaki bir Galatasaraylı sorsanız sizin en iyi şütörlerinizi sayın diye Saray'ı küçük gider diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum. Yani her frikiği gol olabilecek bir adam ki bir önceki haftada zaten frikten Galatasaray'a maç kazandırdı. Galatasaray'a defalarca maç kazandırmış bir oyuncu. Yani özür dilerim. Ben Okan Buruk'un analizlerini çok şaşırarak izledim. Öncelikle onu söyleyeyim. Sonrasında Osimhen'siz Galatasaray ne diyeyim? Yani kalp hastası bir insana benziyor. Öyle söyleyeyim. Yani kolay nefes alamıyor. Tempo yapamıyor. Koşamıyor. Yani dinlenmesi gerekiyor. Osimhen'siz Galatasaray maalesef bu. İşin özeti bu. Yani yani son 4 yılın Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın tek oyuncuya bu kadar bağımlı olması da aslında bana göre korkutucu. Çok net söyleyeyim. Yani çünkü Osimhen'in sakatlığı kaslarından bir sakatlık ve tekrarlama riski de olabilir. Osimhen'siz Galatasaray'ın Osimhen'siz oynamaya bir çözüm bulması gerekir. Ha yerinde oynayan Deniz Gül kötü bir oyuncu muydu? Değildi. Ben dün çok da beğendim. Ayrı mesele ama
1: Açıklamaların içerisinde Osimhen'siz de çok iyiyiz ifadesi de var.
0: Osimhen'siz 10 maç oynarsa Okan Buruk bence fikri çok değişecek. Yani bence onu şu an sahadaki oyuncularını motive etmek, onların moral motivasyonu yükseltmek için söylemiş olabilir. Buna katılırım. Bir teknik adam böyle yapar ama Osimhen'siz Galatasaray'la Osimhen'li Galatasaray yani siyahla beyaz kadar farklı. Yani Okan Buruk da bunun farkında ama dediğim gibi sahadaki oyuncularını belki motive etmeye çalışıyor olabilir. Ama burada bir parantez açıyorum. Ben Deniz Gül'ü beğendiğim bir oyuncu. Dün de ben Deniz Gül'ün etkili olduğunu düşünüyorum ama Osimhen ve Deniz Gül başka oyuncular. Yani anlatmak istediğim şey bu. Osimhen hani noktan var edebiliyor. Yani olmayan pozisyonu pozisyona çevirip gol yapabiliyor. Bir. İkincisi Osimhen olduğu zaman Galatasaray'ın hücumdaki en çok yapmayı sevdiği şey. Hücum presi en baştan başlıyor ve Osimhen'le birlikte coşkuyla devam ediyor. Şimdi sen Osimhen Galatasaray'da farklı bir figür. Osimhen sadece bir santrafor, sadece bir 9 numara, sadece ileride oynayan bir hücum oyuncusu gibi düşünmemek lazım. Yani o çok farklı şeyler ifade ediyor Galatasaray için veya takımı için. Onun yokluğu da çok fazla şeyin yok olup yitirilmesi anlamına geliyor. Yani benim anlatmak istediğim şey bu. Sadece bir oyuncuya bu kadar bağımlı olmak Galatasaray'a ileride büyük sorun yaşatabilir. Söylemek istediğim şey bu. Yani dün kazandı Galatasaray. Yani bu süreci Galatasaray bu süreçleri iyi yönetebiliyor. İşte yani bence avantajı bu. Yani mesela Kocaeli kolay bir maç değildi. 1-0 ve çok sürpriz bir oyuncunun sürpriz bir golüyle kazanılmış bir maç. Artı 3 puan mı? Evet artı 3 puan. Galatasaray bu maçları iyi zaten kazanabildiği için sonuçta mutlu son oluşuyor. Ama Osimhen'in sakatlığındaki durum önemli. Ne kadar var, ne kadar yok. Mesela önceki hafta bir Trabzon maçı var Galatasaray'da. Burada Osimhen'siz Galatasaray sahaya çıkarsa hep birlikte izleyeceğiz. Osimhen'siz Galatasaray bir büyük maçta neler yapabiliyor, neler yapamıyor. İşte o zaman bakacağız hep birlikte. Okan Buruk da belki o maçtan sonra Osimhen'siz Galatasaray'ın da çok iyi oynamadığı yönünde beyanlarda bulunabilir, bilmiyorum. Ama bana göre dün geceki tahlilleri birinci cümleden son cümleye kadar senin de hatırlatmanla Osman Siz Galatasaray'ın da çok iyi yolundaki açıklamasıyla tamamen yersiz ve doğru değil bence analizleri.
1: Hocam son 4 dakika.

0: İKAN'ın içerisindeyiz. Fanatik Gazetesi Haber Müdürü Zafer Büyükavcı bizlerle birlikte. Son sorum olsun. Fenerbahçe maçından bu akşam ne bekliyorsunuz? Takımın moral, motivasyon, hüviyeti ne durumdadır sizce?
1: Yani Fenerbahçe iyi bir Şampiyonlar Ligi başlangıcı yaptı. Roma çok formdaydı Fenerbahçe maçına kadar ama ben şunu söyleyeyim. İlk yarıdaki Fenerbahçe çok da ümit vermeyebilir Roma maçındaki ama ikinci yarıdaki Fenerbahçe çok şey vaat eder. İzleyenler için, teknik adam için, camia için. Yani Fenerbahçe o ikinci yarıdaki Fenerbahçe hüviyetini eğer ki İşte zamanla 45'ten 50'ye, 50'den 55'e, 55'ten 60'a çıkartacaksanız süreyi dakika olarak o zaman bu ligin tozunu atabilir. Ama dediğim gibi Roma maçının ikinci yarısından bahsediyoruz. İlk yarısından bahsedersek de Fenerbahçe yine ilk dördün içinde olur ama ilk dördün içinde olur sadece. Yani zirveden uzak kalır. Ama daha da aslında Fenerbahçe'de konuşulması gereken şey sahadaki futboldan daha ziyade kenardaki yönetim.
0: Tabii.
1: Yani Fenerbahçe Fenerbahçe teklif yapmaz. Fenerbahçe istersen gidersin. Yani olay budur. Şimdi İsmail Kartal'ın Roma maçı sonrası küstüm oynamıyorum tarzı bir yorumda bulunması bana göre hoş değil. Yani Fenerbahçe'de bir işte yönetim değişmiş, teknik heyet değişmiş, oyuncu grubu değişiyor. Yeni bir yapılanma içinde. Yani siz bu yeni yapılanma içinde temeli sağlam kurmazsanız üzerine çıkacağınız inşaatlarda maalesef o katlar da çok sağlıklı olmaz. İsmail Kartal bence temelde bir boşluğa neden oldu şu an. Bana göre bu dakikadan sonra Fenerbahçe'nin her kazanamadığı maç sonrasında İsmail Kartal kalıyor mu gidiyor mu biz konuşmaya başlayacağız bunu. Belki de yönetim de kendi arasında göndersek mi göndermesek mi diye yorumlayacak. Belki de İsmail Kartal diyecek ki ben bu maçı kazanamazsam istifa etmeliyim. Yani bu kapıyı aslında İsmail Kartal açtı. Aziz Yıldırım'ın olaydan 2 dakika 3 dakika sonra mikrofonun önüne çıkıp çok net söylüyorum yani kendi göğsünü siper etmesi İsmail Kartal'a bu bile yeterli olmadı. Ertesi günü değil bana çıkmadı, sabah idmana çıkmadı. Yani bu kadar uzatmanın bir alemi yoktu. Uzatıyorsanız geri dönmenin bir alemi yoktu. Bana göre süreci yönetim doğru yönetti. Bence Aziz Yıldırım doğru yönetti ama İsmail Kartal doğru yönetemedi. Ama şunu da söylemek lazım. Yani şimdi tribünde bir taraftarın İsmail Kartal'ı, Okan Burak'ı, İtalyan'a veya ne bileyim işte Fatih Tekke Hüseyin'cimişine su şişesi atması. Yani bunun mantığı nedir? İzahı nedir? Yani şimdi konuşulmayan tarafı da o. Bence o taraftan bilmiyorum adli işlem uygulandım ama alırsınız bu şeyini kombinesini ömür boyu memlerisiniz spordan, sahadan her şeyden uzak bırakırsınız olur biter. Yani bana göre böyle olması gerekiyor. Bir bardak suda da fırtına koparmanın bir alemi yoktu. Bence İsmail Kartal bu konuda yanlış davrandı. Fenerbahçe'deki iyi gidişatı, iyi olabilecek gidişata en büyük engeli İsmail Kartal koydu. Umarım bundan sonra benim konuşuruz dediğim şeyleri konuşmayız. Ama öngörülerim genelde tutar. Ben böyle olacağını düşünüyorum bundan sonraki sürecinde.
0: Zafer Büyükavcı çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Efendim süper bir isimle Zafer Büyükavcı'yla günü tamamlıyoruz. Sevgili Doğan Öncel bizden sonra yayında olacak. Dinlediniz, vakit ayırdınız, mesaj attınız. Şükranlarımı sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam.
4: Hesabı alabilir miyim?
5: Buyurun.
4: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de.
5: Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gol'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Galatasaray Osimhen'in arkasına 11 milyon euro verip 22 yaşında Deniz Gül'ü alıyor. Ama bir dakika, Porto'ya bakıyorsun, 40 maç 6 gol. Galatasaray bu adamı alıp kimin yerine yedekliyor? Victor Osimhen. O zaman soru çok basit. Deniz Gül gerçekten Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın santraforu olabilir mi? Rakamları yan yana koyduğumuzda uçurum var. Evet, ama oyuncu izlediğinizde başka bir şey görüyorsunuz. Çünkü Galatasaray aslında Osimhen'in küçüğünü almıyor. Bambaşka bir santrafor profili alıyor. 1.92 pivot oynayabiliyor. Hava topu var. Bağlantı kuruyor. Top taşıyor. Hız. Şampiyonlar Ligi seviyesi. Bitiricilik. İşte oralarda ciddi soru işaretleri var. O yüzden bugün bu 11 milyon euroluk soruyu cevaplamaya çalışacağız. Galatasaray iyi bir yatırım yaptı, yoksa Osimhen'in arkasını gereğinden fazla riske mi attı? Yorumlar sizde. Abone ol tuşu önünüzde. Zahmet olmaz efendim. Buyursunlar, başlayalım. Güzel insanlar. Deniz Gül Porto formasıyla 22 yaşında o ilk büyük Avrupa sınavını tamamlamış. Amili futbol takımımıza girmiş ve Galatasaray'ın bu ciddi bir bonservis bedeline razı olduğu bir santrafor. Ama dedik ki gerçekten Osimhen'in yokluğunda devreye girip işi götürebilir mi? Kısa cevaplayayım önce. Osimhen seviyesine tabii ki yaklaşamaz. Geçen sene tüm kulvarlarda 31 gol attı Osimhen. Maç başına 2.66 hava topu kazandı. Dribbling başarısı 2. 90 dakikada 1.62 denemesi var. 0.42 kazanımı var. Buna pres kapasitesini ekleyin. Topu kaybettikten sonra yüksek tempoda geri kazanmaya koşan, rakip savunmayı yüksekten baskı altına alan profil olduğunu da ekleyin. Yani dinamizm, hız, ön alan baskısı, bitiricilik. Osimhen bu 4 başlığın ortalamasını çok üst seviyelerde hallediyor. Deniz Gül'ün Porto'daki tablosu farklı. Porto'da yaklaşık 40 maçta 6 gol. Recep Reis bu rakamı verdi ama şunu da gösterir tabii. Yani onu da eklemiş, hoşuma gitti. Yani büyük ölçüde Porto'da rotasyonun alt sıralarında kaldığını, o süre kısıtlılığını da vurgulamam lazım abi dedi. Doğru. Ki üst düzey bir Avrupa Ligi'nde henüz çok sınırlı, net olmayan bir üretim ortaya koyduğunun da kanıtı, onu söylemiş olalım. Pas yüzdesi 60-65 bandında seyrediyor. Bu topla baskı altında oynayan ve sırtını dönen santraforlar için görece normal bir aralık. Dribbling denemeleri 90'da 1.5-2 arası. Lig yoğunluğuna göre dalgalı bir başarı oranıyla beraber. Yani istatistiksel uçurum tabii ki büyük. Ama bu uçurun Deniz Gül'ün değersiz olduğunu değil, aslında iki oyuncunun tamamen farklı profiller taşıdığını gösteriyor. Ama soruyu da doğru sormak lazım. Yani Galatasaray Osimhen'in yokluğunda tam eş değerini beklememelidir. Yani bu beklenti zaten hiçbir oyuncuyla karşılanamaz. O yüzden doğru soru şu. Deniz Gül sisteme yeterince uyum sağlayabilir ve belirli maç koşullarında iş görür bir alternatif sunabilir mi? Şimdi bu Deniz Gül benimle aynı boyda, 1.92. Oyun içindeki en belirgin silah bence. Hamırbi Akademisi'ne geçirdiği dönemde fiziksel dönüşüm yaşadı. Ve ligin temposuna bedensel olarak uyum sağlamış bir isimden bahsediyoruz. Hava toplarında rakip stoperlere karşı tutunabilmesi, arka direkte pozisyon alması, çizgiden gelen ortalara cevap verebilmesi Galatasaray için pratik bir değer. Bunu Osimhen'in yokluğunda en net şekilde şöyle çerçeveleyebiliriz. Galatasaray bazı maçlarda oyunu açmakta güçlük çekiyor. Rakip savunma derinleşiyor, orta saha boğuluyor. Kanat organizasyonları çizgiden veya yarı alandan içeri dönmeye çalışıyor ama kimse yok gibi algılanıyor. İşte bu anlarda Deniz Gül'ün o 1.92'lik varlığı referans veriyor. Sert ve yerleşik şutları var. Pozisyon bulduğunda hallediyor. Özellikle duran toplarda veya çizgiden gelen topların tamamlanmasında Süper Lig özelinde işe yarayacak bir profil gibi duruyor. Gerçi sadece Süper Lig değil aslında, yeni trend de böyle. Şunu araya bir sıkıştırayım, müsaade edin güzel insanlar. 2008-22 arasında elit futbolda bir düşünce değişimi yaşandı ya. Şimdi Votval International'ın attığı başlık bunu çok güzel özetliyor. Guardiola'nın

0: Barcelona'sı ile beraber Messi sahte 9 oynadı ya. Santrafor stoperlerin arasına çıkıp orta sahaya gelmeye başladı. Manchester City bir dönem gerçekten santraforsuz oynadı. Liverpool'da Firmino klasik golcü değildi. Salah ve Mane için alan açan bağlantı oyuncusuydu. Dolayısıyla ideal hücumcu giderek hani küçük, çevik, teknik, bağlantı kuran, pres yapan profile doğru kaydı. The Guardian'ın bu yıl yaptığı önemli dosyada bu dönüşümün alt tepeye kadar indiği de anlatılıyordu. Yani genç oyuncular artık spesifik santrafor eğitimi yerine daha genel futbol eğitimi görüyor ve gerçek 9 numara bulunmuyor diye. Ama sonra futbol başka bir probleme çarptı. Ne o? Takımlar giderek daha kompakt savunmaya başladı. Şimdi bugün elit savunmalarda herkes çok sıkışık. Rakip genellikle işte 4-4-2, 4-5-1 blok kuruyor ya, hatlar arasında 10-15 metre bırakıyor. Ceza sahasını kalabalıklaştırıyor yani. Şimdi merkezde o teknik kombinasyonu savunma yaşmakta zorlaşıyor. Sky Sports'ta Ocak 2026'da bir inceleme vardı. Dedi ki Premier Lig'in yeni santraforlara milyarlar harcıyorlar ama golcüler o kompakt savunmaları bir türlü aşamıyorlar. Ve teknik direktörler yeniden şu soruya gittiler. Rakibin kompakt bloğunu başka nasıl bozabilirim? Cevaplardan biri fiziksel referans noktası. Ama tabii şey değil, yeni uzun santrafor derken o eski target man değil. Bugün ideal örneklerine bakın. Haaland 1.95. Benjamin Şeşko bir o kadar vardır. Voltemade, ben öyle söyleyeyim, hoşuma gidiyor. 1.98. Gyökeres herhalde 1.86-87. Sadece boy değil ama değerleri. Modern santraforun artık uzun santraforun yani belli görevleri var. Stoperleri geriye çevirecek. Bence çok kritik bir özellik. 1.95'lik santraforu bir de hızlıysa yani savunmanın arkasına koşabiliyorsa stoper öne çıkmaya korkuyor. Stoper diyor ki bir metre öne çıksam arkamdaki 40 metreye koşacak diye düşünüyor. Bunun sonucunda orta sahayla savunma arası bir alan açılıyor. Yani santrafor topa hiç dokunmasa bile takım arkadaşına o alanı yaratabiliyor. Uzun top diyoruz. Uzun top artık öyle çaresizlik topu değil abi. Eskiden uzun top denildiğinde biraz şöyle bir algımız vardı. Oyun kuramadık, vurduk ileri, şişirdik gibi. Ama artık bunu bilinçli olarak kullanan takımlar var. Yani rakip seni önde adam adama karşılar. Kaleci, stoper, 6 numara üzerinden böyle 15 pas yapmak yerine kaleci 1.95'lik santrafor oynayabilirsin. Santrafor topu indirir, ikinci topu orta saha toplar. Rakibin pres hattını tamamını geçmiş olur gibi. Bunları niye anlattık? Yani modern futbol şunu söyledi. Yani santrafor her şeyi yapmalı. Ama şimdi bazı teknik direktörler yeniden kardeşim ben sana 10 tane iş yaptırmayacağım. Sen değerli bir işi mükemmel yap diyor. Mesela milli takımımız Dünya Kupası'nda bu sorunu yaşamadı mı? O 9 sorununu. Ama orada bir parantez açayım. Deniz Gül'e de işaret edelim. Benim öğrendiğim yani milli takım yetkilileri santraforsuzluk konusu çok tartışıldığı için soruyorlar bunu Montella'ya. Hoca da diyor ki yani Deniz Gül'ün o omuz genişliğini, göğüs kafesini falan beğenmiyor gibi öyle teknik bir yorum yapıyor. Onu da söylemiş olayım. Yani Montella'nın da Deniz Gül'den çok razı olmadığı gibi bir bilgi var elimde. Bunu da Dünya Kupası maçları sırasında sizlere anlatmıştım. Oradaydık çünkü biliyorsunuz.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Tekrar birlikteyiz Emre Tilev'in ardından. Gündeme dair konuları, bugünkü ayrıntıları ve yansımaları hep beraber gözden geçireceğiz. Güzel bir hafta sonunu geride bıraktık. Yeni bir haftanın başlangıcı ki bu yeni bir hafta birçok yeniliği de beraberinde getirdi. Bugün yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için ilk ders zili çaldı. Yeni eğitim öğretim döneminde veliler, öğrenciler, servis şoförleri, onunla beraber trafikte biraz daha sıkıntı yaşayan insanların sayısı da artış gösteriyor tabii. Tabii bazı ayrıntılar var. İşte eğitim öğretim yılıyla ilişkilendirilen ilk ara tatilin 16-20 Kasım'da, sömestrin ise 25 Ocak 5 Şubat tarihleri arasında yapılacak olması gibi bazı bilgiler var. İşte öğrenci sayıları, öğretmen sayıları falan söyleniyor. Bu dönemde veliler randevusuz ziyaret yapamayacak okullara. O bilgi dikkatimi çekti. Onu da aktarmış olayım. Okula gelirken bir gideyim bakayım ya da oğlanın durumu neymiş deyip bir öğretmeniyle, müdür muaviniyle ya da müdürle görüşemeyecek. Randevu almak durumunda kalacak. Öğrencilerin cep telefonu getirmesine de izin verilmeyeceği söyleniyor. Biraz askeriyeye dönmüş durumda ama ne kadar

önüne geçilebilir tartışma konusu. Tabii ki bunlar kapsam içerisinde, hatta okul önlerinde okullara ekstra bir güvenlik de sağlanıyor. Okul zili 3 aylık yaz tatilinden sonra bugün çalmış durumda. 31 bin okula bahçe görevlisi atandığını da söyleyelim. 3000'e yakın el dedektörü alındığı da açıklandı. Bundan sonra biraz daha güvenliğin arttırılması, sıkıntıların, problemlerin önüne geçilmesi adına bir adım bu. Bu da kıymetli bir şey aslında. Tebrik etmek lazım emeği geçenleri. Şimdi hayırlısıyla 5. haftayı da tamamlıyoruz. Bugün sadece oynanmayan bir müsabaka vardı. Saat 20'de başlayacak. Gaziantep evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Nasıl bir Fenerbahçe'yi ağırlayacak? Beyaz sayfa açmış bir hocasıyla yeniden tekrar geri değil, yeni değil, geri geldik denilen bir hocasıyla gibi yorumlanabilir. Hangi kadrosuyla ağırlayacak tartışmalar olabilir. Antep bu konuda bugün konuşulmayabilir. Ağırlıklı olarak Fenerbahçe daha ağır basacaktır. Orası da ayrı bir konu. Ama açılışı, perdeyi İnönü'de Beşiktaş'ın Erzurum karşısında 3-0'lık galibiyetiyle açtık. Beraberinde tartışmalar vardı. İyiken, kazanırken de eleştirmek daha kıymetli hale geliyor yorumlarını yaptık. Hafta sonu televizyon programında da izleyenler varsa aramızda biliyordur zaten. İşte Eyüp'ün kendi sahasında Çaykur Rize'ye mağlup olmasıyla beraber 2-0'lık bir galibiyet aldı ki Recep Uçar hocam bu konuda bazı açıklamalar da yaptı Eyüp'le ilgili olarak. Hatta Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadında oynamaması gerektiğini dile getirdi. VAR'ın iyi ki var olduğunu söyledi Rize Teknik Direktörü. Çok nadirdir VAR'la ilgili, vallahi helal olsun, güzel yaptı işini diyen insanlar arasında. Bir teknik adam, iki teknik adam, belki bir yönetici, iki yönetici falan bulabiliriz. Diğerleri hepsi şikayetçi VAR'daki performanstan dolayı. Samsun'un kendi evinde 5-1 Çorum'a mağlup olması, aramızda hem Samsunlular hem Çorumlular da var dinleyenler. Çorumluların nasıl bir giriş yaptığını, onun sonrasında bu ligde kalıcı olacaklarını vurgulayan, takımına güvenlerini ön plana çıkartan açıklamaları oluyor. Onları tebrik etmek lazım. Tıpkı Ahmet gibi, o da öyle veya böyle güzel bir başlangıç yapan takımlar arasında. Yani asansör gibi olur mu olmaz mı? İşte daha çok tribünde yaşanacak olaylar, sağ dışı olayların gündeme gelmesiyle ilgili bir düşüncenin hakim olduğu Ahmet'ten bahsediyoruz. Ama oynattığı oyunla bir beşlik Hasi'yi, teknik direktörünü konuşmak lazım. Daha öncesinde Olympiakos'ta, Legia Varşova'da ya da Anderlecht'te görev aldığı yıllarda ne kadar takip ettik, tanıyoruz. Bu ligde elindeki kısıtlı kadroyla güzel işler istikrarını ne kadar sürdürebilir? Bunu biraz tartışmak lazım ki şimdi Girft Orban diye bir oyuncusu var. İşte bak, ucuza da iyi bir forvet hattı oluşturulabiliyor. Bu kadar farklı skorlar elde edebilecek bir sistem de oluşturulabiliyor. Bunun için 20, 30, 35 milyon bandında bir futbolcu arayışında uzaklaşmak gerekiyor düşüncesini de zaman zaman akla getirecektir, dile düşürecektir ki 5 maçta 6 gol atmış bir isimden bahsediyoruz, Girft Orban'dan. Daha önce Gent, Lyon, Verona ve Hoffenheim formaları giymiş bir oyuncu. Ama burada Beşnik Hasi'yi kaç kişiden duyabiliriz? Az önce Emre anlatıyordu ya, Sporting Lisbon'dan 3 tane oyuncu sayabilir misiniz diye. İyi bir takım değil, Şampiyonlar Ligi'nde bundan sonra oynayacağı maçlara bakalım diye. Bir Frankfurt maçı gibi düşünün. Geçen sene Galatasaray'ın o farklı skorla 5-1'di galiba mağlup olmasından sonra Frankfurt'un ben Galatasaray'a karşı oynadığı oyunla Şampiyonlar Ligi'nde bundan sonra galibiyet alabilme ihtimalinin çok düşük olduğunu söylediğinde de bana aynı tepkiler veriliyordu. Lisbon'da yani gediklisi değil bir UEFA Avrupa Ligi takımı olsa farklı konuşabileceğim bir takım hüviyetinde, onu da söyleyebilirim. Ben bu konuda Emre'ye biraz katılıyorum. Biraz katılıyorum kısmındayım. Ama yine de şundan dolayı biraz katılıyorum. Bizim takımlarımızdan farklı olarak oyun disiplinini, onun sonrasında
daha hakim bir şekilde sahaya süren, istikrarını daha fazla tutmaya çalışan, bireysel hatalarla maalesef işte sonuçları hanesine yazdıran kulüpler listesine koyarım. Onu da ekleyebilirim. Bizde de kadro değeri, elindeki yıldız sayısına bakıldığında örnek Trabzonspor'u verebiliriz, örnek Fenerbahçe'yi verebiliriz. Hep problemleri, sıkıntıları, kendi içindeki kaotik ortamını bir türlü yenemeyen camialar arasında gösterebiliriz. İşte şimdi tekrar 6. Şenol Güneş dönemi başlar mı? İşte Karadeniz fırtınası dindi, güneş mi doğuyor? Dünkü güneş bugünkü çamaşırları kurutur mu falan gibi, hani böyle şeyler. Şenol Hocam gelince böyle benzetmeler de beraberinde geliyor zaten. 74 yaşındaydı galiba hatırladığım kadarıyla Şenol Hocam'ın. Ya artık bitmedi mi? İşte son kullanma tarihi yazmıyor mu gibi yorumları da duyuyoruz Şenol Hoca ile birlikte. Bir kariyeri var. İki kere Trabzon'da galiba Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. İki kere de Beşiktaş'ta Süper Lig şampiyonluğu elde etmiş. Dünya üçüncülüğü brevesini elinde tutan, o madalyayla duran kıymetli isimlerden bir tanesi. Ama Trabzon'da bilmiyorum tekrar başarılı olabilme ihtimalini kendinde ne kadar görüyor. Burak Yılmaz ismi geçiyor. Onun sonrasında işte Igor Paşao ismi geçiyor. Sonra biraz bakıldığında böyle yerli mi yabancı mıya döndüğünde yabancı isimler arasında baya böyle bir azalma olduğunu söyleyebilirim. Bu isimlerle ilgili olarak Stefano Pioli ismi kenarda dursun derim ben. 60 yaşında bir teknik adam, Fiorentina, El Nassr, Milan, Inter, Lazio geçmişleri olan ya da ya hiç ummadık taşla baş yarabilir durumunu da beraberinde getirebilir. Göreceğiz. Şimdi sonuçlarla beraber bugüne döneceğiz tabii. Bir Ahmet gerçeğiyle ilgili yorum yaptık. 5-0'lık bir Başakşehir maçı, ama burada Ahmet'in galibiyetinden çok Başakşehir'in nasıl bu hale geldiğini daha fazla yorumluyor futbol severler. Yani Nuri Şahin gibi bir teknik adamın elindeki kadroyla bu işleri yapamaması, bu hale gelmesi bir sürü sebeple konuşulur. Başakşehir almış olduğu puanlarla şu an ligin sonlarına doğru, işte 13. 14. sırasında yer oluyor ama Erzurum, Konya, Eyüp ve Göztepe ile kıyaslanabilir mi? Toparlanması an meselesi mi? Yoksa vallahi gitti gidiyor noktasına mı gelir? Orası da ayrı bir tartışma konusu. İyi de başlangıç yapanları da eklemek lazım. Rize gibi, Kasımpaşa gibi, Alanya'yı eklemek lazım, Çorum'u eklemek lazım, Gençler Birliği'nin bir dirilişini görmek lazım, ama ne kadar üç büyüklere, dört büyüklere karşı etkili futbollarını sergileyebilirler? O sürprizler, ihtimaller %50 kaç dilim içerisinde yer alıyor? Bu sene biraz zor geçecekmiş gibi gözüküyor onlar adına. Kendi aralarında yapacağı maçlar sonrasında alacakları sonuçlar aslında puan tablosundaki yerlerini belirleyecek. Samsun'daki çöküşün nedenleri ne olabilir falan. Bunlar futbolun içinde olan, konuşulması gereken ama kimsenin çok dikkatini çekmediği, reytingi olmayan konular. Burada hakem hatalarından dolayı sığındıkları liman, tutundukları dal gibi lanse ettiğimiz konuları teknik adam açıklamalarında görebiliyoruz. İşte sadece Süper Lig bünyesinde değil, bugün hakemlerden ya da VAR'daki kararlardan memnuniyetini dile getiren tek bir isim oldu. Recep Uçar, dediğim gibi Rizespor'un teknik direktörü. İyi ki VAR dedi. İşte kararlarla ilgili yorum yaptı. Açıklamalarına ekledi bunları. Sonrasında sıkıntı büyük, onu söyleyeyim. Ama bu Ferhat Gündoğdu'nun tavsiye edilen tüketim tarihini değiştirmiyor.
normalde

0: aslında çoktan raftan kalkması gerekirken hala da satışta. O yüzden bu gerçekle de karşı karşıyayız. Ha mesela Burak Özçaba'nın bir açıklaması vardı. Ya da birkaç tane kulübün yetkilisinin, teknik adamının ya da yöneticisinin bazı açıklamaları vardı. Vardaki isimler falan diye. Mesela Burak Özçoban da Sivas'ın başkanı. İşte Mecnun Başkan'dan sonra bir türlü toparlanamayan bir Sivas'tan bahsediyorum. Bir isyanı vardı Sivas Başkanı Burak Özçoban'ın. Vardaki hakemin veremediği kararlar, bizi federasyonla karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. İşte Mecnun Başkan orada, Sayın Hacı Osmanoğlu uzun bir süredir aradığınız kişiye ulaşılamıyor modunda. Orada Mecnun Başkan'ın da Burak Özçoban'a karşı işte bilerek mi yapılıyor, bak bizi karşı karşıya getiriyorlar, hakemlerin arasında bir kulis olduğu söyleniyor bu iddialarla ilgili, ne olacak ne bilecek durumları var. Ama bir de demiyor yani, Halil Umut Meler ismini söyleyemiyor, neden söyleyemediğini dün biraz Ömer Faruk Ünal'la TGRT Haber'deki programımızda konuştuk. Biraz gücü de var Halil Umut Meler'in de tabii. Ya da Türk hakemleri arasında Avrupa'daki temsil konusunda elimizde kalan tek koz olduğu için belki orada bazı şeylerde bir frenleme durumu devreye giriyor. Buna ABS mi dersiniz yoksa ne bileyim başka bir şey mi dersiniz? Kontra pedal mı dersiniz bilmiyorum ama bir fren durumu söz konusu. Bunu söyleyebilirim. Biz de düşünceleri, görüşleri, önerileri, akla gelenleri paylaşıyoruz. Sizlerle beraber yorumluyoruz. Az önce program arasında Emre ile benim bağlantımda biraz Deniz Gül'ün ayrıntıları vardı. Orada konuşuyordu. Ufukhan Karacan'da. Dünkü oyundaki sahadaki duruşu Galatasaraylıları, futbol severlerin bir kısmını mutlu etmiş olabilir. Osimhen'in yokluğunda tabii öyle bir isim olmuyor. Yani o açığı kapatma gibi bir durumu, yani bir Osimhen değil sonuçta moduna getirebiliyor. Biz de bu konuyu biraz Oğuz Altay'la konuşalım isterim. Evet. Sonra yavaş yavaş da telefon hattımızı açarız, sizlerle buluşuruz. Oğuz abi iyi haftalar diliyorum, günaydın.
1: İyi haftalar, günaydın Doğancığım, nasılsın?
0: Teşekkür ederim, sağ olasın. Güzel geliyor sesin.
1: İyiyim.
0: İnşallah eğitim öğretim yılıyla beraber güzel bir başlangıç olur dedik. Sonrasında İnşallah. Konuşuruz detayları dedik ama bir Galatasaray galibiyeti. Tabii ben biraz duygusal da bakabiliyorum rakip Kocaelispor olunca.
1: Biliyorum.
0: Önce tribünlerin gerçeğini konuşmak lazım. Bir deplasman tribün deyince Kocaeli gerçeğini bir kez daha kabul ettik dün. Bir gözaltı durumları da vardı. Tatsızlıklar yaşanabiliyor, futbolun gerçeği bu. Bunun önüne geçmek çok kolay olmuyor. Ama oradaki Öyle. Duruş destek anlamına bakıldığında genel anlamda Kocaelispor'un hani 1-0 geride başlamıyor. Seyirci ve saha avantajını unutturabiliyor. Zaten saha avantajı da yoktu Galatasaray'ın. Zemininde çok büyük problemler olduğunu hep söylüyorduk. Hatta bunu dile getiriyorlardı. Ve Barcelona maçına kadar da tamamlanacağı ve düzeltileceği bilgisini de Ali Naci'den aldım ben. O da aktardı. Bütün çalışmalarını yapıyor. Ve bu konuda Abdullah Kavukçu tamamen görevlendirilmiş durumda diye öğrendik. Ama kötü bir zemin Ali Samiyen'de ve bunun da faturası aslında dünkü maçta kesildi. Abdülkerim'in şutunun güzelliğini tabii ki es geçmeyeceğim ama yere çarpan, sonra hızlanan ve biraz yön değiştiren o top Serhat'ın maalesef çaresiz kalmasına sebebiyet verdi. Güzel bir goldü ama burada Ali Ferah Pot eleştirildi. Vay efendim işte bu kadar uzun süre sezonun en güzel golü falan denmesi falan dile getirildi. Oradan bile nem kapabiliyoruz bazen. Sıkıntıları yaşabiliyoruz. Ben yalnız şunu söyleyeceğim. Sevindirici tarafı Osimhen'siz Galatasaray kısmına bakıldığında Leao'nun gerçekten çok iyi bir transfer olduğunu, kanat anlamında bu sene çok can yakabileceğini ve diğer taraftan Deniz'le ilgili olarak da şöyle söyleyebilirim. Biraz daha ayakta kalırsa diyeyim, sen mesajı almışsındır. Aslında Tabii. ne güzel işler yapabileceğini bir futbol sever olarak milli takıma katkısından dolayı da dile getirebilirim ama hemen anında Galatasaray'a çok iyi adapte olmuş. Kendini hemen yere bırakıyor. İşte hocasının sözünü iyi dinliyor gibi eleştirilere sen ne söylersin?
1: Vallahi o kadar çok şey

0: Bir söyledin, o kadar çok şey özetledin ki. Önce tabii şurasını söyleyeyim. Kocaelispor taraftarı dünkü maçta deplasmanda olmasına rağmen çok da güzel bir destek verdi derken, zaten benim yabancı olmadığım bir konu. Yani 1980'li yıllara doğru gittiğin zaman da İstanbul'a Kocaelispor 15 bin kişi, 20 bin kişi gelen, her zaman çok iyi bir taraftarı olan bir futbol şehri ve böyle bir taraftarı olan bir takımımız yani. Onun için bana sürpriz olan bir şey yok. Hani Kocaelispor'u ilk defa gören birisi ya da bu taraftarı yıllar öncesinden bilmeyenler aa ne kadar iyiymiş diyebilirler. Bana sürpriz olan bir şey yok. Evveliyatından beri çok iyiydi zaten. Orası öyle. Onun dışında bir türlü anlayamadığım, işin içinden de çıkamadığım bir konu, Türkiye'de saha zeminleri neden bu kadar kötü? Yani her şeye inanılır gibi değil. Yani gerçekten ben hemen zaten şeyde X'te şeyi attım.
1: Yorumumu yaptım diyorsun.
0: Hemen yorumumu yaptım. Daha görür
1: Bu
0: görmez.
1: arada Beşiktaş'ın da biliyorsun bir konser programı oluyordu. İnönü Stadı'nda çok fazla sağ stat konseri veriliyordu.
0: Biliyorum.
1: 22 günde bu işi tamamladı Beşiktaş. Şu an bir sıkıntısı yok. Yani şu anki teknolojiyle zeminin değişmesinin en uzun süresi 22. Mesela Olimpiyat
0: Şimdi
1: Stadında bir Kanye West konseri verildi. Daha toparlanamadı stat biliyorsun yani. Sağ.
0: doğru, bunlar oluyor. Olmaması lazım. Yani bu kadar şey, sen 400 milyon euroya yakın bir bütçeyle bir takım oluşturup böyle bir sahaya çıkarttığın zaman yani bu şekilde futbolu hem izleyicilere, taraftarlara hem de oynayanlara bu şekilde bir saha verme hakkına sahip olmamış oluyorsun. Nasıl oluyor? Niye oluyor? Bunu da anlamış değilim. Yıllardır böyle hani.
1: Ya Deniz'in biliyorsun değil mi? Bir sarı kart gördüğü pozisyonda ayağının ne kadar yan döndüğünü.
0: Gördüm.
1: İşte orada mesela bir sakatlansa, bu Leao'nun başına gelse ya da Osimhen sezonu kapatacak derecede bir sakatlık yaşasa bu zemin yüzünden, ya da
0: Doğru.
1: rakibinden bir oyuncusu da örnek veriyorum. Tabii burada değer anlamında, fiyat performans anlamında söylediğim için o isimleri daha ön plana çıkardım. Yani bunun
0: Hepsi
1: faturasını kime
0: çıkıyordu tabii.
1: keseceksin yani?
0: Doğru. Yani biz bu konuda Galatasaray Kulübü olarak da yani Sayın Bora Bahçetepe stattan taraftardan sorumlu, geçmiş olsun, kaza geçirmişti 2 hafta önce, daha yeni yeni tekrar İstanbul'a geldi, ameliyat olacak, buradan da geçmiş olsun dileklerimi tekrar ileteyim. Ama yani müesseselerde devamlılık esastır, birisinin bu işleri tamamlıyor olabilmesi lazımdı. Şimdi sahanın kötü olduğunu kabul ettik, her şey bir tarafa. Ali Ferah Bot'la ilgili sezonun en güzel golü mü dedi? Öyle bir şey dedi galiba, değil mi?
1: Yani gemisini kaptan, kurtaran kaptan dedi. Arkasında
0: Şimdi
1: gol,
0: maç...
1: golü çok uzun bir
0: Şimdi...
1: gol diye saniyeler sayıldı falan.
0: Doğan, ben maçı televizyondan izledim, gitmedim. Şöyle söyleyeyim sana, öyle sezonun en güzel golü falan değildi. Galatasaray için çok önemli bir 3 puanı getiren goldü. Gemisini kurtaran kaptan dersen evet tamam doğru. Bunların hepsi doğru. Ama maçın işi, golün önemine baktığın zaman çok doğru. Ama böyle sezonun en güzel golü falan değil. Yani bu normalde kalecinin kurtarabileceği bir pozisyon. Sekti. Kaleci de bunu ben bile gözüm büyüdü. Yani yedi mi hakikaten diye falan. Çünkü o ana kadar da önemli dokunuşlar yapmıştı bazı pozisyonlarda. Yani Galatasaray'ın şansı oldu. Ama Galatasaray'ın şansı bu gol özelindeki pozisyon itibariyle bunu söylüyorum. Galatasaray dün maçı yani tek kale maç yaptı Galatasaray. Baktığın zaman öyle Kocaelispor'un Galatasaray'ı zorladı, tam bir top direkten döndü falan ama Galatasaray tek kale oyun oynadı. Yani burada bazı sebeplerden dolayı olamadı gol. Onun dışında bakıyorum yani Galatasaray'a genel olarak baktığım zaman Deniz Gül'le ilgili bir şey söyleyeyim. Çok istediğim bir transferdi. Yani ben milli maçlarda aldığı süre itibariyle, Dünya Kupası şart değil. Deniz Gül'ü izlediğim zaman tam Galatasaray'ın oyun stiline uyan, yani pivot santrafor, ayakları da iyi. Sana senede 30 gol atmaz ama seni hiç yalnız bırakmaz. Her ihtiyacın olduğu zaman bu takımda görev yapar. Bir kere öndeki stoperleri çıkartmaz. Mücadeleden kaçmaz. Yani bütün bunlara baktığın zaman Galatasaray çok kaliteli bir çocuğu, Deniz Gül'ü santrafor olarak kadrosuna katması büyük olay. İşte Okan Hoca'nın da burada 4 sene, 5. sene yapmış olduğu bazı şeyleri de söylemek lazım. Hep hayatı oyuncuları geliştirmek üzerine kuruldu. Yani şu anlamda söylüyorum. Bütün sezon başında takım hazır olmuyor. Transfer politikalarından dolayı. İşte Leao'yu dakika dakika böyle kazanmak için maçtaki sürelerini artırarak devam ediyor. Ugo Chukwu'ya aynı şekilde devam ediyor. Deniz Gül'e süre veriyor. Onu geliştirmeye çalışıyor. Gelmişsin burada ligin 6. haftasında 6. maçlar oynanacak. Hala Okan Hoca oyuncuları fizik olarak hazır hale getirmek için maçtaki sürelerini artırmaya çalışarak devam etmeye çalışıyor. Bir tarafta sağ zemini kötü. Bir tarafta transfer politikasında yapılan yanlışlıklar belli. Söylenmese de Okan Hoca'nın bu vermiş olduğu sürelerle oyuncuları kazanmakla ilgili çabaları belli. Bu sırada iki tane maçı kaybetsen zaten Süper Lig'de şampiyonluğu kaybetmiş gibi oluyorsun. Yani bu dönemde yani niye biz hiçbir zaman doğru yapmıyoruz? Yani niye saha düzgün değil? Saha niye düzgün olmaz kardeşim? Yani bunun bir açıklaması yok. Bütün statlarımız için bunu böyle söylüyorum.
1: Bu arada yani, hani böyle bir lüksü yok Galatasaray'ın aslında zemininin kötü olma gibi. Çünkü önünde bir Şampiyonlar Ligi serüveni evet. ve macerası başlayacak. Ve yaz döneminde bakımı çok aksamış. Onu söyleyeyim. Yani Ali Naci'ye sordum, dedim ki zeminin kötü olma sebebi nedir Ali Naci, dedim ben de. O da dedi ki ben de bir araştırma yaptım. Çok ihmal edilmiş dedi. Hani yani, ekonomik anlamda mı bazı bakımların yapılması, aslında o kadar bakmayın, dışarıdan o çimlerin olabilmesi için, onların o seviyede kalabilmesi için işte drenajlarının bilmem nesinin falanının filanın maliyeti o kadar büyük ki dışarıdan çok basitmiş gibi gözüküyor gibi de algılanabilir. O yüzden bunlar şimdi, böyle de olabilir, bilmediğim için söylüyorum. Çok ihmal edildi dedi.
0: Ama şöyle söyleyeyim, her gün şampiyonluk kutlamaları için bir yerlere gidersen kendi stadını ihmal edersin. Yani ben bunu ironi yaparak söylüyorum tabii ki. Hani Galatasaray şampiyon oluyor diye değil. Yani her türlü ben abartılara çok karşı olan bir insanım. Yani şampiyon olursun sevinirsin. Tabii açılışlara da gidersin vesaire, o ayrı bir şey. Ama eğer senin elinde böyle bir stat, böyle bir Galatasaray gibi bir marka varsa sen stadını ne yaparsan yap ihmal edemezsin. Bakımını da, temizliğini de, zeminini de hiçbir şekilde ihmal edemezsin. Tamam, burada görünüyor yani, hiç kimseyi suçlamaya da gerek yok. Bu sahanın zemini bu kadar kötü olma hakkına olamaz ya. Olamaz. Bakımsız halde bıraksan olamaz sanki.
1: Dün şöyle bir konuşma geçti. Kesiyorum, araya bölüyorum ama özür dileyerek söylüyorum. Yok canım, şundan dolayı söylüyorum sana. Ali Naci dedi ki Barcelona maçına yetişecek sağ dedi. Çok güzel olacak dedi. Ben dedim ki keşke yine Barcelona'dan sonra mı yapsanız dedim ben de. Hani bu çünkü Barcelona'ya yarayabilir. O yüzden Barcelona'dan sonraya mı bıraksınız acaba diye ekledim bir de. Onu da söyledim ya.
0: Valla o kadar güzel bir plase yapmışsın ki hakikaten takdire şayan Doğan, senin bu meşhur zaten ama kötü işte. Yani gelelim Galatasaray saha içine konuşalım, sadece sen söyle ben söyleyeyim. Ali Ferah Batun söylemiş olduğu şeyle ilgili açıklama da yaptım, öyle sezonun en güzel golü falan değil ama Galatasaray için çok anlamlı bir gol. Onu da söylemiş olalım. Galatasaray'da neler oluyor, neler bitiyor Galatasaray. Bak, bu kadar eleştirilen bir Galatasaray, Galatasaray lider. Yani bu kadar iyi gördüğüm bir Beşiktaş hemen arkasında. Şimdi Fenerbahçe'nin bugün maçı var. Eğer Fenerbahçe bu kırılganlıklar içerisinde kim kime neye kırılıyorsa puan kaybetmesi durumunda 5-6 hafta sonra bir bakmışsın Galatasaray ile Beşiktaş almış şeyi gidiyor. Başını gidiyor. Belli ki Beşiktaş Galatasaray bu işi çok ön planda götürecek. Tabii Fenerbahçe de toparlanabilir. Büyük camia refleksi gösterebilir doğal olarak. Ama orada benim bildiğim bu hayatta tek bir şey var. Bu da kendimle alakalı bir şey. Tecrübelerimden kaynaklı. Bir şey konuşulmaya başlanmışsa olur. İsmail Kartal Hoca'nın yaşadığı süreç belli. Bu işin sonu. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam etme şansı yok.
1: Net örneği Fatih Tekke mi dersin, yoksa ya Fatih Hoca'nınki biraz daha farklı mı diye bakanlardansın?
0: Yani şimdi Fenerbahçe ile Trabzonspor farklı kulüpler ama benzer tarafları da var. Yani
1: ben en benzer tarafını söyleyeyim hemen senden önce. Çok düşmana, rakibe ihtiyacı yok. En büyük sıkıntılarını kendi içlerinde yaşayan camialar diyeyim.
0: Doğru ama Fenerbahçe'nin bu sene Galatasaray'ın içinde de var. Onları da konuşuyoruz. Galatasaray'da her

Güllük gülistanlık değil, Galatasaray'ın içerisinde de inanılmaz sıkıntılar var ama konu Fenerbahçe olduğu için oradan devam edelim. Valla herkes Aziz Başkan Fenerbahçe'ye başkan adayı olduğu zaman ben çocukların Galatasaraylı olmasını istemiyorum artık. Fenerbahçe'ye bir yıl geleceğim. Fenerbahçe'yi kesin şampiyon yapacağım.

0: Dersin. Dersin yani ama yani bunu daha farklı şekilde anlatmak da kolay. Sonra hani Aziz Başkan için konuşuyoruz ama sonra daha farklı şekillerde sonuçlar geldiği zaman o zaman da farklı şekillerde gönderiyor bu camialar, büyük camiaları, insanları, hocaları ve
1: Ya onu
0: başkanları.
1: yaşamış birinden bahsediyoruz, gelişi ve gidişi. Nasıl gittiğini de biliyoruz. O yüzden o da biliyor.
0: En kralını, en acısını yaşadı. Yani Fenerbahçeli olmayan birisi bile ya yazık değil mi adama gibi, hani oradaki geçmiş olan yılları yaşadıklarından kaynaklı
1: Ya bu
0: olarak.
1: yazık değil mi kısmı değil, bunu hak etmedi kısmında aslında yorum yaptı diyelim yani.
0: Ya yo, insanlar seyrederken hani sen şu anda ikimiz yorumcu olarak konuştuğumuz için belki böyle söylüyoruz ama evlerin içerisinde seyredenler insanlar da o zaman seçimleri ya yazık değil mi adama dediler. Hani bunu aşağılayıcı bir şekilde söylemediler ki, adamın oradaki yaşadıklarından dolayı bunu hak etmedi anlamında söylerken ya yazık be adamın şu haline bak, ne bu kadar emek verdi anlamında söylediler yani. Yoksa bunları da yaşadık ama şimdi kalkıp baktığın zaman İsmail Kartal hocanın son dönemde yaşadıkları Fatih Tekke Hoca ile benziyor mu? Bir kere benzeyen tek bir şey var. İki büyük takımın teknik direktörü çok kısa aralıklarla benzer kararları verdikleri zaman demek ki içeride başka şeyler oluyor. Bu iş sadece sahaya çıkıp galip gelmeyle, berabere kalmayla falan alakalı değil. Bir kere Aziz Başkan özelinde ben karışırım kardeşim. Soyunma odasına da girerim. Takım kadrosuna da karışırım diyebilecek ve diyen bir karakter. Bunu biliyoruz. Kendi takımı şampiyon olduğu zaman ne seviniyorsunuz? Siz mi şampiyon yaptınız bu takımı diyebilen bir insan. Yani orada kendi iradesini, ilişkilerini ortaya koyabilecek bir insan. Şimdi bakıyorsun Fenerbahçe'de bir hafta önceki röportajında Aziz Başkan'ın, hatta birkaç gün önceki açıklamasında Mert Müldür'den niye faydalanılmıyor diyor. Hemen 3 gün sonraki maçta Mert Müldür oynuyor. Mert Müldür oynar oynamaz yani kalitesi, performansı o tamamen Fenerbahçe teknik direktörüyle alakalı bir şeydir. Ona bir şey söyleyemezsin ama baktığın zaman takımın yapılışına da karışıyor. Ve bu arada bilinen bir şey, özellikle Fenerbahçeliler bunu çok daha yakından takip ediyorlar. Bir yandan da futbolcuların İsmail Kartal'dan memnun olmadığı, iletişim kuramadıkları şeklinde
1: Ben genel
0: açıklamalar.
1: anlamda buna katılmam. Hani bir Asensio ile arasındaki bağ dersen, evet burada bir sıkıntı olduğunu kabul etmek lazım. Bunu üstünü örtmeye çalışan birçok arkadaşımız oldu ama hani görünen köy kılavuz istemiyor. Ama şuradan anladım ki istifa olayını canlı yayında öğrenen Arşi Brown'un tepkisini gördüğümde bu kadar iyi bir oyunculuk olamaz dedi bana yani. Hani çünkü gerçek bir reaksiyon verdi. Nasıl ya?
0: Tabii.
1: Falan mesela çok üzüldü. Mesela seviyor İsmail Hoca'yı bence Arşi Buran. Yani olabilir böyle şeyler diyebilirdi, anladın mı? Yabancı oyuncu için yani İsmail Hoca ya da ne bileyim başka bir hoca da gitse, profesyoneller bunlar, daha önce bunları yaşamış insanlar çünkü yani.
0: Ya işte ben Futbol X'te tweet attım. Hatta bayağı da bir eleştiri de geldi. Dedim ki İsmail Kartal olsun, olsun, Fatih Tekke Hoca olsun. İnsanları bu kadar çabuk yapmak, gözden çıkarmak, onları değersizleştirmek. Yani hadi yazın dedim ya. Yazın, bana da yazın. Bilmiş bilmiş yazın dedim. Aynen böyle yazdım tweetimde. Yani bu insanları, camialar değerlerini bu kadar kolay yok edebilmek için aslında İsmail Kartal Hoca'yı da destekleyen bir yorumdu. Buna benzer bir tweet attım. Yok etmek üzerine, geçmek üzerine, bir anda var olanı geride bırakmak üzerine kurulu bir düzenden gidiyoruz. Yani ben mesela bugün de şimdi uyandıktan sonra baktım, uyanır uyanmaz bakıyorum telefona, Futbol X'e baktım. Ya mesela bir tane insan çıksa, akil, konunun ne olduğu da önemli değil. Siyaset olur, futbol olur, spor yani birçok konu olabilir. Ya magazin de olsun fark etmez. Bir tane bilinen insanın aklı başında şöyle güzel bir önerisi olsun. bir temennisi olsun.

0: Yani yok. Herkes ağzından salyalar akarak birbirine saldırıyor. Doğan bir şey söylese de ona şunu yapsam, söylemese bile ima etse bile saldırsam, Oğuz bunu söylese de bunu yapsam. Ya arkadaşlar yani hakikaten mi hayat böyle bir şey? Biz hiç bu hayatı yaşamadık mı? Biz hiç bunları görmedik mi? Ben bu sosyal medya ile ilgili düzenlemelerin falan hangi anlamda yapılacaksa en ciddi şekilde yapılmasını isteyen de bir tarafım. Yani bu takımların da ötesinde bir şey. Çocuklar da buradan sonuçta gördükleri zaman etkileniyorlar ve bu kültürün devamında o işin içinde kalmak zorunda kalıyorlar. Yani
1: Ya bir
0: sürekli.
1: yerden açığı kapatma durumu var. Şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Bugün nefes alarak söylüyorum çünkü bunu. Buradan da
0: Evet.
1: anlaşılsın. Neden böyle söylediğim. Sen şimdi bugün evden çıktığında, arabana bindiğinde, kontağı çevirdiğinde yakıtının 90 liralarda, 80 liralarda olduğunu bile bile bunu X hesabından, vay efendim niye böyle, bu 90 lira 80 lira olmasının sebebini işte kim varsa istifa diye yazabiliyor musun?
0: Ben yazmıyorum.
1: Yani yazabiliyor musunuz diye sorayım. Yazmıyorsunuz. Bunun sebepleri var, yazamamanızın sebepleri var. Ama sen bugün o açığı, İsmail Kartal istifa etsin, yönetim istifa etsin, Okan Buruk istifa etsin ya da ne bileyim işte apartman yöneticisi istifa diye bağırabiliyorsun. Çünkü bunun karşılığında neler olabileceğini tahmin edebiliyorsun. Olan şeyle de nasıl mücadele edebileceğini biliyorsun. Anlatabiliyor muyum?
0: Ya da edemeyeceğini.
1: Ya da hani sonuçta edemeyeceğini de biliyorsun ama edemeyeceğin kısmın büyüklüğünü anlattım ben sana az önce.
0: Biliyorum.
1: Buradaki açığı kapatmak için biz sürekli eleştiren bir toplum olduk. Yandakini eleştiriyoruz, önümüzdekini, arkamızdakini eleştiriyoruz, üstümüzdekini, altımızdakini, herkesi eleştirebiliyoruz. Anladın mı?
0: Ama burada haksızlık ve acımasızlık üzerine kurulu ve fırsat
1: Ama
0: bekleyen bir
1: dozajını
0: durumda
1: da
0: olsa
1: ayarlayamıyoruz
0: insanlar
1: bak.
0: olur mu yani bu?
1: Abi eleştirmenin dozajını da kaçırmış durumdayız. Kantarın
0: Zaten
1: topuzu kaçtı zaten ya. Yani. O saygısızlık zaten kronik bir rahatsızlık yani.
0: biraz önce konuştuğumuz konu da tam olarak da buydu zaten. Bu işin kantarı topuzu hepsi kaçtı.
1: Evet.
0: Şirazesi kaydı, onu diyorum. Yani onun için burada, yani şimdi ben aslında şuraya bağlayacaktım. Bu zihniyet içerisindeki bir ortamda biz seninle şimdi pozisyon da konuşsak. Ya ben mesela Ali Ferah Batu severim maç anlatmasını. Hani bir samimiyetim yoktur ama sezonun en güzel golü anlamını o andaki onun da bir maksadını biraz daha aşan ya da biraz daha abarttığı mesleğini yaparken ağzından o anda onların çıktığı bir an olarak da söylemiş olduğunu da hayal edebilirim. Ama
1: Ya
0: sezonun
1: şimdi o ihtiyaç hissediliyor biliyor musun? Şu dönemki spikerlerde.
0: onu sen daha iyi biliyorsun.
1: Şimdi içlerinde de olduğum için Ali benim can ciğer arkadaşımdır. Ben aynı evi paylaşmış insanım Ali Ferah Pot'la. Şöyle bir
0: Evet.
1: gerçek. Best FM dönemlerindeydik biz. 2000'li yıllardan
0: Bu
1: beri,
0: arada sana bir şey
1: 98'den
0: söyleyeceğim. Bak,
1: 99'dan beri
0: bu
1: tanışıyorum.
0: arada Doğancığım sözünü kestim, özür dilerim. Ali Ferah Bota ben tanımıyorum dedim ya. DM'den mesaj attım. Kardeşim seni tanımıyorum. Dün değil yani, bu 2 ay önce falan. 2 ay olmuştur. Ben Oğuz Altay, seni seviyorum. Maç anlatmanı seviyorum. Sevgiler kardeşim dedim. Kendisi de bana çok teşekkür abicim diye yazı yazdı. Yani ben mesleki açıdan başarılı olmuş bazı insanlara da eğer kendi sektörümdeyse de güzele güzel, iyiye iyi diyebilmeyi de seven bir insanım. Kötüyle çok rahat mücadele edebileceğimi zaten biliyorum kendim. Orada bir sorun yok
1: Şimdi
0: ama
1: Ali ile ilgili mesela yapılan eleştirilere baktım ben dün. Bu arkadaş Galatasaray TV'deymiş daha önce diye. Yani demek ki sen bunu
0: hatırlamıyorum.
1: bilmiyorsun. Çok yani Can Tongo ile de program yapıyordu beraber işte sürekli olarak canlı maç anlatımlarını da yapıyordu. O
0: Doğru.
1: dönemde işini yapmak durumundaydı. Gönül verdiği yer olur, başkası olur burada. Hani ben bu takımlı şu takımlı falan diye biliniyor zaten, çok da araştırmaya gerek yok ama Ankaralı olduğunu, Gençler Birliği sevdalısı olduğunu, Galatasaray'a karşı ayrı bir sempatisi
0: Ya
1: olduğunu falan
0: aslında
1: bir sürü, bak
0: dinleyiciler
1: eklerim ben
0: için,
1: kardeşim olarak söylüyorum. Burada
0: evet
1: şimdi
0: dinleyiciler
1: Özkan
0: olarak, dur bir
1: Öztürk
0: şey
1: bile.
0: söyleyeceğim. Dinleyiciler olarak yani aslında bütün dinleyiciler şu andaki bu programı değil olarak o zaman Ali Ferah Bot'a bakınca ya maç anlatırken yapmış olduğu yorumlarda bu adam Gençler Birliği'ne gönlü kaymış. Hiç kimseyi rahatsız etmeyecek bir konumda olduğunu da görebilmiş olmak lazım o zaman.
1: Ya şimdi burada şöyle bir durum var abi. Ben Ali'yi tanıdığım için, Özkan'ı tanıdığım için, ben Ercan abiyi tanıdığım için, ben Melih Şendil'i tanıdığım için söylüyorum. O anki reaksiyonlarla senin az önce bahsettiğin gibi Abdülkerim'in golünün kıymeti, değeri golden daha üstün.
0: Çok.
1: Senden 4 puan almış geçen sezon. Sana mağlubiyeti yaşatmış bir Kocaelispor karşısında. Selçuk İnan gibi bir tehdidin olduğu bir yerde. Bak ekliyorum arka arkaya. O golün olması. Çünkü bir anda atamayana atarlar mantığı yazılı olmayan kurallar da beraberinde gelir. Kocaelispor gene sana bir tane gol atardı. Akeyi'nin bir tane direkten dönen topu gol olsaydı. Sen 50 tane orta yapsaydın, 39 tane şut çekseydin, karşılığını anamasaydın. Bu Kocaelispor'un galibiyeti olarak hatırlanacaktı. O gün yıllar öncesinde bu sezonda 39 şut çektiğin açıklanmayacaktı, hatırlanmayacaktı da.
0: Doğru.
1: 1-0 mağlup olmuştu. Kocaeli gene yenmişti, gitmişti olacak yani. Orada kıymetli. Şimdi burada o gaza gelmesine anlam verebiliyorum ama sezonun golüydü. Zeminin kötülüğünden, belki kaleci Serhat'ın yapmış olduğu hatadan kay. Ya problem Ali Ferahbat olmamalı, anladın mı? Yani burada konuşacağımız en son nokta, Ali de abarttı biraz dediğimizde vakit kalırsa konuşmamız lazım bir konu yani.
0: Doğru.
1: Ya doğru. Burada şimdi seninle de şunu konuşmak lazım. Ya bu Okan Hoca'nın Barış Alper inadı ne olacak abi diye konuşmamız lazım mesela.
0: Hemen söyleyeyim.
1: Anladın mı? Mesela benim fikrim olarak söylüyorum sana. Ya kenarda tuttuğu yeni oyuncuları hazırlayamaması, genç oyuncu çıkaramaması. Okan Hoca'nın
0: Bir dakika. Hayır. Bütün bu konuşmaların içerisinde kenarda tuttuğu oyuncuları hazırlayamaması dediğin konu Galatasaray transfer sezonunun bitmesinin son dakikasına kadar hala kadrosunu oturtabilmiş değil. Geçen seneki kadronun üzerine takviye yapılması gereken herkesin, sokaktaki insanın, futboldan az anlayan insanın bile, ya Galatasaray'ın bir sol stoperi de olsa, orta sahaya Torreira'nın yanına iyi bir adam alınsa, işte Osimhen'in yokluğunda ya şimdi bir de kanat oyuncusu. Bunları söylerken ben hep bir tane de Galatasaray'ın orijin bir sağ beke ihtiyacı var diye kendi futbol görüşümde bugüne kadar anlattım. Ve ilk defa Türkiye'de artık insanlar Galatasaray'ın gerçekten bir sağ beke ihtiyacı olduğunu da söylemeye başladılar. Hani ben söylemiştim diye değil. Ya bugüne kadar niye söylemediniz? Benden sonra söylemeniz önemli değil. Yani futbolu seyreden, futbolu anlayan insanlar olarak baktığınız zaman Şalai'nin mücadelesinden memnun olmakla beraber elinden gelenin fazlasını yapan kaliteli tam takım oyuncusu olan bir oyuncuyu hakkını da verirken, ya Galatasaray'ın elinde Mariano gibi, Eboué gibi bir klasik sağ beki yok, Galatasaray'ın buna da ihtiyacı var diye söyleyip ondan sonra da seyredenlerin bunu hiçbir zaman dile getirmemesi, sol stoper orta saha diye takılmasını da konuşabilirim. Ama bak bir konuda bir şeyi de söyleyelim. Bak hatta sen futbolu çok iyi bilen adamsın. Hadi ikimiz de şimdi Okan Buruk olalım.
1: Ya kime göre, neye göre derim ben? Futbolu çok iyi bilen biri değilim. Futbolu herkes kadar bilen biriyim sadece. Onu söyleyeyim.
0: Yani futbolu bilmek için Guardiola olmaya gerek yok. Guardiola bu işin taktik kısmıyla antrene etme kısmını ve sevk ve idare kısmını bizlerden çok daha iyi bilebilir.
1: Ya futbolu tamam öğreten insanlardan biri diyelim ona.
0: Öyle diyelim ama en uçtan örnek verdik. Ama futbolu bilmekle bir takımı antrene etmek veya bir onları sevk ve idare konusunda bir takım olarak idare edebilmek arasında farklar var. Futbolu bilir kardeşim. Öyle adamla gider konuşursun ki sokakta mısır satar adam. O kazanın içerisinden elini dalıp sütlü mısır derken sana iki tane yorum yapar, cevap veremezsin. Çünkü futbol öyle bir şey. Dünyada herkes futbolu biliyor. Ben şunu söylüyorum. Sadece şunu söylüyorum. Okan Hoca'yı korumak veya İsmail Hoca'yı, başkalarını, işte İtalyano'yu falan bunlardan bahsetmiyorum. Ya Okan Hoca'nın elinde barış konusu geldi. Leo var, Sané var. Doğru mu kanat oyuncuları olarak? Evet. Zaman zaman kullanmak istersen de Yunus var. Ya senin elinde bir Sané var. Geldiği günden şu ana kadar ismi çok iyi. Fakat Galatasaray'a faydası neredeyse sıfır. Bir gol atmış. Senin zamanında beğenmediğin Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da 14 gol, 14 asist yapıp 28 gole katkı yaparken senin şimdi geçen sezonlar özelinde Barış 20 gole katkı yaparken senin Sané diye aldığın Alman milli takımının dünya yıldızı oyuncun bir gol atmış. Şimdi bu Sané'yi bir de küsüyor. Bir de böyle bir hani ünlü oyuncuların egoları var ya, bir de bunu da yöneteceksin, sadece antrenör etmekle kalmaz.
1: Bak bunu ben söylediğimde Galatasaray'ın kuyusunu kazmaya

0: çalışıyorsunuz, sizi gidiler bilmem mi diye yorum yapılıyordu. Yani ben bunu zaten Galatasaraylı muhabir arkadaşlardan öğrendim. Ben tesislerin içerisine girip de yöneticilerle görüşen biri değilim. Orada konuşmalarda Sané, ben ilk 11 oyuncusuyum, oynamayacaksam sıkıntı yaratırım tadında neredeyse. Çok ağır bak, ben söyledim ben ama yani bunu takıntı geçti. Haline getiren bir oyuncudur.
1: Tamam. Çünkü o kendisinin ünlü bir futbolcu olduğunu, çok yetenekli olduğunu biliyor. Ama sahaya çıkardığın zaman Galatasaray'a bu katkıyı vermiyor. E şimdi, bak şimdi Barış'tan konuştuk. Barış Sané kadar yetenekli değil. Ama Barış'ı eleştirdiğimiz noktada, burada da Barış'ı da korumuyorum. Bak, bütün tabloyu ortaya koyuyoruz. İkimiz konuşuyoruz. Bir tanesi çok yetenekli. Oyunun mücadele gücünde ve sonuca tesir etme konusunda hiç yok. Bir tanesi kuvvetli, sonuna kadar mücadeleci ama öbürü kadar yeteneği yok. Barış'tan bahsediyoruz. Şimdi Sané'yi koyuyorsun ilk 11'e, bir taraftan eksik oynuyorsun. Barış'ı koyuyorsun, sonuç üzerinde bu sene özelinde gol ve asistle tanışamadı. Leao'yu konuşuyoruz, henüz hazır değil, her geçen maç üzerine koyarak Leao'yu hazır hale getirmeye çalışıyoruz dediğimiz bir ortamda, ya elini vicdanına koysun insanlar da Okan Hoca'nın ne bok yemesi, affedersin, ne yapması gerektiğiyle ilgili bir karar versin. Yok. Bunlar var. Bunları da en iyi hale getirmek için oyuncu yetiştirmiyor, geliştirmiyor. Ya haksızlık, ben haksızlık karşısında bir dakika kardeşim derim yani. Bu durumda da zaten gelmiş olduğumuz nokta belli. Hatta hadi hiç kimsenin bilmediği bir şey söyleyeyim. Hiç kimse Türkiye'de bilmiyor. Ben biliyorum ama. Geçen sene Liverpool maçının devre arasında Elland Road'daki maçta maç bitti. Sané Okan Hoca'ya Mister dedi, benim adım Leroy Sané. Siz beni bu takıma getirirken benimle görüşmeler yaparken FaceTime'dan Şampiyonlar Ligi vizyonundan bahsettiniz. Ben bu yüzden geldim. Ama iki maçta, iki Liverpool maçında da beni oynatmadınız diye suratını asıp bu lafları da söylemiş bir futbolcu. Şimdi sahaya koyuyorsun oynamıyor. Sahaya koymuyorsun surat asıyor. Zaten suratı devamlı ekşimik bir durumda geziyor. Tamam, onun bazı oyuncularda oluyor. Ziyech'te de vardı. O böyle, onların kendi böyle cool tavırları var vesaire. Şimdi burada Okan Hoca'nın ne suçu var?
0: Şöyle söyleyeyim, bir tane yorum yapmış dinleyici. İsmail Hoca'yı eski oyuncuları, Okan Hoca'yı oynatmadığı yeni oyuncuları yakacak galiba diye. Katılır mısın buna?
1: Ya Galatasaray yeni oyuncularını sahaya sürüyor. Leao'yu sürüyor, Deniz Gül'ü sürüyor, Ogoçukwu'yu sürüyor. Artık yeni oyunculardan daha verim alabilmek için üstüne koya koya, seyircinin önüne atıp paramparça olsunlar diye ilk 11'de çıkarıp 90 dakika oynatmıyor. Hiç sakatlanmasına müsaade etmiyor. Üstüne hem antrenmanlar hem de maçlardaki aldığı sürelerle onları hazır hale getiriyor. Ogoçukwu bile yürümeye başlamış. Yürümüyordu çünkü. İyi bari. Yürümeye başladı.
0: Evet. Emeklemeye geçmiş, güzel olmuş.
1: Emeklemeye geçmiş.
0: Ya ben bugün mesela bir haber okudum. Şimdi şöyle yorumlar yapılıyordu. Nerede yazıyordu? Şurada bir yerde yazıyordu ya. Lukaku eriyecek. Fenerbahçe'de kilo fazlası olduğu sebebiyle büyük eleştiri alan ve henüz ilk 11 forma şansı bulamayan Lukaku'ya milli arada sıkı bir idman ve diyet programı uygulanacağı söylendi. Şimdi bunu kim söyledi? Mesela çok merak ediyorum ya. Bunu kim söyledi mesela bunu? Şimdi şöyle söyleniyordu ben. Çünkü Lukaku hep böyleydi ki abi diyen yok muydu? Senin kulağına gelmedi mi? Abi Lukaku çok mu iri falan? Abi Lukaku hep böyleydi diye konuşuluyor.
1: Aha.
0: Ya bilmiyorum şimdi niye eriyecek?
1: Vallahi Lukaku ya şimdi şöyle bir şey var. Mesela Icardi döneminde Icardi'nin aslında kilolarından dolayı değil de ekstra çalışmalar yapmadığı için, hazır olmadığı için koşamadığı, reaksiyonlar gösteremediğini konuşmak yerine Icardi'nin kilosundan bahsedildi. Tamam, bir Galatasaray Endombele olayı yaşadı. Ama şimdi Lukaku hazır değil ya. O eskiden tank gibi fiziğe bak dediğin nokta fiziksel performans yetersizliği ortaya çıktığı zaman kilo olarak insanların gözüne görünmeye başlıyor. Bunu katılırsın katılmazsın bilemem ama çok hazır bir halde olmuş olsa Lukaku, ben de görüyorum kilosu

0: hep iriydi. Her zaman böyleydi ama bu sefer biraz daha iri. Maşallah.
1: Bak diyorlar ki Sane oyun çözer, Barış saç baş yoldurur. Onun sonrasında hastasıyım böyle gaflarım.
0: Bir şey rica edeceğim. Bu değerli dinleyici kardeşimizin ismini söyler misin? Ona hitaben bir şey söyleyeceğim.
1: Yazıyorsa İsmail Güntaş.
0: İsmail Güntaş kardeşim, günaydın olsun, iyi haftalar olsun. Sane'nin geldiğinden bugüne kadar ne sorun çözdüğünü bana lütfen anlatabilir misin? Ben Galatasaray'ı çok yakından tanıyan, antrenmanlarına kadar bilen, yaklaşık tabii 47-48 senedir de bu işlerin içinde olan bir arkadaşınım, abinim, her neyse. Ya Sane neyi çözdü bugüne kadar? Hani bana kalkıp da şu maç deme. Çünkü yani Galatasaray'da oynadığı süre belli. Geçen sezondan beri bu tür oyuncular senede 50 maç oynuyorsan, 60 maç oynuyorsan 35-40 tanesinde, 50 tanesinde oynamalı ve takıma katkı vermeli. Ve bunların içerisinde de bazı maçları senin söylediğin gibi çözmüş olmalı. Hani Osimhen ekstra bir örnek ama çözüyor. Şimdi bakıyorsun bu hiçbir şey çözmüyor. Ama sen nasıl genelleme yapıp çözer diyorsun? Ben bunu anlamadım. Sana katılmıyorum değerli kardeşim.
1: Peki, yorum olarak kalsın. Bu arada herkes şey yazıyor. İlkay Gündoğan gibi mi diye yazmışlar da.
0: Evet. Evet.
1: Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası haricinde kolay kolay forma şansı bulacağını düşünmüyorum ben.
0: Şimdi İlkay Gündoğan'la ilgili o kadar güzel şeyler söyledik ki. Çünkü İlkay Gündoğan inanılmaz bir CV'ye sahip. Bunların hepsi tamam. Ben eski yıllarda yapmış olduklarını çok saygıyla karşılarım. Şimdi ne yaptığına bakarım. Şimdi ben bakıyorum.
1: Ben sana söyleyeyim, Kaan Ayhan daha fazla oynar İlkay'dan.
0: Kaan Ayhan zaten Galatasaray'ın ihtiyacı olduğu her dönemde takıma girdi.
1: Çünkü mevki anlamında söylüyorum. Stoperse stoper, solbekse solbek, sağbekse sağbek, yani oynar.
0: Şimdi biz burada...
1: Yani nasıl işte, oynar tartışılır da, yani iyi mi olur kötü mü olur bilmem ama daha çok oynar İlkay'da.
0: Doğan, tecrübe çok kıymetli bir şey ama bir gerçek var ya. Ya oyunlar hızlandı. Süper Lig'de belki çok hızlanmadı ama artık 17, 18, 19, 20 yaşında çocuklar A takım seviyesinde bütün dünya futbolunda sahaya çıkıyorlar. Sen 18 yaşında bir çocuğun, bir de futbolu da hani Sergen'in ilk çıktığı zaman, Emre Belezoğlu'nun ilk çıktığı, Okan Buruk'un, Arda Turan'ın ilk çıktığı zamanlardaki gibi hallerini düşün. Bu kadar yetenekli olup bir de fiziksel olarak korkunç boyutlarda olduğu bir ortamda Lukaku olup oynayamazsın. Oynatmazlar, etrafından geçerler. Ya doğruyu konuşalım.
1: Vallahi şöyle söyleyeyim sana, hani başıma bir şey gelmeyecekse modunda gireyim. İlkay Gündoğan'ın oynayacağı en iyi takım şu an, baktığım gördüğüm kadarıyla Başakşehir falan müthiş olur yani. Ha hiç olmazsa yani, oynasın, anladın mı? Hani Alex gibi koşmadan da oyunu çözebilecek, birilerini koşturabilecek gibi Sergen Yalçın kıvamında diye söylüyorum. O kaliteyi zaten biliyoruz, kendini ispatlamış bir oyuncu olarak söylüyorum. Yani bir Kasımpaşa olur.
0: Anladım seni ama o takımların içinde bile, yani bak futbolcu yeteneğinden bahsetmiyorum.
1: Güzel abi olur diye söylüyorum işte.
0: Ya hep bir abi arıyorlar abi.
1: İşte abi öyle yani.
0: Herkes bir abi arıyor.
1: Bir lider lazım sahanın içinde. Değil mi öyle? Yani, bu takımları öyle tutabilecek.
0: Yürümeyen, koşmayan, mücadele etmeyen kişiye de artık yeni nesil. Bak eskisiz değil. Yeni nesil.
1: Çok tahammül edemiyor.
0: Etmez ki. Yani ne yapıyorsun ki sen kardeşim? Yüzüne söyler ha, arkasından değil. Yani ne yapıyorsun ki kardeşim? Daha bire bize bir şey söylüyorsun der. Şimdi yeni nesil böyle. Bizlerde o yoktu. Abi dediğimiz kişi bizim için abiydi. Öyle değil mi Doğan?
1: Öyle.
0: Öyle.
1: Yani ben şimdi burada eleştirirken çok da güzel, nanına da mıhına da hepsine vura vura gideriz yani. Onda bir sıkıntımız yok. Hani burada seninle konuşurken de işte Galatasaray'ı da, Fenerbahçe'yi de, Beşiktaş'ı da, mesela Beşiktaş'ın yakaladığı hava konumuna bakarsan bir teknik adam takımı olmuş durumda. Üzerine bir de katarak güzel isimleri de sahneye sürmesi. Hocanın da hem artıları olarak gözüküyor hem de oyuncuların da performansı olarak gözüküyor. Mesela en yaşlısı takımın Trossard oynadığı oyuna baktığında parmak ısırtıyor. Yani abi bu kadar temiz mi oynanır bu oyun? Ya bu kadar mı kaliteli olur? Bak adam işte gençler çıkarken o hala sahada falan gibi. Vlahovic'in girişi nokta bir atış
0: Trossard'ın aklında hiç hinlik yok biliyor musun? Sadece oynadığı dakika içerisinde en iyiyi nasıl yapabilirim diye sürekli araştırma halinde saha içerisinde.
1: Oynama derdi de yok. Oynatsa da yeterli onun için. Ondan da keyif alıyor.
0: Ya alıyor, bir de takıma katkı da veriyor. Yani hakikaten spor ahlakı denilen bir şey var ya. Bu adam da çok gelişmiş mesela. Yani şimdi ben buradan kimseye övgüler yapmak zorunda değilim ama seyrettiğim, izlediğim bir şeyin de hakkını vermek zorundayım seninle konuşurken. Ben Beşiktaş'ı bu sene çok beğeniyorum. Hani yaşı yetenler olur, yetmeyenler olur. Ben 92 senesindeki Karl-Heinz Feldkamp'ın Galatasaray'a gelip böyle gençlerle bir takım kurup acayip bir sezon yaşayıp şampiyon yaptığı Galatasaray'ın sezonuna Beşiktaş'ı benzetiyorum. Ama burada tek önemli konu şu bana göre. Haftada iki maç oynadığı dönemler geldi şimdi Beşiktaş'ın. Kadro derinliği, bunu aslında sen biraz daha fazla iyi bilebilirsin, ben de görüyorum ama kadro derinliği buna yeter mi? Bu şu andaki yüksek tempo devam edebilir mi? Sürdürülebilir olarak devam edebilir mi? Eğer Beşiktaş bu tempoyu bütün sezona yayıp devam edecekse zaten
1: tadından yenmez.
0: Geçmiş olsun herkese.
1: Tadından
0: geçmiş olsun yani.
1: Evet. Vallahi yaşı yetenler, yetmeyenler falan dedin de biz hakkı yetenlerden geliyoruz. Oğuz Altay falan gibi o da falan. Teşekkür ediyorum sana, ağzına yüreğine sağlık. Sen de bir toplantıya yetişmen gerekiyor. Evet, seni de çok tutmayayım. Başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Güzel yavrularımız okul açıldı, evlatlarımız. Onların inşallah zihinleri açık olsun. Servisle gidenler, hostesleri onlara yardımcı olsun. Şoför abileri acele etmesin. Ailelerine güzelce götürüp, okullarına güzelce götürüp getirsinler. Yani çocuklar çok...
1: Bak, ya ben biraz Beşiktaş'la ilgili son noktayı seninle koyalım da Beşiktaş için konuşabileceğim ve gurur duyup mutlu olabileceğim önümde çok güzel bir sınav var. Yani şu oyunu, şu skoru, bu havayı Marsilya maçında da sürdürürse tadından yenmez.
0: O zaman ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Hani sezonu değerlendirirken Galatasaray 1-0 öne geçti. İşte hala saldırıyor, hala ön alanda basıyor vesaire diyorlar ya. Niye orta sahada şey yapmadı, rakibi karşılamadı, geçişi oyunlarına dönmedi oyunu tutmak için diye. Beşiktaş şu anda oynadığı formatın dışında futbol oynayamaz. Bunu bu anlamda, iyi anlamda söylüyorum. Marsilya'ya da bulduğu her anda kalecinin ağzına kadar girip sağ beki, sol beki, stoperin ağzına kadar girip pres yapacaktır, baskı yapacaktır. Yani ben Eyüp Spor maçı mıydı? Bilmiyorum, Beşiktaş'ın bir maçını seyrettim. Aynı pozisyon bitmeden 4 defa rakip takıma topu dışarıya attırdılar. Yani Vincenzo İtalyano'nun takımı Marsilya maçında galip gelir gelemez ama oynadığı format yine bu olacak, göreceksin.
1: Kesinlikle öyle olacak. Teşekkür ediyorum Oğuz Altay, sağ olasın. İyi haftalar diliyorum sana da.
0: Sen sağ ol Doğancığım, görüşürüz.
1: Görüşmek üzere. Biz de reklama gidelim. Ardından yeni bir saati başlatalım. Ayrılmayın, az sonra buradayız.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti. Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
5: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
1: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
3: Fenerbahçe savunma transferini Koca Oponk ile tamamladı. Sarı lacivertler Nice forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akebe Şikrinyer'in yanına hız, agresiflik ve girişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Oponk yaşı sayesinde artı 4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki Koca Oponk kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Oponk'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Koca Oponk 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Akra'da dünyaya geldi. Altram de Vizar Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nice'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin savunmadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Oponk da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısına verdi. Tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik Nice dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Gana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nice formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Oponk nasıl bir oyuncu? Oponk'un oyununda ilk göze çarpan özellik geniş alan savunmasındaki rahatlığı. 1.85'lik fiziğine rağmen çabuk yön değiştiriyor. Rakibi hızlandığında geride kalmıyor. Savunma arkasında gönderilen toplarda uzun adımlarıyla mesafeyi kapatıyor. Bu nedenle önde kurulan bir savunmada yalnızca stoper değil, gerideki emniyet görevinde görüyor. Santrafor sırtı dönük top aldığında çizgide beklemiyor. Öne çıkıp teması kuruyor ve rakibin yüzünü kaleye dönmesini engelliyor. Topu kazandığında ise gelişi güzel uzaklaştırmak yerine pasla devam etmeyi düşünüyor. Nice'de 500 dakika oynayanlar arasında %62,8'de en yüksek ikili mücadele kazanma oranına ulaşması bu cesur savunmanın yalnızca görüntüde kalmadığını gösteriyor.

Bir kez daha işte bir ara ooo Doğan abim hoş gelmiş, vay vay vay kısımlarına gelmiş mesajlar, sağ olun, teşekkür ediyorum. Sosyal medya üzerinden de Instagram'dan da çok yazan oldu. Neredesin, nerelerdesin, yoksun orada. Öyle şeyler oldu. Neyse, öyle veya böyle bizim de bir dinlenme hakkımız vardı. O hakkımızı kullandık. Tekrar işimizin başına döndük. Eğitim öğretim sezonu açılınca bizim için de bir okul niteliğinde radyo. O yüzden biz de oraya bağlayayım konuyu. Biz de geri geldik. Artık programımızın başındayız. Bundan böyle kısmetse 10-12 arası beraber olacağız. Tabii 0212 273 10-10 üzerinden gelen mesajlar var. Yaptığımız yorumlara istinaden düşüncelerini paylaşan arkadaşlarımız var. Onları şöyle gözle. Abi Ahmet Konanç yarın gelecek mi diyenler var. Deniz Gül'ün 62. dakikada kendini yere attı, aldatmaya yönelik hakem ikinci sarıyı vermedi. Verseydi Trabzon'da forvetsiz gideceklerdi. Bunu gözden kaçırmayalım diyen Ufuk var mesajlarda. Günaydın Deniz Gül, çok çabuk ligi ayak uydurmuş. Dün gördük bunu. Kolaylıkla kendini yere bırakıp

0: penaltı beklentisine giriyor. Bunun için ne söyleyeceksiniz dedi. Programın açılışında zaten konuşmayı yaptık. Hatta Oğuz Altay'a da o soruyu yönelttik. Sefaköy'den Halil ben. Ki Deniz Gül'le ilgili şunu da söyledim. Ya dedim ki şey konusunda bir futbol sever olarak bakarsan milli takım bazında işte 3. bölgede forvet arayışında hep böyle konuşulan Montella'nın değerlendirmesine baktığımızda L1 Üçgen kanalında da Deniz Gül'le ilgili anlattığında Montella'nın Deniz Gül'ü beğenmeme sebeplerini dile getiriyor. Aslında Ufuk Kağan Karacan'da. Orasına denk geldiniz mi bilmiyorum. İşte vücut yapısından, işte ne bileyim oyun stilinden çok fazla onun futboluna uygun olmadığı falan dile getiriliyordu. Yurt dışındayken böyleydi. Galatasaray'a gelince tercihini kullanma konusunda bu kadar rahat olacak mı olmayacak mı diye yapılan eleştiriler de var. Oralara da gidiyor. Hani Beşiktaş'ta nasıl hemen yazıyorsa Beşiktaş'tan bakalım Emirhan'ı alacak mı almayacak mı, topçu, milli takım topçusu falan gibi yorumlanıyor. İşte İlhan Fakılı'yı bakalım almayacak mı alacak mı. Salih ve Orkun sistemini milli takıma adapte etmeyen futboldan anlamıyordur gibi yorumlar yapılıyor. Bunlar söyleniyor. Montella'nın işi zormuş gibi gözüküyor ama önünde tabii şimdi 25 Eylül'de hatırladığım kadarıyla, zaten yanlış söylersem hemen yazarlar, Kocaeli'de Fransa'yı konuk edeceğiz. İşte milli araya gideceğiz 25 Eylül. 28 Eylül'de Konya'da galiba İtalya ile oynayacağız. 2 Ekim'de Belçika deplasmanına gidiyoruz. Sonrasında da 5 Ekim'de de İtalya-Türkiye maçını oynayacağız. 4 maç oynayacağız galiba değil mi? 25-28-2-5 gibiydi. Yani 3 gün arayla maç mı oynayacağız? Nasıl bir fikstürdür bu falan diyenler de olabilir. Sonrasında Kasım ayında 12-15 Kasım'da da işte Belçika'yı konuk edeceğiz. 15'inde de Kasım'ın 15'inde de Fransa'yla oynayacağız A Ligi'nde. Zor maçlar. İşte oradaki kadroya baktığında Kenan'ın performansı, Arda'nın performansı, işte milli takım oyuncularının genel anlamdaki kondisyonları, performansları falan konuşulacak. Orada Fransa maçı daha önce kazanmıştık, 2-0 burada yenmiştik, orada berabere kalmıştık gibi döneme de denk gelebilir ama biraz bakmak lazım. Acaba işte eski Fransa mı? İşte o Türkiye bu Türkiye mi olacak? Vallahi çocuklardan yana bir şüphemiz yok. Mutlaka sonuna kadar mücadelelerini göstereceklerdir. İnşallah güzel sonuçlar alıp bizi mutlu edeceklerdir diye düşünüyorum tabii ki. Bir taraftan telefon hattını açacak mısın diye soruyorlar. Açacağız. Açtık. Hatta açalım da. 0212-273-10-10'dan dinleyicilerimizle de buluşalım. Uzun zamandır konuşmuyorduk, bir hasret giderelim. Bugünkü hem hafta sonunda oynanmış maçlara hem de Fenerbahçe maçı ile ilgili görüşleri de merak ediyoruz tabii. Antep karşısında o da taze kan Orhan Ak geldi Antep'e. İşte oynadığı maçlara baktığımızda nasıl bir diriliş gösterecek, oyun anlamında ne kadar sahaya yansıtabilecek güzel futbolu. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın psikolojik durumu mu daha ön plana çıkar? Bugün klasik bir kadroyla misal ederiz. Yani bir Semedo, Mert Müldür arasında gider gelirim. Diğer tarafta kolay kolay herhalde bozmayacaktır diye düşünüyorum Lyon karşısındaki 11'i. Düşüncem bu, ya da işte derbi karşısındaki 11'i. İşte Gendouzi, Kante, İsmail şeklinde düşünüyorum ben. Oğuz'u oynatacaktır solda. Greenwood sağda, Vedat mevkiinde yer alacaktır. Tahminim bu. İşte Skriniar, Ake'de kimsenin hiçbir şüphesi olmayacaktır. Yani çok da değişen bir şey olmayacak. Sadece oyuncuların sahaya sürdüğü performans konusuna baktığımızda oralara değinmek lazım. Bunu da söylemiş olalım. Yani bana göre diye adlandırdığım konu bu. Şimdi Antep nasıl bir reaksiyon gösterir? Fenerbahçe işte yaralı bir Kanarya moduna dönebilir. Orada istenmeyen bir sonuç bundan sonraki süreci nereye bağlar? Hep beklentiler, o tahminler ya da temenniler kısmına geliyor ya. Ya Antep'ten mesela çok futbol konuşuyoruz. İki tane futbolcu sayabilir miyiz? Antep'te oynayan. Var mı, geliyor mu aklınıza? İşte Maxim her zamanki gibi ilk akla gelenlerden bir tanesi bana göre. Ya Perez belki sağ bek olarak aklınıza gelebilir. Öyle benim bir düşüncem, hani önümde bir gazeteye falan daha böyle sığınmadan Antep'ten, hani kalecisi kimdi acaba Antep'in falan dersen, Tobias gibi bir kaleci vardı galiba ama mesela yanılıyor da olabilirim. Hani o geçen sene daha bir gitti o deseniz, aa vallahi o gitti mi ya Tobias falan derim yani. Ya bu sene Samsun gibi geçen sezon böyle etkili olan Başakşehir deplasmanı abi, ne yapacakları belli değil diyebileceğim bir takım da yok. Bak Rize güzel, işte Ahmet ayrı bir renk katacaktır oynadığı oyunla, hep konuşulacaktır. Farklı skorlar Anadolu takımlarının kendi aralarındaki mücadelesinde olacaktır ama Ahmet şampiyonluk mücadelesinde işte önünde bir sınav var Beşiktaş'a karşı, ne kadar etkili olur ki? Ben bir Beşiktaşlı olarak hani öyle bir yorum yapayım, şöyle söyleyeyim. Diyarbakır deplasmanlarının zorluğunu bilirim. Coğrafyasından mı, suyundan mı, havasından mı, artık neresinden bakarsanız bakın, ters gelen bir takım hüviyetindedir her zaman. Ahmet'le de bunu sürdürebilecek mi? İşte bu zamana kadar işte konu şeye geliyor. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun seçildikten sonra yapmış olduğu bir konuşma vardı. Takdir haklarıyla alakalı hakemlere yaptığı bir konuşmada, eğer bir Trabzonspor Diyarbakır maçı varsa orada bir takdir hakkınız gerekiyorsa bunu Trabzon'dan yana değil Diyarbakır'dan yana kullanacaksınız diye söylüyor. O zaman Diyarbakır diyor, hitap ediyor, söylüyor. O günden bu yana kendi sahasında maç kaybetmemiş olması tesadüf müye döndü falan. Hani bir yerlerden tutup bakarsan evet ya, hiç bakma demek, taşlar şimdi yerine oturdu moduna da geçilebilir. Oradan o zaman deplasmanda ne yaparsanız yapın mı demek oluyor bu? Oraya mı bakacağız acaba diyen de çıkabilir. Yani ben görüş açısını, bakış açısını değiştiremeyeceğim için söylüyorum yani. Öyle veya böyle bu konular böyle devam edecek ama Ahmet zor bir deplasman olacak. Kasımpaşa sürpriz sonuçlar alabilecek. Rize güzel işler, Kocaeli güzel işler yapabilecek takımlar arasında. Çorum zaman zaman sürprizlere açık ama işte Göztepe niye bu hale geldi? Samsun niye bu durumlarda? Konya oynadığı futbolla aldığı puan arasında gelgitler yaşayan bir camia falan gibi ekleyebileceğimiz şeyler var. Bunları söyleyelim. Tabii bunları siz nasıl yorumlarsınız, nasıl söylersiniz kısmına geçip telefon hattını da açalım. Olaylara şöyle bir farklı pencereden bakalım. Kimle başlamışız? Son 19. Hoş geldin, günaydın.
1: Hoş bulduk abi. Ya iyi yayınlar öncelikle.
0: Teşekkür ettim.
1: Her gün bu saatte olsun, başka bir dilimde olsun, Radyo Gol'ü izliyorum. Niye izliyorum? Niye dinliyorum? Şunu söyleyeyim. Niye dinlediğimi söyleyeyim. Normal güncel yayında söylenmeyen şeyleri burada söylüyorsunuz, içimdekileri söylüyorsunuz. Çok takdir ediyorum. Normal TV yayında söylenmiyor bunlar. Burada söylediklerinizin hiçbiri söylenmiyor. Burada dobra, açık. Ben diyorum ki şu yorumu kim söyleyecek? Tak, birisi geliyor söylüyor, içim rahatlıyor.
0: Genel anlamda mı söylüyorsunuz bunu?
1: Evet genel anlamda. Hem... Bütün bağlantı yaptığınız kişiler de dahil buna. Bütün... Radyo Gol camiası olarak söylüyorum.
0: Vallahi hani adres verin sizin pencereden baksınlar diyeceğim ama öyle bakmayan birçok kişi var yani. Sizin gibi görmeyen, sizin gibi hissetmeyen, sizin gibi düşünmeyen birçok kişi var yani. Burada bunları söylüyorlar, şunları görmüyorlar diye de söyleniyor da o yüzden söylüyorum.
1: Yo, şimdi sabahki yorumlara baktım. İşte o yanlı bakıyor, bu şeyli bakıyor. Öyle değil. Herkes taraflı bakmıyor. Neyse onu söylemeye çalışıyor ama bir yandan da takımını korumak için de bir şeyler söylemek gerekiyor. Olsun. Ben yorumcu olsam ben objektif bakarım. Ya kardeşim niye vermiyorsun? Ver. İşte neymiş? o penaltı penaltı mıymış, işte o şeyin

0: neydi? Gül. Denizgül'ün sarı kartı verilseymiş kırmızı kart. Denizgül. Denizgül'ün sarı kart verilseymiş kırmızı kartmış. Tamam ver. Evet ben de söylüyorum. Aldatmaya yönelikti. Ben Galatasaraylıyım. Keşke kırmızı verseydi. Trabzon deplasmanına şeyde gitseydik. Forvetsiz gitseydik. Niye vermediler? Niye vermiyorlar? Büyük takım oluyor. Ben bir de Çorum taraftarıyım. İlk hafta Galatasaray'da Çorum spor maçı oldu. Çorum FK. Çok da güzel oynadılar. Ben dedim ki içimden Galatasaray taraftarı olarak puan kaybedecekse Galatasaray Çorum'a kaybetsin.
1: Çok duygusal baktım be. Çok duygusal baktım be.
0: onun haricinde Çorum çok açık futbol oynuyor. Onu söyleyebilirim. Kimseden şey yapmıyor. Defans yapacağı takıma defans yapmadı. 6 yedik. Ama 2 gol de attık. Biz şöyle söyleyeyim. İyi bir takımız. İyi bir takımız. Her zaman daha iyi olacağız. Biz bunu Türkiye'ye göstereceğiz. Biz çünkü Anadolu'yuz. Biz daha iyi işler yapabilmek adına çıktık bu lige. Daha iyi şeyler yapabilme adına hem Avrupa'da hem Türkiye'de.
1: Vallahi ama bunun için Avrupa'yı falan çok erken olur bence. Hani biraz şey anlamında söylüyorum. Tabii ki hedef her zaman büyük tutulmalı da. Evet evet. Bence önce kalıcı olmalı Çorum'un Süper Lig'de bir Gençler Birliği gibi, bir Konya gibi böyle kalıcı olması önceki hedeflerinden biri olmalı. Sonra basamakları yavaş yavaş çıkmayı hedeflemeli diye düşünüyorum önce. Ama tabii ki şu anki görüntüye göre Avrupa'ya gitse şaşırmam. Bir konferans ligi yakışır.
0: Ben de sizin düşüncelerinizle ortak şeyim. Siz nasıl söyleyeyim? Siz ne diyorsanız altına imza atarım.
1: Çok
0: diğer yorumcuların da altına imzamı atarım. Ya bir yorum oluyor.
1: Abi toparlayalım. Yorum oluyor. Toparlayalım. Çok telefon var çünkü.
0: Söyleyeyim. Hemen söyleyeyim. Bir yorum oluyor. Bakalım diyorum şu yorumda, bu pozisyonda veya bu yorumda bunu kim söyleyecek? Biri söylemezse ikincisi söylüyor. Televizyonda dinliyorum. TV'de televizyonda dinliyorum. Kim söyleyecek? Kimse söylemiyor. Çünkü dört büyük üzerinden gidiyor. Dört büyük üzerinden mesela Radyo Gol her takıma bir parantez açıyor. Bir yorum getiriyor. Bir şey yapıyor. Kısa tutmuyor.
1: Eyvallah. Çok güzel. Akraba zannedecekler. Teşekkür ettim. Çok övme bizi. Tamam yeter. Peki teşekkür ettim. Ya, sağ olun.
0: Ben Radyo Gol ailesi olarak övüyorum hepinizi.
1: Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum size de. Eksik olmayın. Sonu 67 mi? 67. 81-67. Günaydın.
2: Günaydın. Günaydın Doğan Bey.
1: Galatasaraylı mısınız?
2: Evet. Hayır Fenerbahçe.
1: Fenerbahçelisiniz belki. Yok aklıma bir şey geldi de onu soracaktım.
2: Peki ben sorarsınız.
1: Eyvallah. Denk gelirse soracağız.
2: Bu sene vallahi lig çok güzel olacak diye düşünüyorum. Yani şeyler, takımlar gayet iyi. Özellikle yukarıdakiler bayağı iyi transferler yaptı. İyi takımlar oluşturdu.
1: Aslında Beşiktaş'ın araya girmesi güzelleştirdi. İki tane takımın mücadelesinden sıkıldığımız için yani. Evet.
2: Fenerbahçe olarak Beşiktaş'ın maçlarını seyrederken içim açılıyor. Ya muhteşem güzel topun. Ama Beşiktaş şampiyon olacaksa, olmak istiyorsa her maç 5 tane falan atması lazım. İlla ki onun 2-3 golünü yiyecekler. Yani
1: avaraj hakkını elinden alıyorlar diye isyan ediyor Beşiktaş taraftarı.
2: Bir golün hesabı yapılıyor. Farkında mısınız bilmiyorum ama evet. O bir golün dahi hesabını yapılıyor. Ve bir kere Alanya'da başladılar. Önümüzdeki maçlarda bir iki maç içerisinde bir tane daha kazaya uğrayacak. Yani bir 3 maç falan kazaya uğradı mı zaten 9 puan yapıyor. Karşı tarafı da iki maçta destekledim. 15 puan. Hadi toparlayabilirim. Ben toparlayayım. Yani Beşiktaş'a yazık olur. Şu futbolu muhteşem güzel. Ve böyle de devam edecek diye düşünüyorum. Bir düşme olmayacağına inanıyorum. Ama bu Beşiktaş'a inanın yazık edecekler gibi geliyor bana. İnşallah ben yanılırım. Bir de şimdi ilk haftasından itibaren seyrediyorum maçları. Zaten Fenerbahçe maçlarını. Gençler Birliği maçından sonra İlk haftaki bir futbolcu

0: gözyaşları içerisinde ağlayarak maç sonunda. Ağlamaya başladı falan. Ya dedim ki bu neyin motivasyonu? Sanki ligin son haftası düşmeden kurtulmuş veya ne bileyim şampiyon olmuş. Bir takımın futbolcunun vereceği bir reaksiyon oldu. Hı hı. Daha ilk hafta geriye dünyalar maç var. Yani bunu nasıl bir motivasyon? Ondan sonraki maçlarda gençler bir takip ettim. Tabii bu arkadaşlardan hiç böyle tepkiler almadım. Böyle reaksiyonlar almadım. Ve özellikle Fenerbahçe maçından sonra niye böyle bir şey oldu? Eğer ben bir cümle savcısı falan olsaydım inanın o adamı çağırırdım, o futbolcuyu. Ya gel bir dakika dedim ya. Sen bir tehdit falan mı aldın? Yani ananla, babanla, çocuklarınla, kardeşlerinle bir tehdit mi? Bu neyin doğru?
1: Ama ben şöyle doğru söyleyeyim. Yani ben daha önce sporla ilgilenmiş, lisansı olan biri olarak söyleyeyim.
0: Veya sana ne vaat edildi?
1: Bak şöyle söyleyeyim. Büyük takımlara karşı mücadelen her zaman daha fazla vitrinde olmana sebebiyet verir. Burada çocuk...
0: Trabzon da büyük.
1: Tabii ki çocuk, yani burada ilk haftadan söylüyorum, yani bundan sonraki haftalarda bunu Beşiktaş maçında da yaptığında da görebiliriz. Yapmazsa biraz daha o konsantrasyon bir şey olayı vardır. Bir duygu birikim boşalması dediğim bir şey var ya. Abi bize...
0: Ama bu nasıl bir konsantrasyon ilk maçtan yani?
1: Eğer bunun altında bir şey aramamak lazım ya. Burada ona baktığın kadar takımındaki hataları da ön plana çıkartmak gerekir diye söylüyorum.
0: Ya mutlaka
1: ben.
0: Mutlaka. Yani Fenerbahçe'de bu maçta galibiyeti hak etti etmedi. Orada penaltı pozisyonları falan var ama yani bir gençler birini yenmesi lazım. Özellikle öne geçti.
1: Ya işte o konu bence problem o. Yani konuşulması gereken gençler birliğinin oyuncusunun kazandıktan sonra gözyaşları yaşasın Allah'ım o kadar parayı ne yapacağım ben falan gibi değil. Hani teşvik almış gibi yorumlamayalım yani, anladın mı?
0: Veyahut da tehdit aldı bu adam yani anasıyla babasıyla kardeşleri çocuğun çoluğuyla bir tehdit aldı ki bu yani başka yorumlayamadım ben, başka bir şeye veremedim. Her neyse yani sonuçta bu sene ben güzel olacağına inanıyorum. Ama yeter ki şu düdükleri çalanlar biraz...
1: Peki bugün ne olacağına inanıyorsun?
0: Ben bugün Fenerbahçe'nin yeneceğine inanıyorum. Kesinlikle.
1: Peki şöyle bir şey söyledim dün televizyonda da. Hem Ahmet Ercanlara da işte Ali Naci'ye de. Burada bir reaksiyon var. Şimdi bazı oyuncuların öğrendiğinde işte Arşı Burak'ın örneğini söyleyeyim. İsmail Kartal istifasında nasıl ya? İstifa ne istifası falan deyip şaşkınlığını gördük ekranlara yansıyan. Burada mesela Antep maçında bir gol atıldığında hocanın etrafını sarma durumu olur mu? Orada bir destek bekliyor musun?
0: Valla onu ben Kadıköy'de bekliyorum, o desteği. Seyircinin özellikle.
1: Ona inat diyorsun. Yani bir abi, aramızdaki seyirci, İrlandalılara karşı falan gibi mi?
0: Aynen. Yani seyirci şeye hocaya bir kere orada sahip çıkmalı. Ya ne demek ya? Su atmak nedir ya? Roma, Avrupa şey Şampiyonlar Ligi oynuyorsun. Birbirsin çok iyi de top oynarken. Ne yani? Ne istiyor bu insanlar? Ben bunu anlamıyorum ki. Ya bir hocanın katkısı ne kadar olabilir? Bir oyuna en fazla %5-10'dur yani. İsmail Hoca çıkıp kendimi gol atacak veya kendimizin pas verecek ya. Takımı kurgular, sahaya sürer. Bir taktik disiplini vardır. Onu uygulatır. Beğenirsin, beğenmezsin. Herkesin bir yoğurt işi farklı. Yani Aykut Hoca gelseydi yan top televizyon kapatıyorduk ya. Yani onunki böyle. O öyle şampiyon oldu. Bu adam da 99 golle geldi, ikinci oldu. Yani çok mucize bir şekilde kaybetti. Sivas'a verdi maçı. Kadıköy'de Galatasaray'ı yendi. Bu arada 18 sene sonra eğer Şampiyonlar Ligi'ne sokmuşsun. Kimler geldi geçti. Kokular, Mourinho'lar, Pereira'lar, ne bileyim ya. Yani kimler geldi geçti. Bir tanesi önelemeyi geçemedi. Bu adam da geçti. Güzel de Fransa'da da güzel top oynadı Fenerbahçe. Çıktı Roma. Roma gerçekten ben çok korktum. Yani maçtan önce Roma'nın maçlarını seyrettim. Allah dedim bunlar ne yapar bize.
1: Vallahi hani şu ama dönemde deseler ki mesela kiminle oynamasın ben bu Roma'yı istemezdim ben de.
0: Yani hele de ilk maçım. İyi değilsin.
1: 18 sene sonra gelmişsin. Bu heyecanı yaşayacaksın.
0: Hani beşlik olup gitmek de var yani.
1: Peki toparlayalım. Son sözü alayım varsa.
0: Tamam. Ben size iyi yayınlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. 11.94 sana da günaydın.
2: Doğan Bey merhabalar efendim.
1: Hoş geldiniz.
2: İsmim Güngör benim. özel şoförlük yapmaktayım. Önceki kendimi tanıtayım.
1: Galatasaraylı mısın?
2: Şimdi Galatasaraylıyım, evet.
1: Bak,
2: sesinden mi anladın?
1: Yok, sesten değil ya. Beklentim Galatasaraylı da aklıma bir şey geldi. Unutmadan onu söyleyeyim diye. Sahneden rahatsız olanlardan mısın?
2: Evet.
1: Peki şunu söyleyeceğim.
2: Rahatsız olmayan bir izleyici var mıdır, taraftar var mıdır bilemiyorum.
1: Ya siz çok kolay rahatsız oluyorsunuz. Mesela Sané yerli olsaydı şu ana kadar kesin göndermiştiniz. Ayrı bir konu, Kerem gibi olurdu. Ama şöyle de yorum yapmak istiyorum. Bak, bir tane yorum okudum, o kadar güzel ki. Ya yabancı plakalı bir araç gördüğünde, trafikte bir hata yaptığında ilk söylediğimiz söz ne? Ya bunu ülkende yapabiliyor musun? Burada ne kadar rahatsın, evet, diye söylemiyor muyuz? Hemen hepimiz bunu söylüyoruz. Doğru. Öyle yazmış bir tane dinleyici, diyor ki Kaan Ayhan ve İlkay'ın durumu da aynı. Bu hataları yaptıklarında bunları kendi ülkende yapabiliyor muydun diye eleştiriyoruz. Sané'yi de buna katıyorum ben ekstra. Ben şimdi size şunu söyleyeceğim. Beşiktaş çok iyi bir takım oluşturdu. Güzel bir hava yakaladı. Her oyuncusundan memnun. Öyle değil mi?
2: Evet, tamam.
1: Ben mesela senden Sané'yi alsam, Çerni'yi versem kabul eder misin?
2: Etmem.
1: Teşekkür ederim. Kesinlikle. Soru bu kadar. Ben mesela Sané'yi isterim Beşiktaşlı şimdi, olarak.
2: Doğan abi.
1: O da benim görüşüm.
2: Neden
1: yani,
2: neden rahatsız oldum? Belki bu Sané'den kaynaklı değil. Bence bu Okan Buruk'tan kaynaklı. Neyi diyeceksiniz? Ya Galatasaray'da bir tane gelişimini tamamlamış bir futbolcu var mı? Yani gençlikte başlayıp 4 senedir bu takımın başında. 5. senesine girdi. Bir tane ya gelişimini tamamlamışı bırakın, ileriye attığı bir tane futbolcu var mı? Süreç içerisinde.
1: Çok ayrı bir eleştiri konusu. Hak veriyorum sonuna kadar. Yakup Çınar da bunu söylüyor.
2: Şimdi benim baktığım bakış açısı burası Doğan abi. Yani abi diyorum, kusura bakma, ne olur. Abisin zaten de.
1: Yaşınızı bilmiyorum ama Doğan da yeterli benim için, sağ ol.
2: Tamam. Abi şimdi şöyle bir durum var. Yani ben örnek veriyorum. Galatasaray'ın bir altyapısı var. Bir tane mi topçu çıkmaz? Ya bir tane mi, ya 5 senede bir tane topçu çıkmaz mı? Veya diyelim ki, ya örnek veriyorum, ya Galatasaray'a Zaha geldi, Ziyech geldi, Ndombele geldi. Ya giden bir sürü adamımız var. Bunların hepsini isim olarak baktığımızda mükemmel insanlar değil mi? Yani futbolculuk anlamında mükemmeller. Ya bunların hepsi mi suçluydu? Yani sadece futbolcu mu suçlu burada? Yani bu takımı yöneten yöneticiler, bu takımı yani antrenmana hazırlayan hocası hiç mi suçsuz yani? Ya ben tabii ki burada Sané olayında hocayı da şey yapıyorum ama suçlu buluyorum. Suçlu derken hani yeterli bulmuyorum daha doğrusu. Ve bunu 4 sene şampiyon olmuş bir hoca hakkında söylüyorum. Yanlış anlamayın. Yani bu gerçekten, aslına bakarsanız, Okan Buruk adında acı verici bir durum olması gerekiyor. Çünkü normal şartlarda dünyanın herhangi bir ülkesinde 4 sene üstü şampiyon olmuş bir hocayı baş üstüne taşırlar. Ama bizde maalesef bakış açımız ama şeyle alakalı, sadece takımın şampiyon olması değil, ya bana ne kazandırdın? Ya bir tane topçu satıldı mı Galatasaray'dan? Allah'ınızı seviyorsanız, ya bir tane topçu satılan topçu var mı 5 sene içerisinde? Ya bugün Trabzon'a bakıyoruz, geçen sene Galatasaray şampiyon oldu. Trabzon'la arasında 10 puan mı? Onun üzerinde bir fark vardı. Ya Trabzon'daki bütün futbolcular bir değer kazandı. Ama Galatasaray'daki hiçbir futbolcu değer kazanmadı. Yani bugün Barış'a bakıyoruz. Barış'ın durumu işler acısı. Yani şimdi Sané deseniz aynı şekilde. Ya bütün hepsinde gerileme var. Ya bir tane ilerleme, bir şekilde ilerleme olmaz mı? Yani burası bana çok şey geliyor. Ne derler? Düşündürücü geliyor. Ya bir takımın hocası takımı daha ileri götürmeli. Ya şimdi Okan Buruk'a verilen imkanlar hangi hocaya verildi? Baktığınız zaman ortalama hiç yoksa 300-400 milyon dolarlık transfer yapıldı. Okan Buruk'un geldiği bu zamandan şu ana kadar. Belki daha fazla. Total rakam konuşuyorum. Şimdi bunu hangi hoca aldı? Beşiktaş'taki hangi hoca aldı? Ya bugün Beşiktaş'a mesela hepimiz tebrik ediyoruz. Ya nasıl oldu Beşiktaş? Geçen sene çok kötüydü. Ondan önce çok kötüydü. Ne oldu? Bir doğru düzgün bir hoca geldi. Doğru düzgün bir futbol aklı geldi. Ve bir sistem kuruldu. O sistemin doğrultusunda ilerleniyor. Şimdi Galatasaray'da bu sistemi siz görüyor musunuz? Var mı sizce Doğan Bey?
1: Yani

0: sistemin olmadığı tartışılıyor. Bana göre de zaten oynadığı oyundan aslında değişen bir şey yok ama oynadığı oyuncular eskisi gibi performans sergilemiyor. Bir Torreira aynı Torreira değil. Bir Sara aynı Sara değil diyebilirim. Yoksa oynadığı oyun aynı.
1: Ya kesinlikle. Doğan abi şimdi şöyle düşünün. Sara Norwich'ten geldi Galatasaray'a. Ya bir insanın şut çekme yeteneği azalabilir mi ya? Hani şimdi

0: kötü vurdu ki. Yani Salah da kötü vurabiliyor, anladın mı? Baccio'nun penaltı kaçırması gibi bakına... düşün yani.
1: Doğan abi şundan bahsediyorum. Şimdi mesela Norwich'te 10 tane şut çekiyorsa kaleye, bunun 8 tanesi tutuyor. Galatasaray'da 10 tane şut çekiyorsa bir tanesi tutuyor. Şimdi buradaki bu olay sadece Sana'yla alakalı mıdır? Ya da Saray'la alakalı mıdır? Yani buradaki olay bütünsel bir şey değil midir? Ya silse, ya silse mi hoca tarafından özellikle ya kaleye şut çekme deniyor? Ya da Saray'a göre bir oyun kurulmuyor. Yani iki alternatif var bence. Şimdi bu bence burası gerçekten irdelenmesi gereken bir şey. Hiçbir futbolcumuzun bir önceki versiyonuyla şimdiki arasında bir yakınlaşma yok. Hep uzaklaşıyorlar.
0: Şimdi yani mesela tabii şundan da kaynaklanıyor. Yani. Şimdi Ogovuçu'yu kadroya sürse abi o daha dur daha hazır değil diyeceksin belki. Batrokov'u oyuna sürdüğünde hemen yorum şeye dönüyor. Abi bir Mertens değil. Anladın mı? Buna da bu kadar para bilmem ne kısmına geliyor. Çünkü muadilleri ya da aranan isimleri o kadar iyi performans sergiledi ki. O yüzden Okan Hoca da sıkışmış durumda bana göre. Şimdi Torreira daha çok tartışılacak. Çünkü ne kadar hayatı geceyi kaçta bitirse de sabah 7'de herkesten daha fazla çalışan bir hüviyete sahip. Ben hep onu duyuyorum yani. İnanılmaz kendine bakan bir adam ama belli bir yaştan sonra da onu 90 dakikaya yaymak mümkün olmuyor. Şimdi mesela önünde Barcelona maçı var. Eyvah dediğin maçlardan bir tanesi, anladın mı?
1: Kesinlikle herhalde 20 tane yeriz yani bu futbolla. Yani,
0: ya tabii ki beklentimiz o değil, hani şey değil, hani Allah ya korusun
1: değil,
0: derim ama.
1: Kim ister, ben bir Galatasaraylıyım abi.
0: Ben Beşiktaşlı olarak abi bunu... 8'in rekoru bilmem nesini öyle ucuz latmam konuyu da yani, anladın mı?
1: Yok ama... yok hayır ben burada ekşire ediyorum olayı, yani biraz da abartıyorum konuyu. Hani 20 tane tabii Galatasaray yemeyecek, öyle bir şey yok tabii ki, ama hani futbolun bir gerçeği var. Sen top oynamıyorsun. Karşındaki adam top oynayan bir futbol oynuyordu.
0: Ama şimdi şöyle bir reaksiyon söyleyeceğim. Mesela Roma'yı ne kadar büyüttünüz? Zamanında Totti'li, Batistuta'lı, Kafulu'yu, Roma'yı Galatasaray yendi. Fenerbahçe berabere kaldı da amma abarttınız diyen de var. Bu Liverpool Galatasaray'a en az 5 atar deyip de Liverpool'u burada yenen Galatasaray da var. Şimdi o açıdan da bakmak
1: abi
0: lazım.
1: Abi Bayern Münih diye bir takımı da biz burada perişan ettik. Yani Gipelke'yi yenemedik ama perişan ettik
0: ya,
1: yani.
0: Vida atılmasaydı belki biz de edecektik.
1: Evet yani. Şaşkın. Ya bizde bu var. Ben bunu zaten şey yapmıyorum. Doğan abi sadece. Yani bir maçlık, iki maçlık bir şey değil. Biz şimdi Bayern Münih'e başa başa mücadele ettik. Liverpool'u yendik ama gittik sen Ciro'ya yenildik abi. Bu mesela acı değil mi sizce? Yani Bayern Münih mi iyi takım? Sen Julia mı? Liverpool mu iyi takım? Sen Julia mı? Yani garip değil mi bu böyle bir oyun şeyi? Hani bir sürekliliğinin az olması. Yani bizde bir şeyin bir istikrarı yok. Oyun istikrarımız yok. Yani istikrar sıfır bizde. Bütün takımlarımız için geçerli söylüyorum. Bugün Fenerbahçe'de aynı şekilde Roma'ya oynadığı futbolu bu akşam acaba Gaziantep'e oynayabilecek mi? Ben çok sevindim mesela bir Galatasaray olarak şeyin keşke yenseydi. Ama oynadığı futbol benim hoşuma gitti açıkçası. Roma'ya karşı.
0: Evet.
1: Şimdi
0: gerçekten
1: acaba
0: elinden kaçırdı.
1: O futbola yakın oynayacak mı Doğan abi mesela? Ben onu merak ediyorum.
0: Ben de.
1: Hani ben futbolu seven bir adamım. Fanatik değilim. Zamanında maçlara giden bir insanım. Kombineler sahibi bir insanım ama şimdi artık yapamıyoruz iş gereğiyle. Dolayısıyla şimdi
0: eyvallah, toparlayalım.
1: Fenerbahçe'nin de kazanmasını, Beşiktaş'ın da Avrupa'da kazanmasını, ya bunları isteyen bir takımız ama taraftarız. Ama karşılığında bir şey göremiyoruz, oyun göremiyoruz. Bugün Paris Saint Germain'in oyunu her maçta aynı. Bugün atıyorum işte Barcelona'nın oyunu her maçta aynı. Bayern Münih aynı. Tabii çok uç tat noktaları söylüyorum. Biz de buranın Bayern Münih'iyiz. Yani Beşiktaş atıyorum işte Barcelona'sı, Fenerbahçe, Manchester United'i ya da neyse artık Manchester City'si, Liverpool, Arsenal neyse yani. Şimdi biz de buranın büyük takımıyız. Niye bir oyun sürekliliğimiz yok, oyun düzenimiz yok? Ya gelen ya bir de Doğan abi çok özür dilerim tekrar şunu söylemek istiyorum. Ya hiçbir topçu yani takıma alınan hiçbir topçu takıma hazır gelmez mi ya? Ya niye son dakika transferi dedim
0: işte,
1: mesela? Niye son
0: biraz gecikmenin getirdiği sıkıntılar, ceremeler ama şu ana kadar çok da büyük bir sorun yaşamadı. İşte puan tablosuna abi, baktığında lidersin. Kesin, onun sonrasında.
1: Kesinlikle ama oyun var mı?

0: Ben oyun üzerindeyim. Doğan abi.
1: Bundan sonrası için orası biter geçer yani.
0: Ben oyuna bakıyorum. Geçen sene Galatasaray ne kadar iyiydi Doğan abi? Yani Galatasaray geçen bir önceki seneden daha mı iyiydi geçen sene mesela?
1: Vallahi Galatasaray bu sezonun en iyi topunu Kocaelispor'a karşı oynadı. Bir kere onu söyleyeyim yani.
0: Ya ilk yarısı evet. Bence ikinci yarısı kötüydü yani.
1: Ama o da yani Kocaelispor'un çok gelemeyeceği de belli oldu da o yüzden oldu.
0: Doğan abi şöyle hani atıyorum 3 top 4 top yapıp bir pozisyon aldık mı Galatasaray adına? Gördünüz mü öyle bir şey? Bir aksiyon, bir ne bileyim işte böyle.
1: İşte en son Torreira'nın atmış olduğu golde gördük onu.
0: Kimin abi?
1: Torreira'nın bir hafta önce Torreira'nın attığı golde gördük.
0: Evet evet onda da işte bu Leo denen bir adamın aklı bir tık ileride.
1: Kocaeli maçında da birkaç benzeri oldu da sonuçlanmadı.
0: Ama yine Leo şeyiyle
1: oldu. Biriyle olacak zaten abi. Osimhen olsa farklı olacak şimdi. Osimhen Leo'yu seyrettin mi sen?
0: Ya işte onu dört gözle onu merak ediyorum.
1: Ondan sonra bak, oradaki başarı gelince şuna dönecek. Abi iki yesek de üç atıyoruz zaten deyip rahatlayacaksın belki.
0: Ama bu doğru bir şey değil ki abi.
1: Tabii
0: ya.
1: Ki değil.
0: Biz kolektif ya oynamamız
1: zaten
0: gerekiyor.
1: Yani avuntularla yaşayan bir toplum olduğumuz için.
0: Ya yediğimizden ziyade attığımızı düşünmemiz gerekiyor. Nasıl
1: çok uzattık, çok uzattık, çok telefon var. Teşekkür ettim sana, sağ olasın.
0: Tamam abi.
1: Aynı konu üzerinde
0: teşekkür
1: dönüyoruz.
0: Teşekkür ediyorum Doğan abi. Sağ olasın. Saygılar, sevgiler size.
1: Sevgiler, saygılar bizden olsun. 87-32 günaydın.
2: Alo.
1: Günaydın, buyurun.
2: Merhaba. Günaydın Doğan Bey, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, iyiyim çok şükür, gelsin. Sağ olun.
2: Ya ben Galatasaray'ı eleştiren taraftarlarımıza, ben de Galatasaray taraftarı olarak onlara birkaç sistemim olacak. İzin verirsiniz.
1: Buyurun.
2: Şimdi 4 sene şampiyon olmuş Okan Buruk'un bal mumundan heykelini yaparlar. Nevzat Demir'in önüne koyarlar. Aynı şekilde Yoğurtçu Parkı'na heykelini yaparlar. Bal mumundan heykelini koyarlar. Etrafını da klima ile çevirirler. Aman eğilmesin hocam, sen dur burada değil. Biz ne istiyoruz abi ya? Okan Buruk 4 sene şampiyon olmuş. Ondan sonra Avrupa'daki geçen seneki başarısı ortada. Ülkedeki kaos durumu, hakemler vesaire her şey ortada. Biz Okan Hoca'ya yüklendikçe yükleniyoruz. Arkadaşlar, sevgili Galatasaraylı dinleyiciler, eleştiri yapanlara söylüyorum özellikle.
1: Balkon konuşmasına şimdi, hazır mısınız? Buyurun.
2: Bu kadar futbolla işli dışlısınız, bu kadar haşır neşirsiniz. Hepimizin, ben de sanayide çalışıyorum bu arada, hepimizin yaptığı işler var. Mesleğinizi bırakırsınız, antrenörlükten A plus, B plus, bilmem ne, diploması, şunu bunu alırsınız, teknik direktörle soyunursunuz. Ben Galatasaray'ı daha iyi yöneteceğim düşüncesiyle, mottosuyla yola çıkarsınız, bir şeyi başarırsınız. Eleştirmek çok kolay. Ya ne yapsın? Konuyu kapatırken bir filmden örnek vererek şey yapmak istiyorum. Bu Çok Güzel Hareketler filmi vardı. Uçakta Ersin Korkut çocuk sahnesini oynuyordu. Metin Yıldız da uçaktaydı. İşte uçağın motoru düşerse ne olur? Kanadı koparsa ne olur?
1: Yok, türbülansa girerse ne olur?
2: Bu olursa ne olur? Bu ne olursa ne olur? Arkadaşlar, ne istiyorsunuz ya? Ne istiyorsunuz? Ben diyorum, konuyu kapatıyorum. Teşekkür ederim Sayın Önce.
1: Ben teşekkür ederim efendim. Efendim. Saygılar sunuyorum. Eyvallah. 14.49. Duyacak şimdi. 14.49 bekliyoruz. Kendisi hazırlanıyor. ...14.49 duyuyor olman lazım.
3: Doğan Bey, kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz, buyurun.
3: Ben Galatasaray taraftarıyım, İstanbul'dan arıyorum, adım Hasan. Galatasaray taraftarına seslenmek istiyorum. Galatasaray taraftarı aşırı derece şımarmış. 4 sene şampiyon olan Okan Buruk'u yerden yere vuruyorlar. Yok, altyapının adam çıkmadı. Adam vardı, Okan Buruk mu çıkarmadı?
1: Bu kadar mı?
3: Yok, gerçekten söylüyorum. Umarım Galatasaray bir 10 sene şampiyon olmaz da Okan Buruk 13 yıl
1: ararsınız
3: aldı Galatasaray'ı.
1: Diyorsun.
3: Umarım 10 sene şampiyon olmaz da Galatasaray taraftarı kendine gelir.
1: Peki, teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun. 55-55. Sana da günaydın.
4: Alo.
1: Buyursunlar.
4: Doğan abi merhabalar.
1: Yani öyle bir alo deyişin oldu ki sanki yıllar sonra kuzeninle konuşuyormuş gibi. Alo. Harbiden ne yapıyorsun? Neredesin sen?
4: Abi senin en çok neyini seviyorum biliyor musun? Şimdi konuşuyorsun ya. Dinleyicilerle. Tamam çok oldu diyorsun. Evet. Orada çok, bayılıyorum sana.
1: Çok oldu ama.
4: Hakikaten. Şimdi ben bir Galatasaray taraftarıyım. Ara ara katılıyorum çiçeğe.
1: Bugün ne Galatasaray yaptı be program maşallah.
4: Öyle. Ya ama şöyle şimdi iyi bir Galatasaray taraftarıyım. Şimdi herkesin klasik bir savunması var. 4 sene üst üste şampiyon olan takımın teknik direktörü eleştirilir mi diyorlar. Abi dibine kadar eleştirilir. Ya şimdi ben bütün Galatasaray maçlarına gitmeye çalışıyorum. Takip ediyorum. Sosyal medyayı da takip ediyorum. Şimdi biz bu sarayla ne yapacağız abi biz bu sarayı? Yani bu adam hiçbir şekilde sağ ayağını kullanamayan bir adam var. Ve sol ayağına top gelmediği müddetçe hiçbir şekilde oyunu yönlendiremeyen bir adam var. Şu o şutu dışarı atmasından bahsetmiyorum. Torreira'nın yanına hakikaten orta sahaya çok iyi bir oyuncu alamadık. Ama bunu biz 11 tane Torreira'mız olsa Osimhen'i de saymıyorum. Zaten Avrupa şampiyonluğumuz. Bence o adamı pamuklara sarmak lazım. Daha sonra duyuyor musunuz beni bu arada
1: duyuyorum,
4: ben konuşuyorum
1: duyuyorum,
4: ama.
1: Duyuyorum. Merak etme tek başına değilsin.
4: Hayır,
1: hadi telefon var çabuk hızlı.
4: Hayır şeye benzedi. Sen oran bir konuş ben bir sigara içip geleyim arada falan. Kendi kendine.
1: Tabii ki şimdi kötü bir örnek verdiğin için burada düzeltmek zorundayım. Tütün ürünlerine karşıyız bu arada örneği de verme. Kamuya açık tamam. Yayın yaptığımız için söylüyorum burada. Evet.
4: Salahi topu alıyor. Abi geri dönüyor ya. Ya Okan Buru ben nasıl eleştireyim? Salahi topu alıyor. Barış oradan ileri kaçıyor ya döndü. Sane varsa adam tekrar geri dönüyor abicim ya. Ben bunu anlamıyorum. Barış'a bu kadar tahammül etmek. Aynı zamanda yeni aldığın iki futbolcuyu hiçbir zaman oynatmamak. Biz bunları rotasyon diye aldık ama daha doğrusu biz bunları ilk... Bunlar rotasyonun da rotasyonu olmuyorlar ki. Hiçbir zaman oynatmıyorsun ki. Ne zaman biz bunlara şans tanıyacağız? Ben Okan Buru dibine kadar eleştiriyorum abi. Yani 4 sene evet 5. senesinde şampiyonluk Okan Buru'nun hakkıdır.
1: Rotasyon dediğin illa sakatlandıktan sonra değil demek istiyorsun anladığım kadarıyla.
4: Abi evet abicim ya illa ki bu mudur? Biz velev ki bu bizim ilk 11'deki adamların hiçbiri sakatlanma diyelim. O zaman bu adamlar hiç oyuna girmeyecekler mi abi? Ben göremeyecek miyim Ukuçuku'yu? Ondan sonra Niyaga'yı göremeyecek miyim abi? Niye ben bu futbolcuları göremiyorum? Neden ben 90 dakika Barış Alper... Vallahi Barış Alper futbolcu değil abi ya. Bak vallahi diyorum ya. Herhangi bir halı sahadan kondisyonu iyi olan adamları çağır ondan daha iyi top oynarlar ya. Yani bir adamın talipçisi varsa satacaksın abicim. Barış Alper futbolcu değil abi ya. Ya bunu görmemek için bütün sosyal medya bununla yıkılırken 90 dakika ona sabredebilmek... Hani oyuna girdi oyunda bir top aldı sona kadar taşıdı. Biz Barış Alper'den de bunu istiyoruz ya. Bu arada Sane'yi dövmüyorum. İnanılmaz kötü top oynuyordu. Vallahi biz dibine kadar eleştiriyoruz abicim. Bundan dolayı hiç de gocunmuyorum. Sen beni kovmadan ben gidiyorum abicim.
1: Hadi kendinize iyi bakın. Ben kovdum. Sen istifa ediyorsun anladığım kadarıyla. Hadi.
4: Tamam abicim hadi. Saygılar sunuyorum. Kolay gelsin.
1: Eyvallah sağ ol. 51-65 yurt dışına gidiyorum. Doğru mudur? 51-65 günaydın.
5: Doğan abi, Guten Tag, nasılsın?
1: Teşekkür ederim, sağ olasın. Her şey yolunda.
5: İstişe'den kucak dolusu selamlar.
1: Eyvallah.
5: Ben Beşiktaşlı Murat. Bir sefer bağlanmıştım, hattım düştü maalesef o zaman.
1: Olsun.
5: Çok da konuşmuştum, güzel de konuşmuştum. Öyle diye tahmin ediyorum.
1: Hadi bakalım.
5: Abi Beşiktaş'ın oyununu tebrik ediyorum. Gerçekten tam bir teknik direktör takımı. Bir de şuna karşıyım ben. Şimdi maalesef Orkun'u çok eleştiriyorlar. Çok agresif işte her şeye karşı geliyor sahada falan filan. Ya futbol bu. Böyle olmak zorunda bence. Yani biraz Türkiye'de bazı şeyleri abartıyor. Yani niye öyle karşı geliyor? Niye böyle?
1: Yani sen şimdi İsviçre falan bence deyince birkaç tane örnek verebilirim. Hani İsviçre'nin çikolatası kadar tatlı bir Beşiktaş, işte İsviçre çakısı gibi çok yönlü bir Beşiktaş, ne bileyim hani saatleri dünyanın en

0: ünlü lüks markaları İsviçre saatleridir biliyorsun. Onun gibi işleyen bir Beşiktaş. Bak nasıl bağlıyorum konuyu arka arkaya. Hatta bankası abi, kadar da zengin. İsviçre an, bankaları evet. kadar da zengin mi Beşiktaş falan gibi. Hani bak arka arkaya bağlarım beni durduramazsın ama şöyle söyleyeceğim. Bunun istikrarı çok önemli. Yani benim için Marsilya maçı her şeyden öte. Anladın mı? Fenerbahçe derbisi de öyleydi. İlk sınavından geçti. Dur daha finaller var, vizesi var, bilmem nesi var. Anlatabiliyor muyum? Ama görüntü bana şunu söyletiyor. Abi bu adam en az 3 sene 4 sene kalmalı. Anladın mı? Yani o gitmeden bu adam bırakılmamalı. Bana bunu hissettiriyor. İtalyano için söylüyorum.
1: Kesinlikle Doğan abi. Sen de Fener maçı öncesi bağlanmıştın. Orada da demiştim ben. Yani çok pozitif görüyorum. Sen öyle sormuştun bana. Dedim ben kesinlikle dedim buradan başarıyla çıkacağını düşünüyorum dedim. Ki bir oyun var ortada. Yani ortada bir şey var. Bunu herkes görüyor. Fenerlisi, Galatasaraylısı herkes görüyor. Bir hakemler göremiyor maalesef.
0: Yani Vedat Okyer'in eyvallah sağ olasın. Vedat Okyer'in bir sözü vardır. Beşiktaşlıysan hakemi de yeneceksin diye zamanında söylemiştir. Ya da Kazım abi söyledi bilmiyorum. Rahmetle anıyorum ikisini de Kazım Kanat'ta. Hani öyle söylemler hep var. Yeni olan bir şey değil aslında. O zaman da demek ki hakemler eleştiriliyormuş. Bu dönemde hakemler eleştiriliyor. Bundan sonra da eleştirilecek. Yani 3 sene sonra hiçbir hakem hatası kalmayacak bir ülke konumuna gelmeyeceğiz biz. O yüzden böyle bir beklentiye girmek de çok enteresan ama bu kadar da bariz olmaz dediğin. Ya bir hakem gerçekten ilk defa mı serbest vuruş ya ne yapacaktım kaç adımdı diye 12,5 metreyi nasıl hesaplayabilir mesela anladın mı? Ya bunun cevabını nasıl verebilir yani? Benim evet, merak evet, ettiğim
1: çok
0: konu.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ettim. Sağ olasın kardeşim. Eyvallah. 15-28 sana da günaydın. Eyvallah. Kucak dolu sevgiler. Yurt dışına bizden senin vesilenle herkese gelsin. 15-28 günaydın.
2: Günaydın Doğan Bey kardeşim. Sağlıklı yayınlar diliyorum.
0: Hepimize inşallah abim.
2: Murat Çoban ben. 65 yaşımızı geçtik. Sağlıklı bir Fenerbahçeliyim.
0: Sağlıklı kalmayı başarmış bir Fenerbahçeliydi. Yani öyle latifesini yapayım ben ya.
2: Şimdi sağlıklı deyince insanlar belki yanlış değerlendiriyor. Yani fanatik olduğu zaman böyle kıran, döken, karşılara laf yetiştiren birileri olmuş oluyor. Ben de hani sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur misali sağlıklı düşünüyorum.
0: Eyvallah. Ne
2: şimdi
0: güzel.
2: Benim eleştirim şu sevgili Doğan Bey kardeşim. Belki Avrupa'da Aziz Başkan kadar tecrübeli bu işin duyanı bir başkan belki yoktur bu kadar uzun seneli başkanlık yapan. Şimdi 4 sefer İsmail Hoca'yı getirdi, istifa etti, tekrar getirdi. Yani istemem tabii başarısı olmasına ama bir Fenerbahçeli olarak en fazla bu şekilde devam ederse biz dördüncü oluruz. Ligde. Avrupa'da da ne kadar gidebilir onu kestiremiyorum. Sağlıklı, huzurlu yayınlar diliyorum. Başarıların devamını diliyorum.
0: Eksik olmayın. İyi sağ yayınlar. Olun. İyi haftalar diliyorum ben de size. Güzel sözlerinizden dolayı da teşekkür ediyorum. Sağ olun. 47-13. Size de günaydın efendim. Hoş geldiniz.
3: Abi günaydın. Hayırlı haftalar.
0: Hepimize inşallah.
3: Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Ama bugün Galatasaray değil de Ahmet Spor konuşacağım. Bir Diyarbakır vatandaşıyım. Ya bizim takım hakkında yani Galatasaray değil ama spor hakkında düşünceleri nelerdir abi? Yani Orban'ı bir Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon alamadı.
0: Ama seneye ister. Yani Orban'ı bak Orban şöyle bir Orban nereli biliyor musun?
3: Vallahi bilmiyorum abi. Tanzanyalı olabilir.
0: Yani Nijeryalı. Nijerya'nın forveti kim?
3: Osimhen.
0: Şimdi 24 yaşında bir adam bu zamana kadar milli takıma gelemediyse oranın teknik adamı mı sorgulanmalı? O zaman oradan bakmak lazım. Ya da doğru yer doğru zamanda mı Orban? Bana göre abi 6 maçta 5 gol mü attı ne? 5 maçta 6 gol mü attı öyle bir şey yani. İstatistiği bu adamın. Şimdi teknik adamın da güzel. Daha önce bu teknik adamı tanıyor muydun? Bu takıma gelsin abi, der miydin? Demezdin. Bilmiyorsun da çünkü. Hayır. Anladın mı? Anderlecht'te görev almış, Olympiakos'ta

0: görev almış. Bu adam, ben de baktım Hassi'ye. Gerçekten de güzel işler yapıyor. Güzel de işler yapacak gibi gözüküyor. Bir kere oradan da tebrik etmek lazım. Ama Beşiktaş maçı ile ilgili bence şöyle bir hata oldu. Bak, Arşi Brando yaptı. Kadıköy'e gelecek o Beşiktaş. Burada kim daha iyi göstereceğiz onlara durumu. Ahmet'te de bir oyuncu yaptı. Ya bunlara gerek yok. Anladın mı? Neden gaza getiriyorsun ki Beşiktaş'ı yani? Şimdi o havaya yani sokuyorsun. Beşiktaş bir kere seni daha düşünmüyor. Daha düşündüğü Marsilya'sı var. Anladın mı?
1: Evet.
0: Şimdi o açıdan bakmak lazım. Ama Ahmet renk katacaktır oynadığı oyunla. İnşallah o gelişindeki sıkıntıları ve problemleri ön plana çıkartanlar da utanacaktır. Temennim, beklentim bu yönde. O tribünlerde inşallah olayları görmeyiz. İşte yok efendim, sağ dışı konuları çok fazla dile getirmeyiz. Amacımız bu, renklensin. Ben bir Beşiktaşlı olarak, Diyarbakır bana her zaman ters gelmiş bir yerdir. O yüzden tedirgin olur muyum? Olurum. Net söyleyeyim yani. Ben en iyiyken de Diyarbakır'a takılmış bir takımım çünkü.
1: Evet. İnşallah çok güzel ayrılacağız sizi de. Memleketimizde.
0: Umudumuz bu, beklentimiz bu inşallah. Biz de sizi çok iyi ağırlarız.
1: Bol bol ciğer ve kebapla ağırlayacağız inşallah.
0: Hadi bakalım, hayırlısı. Başarılar diliyorum. Sağ olasın. Görüşmek üzere, sana da sevgiler. Onu da kapattık. Son telefonla da bitirelim. Artık vaktimiz de kalmadı. 35.03, senle bitiriş yapalım.
2: Alo.
0: Hoş geldiniz, buyursunlar.
2: Doğan abi merhaba. Değirmendere'den Yiğit ben. Arada bağlanmaya çalışıyorum.
0: Toprakla bitiriyoruz be, vay be.
2: Evet, güzel oldu. Şimdi Doğan abi, adalet bence hepimize lazım. Bütün takımlara lazım. Yani ben bunu söylüyorum, bunu söylemekten hiçbir zaman çekinmiyorum. Yani Trossard'ın pozisyonu ile ilgili ben bir konuşmak istiyorum. 1.95'lik Mustafa Yumlu yanından geçerken bizim Koray Avcı, İzmitli Koray Avcı'nın bayılması gibi bayılıp da bir gol iptal oluyorsa gerçekten burada bir adaletsizliğe ya da adaleti tekrardan sorgulamak gerekiyor. Bugün bizim başımıza gelen yarın başkalarının başına gelecek. Bunun için üzülüyorum. Bu Türk futbolu nereye gidiyor ya da ne olacak?
0: Ya sıkıntı ne biliyor musun Yiğit? Sen diyorsun ya, bir gün onların efendim da başına abi gelecek. Gelmiyor işte diye isyan ediyor, anladın mı? Bir açıdan
2: abi, hani Halil Umut Meyler'in Avrupa Kupası maçını izliyorum. Türkiye'de yönettiği gibi yönetmiyor. Daha özgüvenli yönetiyor.
0: Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı hatadan sonra bir daha çağrılır mı bilmiyorum yani. Yok artık falan dedirtti o da. Ayrı bir konu. Onu da unutma.
2: Yani
0: ben var ya,
2: abi biz o bir tane
0: var. Avrupa'da niye böyle? Avrupa'da niye şöyle? Acun Ilıcalı'nın bir kere takdir edilmesi gerekiyor. Onu bir hatırlatayım. Hull City Chelsea karşısında da böyle vay be, Chelsea son anda kendini kurtardı. İyi de gidiyor. Hem bir taraftan teknik adamıyla, oyuncularıyla vallahi güzel işler yapıyor. Takdir diyeceksek Kenan'ın ayağının kırık olması, işte milli takım maçıyla alakalı söyleyeceğim. Aralık ayına kadar olmayacak bildiğim kadarıyla. Orada nasıl bir işte Oğuz imkanı mı kullanılır, yoksa İlhan Fakılı mı orada değerlendirilir falan, bir alternatifin olması da güzel. Vallahi bilmiyorum, inşallah. Sen hangi takımlıydın bu arada?
2: Beşiktaşlıyım abi ben de.
0: Ne diyorsun Marsilya maçıyla ilgili düşünceni söyle, bitirelim.
2: Ben umutluyum. Yine sistemimiz tıkır tıkır işlerse, eğer ki sistemin işlemesine de izin verilirse bu kadar ucuz foullar olmadan, ben yine bu sistemin bize zafer getirebileceğini düşünüyorum.
0: Tam bir Marsilya'ya baktın mı hiç Marsilya'ya? Hiç inceledin mi?
2: Marsilya'ya
0: bakmadın.
2: Yani şöyle, kaç bakmadım tane ama şöyle söyleyeyim. Mesela, uzun süredir genelde Marsilya fanıyım da. Hızlı oynadıklarının farkındayım. Yeni bir sistem kurmaya çalışıyorlar. Özellikle
0: Roma da hızlı oynuyordu. Fenerbahçe'ye gelene kadar oynayamadı mesela. Oynatmaya da bilirsin demek ki yani.
2: Doğru kesinlikle.
0: Ya o yüzden söylüyorum abi. Yani bir rakibine göre bunu, hocana güvendiğin için şunu düşünüyorsun kafanda. Abi bu adam dersine çalışıyor. Bu adam yaptığı işe aşık. Bu adam dokunuşlarını sadece oyuncusuna göre, iki tane üç tane belirlediği oyuncuya göre yapmıyor. Herkese göre yapıyor. Tribüne göre yapıyor, bilmem ne göre. Artıları çok fazla. O yüzden benim kafamda bir soru işareti yok.
2: Çok güzel.
0: Ya da şunu söyleyebiliyorum ben. Abi kötü bir tercih yapmış olabilir ama hatasını anlayabilecek ve oyuncuyu oyundan alabilecek bir teknik adam dedirtiyor bana.
2: Neden diye sorgulamayacağımız bir teknik
0: direktörümüz var. Ya benim gördüğümü o da görebiliyor diyebiliyorum ben tribünde izlerken.
2: Doğru, katılıyorum. Bir de bu eski Beşiktaş ruhunu yakalamak gerçekten...
0: Çok özlemişiz be. Bizi. Özlemişiz çok, bir çok optik yani, başkan.
2: Oğuzhanlı, yani. Gökhan Töreli, Olcay Şahanlı, Necipli, o takım ruhunun, Cenkli o takım ruhunun... Türküyle yabancısıyla hepsi beraber bir yumruk şeklinde olduğu... O güçlü birlikteliği yakaladığımız için de gerçekten çok mutluyum. Yani Beşiktaşlı olarak bu sene gerçekten gurur duydum tekrardan.
0: Teşekkür ettim sana da. İyi ben haftalar diliyorum abicim. Kardeşim. Görüşmek üzere. Eksik olmayın. Binlerce kez teşekkür de. Hattı alamayanlara da söyleyeyim. Telefon hattında mesajlarınızı okuyamadım. Ama zaten genel anlamda düşünceler, fikirler aynıydı. Atladığım, es geçtiğim varsa özür diliyorum. Telafisini yaparız. Sonrasında tekrarını yarın yapabilirsiniz ama... Ne kadar fırsat kalır bilmiyorum. Ahmet Konaş'la 10-12 arası kısmetse burada olacağız. Bekleriz efendim.
3: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
4: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Reklam bitti. Reklam bitti.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklam bitti. Taraftar Kulübü sona erdi.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
0: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
1: Reklam. Reklam bitti.
4: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Yeni haftanın başlangıcında selamlar, sevgiler. Ben Cihan Dişli, saatlerimiz 12.07 gösteriyor ve sokak futbolundasınız. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının da ilk günü. Bugün bayağı bir trafikte vardı. Yollarda ben de böyle gelmekte biraz zorluk yaşadım ama

Neyse ki bir şekilde radyodaki yerimizi alabildik. Herkese de başarılar dileyelim kardeşlerimize eğitim ve öğretim hayatlarında. Evet, Galatasaray'la başlayalım isterseniz. Galibiyet serisini 4 maça çıkardı Sarı Kırmızılılar. Kocaeli Spor'u 1-0 yenerek 5. haftayı da lider tamamladı. Tabii pozisyonlar, verilenler, verilmeyenler, yine hakem kararları sıklıkla konuşuluyor. Ama Galatasaray'da Osimhen'siz çıktı. Bir maçta Kocaeli Spor kalesine tam 28 şut çekti. İlk 5 maçının. Yani sadece 3'ünde 100 şut atmış bu 3 takıma. Hani Osimhen'siz Galatasaray eleştirileri evet hepimiz yapıyoruz. Hani pozisyon bulmakta zorlanıyor diyoruz ama acaba bu istatistiklere bakınca bir tık yanılıyor muyuz? Onu da bilemiyorum. Böyle Yunus'u böyle 10 numara görünce yine gözlerim merkeze bağlantıya gelen Yunus'u aradı. Ama bir baktım kendisi yine çizgiye atmış kendisini. Hatta bana inanmayanlar Yunus Akgün'ün ısı haritasına falan bakabilir. Yani Çorum maçına da bakabilirler. Yani normal şartlarda hani dünkü karşılaşmada yapılacak tek şey oyunu böyle sağa yönlendirip hızlı bir şekilde sol tarafa dönmekti, Lao tarafına. Ama Yunus kendini sürekli çizgiye atıp durdu ki hepimiz görmüşüzdür yani Lisbon deplasmanında işte Santrafor'da Leao veya Deniz'le başlansa Galatasaray daha etkili olacakmış ki Osimhen yokken eğer elinde orijinal santrafor yoksa o bölgede barış olmuyor. Yani kesinlikle oynayamıyor. Özellikle Deniz Gül benim böyle beklediğimden daha iyi bir performans verdi. Topu sırtı dönük alıp iyi dönüyor. Direkt böyle kaleyi düşünüyor falan. Fiziğine rağmen geçişlerde de böyle çok ağır kalmıyor. Bunlar güzel şeyler. Yani bir ara bir şeyler oldu. Şalay'ı sol beke, Barış sağ beke, Kazımcan falan ileri gitti. Sonra ne olduysa yine bir yer değiştirdiler. Bir ara Kazımcan sol bekten sağ kanada kadar oyuncu kovaladı. Hani ben görev yerine dönecek diye bekliyorum. Tak bakıyorum adam santrafor pozisyonuna falan geçiyor. Hani sonra bir pozisyonda beke çekilmiş gibi davranan Barış santrafor mevkisinden sol açıktan bindirdi falan. Oradan Kazımcan'a pas verdi. Bir şeyler oldu yani. Son 10 dakikayı bana anlatacak arkadaşlar varsa 0212 273 10-10'dan yazabilirler. Tam bir karamboldü yani, tam bir kaos vardı. Yani normal şartlarda Galatasaray böyle zamanlarda oyunu yerden oynar. Ama böyle çok da yerden oynayamadı. Gelişi güzel uzaklaştırılan toplar vardı. Hani kafa topları yani sürekli kalende pozisyon olarak geri geldi. Belki orada hani Deniz Gül oyundan alınmamış olsa Galatasaray o son dakikada, o 10 dakikada bulduğu geçişlerle golü bulabilirdi. Mesela Barış Alper'e ne oldu anlayamıyorum bu çocuk. Yani evet, önceden de böyle zaten hani kadife bilek değildi ama yine oyunu ağırlığını koyardı, baskısını arttırırdı. Ama Barış Alper takım geçişe kalktığında asla peşine stoperi takamıyor. Önceki dönemlerde peşine o stoperleri takardı ve asla doğru pas opsiyonunu göstermiyor dripling yapan oyunculara. Ama Okan Hoca 93 dakika sahada tuttu. Vardır bir bildiği. Öyle diyelim, ne diyelim yani, vardır bir bildiği diyebiliriz. Selçuk İnan'ın da hakkını yemeyelim arkadaşlar bu arada, yani helal olsun diyelim değil mi? Takımını iyi hazırlamış, bir de Kocaeli Spor tarafından da bakmak lazım. Çünkü benim böyle mücadele eden her takıma saygım var ya. Gerçekten Kocaeli'nin bir oyunu var yani, bunu görebiliyoruz. Böyle set oyunu falan yapıp pozisyon buluyorlar ama maalesef oyuncu kaliteleri düşük yani. Bir şekilde onu sonlandıramıyorlar. Bir de Okan Hoca Batrokov'u da oyuna ilk aldığında böyle 8 numaraya falan koydu. Bu da riskliydi ama bir şekilde üstesinden gelmeyi bildi. Kocaeli Spor maçında demiş, aklıyla kalbi çelişen bir oyuncu vardı. Bak bakalım kaç topu nerede kaybediyor. Galatasaray kötü de olsa kazanıyor. Tebrikler demiş. Vallahi bence Galatasaray kötü değildi ya. Onu ben de gördüm işte sosyal medyada Galatasaray'ın kötü olduğunu falan bahsetmişler. Ama yani 28 şut çekti rakip kaleye. 9'u isabetli. Rakibinden 2 kat daha fazla pas yaptı. Rakibinden 5-6 kat daha fazla korner kullandı. Rakibinden 4 kat daha fazla orta açtı. Hani bilmiyorum neye göre kötü dedi. Hani şeye göre kötü diyor olabilirsin. İkinci dakikada Torreira'nın pozisyonu var ya. Hani orada kırmızı çıkartsaydı belki Galatasaray'ın durumu daha farklı olabilirdi diyor. Dersen hani eyvallah derim, bir şey diyemem. Bence pozisyon sarıydı da ona da geliriz. Hani kırmızı dedin diyelim. Ona bir şey diyemem. Hani tamam kırmızı olsun haklısın derim ama mesela kötü oynadı cümlesine ben çok katılamıyorum ya. Hani istatistiklere baktım. Şimdi de telefondan da açmaya çalışıyorum meseleyi. XG'ye bakacağım. 2.31. Rakibi 0.82 ile oynadı.

Duran topta 1-11 var. 3 topu direkten, rakibinin 1 topu direkten dönmüş. Kaçan 4 net pozisyonu var ve rakip ceza sahasında 45 kere topla buluşmuş. Kocaeli Spor'sa 16 kere topla buluşmuş. Yani buradan baktığımızda hani kötü oynadık dersek yani haksızlık etmiş oluruz ama şunu diyebilirsin. Yani Kocaeli Spor'u açmakta zorlandı. Mesela Kocaeli Spor gerçekten iyi kapandı. Zaman zaman çok da tehlikeli pozisyonlar da yarattılar Galatasaray kalesinde. Yani bunu desen evet katılırım sana. Dört büyüklerin Avrupa fikstürüyle hırpalanacağı için demiş dört büyükler Can Özçelik. Kasımpaşa, Rizespor, Kocaeli Spor ve Ahmet üst sıraları zorlayacaktır demiş. Dört büyükler Avrupa'da biraz zorlansın diyor. Evet Cihan sen de ağzınla söyledin. Geçen hafta Umut Bozoğan kartı kırmızıysa bence Torreira'nın pozisyonu da kırmızı demiş. Vallahi ben hakem yorumcusu değilim. Ama hani hakemleri falan izledim. Umut'un pozisyonunu da hatırlıyorum. Umut'ta taban var yani. Torreira taban vurmuyor. Sen fotoğrafta atmışsın. Şimdi diyeceksin ki ya Cihan kıvırma ama bak şimdi. Vallahi fotoğrafta evet kırmızı gibi. Ama bana video atman lazım. Mesela videoyu izlersen temastan hemen önce böyle ayağını kaçırıyor, dizini büküyor. Hani rakibin kavalına kramponun yan tarafı böyle sürtüp geçiyor. Bence sarı kart. Ha, sen dersin geldi kardeşim ya. Hani senin Galatasaraylık damarın yine bugün gelmiş diyebilirsin. Ama mesela kendisine dirsek atılan bir pozisyon var. O da mesela kırmızı kart. Fotoğraf atmışsın. Şu an senin attığın fotoğrafa baktığımda diyorum ki Torreira direkt kırmızı kart yemeli yani çift girmiş. Ama mesela videosunu izleyince dokunmanın şiddetini görebiliyorsun yani ayağın tabana değer değmez mesela Torreira'nın orada ayağı çekmeye falan çalışıyor ya fotoğraftan bakınca kırmızı gibi. Hakem yorumcuları ne dedi pozisyona bak orayı çok takip edemedim. Ankara'dan Ömer yazmış. Barış tamamen bitmiş diyor, bitirmiş Galatasaray'ı sanki bırakın beni bir transfer yapayım diyor, böyle bir yüz ifadesi var demiş. Selçuk gayet iyi oynattı diye düşünüyorum. Leo ve Osimhen bağlantısı yapacak bir sistem geliştirmesi lazım. Okan Buruk'un demiş. Ya evet Leo gerçekten yani yalan yok. Ben bu ilk maçlarda iyi bir performans beklemiyordum kendisinden. 60'tan sonra çok yoruldu ama bence Okan Buruk kendisini bilerek sahada tuttu. Yani büyük ihtimal kondisyonu maçlardan alan bir futbolcu. O da belki de bir kondisyonunu sağlasın diye böyle bir şey yapmış olabilir. Mesela alan savunmasına katkı yaptı, takım oyununa katkı yaptı. Hani Leo standartlarına göre yüksekti. Biraz böyle genelde vurdum duymazdır. Öyle çok takım savunmasına falan gelmez. Ama böyle şey var adamda yani. Karşısında kim olursa olsun, hangi oyuncu olursa olsun hani bu oyuncuyu geçemezsin diyemiyorsun. Öyle ilginç, değişik bir futbolcu. Topu ayağına alınca mesela rakibe şunu diyor. Hani seni bir şekilde yiyeceğim, seni bir şekilde geçeceğim korkusunu veriyor. Ha, tek topta da inanılmaz. Hani normalde Leo'yu biz çalımlarıyla biliriz. Hani paslarıyla çok ön plana çıkan bir futbolcu değildir ama hatları inanılmaz kırdı dün akşam attığı paslarla. Hani Osimhen'in daha teknik, daha hızlı kanat versiyonu dersek çok da böyle haksızlık etmiş olmayız. Hani Galatasaray'a level atlatmış gibi gözüküyor. Bir ara Quaresma, hani Cristiano Ronaldo ayarında bir çalım denedi ama olmadı. Yani dünyada böyle ender rastlanan rahat çalım atan oyuncu gibi. Gerçi günümüz futbolunda kimse sana sürekli çalım attırmıyor yani. Geliyorlar bir şekilde müdahale ediyorlar. Pozisyon almana izin vermiyorlar. Bir şekilde durduruyorlar. Hasan Şaş vardı mesela böyle sürekli vurmuş gibi yapardı. Sola çekerdi. Hani o çalımı bir şekilde o rakibine atardı. Ama bir süre sonra çözmüşlerdi. Ama sanki bunlar böyle Leo için geçerli değil gibi duruyor ya. Adam sıra dışı. Sürekli farklı yerden çalım atmaya çalışıyor. Hani sağa çekip soldan gider dersin. Öyle bir şey yok. Hani sola atacakmış gibi bekliyorsun. Sağa çekiyor falan. İlginç bir karakter. Adamın gülüşü Ronaldinho'ya benzemiyor mu demiş. Her defasında o aklıma geliyor diyor. Andırıyor. Abi hoca olarak o kadar para alsam, taraftarlar bana da küfür etse umurumda olmaz. Kovulmadan gitmem. O paraları rüyamda göremem. Benim kafama şişe değil taş atsınlar. Bana para atılmış gibi gelir diyor. Ha, kim için söylüyorsun bunu? Ha, İsmail Kartal olayı mı? Ya onu aslında cuma günü çok konuştuk ama yani yönetimden bazı kişilerin Roma maçı öncesinde işte İsmail Kartal'ı gönderme kararı aldığı ve işte bu kararında İsmail Kartal'ın kulağına gittiği söyleniyor. Bizim duyduklarımız bunlar. Hani adam istifa ediyor hoca öyle söyleyelim.
Mesela istifasını da 18 yıl sonra Fenerbahçe'nin katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde ve galibiyeti de kaçırdı diyebiliriz. Fenerbahçe galip de gelebilirdi. Galibiyeti kaçırdığı, bir puan aldığı anda yapıyor. Bakıyorsun hani takımın durumu öyle kötü falan da değil. Yani fark yemiş olsa Fenerbahçe ya da arka arkaya birkaç maç kaybetmiş olsa amiyane tabirle eyvallah derim ama yani takım durumu yani şu an iyiyken istifa etti hoca. Öyle birileri gibi koltuk sevdası da yok. Bilmiyorum, sanki Fenerbahçe taraftarının İsmail Kartal'a sahip çıkması gerekiyor gibi gözüküyor. Bir de istifa genelde böyle tek taraflı bir karardır ya. Gemilerin yakıldığı andır yani. Geri dönüşü yoktur, bana göre olmamalıdır. Bilmiyorum yani teknik direktörlük özelinde nasıl ilerliyor işler. Mesela geri dönüşü olursa işte Fatih Tekke örneğinde görüyorsunuz. Normalde istifa onurlu bir davranıştır yani. Nedir hani, ben istifa ediyorum kardeşim, tamam hani tazminatımı falan da yakıyorum dersin. Abdülkerim Durmaz'ı izledim, Abdülkerim abi. Hani takım arkadaşı İsmail Kartal. Yıllardır arkadaşıydı yani, takım arkadaşıydı. 40 yıllık falan arkadaşı. Dedim ne diyecek, hani o öğrenmiştir. Araları iyiydi bizim radyoda falan program yaparken Abdülkerim Durmaz. Hani telefonla falan da konuşurlardı. Şey dedi, İsmail'i tanıyorum dedi. 40 yıllık arkadaşım. İlk kez yaptığı bir davranış beni şaşırttı dedi. Şok oldum dedi yani. Şoki oldum dedi. İsmail böyle davranmaz dedi. İşte sonra Aziz Yıldırım İsmail Kartal'la konuştum. Görevinin başında diye konuşunca bu sefer Abdülkerim abi yine konuştu. Yine aldı mikrofonu. İsmail 40 yıllık arkadaşım. 40 yıldır nasıl davrandıysa aynısını yapıyor yine dedi. Tam İsmail'e göre hareket dedi. Ya ne dediğini aslında az çok anladım da anlamamış gibi yaptım ya. Bence hocanın istifası çok gereksiz bir hamleydi ya. Gerçekten, hele ki yani yıllar sonra ilk Şampiyonlar Ligi maçından sonra hani maçın önüne geçti. Kimse maçı konuşmadı. Değil mi? Galatasaray maçını konuşacaktılar. Herkes Galatasaray 3 tane yemişti Lizbon'dan. Fenerbahçe de Roma'dan bir puan almıştı. Hani 2 gün sonra falan istifa edebilirdi. Ben şöyle bir şey, hani Aziz Yıldırım'ın inanılmaz pragmatik bir adam olduğunu düşünüyorum. Yani Aziz Yıldırım öyle kolay kolay, şimdi İsmail Hoca istifa etti ya, ben bunu çağırdım diyor. Hani bu derken haksızlık da etmeyeyim. İsmail Kartal'ı çağırdım diyor. Bence yani doğru cümleyi bulmaya çalışıyorum yani. Hocam itibarını yani yokuş yukarı, hani bisiklet çıkarken yorulursunuz ya dostlar. Döneceğim, mesajları görüyorum. Hani böyle ne kadar çıkabilirsiniz? Bir süre sonra o bisikletten inip elinizle götürmek zorunda kalırsınız yani. Hoca bence böyle o itibarını yokuş yukarı çıkan bir bisiklete koydu ve bence bu saatten sonra, yani ne zaman istifa etti? 11 Eylül'de mi istifa etti? Yani bugün 14 Eylül. Yani bence saat 12.20 şu an saat, sürekli pedal çevirmek zorunda kalacak. Durduğu an, ki o durduğu an öyle mağlubiyet falan değil ha, beraberlik anlamına geliyor. Bence İsmail Kartal tepe taklak olabilir. Tekrar ediyorum, Aziz Yıldırım gördüğüm en pragmatik insan olabilir. Çünkü hocanın istifası kendi aleyhine döneceği için buna itiraz etti. Puan kayıpları gelirse hiç düşünmeden yani yolları ayırır. Bu Aziz Yıldırım'ı göremeye biliriz. Baskı olacak ya. Yani baskı falan. Yani baskının olmaması zaten bu eşyanın tabiatına falan aykırı olur. Yani Fenerbahçe gibi bir kulüptesin. Baskı olacak. İsmail Hoca başarılı olmak istiyorsa sosyal medyayı takip etmemesi gerekiyor. Hani tribünlere derken, hani o eleştiren sosyal medya tribünlerine biraz böyle kulağını tıkaması gerekiyor. Bu tarz büyük takım taraftarlarını susturacak tek şey genelde başarı olur. Takım iyi futbol oynayıp iyi sonuçlar alırsa herkes susar. Ama kötü oynayıp kötü sonuçlar aldığında aynı böyle İsmail Kartal gibi baskıya maruz kalırsınız. Değil mi yani, 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyoruz. Gel gelelim yeni yönetim sözleşme yükünden dolayı işte Kante ve Ederson bir şekilde onları yollayamadılar. Şampiyonlar Ligi'nde iyi de performans sergileri. Maaşları yüksekti. Kante'yi göndermeye çalıştı Aziz Yıldırım ama olmadı. Yine keza Ederson'u da göndermeye çalıştı. Bu adamlar ya hani Kante'yi tamam bir şey söylemiyorum. O hep iyiydi ama mesela Ederson geçen yılla bu yıl arasında dağlar kadar fark var. Bomba gibi başladı sezonu. Muazzam performans sergiliyor. 13-14 sezonundan beri şampiyonluk yok. Her sezon stil baş yapıyorsun. Ama yani sen burada bir tık İsmail Kartal olarak da düşünmen lazım. Ya tamam ben çok iyi bir Fenerbahçeliyim. Hani ama taraftar da bu kadar stresliyken sen camianın evladı olup hani teknik ekipte görev alıyorsun.

Bu dinamikleri bilmiyor olman imkansız ve Fenerbahçe'yi tekrar kırılgan hale getiriyorsun. İlginç tarafı. İsmail Kartal'a yapılan baskı değil, operasyon demiş. Fıras. Hiç zannetmiyorum ya. Az önce söyledim ya. Yöneticiler kendi aralarında konuş. Bu da hocanın kulağına gitmiş. Merhaba Hüseyin Mecit, sağ ol. Teşekkür ediyorum. Lütfen oku demiş. Okuyayım bir dakika. Ne demiş? Sporting istatistiklerini aç bak. Top yine Galatasaray'da demiş. Evet, yani Sporting maçında da kötü oynamadı ki bence. Sadece defans zafiyetleri vardı bana göre. İşte böyle üst düzey takımlara karşı. Adamlar 3 kere geldi. Hatta 2 kere geldi. Biri yarım pozisyon. Sana golü de atmasını bildi. Yani sen orada orijinal mevki stoper olmayan Jakobs'u koyduğunda. Evet, orada Luis Suarez hızlı diye belki Jakobs'u denemek istemiştir Okan Buruk ama yani sadece hızlı olmuyor. Jakobs çok pozisyon kaybetti. Çok yerini kaybetti. Orada Davinson'a çok sıkıntı çıkardı. Denemiş hoca ama olmadı. 3 yani pozisyon, 3 gol Sporting maçında. İyi oynamak yetmiyor. Aziz Başkan asla kovmaz hocasını. Daha evvel göre kaç şampiyonlukları verdi. Hocayı yollasa şampiyon olacağı senelere bak demiş. Anlayamadım. Bir eski Yeşilçam filmi vardı. Kemal Sunal'ın Fenerbahçe'nin kalecisiydi. Maça çıkmıyorum diyordu. Maça çıkacaksan o kadar. Aziz Yıldırım'la İsmail Hoca'nın ilişkisi bu şekildeydi bu hafta demiş. Ya işte diyorum ya, bu şekilde işte sosyal medya editlerine falan kurban ediliyor İsmail Kartal. Gel dediklerinde geliyor, git dediklerinde gidiyor. Kendi fikrini, kendi düşüncesini masaya koyamıyor, koydurtmuyorlar. İşte bugün sosyal medyanın, spor medyasının, taraftarların, şimdi senin attığın gibi radyo dinleyicilerin, televizyon izleyenlerinin, futbolcuların diyeyim, bunu da ekleyeceğim. Çünkü gidip Aziz Yıldırım'a şikayet etmişler İsmail Kartal'ı ve yönetimin. Yani birazcık bu işlere dikkat etmesi lazım sosyal medya ayağına. Kolay gelsin. Galatasaray'ın Osimhen'den sonra herhangi bir oyun planı yok. Osimhen üzerinden yapılan planlar Osimhen olmayınca işlemiyor. Bence Galatasaraylı arkadaşlarım merak etmesin. Osimhen, Leo, Batrakov rahatlatacak ve Osimhen'e oyun oynama alanı yaratacaklar demiş. Abi Okan Buruk'u basın toplantısında ne yaladılar be diyor. Yani de işte, yani Serdar abi sordu, Serdar Kelleci değil mi? İşte istatistikleri falan verdi. Bilmiyorum yani, ben yalamak mıdır artık neyse falan hani. O ağır bir tabir şimdi, yalamak. Bir bilgi verdi yani Okan Buruk'un istatistikleriyle alakalı olarak. Yani şöyle, bence Okan Buruk'un kaybettiğinde de kredisi var ya. Hani önemli olan her maç bana göre 4-5 atmak değil. Şimdi ben de Okan Buruk savunucusu gibi olacağım ama mesela her maçtan 3 puan almak, özellikle Şampiyonlar Ligi dönüşü gerçekten çok zor olur. Hani takım yorgunken kazanmak zordur. Bir de taraftar sürekli böyle kelle ister. Serdar Kelleci dedim ya, oradan kelleye bağlayayım bari. Biraz böyle sanki taraftarın kendini frenlemesi lazım ya. Bu linç kültürü iyi değil mesela. Ne istiyor taraftar? Ya sıfır puan kaybıyla bütün maçları kazanmak mı? Her maç süper oynamak mı? Biraz sanki böyle gerçekçi olmak lazım. Bir şey olduğunda sürekli bir kelle gidecek. Yani şimdi ben bu arada yani Okan Buruk'la hiç tanışmışlığım falan yok yani. Tanımıyorum yani. Telefon numarası bile yok Okan Hoca'nın bende. Ya Fatih Terim'i överim. Fatih Hocamı çok da severim. Ama mesela hocanın yaptıklarını da es geçemem ya. Bir kere Liverpool'u yendi, şans dediler. İkinci kez Liverpool'u yendi, tarihin en kötü Liverpool'u dediler. Bir kere şampiyon oldu, şans dediler. İkinci kez şampiyon oldu, yapı dediler. Üçüncü kez şampiyon oldu, kadro Okan Buruk'a rağmen şampiyon oldu dediler. Dördüncü kez şampiyon oldu, diğer takımlar şampiyonluğu verdi dediler. Ya bu adama da sanki biraz haksızlık etmiyor muyuz ya? Baktığınızda Galatasaray'ın kadrosunda 32 tane futbolcu var değil mi? 30-32 tane futbolcu var. Ekipte onlarca çalışan var. Belki yüzlerce yönetici var. Muhabir var. İşte paydaşlar var. Siz taraftarlar, biz yayıncılar. Milyonlarca taraftar var. Bu kadar insanın hayatının merkezinde olan bir görevde 4 sene kalabilmek bile bence başlı başına bir başarı. Akhisar'la Türkiye Kupası'nı kazanmış. Başakşehir'le tamam, hani orada Abdullah Avcı'nın ne kadar emekleri çok olsa da başaramadığını başarmış, şampiyon olmuş. Başakşehir'le Şampiyonlar Ligi'ne katılmış. Hani
Daha önceleri bizim takımlarımızın sıfır çektiği gibi sıfır çekmeden galibiyetle ayrılmış. Galatasaray'a gelmiş. Bir yıl önce 13. olmuş takıma 4 yıl üst üste şampiyon yapmış. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 yapmış. Juventus'a 5 atmış. Ya hocaya ben şimdi taktik teknik bilmiyor diyemem. Hocaya da bu kadar övünce de şimdi yani kendimi de garip hissettim. Ama yani gerçekten bu işler böyle şey değil ya, gözü kapalı. Eyvallah. Katılıyorum. Kopenhag'a geçemedi. Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a dörtlendi, yenildi. Yani bence en büyük fiyaskolardan biri olan Young Boys'a gitti, elendi. Hani elendikten sonra Young Boys da gitti Şampiyonlar Ligi'nde herhalde sıfır çekti değil mi? Bir puan mı ne aldı? Tamam. Ama o kadar başarısızlık olur ya. Hangi hocayı getirirsen getir olur. Yani Löw'ler geldi, Mourinho'lar geldi bu lige. Onlar da başarısız oldu. Baktığında Rijkaard'lar falan. Yani olur. Hocaya da çok övmüş gibi oldum ama hakkını vereyim yani bazen. Ne demiş? Merhaba, Okan Buruk dün röportaj esnasında Lisbon maçı hakemine adı Dinger mi, Dingil mi nedir? Bizim burada Dingil diyorlar falan dedi. Okan Buruk bu hakaret olayını çok yapıyor demiş. Neden öyle bir şey yaptı diyor. Ha, onu ben de gördüm ya, hoş olmadı. Evet, yani aslında orada espri yapmak istedi ama yersiz bir espri oldu. Birazcık katılıyorum, evet. Yabancı hakime işte Dinger falan diyorlar ama biz Dingil de diyorlar ama biz Dingel falan diyor. Evet, yersiz oldu. Birilerinin uyarması lazım o konuda Okan Hoca'yı. İyi yayınlar. Sıkıysa Fenerbahçe'ye gelsin de şampiyon yapsın körelim demiş. Cihan dayı çok kelle dedin canım. Kelle söğüş çekti demiş. Sever misin öyle kelle melle? Ha? Kelle paça falan. Ya bu kelle paçayı çok iyi yapan yerler yok ya. Geçenlerde falan sürekli denedim. En son en iyi kelle paçacıyı buldum. Şimdi reklam olmasın ama bu Hacı Osman metro çıkışında bir çorbacı var. Ya o adam gerçekten bu işi iyi yapıyor. Mesela Karaköy'de de falan bir tane söğüşçü var. O da fena değil. Onun dışında böyle kelle paçayı çok da seven biri değilim. Hani zaman zaman bazı durumlardan sonra gayet keyifli olabiliyor. Senin ağzının tadına falan diye şimdi geliyorlarmış. Kelle paça sevilmez mi diye. Ha, yerim de öyle en çok olmazsa olmazım değildir yani. İsmail Hoca geri döndüğüne pişman olacak. İki maç kaybetsin diyor. Ya hoca zaten dönmek istemiyordu ki. Aziz Yıldırım ikna etmiştir. Hocam Kavak'taki evinde telefonları da kapatmış. Ya kararını almış. Ben İsmail Hoca'yı bilirim yani şeydir. Öyle bir adamdır yani. Ama demek ki Aziz Yıldırım gitti. İşte ondan önce Aziz Yıldırım'dan önce daha doğrusu Aziz Yıldırım gitmedi de Cihan Bey ile Oğuz Bey gitti. Önce Oğuz Bey çıktı, sonra Cihan Bey arkasından çıktı, Cihan Kamer. Aramıştır. İsmail sen ne yapıyorsun oğlum falan demiştir. Böyle babacan olduğu için böyle oğlum falan diyorum, yanlış anlamayın, canlandırma yapıyorum. Yani sen görevinin başına geç, ben senin arkandayım falan. Hayır, bazı insanların size dokunuşu vardır ya, asla onları kıramazsınız. Yani hayatınızda da vardır ya, biri bir şey söylediğinde hani onun söylediği sizin için böyle geri döndürülemez bir şeydir. Hani Aziz Yıldırım da öyle bir adam yani, babacan tavrı var, gitmiştir. İsmail Kartal'a sen ne yapıyorsun, kendine gel falan demiştir yani. Bilmiyoruz tabii. Şu an bunlar Cihan Dişli'nin kafasındaki canlandırmalar. Galatasaray geçen seneye göre performans olarak çok kötü durumda. Uğurcan, Barış, Yunus, Davinson, Sara, Sané hepsi yerlerde sürünüyor. Nasıl düştü bu futbolcular demiş. Yani Yunus'la şeye çok katılmıyorum, Davinson'a. Uğurcan'la Barış'a katılırım. Sara'ya da orta halli diyorum. Sen dünkü maça göre söylüyorsun. Sané de aynı Sané zaten. Ama Uğurcan'la Barış, evet katılıyorum. Ya işte geçen sezonki yoğun tempo, üst üste binen milli takım maçları falan. Şimdi bir daha ay sonunda bir daha işte milli takım arası olacak. İşte yaz dönemi de kısa sürdü. Oyuncular böyle doğru düzgün falan dinlenemedi. Evet, erken elendik Dünya Kupası'ndan ama yani sonuçta orada kısa bir aralık var. Olabilir, böyle fiziksel düşler olabilir ama özellikle mesela Barış Alper gibi böyle patlayıcı güce sahip olan, fizik kapasitesiyle oynayan oyuncular bence biraz daha kendine dikkat etmesi gerekiyor. Böyle dinlenme eksikliği olunca, artan da yük çok fazla olunca onu kaldıramıyorlar. O dinamizm de kaybolunca senin attığın gibi böyle yerlerde sürünme görüntüsü kaçınılmaz oluyor. Biraz böyle rol karmaşası da var ya.
Şimdi Osimhen sakat, Barış bir santrafor oynuyor. İşte bir ara dedim ya, son 10 dakika kala bir şeyler oldu. Beke geçti, Kazımcan forvete gitti falan.

takıma yeni gelen yıldızlar oldu, partnerleri falan değişti. Bunun da etkisi olabilir, bilmiyorum. Ama katılıyorum, Barış'ta acayip bir düşüş var. İyi yayınlar Cihan, Roma maçındaki koreografiyi beğendin mi? Demiş Süleyman. Ya beğendim de Süleyman, onu neden kale arkasına yaptılar ya? Yani kale arkasına yaptıkları için mesela çok iyi görüntü alamadı yayıncı kuruluş. Herkes TRT'ye falan kızmış ama sadece reji olarak orada. Normalde Şampiyonlar Ligi reisi onu çekiyor. Normalde bence koreografi güzeldi. Ama kale arkası işi bir tık böyle sanki yanlış olmuş gibi ya. Hatta koreografi falan böyle yapay zeka ile falan değiştirmişler. O daha güzel olmuş. Deniz Gül bence çok güçlü, çok diri. Maşallah var diyor. Yani fena bir oyuncu değil. Bence de hani milli takımda falan böyle santrafor denenebilirdi. Ugacukwu'yu falan çok böyle eleştirenler vardı. Ben Ugacukwu'yu beğendim. Fena oyuncu değil. Kendi yarı sahasında kaptığı toplar falan iyiydi. İleriye attığı fizikli driblikler falan da iyiydi. Birçok kişiyi böyle mahcup çıkaracak gibi duruyor. Uğur Karakullukçu bu çocuğu gitti bütün taraftarın önüne attı. Uğur bu tarz şeyleri sever zaten. Sürekli bir eleştiri kültürü var. Yine üst katta eleştiriyordur bir yerlerini. Onu da bizim şeyin orada yine. Bu iş merkezinde Uğur'un ofisi de orada birilerini eleştiriyordur. Yani topsuz oyunda ben beğendim Ugacukwu'yu ya. Perde görevi görüyor. Sadece tek eksiği böyle az koşuyor. Çok prese katılmıyor. Normalde de böyle bir oyuncu ama bilekleri kadife ya. Güzel topu saklıyor. Sanki böyle bu çocuğa biraz itibar suikasti yapılmış gibi. Sonuçta 21 yaşına kadar Fransa'da ve İngiltere liglerinde 200 maçı çıkmış. Fizik gücü de iyi. Sağlam da alan kaplıyor. Hani böyle bütün bunlara rağmen ayağı da iyi. Ben bu çocuğa böyle itibar suikasti yaptıklarını düşünüyorum. Yine keza Sporting maçında da sonradan oyuna girdi, biraz böyle sahayı topladı. Bazen bence Torreira, Lemina ve Ugacukwu birlikte oynamalı diye düşünüyorum. Hani Kazımcan bu takımda olmaz dersin, bir şekilde anlarım. Ama yani adam hiç oynamadan bazı kesitlerle, videolarla falan bunu duyuyorlar. Bence bir tık böyle Ugacukwu'nun hakkına giriyorlar diye düşünüyorum. Bence dikine gidiyor. Boyu da uzun. Kesinlikle denenmeli. Hazırlık başında iki tane top kaptırdı bu çocuk. İki top sebebiyle Kemal Sunal müzikleriyle Şaban editleri falan yapıldı. Bence çok iyi defansif bir orta sahip. İleriyi düşünüyor. Topla birlikte kat ediyor. Herkesi yanıltacak bana göre. Birazcık beklemek lazım. Batrakov'u beğeniyordu herkes. Ben hala ışık göremiyorum Batrakov'da ya. Yok çok iyiydi, sonradan girdi falan. Bu çocuk oynadıkça açılacak falan deniliyor da. Hiç benim beğendiğim bir oyuncu tarzı değil yani. Oyuncu yapısı değil. Ne demiş? Senin objektif şeyi yorum yapan bir Galatasaraylı olduğunu düşünüyorum. 32. dakikada Kocaeli'nin penaltı pozisyonunu yayıncı kuruluşunu tekrar vermemesi ne de özetlerin içinde bu pozisyonu koymamasını yorumlar mısın? Serkan demiş. Serkan, şimdi pozisyonu hatırlamıyorum diyeceğim, bilerek yapıyorsun diyeceksin. Vallahi şöyle bir, şimdi tekrarda yok diyorsun, özetlerde de yok diyorsun. X'de falan vardır, X'den falan bir baksana ya. Yani pozisyonu vallahi hatırlayamadım. Böyle bir düşünüyorum beklerken, yayında unuttum falan. Ya bilmiyorum yani. Bir at pozisyonu bir bakayım, olur mu? Cihan, şimdi suyu kaynatacaksın ha demiş. O dediğin yerde ben içtim abi, gerçekten efsane yapıyor diyorsun. Evet değil mi? Metro çıkışında köşede bence de efsane yapıyor. Kendi adıma top ayağına geldiğinde dikine giden, heyecan yaratan topçu görmeyi özlemişim. Bir sonraki maçını iple çekiyorum Ugacukwu'nun diyor. Bunu izlemeyen çok şey kaybeder. Ne attın Serkan? Vallahi tıklayamıyorum linke. Linke tıklamamız genelde yasak. Da seninki X linki. Dün güzel oynadık. Deniz Gül de güzel oyuncu. Barış dinlenmeli. Beşiktaş sayılmayan gollere isyan ediyor. Söz Mayıs ayında şampiyon onlar olsun demiş. Ya Beşiktaş'ın da yani. Evet ya, onlar da haklı bir şimdi ya. Şimdi 3-0 kazanmışlar. Ya 3-0 kazanılan maçta bile hakem hataları var. Yani 3-0 kazanmış. Orada bile Beşiktaşlar hakim konuşmak zorunda kalıyor. Yani Akbodo'nun elle avantaj sağlaması nerede mesela? Top zaten kucağına geliyor. Adam gidiyor orada ohu çekip indiriyor, penaltı vermiyor. Yani Černý, hatırladıklarım. Omuz omuza mücadele ediyor falan, bariz golünü falan yiyorlar. Hani frikik atılırken barajın 15 metre mesafeye kurulması yeni uygulama mı bilmiyorum.

Yani bilmiyorum ama Erzurum, bildiğim tek bir şey var. Evet, hakem kötüydü. Ama Erzurum da çok kötü. Ben ilk hafta şöyle bir cümle kurdum. Hatta bazı Erzurumlu kardeşlerim bana kızdı. Dedim Erzurum rekor averajla ligden düşer dedim. Yani evet, biraz böyle topladılar falan. Şimdi bakıyorsunuz 4 puanları falan da var. Eyvallah, ama yani o defans

onu da bilmiyorum. Ha, bir Konya galibiyetleri var. Onun dışında bir Gençler Birliği beraberliği. Zaten Beşiktaş, Ahmet ve Galatasaray'a da farklı kaybettiler. Hatırlayamazsın çünkü öyle bir pozisyon yok demiş. Yok vallahi izledim canım, izlemem mi? Maçı baştan sonuna kadar izledim. Ha şunu mu? Kartal Altay, onu izlemedim. Hatırlayamazsın çünkü öyle bir pozisyon yok diye. Vardır herhalde ya. Vardır, dinleyenimiz öyle durduk yere yazmaz. Sen espri yapmışsın. Yapma Cihan, çok ağır kalıyor ve kayboluyor. 11 imkansız demiş. Ugocuk uyumu. Cihan sana mı objektif dediler, ben mi yanlış duydum diyor. He, bana dediler Mehmet. Beğenmedin mi? Ne demiş? Okumayacağını bilmiyorum. Uğur'un eleştirilerini ciddiye alan var mı gerçekten? Ya öyle deme ya. Herkesin kendine göre bir şeyi var, takipçisi var. Deniz Gül için yürüteç kampanyası mı yapsak? Ayakta duramıyor, sevgiler. Ozan mesajını atmış. Ya evet, çocukcağız biraz kendisini fazla yere attı. Bence onu yapmaması lazımdı, o fizikte bir oyuncunun. Ben de şeyden olduğunu düşünüyorum. Sen şimdi şey diyeceksin, anlıyorum dediğini. Okan Buruk'un tedrisatından geçti, sürekli kendini yere bırakıyor demeye getiriyorsun ama bence kondisyon eksikliği var ve o fizik gücü olmadığı için, yorulduğu için de kendisini bir şekilde yere bıraktığını düşünüyorum. Yani sen böyle esprili bir şey yapmışsın ama iyi çocuk. Ben beğendim valla. Mesela Dünya Kupası'nda santraforda Deniz oynasaydı bence bir tık zorlayabilirdi. Yani Porto maçında falan da zaten çok kere söyledik ama Montelli Hoca hiç böyle denemedi, imtina etti almakta, böyle son 10 dakikalar, son 7 dakikalarda falan oyuna sokmaya çalıştı. Ama yani şimdi sen gelecek tehlikenin farkında olduğun için kendisini yere atmak dışında başka bir şekilde eleştiremiyorsun. Ama Kocaeli Spor stoperleri de çok temaslı oynuyor. Bak Kocaeli'nin maçlarını izle, Kocaeli'nin rakibinin santraforlarını izle. Gerçekten de temaslı oynuyorlar. Evet, katılıyorum. Deniz de kendisini çok fazla yere attı ama ben böyle kendisini Elmander'e benzetiyorum ya. Belki Elmander'in daha iyisi olacak ama bir tık bana Elmander'i andırıyor. Yani bazı yerlerde yere atmış ama bazı yerlerde de falan formasından falan çekiliyor. Mesela rakibinin eli vücudunun da dengesini bozuyor. Tamam, bunları da söylemek lazım. Yere attıkları var mı? Var, ama formasından da çekildiği var. Eller sürekli vücutta. Bunlara da biraz bakmak lazım. Aziz Yıldırım, uzaktan da olsa tanıyorsak oğlum ne yapıyorsun falan dememiştir diyor İsmail Kartal'a. Muhabbet aynen şu şekildedir. İsmail değil yani, İsmail Kartal olarak onu düzeltelim. Saygısızlık yapmayalım. Nereye gidiyorsun? Bu saatte kimi getireceğim takımın başına? Çocuk hareketler yapma, geç takımın başına, benim canımı sıkma demiştir diyor. Bu tarz sohbet de geçmiş olabilir İsmail Kartal'la Aziz Yıldırım arasında. Biz bilemeyiz tabii de. Ben İsmail Hoca'nın, yani tekrar söylüyorum, efendiliğini, bence oyun görüşünü falan beğeniyorum ya. Bunu yine söyleyeceğim, belki tekrarı düşeceğim üçüncü kez. Yani İsmail Hoca'yı biz nasıl bilirdik? Hacı, yani bunu belki programda üçüncü kez söylüyorum. Böyle efendi, mazbut, mazlum, kimseye karışmayan, kendi halinde bir adam olarak bilirdik. Ama bu yıl bence İsmail Hoca'ya da itibar suikastı yapıyorlar. İşte egoist deniliyor, benim falan böyle. Söylediği kelimelere falan çok takılıyorlar. Hani adamı bir anda böyle egoist, kendine beğenmiş, kendinden başka kimseyi düşünmeyen bir o isim haline evrilttiler. Hani bu kadar sürede hoca bu kadar değişmiş olabilir mi ya? Bu sosyal medya var ya, inanılmaz tehlikeli. Sahip çıkın Sahip Hoca'ya. Ha? Sen Galatasaraylısın ya, tabii İsmail Hoca'yı istersin başarısız olalım. Bence hiç alakası yok ya. Ben hiç öyle, vallahi öyle düşünmedim. Ona kadar art niyetlisin. Zaniolo havası yok mu? Ben ona benzettim diyor. Tip olarak benziyor da oyun tarzı benzemiyor ya. Zaniolo ile çok farklı. Zaten mevki olarak da değişikler. Ama şey, tip olarak andırıyor. Galatasaray mektebinde Deniz Gül'e çok güzel dersler verilmiş. Çok da güzel uyguladı diyor. Mustafa mesajını atmış. Bence yarı yarıya. Attığı pozisyonlar da var ama formadan çekilmesi falan da var yani. Onları da bence görelim. Döneceğim. Geleceğim mesajlara dostlar. Bir Uğur hocamıza gidelim. Fenerbahçe maçı da var bugün ya. Onu da

0: konuşamadık. Antep maçı var. Ona da geliriz. 11'leri söyleyeyim ben Uğur hocama bağlarken. Gaziantep, Fenerbahçe'de muhtemel 11'ler. Ederson kalede, bir bekte Mert, diğer bekte Archie, stoper tandemi de Skriniar'la Ake, orta alan Kante, İsmail, Guendouzi. Açıklarda da Greenwood'la Oğuz Aydın olacak ve en ileri uçta da Lukaku 11'i bekleniyor Fenerbahçe'de Gaziantep karşısında. Evet, buldum Uğur hocamı. Uğur Dalkıran hocamıza da giderken, Fenerbahçe'de tek eksik şu an Asensio, sakatlığı var. O yüzden bireysel olarak çalışıyor Asensio. Ligde çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı Gaziantep'te. Onun da 7 puanı bulunuyor deyip hemen Uğur hocama gidelim. Uğur hocam selamlar, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Selamlar, teşekkürler Can. Sen nasılsın, iyi misin?
0: Sağ olun hocam, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Öncelikle Galatasaray'ı konuşuyorduk. Galibiyet serisini 4 maça çıkardı. 1-0 Kocaeli'yi yendi ve 5. haftayı da lider tamamladı. Oyuncu bazlı konuşuyoruz genelde. İşte Ugo Cukwu, Torreira, Leao, Denizgül, işte Barış'ı eleştirenler falan var. Şöyle sizden bir maç geneli yorumu alabilirim kıymetli hocam.
1: Sporting Lisbon maçı sonrası biliyorsun özellikle Şampiyonlar Ligi ilk maçı deplasman. Ardından şimdi tekrardan lige dönüş. Kocaeli Spor zorlu bir maç oldu. Kendisi için, Galatasaray için. Zaten geçen yıllarda da biliyorsunuz özellikle Kocaeli ile alakalı sıkıntılar devam ediyordu. Ters gelen bir takımdı Kocaeli. Ki bunu da gördük. Yine çok zorlandı. Yani evet, pozisyonlar vardı. Pozisyonlara girdi ama bir türlü gol atamadı. İkili mücadeleler bayağı bir hırsı geçti. Yani az önce işte yine dinlediğim kadarıyla da Denizgül'le alakalı ikili mücadeleler, formadan çekilmeler vesaire. Gerçekten çok zor bir maç oldu. Pijede kazanmasını bildi. Büyük takım. Büyük takımın da zaten bunu yapması gerekiyor. Zorlu maç olsa dahi kendi evinize, taraftarın da harika desteğiyle beraber kazanması gerekiyordu. Nitekim de öyle oldu ve maçı kazanmasını bildi.
0: Evet, Uğur Dalkıran hocamızla beraberiz. Hocam biraz da Kocaeli tarafından da bakmak lazım aslında. Yani Selçuk İnan takımına bir sistem getirmiş, bir oyun oynatıyor. Ama sanki o oyuncular tabii birazcık son vuruş becerileri, bireysel becerileri düşük olduğu için o son vuruşu iyi yapamıyorlar. Ama yani gördüğümüz kadarıyla Selçuk Hoca'nın da bir oyunu var Kocaeli'de.
1: Kesinlikle Cihan, ama şöyle söyleyeyim. Bizim zaten Süper Lig'de ve diğer alt liglerde her zaman için bu sıkıntı yaşıyoruz biz. Yani son vuruş özelinde ne yazık ki bizim takımlarımızın bir sıkıntısı var. Bunu bir türlü çözemedik. İşte Galatasaray'da olsun, Fenerbahçe'de olsun, Beşiktaş'ta olsun, diğer takımlarda olsun son vuruşlarda bir problem yaşanıyor. Bu zaten özellikle Şampiyonlar Ligi'nde de UEFA Avrupa Ligi'nde de bunları yaşıyoruz. İşte bulduğumuz pozisyonları gole çeviremiyoruz. Gole çeviremediğimizden dolayı rakip gelip gol attığında da otomatikman bu sıkıntılara geçmiş oluyor. Galatasaray ise Sporting Lisbon karşısında bulmuş olduğu pozisyonları belki gole çevirse maç buralara gelmeyecek. İşte yine defans hattında doğru eşleşmeler yapıldığında bu goller yiyilmeyecek gibi durumlar var. Ülkemizde ne yazık ki son vuruşlar bayağı bir sıkıntılı ilerliyor. Böyle işte Galatasaray'ın da işte diğer takımlarında son vuruşlarda sıkıntılar maalesef oluyor.
0: Evet, Uğur Dalkıran hocamızla beraberiz hocam. Maç içinde gözünüze çarpan bir oyuncu oldu mesela. Ugo Cukwu'nun performansını nasıl buldunuz? Ben hani dedim sanki bu çocuğa itibar suikastı yapılıyor gibi düşündüm. Barış'ın performansı yine 93 dakika neden sahada kaldı onu merak ettim işin açıkçası. Hani belki böyle oyuncu bazlı yorumunuzu da alabilirim. Yine Keza Leao vesaire.
1: Hemen ben de tek böyle madde notlarım var. Onları hemen aktarmış olayım diğer dinleyenlere de Cihan. Leao beklediğimiz performansı hala sergilemiyor. Biz ondan biraz daha böyle üst seviyelerde işte driplikleri, birebir de geçmeleri, ardından topu ceza sahasına getirdiğinde son vuruşuyla beraber gole katkı, asiste katkı sağlasın istiyoruz ama hala bunu gerçekleştiremiyor. Bunu yapamamasının yanında bir de ekstra geri dönüşlerde de hala eksikliği var. Yani belli bir performans düşüklüğü var. Oyuncu da hala istediğimiz seviyeye gelmedi Leao o tarafta. Denizgül tarafına gelecek olursak gerçekten yani ben izlememiştim Denizgül'ü daha önceden. Sadece milli takımda biliyorduk ve süre aldığı süreç içerisindeki oyununu biliyorduk ama hakikaten güçlü bir fiziğe sahip oyuncu. İşte sırtı dönük topları iyi kullanıyor, harcamıyor. İşte şimdi söylüyorlar işte Galatasaray'a geldi, işte Galatasaray şeyini aldı, kendine atıyor mesela. Bunu şöyle yorumlamak lazım Cihan. Her futbolcu ceza sahası içerisinde eğer böyle bir an yakaladıysa bunu yapar. Yani bu çok geçmiş dönemdeki oyun izlediğimizde futbolcular bunu yaparlar. Ki Denizgül de bunu yapıyor. Yani Galatasaray'a geldiğinden dolayı değil. Hangi takımda olursa olsun bunu gerçekleştirecektir. Ceza sahası içerisinde zorlu maçlarda, zorlu oyunlarda her zaman için böyle biraz daha kolay gol bulabilme adına bir penaltı alma, penaltı çalma. Forvet'in görevlerinden biridir aslında bunu yapması. Bunu da yapmaya çalıştı. Net beceremedi. Beceremediğinden dolayı da biraz böyle işte kabak gibi ortaya çıktı diyorlar tabir olarak. Böyle oldu. Ama günün sonunda Denizgül gerçekten yani Osimhen'in yokluğundan nispeten Galatasaray'a alıştıktan sonra biraz daha tempo yakaladıktan sonra forvette iyi işler yapacaktır diye söyleyeyim. Torreira zaten bambaşka. Atom karınca diyorlar Torreira'ya. Yani üst düzey oynuyor. Sporting Lisbon karşılaşmasında da aynı anda 3 tane topa müdahale, 3 tane top kapma. Burada geliyorsunuz Kocaeli maçında yine zorlu bir maç. Orada da harika işler yapıyorsunuz. Müthiş oynuyorsunuz. Yani Torreira'ya diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Yani bu adam keşke hani yaşı ilerlemese de hep Galatasaray'da kalsa, Galatasaray'da oynasa diyebileceğim bir oyuncu. Diğer tarafta Batragol'un ben normalde 11 başlamasını bekliyordum ama Okan Buruk işte sonradan oyuna dahil olmasını tercih etti. Ama oyuna girdikten sonra da Cem bilmiyorum dinleyenler ya veya izleyenler belki yakalamışlardır. Yakalamışlarsa söyleyeyim. Bugün bir Mertens, bir Schneider göremeyebiliriz Batragol'dan ama hakikaten Kocaelispor maçında 3 tane çok kritik ve önemli işler yaptı. Birincisi Salahe'nin kademesine girdi. Orada Kocaelispor'un atağını kesti. İkincisi pozisyon kaplamada yani alan kaplama dediğimiz işte alan savunması dediğimiz durumda ise hemen geldi orta sahada sol orta sahaya yakın orada Jakobs'un açısını kapatıp ardından Torreira'nın açısını kapattı. O tarafta topla hiçbir ilişkisi yoktu. Sadece alan savunması yapıp birebir de markaj tarafına girdi. Üçüncü yapmış olduğu en önemli şey de aldığı topları yine geçen hafta konuşmuş olduğumuz gibi ezmeden ileriye doğru taşıyıp birebir de o üçgenleri kurarak takımını atağa çıkarttı. Batragol üzerine bunları söyleyecek olursak gerçekten o da Denizgül gibi biraz daha böyle işte ülkemize ısınıp Galatasaray'a ısınıp harika işler yapacaktır diye söyleyebilirim. Gabriel Sara'ya gelecek olursak ben Gabriel Sara'nın mutlaka yedeğe çekilmesini, biraz daha dinlendirilmesini, mental olarak da rahatlaması gerektiğini düşünenlerdenim. İşte Leslie kendini toparladı. Bence şöyle idmanlarda da artık, antrenmanlarda da artık belli ki o oynama seviyesine geldi ki Okan Hoca da onu zaten ikinci yarı oyuna dahil etti ve oyuna girdikten sonra fiziksel üstünlüğünü koruyarak ikili mücadelelerde, top saklamalarında, topu öne doğru taşımalarında da bunu gördük. Önümüzdeki hafta ve sonraki haftalarda mutlaka Sara'nın yerinde 11'de oynayacağını ben düşünüyorum ki işte Osimhen'in gelmesi, Lemina'nın gelmesi, Sané'nin kendini bulması, Leon'un performansını bir üst seviyeye taşımasıyla beraber Galatasaray yine ligde kasıp kavuracaktır gibi duruyor. Benim oyuncu özelinde düşüncelerim bunlar. Abdülkerim Bardakçı için de, kaptan için de gol atması, ailesine sarılması ki belli ki özel hayatında da iyi oynayamaması, gole katkı sağlayamaması da aile içerisinde de belli ki özel hayatında da bunları konuşuyorlar, bunları yaşıyorlar ki orada golü atıp gidip kızına koşması, ailesine koşması da onun için iyi oldu. Galatasaray üzerinde oyuncu tarafa bakacak olursak da yorumlarım bu şekilde olacaktır Cihan'ım.
0: Evet hocam, dinleyenlerimiz şu yorumu birazcık eleştirmişler. Her futbolcu ceza sahası içinde kendini yere bırakır. Nasıl talihsiz bir açıklama hocam diyorlar. Ama bunu bir açmanızı isterim herhalde. Siz...
1: Hemen söyleyeyim evet. Cihan şöyle. Forvet oyuncusu verdi. Yani şöyle futbol oynayanlar veya futbolu biraz daha böyle içine girenler mutlaka bilirler. Şimdi ben de bir antrenör olduğundan dolayı futbol geçmişime baktığımda futbolun argümanlarında iç aleminde işte antrenmanlar yapılır, antrenmanlarla beraber işte diğer taraf

0: kişi antrenmana hazırlanırken belli başlı metotlar vardır. İşte soyunma odası, soyunma odasından önceki yemek alanı, yemek alanından önceki işte hocalarla özel birebir görüşmeler, işte fitness. Bu tarafların tamamında belli başlı argümanlar vardır. İşte yemek alanına gelirsiniz farklı davranırsınız. İşte fitness tarafına gelirsiniz farklı davranırsınız. Sahaya girersiniz farklı davranırsınız. İşte forvet oyuncusu da gol bulmak için, gol bulma yoluna girmek için her çabayı sarf eder. İşte orta sahada oynayan farklı bir argümanları ortaya koyar. Forvet de gol bulmak için. Yani bunu yani belli başlı futbolcular var, isim vermeyelim burada. Hani onları biraz daha şey yapmayalım diye. Şunu söyleyeyim, forvet oyuncusu gol bulmak için, penaltı kazanmak için, faul almak için bu tür argümanlara girer, bu tür hareketlere girer. Futbolun içerisinde bunlar var. Şöyle söyleyeyim, biraz daha şöyle açıklayayım. Bir dizi oyuncusu, bir başrol oyuncusu işte o diziyi çekerken belli başlı mimikler yapması gerekiyor, hareketler yapması gerekiyor. Veya o seyirciye bunu aktarması gerekiyor ya. İşte futbolcu da gol bulmak için bu tür aksiyonlara ne yazık ki giriyor.
1: Evet, ben şu yüzden sordum hocam, şimdi belki yanlış anlaşıldınız diye sordum. Şimdi bence daha güzel açıkladınız. Şimdi kazanmak için her şey mübah demişsiniz gibi algılanmıştı. Bence çok güzel anlattınız, değiştirdiniz. Yani daha evet. Biz fikrimizi değiştirdiniz. Şunu diyorsunuz yani. Fair play ruhuna ve oyunun akışına zarar verse de endüstriyel futbolda forvetler kazanma olarak, bilinçli olarak veya bilinçsiz olarak bu refleks haline gelmiş. Yapıyorlar diyorsunuz. Yapmamaları ya gerekir ama yapıyorlar diyorsunuz.
0: Kesinlikle şöyle gelelim. Biz bunu biliyoruz. Zamanı geçirmeden sonraki işte yapılan zaman kayıplarına istinaden FIFA tarafından bir kural açıklandı. Öyle mi? İşte tacı geç kullanmayalım. Faali işte örnek veriyorum. Sebepsiz yere işte faal alıp kendimizi yerde fazla bulundurmayalım gibi durumlar için kurallar devreye girdi. Ne yazık ki bunlar var. Ondan dolayı da işte kazanmak, aşta ve savaş her şey mübahtır diyoruz ya. Futbolda ne yazık ki kazanmak için forvet oyuncusu penaltı kazanmak ister. İşte belki faul değildir, sana göre bana göre diyoruz. Faul değildir ama faul alıp gol bulma durumlarına girer. Futbolcular bunları ne yazık ki FPL dışı da olsa yapıyorlar ve yapacaklardır. Da devam edecektir bunlar. Yani göreceğiz. Yani dinleyenlerimize de bunları söylemiş olalım, aktarmış olalım.
1: Evet, Uğur Dalkıran hocamızla birlikteliğimiz sürüyor. Hocam bugün Fenerbahçe'nin de maçı var. Perşembe günü Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını oynadığı için pazartesi günü bugün Gaziantep'le deplasmanda mücadele edecek. Ve puan sıralamasında 12. sırada Fenerbahçe, bu karşılaşmadan mutlak puan veya puanlar alması gerekiyor ama Gaziantep deplasmanı da öyle kolay geçmeyecek. Gaziantep'te 7 puanla 10. sırada, Fenerbahçe'de 6 puanla 12. sırada, bir maç eksiği bulunuyor rakiplerinden. Nasıl bir karşılaşma geçer Uğur hocama göre?
0: Ben şöyle söyleyeyim, yani Fenerbahçe özelinde yani şaşırtan bir tablo. Biz Fenerbahçe'nin şu an Galatasaray'la özellikle lig sıralamasını, ilk ikiyi kovalamasını beklerken şu an ne yazık ki 12. sırada. Şampiyonlar Ligi'ne iyi başladı. Biz Roma mağlubiyeti beklerken işte beraberlik kaldı. Güzel bir şekilde ilerliyor yolu ama ligde neden bu durumda ile alakalı bir açıklaması yok aslında. Yani kadro genişliği olarak müthiş bir kadroya sahipsiniz. Diğer tarafta hani kimi tarafından istenilmeyen, kimi tarafından da mutlaka olması gereken dediğimiz bir teknik direktörle çalışıyorsunuz. Ama Fenerbahçe özelinde Süper Lig'de yanlış giden durumlar aslında şu. Belli bir işte Galatasaray gibi herkes söylüyor bunu. Kemikleşmiş bir kadrosu var, işte bir oyun yapısı var. Ama Fenerbahçe'de bir türlü bunu söyleyemedik biz. Yani geçen sezonda, ondan önceki sezonda, bu sezonda biz bunu bir türlü söyleyemedik. Yani Fenerbahçe tarafında kemikleşmiş bir kadro yok. Kadro olmadığından dolayı da biz Fenerbahçe özelinde işte şu oyuncu şunu burada oynarsa bunu yapabilir diyemiyoruz ne yazık ki. Şimdi yine muhtemel 11'lerde de Gaziantep karşısında nasıl bir 11'le çıkacağını tahmin edemiyoruz ama mutlaka herkesin de benim de bir beklediğim bir 11 var. Burada özellikle kalede yine Ederson'un son dönemde göstermiş olduğu performansla beraber kalede Ederson'un başlayacağını bekliyoruz. Yine yönetim tarafından ve teknik ekip tarafından tercih edilen Mert Müldür oynayacağını düşünüyoruz. Yine Şikniyar, Ake Brown, Kante, Gendüzi.
1: Hocam orası bir dakika, orası çok hassas gibi yani, yönetim tarafından tercih edilen deyince.

0: Yani İsmail Hoca'nın istemediği bir Mert Müldür. Yani yönetim oynatma mı istiyor, onu mu söylüyorsun?
1: Evet, evet, evet, evet. Öyle bir durum var Cihan, ne yazık ki. Ondan dolayı da işte zaten İsmail Hoca'yla da biraz düşüyor. Yani şöyle, hani onu çok söylemek istemiyorum ama birçok yorumcu şunu söylüyor. Kadroyu Aziz Başkan ayarlıyor diye söylüyorlar. Ben o tarafta pek değilim ama etkisi var mı? Evet var. Yani işte bunda Mert Müldür tarafına gelecek olursak, işte diğer tarafta Kerem Aktürkoğlu tarafına gelecek olursak, ne yazık ki yönetim tarafından da İsmail Hoca'ya böyle bir kadro planlamasında etkisinin olduğunu düşünüyorum ben Fenerbahçe tarafında. Ondan dolayı burada yani kendi oyunuyla performansını üst tarafa taşıyan, oynamayı hak eden oyuncular arasında şu an Ederson bence oynamayı hak eden bir performans sergiliyor. Oğuz Aydın yine keza öyle. Vedat Muriç geldi, sakattı. İşte sakattan çıktı. Gol yollarında harika işler yaptı. Oynamayı hak eden oyuncular arasında. Greenwood'a söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum zaten. Müthiş bir oyun sergiliyor gerçekten. Diğer tarafta Gaziantep tarafına bakarsak da güzel işler yapan ve lige iyi başlayan bir ekip. Gaziantep deplasmanları her zaman için Fenerbahçe tarafında zor olmuştur. Ama ben bugün Fenerbahçe'nin puana da ihtiyacı olduğundan dolayı ligden kopmaması adına İsmail Kartal tarafında sıkıntı yaşanmaması adına, Aziz Başkan'ın da biraz daha böyle yöneticisi olarak sıkıntı yaşamaması adına bence bugün Gaziantep deplasmanında rahat bir maç çıkaracağını ve farklı kazanacağını düşünüyorum. Skor verecek olursak da 3-1, 4-1 gibi skor vereyim ben Cihan Fenerbahçe tarafında.
0: Uğur Dalkıran hocam, teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Var mıdır
1: Ben
0: eklemek
1: teşekkür ediyorum.
0: istediğiniz, yarım bıraktığınız? Instagram'da sanırım yeni bir oluşum var. Beşiktaş'ta geçebiliriz ama olayım, Beşiktaş'ta
1: Beşiktaş'a şöyle
0: alayım.
1: söyleyeceğim.
0: Evet.
1: Cihan Beşiktaş'a şöyle söyleyeceğim.
0: Cuma'ydı diye, çok konuşulmuştur diye çok girmedim ama tabii ki
1: Evet,
0: alayım
1: yok.
0: yorumunuzu.
1: Sadece şu, Beşiktaş mutluluğunu bence yaşamaya devam etsin. Gerçekten Vincenzo Italiano ile beraber harika bir hava yakaladılar. Kaptanıyla, oyuncularıyla güzel bir hava yakaladılar. Bu havanın, bu mutluluğun, bu oyunun tadını çıkarsınlar. Bence ki inşallah UEFA Avrupa Ligi'nde de Marsilya karşısında da başarılar diyelim. Müthiş bir maç bekliyor. Bence yenilmeyecektir. Galip gelmek için müthiş oyun sergileyecek. En azından yenilmiyorsa bile beraberlikle sonuçlanacaktır diye Beşiktaş tarafına söyleyelim. Beşiktaşlar bence çarşı grubu veya diğer taraftarlar da bence çok mutludur. Beşiktaş üzerinde bunları söyleyelim. Harika bir hocaya sahipler, harika bir oyun kurgusuna sahipler şu an için Beşiktaş.
0: Uğur Dalkıran hocam, sağ olun. Instagram'da bir yeni bir oluşum vardı. Onun da ismini söylerseniz biz de
1: Aynen.
0: takip etmeye çalışsın dinleyenlerimiz de.
1: Ya
0: Belki
1: şöyle,
0: merakları
1: bizim
0: vardır.
1: sayfamız X Futbol. Biraz daha orada hani İngiliz kelimelerini sevdiğimizden dolayı İngiliz orada şey ekledik, sayfayı ekledik. Aslında X Futbol sayfası diye Türkçesi, İngilizce tabiri ise X Futbol Page diye geçiyor. Instagram'dan, YouTube'dan da takip ederlerse orada da güzel editlemeler, güzel yorumlar katıyoruz. İnşallah ilerleyen süreçlerde de canlı yayınlara başlayacağız. Orada da bizleri takip ederlerse X Futbol Page diye geçiyor Instagram sayfamız. Çok teşekkür ederim dinleyenlere. Sana çok teşekkür ediyorum. Bana bu imkanı sağladığın için saygılar, sevgiler.
0: Sağ olun hocam. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Hoşça kalın. X Football Page. Evet. İlginçmiş. Biraz zor isim olmuş. Hocama önceden söylemiştim, daha kolay isimler yapın ki insanlar kolay takip etsin diye, ama hocam yine zor bir isim tercih etmiş. Kendisini de uğurladık. Teşekkür edelim. Sizden gelen mesajlar var. Onlara da bakacağız. Kocaeli Spor maçında diyor, Kocaeli Spor kalecisi genelde şutları sektirdi. Galatasaray sadece Torreira ile vurmuştu ve o pozisyonda faul de olsa kaleci sektirip gol olmuştu. Uzaktan şut çeken çok az kişi var demiş. Kalecinin zaafı buydu. Okan Hoca acaba şut atın diyemez miydi demiş. Abdülkerim'in şutunda da taraftar vur vur diye bağırdı. Taraftar şut çektirdi diyor. Özcan ve Poyraz Alarcın, saygılar demiş. Oğluyla beraber dinliyormuş dinleyenimiz bizi. Ya orada şey çok ilginçti. Yani Ali abinin yorumu çok ilginçti. Ali Ferah Pot'un. Yani radyodaki spikerliği bambaşkaydı. Yani o eski dönemlerde sahadaki bütün detayları öyle bir anlatırdı ki, böyle hayal gücünün etkisiyle maçı adeta böyle şey gibi. Bu Kaptan Tsubasa'yı bilirsiniz değil mi? Yani Japon golcü, onun gibi yaşardık arabalarda veya evlerde o klasik radyolarda. Yani böyle maçtan sonra da böyle yarım saat dinleyicilerden gelen mesajları ve telefonları alırdı. Maç sonunu yapardı. Tabii radyoda daha özgür oluyor. Detayları anlatırken kendisinden de bir şeyler katardı. Bunlar bize tatlı gelirdi. Hatta bu işte %99'luk gol pozisyonları falan hep o dönemden bugüne gelen değişmeyen cümlelerinden bir tanesi Ali Ferahbot'un. Aslında o 99 sonu 2000'ler ruhunu yansıtan bence sayılı spikerlerden birisi. Artık yeni nesil spikerler böyle çok teknik şeylere takılı kalmıyorlar. Fazla riske girmeden böyle yüzeysel olarak maçı anlatıyorlar. O yüzden ne olursa olsun Ali abi gibi isimler şahsen değerli benim gözümde. Ama ya şunu eleştirebiliriz mesela. Abdülkerim Bardakçı'nın attığı golü sezonun en güzel golü olarak anlattı. Yani gol zaten kaleci hatası Ali abi. Kalede dünyada kalecilik mesleğini icra eten %98 kalecinin çıkaracağı bir top geldi. Hadi 98 fazla oldu, %90 diyeyim. Ve orada sezonun golü falan dedin. Bu abartılar bana bir yerden tanıdık geliyor. Bence bunları azaltırsa hani bizim ne attığımız Ali abiyi de ben çok severim. Ama yani sezonun golü falan hani bazı şeyleri böyle acayip abartıyoruz. Bir tek eleştirirsen bunu eleştiririm. Ya Cihan bu Torreira niye kırmızı kart görmüyor ya arkadaş? Her takımda var doğrudur ama bu adamın özelliği ne? Bir türlü çözemedim demiş. Vallahi bu çocuk bazen böyle bu son dönem işte özellikle bu yıl işte sözleşme yenileme durumları olduğunda işte eleştirildi falan. Yani Galatasaray'ın bence olmazsa olmaz isimlerinden bir tanesi. Yani gerek pas kalitesi, gerek fizik kalitesi, gerek Galatasaray'ın orta sahasını tek başına sırtlaması. Yani takımdan ayrıldıktan sonra orada oluşacak abartayım yani devasa boşluğu tahmin bile edemiyorum. Sen diyorsun ki ikinci dakikada yaptığı pozisyonla alakalı olarak konuştuk onu. Yani fotoğrafı geldi bana. Hani sarı kart verilebilir miydi? %100 sarı kart bana göre. Ama kırmızı bence ağır olurdu. Mesela şu fotoğrafa bakıp hakem olsam ooo derim direkt kırmızı kart adama taban girmiş falan derim ama hani videoyu izlediğinde hani Torreira ayağını çekiyor dizini falan kırıyor. Biraz bu fotoğraf üzerinden falan yorumlayınca farklı oluyor. Bir de ben hakem yorumcusu değilim ki ya. Trio falan ne dedi? Onun yorumlarını bana atarsan çok sevinirim. Biraz da onlara bakmış oluruz. Algı yapmayın please demiş. Ha şeyi mi diyorsun? Ama söyledim onu. Maç eksiğiyle 12. sırada dedim. Kazanırsa tabii ki de ilk 4'e kadar yükselme şansı olacak. 6 puanı var. İlk 4'te Kasımpaşa var mesela 9 puanı. Rize 9, Kocaeli 9. Hatta işte evet averajla şöyle bakıyorum 6-5 4'e kadar çıkma ihtimali var. Yakalamış ama algı yapmadım Miço. 12. demem senin zoruna gitti herhalde o yüzden. Dün Deniz Gül'e yapılan hareketler Osimhen'e yapılsa hakemlerin takdiri aynı olur muydu demiş. Bilmiyorum. Sence olmaz mıydı? Yani bu soruyu sorduğuna göre şey diyorsun yani Osimhen'e penaltı verirlerdi veya faul verirlerdi. İddia ediyorum ve umuyorum. Deniz Gül oynadığı takdirde sezon sonu çift taneliğe gol katkısı yapacaktır demiş. Abi bizim Arda ne yaptı öyle ya? Son 15 dakika girdi, istatistikleri alt üst etti diyor. Arda Güler değil mi? Vallahi İspanya'da bayağı konuşuluyor. Tebrik etmek lazım. Yani kendisini çok seven, neredeyse her programda destekçisi biri olarak. Yani hala bir şekilde eksik göründüğünü söylemiştim kendisine. O dönemler yayında tabii kendisine derken. Ama bu sene bunların hepsini geride bırakmış. Geçen seneye göre bambaşka bir isim. Yani saç modelinden mi? Hani geçen Dünya Kupası Arda'yı mental olarak bu kadar mı yıprattı bilmiyorum tabii. İşte espri kısmı ama artık büyümüş yani. Hani o yüz ifadesi var ya argo tabirle tipi diyoruz ya. Hani çocuk yüz ifadesinden çıkmış. Artık böyle baby face durmuyor Arda Güler. İkinci olarak da böyle ayağını yere sağlam basıyor. Özgüvenli bir şekilde çalıma gidiyor, riskli paslar atıyor. Evet hani eskiden şey derdik çok yetenekli bir oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu işte daha da gelişecek falan. Artık çok yetenekli bir oyuncu değil. Artık dünya yıldızı bana göre. Yani Madrid'de forma giyiyor. Yeteneği bir kenara bıraktık yani artık onu söylemiyoruz. Şimdi direkt yani doğrudan skora katkı ediyor. Asistler yapıyor, goller atıyor ve bunları sürekli yapmak zorunda. Kendini de geliştirdi. Vallahi zekasını kullandı. Böyle ileri koşan. al veri bırakmış bir Arda'yı izlemek gerçekten çok keyifli. Al ver, al ver. Bir ara çok yapıyordu. Bunu bırak

0: yaptı. Yani oyuna sonradan girip, şimdi sen o bana istatistiği verince ben de detaylarına baktım. Tam 24 pozisyon hazırlamış. Tam bir Arda Güler asiste. Galiba biz bu durumu abartmalıyız ya. Sonradan girip 24 pozisyon ayarlamak çok ilginç. Ya bizim ülkede zaten böyle genç futbolcularla ilgili en zor şey oyuncunun gelişmesi olmuyor. Yani bizim sabretmememiz oluyor. Çocuk iki maçta iyi oyuncu, hop diyorsun aman tanrım bu çocuk Ballon d'Or alacak falan, müthiş oyuncu. İki maç kötü oynayınca da şey yapıyoruz, kiralık gönderiyoruz falan. Arda en güzelini yaptı, bir şekilde gitti. Mesela menajeri Mendes olsaydı hep ilk 11'de olurdu Real Madrid'de. Ama Arda, yani menajeri babası olduğu için, bu açığı kapatmak için sürekli daha iyi olmaya devam ediyor. Hem mental olarak, hem fiziksel olarak, hem teknik açıdan, hem taktik açıdan. Ya özgüveni gelince gerçekten tutamıyorsun Arda'yı. Muazzam bir oyuncu. Ofansif orta sahada bence dünyanın en iyi oyuncusu an itibariyle şu anki performansından bahsediyorum. Yani sonradan girse, 20 dakika oynasa bile 5 tane kilit pas atabiliyor. Bu 5 kilit pastan biri de asist oluyor. Ve Madrid, bu adam şu an Madrid'de, bu adam sürekli 11'de olmalı diye Madrid forumları falan çalkalanıyor arkadaşlar. Hatta maç sonunda Mourinho falan Arda ile ilgili çok daha iyi oynuyoruz Arda girince falan dedi. Bunu demek zorunda kaldı. Yani muhabirler ona zorladı. Şey falan dediler işte, Arda'nın grip olmaması için dikkat etmesi gerekiyor falan bile yazdılar. İzleyip göreceğiz falan dediler. Yani düşünün, Arda'ya bu kadar düşkünler. Bence birazcık daha abartmamız lazım kardeşimizi. Deniz Gül'ü ben beğendim. Milli takımda artık forveti Kerem'den devralır mı? Bence Enes Ünal'ın da çağrılması lazım. Çünkü alternatifimiz yok demiş. İzmir'den Recep yazmış. Bu Atakan abi ne ilginç adam ya. Galatasaray'ı sallıyor, bizden linç yiyor. Dün Deniz Gül'ü öven ve milli takıma alınması gerektiğini söyleyen, kendini atmaması için tavsiye veren bir paylaşım yapmış. Hem Galatasaraylılardan hem Beşiktaşlardan linç yemiş. Çok mistik bir adam demiş. Arda Güler yahu ne çocuğu, yaş 23, Barça'da 18 yaşında çocuklar var oynayan demiş. Torreira'nın ikinci dakikada yaptığı hareket bence de sarı kart. İşte bu sarı kartı hakem ikinci dakikada verse Torreira aynı performansı 90 dakika verebilir miydi diyor. Ali mesajını atmış. Şöyle devam edelim. Bir şey daha söyleyeceğim demiş, kusura bakmazsanız. Bu Arda Güler ilk çıktığı zaman Galatasaraylı bir haberci, Akman kardeşleri unutmayın 2 yıl sonra piyasa değerine bakarsınız demişti. Nerede Akman kardeşler? Ya öyle karşı yapmamak lazım ya, karşılaştırmamak lazım. Tabii ki de Arda, ya o şöyle Galatasaraylı, o oradan da biri çıksın diye o karşılaştırmayı yapıyor ama Arda Güler bambaşka bir oyuncu, yani bambaşka bir seviye bu noktada. Ya buradan bir şey yapmaya çalışıyor, bir kıyas yapmaya çalışıyor ama o biraz zor. Akman kardeşler bir Belçika'ya falan gitti galiba, biri olmadı. Mesela Ozan'ı falan çıkardı Galatasaray, oradan Liverpool'a falan yolladı, o iyiydi mesela. Hani oradan falan kıyas yapsa, hani tamam, hani Arda gibi yetenekli çıkmıyor, bilekleri iyi çıkmıyor ama stoper çıkıyor falan diyebilirdi, bir şey yapabilirdi. Eski dönemlere gidebilirdi, aynı dönem değil tabii de. Hani madem bir şey yapacaksa diye söylüyorum. Oo, saati de 1.11 yapmışız. Ben gidiyorum arkadaşlar o zaman, yavaş yavaş. Fazla yapmışız. Kendinize dikkat edin. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Tekrar şöyle Fenerbahçe Gaziantep maçında 11'leri hatırlatalım. Şöyle Fenerbahçe'ninkiyle başlayalım. Aslında deplasman ama şeyi bulamadığım için, Gaziantep'i bulamadığım için Fenerbahçe ile başlayacağım. Mert Müldür, Archie Brown, beklerde bunlar görev alacak. Stoper ikilisi Skriniar ve Aki olacak. Orta alanda Kante, İsmail Yüksek ve Guendouzi. En ileri uçta da bir kanatta Oğuz, diğer kanatta Greenwood ve en ileri uçta Lukaku bekleniyor. Şu an için muhtemel 11. Gaziantep'te Perez, Arda, Abena, Kerim, Meleke, Sorescu, Guidado, Maxim, Kozlovski ve Halil Dervişoğlu muhtemel 11'i bekleniyor. Şöyle detay falan var mı bakalım. Evet, 15. randevuymuş. Daha önce oynanan 14 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü var. 12 kez kazanmış. Antep, Gaziantep daha doğrusu. O Antep'i, Maraş'ı falan bu başındaki şeyleri silip kullanıyorlar ya, çok ayar oluyorum. Gaziantep, Kahraman, Maraş. Bence böyle kullanmak lazım. Ben de az önce aynı hatayı yaptım. İki müsabakadan galibiyetle ayrılmış Gaziantep. Ve herhangi bir beraberlikleri yok. Bu maçlarda da Fenerbahçe'nin 38 golüne Gaziantep 14 golle yanıt vermiş arkadaşlar, dostlar. Gaziantep'teki maçlar ne olmuş? Oradan 5 kez galip ayrılmış Fenerbahçe. Orada da 2 kez. Zaten 2 maçını Antep'te, Gaziantep'te kazanmış. De bakayım. Fenerbahçe son 12 resmi maçı da kazanmış Gaziantep'e karşı. Bayağı bir üstünlüğü bulunuyor. Sağ olun dostlar. Kendinize dikkat edin. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Sosyal medya Cihan Dişli. Takip ederseniz ben de sizi takip ederim. Hoşça kalın. Görüşürüz.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi.
2: Reklam.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Sporu takip eder, içinde olan birisidir. Pioli ya da Şenol Güneş, ikisinden biri bekleniyor. Bunu konuşacağız ama Şenol Güneş ismi bana dikkat çekici geldi. Onu da ayrıca değerlendiririz.
8: Tabii Trabzon bölümüne geçtiğimiz onu değerlendiririz ama ben istedim ki Galatasaray'la girelim. Çünkü Galatasaray kazandı. Galatasaray lider ve Galatasaray 1-0 kazanmasına rağmen, Şampiyonlar Ligi yorgun olmasına rağmen bence iyi gözüktü. Sen genel olarak Galatasaray'ı nasıl buldun abi?
7: Herkesin kafasında şu soru vardı. Doğal olarak bütün izleyenlerin de muhtemelen kafasında şu soru vardı. Şampiyonlar Ligi dönüşü sonrası takımların ritimleri çok iyi olmuyor. Hatta geçen yıl ben mi yanlış hatırlıyorum, Galatasaray'ın Kocaelispor yenilgisi Şampiyonlar Ligi dönüşü olması lazım deplasmandaki maç.
8: Abi ya öncesi ya sonrası.
7: Öncesi ya da sonrasıdır ama Şampiyonlar Ligi'nin etkilediğini biliyoruz. Bir de Galatasaray'da büyük bir problem var. O da Osimhen'in yokluğu. Osimhen'li Galatasaray başka, Osimhen'siz başka bir Galatasaray var. Buna herhalde kimse itiraz edecek durumda değildir. Yok. Yani soru şu, dün Osimhen olsaydı Galatasaray bu maçı çok daha rahat kazanır mıydı? Benim yanıtım evet. Referanslara bakarak bunu söylüyorum. Ancak Galatasaray özelinde şunu söylemek lazım. Galatasaray'ın bir oyun ritmi var, oyun temposu var. En azından televizyonda izlerken de ya da stat'tayken de Galatasaray oyunuyla kendini seni daha doğrusu o oyunun içerisine çekebiliyor. Heyecanlı, güzel maçtı. Temposu yüksek bir karşılaşmaydı. Özellikle Sporting dönüşü Galatasaray'ın etkisinin iyi olduğunu söylemek lazım. Daha farklı bitebilir miydi? Kazanabilir miydi? Kazanabilirdi. Osimhen'in yokluğu mutlaka etki ediyor ama burada şeye bir parantez açmak lazım bence. Deniz Gül'e bir parantez açmak lazım. Şimdi özellikle oyuncu analizi yapan çok sayıda arkadaşımız var. Ben o tarafta değilim. Ama Deniz Gül özelinde şunu söylemek lazım. Ben oldukça etkili buldum.
8: Ben de.
7: Sağ ayaklı bir oyuncu ama o aldığı, döndüğü, direkten topta dahil olmak üzere fiziksel mücadelelerde ayakta kalınması da dahil olmak üzere Galatasaray'ın gelecek adına önemli bir hamle yaptığını düşünüyorum. Bence ilk 11'deki ilk resmi, daha doğrusu 11'de çıktı ilk maçta ben etkili olduğunu düşünüyorum. Burada da şunun da desteklenmesi gerekir. Umarım bu performansı yükselerek devam eder. Çünkü farkındaysan uzun yıllardır Burak Yılmaz'dan sonra milli takımın golcüsü yok. Milli takıma bir golcü lazım işin açıkçası. O yüzden Deniz Gül'ün bu performansının da bu yönüyle anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani bu takımlar zaten milli takıma oyuncu yollarlar. Ben Deniz Gül'ün de çok iyi bir başlangıç yaptığını düşünüyorum. Ben keyif aldım şeyden. Ha şu var, biraz kendini kolay bırakan bir oyuncu. Bilmiyorum sen de dün dikkatini çekti mi ama onun dışında Deniz Gül etkili, güçlü. ve Galatasaray'da iş yapabileceğine dair

0: önemli sinyaller verdi diye düşünüyorum.
1: Ya bunu gördüm, dediğim pozisyonda hatırlıyorum. Hani o penaltı almak
0: iki
1: istediği
0: pozisyon.
1: Pozisyon
0: var. İki pozisyon
1: var. Var var. İki de olur, üç de olur, beş de olur. Bunu takım özelinde, yani Deniz yapıyormuş, Mertens yapmış, işte Skriniar yapıyor, Talisca yapıyordu faul almak için gibi. Hani bu aslında futbolda yapılan bir şey ya. Bunu
0: şu,
1: bence
0: çok... Hayır, oyunun içinde zaten bu vardır. Heh, yani hakem yemeyecek. Zaten var diye bir şey var. Uygulama var.
1: O da
0: bir
1: bazen problem, var abi ya.
0: Bir problem oldu. Ya o zaten hani en yalın hali, büyük tartışmaları beraberinde getiriyor. Kimse de memnun etmeyen bir meseleden bahsediyoruz. Ben bunu şu açıdan söylemedim. Yani Deniz Gül de kendini bırakıyor bağlamında söylemedim.
1: Anladım anladım.
0: Ama senin için bir pozisyon vardı mesela. Çünkü o şöyle oluyor. Yani bu biliyorsun, bu eleştiriler yapılıyor. Herkes bir saatten sonra kendi takımına göre şekil almaya başlıyor. Rakip takımdaki oyuncu yapınca bak bunlar öyle yapıyor, seninki yapınca susuyorsun. Bu da adil olmuyor. En azından izleyen açısından da, seni izleyen, değerlendiren insanlar açısından da ulan ona öyle, buna böyle bakıyorsun deniliyor. Sadece şunu özellikle belirtmek isterim. İkinci penaltı tartışmasının olduğu pozisyonda hatırla, aldı döndü, iki tane oyuncu sırtında, bir tanesi sırtında, biri yan tarafındaydı. Orada alıp devam edip gidebilirdi. Onu tercih etmedi. Sadece bunu vurgulamak için söyledim. Bu da oyuncunun faydasına bu arada, onu da söyleyeyim. Oyuncunun faydasına, ya bu yaptığımız şey, yaptığımız değerlendirmenin oyuncunun faydasına olduğunu düşünüyorum.
1: Ben de seni düzeltmek açısından değil de sosyal medyada çok öyle bir algı çıkıyor. Yani Deniz kendini yere atıyor, gördünüz mü, 2 dakikada alışmış falan filan. Hani böyle yorumlar çok kulüp özelinde değil de aslında futbolun gerçeği olduğunu kabul ederek konuşmamız gerektiği için söylemiştim.
0: Peki, birazdan şu özellikle Hakan hakemle ilgili meselede Okan Burun'un söyledikleri var. Ona gelmeden önce galiba Sercan bir görüşmeye gelecekmiş. İstersen bu şey meselesini önden tamamlayalım. Acun Ilıcalı'nın disipline verilmesi iddiası meselesini konuşalım. Sonra diğer maddelerle devam edelim.
1: Sen arıyor musun Sercan abi?
0: Ben arayayım.
1: Evet, sen ara abi.
0: Evet.
1: Çünkü beni, ekranda da olduğun için daha...
0: Senin sorun olursa oradan da devam ederiz. Bakalım.
1: Yani şu an bir kısa Fenerbahçe arası veriyoruz. Galatasaray'a geri döneceğiz yani.
0: Evet, bu arada tabii... Alo. Sercan bizimle birlikte. Sercan selamlar.
2: Selamlar Aydıncığım.
0: Yayındayız.
2: Yayında mıyız?
0: Yayındayız evet, şu anda.
2: Sağ ol. Bir
0: mukabele. Sercan'cığım, şimdi özellikle bu Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım meselesi çok uzun süredir zaten tartışılıyor. Bu senenin konusu değil. Ta 2024 seçimlerinden beri Aziz Yıldırım'la Acun Ilıcalı arasında soğuk rüzgarların estiği biliniyor. Şimdi bu dünkü haberin ilgili olarak başlayalım. Bu süreçin başlangıcı bildiğim kadarıyla Acun Ilıcalı'nın loca meselesinden sonra Aziz Yıldırım'a attığı tweet, yalancı demesiyle başladı diye biliyorum. Orada son durum nedir?
2: Ya orada Acun Ilıcalı'nın kullandığı kelimelerden dolayı bazı kongreleri, hatta sosyal medyada o dönem paylaşanlar oldu. İhraç edeceğiz ve onu başkanımız hakkında böyle ifadeler kullanamaz diye. Başkan Aziz Yıldırım'a çok yakın ve seçim çalışmalarında kendisini destekleyen bir grup böyle bir kampanya ve çalışmanın içine gireceğiz dediler. Ve o zamanlar böyle dilekçeleri paylaşmışlardı ama bu henüz bir resmi tebliğ edilmiş bir durum değildi. Tamamıyla sosyal medyada gezen bir durumdu ama ben bu işi Sayın Acun Ilıcalı'ya da sordum. Disiplin kuruluna da sordum. Evet dedi, dilekçeler geldi bize. Tabii ki bunu biz dedi disiplin kurulu olarak bakmak ve değerlendirmek durumundayız dedi.
0: Acun Ilıcalı'dan henüz bir savunma alınmadı anladığım kadarıyla.
2: Yani. Yok, daha henüz bir savunma alınmadı ama Sayın Acun Bey'e bunu söylemişler yani. Dilekçe geldi ihraç talebiyle alakalı. Tamam, şu an Acun Ilıcalı'nın bu konuyla alakalı bilgisi var yani, kendisine bu söylenmiş. Yani ben bunu teyit ettim kendisine. Ondan sonra ben haberci olarak bunu teyit ettikten sonra da ben haberimi yaptım geçtim ama birçok insan işte bu eski bir konu, yeni bir konu değil. Hayır, öyle değil. Yani benim gazetecilik kurallarıma göre ne zaman bu kişiye tebliğ yapılır, söylenir, ondan sonra benim için bu haber değeri vardır. Yani sosyal medyada birilerinin attığı dilekçeler, işte tweetler benim için haber değeri yoktur. Herkes her şeyi paylaşıyor sosyal medyada. Önemli olan bu işin birinci muhatabından teyit alabilmektir. Ben işin birinci muhatabından, en azından Acun Bey tarafından bunu teyit ettikten sonra dün normal haberimi yaptım. Ama bu öyle Aziz Yıldırım ve yönetiminin vermiş olduğu bir dilekçe değil zaten. Ben ayrıca bir tweet daha attım, insanları bilgilendirdim. Yani bu Fenerbahçe yönetiminin aldığı bir karar değil. Zaten bu savunma alındıktan sonra bakıyor disiplin kurulu. Evet, bunu ihraç için kongre üyelerine ve savunmalarına alınmıyorlar. Sen ilk savunmayı yazılı da yapsan en son kongre üyelerinin önüne geliyorsun. Diyorsunuz orada o günkü divan başkanı kimse, işte o seçilen konuyu anlatıyor. suçu anlatıyor. Ondan sonra savunmasını yapmak için kürsüye davet ediyor. Kürsüye geliyor. O kürsüde

0: Diyor ki işte böyle böyle hakkında bu iddia var, ne diyorsun diyor. Ondan sonra o savunmasını sözlü yapıyor. Ondan sonra onu tüm kongrelerine oylamaya sunuluyor. İhraç edilsin mi edilmesin mi? Evet. İşte oradaki kalkan el sayısına göre. Yani bunu bir başkan isteyip de birini ihraç edemiyor Fenerbahçe'de. Böyle bir çocuk var. Yani Aziz Yıldırım hani sanki Acun Ilıcalı'yı bizzat kendisi ihraç edecek gibi böyle algılar da yapıldı ama böyle değil. Ben onu da ifade ettim ama yine ifade edeyim. Bunu en son kongre üyelerinin kararıyla belirlenen bir şey bu.
1: Evet.
0: El ne kadar kalkarsa ona göre karar veriliyor.
1: Peki.
2: Ben de bir soru sorabilir miyim Sercan abiye? Sormayayım mı?
1: Sercan sana bir sorusu olacak Doğan'ın. Sor.
0: Soruyorum. Doğacım vay vay vay.
1: Nasılsın abi? Doğan'ın sesini duyabiliyor musun şimdi sen?
0: Duydum duydum.
1: Peki buyur Doğan.
2: Duyman için bir tık da böyle heybetli konuşabilirim abi. Şöyle soracağım sana. Sence İsmail Kartal Aziz Yıldırım ilişkisi nasıl devam eder? Sen çünkü geçen hafta demiştin ki Roma maçında eğer Mert Müldür'ü oynatırsa bence istifa etsin. Çünkü başkan oynat dedi diye oynatacak. Şimdi istifayı da etti dediğin gibi. Aslında çoğu kişinin beklemediğini de yaptı. Ama günün sonunda takıma döndü. Şimdi Ersun Yanal'ın da bazı açıklamaları var. Görmüşsündür. Bu dikiş tutmaz. Bakın göreceksiniz. Olmayacak tarzı bir şeyler söyledi. Sonuçta son şampiyon yapan hoca Fenerbahçe'yi. O da bir referanstır bir yerde. Sen ne düşünüyorsun bu konularla ilgili?
0: Vallahi o istifa da doğru değildi. Geri dönmesi de doğru değildi o aşamada. Yani zaten Fenerbahçe başkanıyla ve bir yola çıktın. Sen Fenerbahçe başkanıyla yola çıkarken zaten Sayın Aziz Yıldırım'ın nasıl bir mizacı olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani Aziz Yıldırım 20 yıl sonra %100 değişmesini kimse beklemiyordu. İsmail Kartal da Sayın Aziz Yıldırım'ın nasıl bir figür olduğunu bilirdi. Ben her zaman şunu söyledim kardeşim yayınlarda. Hiçbir şey de inkar etmedim. Davul Fenerbahçe'de kimin elinde olursa olsun her zaman tokmak Aziz Yıldırım'ın elinde olur dedim. Bunu hiç kimse oraya buraya çevirmesin dedim. Aziz Yıldırım'ın olduğu bir yerde hiç kimse dedim onun sözünün üzerine söz söyleyemez. O sizi buraya getirdi. Getirdikten sonra da artık kendisi göndermeyene kadar o ayrılığın kolay kolay olması da doğru değil. Oluşmaması da lazımdı. Zaten bir yılına gelinmiş İsmail Kartal da bu kadar kısa sürede size bu kapıyı açan Aziz Yıldırım'a da yani 2 gün sonra 3 gün sonra da istifa etmemesi gerekiyordu. Ha, velev ki ettin. Ettin değil mi? Abi ettikten sonra da artık o sözün üzerine 12 saat sonra takımla idmana çıkmaman gerekiyordu. Orada o iş bitmesi gerekiyordu.
1: Sana bir ekleme daha yapmak isterim ben burada Sercan. Bu arada Aziz Yıldırım seçim döneminde ilan etti her şeyi. Yani bu sene nasıl bir başkanlık yapacağını, neye karışıp evet, karışmayacağını da ilan etti. Yani doğru, senin bu bakış açınla meseleye bakarsak İsmail Kartal zaten bunları bilerek geldi. Bugün bu arada şimdi Antep maçı var. Saat 20'de başlayacak Sercan. Fenerbahçe'nin 11'ini nasıl bekliyorsun?
0: Ben valla Fenerbahçe 11'inde çok fazla bir detaya hakim olmasam da ama ben Lukaku'nun haftalardır Gaziantep maçına hazırladıklarını duyuyordum. Ben bugün bir Lukaku ilk 11'i bekliyorum. Yani Lukaku'nun olduğu bir 11 bekliyorum.
1: Orta saha nasıl olur? Asensio yok çünkü. Hala sakatlığı devam ediyor. Asensio bu arada onun ne zaman döneceğini de konuşuruz birazdan.
2: Asensio yok hanım.
0: Yani Asensio'nun ne zaman döneceğini bilen kimse yok. İşin kötü tarafı bu.
2: Asensio'yu yani Asensio konuşuruz sonra.
0: Bilmiyor. Sağlık heyeti de bilmiyor. Hastane de bilmiyor. Kimse bilmiyor.
2: Tamam şu konuşuruz o işte sonra. Peki orta saha dışında nasıl?
0: 7 ile 10 gündü içinde Beşiktaş maçına özellikle sportif direktörümüz veya işte Oğuz hocamız bunu böyle açıkladı kamuoyuna.
1: Peki.
0: Herkes evet, bu şekilde evet, bildi. Şimdi ama bilen yok. Yani üzerine 3 hafta geçti.
2: Abi şimdi evet de.
0: Haftaya gidiyoruz. Yani bilen bence kimse yok bu işi. O yüzden Asensio hakkında artık ben daha yorum yapamıyorum.
1: Bunu. Peki. Evet. Şimdi bugün Gendouzi, daha doğrusu Roma maçında zaten cezası olduğu için oynayamamıştı. Gendouzi, Kante, İsmail mi bekliyorsun, İrfan mı bekliyorsun?
2: Ya da sürpriz bir 10 numara mı yoksa?
1: Kim olabilir? Şimdi,
2: Greenwood olur, Oğuz olur, Nottingham'da oynadı, iyi oynadı.
1: Olabilir.
0: Yani Greenwood'u da oraya alabilir, kanatlara kullanabilir, Kerem'le, Nene'yle yapabilir. İrfan'ı atabilir. Yani hoca orada oynuyor, aralarında bakacak ama artık yani şu maçta özellikle son maçta Kerem'in performansı saç baş yoldurdu ne olursa olsun. Yani yine iyi bir performans sergileyemedi. Yani Oğuz'la Nene'nin olduğu bir senaryo bekliyorum ben bugün açıkçası. Evet. Lukaku'yu bekliyorum.
1: Ben bu arada İsmail'i keseceğini düşünmüyorum. Roma maçının en iyi adamlarından bir tanesi.
0: Evet, en iyi adam.
2: Belki Kante'yi dinlendirir. Gendouzi o maçta ceza alır. İsmail Gendouzi yapar belki.
0: Yani riskiye dönebilir. Orada Kante'yi daha böyle öne mi atar? Son maçta çok Kante 3. bölgeye gitti. Çok da iyi işler yaptı. Acaba Gendouzi İsmail yapıp Kante'yi mi orada rahat bir oyuncu profilinde ileri sürecek? Yani çok ihtimaller var burada Aydın. O yüzden çok

0: net bir şey diyemem.
1: Teşekkürler Sercan. Görüşürüz.
2: Sercan abi yayından sonra arayacağım seni.
1: Görüşürüz. Görüşürüz. Evet, bu tekrar döneriz dilersen bu Acun Ilıcalı Aziz Yıldırım meselesi, ama bir süreci var çünkü.
2: Zaten aynen öyle, ilerleyen bölümde Murat abiyle de konuşacağız bu konuyu. O zaman da bırakırız. Senin dediğin bu Okan Hoca açıklaması, şey, sen Dingil bölümünü diyorsun değil mi?
1: Evet evet. Okan Hoca şey, basın toplantısında orada ismini duyunca Dingert diyorsunuz biz de, ya da Dingil miydi falan, yani aptal.
2: Dingil de diyorlar ama falan diyor. Biz evet, Dingert evet. Diyoruz.
1: Bağlamında şey. Özellikle hakemin çok kötü bir maç yönettiğini, Sporting maçında kırmızı kartı vermeyerek aslında bunu ilan ettiğini ifade etti. Orada tabii Okan Buruk'la ilgili şunu söylemek lazım. Yani biliyorsun Türkiye'de de hakem tartışmaları çok yapılıyor. Şimdi burada esas olarak bizim hakemlerimizden bunlardan iyi vurgusu, ki son Sporting maçından sonra da 3 aşağı 5 yukarı buna denk gelecek şekilde bir değerlendirme yapmıştı. Orada da bu dünkü açıklamasıyla birlikte geçmişte bizim hakem, ki buna benzer bir açıklama daha yapmıştı daha önce. Okan Buruk bir Şampiyonlar Ligi maçı sonrası şey maçı olabilir. Bayern Münih maçı sonrası olabilir.
2: O
1: maç çok meşhur maçtı, hatırla. Evet. O maçtan sonra da ya biz hakemlerimizi yerden yere vuruyoruz ama bunların haliyle bu demişti. Bu yabancı hakem tartışmasının bir taraftan yarın bir gün açılacak bir meseledir. Ama şunu da altını çizmek lazım. Hakemler konusunda bu işin yerli yabancısı yok. Herkes kendi durumuna göre o günün koşullarında meseleyi aktarıyor. Burada Okan Buruk bu hakemlere karşı Türk hakemlerini övüyor ama yarın da yerin dibine sokabilir. Orada böyle bir çelişki barındırdığını söyleyeyim.
2: Şöyle enteresan bir istatistik gördüm bu arada. Galatasaray geçen sezon 25 puan kaybetmiş. Ligde total. 13'ü Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra. Hazar abi atmış bunu, Hazar Büyükay. Yani %52'sini Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra kaybetmiş. Hatta senin dediğin gibi Kocaeli maçı da öyle. O yüzden de dünkü 3 puan osimensizlik konusuna rağmen çok önemli oldu. Ya şeydi virajda.
1: Bence temposu iyiydi Galatasaray'ın. Az evet. Önce söyledim ya, yani izleyeni de içine çeken bir takım. Galatasaray'ın temposu iyiydi. Fizik olarak çünkü takımların ciddi tartışmaları olabiliyor ama uzun yıllardır bir arada oynayan bu takımın tempolu hali bence Galatasaray adına dün olumlu detaylardan bir tanesiydi. Tekrar ediyorum, yani Osimhen yok. Sporting maçı dönüşü, Şampiyonlar Ligi dönüşü nasıl olacak sorularına herkes bir yanıt arıyordu. Çok keyifli bir karşılaşma oldu, onu söyleyeyim.
2: Aynen öyle. Galatasaray keyif verdi diyelim. Ufaktan da Fenerbahçe'ye geçelim. Şimdi Sercan abiye sorduğumuz soruyu ben sana sormak istiyorum. Şimdi yani haber olarak değil de yorum olarak soruyorum bunu. Tamam. Yanlış anlama. Nasıl bir 11 bekliyorsun Antep karşısında?
1: Yani Mert Müldür'ü oynar diye düşünüyorum. İsmail Yüksek bence bugün oynar. Lukaku oynar mı 11'de?
2: Ya sağ içi baktığımızda oynamaması gerekir diye düşünüyorum.
1: Ben oynayacağını düşünmüyorum. Yani 11 ile başlayacağını düşünmüyorum. Yani çok kritik bir maç Fenerbahçe açısından bu maç.
2: Peki bu adamı oynatarak mı forma sokarsın, yoksa sonradan oyuna soka soka mı? Çünkü vallahi sonradan oyuna soktuğunda arkasında Bartu oluyor. Bilmem ne oluyor.
1: Doğru da şu ana kadar hani oyuncunun hazır olmadığı açık. Orada da şeyin dediği doğru çıktı. Oğuz Çetin'in dediği doğru çıktı. 4-6 haftaya ihtiyacı var demişti. Hatta o basın toplantısında bir polemik olmuştu hatırlarsan.
2: Şurada sen, ben, Murat abi yayın yapmıştık ve eleştirmiştik üçümüz de aslında. Hani oyuncu bir haftaya, iki haftaya ben oynuyorum derken siz nasıl 4-6 hafta diyorsunuz? Bu bir iletişim kazasıdır demiş. Daha çok Murat abi demişti.
1: Orada evet. Çünkü oyuncu hazırım diyor. Oğuz Çetin burada diyor ki yok, daha 4-6 haftaya ihtiyacı var gibi bir değerlendirme yapmıştım. O da ciddi bir tartışma konusu olmuştu ki özellikle Fenerbahçe'de biliyorsun bu iletişim meselesi son günlerin en popüler konularından bir tanesi. Ya niye bu kadar açık ve net şekilde kamuoyu önünde oyuncu onu diyor, sportif direktör bunu diyor diye tartışmalar yaşanmıştı. Ama görüyoruz ki Oğuz Çetin'in dediği şey doğru çıkıyor. Yani 4-6 haftaya ihtiyacı varmış. Ancak hani oyuncunun daha iyi olmasını, her maç daha iyi olmasını bekliyorsun. Şu ana kadar tam olarak adamın hazır edilemediği de bir gerçek şey konusunda. Lukaku konusunda.
2: Şey endişe verici bence abi.
1: Ne?
2: İlk oyuna girdiğinde hangi maç olduğunu hatırlamıyorum. Çok da önemi yok. Daha bir diri gözüküyordu. Son Beşiktaş maçına girdiğinde ilk diriliğinden böyle bir sanki aşağı, hani gelişeceğine geri gitme durumu gördüm. O biraz endişe verici sanki.
1: Lyon maçında sahaya girdi. Lyon maçında ilk oynadığı maç Lyon maçı mı? İlk oynadığı maç.
2: Bakıyorum ben. Sen...
1: Evet, ilk oynadığı maç Lyon maçı olabilir. İstanbul'daki Lyon maçıydı. Öyle hatırlıyorum ben.
2: Hemen baktım. Tarihe göre diyoruz. Evet, çok güzel. Ama 8 dakika oynamış işte.
1: Tamam. Yani son bölümde oyuna dahil edilmişti. Tamam, aldım. Oyuna dahil. Espresso ile bugün şey yapacağız. Böyle ara ara uğraşacağız. Gideceğiz, geleceğiz. Bu arada lezzetli kahvesi varmış. Onu da söyleyeyim. O maçta bir 8-10 dakika kadar oynamıştı. Ki hedef de biliyorsun zaten Lukaku'nun transferinden önce isim ortaya atılmıştı.

0: olmuştu ama isim, daha doğrusu Lukaku'nun olup olmayacağı belli değildi. Playoff'tan önce getireceğiz demişlerdi. Lyon maçları öncesi gelmişti. 8 dakika oynadı. Böyle bir iyi durumda değil gibi görünüyordu. Bir oyuna girdi. Birkaç dakika sonra bir kendini bir gösterdi. Lukaku henüz hazır değil. Yani Lukaku'nun bir an önce hazır olmasını bekliyoruz. O yüzden ben Antep maçında bugün Fenerbahçe'nin bir bilginin ötesinde yoruma dayanarak gideceğim. Orada risk edeceğini düşünmüyorum yani. Risk edeceğini düşünmüyorum.
1: Soruyu şu açıdan sordum abi. Şimdi açınca da daha net gözüme çarptı. Lyon maçı 8 dakika. Konya maçı 21 dakika. Tekrar Lyon maçı 10 dakika. Sonra Samsun ve Beşiktaş maçlarında 27 ve 22'şer dakika. Son olarak Roma'da 18 dakika. Yani bunları toplayınca 49, 67, 77, i̇şte 98, 106 abi. Yani sen toplam bir maç kadar bile oynatmamışsın. Hani ne zaman formu bulduracaksın o zaman?
0: İşte Çünkü... 4-6 hafta demişlerdi. Yarın öbür, bir an önce bu arada hazırlanmalı ki Lukaku da
1: O açıdan
0: hazırlanmalı
1: söylüyorum.
0: ki şey meselesi de bitsin Fenerbahçe'de. Talisca konusu da bitsin. Talisca konusu da kapansın. Çünkü Talisca üzerinde en temel değerlendirmeye çok en temel değerlendirmene çok skorer oyuncuydu. Fenerbahçe gol atamadığı maçlarda ya da sıkıntı yaşadığı maçlarda sürekli olarak bu Talisca meselesi ön plana gelecektir. Ve ben önce çok basit bir mantık, bir an önce hazır olmalı ki Fenerbahçe'de bu Talisca konusu da tartışması da ortadan kalksın. Yani skor üretmeye başladığı sürece bu aynı zamanda bu tartışma da kalkacaktır. Bu yönetim açısından da hoca açısından da değerli bir şey. Ama adamın hazır olmadığı ya da şimdi bunu çıkaramayacağı özelinde bir değerlendirme yapmanın ben abartılı bir değerlendirme olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş maçı birçok açıdan kırılma oldu. Lukaku açısından da kırılma oldu ama o Beşiktaş maçının özellikle ikinci yarısı tüm takım açısından ciddi bir problemdi zaten.
1: Fecaatti.
0: Fenerbahçe'de.
1: İsmail
0: Çok
1: Hoca da
0: kötüydü.
1: özür dileriz
0: Çok
1: dedi.
0: kötüydü.
1: Daha ne desin
0: Evet,
1: yani.
0: evet, evet.
1: İsmail Hoca demişken bir Ersun Yanal bölümüne geçiş yapalım mı ufaktan?
0: Geçelim.
1: Grafiğimiz var o konuyla ilgili. Ben istiyorsan Ersun Yanal'ın söylediklerini bir okuyayım. Grafiğimiz var değil mi Barancığım? Olmaz mı? Rejimiz vızır vızır. Fenerbahçe'de yaşamış biri olarak İsmail Kartal'ı en iyi anlayan benim. Testi kırıldı, geçmiş olsun. Bu toparlanmaz, göreceksiniz. Fenerbahçe'nin lideri böyle davranmaz. Bu başkan ve İsmail Kartal problemidir. Son cümle çok çarpıcı abi ya. Sonunda Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ı büyük bir zevkle kovacaktır.
0: Evet.
1: Bunun psikolojik bölümü de var mı? Geliyormuş. İkisini de okuyup total değerlendirelim.
0: Tamam.
1: Gençler Birliği maçı bittiğinde Fenerbahçe'de mobbing başladı demiştim. Fenerbahçe'nin içinde olmak, sorumluluk almak ve bu sorumlulukları sürdürebilme becerisi önemli bir ruh sağlığı gerektiriyor. Onun için bence ruh sağlığı açısından heyet raporuna ihtiyaç var. Hep son cümlelerde vurucu. Yani
0: Deli
1: diyor
0: diyor.
1: ki İsmail Hoca psikolojik açıdan
0: Deli diyor,
1: sağlam
0: deli
1: raporu
0: diyor.
1: alsın
0: Deli
1: ha.
0: diyor resmen yani.
1: Ve Aziz Başkan da kovarken çok keyifle kovacaktır İsmail
0: Heyet
1: Kartal
0: raporu
1: diyor.
0: nedir? Bir kişi karar veremez.
1: 8 kişi falan olur orada
0: Mesela ben
1: evet.
0: geçenlerde Allah uzun ömür versin. Benim
1: Amin.
0: babamın bir şey dizinde bir problem var.
1: Amin.
0: Ama babam da
1: Geçmiş olsun.
0: 75 yaşlarında. Daha önce kalçasından bir ameliyat oldu. Orada bir platin var. Şimdi dizine bir platin takılacak. Baltalimanı Kemik Hastalıklar Hastanesi vardır. Orası iyi, çok iyi bir hastanedir. Devlet hastanesidir. Özellikle bu hastalıklarda orayı herkese de tavsiye ederim. İyi bir hastanedir. Çok iyi bir ihtisas hastanesi zaten. Oraya götürdüm. Doktor baktı, kolunda da var. Babam bir aynı zamanda inşaat işçisi olduğu için çok daha doğal olarak bir yıpranma oluyor. Böyle anlatmak çok daha doğru olacak çünkü anlaşılması bakımından söylüyorum. Niye heyet raporunu söylüyor? Sonra doktor dedi ki amca dedi senin ameliyat olman lazım. Ancak dedi yaşın daha önce ameliyat olman bu riskli bir ameliyat. Yani ameliyata girdiğin zaman Allah korusun masada kalma ihtimalin de var. O yüzden dedi benim dedi seni heyete sokmam lazım. Yani bir kişi değil. Babamın ameliyat olup olmayacağını 7-8 doktor oturdular. Karar verdiler ve dediler ki biz bu ameliyatı yaparız. Heyet bunun için var. Heyet riski en aza indirip bu sağlıklı yapılabilir mi, yapılamaz mı? Ne demek oluyor şimdi bu? İsmail Kartal'la ilgili bir doktorun yapacağı, çünkü oraya gidiyor. Bir doktorun eğer bilmiyorsa heyetin ne demek olduğunu daha büyük bir kafa imza atmış durumda. İsmail Kartal'ın durumunu diyor bir kişi teyit edemez diyor. 3-5 doktorun bir araya gelip İsmail Kartal'la ilgili değerlendirmesi yapması lazım. Bu da nereye gider biliyor musun? Bu kafa yapısıyla İsmail Kartal göreve devam edebilir mi edemez mi bir kişi karar veremez. Buna heyetin bakması lazım diye bayağı sert giriyor aslında. Heyet budur. Heyetin
1: Katılıyorum.
0: mantığı budur.
1: Tamamen böyle düşünüyorum ben de.
0: Şimdi ama Ersun Yanal'la ilgili bu bölüm biraz geniş olacak diye düşünüyorum. Murat Aşık'la da konuşacağız ama Ersun Yanal'la ilgili kronolojik olarak bir süreci aktaralım. Yani Ersun Yanal buraya nasıl geldi? Doğa sen kaç yaşındaydın?
1: 30.
0: 30 yaşındasın. Ben 40, 41, 42, 43'e doğru gidiyorum.
1: Allah uzun ömürler versin.
0: Ve 2000, 2001 yani üniversite okumaya başladığım yıllardan itibaren bu işi yapmaya başladım. 2000-2001 desen bir hayli zaman oldu. Yani 20 yıldan 25. fazladır ben

0: işin içerisindeyim ve Ersun Yanal'ın kariyerini en başından itibaren bilen insanlardan biriyim. Bilen insanlardan biriyim derken yani Gençler Birliği, Ankara Gücü, önce Denizli'de başladı. Öyle hatırlıyorum ben. Denizli Spor, İlhan Cavcavoğlu'nu Gençler Birliği'ne getirdi. Cemal Aydın'ı Ankara Gücü'ne götürdü. Oradan yanılmıyorsam milli takıma geldi. Milli takımdan sonra Fenerbahçe'ye geldi. Trabzon'a gitti. Bir sürü takımda çalıştı biliyorsun.
1: Fenerbahçe'den sonra
0: biraz
1: dağıldı.
0: Ben Ersun Yanal'la ilgili olarak...

0: Ersun'da da ne anlattığını hiç anlaşılmayan birisiydi. Ersun Yanal böyleydi. Yani sır verir, ser verir, sır vermez. Çok böyle politik davranır. Manşet çıkaramazsın yani şeyden. Ersun Yanal'ın sözlerinden pek bir manşet çıkaramazdın. Ama şimdi Ersun Yanal gazı açmış durumda ve bambaşka ve çok etkin ve çok böyle tartışma yaratan şeyler söylüyor Ersun Yanal. Ama bu iş nasıl bu noktaya geldi? Şimdi biz yakın zamanda Ersun Yanal'ın değişimini bence anlatan bir tablo var. Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar başkan olacak, çok yakın tarihten bahsediyorum. Hatta biz burada Dici Futbol'a İbo abiyle usta programı yaparken de bu konuyu konuşmuştuk.
1: Hatırlıyorum.
0: Ersun Yanal bir video yayınladı. Video yayınladı. Futbol beni çağırıyor, ben zaten bundan uzakta kalamam falan diye. Bu aslında YouTube kanalının ve bundan sonra yayıncı olacağına dair bir sinyaldi. Yakında görüşürüz bağlamında.
1: Sadece öyle bir sinyal miydi sence?
0: Hayır, dur şimdi.
1: Ha, tamam.
0: Önce buydu. Ama ben bunun biraz aslında kendini o günlerde bu videoyu, bu çıkışı yapmasının nedeni olarak biraz kendini Fenerbahçe'nin gündemine getirmek olarak değerlendirmiştim. Nitekim bence bunu kanıtlayan bir durum oluştu. Şöyle ki Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adaylığı konuşulurken Aziz Yıldırım'ın çıkıp çıkmayacağı belli değildi, hatırlarsın.
1: Hı hı.
0: Hatta biliyorsun Aziz Yıldırım o günlerde şunu söylemişti. Bir Mehmet Ali Bey çıksın, bir duruma bakalım. Hatırladın mı? Yo, şu 3 ay önceki meseleden bahsediyorum.
1: Tabii.
0: Sonra Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkan adayı olmayacağını açıkladı, biliyorsun. Ve benim hatırladığım kadarıyla Ersun Yanal'ın o az önce bahsettiğim ilk videosu Mehmet Ali Aydınlar acaba Fenerbahçe başkan adayı olacak mı sorularının döndüğü günlerdendi. Günlerdeydi. Yani Mehmet Ali Aydınlar henüz çekilmemişti. Mehmet Ali Aydınlar çekildikten sonra o videoyu verebiliyor muyuz ya? Sana sabah bir video attım.
1: O videoyu hazırlamadık.
0: Hakan yani biz... Safi ve Aziz Yıldırım'ın yarış. Hatta o arada Barış Göktürk de Fenerbahçe başkan adayıydı. Hatırla, daha Aziz Yıldırım'da falan birleşme yoktu, hatırladın mı?
1: Evet.
0: Sonra.
1: İstiyorsan hazırlasınlar, verdirelim ama.
0: Çok da önemli değil.
1: Hadi içeride yo, konuştuğumuzda.
0: Sesini de şey yaparım. Olabilir aslında, o önemli çünkü.
1: Tamam Baran, o videoyu sana yolluyorum. Hazırlatır mısın?
0: O ikinci video. İkinci videodan bahsediyoruz.
1: Tamam.
0: Sonra Ersun Yanal, Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığı kesinleştikten sonra, ikisinin yarışacağı ortaya çıktıktan sonra bir video daha yayınladı. Yani benim anladığım o videonun mantığı şuydu. Ne Aziz Yıldırım ne de Hakan Safi beni zaten bu göreve getirmez. İkisine de saldıran bir tutum sergiledi.
1: Ha, orada telifle ilgili bir durum olabilirdi.
0: Tamam,
1: onun için
0: peki.
1: Hazırlamamışsın.
0: Orada ikisine de saldıran bir tutum sergiledi. Konu neydi biliyor musun? Fenerbahçe çözümsüzlüğü seçiyor. İkisinde de bir çözüm olmaz diye bir değerlendirme yaptı.
1: Seçimsizliğin seçimi diye bir başlığı var.
0: Çözümsüzlük yani. Hı-hı. Yani kimi seçse Fenerbahçe bir çözüm olmayacak. Çünkü bu adamlar Fenerbahçe'yi yönetecek kalibrede adamlar değil'e doğru giden bir değerlendirmeydi. Hatta ben o günkü yayında şöyle değerlendirmiştim. Yani herhalde anladı ki ne Ersun Yanal'ı Aziz Yıldırım'ın getireceğini ne de Hakan Safi'nin. O yüzden Ersun Yanal'ı böyle bir değerlendirme yapıyor diye konuşmuştuk. Hatta o yayında İbrahim Seten de İbo abiyle yayın yaparken o videoyu çok iyi hatırlıyorum. Burada konuşmuştuk. Dedi ki o zaman da Ersun Yanal, sen dedi bu kadar netsen, keskinsen. Aziz Yıldırım seni gönderdiği gün çıkıp konuşsaydı. Çok açık ve net bir şekilde bu çağrıyı yapmıştı. Şimdi ben Ersun Yanal'ın videolarını çok uzun süredir izliyorum. Yani sonuç itibariyle Türk milli takımını çalıştırmış, Fenerbahçe'yi çalıştırmış, Trabzon'u çalıştırmış. Yani son 20-25 yılda Türk futbolunun içerisinde olan birisi. Yani takımların oynadığı oyunlarla ilgili, oyuncularla ilgili değerlendirmeler yapıyor. Bazen de çok besleyici yorumlar yaptığını söylemem gerekiyor. Ancak bu dönemde, son dönemde Ersun Yanal gazı iyice açtı. Bu meşhur Beşiktaş maçı var ya, meşhur dediğim Fenerbahçe'nin kaybettiği maç var ya, aslında film orada koptu. Niye koptu? İsmail Kartal o maçtan sonra biliyorsun çıktı, şey dedi. Özür diledi. Yani yapamadık, kusura bakmayın, özür dilerim gibi bir açıklaması vardı hatırlarsan. O yayından sonra, o basın toplantısından sonra Ersun Yanal çıkıp İsmail Kartal'ı sert dille eleştirdi. Sen de lidersin ya dedi. Sen de niye özür diliyorsun dedi. Ayrıca yapman gereken şey, ben bu arada hani o altyazısını yazarak anlatıyorum, yönetimi suçlayacaksın dedi. Sorumluluğu herkese ortak edeceksin. Böyle olmaz dedi. Bu iş gidiş değil bağlamında bir değerlendirme yaptı. Geliyoruz dünkü değerlendirmesine. İşte o bu yorum yaptıktan sonra o bölümde alıntılayıp neydi o ifadesi? Aziz Yıldırım çok zevkle, büyük bir zevkle İsmail Kartal'ı, evet, kovacaktır diyor. Ve kendisine tabii büyük bir tepki de var. Şimdi şunun altını özellikle çizeyim. Benim gördüğüm Ersun Yanal'ın bu dönemde yaptığı şey...

0: net bir Aziz Yıldırım muhalifi ve herhangi bir problem olduğu zaman Ersun Yanal bu dönem Aziz Yıldırım'ı yıpratma adına çok sert çıkışlar yapacak ve yaptığı şeyin bu olduğunu açıkçası düşünüyorum. İsmail Kartal'la ilgili değerlendirmesi de bütün zaten yayınlarına bakarsan yani ben çok samimi yani işte hocaya destek vermeli falan filan değerlendirmeleri var ama çok samimi bir düşünce içerisinde olduğunu görenlerden değilim. Belki de 2014 13-14, 14-15 sezonuna girerken Ersun Yanal yollanmış ve İsmail Kartal getirilmişti. Belki de ikisinden rövanş alma duygusuyla hareket ediyor sorusu akıllara gelebilir. Ve ben Ersun Yanal'ın bu dönemde bu anlayışla hareket ettiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü az önce cümleye başlarken şunu söyledim. Ersun Yanal hiçbir dönem 20-25 yıllık kariyerinde hiçbir dönem manşet atan bir adam olmadı. Hep kaçak güreşir. Hatta ben şeyi hatırlarım Doğa. Ali Koç zamanı şeye geldi ya, Fenerbahçe'ye göreve gelmiş hatırlarsan.
1: Evet.
0: Tekrar. Ve göreve geldiğinde Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Ozan Tufan, bir iki kişi daha olabilir. Bu isimlerin hepsi kadro dışındaydı. İlk maçına çıktı ya da ikinci maçına çıktı. Devre arasından hemen önce göreve gelmişti. Antalya'da Antalyaspor'la oynanan bir maçtan sonra ben de o maça gitmiştim. Basın toplantısında dedim ki, ya gözümüzün içine baka baka bak. Ne dedi biliyor musun? Hocam dedim. Volkan Demirel, Ozan Tufan siz dedim bunları şey yapacak mısınız? Kadroya tekrar dahil edecek misiniz? Ne dedi biliyor musun? Fenerbahçe kulübü açıklamış. İkisi de Deraz'ında çalışıyor. Ya bu dedi kadro dışı meselesi. 3 aşağı 5 yukarı söylediği söz odur. Keşke o basın toplantısının kaydını bulup getirseydim. Dedi ki bu kadro dışı meselesi basının uydurması gibi bir şey değerlendirme yaptı. Bu arada benim de elimde mikrofon yok. Onda mikrofon var bende yok. Şimdi bunu söyledikten sonra itiraz ediyorsun ama zaten sesin yayına gitmiyor. Yani adam orada istediği gibi oynuyor. Düşün yani burada bile net bir şey söylemiyor. Adamlar kadro dışı alacağım ya da almayacağım diyor ki bu diyor basının uydurmasıdır gibi o bağlama gelebilecek bir değerlendirme yapmıştı. Şimdi
1: kaçak
0: bugünkü
1: güreşmenin tırnak içinde
0: efendim
1: tanımı böyle bir şey. Kaçak güreşmenin tanımı
0: ya hiçbir
1: bunun
0: şey
1: gibi bir şey aslında.
0: söylemez. Yani gerçekten de hiçbir şey söylemedi. Şimdi geçmişten yola çıkarak bir örnek daha vereceğim ve bir soru soracağım Ersun Yanal'a. Şimdi bugün tekrar ediyorum Ersun Yanal'ın yaptığı şey hem İsmail Kartal ama özellikle bence temel hedefi Aziz Yıldırım üzerinde bir yıpratma politikası güttüğünü düşünüyorum. Yani Aziz Yıldırım karşısında güçler varsa o güçlerden bir tanesinin Ersun Yanal olduğunu düşünüyorum. Etkisi meselesi tartışma konusudur.
1: Ersun Yanal bir güç mü
0: Çünkü
1: ki?
0: bazı sorular ortaya çıkıyor. Şimdi Sayın Hocam siz mesela bu kadar konuşuyorsunuz, bu kadar akıl veriyorsunuz. Siz Ali Koç zamanı bu kulübe geldiniz. Hatta Ali Koç belki de o söylediği sözü de yuttu. Çok üzerine gidildi biliyorsun. Ersun Yanal'ı getirecek misiniz diye sorulduğunda Ali Koç hatırlarsan şey demişti. Hatta Ali Koç sonra hayır ben ona Ersun Yanal için demedim demişti ama siz benim zihniyetimi anlayamamışsınız gibi bir cevap vermişti. O da Ersun Yanal'ı asla getirmeyecek bağlamında yorumlanmıştı. Hatırlıyor musun o günleri?
1: Hatırlıyorum.
0: Hatırlıyorsun. Sonra Ersun Yanal göreve geldi ve Fenerbahçe'de Ersun Yanal ne yaptı abi? Söylediği şey geldim işte ligden düşmek üzere olan takımı aldım. İşte ligin o sezon altıncısı yaptım. Sonra sezona devam etti. Birkaç kez istifa etti. Bunu zar zor tuttular. Hatta bir Türkiye Kupası maçından önce istifa etti. Yani söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır diyen Ersun Yanal her zor durumda özellikle o dönemde Ali Koç döneminde sürekli istifa edip gitmeyi düşünen bir teknik direktördü. Ben çok net hatırlıyorum. Fenerbahçe'nin bir Türkiye Kupası maçına zorla çıkardılar. Zorla çıkardılar. Bak zorla çıktı. O maçtan sonra da gitmişti
1: Yani
0: Ersun
1: böyle
0: Yanal.
1: böyle liderlik yapılmaz diyordu. Bırakıp gidemezsiniz
0: İşte
1: diyordu.
0: kendisi yapıyor. Şimdi
1: İşte onu
0: anlatıyor.
1: anlamadım ben de.
0: Şimdi anlatıyor. Hoca
1: Çelişki.
0: diyor ki bunlar böyle yapılır. Sizin arşivleriniz de var. Daha değerli bir soru var burada bence.
1: Nedir?
0: Soru şu. Hocam Fenerbahçe'nin sorunu şimdi mi? Mesela 6 yılın sonunda hiçbir başarı kazanamamış. Hiçbir başarı kazanamamış. Büyük tepkiyi beraberinde getirmiş. Ali Koç, Aziz Yıldırım'la birlikte seçime girdi mi? Girdi.
1: Hı.
0: 2024'te. O seçimleri kazandı mı?
1: Kazandı.
0: Kazandı. Peki hocam siz madem bu kadar böyle keskinsiniz, madem bu kadar Fenerbahçe'yi düşünüyorsunuz. Peki siz 2024 yılından önce, o seçimden önce Ali Koç Aziz Yıldırım'ın yarışından önce çıkıp niye Ali Koç'la hiç 6 yılda hiçbir şey yapamamış bir yönetimle ilgili olumsuz bir değerlendirme yapmadınız? En azından çıkıp şey diyebilirdiniz. Ben Aziz Yıldırım'la kötü günler yaşadım ama bu seçimde Aziz Yıldırım'ın kazanmasını daha değerli görürüm. Çünkü bu 6 yıl çok kötü gitmiştir Fenerbahçe adına diyebilir miydi? Diyebilirdi. Yani hep bir plan, hep bir kurgu ve bunu bir samimiyet testi olarak ortaya koyarsak ben insanların özellikle Ersun Yanal'ın bu çıkışını samimi olarak değerlendirdiklerini düşünmüyorum. Hedefi Aziz Yıldırım çok net. Bak bu olgular. Ben olgulardan yola çıkarak meseleyi aktarıyorum. Bunun böyle olduğunu zaten kanıtlıyor. Bu arada yani o özellikle tabii her yorumcunun değerlendirme hakkı vardır. Bu sözler Ersun Yanal'ı bağlar. Ama o ince bölümleri alıp tweetler halinde vermesi kendisi mi yapıyor yoksa ekibi mi yapıyor bilemiyorum. Ama kendisi sonuç itibariyle kendisini bağlayan değerlendirmelerden bahsediyoruz. Yani Aziz Yıldırım zevkle kovacaktır falan. Muhtemelen kendi döneminde atıfta bulunuyor. O zaman çıkın anlatın neden sizi Aziz Yıldırım yolladı. Ki Aziz Yıldırım'ın da hatalarından bir tanesi olarak değerlendirilir. Çünkü şampiyon olmuş olan Fenerbahçe'nin hocasını yolladı. Fenerbahçe o yıllardan sonra daha sıkıntılı günler geçirdi. Ersun Yanal'la devam etse Fenerbahçe o başarı grafiğini devam ettirebilir miydi sorusu çok doğru bir sorudur. Aziz Yıldırım da bunun bedelini 2018 yılında 16 bine 4 binle ödemiştir. Stadyumdan yuhlanarak yollanmıştır. Doğru mu kardeşim?
1: Doğrudur.
0: Doğru. Ama Ersun Yanal'la ilgili şunu soracağım ben. Bence çok daha çarpıcı bir şey var.
1: Can alıcı yerlere geliyoruz.
0: Olayın şahidiyim ben. Yaşadıklarımı anlatıyorum. Yaşadıklarımı bir anlatıyorum. Madem siz bu kadar Türk futbolunu seviyorsunuz. Madem Fenerbahçe'yi bu kadar koruyorsunuz. Fenerbahçe'nin madem bu kadar başarılı olmasını istiyorsunuz. Ve bu dönemde bu çıkışları yaparak Fenerbahçe'de işlerin iyiye gitmesini istiyorsunuz ya. Siz Ersun Yanal olarak bu sözleri her zaman söyleme hakkına sahipsiniz. Ve Fenerbahçe taraftarında karşılığınız var. Ali Koç dönemindeki son dönemdeki kötü gidişatınıza rağmen. Şimdi niye burada özellikle Aziz Yıldırım'ı hedef alıyorsun sorusu doğru ve dolaylı bir doğru ve mantıklı bir sorudur. Mutlaka çıkıp kendisi açıklayacaktır. Ama Ersun Yanal'la ilgili sormak istediğim bir şey var. Ben o günlerin şahidiyim, yaşadım, haberlerini de yaptım. Şimdi bu çok meşhur bir mesele vardır. Ersun Yanal milli takımın teknik direktörü. O milli takım da çok iyiydi bu arada. Yani Nihat'ların, Fatih Tekke'lerin olduğu dönemden bahsediyorum. Hele bir deplasmanda bir Danimarka maçı oynamıştı. Belki yaşın yetmeyebilir, hatırlayamayabilirsin.
1: Minnoştum daha oralar.
0: Ama nasıl bir top biliyor musun? Darmadağın etti yani. Milli takım acayip, çok iyi bir milli takım. O 2008 Avrupa Şampiyonası'na gelen kadro var ya, yarı final oynayan kadro var ya. O kadronun temelleri o yıllarda atılmıştı. Ve Ersun Yanal gerçekten de iyi götürüyordu. Ersun Yanal'la ilgili değerlendirme şuydu. Genç bir teknik adam, bilime inanan bir teknik adam. Özellikle Şansal abinin oradaki değerlendirme yolları da çok değerlidir. Ve Ankara Gücü'nde ve Gençler Birliği'nde çok iyi işler yaparak Ersun Yanal o göreve layıkıyla gelmişti. Sonra gayet iyi bir milli takım vardı ve Ersun Yanal milli takımdan gitti. Neden gittiğini söyleyeyim mi?
1: Evet.
0: Çok açıktır. Hakan Şükür operasyon yaptı. Zaman Gazetesi üzerinden. Hakan Şükür oynatmıyordu. Kadroya almıyordu. Ve Hakan Şükür özeli meselesinden milli takımda böyle bir sıkıntı yaşandı. Ersun Yanal gitti. Ben hatta ve bunu kendisi de biliyor. Erman Toroğlu'nun yazdığı yazılar da vardır. Ayrıldıktan sonra ben o zaman bak 2007 yılında ben Aydınlık'ta çalışıyorum. O şey de var, derginin küpürü de vardır bende. Aradım. Dedim ki hocam dedim sizi dedim özellikle Zaman Gazete dahil olmak üzere ki ben o zaman haberlere falan bakıyorum. Acayip de yıpratıyorlar şeyi Ersun Yanal'ı. Bunların dedim operasyon yaptığı söyleyen ne diyorsunuz? Bilmiyorum ki dedi. Ya dedim hocam böyle çok açık bazı değerlendirmeler var. Ya şimdi öyle de olabilir olmayabilir de. Hiçbir zaman netliği olmayan birisi.
1: Bir güne bir gün. Kaçak güreşme işi var yine.
0: Bir güne bir gün.
1: Hatta güreş yok ortada yani.
0: Bir güne bir gün kendisiyle ilgili bir meselede dahi. Sen mesela kalkıp da bu Türkiye için bir sorun değil mi? Türk futbolu için bir sorun değil miydi? Senin yaşadıkların. Bir gün olsun kalkıp bu konularda bir cephe aldın mı? Bu konularda bir değerlendirme yaptın mı? Net bir sonuca doğru gittin mi? Ama şimdi niye bugün bunu yapıyorsun? Ben sana söyleyeyim. Burada Ersun Yanal'ın ben net bir şekilde bir şey tarafında olduğunu düşünüyorum. Ne derler buna?
1: Tam ne anlatmak istiyoruz? Yardımcı olmak
0: yani Aziz Yıldırım Aziz Yıldırım muhalifi olarak şu an bütün bu değerlendirmeleri yaptığını düşünüyorum. Başka bir izah yok yani. Ama tekrar soruyorum. Hiçbir konuda bugüne kadar hiçbir keskin fikir söylememiş Ersun Yanal'ın bugün ortaya çıkması tabii ki fikrini söyleyecektir. Ama hocam sizin de böyle bir hikayeniz var. Yani hep siz haklı olamazsınız. Öneriyorsunuz da sizin yaptıklarınıza şöyle bir bakmak lazım diye düşünüyorum.
1: Abi çok manidar hakikaten. Dediğin gibi bir sen anlatınca kronolojik olarak düşündüm. 8 senedir, 9 senedir falan ortada olmayan Ersun Yanal bir anda Aziz Başkan. Başkan olunca futbolun bana ihtiyacı var falan deyip video paylaşıyor, geri dönüyor.
0: Başkan olmadan önce bak. Başkan olmadan önce. Daha Mehmet Ali Aydınlar'ın adaylığı söz konusu. Çekilmemiş. Mehmet Ali Aydınlar gelirse acaba ben Fenerbahçe'nin hocası olabilir miyim diye düşünmüş ve kendisini tartıştırmış istemiş olabilir. Ben dönüyorum deyip 3 gün sonra Fenerbahçe'nin başkan adayları için bunların ikisinden de hiçbir şey olmaz diye video paylaşan ben değilim. Bak kronolojik olarak böyle oldu mesele.

0: Mesele böyle oldu ve bugün bu noktaya geldi Ersun
1: Peki
0: Yanal.
1: bir şey soracağım sana. Burada bir tırnak içinde soruyorum. Fırsatçılık seziyor musun?
0: Tabii ki seziyorum. Gündemi kokla. Yani kim bu arada bilmiyorum, bir danışmanı var mı? Gündemi kokla. Buradan onu söyle. Oradan bunu söyle. Bu zaten kaotik bir durum var. E sen de buralardan bir kahraman olarak belki çıkarsın. Vay hocam haklıymış dedirtirler. Bir rövanş alma duygusu içerisinde ben hareket ettiğini düşünüyorum.
1: Öyle mi düşünüyorsun?
0: Görüşüm bu benim.
1: Süper. Peki sence Fenerbahçe'ye tekrardan Aziz Bey döneminde ya da değil, o önemli değil. Hoca olma amaç var mı? O amacı var mıdır?
0: Vardır tabii, söylüyor zaten. Niye
1: Vay be.
0: olmasın ki?
1: Hani şu dönem
0: Bu arada Aziz Yıldırım kendisiyle ilgili yolladıktan sonra Ersun Yanal bir daha bu kulübün içerisinden giremez ifadesini kullanmıştı ya. Bu tekrar gündeme gelmişti. O zaman şöyle bir şey söylemişti. Biliyorsun Aziz Yıldırım'ın böyle lafları çok meşhurdur. Aykut Kocaman'la ilgili de söylemişti. Ve hatta Aziz Yıldırım şey demişti. Ben olmasam bile uğraşacağım demişti Ersun Yanal'ın
1: Evet.
0: Fenerbahçe'ye gelmemesi için. Ve Ali Koç hatırla neydi, Koku muydu? Koku'dan
1: Koku.
0: hemen sonra Ersun Yanal'ı getirdi.
1: Evet.
0: Yani Ali, bilmiyorum Aziz Yıldırım gelmesin diye uğraştım ama başarılı olamadığı da ortada. Bunu da hocayı yıpratmış da olabilir ama Ersun Yanal'la ilgili Fenerbahçe'den içeri giremez bir daha ve girmesine de karşı çıkacağım, uğraşacağım demesindeki neden neydi biliyor musun?
1: Neydi?
0: Demişti ki madem sen Fenerbahçelisin, madem sen bunları yapıyorsun, sen bu kadar büyük Fenerbahçelisin, o zaman Trabzon'a niye gittin çalıştın demişti. Gitmeyecektin Trabzon'a.
1: Hatta Trabzon'a gittiğinde söylediği şeyler de biraz
0: Evet,
1: şaibeli
0: Fenerbahçe
1: şeyler.
0: öncesinde veya da sonrasındaydı ama şunu söylemişti Aziz Yıldırım. Sen madem böylesin, Fenerbahçe ile Trabzon'un arasında yaşananlar vardır. Sen de bu süreçleri son dönemine hakim insan olarak madem Fenerbahçelisin, o zaman Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra şeye gitmeyecektin, Trabzon'a gitmeyecektin. Orada kenarda oturup bekleyecektin ve Fenerbahçe'ye tekrar görev çağrıldığında göreve gelirdim. Ben de seninle uğraşmazdım. Gelmene engel olacak bir şey yapmazdım. Yapmayacağını da yapacağını da böyle ifade etmişti. Trabzon'a gitmesi meselesine Fenerbahçe'den sonra büyük takıktı. Bu arada insanların da hakkıdır. Yani Fenerbahçe'den kovuluyorsunuz, Trabzon'a gidiyorsunuz, çalışabilirsiniz. Burada bir problem yok ama ben olayları kronolojik olarak aktarıyorum. Hikaye buydu, olay buydu yani.
1: Sen çok güzel aktardın konuları abi. Rejimizden de bana bu uyarı geldi. Sen arasan daha güzel olur dediler. Murat abi arıyorum
0: Arayayım
1: o zaman.
0: tabii, arayayım.
1: Yok ben ara, yani ben arasın. Hani sen dediği
0: Tamam,
1: benim.
0: olur.
1: Demin sen aradın ya. Şimdi ben
0: Tamam.
1: arıyorum. Murat abimiz de hazırmış. Sporunu yaptı. 10 kilometre
0: Vay
1: koştu.
0: vay vay vay.
1: Murat abimizi arıyorum ve bir de ona soralım. Murat abim nasılsın?
2: İyiyim, sağ ol Doğa. Sen nasılsın?
1: Ben çok iyiyim. Çok
2: İyi
1: teşekkür
2: yayınlar
1: ederim.
2: sana ve Aydın Bey'e. Murat
1: Teşekkür
0: Bey,
1: ederiz abi.
0: selamlar.
2: Aydın'ım orada, benim operasyon arkadaşım ya. Beraber.
1: Operasyon arkadaş
2: Onunla
1: derken
2: yürütüyoruz. Tabii. Biz operasyon arkadaşıyız artık.
1: tam olarak nasıl
2: Beraber
1: operasyonlar
2: yürütüyoruz.
1: yapıyorsunuz?
2: İşte başkan getiriyoruz, götürüyoruz. Hoca getiriyoruz, götürüyoruz. Canımız istiyor, futbolcu getiriyoruz, götürüyoruz. Artık biz de ne kadar gücümüzün farkına vardık bu operasyonlarda. Bundan sonra yeni operasyon arkadaşlar alacağız aramıza.
1: Eskiden
2: Bekliyoruz.
1: böyle şeyler seni sinirlendirirdi. Şimdi gülerek dalga geçmen beni çok mutlu ediyor abi. Senin
2: Hayatla
1: adına.
2: dalga geçeceksin Doğacığım. Hayat o kadar ciddi bir şey değil. O yüzden devam.
1: Harikasın sayın abim. Şimdi Ersun Yanal'ın açıklamalarını gördüğüne emin gibi bir şeyim.
2: Evet. Maalesef gördüm.
1: Gördün. Şimdi biz Aydın abiyle bir 15 dakikadır falan üzerine konuşuyoruz. Fırsatçılık,
2: İzledim,
1: mırsatçılık.
2: izledim.
1: Ne varsa
2: İzledim,
1: dedik
2: izledim
1: hakikaten.
2: sizi.
1: Senden de görüşlerini alabilir miyiz?
2: Beni şaşırtmıyor açıkçası Doğa. Ersun Hoca'nın davranış tarzı. Çünkü Ersun Yanal maalesef bu. Ben bunu yıllarca Fenerbahçe taraftarına anlatmaya çalıştım. Çok basit bir yerler gösterdim onlara. Dedim ki Ersun Yanal Trabzonspor'a son imza atarken soru soruluyor. 2010-2011 şampiyonu kim hocam deniyor. Bilerek soruluyor soru. Hoca Fenerbahçe diyemiyor. Trabzon da diyemiyor ama çok güzel. Aydın demin dedi aslında hiçbir şey söylemiyor hoca diye.
1: Kaçak
2: Şöyle
1: güreş mevzusu.
2: söylüyor. Ben zaten buradan ayrılırken buraya şampiyon bir takım bırakmıştım diyor.
0: Şampiyon olabilecek.
2: Trabzon'a şampiyon olacak bir takım bırakmıştım yani. Hocayı etrafından dolanıyor. İşte sonra başka kulüplere gittiğinde belli paylaşımlar yapması, yapmaması vesaireler. Hoca bu. Hoca zaten biliyorsun dedi ki ben futbol kariyerimi sonlandırdım. Amerika'ya yerleşiyorum. Fakat her ne hikmetse bir anda İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye imza atmasıyla beraber Ersun Yanal ya neden İsmail'de ben değilim? Hani o 4 kere geldi. Benim şampiyonluğum var. Ben 2 kere geldim. Benim de hakkım 3-4 diye düşünüyordu herhalde. Aydın'ın dediği gibi bu kongre zamanı başladı aslında Ersun Yanal'ın gazı açması. Gördük iki başkan adayı da öncelikle hocayı düşünmüyor bir defa. Oradan bir ikisine de saldırı düzenledi. Sonra İsmail Hoca'nın imzasıyla beraber özel İsmail Kartal, Aziz Yıldırım eksenli bir saldırı planı oluşturdu. Ne acıdır ki karşılığı yoktu ha. Şimdi bugün Fatih Terim de teknik direktör, Ersun Yanal teknik direktör. Kıyaslamıyorum başarı vesaire kariyer olarak ama birinin bugün hiç Galatasaray'la ilgili tek negatif yorum yapmadan ki bu Galatasaraylılardan tepki de alıyor. Ya hocam sen de hiçbir şey konuşmuyorsun. Hep anılar manılar anlatıyorsun. Bugün gördüm 300 bin abonesi var. Ersun Yanal sadece Fenerbahçe'ye sallayarak 7 bin abonesi mi var? 10 bin abonesi mi var? Öyle bir şey işte ya da 20 bin abonesi mi var? Yani Ersun Hocam, sevgili Ersun Hocam. tarzı değiştir. Bu tarz sana kazandırmıyor. Ne kazandırmayacak?
1: Yani diyorsun ki amaç ratingse rating yok, aboneyse abone yok. Hoca olmak istiyorsan amaç buysa onu da olamayacaksın. Elde var hoca sıfır mı diyorsun?
2: Hoca olmak istiyorsan da senin artık hocalık olarak Fenerbahçe'nin başına geçecek liyakatin yok. Neden diyorum bunu? Şampiyonluk. Benim hatta hep söylerim, Fenerbahçe'nin en büyük kırılması Ersun Yanal'la yollarını ayırmasıdır Temmuz ayında. O sene. Süper Kupa finali öncesi. Ersun Hoca diyor ki ama ben bıraktım diyor. Bana mobbing uygular, ben istifa ettim diyor. Tamam işte orası kırıldı Fenerbahçe'nin tarihi orada. Oradan beri de şampiyonluk yok zaten baktığın zaman. Ama Ersun Hoca'nın sonraki bütün tercihleri yanlıştı Doğa. Bak Trabzonspor'a gitti olmadı. Alanya'ya gitti, Antalya'ya gitti. En son Amed'e gitti. Yok hiçbir yerde tutturamadı hoca. Onun için hocam sen artık Fenerbahçe'nin tarihine geçmiş bir teknik adam olarak yol göster. Çünkü Aydın'ı da dinledim. Ben de ara ara bakıyorum. Hocanın aslında çok ciddi teknik anlamda, futbol anlamında böyle bize ışık tutacak açıklamaları da var. Keşke o taraftan yürüse. Ama hocam şimdilik öbür taraftan yürümeye tercih.
0: Ama ben de diyorum ki Murat Aşık. Yani burada ya geçmişte az önce bir hikaye anlattım. Ben bir olay anlattım. Bunlar yaşandı. Yani evet, onunla ilgili sana operasyonlar yapanlarla ilgili bir cümle etmiyorsun. Ne Aziz Yıldırım konusu olunca birden gazı açıyorsun ve Aziz Yıldırım'ı, şu anki hocayı bu birleşmeden sonra da nasıl yıpratırım diye uğraşıyorsun. Şimdi burada bir iyi niyet var mı sence? Bence yok.
2: Ya iyi niyet olmadığını zaten aslında cümlenin en başında anlatmak istedim Aydın. Hani kelimeyi kullanmadım ama hani iyi niyet olmadığını belirtmek için yani Ersun'un yıllarda ben anlatmaya çalışıyorum dedim insanlara. Orada onu söylemeye çalışıyorum. Kesinlikle bir iyi niyet yok. Hoca şöyle zannetti. Aziz Yıldırım'a saldırmak prim yapar zannetti. Fakat bu döneminde Aziz Yıldırım'a saldırmak prim yapmıyor. Çünkü neden? Adam diyor ben zaten bir seneliğine geldim. Bir sene içinde şampiyon yapamazsam da bırakacağım diyor. Yani şu anda başkana vurmanın yani başkana vurursan başkan ne yapacak? Mesela başkan görevi mi bırakacak? Yani zaten yıl sonu kongre var. Yani hocam bir son yıllarda teknik anlamda da yaptığı gibi yanlış strateji uyguladı. Yanlış taktik dizilişle sahaya çıktı ve maalesef mağlup olmak üzere şu anda.
1: Abi bu psikolojik tahlil bölümü çok ağır değil mi ya? Heyet raporu falan filan yani bu kadar rahat bunları söyleyebiliyor muyuz?
2: Olur. Ya bunu ben söylemem. Kendime de yapıştırmam. Ama Ersun Hoca biliyorsun Lukaku için de burası huzur evi değil dedi. Yani mesela garip. Hocanın böyle garip. Hoca şundan olabilir Doğa. Ben hocamın tarafından şimdi bir şey yapayım. Nasıl hocamın tarafına geçeyim? Abi Amerika'ya yerleştim. Ben biraz Türkiye hakimiyetimi kaybettim. Yanlış kelimeler kullanıyorum diyebilir.
1: Anladım abim benim. Tam bu konuyu zaten Aydın abiyle de uzun konuştuğumuz için sana soracağım diğer konuya geçeyim istiyorsan.
2: Buyurun.
1: Bu Acun Ilıcalı'nın ihraç talebiyle ilgili Sercan abinin haberidir. Tam olarak ne düşünüyorsun evet. Abi?
2: Yani şöyle şimdi orada galiba sanırım Acun abinin attığı tweette bir yalancı ya da yalanı alışkanlık haline getiren evet. Gibi bir ifade var.
1: Var, var.
2: Şimdi bu Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı hakaret suçu nasıl bir disiplin suçu? Ve burada her kongresi Fenerbahçe'nin 61 bin tane ya da 65 bin tane kongresi var şu anda. Hepsi dilekçeyle başvurabilir. Burada karar disiplin kurulu verecek. Ya bana soruyorsan bunun karşılığı kesin ihraç değil. Yani ya bir uyarı ya da benim vakti zamanda aldığım gibi 2 sene ihraç. Geçici ihraç olabilir. Fakat olmayabilir. Bunu disiplin kurulundaki oradaki hukukçular karar verecek. Acun Ilıcalı'dan bir savunma istenecek muhakkak. O da muhtemelen donelerini koyacaktır. Yani ne demek istedi, niye böyle söyledi. Ama günün sonunda Fenerbahçe Başkanlığı hakaretin Fenerbahçe disiplin talimatnamesinde suç olduğu yazılıyor zaten. Onun için yani buradan bir ceza çıkar. Ama ben cezanın böyle kesin ihraç olacağını yani Fenerbahçe üyeliğinden kesin ihraç olacağını düşünmüyorum.
1: Acun Ilıcalı da bu kadar spor insanı titriyle çıkıştayken Acun Bey'i camiadan uzaklaştırmanın iyi mi geleceğini, kötü mü geleceğini siz daha iyi analiz edersiniz ama benim başka sorum yok. Aydın abi senin sorun var mı?
0: Yok, teşekkür ederim.
1: Murat abi 10 kilometre koştun zaten, seni daha fazla yormayalım. Evet. Yarın da beraberiz seninle.
2: Yarın 12'de beraberiz inşallah evet.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.
1: İyi günler diliyorum.
2: Görüşürüz. Abi. İyi yayınlar. Yeni programımız hayırlı olsun Aydın Bey.
0: Teşekkürler Murat Bey.
1: Çok sağ olun.
0: O ifadeyi de tam okuyalım dilersen. Yani hangi tweetinden ötürü Acun Ilıcalı ile ilgili disipline bazı üyelerin dilekçesi var. Sercan Süreci aktardı. Hatta tekrar bir vurgulamakta fayda olur. Biliyorsun bir tweet atmıştı bundan kaç gün önce 23.08 yani 23 Ağustos'ta. Önceki yalanları mahkeme kararıyla tescillenmiş olan Aziz Yıldırım'ın yeni algı operasyonu. Şimdi Acun Ilıcalı buna savunma olarak diyecek ki Aziz Yıldırım bana böyle böyle şeyler söyledi. Biz mahkemeleştik. O hangi mahkeme kararları bunları bilmiyorum. Yayınlarlar mı? Onu da göreceğiz ama bu konuyla ilgili şunu söylemek isterim. Yani zaten ikili arasında 2024 seçimlerinden itibaren başlayan büyük bir gerginlik var. Orada da Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım'a Ali Koç'un karşısına çıkamaz ki zaten batırmış gitmiş gibi biliyorsun. Bir ağır ifadeleri vardı o seçim döneminde. Biraz Aziz Yıldırım'ı tahrik etmeye yönelik.
1: Ama Aziz Bey'in de ağır ifadeleri vardı şimdi. Tek taraflı olmasın da bu işler. Çünkü yani sen o tarafı anlat ben de o tarafı anlatayım.
0: Onu da söyle. O dönem Acun Ilıcalı ile ilgili
1: abuk subuk işler vardı
0: Acun Ilıcalı ile ilgili Aziz Yıldırım'ın ağzından bir iki ifade çıkmıştı. Hatırlıyorum ama yani gerginlik o dönemde başladı. Gerginlik o dönemde başladı. Şimdi Sercan da altını çizdi ya. Şimdi bu disiplin bir karar verecek. Sonra Fenerbahçe'nin eğer bu arada bu kararı bu önümüzdeki aylarda verirse Fenerbahçe'nin önümüzdeki Haziran ayında şey var ya kongresi.
1: Hı hı.
0: Doğa. Kongreye çünkü birisinin kulüpten atılması benim bildiğim kadarıyla tüzük gereği Fenerbahçe'de genel kurulun son onayına sunuluyor. Genel kurul evet Fenerbahçe kulübünden atılsın denirse eğer ihraç edilsin denirse oylamayla Fenerbahçe bunu yapıyor. Evet ya da hayır sonucu çıkıyor. Kişi çıkıp orada kendi savunmasını da yapıyor. Ya da bilmiyorum belki daha Cunun Ucalı yarın öbür gün diyecek ki şey hatırlarsan Nihat Özdemir'in kulüpten ayrılığını hatırlarsan Nihat Özdemir'le ilgili de böyle çok sert tartışmalar vardı. Nihat Özdemir gidip kulüpten istifa etmişti.
1: Şey noktası bana acayip geliyor ama bunu söyleyip geçeceğim bu konuyu.
0: Söyle.
1: Hani Nihat Özdemir'i geri döndürmek istiyorum ama Acun'u da koparmak istiyorum bölümünü mantıklı bir çerçeveye oturtamıyorum kendi kafamda ama vardır bir bildiği.
0: Ya, ne diyeyim? Bunlar bir taraftan bir iktidar çatışmaları öyle söyleyelim.
1: Okey. Aydın abi dün enteresan bir şey oldu onu da seninle konuşmak isterim. Söyle. Manchester City United maçında biliyorsun. Haaland gol attı, gol iptal oldu, sonra VAR'dan bakıldı, gol verildi. Ama İngiliz hakem kurulu muydu o? Sonra mevzunun üzerine bir açıklama yaptı. Orada verilen golü biz doğru bulmuyoruz. Enzo Fernandez pozisyonun içinde ve pozisyonu dahli var.
0: Evet.
1: Orada gol verilmemeliydi. biz Manchester United'la iletişime geçtik. Kararın yanlış olduğunu bildirdik ve konuyu araştırıyoruz. Özellikle aynen hakem kurulu olarak hatayı kabul ediyor ve özür diliyoruz diyor. Pozisyonla da ilgili inceleme başlatılacak diyor. Şimdi bu İngiliz Profesyonel Hakem Kurulu'nun yaptığı şey bence dünyada önce olması gereken bir konu olarak artık mevzular içine i̇şte girmeli. Sen abi. Ne düşünüyorsun?
0: İşte iletişim bu. Adam kendi marka değerini koruyor. Diyor ki benim için hakemler değerli ama takımlar da değerli, ligim de değerli. Burada böyle bir problem varsa ben bu problemin üzerine gidiyorum. Konuşmayarak bunu kabul eden tarafta değilim. Ya da konuşmayarak bir şeyleri gizlemeye çalışmıyorum. Ben buraya müdahale ediyorum. Burada ağır bir ihlal varsa eğer bunun mutlaka sorunları vardır. Arka planında ne var ne yok her şeyi çıkaracağım. Kulübede bu bilgilendirmeyi yapıyor. Kulübede samimiyetle bu konuyu götürüyor. Zaten özellikle bizim hakemlik müessesiyle ilgili temel mesele ne? Herhangi bir açıklama yapmaması. Çok nadir açıklama yapmaları. Bu da şöyle oluyor. Şey maçı vardı çok iyi hatırlarım ben onu. Mesela bugün Fenerbahçe'nin şey maçı var.
1: Antep, Gaziantep.
0: Burada da samimi olacağız evet. Antep maçı var. Diyelim ki Antep maçında doğa şöyle bir şey oldu. Fenerbahçe'nin aleyhine bir karar verildi diyelim ki. Ve maçı da o hakemin yanlış, işte VAR'ın ve hakemin yanlış kararıyla, skandal bir kararıyla Gaziantep'in galibiyetiyle sonuçlandı. Fenerbahçe maçı kaybetti diyelim. MHK yönetimi, başkanı ya da MHK federasyon sitesinden bir açıklama yapıyor. Diyor ki biz diyor burada büyük bir ihlal vardır. Fenerbahçe kulübüne de bildirdik. Gerekli soruşturmayı yaptıktan sonra hem Fenerbahçe kulübüne hem de kamuoyuna bununla ilgili kesin ve kati sonucumuzu, raporumuzu açıklayacağız diye bir açıklama yapsa ne olur?
1: Güzel olur.
0: Güzel olur da şöyle olacak. Bir taraftan Galatasaray tarafı, bir taraftan Beşiktaş tarafı. Vay bak Fenerbahçe olunca sesini çıkarıyorlar, konuşuyorlar gibi bir sürü tartışmayı da beraber
1: getirecektir. Işte.
0: Ama bu kararlılık meselesidir. Ben buna katılıyorum. Geçmişte böyle örnekler oldu. Anıl sen belki daha iyi hatırlarsın. Meşhur bir
3: reklam.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Radyo Gol Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem başlıyor.

Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'den, yolu futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası olan Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden radyoları başında yerini alan, evinde, iş yerinde, arabasında, metroda, yollarda ya da yurt dışında

0: Radyo Gol'ün en kıymetli dinleyenlerine ben Çağatay Çıtlak merhaba diyor. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hafta sonunuz iyi geçmiştir. Bugün 14 Eylül 2026 günlerden pazartesi. Bugün aynı zamanda çocuklarımız için de heyecanlı bir gün. Biliyorsunuz okullar açıldı. Minik yavrularımız, gençlerimiz yeniden sıralarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştu. Tüm öğrencilerimize ve tüm meslektaşlarıma da ben başarılı, güzel, neşeli ve hayırlı bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Anne ve babaların da heyecanını buradan yürekten paylaşıyorum ki inşallah onlar da çocuklarımızın yolu açık, geleceği aydınlık olsun. Onlara da bir hayırlı olsun eğitim öğretim yılı diyorum. Bir yandan tabii mesajlar yağmaya başladı. Çok teşekkürler. Bir gözümde telefonda. Ve şimdi gelelim futbolun kalbinin attığı yere, yani Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündeme. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10. Bugün günlerden bir haftadır beklediğiniz, iple çektiğiniz, yolunu gözlediğiniz Söz Milletin köşesine, ardından da sizlerin telefonlarıyla bugün programa bir başlangıç yapacağız. Hani adından da anlaşıldığı gibi mikrofon sizde. Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu ya da Anadolu'muzun güzide kulüpleri de dahil olmak üzere tüm futbol severleri yayınımıza ve programımıza davet ediyorum. 2 saat boyunca mikrofon da sizde, söz de sizde. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10. Kendi tuttuğunuz, gönül verdiğiniz, tutkuyla bağlandığınız renkler için görüş ve düşüncelerinizi, hafta sonu biliyorsunuz maçlar vardı, hafta sonu maçlarındaki performansları, formda olan veya olmayan futbolcuları, teknik direktör performansları, yani her şeyi konuşun ama lütfen kendi takımınızı konuşun. Başka kulüplere, futbolculara, yöneticilere veya taraftarlara hakaret etmeyelim. Eleştirelim ama kırmayalım. Düşüncelerimizi paylaşalım ama birbirimize düşman olmayalım. Çünkü futbolun güzelliği birazcık da burada. Aynı maçın içinde farklı düşünebiliriz, farklı takımları sevebiliriz ama aynı mikrofon etrafında bence dostça buluşabiliriz. Bugün telefonlarımız sizleri bekliyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın dört bir yanından arayın. Çünkü bugün yorumcu da sizsiniz, taraftar da sizsiniz, söz sahibi de. Hemen gelen mesajlarla başlayalım. Cihan Aslancan, sıcağı sıcağına. Hocam hoş geldiniz. Sesinizi duymak çok güzel. Çok teşekkür ediyorum Cihan Aslancan. Hemen Instagram'dan devam ediyoruz Instagram mesajlarıyla. Çağatay Hoca adresine gelen mesajlar. Hüseyin Bey demiş ki bir insanın lafına güvenmeyecek misin? İsmail Kartal bir daha dönmemek diye ayrılıyor. Nasıl bir şey bu diye soru sorulmuş. Cihan Bey teşekkürler, bizi dinliyorlarmış. Sedat Aydın çok teşekkür ediyorum. Siz varsanız her şey tamam aslında. Savaş Çiftçi ve Rüstem Çiftçi, ikisine de selamlarımı gönderiyorum. İyi yayınlar dileklerini iletmiş. Yılmaz'a da çok teşekkür ediyorum. Yılmaz Söylemez, onun da mesajını aldım, gerekli yerleri de ilettim, hiç merak etmesin. 0212 273 10 10, hiç merak etmeyin, bağlanacağız tüm telefonlara, hiçbirini kaçırmayacağız. Bir yandan da bakıyorum, satılmış saat Sefaköy'den. Şu anda en iyi futbol oynayan takımlar, tuttuğum takım Beşiktaş, memleketim Çorum ve bir de Ahmetspor, onları da tebrik ediyorum demiş. Muammer Bey Amerika'dan, ona da selamlar, sevgiler olsun. O da paylaştı fotoğraflarını. Harun Bey teşekkürler, size de selamlar. Orhan Bey çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere iyi haftalar diliyorum. Yaşar Kut her zaman olduğu gibi, sizlere de iyi haftalar olsun. Harika mesajlar hala gelmeye devam ediyor. Yunus Bey'e de çok teşekkürler. Ama hiç vakit kaybetmeden 0212 273 10 10'da, işte beklediğiniz, sonunda pazartesi geldi. Hiç vakit kaybetmeden sizlerin telefonlarıyla başlayalım. Ne dersiniz? Hoş geldiniz. Sonu 58'de biten dinleyicimize merhaba diyelim. Günün ilk bağlantısına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. Ya, buyurun. Buyurun tanıyayım.
1: İstanbul'dan, Atışehir'den Fatih ben. Öncelikle bugün okul hayatına başlayan tüm kardeşlerimize mutlu bir sene diliyorum. Hepsine başarılı geçmesini temenni ediyorum. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Kendi takımımla ilgili konuşacağım. Yani Aziz Yıldırım'ı çok destekledim gelsin diye. Gerçekten hani Fenerbahçe'yi bir zaman da verdim kendi kafamda. Ama yani Fenerbahçe'nin şu anki tek derdi Acun Ilıcalı'nın ihracı olmamalı gündemde. Yani Acun Ilıcalı bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe'ye de iyi ya da kötü bir hizmet etmiş. Bana göre de bence gerekli yerde istifasını da verip kenara çekilmiş birisidir. Fenerbahçe'ye hiçbir zaman zarar vermedi. Fenerbahçe'nin zor zamanlarında kampanyalar yaptı kendi televizyon kanallarında. Yani Fenerbahçe'nin şu anki gündemi başkanla birinin bence bunu, yani şahsi problemleri var kendi aralarında. Ama bunu Fenerbahçe üzerinden, yani Acun Ilıcalı ihraç etmek Fenerbahçe'ye ne kazandırabilir abi? Yani Acun Ilıcalı belki de 2 sene sonra'nın başkan adayı Fenerbahçe'de. Neden ihraç ediyoruz yani? Ne yaptı yani Fenerbahçe'ye, başka bir yerlerde zarar mı verdi? Maddi zarar. Yani açıkladın desinler ki Acun Ilıcalı Fenerbahçe şunu yaptı. Zamanında bunu Ali Koç yaptı. Fenerbahçe'de basketbolda Ozan Balaban'ı ihraç ettiler. Yani ne bileyim işte, yani niye insanlar ihraç oluyor Fenerbahçe'den? Eğer böyle gerçekten çok büyük bir hakaret, çok büyük bir böyle sosyal medyada küfür falan, tamam bunlar ihraç ama ne yapmış? Yalancı da. Ya adamın locasını niye alıyorsun abi? Adam kendi parasını vermiş, locasını almış. Tamam diyebilirsin ki bu lojeyi ben başkanlık lojası yapıyorum. Sana başka bir yer verelim. Öyle bir şey de teklif edilmemiş. Yani Fenerbahçe'nin bence önce içte savaşı bitirmesi lazım. Ya Fenerbahçe eski teknik direktörü Ersun Yanal çıkıyor. Başkanı hedef alıyor, hocayı hedef alıyor. Ya Fenerbahçe'yi sen abi susatır biraz ya. Bıraktım dedin abi her şeyi Ersun Hocam. Ya evet, ben seni güzel hatırlıyorum. 2014'teki Nisan ayındaki şampiyonluğunu hatırlamak istiyorum. Yani işte yok Fenerbahçeliyim dedin. Trabzon'a gittin, sana soru sordular, cevap veremedin. Ben Trabzon'a da niye gittin demem. Herkesin bir geçim kaynağı var. Herkes ekmeğini kazanıyor bilmem ne, ama yani 10 yıldır ortalarda yoksunuz. Aziz Başkan başkan olunca Fenerbahçe'ye saldırmaya başladılar. Yani gerçekten Fenerbahçe'nin en büyük düşmanı içindeki Fenerbahçeliler ya. Ya bir de bir soru sormak istiyorum. Maçın birinci dakikasında bir futbolcu faul yaptığı zaman kart vermez diye bir kural var mı bizim futbolumuzda?
0: Tamamen hakem tercihi.
1: Ya peki abi, yanlış anlama bunu gerçekten. Bunu bazen Fener'e de yapıyorlar. Ya dün Torreira ikinci dakikada sarı kart görse, bakın kırmızı demiyorum, kimi kırmızı diyebilir, faali ver, sarı kart görse o şekilde mesela daha sonraki pozisyonlarda o kadar rahat girebilir mi? Yani bu hakemlerimiz gerçekten, Türk hakemlerimiz gerçekten, ben hani beceriksiz diyorum artık ya. Yani bunların art niyetini falan geçtim. Hani yadıklar olsun Türk hakemlerine ya. Teşekkür ederim abi.
0: Görüşmek üzere Fatih Bey. Hemen vakit kaybetmeden diğer yayınımız, diğer telefonumuzla devam edelim yayınımıza. Sonuna bakıyorum. 47 ile biten dinleyicimiz var sırada. Hoş geldiniz diyelim.
2: Hoş bulduk Çağatay Hocam. Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam. Tanıyalım sizi.
2: Hayırlı haftalar diliyorum. Ben İstanbul Başakşehir'den Osman Erdem. Sesim geliyor herhalde hocam.
0: Gayet net geliyor Osman Bey. Buyurun, mikrofon
2: evet,
0: sizde.
2: Hocam benim bir taraftar olarak değil de bir spor sever olarak birkaç tane tebliğim olacak. Teşekkürlerim olacak. Bu MotoGP'deki arkadaşımın ismini hatırlayamadım, onu tebrik ediyorum. Kendisinin başarılarının devam etmesini istiyorum. Mete Gazoz kardeşimiz üçüncü oldu. Bronz madalya aldı. Kendisini tebrik ediyorum canı gönülden. Futbola gelirsek hocam, bu beğenmeyen, kimsenin beğenmediği Okan Buruk yine güzel gidiyor. Tahminim, şahsi görüşüm, bu senenin şampiyonu yine Galatasaray olacak. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Çok güzel bir kadro, çok güzel bir hoca, çok güzel bir jenerasyon yakaladı. Zorlar mı? Zorlar. Ama neticeye gidebilir mi? Kadro darlığı yüzünden gideceğini pek inanmıyorum. Şahsi görüşüm bu benim. Trabzonspor'a çok üzülüyorum hocam. Elindeki bu müthiş kadroyla, yıldızlarla bu hallere nasıl geldi? Üzülüyorum. Samsunspor'a çok üzülüyorum hocam. Ahmet'i tebrik ediyorum. Ahmet Spor'u. İnşallah Ahmet Spor'dan bir futbol sever olarak şunu istiyorum. Ne olur futbolun içinde kalsın. Başka hiçbir şey istemiyoruz biz onlardan. Biz onları seviyoruz. Ayrım yapmıyoruz. Türk, Kürt kardeştir, ayrım yapan kardeştir diyorum hocam. Sadece futbolun içinde kalsınlar. Başarılarının devamını canı gönülden tebrik ediyorum. Onları inşallah Avrupa'da da görürüz. Alkışlarız onları. Diğer bir şeyim de hocam, ben bir Sivaslı olarak Sivas maçını izlediniz mi bilmiyorum ama Sivas maçında bu VAR hakem

0: bizim iptal ettiği gole çok üzüldüm hocam. Sadece üzüntülerimi belirtiyorum. Bu Türk hakemlerinin de mümkün değil ama inşallah bir gün düzeleceğine inanıyorum. Mümkün de görmüyorum. Saygılar sunuyorum. Radyo golü seviyorum. Size de hayırlı yayınlar diliyorum
1: Osman
0: hocam.
1: Osman Bey teşekkür ediyorum. Sözünüzü kesmeme adına 2026 Dünya Rally Şampiyonu olarak otomobil sporunda hakikaten tarih yazdı ve çok büyük bir başarı imza attı. Milli sporcumuz Ali Türkan'ı da sizin de söylediğiniz gibi yürekten tebrik edelim buradan. Sıradaki dinleyicimize devam edeceğiz. Tabii gelen mesajlara da bakalım isimlerden. Miço Tamer'e çok teşekkür ediyorum. O kadar çok var ki. Evet, Ali Türk Kanada Dünya Gençler Rally Şampiyonu oldu demiş. Volkan Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Bizi de yalnız bırakmıyorlar. Yine alevler alevler geliyor. Enes Bey'e teşekkür ediyoruz. Küçük Kılınç'a hoş bulduk. Fatih Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yine gelen mesajlardan. Instagram'a da bakalım. Bu arada telefonla bağlanmak istemeyenler de Instagram Çağatay Hoca adresinden bana ulaşabilirler. Hakan Ogündür iyi yayınlar dilemiş. Sami Bedir'e buradan da sevgi selamlarımızı yollayalım. Yine Instagram'da yazan dinleyicilerimizden. Sonu 76 ile biten dinleyicimiz var. 0212-273-1010. 0212-273-1010. Çok kolay. Sadece arıyorsunuz ve arar aramaz sesinizi yayınımızda görüş ve düşüncelerinizle bizlerle birlikte hep birlikte Türkiye'nin ve Avrupa'nın dört bir yanında duyabiliyoruz. Sonu 76 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar Çağatay Hocam.
1: Buyurun tanıyalım sizi.
2: Kenan ben, İstanbul'dan. Beşiktaş taraftarıyım.
1: Buyurun Kenan Bey, iyi haftalarınız olsun.
2: İyi haftalar.
1: Beşiktaş gümbür gümbür geliyor herhalde.
2: Beşiktaş gümbür gümbür geliyor. Ben arkadaşlara bağlanan Fenerbahçeli ve Galatasaray arkadaşların bazı düşünceleri var. Hani Beşiktaş bu kadroyla götürebilir mi? Yoksa işte Beşiktaş'ın kadrosu yetersiz gibi bir düşünceleri var da. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın özellikle orta saha rotasyonunda ve savunmada Davinson Sanchez ya da atıyorum Skriniar, bunların bir tanesi olmadığında takımlarındaki olabilecek şeyler çok daha düşüş var. Bizde Agbadu sakatlansa yerine Jalo ya da yeni aldık Ümit'i. Bunlar varken arkadaşların savunma rotasyonu yok. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın çok yeterli değil açıkçası. Bunların kadrosu yeterli oluyor da şampiyonluk için neden hep Beşiktaş'ı böyle geri planda görüyorlar? Ya da orta sahada, yani orta sahada şu anda bizim yerine koyamadığımız tek oyuncu Orkun. Orkun'un yerine de biz Miretti'yi koyabiliriz. O da Juventus'tan geliyor. Öyle bir basit bir takımdan da gelmiyor. O seviyeleri görmüş oyuncu.
1: Evet, 100 küsur maçı var.
2: Evet, Torreira sakatlanmışsa yani şu anda dinamizmi Torreira olarak görür. Ya da yine Kante sakatlansa yerine koyabilecekleri, şu anda Fred'i gönderdi Fenerbahçe. Yerine koyabilecekleri herhangi bir alternatifleri kim mesela, ya da onları tatmin edebilecek mi o oynadığı zaman? Yani Osimhen mesela şu an bizde Vlahovic oynamadı. Ben maçtaydım Cuma günü. Oh oynadı. Oh yeterli mi? Bence oh olsa yeterli değil. Ama idare edebilir mi? İdare edebilir. Ya da Osimhen'in şu anda yedeği Denizgül. Denizgül'ün idare edebilir mi? O da idare edemeyebilir. Yani diyeceğim şu, Beşiktaş'ın kadrosunu böyle yetersiz görüyorlar. Ama kendi kadroları ne kadar yeterli? Bu, onlar da sonuçta Şampiyonlar Ligi oynuyorlar. Orada yıpranacak kadrolar. Ben katılmıyorum arkadaşlara. Bence Beşiktaş'ın da yeterli derecede kadrosu var. Sadece ben algı yönetim yapıldığını düşünüyorum. Algıları yönetmeye çalışıyorlar. Bence kadro yetersizliği şöyle yetersiz. Beşiktaş'ın kendisine bağlı hakemleri yok. Bu nedenle dolayı da bir kadro yetersizliği hakemden dolayı var. Çünkü ben Cuma günü gittim. Gerçekten 3-0 kazandık ama yani ileride average'da şampiyon olduğunu düşünürsen en az bizim şu anda 2 tane golümüz verilmedi. Net gol. Direkt VAR'ın müdahalesine bile gerek kalmayacak. 2 golle şampiyonluğu kaybetse bu takım kim açıklama yapacak? Böyle bir hakem yönetimi yok. Özellikle Beşiktaş üzerinde. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler Kenan Bey. Görüşmek üzere. 0212 273

0: 3-10-10 Sami Bey diyor ki Çağatay Hocam kod tekstilde çalışan kardeşim Rıdvan Bedir'e selam söyler misiniz dedik ve söyledik aynı zamanda. Instagram'dan takip alan Erdem Bülent'e çok teşekkür ediyorum. Berk soyadı yok. Berk Bey'e çok teşekkürler. Asım Karataş'a çok teşekkürler. Fatih değil Fetih Karacaoğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Emin Saadet Ceylan'a da çok teşekkür ediyorum. Yine bakıyorum. Gelen mesajlardan devam edeceğiz. Enes Bey diyor ki Çağatay Bey siz daha önce İsmail Hoca İrfan Can'ın inadından vazgeçmesi lazım demiştiniz televizyonda. Ama o inat devam etti ve Beşiktaş maçında da çok pahalıya patladı. Bu maçtan sonra da Roma'da kesik yedi çok şükür. Sizce bu kesik mi inat mı devam edecek? Bence bu inat devam edecek. Çünkü bu akşam da benim bildiğim kadarıyla Gaziantep Spor deplasmanında İrfan Can ilk 11'de oynayacak. Ama bence... İrfan Can hani belki daha sonra hamle oyuncusu olabilir ama ben İrfan Can'ın ilk 11 oyuncusu olmadığımı her zaman belirttim zaten. Yine bakıyoruz gelen mesajlardan Muhammed Bey'e teşekkür ediyorum. Mesajlar birikiyor o yüzden yukarıdan aşağıya sırayla tek tek bakacağım. Burak Erem'e teşekkürler. Galatasaray bir golle şampiyonluğu kaybetti. Beşiktaş'a helali hoş hoş olsun dedik demiş. Evet Burak Erem de doğru söylüyor. Ben de hatırlıyorum. O zaman avaraj Beşiktaş'ın 85'ti. Pardon puanı 80. Avarajda bir vardı sadece pardon. Puan durumları aynı. Sadece bir gol farkla Beşiktaş şampiyon olmuştu bir avarajda. Yine bakıyoruz. Başar Bey'e teşekkürler. Buradan bakıyorum. Mümin Bey'e teşekkürler. Yunus Delfin Dani'nin de mesajını gördük. Bugün Fenerbahçe puan ve puanlar kaybederse İsmail Kartal'la yollar ayrılır mı demiş Enes Bey. Valla Fenerbahçe'ye de ben Trabzonspor örneğinde olduğu gibi Fatih Tekke örneği olduğu gibi yine aynı benzer sürecin yaşanacağını düşünüyorum. Çünkü akla yine şu soru gelecek. Benzer bir kötü sonuçta acaba İsmail Kartal devam edecek mi? Hayır edemeyecek tabii ki. Çağatay Hocam iyi günler. Okan Buruk'un Barış Alper'den vazgeçmesi gerekiyor. Yine futbolcuların formunu yükseltemiyor. Okan Hoca'nın Galatasaray teknik direktörü olduğunu artık inanmıyorum. Sürekli bahaneler üretiyor. Almış olduğu yeni futbolcularsa formunu yükseltip takıma da monte edemiyor demiş Yılmaz Bilge. Devam ediyoruz. Bir de Kante Gündoğdu İsmail orta sahası güçlü ve iyi bir orta saha değil mi demiş. Evet yani şimdi Beşiktaş örneğinden gidersek tabii ki bana göre Türkiye'nin en iyi orta sahası. Çünkü orada öyle bir oturdu ki hani Orkun, Salih ve Olaytan yine beraber oynamak adına İsmail Kante Gündoğdu olursa o zaman da Fenerbahçe'nin orta sahası şu anki kadroda kurulabilecek en iyi orta saha kendi şahsi fikrim sorduğunuz için söyledim. Ersin Bey diyor ki genç Fenerbahçeli Aydın kardeşime selamlar demiş. Bir yandan da gözüm telefonlarda 0212 273 10 10'da sonu 31 ile biten günün dördüncü dinleyicisini de alalım. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Bir dakika.
0: Alo. Buyurun tanıyalım sizi.
1: Selamun aleyküm Hüseyin Mecid.
0: Hüseyin Bey hoş geldin. Buyurun. İyi haftalar eyvallah. Olsun.
1: Çağatay Hocam aramayacaktım sizinkine. Çağatay Hocam'ı yalnız bırakmayayım dedim. Arayayım dedim.
0: Allah razı olsun. Dinliyoruz seni.
1: Abim Allah razı olsun. Abi bugün yani bu hafta bazı takımları tanıyamadım ya. Samsun olsun, Başakşehir olsun. Yani bak Çorum da haklı galibiyet aldı. Ahmet de. Dün bizim Galatasaray'ı izliyorum. Yani kapanını savunuyor. 72 dakikaya kadar açamıyorsun. Ya acaba neden açamıyorsun yani? Neden açamıyorsun? O da hızlı top Çorum'dan yani indirmişsen Barış'ı oraya. Ya bir oyuncu geçmiyor. Bir sağlam bir orta kesmiyor. Abim yeter artık ya yeter abi ya yeter ya. Kes artık Barış'ı ya. İki maç kes Barış abi kes ya. Ondan sonra İsmail Kartal çıkmış. Yok bu yani bundan sonra dönmem yani. Dönmezsen iki saat sonra neden açıklama yapıyorsun ki ben takım başındayım ya. Öyle değil mi? Çağatay Hocam ya.
0: Evet. Bu kadar mı? Teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey.
1: Abim ben teşekkür

0: Dilettim. Herkese selamlar. İyi ki varsın Çatay Hocam.
1: Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Yine bakalım sonu 79 muydu? 79'da biten dinleyicimize de araya gitmeden merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Çağatay abi. Merhaba, nasılsınız? İsmim Ozan. Galatasaray taraftarıyım abi.
1: Teşekkür ederim Ozan Bey.
2: Ozan abiyle konuşuyorduk ki sana da nasip oldu abi bugün.
1: Buyurun.
2: Abi ben Galatasaray taraftarıyım. İki önce bağlanan Fenerbahçeli arkadaş gibi ben de hakemlerden müzdaribim. Yani çünkü neredeyse 80 dakika baskıyla oynadığımız maçı, yani zar zor kazandığımız maçı sadece Torreira'nın pozisyonu üzerinden okunuyor rakip takım taraftarları yüzünden. Yani hakem yüzünden rakip taraftarı, onlar o yüzden okuyorlar. Diyor ki Torreira'nın sarı kartını verseydi böyle olur muydu diyor. Yani ben de hakemlerden şikayetçiyim. Onlar, yani biz de mutlu değiliz. Yani bir önceki maçta, Başakşehir maçında Kadir Sağlam resmen bizi doğradı abi. Var olan golümüzü iptal etti. Olmayan penaltıyı verdi. Yani biz de onlar gibi, biz hakemlerden şampiyon oluyoruz diye hakemlerden memnunuz algısı yerleşsin istemiyorum. Biz de şikayetçiyiz hakemlerden abi.
1: Galatasaray'ı nasıl buldunuz?
2: Fenerbahçe... Buyur abi.
1: Galatasaray'ı nasıl buldunuz?
2: Abi Galatasaray'ı, ben şöyle bir düşüncem var abi, iyi hatırladım da. Yani Sané daha duran oynadığı için abi, en azından şimdi şöyle bir mantığım çalışıyor abi. Şimdi Barış'ı santrafora koyduğun zaman Barış santraforda etkisiz oluyor. Ama kanatta bu etkili. Yani Sané de kanatta şu an için etkisiz olduğu için en azından Sané akıllı bir futbolcu abi. Nerede duracağını biliyor. Ne zaman araya ayağını sokacağını biliyor. Hani Barış'ı santrafordan denemektense ben Sané'yi santraforda deneyip, yani iki oyuncunun yerini kaydırmaktansa, yani bir oyuncunun yerini kaydırarak en azından bir yerin aksamasını. Sané zaten takım savunmasına o kadar ultra bir takım savaş desteği de yok abi. En azından Barış ileri geri gidiyor, ucuma kalkıyor, defansa geri geliyor. Ama Sané'nin böyle bir huyu da yok. Sané çok durağan oynuyor. Ama Sané'nin tek farkı ne abi? Sané Barış'tan daha akıllı bir futbolcu. Yani en azından nerede duracağını biliyor. Ben mesela hep bu örneği verirdim abi. Yani Berkan bizden gitmeden önce İbrahim Yavuz'u da çok dinlerdim. Ona da böyle mesajlar atarım. Ben Radyo Gol'ü çok dinliyorum abi, hepinizi. Yani İbrahim abiye de mesaj atardım. Ben çok koşan futbolcu istemiyorum abi. Ben doğru koşan futbolcu istiyorum ya. Berkan bizdeyken biraz dikkat etsin Galatasaraylı arkadaşlar. Eski maçları abi sürekli rakibin peşinden koşuyordu ya. Sürekli topun peşinden koşuyordu. Torreira, adam hiç Torreira'nın rakibin peşinden koştuğunu gördün mü abi? Göremiyorsun. Çünkü adam duracağı yeri biliyor. Sané de aynı onun gibi ceza sahasının içinde nerede duracağını biliyor. Yani nerede duracağını bilen futbolcuyu koyacaksın santrafora. Zaten adam durağan oynuyor. İki bölgeyi aksatacağına en azından dersin ki Barış sağ kanatta becerebildiği yerde oynasın dersin. Yani Okan Buruk bunu neden denemiyor? Yani sabah Doğan abiye de mesaj attım. İsmail Kartal'ın başını etkiler yakacak. Yani Okan Buruk'un başını da yeniler yakacak. Ümit Özat'ın çok güzel bir yorumu var abi. Deniz Gülüç'ün. Diyor kardeşim bu adamın diyor vergi levhasında santrafor mu yazıyor? O zaman bu adam oynayacak santraforda ya. Bu kadar basit. Ben de Ümit Özat gibi düşünüyorum. Santrafor yazıyorsa santrafor oynayacak. Patrakov'u 4-5 maçtır oynatıyorsun. Geliyorsun kendi iç sahanda kesiyorsun. Ya bir bırak adam kadroya bir adapte olsun. Bir sağındaki solundaki adamlara alışsın. Oynamaya kalksın. Kötü de oynasa Patrakov'u tolere edebilirsin. Ama sen şimdi adamı bir oynatıp bir oynatmazsan adam nasıl devamlılık sağlayacak? Nasıl takıma adapte olacak ki? Ben bunu anlamış değilim abi. Okan Buruk'un bazen yani başarısız olduğunu düşünmüyorum ama şu altyapıdan futbolcu çıkartamaması ve işte bu yeni futbolculara takıma hızla adapte edememesi konularında çok eksik görüyorum. Yani bunları anlamıyorum abi, yani antrenör çocuk indiklereden geliyor kurşun asker gibi, bizde 3-4 antrenmana çıkıyor ondan sonra oluyor tombul asker. Ya aynı antrenman sistemleri burada da var diyorlar. Yani sorsan sen de abi belediyede hatırladığım kadarıyla tesisler müdürlüğü yapmıştın yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet doğrudur.
2: Yani tesis desen tesisler var diyorlar. Antrenman metotları desen şimdi kondisyonerlerin %90 abi yabancı. Yani büyük takımlardakiler. Yani yabancıysa kardeşim bu adamlar iyi o zaman kondisyoner, yani kondisyonerlik yapamıyor takımlarda. Ben neye eksik yapıyorlar çözemedim yani. Niye bu futbolcular Türkiye Ligi'nde bu kadar düşüyorlar? Avrupa'dan gelen adam 2-3 hafta içinde niye bu kadar kötü oluyor? Ben bu işi bir türlü anlamdıramıyorum abi. Evet, bunları söylemek istedim. Teşekkür ederim.
1: Teşekkürler.
2: Abi.
1: Ben de vücut dilinden Sani'yi birazcık mutsuz gördüm. Onu da paylaşayım. Dün akşamki karşılaşmayı izlediğimde böyle bir şey verdi bana. Duygu verdi. Ve bakalım araya gideceğiz. Bu arada İbrahim Bey'e de teşekkürler. Bursa'dan, Instagram'dan Çağatay Hoca adresini hesaba takip almış. Çok çok teşekkürler. Bir yandan bakıyorum. Aykut Bey diyor ki, Çağatay Hocam Galatasaray Stad'ın çimlerini düzeltmesin. Barcelona'yı kötü zemin durdurur. En azından pas hızını keser demiş. Yani aslında şunu da eklemek lazım. İyi ki hatırlattınız. Teşekkür ediyorum. Ya bizim Türkiye'deki stadlarımızın zemini ne kadar kötü. Yani Galatasaray'ın stadı da böyle. Hani Antalya'da böyle işte Necmi Esenler Kadıoğlu'nun Esenler Necmi Kadıoğlu'nda baktım. Yani tarla gibiydi. Yani Allah korusun hani milyon euroluk futbolcular oynuyor. Bu kötü zeminden dolayı bir sakatlandığında 2 ay, 3 ay, belki 6 ay buna etki edebiliyor. Yani lütfen özellikle dikkat edilsin. Çok önemli çünkü en önemli şey bence saha ve zemin olayı. 0212-273-10-10'da bir kısa araya gideceğiz. Kısa aranın hemen ardından yine son 1,5 saatimizde Esenyurt, evet. Son 1,5 saatimizde yine sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Gözlerin mesajlarınızda 0212-273-1010 Instagram Çağatay Hoca adresinde. Şimdilik kısa bir ara, bizlerden ayrılmayın.
3: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Reklam bitti. Yarış başlıyor.

0: Ve Bursa'da günün birinci koşusu başladı. Çıkışla birlikte orta kulvardan atak yaparak koşudaki liderliği almaya çalışan isim 2 numaralı Brüsk Şatı oldu ki liderliği aldıktan sonra farkı yarım boya kadar çıkardı. Dışarıdan 4 numaralı Alkınay'ı da önlere doğru hamle yaptı. O ikincilikteki yeri kaptı. Yarış çok da süratli başlamadı. Onların 1,5 boy kadar gerisinde dış kulvara 11 numaralı Sınır Kartalı geldi. Hemen içinde 9 numaralı Crazy Tiz koşuyor. Onların yanına doğru Tinder of Shine sokulmaya çalışıyor. Onların 1,5 boy kadar gerisinde 10 numaralı Yamatay. Yamatay'ın 2 boy gerisinde. İç kulvarda 5 numaralı Arkaney var. Arkaney'in 2-2,5 boy kadar gerisinde. Orta kulvarda 7 numaralı King Bora sırasıyla Safkanlar karşı düzlüğe çıktı. 1200 metre start yerine doğru yaklaşıyor Safkanlar. 2 numaralı Brüsk Şat'ın liderliği sürüyor. Aradaki fark yaklaşık yarım boy kadar. Orta kulvardan Alkioni yaptığı ataklarla aradaki farkı biraz daha azaltmaya çalışıyor. Onların yarım boy 1 boy kadar gerisinde içeride. 9 numaralı Crazy Tiz koşuyor. Dış kulvarda 11 numaralı Sınır Kartalı ona eşlik ediyor. 1,5 boy gerisine 3 numaralı Tinder of Shine geliyor. Ve Safkanlar bu sırayla koşuda son 800 metreye yaklaşıyor. 2 numaralı Brüsk Şat'ın liderliği sürüyor. İç dış kulvardan yine atak yaparak onu Alkioni yakalamaya çalışıyor. Aradaki farkı bu metrede boyuna kadar indirdi. İçeride Brüsk Şat kaçıyor dışarıda. 4 numaralı Alkioni onu yakalamaya çalışıyor. Bu iki Safkan'ın yaklaşık 4 boy kadar gerisinde 9 numaralı Crazy Tiz sırasıyla düzlüğe çıkılıyor. Dördüncülükten üçüncülüğe 3 numaralı Tinder of Shine akıyor ve Safkanlar düzlüğe çıkıyor. Son 400 metreye girilirken 2 numaralı Brüsk Şat iç kulvara yakın liderliğini korumaya çalışıyor. 4 numaralı Alkioni'nin gayretleri var. Onu yakalamaya gayret eden Safkan 2-2,5 boy kadar geriden 3 numaralı Tinder of Shine'ın da gayretleriyle Safkanlar koşuda son 200 metreye şimdi girdi. Dışarıdan 3 numaralı Tinder of Shine çok etkili geldi. Liderliği aldı, farkı açtı. 3 numaralı Tinder of Shine koşuyu kazandı. 2 numaralı Brüsk Şat ikinci oldu. 5 numaralı Arkuney yarıştan üçüncü olarak ayrıldı. 4 numaralı Alkioni koşunun dördüncüsü olurken 6 numaralı Cantaloupe da tabelayı tamamladı. Bursa'da açılışı 3 numaralı Tinder of Shine yaptı. Ali Yıldız'la start aldı.
1: Reklam

0: Okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
3: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
4: Zaman ilerlemeye devam ediyor. Şu anda Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de Söz Milletin köşesinde, mikrofon sizde. 0212 273 10 aramanız yeterli. Gelen mesajlarla bakalım. Çağatay Hocam iyi yayınlar. İstanbul'dan Uğur ben, sizi severek dinliyorum. İnşallah bugün Antep'i yeneceğiz demiş. O da mesajını paylaşmış. Yine bakıyoruz. Evet, İsmail Yüksek'in olması lazım diye. Evet, bizim de bazen dilimiz sürçebiliyor, kusura bakmayın. Esenyurt Necmi Kadıoğlu. Çünkü zaten Necmi Kadıoğlu Esenyurt'un da belediye başkanıydı. O yüzden stadın ismi de Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadı diye. Çünkü çok gidip geldik. Erdem Bey selamlar olsun. Bir çim şirketiyle anlaşmışlar. Önümüzdeki hafta Trabzon ve Milli Ara dolayısıyla bakıma alınıyor diye duyum aldım. İnşallah doğrudur. Sizin de dediğiniz gibi kış geliyor. Patates ekilir hale gelir. Rams Park'ta Şampiyonlar Ligi oynayan takımı hiç yakışmıyor bu statlar demiş ki, özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesindeki bu maçlar bizim için de aynı zamanda hani dezavantaja dönebilir. Cem Bey diyor ki, futbolcuların kendini yere atma futbol seyir zevkini çok etkiliyor. Tüm takımlar için geçerli. VAR gerçekten işe yarayacaksa en çok bunu takip etmeli. Türkiye'de oynanan maçlarda topun oyunda kalma süresinin düşük olmasının en büyük sebebi bu. Siz ne düşünüyorsunuz demiş. Çok haklısınız. Yani benim de en sevmediğim şey bu futbolcuların zaman geçirmeleri. Kendi kulübümüz için değil. Yani bu Türkiye'deki tüm kulüpler için geçerli değil benim söylediğim. Dünyadaki futbol için geçerli. Ben o yüzden her hafta sonu Premier Ligi izliyorum. Çünkü futbolcuların hiçbirinin aklından böyle bir şey geçmiyor. Sadece futbolu oynama odaklı, oraya fokus olmuş, oraya konsantre olmuş. Sadece futbolu düşünen, futbolcularla oynanan bir futbol oyunu aslında bu. Yine çok var, çok mesaj var. Mesajlara da bakacağız ama hattımızda olan dinleyicilerimizi de bekletmek istemiyorum. Sonu 93'te biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Alo, merhabalar.
4: Buyurun, tanıyalım sizi lütfen.
5: Hocam ben Faruk. Buyurun. İstanbul'dan arıyorum, Galatasaray taraftarıyım.
4: Buyurun
5: hocam, Faruk. Nasılsınız, iyi misiniz?
4: Sağ olun Faruk Bey, sesinizi duyduk, daha iyi olduk. Sizler nasılsınız?
5: Sağ olasın, bizler de iyiyiz. Öncelikle biz pazartesileri iple çekiyoruz. Söz dinleyicilerin olduğu için bunun için teşekkür ediyoruz size tekrar.
4: Estağfurullah.
5: Benim sorum Avrupa'daki temsilcilerimizden bu sene beklentileriniz nelerdir? Nerelere kadar gitmelerini öngörüyorsunuz? Hem Şampiyonlar Ligi'nde, hem Avrupa Ligi'nde, hem Konferans Ligi'nde artık nerelere kadar gidebilecek? Öngörün nelerdir abi?
4: Bugün sizler konuşun istiyorum. Yani yorumcu sizlersiniz ya. Bugün.
5: Ama siz sadece şey olarak, soru olarak beklentiniz nedir onu öğrenelim yeter.
4: Valla benim beklentim, dört büyük takımın da ne kadar çok puan alırsa, ülke puanına ne kadar çok katkısı olursa benim için en güzel sonuç odur Faruk Bey. Emin olun bundan.
5: Doğrudur. Bir de ben bir şey soracağım size abi. Şimdi asist nedir? Gol asist olarak. Gollük pas. Doğru mudur? Hani tek vuruş gibi düşünelim. Dün Ahmet Spor maçını izliyorum. Orban diye bir futbolcu 3 gol attı, hat-trick yaptı.
4: Evet.
5: İki tanesi
4: Krasniç'ten geldi.
5: Böyle. Dokunmak yetti.
4: Krasniç yaptı o asistleri de, evet.
5: Nasıl?
4: Krasniç yaptı o asistleri de.
5: Evet. Şimdi asist diye bakıyorum. Bu Lyon maçında Bremut gol attı. Hani bir sağa çekti, sola çekti, 90'a doğru vurmuştu çaprazdan, belki hatırlarsınız. O maçta da asist olarak yazıyor. Şimdi asist tam olarak nedir?
4: Evet, dinliyorum ben sizi, buyurun.
5: Gol pasıdır. Gollük pas mıdır, yoksa son hani temas futbolcuya verdin, o futbolcu uzaktan vurdu, gol oldu mesela.
4: Yani
5: bu mudur asist?
4: Yani resmi kayıtlara geçen, mesela dün Abdülkerim'in attığı şut da Dün nasıl Batrakov'un ayağındaydı top, hatırladın?

0: Anladınız mı? Yani soluna verdi,
1: Rahatlamadı.
0: rahatlamak için. Abdülkerim de vurdu. Mesela o da bir
1: Gol
0: asist.
1: oldu.
0: O da bir asist oluyor. Batrakova
1: İşte
0: yazılıyor.
1: nasıl ama asist yani uzaktan mesela futbolcu veriyor. Ronaldinho gibi bir futbolcu düşün. Arka arkaya 3 kişi 4 kişi çalımlıyor vuruyor. 90'a topu gol atıyor. En son bu Ronaldinho'ya kim verdi? O futbolcu asist yazılıyor.
0: Evet, aynen öyle oluyor. Resmi kayıtlara böyle
1: İşte
0: geçiyor çünkü.
1: resmi kayıtlara böyle gidiyor. Yani ben bunu biraz tuhaf görüyorum Çağatay abi de. Onun için sordum. Kusura bakma.
0: Estağfurullah, olur mu öyle şey?
1: Bizlere söz verdiğin için de
0: Rica
1: teşekkür
0: ederim
1: ederim.
0: Faruk Bey.
1: Allah'a emanet olun abi.
0: Sizler de hoşça kalın.
1: Sağ olun.
0: 0212
1: Saygılar.
0: 273 10 10, 0212 273 10 10. O kadar çok mesaj geliyor ki dinleyicilerimizi de bekletmek istemiyorum. Son 66 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz.
2: Merhaba hocam, nasılsınız?
0: Sağ olun.
2: Fatih ben,
0: Fatih.
2: İstanbul'dan.
0: Fatih Bey değil mi?
2: Evet hocam. İsra'nın babası hocam, öyle
0: Buyurun, hoş
2: söylersem
0: geldiniz Fatih
2: tanıtayım.
0: Bey.
2: Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyi
0: Sağ
2: misiniz?
0: olun. Sizler nasılsınız? Çok şükür.
2: Hocam ben sadece şu konuya değinmek istiyorum da bu İsmail Kartal problemi ne olacak Fenerbahçe'de hocam? Gitti geldi bir kaos yaşandı. İnanın dünya bize güldü. Dünya bize güldü ya, gerçekten çok komediydi. Ya bilmiyorum İsmail Kartal'la nereye kadar gideceğiz, ne olacak onu da bilmiyorum. Yani kötü hoca değil ama takıntılarından vazgeçmesi gerekiyor hocam. Yani bir Kerem takıntısından, İrfan Can takıntısından, 99 puanlı sezon takıntısından. Yani bunların hepsinden vazgeçmesi gerekiyor. Beşiktaş süper gidiyor. Ve Galatasaray belli değil gibi geliyor bana. Bir iyi bir kötü. Galatasaray'ı çözemedim ama Beşiktaş bence bu sene şampiyon olur gibi geliyor. Mesela akşam maç var, hiç heyecanımız yok. Hani yensek de olur, yenmesek de olur diye düşünüyorum artık ben. Ya inanın bıktım artık. Ne olacak böyle bilmiyorum Fenerbahçe'mizin hali.
0: Siz kimi görmek
2: Ne olur
0: isterdiniz
2: hocam?
0: Fenerbahçe'nin başında?
2: Hocam ben olsam hani yanlış anlamayın Conte'ye getirirdim. Bildiğim kadarıyla boşta şu an Antonio Conte.
0: Evet.
2: Ben onu getirirdim. Yani şu an çünkü belli yani olmayacak hocam. İsmail Kartal'da olmayacak. Hiçbir şekilde olmayacak.
0: Evet. 25
2: Yani
0: milyon
2: hiç
0: euro
2: olmayacak.
0: istiyormuş Conte'de bize gelen bilgiler.
2: Efendim hocam?
0: 25 milyon euro istiyormuş bize gelen bilgiler.
2: Conte mi?
0: Hı.
2: Hocam madem bir senelikse ben veririm ya. Yıldırım bir senelik geldiyse, şampiyonluk hedefiyle yola çıktıysa, biz şampiyon yapacağız dediyse bu takımı, ona göre kadro kurduysa ben Conte'ye veririm o parayı. Veririm yani. Başarılı olur ya da olamaz. Mourinho'ya vermedik mi hocam? Cesus'a vermedik mi bu paraları? Hepsine verdik yani. Sonuç itibariyle bizim de bilmiyorum bir senemiz var yani. O sene bu sene diyoruz her sene ama bir türlü olmuyor maalesef. Ya bilmiyorum, başarılı olmak istiyorsan Fonte'yi getirirdim ben diye düşünüyorum. Siz istemez miydiniz hocam Fonte'yi?
0: Ben hep isterim yani. Futbol kaliteli ayaklarla oynandığı kadar kaliteli
2: Artık
0: teknik
2: yapar.
0: direktörlerle de oynanan bir oyundur ki Vincenzo Italiano'yu da burada görüyoruz, bir teknik direktörün takımına ne kadar dokunduğunu.
2: Vallahi hocam şöyle söyleyeyim size, mesela ben şeyi de tuhaf buluyorum. Fazla çok sizde vaktinizi almak istemiyorum ama yani Lukaku'yu biz niye aldık? Neden aldık yani? Vlahovic gibi bir adam Beşiktaş alabiliyorsa, ne bileyim Deniz Gül de güzel bir futbolcu bence. Hani Lukaku'yu niye aldık? Ben bunu anlamıyorum hocam. İnanın çözemiyorum.
0: Onun da belli bir
2: Neden
0: zamana
2: başarılı
0: ihtiyacı
2: olacak?
0: var.
2: Başarılı olacağına inanmıyorum hocam Lukaku'nun ya. Kesinlikle inanmıyorum. Yani Şampiyonlar Ligi'nin maçında da gördüm. Adam hazır değil. Belki hani biraz fizik olarak falan hazırlansa belki diyorum, o da isminden dolayı, kalitesinden dolayı, ama ben Lukaku'nun bir şey olacağını sanmıyorum herhalde. Hani Vedat Muzici'yle de nereye kadar gideriz onu da bilmiyorum. Ama devre arasında benim tahminim bir santrafor takviyesi yapmamız gerekiyor.
0: Teşekkürler Fatih Bey.
2: Ben teşekkür ederim hocam.
0: Görüşmek üzere.
2: Vaktinizi çok
0: Sağ olun.
2: aldım. Kusura bakmayın, ne
0: Estağfurullah.
2: olur.
0: Estağfurullah.
2: Sağ olun.
0: Evet, Tolga Koç diyor ki Instagram Çağatay Hoca adresinde. Hocam merhaba, bugün Lukaku'yu ilk 11'de bekliyorum. Gol ve goller bekliyoruz inşallah. Bir diğer konu da Galatasaray 10 numara alamıyor diyoruz. Fenerbahçe'de de yok. Bu sene Asensio hep sakat maalesef demiş Tolga Koç. Erdem Bülent, evet onun mesajını da okudum zaten. Çok çok teşekkürler. Mehmet Sevinç de bir yandan mesaj atmış bana, da ona bakıyordum. Kenan Bey'e çok çok teşekkürler yine buradan. Gördüğüm kadarıyla gelen mesajlardan Tuncay Taşkın, ona da selamlar olsun. Sıradan devam ediyoruz. acıdım adama ya. 25 milyon euro.com.tr demiş.

0: Güzel bir şaka yapmış Yunus Emre Tan'a, teşekkürler. Hocam iyi yayınlar. Devamına bakalım. Kenan Öztürk diyor ki sezonun çok başındayız ama Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki bu 7 puan fark kapanır mı veya Fenerbahçe'yi bu durum zorlar mı? Kenan Öztürk, Kenan Bey daha bu derenin altından çok ama çok sular akar biliyorsunuz. Daha yolun başı 5. haftadayız. Biliyorsunuz 18 takım var, 34 hafta var. Ve arada Şampiyonlar Ligi olacak, Avrupa Ligi olacak, Türkiye Kupası maçları olacak. Hafta sonu 5. veya son gününde Gebze'de yapılan olimpik yüzme havuzunda bir ilk yaşandı. Türkiye'de kadınlarda Defne Kurt 5 altın madalya birden kazanarak bir ilke imza attılar erkeklerle beraber demiş. Çok teşekkür ediyorum Orhan Bey. Bunu da benim programımda paylaştığınız için, ben de bilmiyordum, öğrenmiş oldum. Siz köşe yazılarınızda biz sosyal medyada eleştirdikçe MHK'nin başındaki kişi kötü performans sergiletiyor. Belki aferin iyi yönetti dersek zıttına işler yapar bence demiş. İsminiz yok ama Ayırsız diye bir nickname var. İsminizi yazarsanız memnun olurum. Firas Bey de diyor ki İsmail Kartal'ı çok ama çok bezdirdiler diyor. Türkiye'de topun oyunda kalma süresinin düşüklüğü tamamen hakemlerimizin yetersizliğinden kaynaklanıyor diyor Hilmi Bey. Yani tabii hakemlerin de çok büyük bir etkisi var bunda. Beşiktaş hakkında herkesten farklı düşünüyorum. 3 günde bir maç takvim başladı. Zaman işler değişir. Ön eleme rakipleri aldatmasın demiş Ahmet Vahap. Bu arada tabii hani şu da var, söylemek lazım. Bir kazanma alışkanlığı var ya, takımın kazanma alışkanlığı elde etmesi o kadar önemli bir şey ki, takımın buna alışması ve artık belli bir noktadan sonra takım iyi oynasa da iyi oynamasa da mutlaka tabelada 3 puanı alıyor. İşte takımı o hale getirmek lazım bana göre. Evet, bu pankart meselesine bakacağım. Bu arada dün bana yazan bir dinleyicimiz vardı da Manchester City, Manchester United maçında, Manchester derbisinde hakikaten sonra inceledim. Gerçekten Manchester City'nin attığı gol offside'mış ve bununla ilgili de İngiltere Futbol Federasyonu bu kararın, golün aslında offside olduğunu, bir özür mesajı atıldı. Yani nasıl söyleyeyim? Ayakta alkışlanacak bir davranış yaptılar ki Türkiye'de de düşünemiyorum. Yani çıkıp biz yanlış yaptık, bizim hakemlerimizin yüzünden böyle bir puan alındı diye açıklama nasıl yapılır bilmiyorum. Bu kadro yapısıyla Fenerbahçe'nin başarılı olma şansı çok az demiş Rüstem Bey. Ben Fenerbahçeliyim hocam ama benim umudum var diyor Sami Bey. Yine buradan bakıyoruz. Çağatay Hocam, İstanbul gurbetçi Goberler'den selamlar. 5. ve 6. büyük takımda çıkacak Süper Lig'e ilk kez çıkmış iki takımımız. Çorum ve Ahmet sportif faaliyetleri finansal olarak bu işi başarabilecek durumda. İyi kadro kurdular. Ne kadar çok güçlü takım olurlarsa futbolumuz güçlenir. Kırmızı siyah aşkımıza Çorum, Çorum FK'ya başarılar diliyorum demiş ki. Hakikaten yani ileriki üçlüyü ben çok beğeniyorum. Orada Krasniç, Balet ve Gift Orban'ın üçlüsü her maç muhakkak bir gol atar. 0212 273 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Ha, Mehmet, ben dün yazmıştım, teşekkür ederim diyor. Evet Mehmet Bey, Manchester City maçında bana yazmıştınız Instagram'dan. Dinleyicilerimizi bekletmeyelim çünkü oldukça çoğaldı telefonlar. Hoş geldiniz diyelim sıradaki dinleyicimize. Sonu 50 ile biten dinleyicimiz var şu anda hattımızın diğer ucunda. Merhaba.
1: Merhabalar.
0: Kusura bakmayın, birazcık beklettik. Sizi tanıyalım lütfen.
1: Sizinle konuştuktan sonra hiç önemli değil o. Yeter ki sizin sesinizi duyalım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Allah razı olsun. Tanıyabilir miyiz bu güzel sesin sahibini?
1: İsmim Orhan. Bayrampaşa'dan, İstanbul Bayrampaşa'dayım.
0: Hangi takımı tutuyorsunuz Orhan Bey?
1: 43 yaşındayım. Beşiktaşlıyım. 3 yaşımdan beri bir tane kızım var. Yani 3 yaşından beri onu maçlara götürüyorum. Ve aynı zamanda Diyarbakırlıyım. Ve aynı zamanda Ahmetspor'u destekliyorum. Bu hafta bir Ahmetspor Beşiktaş maçı var. Müthiş bir keyifli geçeceğine inanıyorum.

0: hangisini tutacağımı diye sorarsanız, bir anda kızımla birlikte yıllarca tribünde vakit geçirdiğim takımım, bir yandan da memleketim ve gönül verdiğim takıma, ikisinin arasında büyük bir şeyde kaldım, ikilemde kaldım. Ama çok güzel bir futbol izleyeceğimize inanıyorum. Futbolun sahada ve yüreklerde olması güzel. Kötü dillerde değil. Sadece güzel sahalarda kalması önemli. Ben kızıma hep onu öğretmeye çalışıyorum. 3 yaşından beri hep onu maçlara götürüyorum. Bugün de 1. sınıfa başladı ilk günü. Tüm öğrencilerimizin yeni yılını inşallah hayırlı, uğurlu olur. Tüm ülkemiz için yeni yetişen gencecik çocuklarımıza hayırlı, uğurlu birer evlat olmasını nasip eder inşallah.
1: Amin,
0: Allah.
1: Amin.
0: Sizlere de iyi yayınlar ediyorum.
1: Teşekkürler Orhan Bey. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Hani maçları da uzun zamandır hani gitmek istiyorduk diye beni dün akşam çok sevdiğim bir arkadaşım aradı. Eski mesai arkadaşlarımızdan bir tanesi, ismini de vereyim, Salim Bey. O da 20 sene üzerine Beşiktaşlıydı. Hani eskiden tribünlere giderdi, maçlara gitmiyordu. 20 senedir de gitmiyordu. Ama dedi ki hocam, ben bu Beşiktaş'ı gördükten sonra ilk kez dedi maça gitme isteğim oldu dedi. Oğlumla birlikte onu da alacağım dedi. Hani o da sizin gibi düşünüyor. Artık Beşiktaş, Beşiktaşlı taraftarları için de bir umut oldu, bir oyun isteği geldi, bir izleme isteği geldi. Size de teşekkürler Orhan Bey.
0: Ben teşekkür ederim. Gerçekten öyle çok güzel bir umut ışığı oldu. Yani özellikle hocamızın yeni gelişiyle, oyunculara dokunuşuyla bu çok güzel bir şey oldu. Yani bizlere çok büyük, güzel bir ümitler verdi. En azından sahada bir mücadele, bir şeylerin vermeye çalıştıklarını gördüğümüz zaman çok mutlu oluyoruz. Bunu da tribünlerde gördüğümüz zaman izlemek istiyoruz, seyretmek istiyoruz. İnşallah da hep böyle gider tüm takımlarımız için. Mesela Çorum FK inanılmaz derecede çok beğendiğim bir takım. Onlar da mesela ya Göztepe gibi bir takıma yani resmen sahada sildiler ama maalesef ki çoğu TV kanallarında yorumlarda onların bile esamesi okunmadı. Bu da çok yazık. Bence TV kanallarında ve yorumcuların sizi hayır diliyorum. Onlara da bir Anadolu takımlarını da artık bir el atmaları lazım diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ediyorum bizlere vakit ayırdığınız için. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
1: Rica ederiz Orhan Bey. Biz teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sizlerin mesajlarıyla devam edelim. Murat Yaşar Baysu ben. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe kulüp olarak, teknik olarak maç maç ilerlese şampiyonluk gelecek diyor. İki galibiyetten sonra işte 34 haftaya düşünerekten şampiyon düşündüğü sürece olmaz. Her maç önündeki maçı kazanma arzusuyla çıkmak lazım. Takımın kazanma arzusu, kazanma alışkanlığı elde etmesi lazım. Finali görüyoruz sanki. Ne oluyor bu sefer yoldaki? İş kazaları kaçınılmaz oluyor demiş. Onun da mesajını okuduk. Yine buradan devam ediyoruz. Evet, kötüye ve yanlışa yanlış demek bu kadar zor mu demiş dinleyicimiz Adri Bulari. Satılmış Bey'e teşekkür ediyoruz. Çağdaş Bey, ben tuttuğum takım Beşiktaş'la memleketim Çorum oynarken Beşiktaş'ı desteklemiştim mesajı var. Topun oyunda kalma süresine bakar mısın demiş. Vallahi bakmaya çalışayım ama zamanda geçirmemek adına siz yazarsanız daha iyi olur. Ya eskiden hani 40 dakikalarda falandı, 45 dakikalarda falandı ama şimdi 50'nin 55'in üzerine çıktığı zaman ben çok mutlu oluyorum. Yine sizlerin mesajlarıyla devam edeceğiz. Evet. Hak mıdır bu diyor Cemal Bey. Evet, mesajınızı okudum, merak etmeyin. Yine buradan bakalım, Yılmaz Bey diyor ki hafta içi Marsilya maçında Beşiktaş'a başarılar diyorum. Umarım hafta sonu maçında doğramazlar. Şirin gözükmek için sevgiler, saygılar demiş. 0212 273 10-10'da devam edeceğiz. Sonu 03'te biten dinleyicimiz var sırada. Hoş geldiniz diyelim kendisine.
2: Hoş bulduk.
1: Tanıyalım lütfen.
2: Kenan, ben iyi yayınlar diliyorum.
1: Bir daha alabilir miyim isminizi?
2: Kenan.
1: Kenan Bey, buyurunuz.
2: Beşiktaş taraftarıyım. Her şeyden önce bu sezon nasıl devam edecek, nasıl gidecek bu hakemlerle bilmiyorum. 3-0 olduğumuz için çok gündeme gelmedi ama iki tane buz gibi gol verilmedi. Vallahi sadece Beşiktaş'a da değil, diğer takımlara da kötü hakemler denk geliyor ama yani artık 4-5 haftada bunlar olduysa bu lig sonuna kadar neler olacak vallahi bilemiyorum. Bu arada Fenerbahçe ile ilgili bir konuya değinmek istiyorum. İsmail Kartal istifa etti. Ondan sonra Oğuz Hoca gitti, istifasından dönmedi. Sonra ne olduğunu bilmediğimiz bir şekilde az Yıldırım ikna etti. Şimdi asıl sorun bundan sonra başlıyor. Yani iki tane mağlubiyet aldığında nasıl bu işin içinden çıkacaklar bilmiyorum. Fenerbahçe'de benim kanaatime göre hoca problemi değil, yönetici problemi var. Nasıl Oğuz Hoca'yla ikili çalışacaklar İsmail Hoca bilmiyorum. Ve Fenerbahçe'nin bu şekilde yönetildiği sürece şampiyon olamayacağını düşünüyorum. Kim hak ediyorsa onu kazanmasın diliyorum. Başarılar dilerim. İyi yayınlar.
1: Çok çok teşekkürler. Kenan Bey'i de uğurladıktan sonra 0212 273 10-10'da sıradaki dinleyicilerimizle devam edelim. Sonu 33 ile biten dinleyicimiz var. Merhaba, iyi günler diliyoruz, iyi haftalar diliyoruz. Orada mısınız?
3: Türkmengil.
1: Buyurun.
3: Merhaba. Merhaba. İrfan Türkmengil ismim.
1: Buyurun Rıdvan Bey.
3: İrfan.
1: İrfan Bey buyurun, özür diliyorum.
3: Fenerbahçe taraftarıyım. Dinliyoruz. Arkadaşlar da biraz önce bağlanan arkadaşlar, herkesin ortak fikri, düşüncesi, yıllardır kanayan yaramız. Futbolda maalesef hakemlerimizi hep her hafta konuşmaya devam ediyoruz. Bu bir alışkanlık, bu bir rutine döndü. Bu artık çok normalleşti. Herkesin bariz net gördüğü şeyleri dahi çalamayan, herkesin net gördüğü kartları çıkaramayan, VAR'ın teknolojinin bile geliştiği, artık destek alındığı böyle bir dönemde bile doğru kararlar alınmayan bir ülke haline geldik. Bu tabii ligimizin değerini inanılmaz düşürüyor. Ve Dünya Kupası oluyor. Gabon'dan, Somali'den hakemler Dünya Kupası'nda görev alıyor. Bizim ülkemizden bir hakem dahi bu turnuvalara katılıp görev alamıyor. Yani bu MHK'nin başındaki kişi bu konudan dolayı zaten direkt olarak istifa etmesi gereken bir kişi değil mi sizce? Kararların ne olduğunun önemini bir kenara koyuyorum. Doğru yönetmeyi. Dünya Kupası'na Türkiye'den bir hakemin gidip gitmemesi konusu MHK başkanını başarısına bir kriter midir? Bir karne midir? Bence karnesidir. Eğer gönderemiyorsa bu bir istifa sebebidir. Yani bunun için ne olması gerekiyor? Serdar Adalı'nın, başkan Sayın Serdar Adalı'nın bir sözü var. Görevden almıyor değil diyor, alamıyor. Yani bu tarz konuşmalar var. Sakın ha gibi kelimeler var. Ondan sonra askıya alınan ilişkiler bir anda askıdan aşağı indirilebiliyor. Biz ne olduğunu tam olarak anlayamıyoruz. Türkiye'de Dünya Kupası'ndan sonra operasyon yapılacak deniyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Bununla ilgili de bakanlıktan savcılar falan yani açık açık konuşuyor, söylüyor. Dünya Kupası'nı bekliyoruz diyor. Dünya Kupası oynanıyor, takım eleniyor, geri dönüyor, finali yapılıyor. Biz hala bu Türkiye'de futbola temiz eller operasyonunun kendileri söylemesine rağmen hala yapılmamasını, kimse de bunu yayınlarda sormuyor. Ne oldu bu operasyon? Kim durdurdu? Yani şurada lig yeni başladı. Bu ligin içerisinden bu haftaya kadar hakemlerden zarar görmeyen tek takım var. Ama bütün takımların hakkıyla, hukukuyla ilgili rahatsızlık olan kararlar var. Ama bir takım hiçbir şekilde hakem yüzünden bir mağduriyet yaşamamış. Her şey ortada. Cinayet mahalli ortada. Cinayet aleti ortada. Parmak izi ortada. Maktul ortada. Her şey ortada. Bir kişi çıkıp da bu işin suçlusu şudur diyemiyor bu ülkede. Bu nasıl düzelecek? Yıllardır aynı senaryo, aynı tiyatroyu seyredip duruyoruz. Sonra başkanlar değişiyor, hocalar değişiyor, rakip bir sürü yatırım yapıyor. Hiçbirinin bir anlamı yok. Çünkü adil bir ülkede değiliz futbol konusunda. Yani hiçbir şey düzgünlü ve düzenli bir şekilde gitmiyor. Yani Hacı Osmanoğlu'ya kavgalıyız diyorlar. Askılar diyorlar. Sonra çıkıyorlar, forma veriyorlar. Yani nasıl oluyor bu iş? ben çözemedim bu ülkeyi. Hani futbolun da zaten böyle bir yere gideceğini de sanmıyorum bir yere. Daha çok konuşuruz. Milli takıma seçilen futbolcuların bile nasıl seçildiğini herkes çok iyi biliyor. Yalnızca söyleyen yok. Yakında söyleyeyim zaten milli takımın forvetinin kim olacağını. Herhalde herkes artık biliyordur dün akşamdan sonra. Bu kadar söyleyeceklerim. Size kolay gelsin.
1: Hoşçakalın. Ercan Ediz diyor ki Çağatay Hocam dün La Liga'da oynanan Celta Vigo Malaga maçında topun oyunda kalma süresi 66 dakika 23 saniye. Muhteşem. Darısı başımıza diyeceğim ama maalesef başımıza neler neler geliyor hep birlikte görüyoruz. 0212 273 10 10 biliyorum hattımızda bir sürü dinleyicimiz var ama lütfen kısa bir ara rica ediyoruz sizlerden. Son bir saatte yine sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Radyo Gol'den 4 büyük gündemde Söz Milletin köşesinden ayrılmayın.
4: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam edecek.
5: Reklam.
6: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir. Nesine 2. Lig ve 3. Lig maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
5: Reklam.
7: Serkan.
8: Efendim abi.
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. Empara, bankanın güzeli.
11: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
12: Start verilmek üzere. Start şimdi verildi ve koşu başladı. 4 numaralı Beştaş rakiplerinden 15-20 boy sonra koşuya başlayabildi. 3 numaralı Ahsur Bike ise çok iyi çıktı starttan. Liderliği aldı. Bir anda rakiplerine 2-2,5 boy kadar fark yaptı. Orta kulvarda 6 numaralı Güzin Hala yaptığı ataklarla ikinciliğe sokulmaya çalışıyor. Onun yanından 5 numaralı Devinay'ın da önlere doğru hamlesi var. Onların bir boy kadar gerisinde iç kulvarda. 11 numaralı Nülüfer hemen yanlarında 10 numaralı Kübra abla var. Onların dışına doğru 13 numaralı Öz Asyalı geldi. Bir boy, 1,5 boy kadar gerilerinde 2 numaralı Kazan Giril sırasıyla Safkanlar koşuda son 800 metreye doğru yaklaşıyor. 3 numaralı Ahsur Bike liderliğini sürdürüyor. 6 numaralı Gamze Hala takibe devam ediyor. Bir boy gerilerinde 11 numaralı Nilüfer koşuyor. Onun 2 boy gerisinde 10 numaralı Kübra abla var. Onun içine 2 numaralı Kazan Giril geldi. Onların 2 boy kadar gerisinde orta kulvardan önlere doğru 13 numaralı Öz Asyalı'nın da gayretleriyle Safkanlar artık düzlükte. 3 numaralı Ahsur Bike startta birlikte aldığı liderliği düzlüğe taşıdı. Son 400 metreye 1,5 boy farkla önde giriyor. Ortadan 11 numaralı Nilüfer ikinciliğe giriyor. Onun içinden 2 numaralı Kazan Geril atak yapıyor. 4 boy kadar geriden 1 numaralı Uçan Dolo'nun gayretleriyle Safkanlar son 200'e yaklaşıyor. 3 numaralı Ahsur Bike önde. 2 numaralı Kazan Geril kolay temposuyla rakibinin dışına çıktı. 2 Safkan arasındaki liderlik mücadelesinde dışarıdan 1 numaralı Uçan Dulo katılmaya çalışıyor. 2 numaralı Kazan Giril liderliği aldı. 1 boy fark yaptı. Dışarıdan Uçan Dulo geliyor. 2 numaralı Kazan Giril kazanıyor. 1 numaralı Uçan Dulo yarıştan ikinci olarak ayrıldı. 3 numaralı Ahsur Bike 3. 11 numaralı Nilüfer 4. 7 numaralı Hira Güzeli de koşunun 5.'si oldu. Koşuyu 2 numaralı Kazan Giril İsmail Katı

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
3: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de Söz Milletin Köşesi'ne devam ediyoruz. Mikrofon sizde biliyorsunuz. Bugün 0212 273 10 10'da son bir saat yine sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Ama bir yandan da mesajları da okumam gerekiyor. Mahsun Bey demiş ki ben Galatasaraylıydım, Fenerbahçeli oldum. Her sene şampiyon olmamız da tesadüf değildi. İyi ki de Fenerli oldum, sizi çok seviyorum demiş. O da öyle bir mesaj atmış. Yine bakıyoruz gelen mesajlardan teşekkürleri. İsimler yok. İsimlerinizi yazarsanız yani daha sağlıklı olacak. Nurullah Bey diyor ki teknik direktörlük hayatlarında hiçbir başarı elde edemeyip hasbelkader YouTube'da bir mikrofon ele geçirip kendilerine yorumcu diyen futbolcu eskileri olduğu müddetçe futboldan ne kadar anladıkları belli olmayan, konuşan, kaos çıkarmak için uğraşan kişiler olduğu müddetçe çok İsmail Hoca gelir, çok Aykut Hoca gider maalesef demiş Nurullah Bey. Evet, yine buradan bakıyoruz. Yani Hatip Bey'e teşekkür ediyorum. Okuyabildiğim mesajları okuyorum bu arada. İsimler. Manisa'dan Yenal Bey. Herkes hakemlerden şikayetçi ama kulüpler bir araya gelip tek ses olmuyor. Çünkü kendi ayrıcalıklarına dokunulmasını istemiyorlar. Durum bu kadar basit demiş Manisa'dan. Ona da sevgiler, saygılar olsun. Atakan Yıldız, maçın uzatma hakkı 3 dakika mıydı gerçekten Galatasaray için, maçı için diyor. Topun oyunda kalma süresi 54 dakika 50 saniye. Hakemlerimiz ne zaman adaletli olacak demiş. Çok uzun mesajlar var Tayyip Bey, sizden de rica edeceğim. Daha böyle özet yazabilirseniz çok mutlu olurum. Bakalım Instagram'ı da kontrol ederim. Ki dinleyicilerimize iki taraftan da Bilal Bey'e çok teşekkür ediyorum. O da harika şeyler paylaşmış. Harun Şen Instagram'dan Çağatay Hoca adresini takip alan Tolga Koç'a teşekkürler deyip 0212 273 10 10'da yine sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Oğuzhan Bey size de sevgiler, iyi yayınlar mesajını iletmiş. Bakalım sırada hangi dinleyicimiz var? Sonu 57 ile biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar Çağatay abi. Selamlar. Beşiktaş taraftarıyım. İsmim Serdar.
3: Buyurun
4: evet,
3: Serdar.
4: Ben de arkadaşları dinliyorum abi. Herkes hakemlerden isyan ediyor. Bu yeni bir şey değil. Her sezon yaşıyoruz bunu. Hakemlerden herhalde en çok canı yanan takım Beşiktaş'tır. İlk beş haftada herhalde 4 golümüz, 3 penaltımız verilmedi diye biliyorum. Bu hakemler dünya çapında rezil olmaya devam ediyorlar. Biz Trossard gibi bir adam alıyoruz. Forvet alıyoruz. Onu alıyoruz. Ama bizim ülkemizde Sırp Ligi olunca böyle işte 100 milyon, 150 milyon, 180 milyon dolarlara yayın hakkı satılıyor. Kimse 400-500 milyon beklemesin. Zaten bu ligi buradan başka izleyen de yok. Yani bu ligi bu ülkeden başka izleyen de yok. Niye para versinler ki? Herkes zaten şeyini kurmuş. Ben artık şuna eminim abi. Bu ülkede biraz önceki arkadaş hani diyor ya ceza niye olmuyor? Bu ülkede ben ne Hacı Osmanoğlu'nun ne Ferhat'ın, ben ismini bile almak istemiyorum adamın, hakemlikle vasfı yok zaten de bu ligi yönettiklerini düşünmüyorum. Bence onların üzerinde birileri var. Bunu da aslında konuşacağım ama aslında şey yapmak istemiyorum. Yani iddiaya bakmaları lazım. Dünya çapındaki bizim ülkemizdeki oranlara bir baksalar aslında anlarlar neyin ne olduğunu. Sadece baksınlar diyorum. Şimdi Beşiktaş'ın ben size Emre abiye de bağlanıyorum. Diyorum ki bizim 3 yıldır 6 ile 8 haftada ipimizi çekiyorlar hakemler. Geçen sene işte ayağını kırma pozisyonları oldu. Cezalar yok, kırmızılar yok. Bu sene erken başladılar. Çünkü niye? Beşiktaş baktılar çok güçlü. Erken başladılar. Ve buna da dur diyen kimse demiyor. Zaten ne olacak ki? Hakemler de öyle bir şey almış ki. Ben Beşiktaş'a istediğim şeyi yaparım. 3 hafta maç yönetmem. 4. hafta zaten maç veriyorlar. Gerçi 3. hafta verdiler. Alanya Spor hakemine 3. hafta verdiler. Yunus Yıldırım diye bir arkadaş var zaten. Hakemliğini de biliyoruz. Ben onu Allah'a havale ediyorum da. Başka nereye havale edecekler bilmiyorum. Kalkıyor en yüksek puanı veriyor. Şimdi hakemlerin zihniyetini görebiliyor musun abi? Ne olacak diyor ya, ben Beşiktaş'ın ipini keseyim. Zaten 3 hafta, bilemediğin 2 hafta ceza alırım. Ama öteki taraftan bak, şimdi Galatasaraylı arkadaşlar lütfen kızmasın. Örnek vereceğim için söylüyorum lütfen. Ben bağlandığım zaman arkadaşlar yine Galatasaray'a taş attı diyorlar da. Şimdi örnek vereceğim, ondan sonra baksınlar. Geçen sene Sivas ve Kocaeli maçlarında berabere kaldıklarında, burada Kasımpaşa maçına 3-3 berabere gittiğinde penaltı verdiğinde hakemler 10 hafta biri, 1-7 hafta maç almadı abi. Hiçbir şeyde yoktu maçlarda. Ne hikmetse Beşiktaş'a ceza verenler ödüllendiriliyor. Bak yine söylüyorum, Galatasaray kusura bakmasınlar. Dünkü maçtan bahsedelim. Ya Torreira'nın futboluna diyecek lafım yok. Süper bir oyuncu. Keşke Beşiktaş'ta olsa. Ben çok isterim. Ben Torreira'nın futboluna hastayım. Ama abi sen Orkun Kökçü kalkıp Fenerbahçe'de kırmızı kartla cezalandırıyorsun. Buraya geliyorsun. Hadi kırmızı vermedin. Tamam vermesin. Ama ona da verme. Vermedin. Abi bir sarı kart da mı gösterilmez ya? Kendini yere atan oyuncu. Dünya Kupası'nda dediler ki biz işte kurallar değişti. Ya hangi kural ya? Sen Beşiktaş'ın oğlu yerde yatıyor. Adam foul olmuş. Dışarı çıkartıyorsun. Aynı pozisyonda foulden yeri yatıyor. Ya ninni söylüyorsun adama. Hadi canım hadi canım diyorsun. Bu olmaz ya. Birisi küfür ediyor, ceza veriyorsun. Birisi küfür ediyor, kafanı çeviriyorsun.
3: Tamam ya, Serdal Bey, biz anladık sizi. Hani çifte standart hiçbir zaman uygulanmasın istiyorsunuz. Beşiktaş'la ilgili de fikirlerini, düşüncelerinizi lütfen
4: evet,
3: alalım. Sonra çünkü yayınlar biliyorsunuz karışıyor. Vlahovic'in eksikliği herhalde hissedilmedi.
4: Ya hissedilmedi ama Erzurum maçında olsaydı herhalde benim gibi herkes düşünüyor. Herhalde ya 7 olurdu ya 8 olurdu ya 6 olurdu. Ben öyle düşünüyorum. Yani onun da bir şekilde önünü kesiyorlar. Ahmet maçına gelirsek çok zor bir maç. Bence çok zor bir maç. Kendi evimizde olsaydı öyle demezdim. Çok güzel bir kadro kurmuşlar. O forvetlerine hayran kaldım. Çok pırpır hızlı. Çok iyi yer seçiyor. Zaten çok iyi bir 10 numaraları var. Yani defansına bir şey diyemiyorum ama çok zor bir maç olacak. İnşallah hakemler düzgün bir maç yönetir. Güzel bir maç olur. Zevkli bir maç izleriz diyorum. Yani 5 haftada 2 haftanın önümüzü kesme çalışırlar. Ama bu devam edecek. Ben yine söylüyorum. Çıktım abi yayınlara. Beşiktaş şampiyon olamaz. Olamaz abi. Olamaz olamaz.
3: Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Yine bakalım sizlerden gelen mesajlarla. Uğur Bey diyor ki hocam iyi yayınlar. Dün akşam Galatasaray çok iyi oynadığını düşünüyorum ama kaleci nasıl maçın adamı seçiliyor demiş Kocaeli'nin kalecisi. Yani kurtarışlardan dolayı birkaç tane net kurtarış yapmıştı hatırlarsanız. Özellikle frikikten kurtardığı karşı karşıya kalan pozisyonda. Hakemlere ceza olarak maç verilmiyor. Ekstra bir para cezası veriliyor mu demiş. Ekstra bir para cezası verilmiyor Atakan Bey. O yüzden pozisyon var demektir. Evet, pozisyon var demektir. Futbol konuşmak, dinlemek istiyoruz demişler. İsimlerinize yazarsanız çok mutlu olurum. Yine çok çok mesaj var. Aralarından bakıyorum. Geç kalmamak adına. Dinleyicilerimiz de var hattımızda. Sorular da var. Bir dinleyicimiz yazmış ki, Çağatay abi bu akşam Fenerbahçe nasıl bir 11 bekliyorsun? Yani şu anki futbolcuların, yani sağlam futbolcuların olduğu kadroda ben Ederson, Mert, Şikrinyar, Ake, Brown, İsmail, Kante, Gendouzi, sağda Greenwood, solda Kerem'in yerine Oğuz oynar. İleride de Muriç 11 ile çıkar diye düşünüyorum bu akşamki Gaziantep karşılaşmasına. Yine devam ediyoruz. 88'de biten dinleyicimiz vardı. Onu da bekletmeyelim.
5: Alo.
3: Of aman.

0: Aman aman aman. Birden açık geldi ses. Hoş geldiniz yayınımıza. Orada mısınız?
1: Merhaba.
0: Merhaba, tanıyalım lütfen sizi.
1: Ben Cengiz Koç, Fenerbahçe taraftarı.
0: Buyurun Cengiz Bey.
1: İsmail Kartal Asensio'yu göndermek istiyordu. Kaliskaya'yla platin kalmasını istiyordu. Aziz Yıldırım buna karşı çıktı. Asensio kalacak, Kaliskaya'yla platin gidecek dedi. Yani kulübe tamamen karışıyor. İsmail Kartal'ın işlerine de karışıyor. İsmail Kartal da bundan dolayı zaten üstü suatı asıktı. İstemiyordu bu şekilde. Ondan dolayı da istifa etti. Biz de Galatasaray'ın tribün lideri evi cephanelik gibi. Her türlü silah bulunmakta. Hakemler nasıl karar verecekler? Neye güvenip de karar verecekler Galatasaray maçlarına? Bunun korkusundan hakemler objektif olamıyor. Ben bunu söylemek istiyorum.
0: İyi günler diliyoruz Cengiz Bey, bu kadar herhalde değil mi?
1: İyi günler, evet.
0: Peki, teşekkürler. Akşama nasıl bir İsmail Kartal sistemi bekliyorsunuz demiş. Yani Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma sınavını hatırlayın. O zaman üçlü orta sahaya çıkmıştı İsmail Kartal. Antep karşısında da sistemi değiştirmeyecek. Yani kadroda da fazla değişiklik yapmayacak. Kerem'in yerine Oğuz'a şans verecek. Avrupa'da da biliyorsunuz cezası sebebiyle oynayamayan Genduzi vardı. O da formasına kavuşmuş oluyor. Sıradan devam edelim. Sonu 08'de biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar Çağatay Hocam.
0: Merhaba, tanıyalım sizi.
2: Ben Tolga, İstanbul'dan bağlanıyorum. Galatasaray taraftarıyım. Ara ara bağlanıyorum sizlere de.
0: Buyurun Tolga Bey, hoş geldiniz.
2: Sabahtan beri radyoyu dinliyorum ve hayret ediyorum öncelikle. Çünkü gerçekten yani bir kere daha Galatasaraylı olduğum için gurur duyuyorum. Çünkü Galatasaray'da işler kötü gittiği zaman biz taraftarlar olarak en büyük eleştiriyi kendi başkanımıza, futbolcumuza, 4 senedir ligi ambargo koyan teknik direktörümüze çok rahat ve net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Hatırlarsanız sezon başında statlarımız yönetim istifa, yönetim istifa diye çalkalanıyordu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor'u yöneten yöneticilerin işleri çok rahat. Çünkü kendilerine bir düşman yaratmışlar. Galatasaray'ı merkeze koymuşlar. Herkes Galatasaray üstünden konuşuyor. Yani Beşiktaş 3 senedir Kasım'da mı ne havlu atıyor? Bu sene çok güzel bir kadro kurdular. Çok güzel top oynuyorlar. Ve ligde de hemen bir puan arkamızdalar. Yani iyi oyuncular alırsan, atanın iyiyse, tutanın iyiyse tablo ortada zaten. Yani futbol konuşmak yerine Galatasaray tribün liderinin evindeki çıkanlardan dolayı hakemler karar veremiyor. Onlar daha 10 gün önceden ortaya çıktı. Bununla ne alakası var? Gerçekten buna inanıyor mu insanlar? Hayret ediyorum. O kadar tuhaf objelere, tuhaf algılara inanıyoruz ki buralarda hep çatışıyoruz. Gerek yok buna. Fenerbahçe, Lukaku mesela, Talisca tutup Lukaku'yu almasalar daha başka şey konuşuruz. Yani burada yöneticiler basit basit saçma sapan hatalar yapıyorlar. Galatasaray mesela, kendi takımımı konuşayım. Orta saha diye yırtınıyoruz ama almadılar. Ne oldu? Sporting Lisbon maçında ikinci yarı orta saha biraz geri çekilince üçlük olduk. Yani bunlar çok basit aslında. Hakemler yetersiz, her takıma yetersiz. Ama Galatasaray'ın son yıllarda Osimhen gibi bir adamdan ben vuruyorlar. Bakın omurgayı sayayım size. Uğurcan Çakır, Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Lemina, Mertens vardı, Icardi vardı, Osimhen vardı. Şimdi son 5 senede kimde bu futbolcular vardı? Bir tane futbolcuya 80 milyon euro para vermişiz. Sonra diyorlar ki Osimhen'siz Galatasaray hiçbir şey. Ya o adam, o 80 milyon euro bağlamışlar. Niye Galatasaray'ı alsın bir yerlere getirsin diye. Ya arkasına da savaşçı oyuncuları koyduğun zaman zaten Süper Lig'de rakibi olmuyor ki. Derbileri görüyoruz. Fenerbahçeliler sürekli Galatasaray. Kadıköy'de biz 20 sene Fenerbahçe'yi yenemedik. Bu kadar hakem diye şey yapmadık. Algı yaratmadık. Ne oldu? Galatasaray iyi kadro kurmaya başladı. Kadıköy'de 3 atıyor. İçeride 3 atıyor. Ne oldu? İsmail Kartal geldi, bizi 1-0 yendi. Demek ki top oynayıcı olabiliyor. Çok tuhaf şeylere insanlar inanıyor. Yani hayretler içerisinde dinledim.
0: Tolga Bey, Galatasaray'da en çok kimi beğendiniz?
2: Efendim?
0: Dün akşamki maçta en çok kimi beğendiniz?
2: Ya dün akşamki maçta ben takım olarak takımı beğendim. Ben mesela en çok öyle ayırdığım kimse yok. Çünkü daha Galatasaray, siz çok iyi bilirsiniz, sezon başlarını hep böyle başlar. Yavaş yavaş ritmi 1-2 ay sonra bulur. Milli aradan sonra bence Galatasaray'ın daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Yani isim olarak sayamam ama Torreira her zamanki gibi atom karınca. Torreira'nın pozisyonunda da Çağatay Bey yapay zeka ile sosyal medyaya fotoğraf atıyorlar.

0: sapan fotoğraf yapıp ve insanlar buna inanıyor. Bütün hakem hocaları dün akşam ben izledim. Ben bir de dün stat'taydım. Bu sene kombin aldım. Bütün maçları stat'ta gidiyorum. Artı maç blokları falan çekiyorum. Torreira'nın pozisyonu sarı kart. Ötesi olmaz. Orkun Kökçü ile kıyaslıyorlar da aynı pozisyon değil. Ya tamamen algı üstüne. Dün akşam da güzel top oynadık. Bitiriciliğimizi yapamıyoruz. Ama ben Galatasaray'ın Barcelona maçından güzel sonuç aldıktan sonra ivmesinin daha yukarıya çıkacağını düşünüyorum. Bu sezon en zor maçımız Beşiktaş deplasmanı. Onun dışında korktuğum bir maç yok. Şampiyonlar Ligi'nde ben dün maçtan sonra röportaj da verdim. Ben Avrupa'da başarı istiyorum. Tüm takımlarımız inşallah Avrupa'da başarılı olur. Çünkü Avrupa'da başarılı olursak iyi futbolcular getirebiliriz. İyi futbolcular getirirsek de güzel futbol izleriz. Bakın siz diyorsunuz 55 dakika, bunlar 60-65 dakika olmalı bence topun sahada kalma süresi. Bu yeni kural çok iyi oldu. Çok fazla kimse kendini yere atmıyor. Top oynanmasını istiyoruz. Ya ben böyle düşünüyorum. Yani kimseye de sataşma derdim yok ama yani çok basit şeylere inanıyorlar. İnanmak istiyorlar.
1: Teşekkür bence ediyoruz. Çünkü toparlamanızı da rica edeceğim. Çok dinleyicimiz var.
0: Teşekkürler.
1: Görüşmek üzere Tolga Bey.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Hoşçakalın. Tabii Galatasaray da galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Sarı Kırmızılar Kocaelispor'u da 1-0 yenerek 5. haftayı lider tamamladılar. Önündeki Süper Lig puan durumuna da baktığım zaman. Bu akşam saat 20'de Gaziantepspor Fenerbahçe maçının olduğunu bir kere daha hatırlattıktan sonra Cuma günü başlayacak olan 6. haftanın programını da vereyim sizlere. 18 Eylül Cuma saat 20 Kasımpaşa Konyaspor, 19 Eylül Cumartesi saat 17'de başlayan iki karşılaşma var. Kocaelispor Gaziantepspor, Çorumspor Alanyaspor saat 20'de yine iki karşılaşma var. Başakşehir Gençlerbirliği ile oynarken haftanın büyük maçı, derbi maçı diyelim artık. Saat 20'de Trabzonspor'la Galatasaray oynayacak. 20 Eylül Pazar günü saat 17'de Erzurum Samsunspor'u ağırlarken Fenerbahçe kendi sahasında Eyüpspor'u misafir edecek ve saat 20'de de Göztepe Rizespor'la oynarken yine aynı saatte Ahmetspor Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bu hafta Avrupa Ligi'nde 17 Eylül Perşembe günü saat 22'de de Beşiktaş Marsilya maçının olduğunu da hatırlatarak sizlerin mesajlarından İstanbul Avcılar'dan Behzat Ataç'a teşekkürler. Evet, neden yayıncı kuruluş baskısı, kaos, futbolun yaratılması isteniyor? Bu da benim düşüncem demiş. Yine bakıyoruz, isimlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Çünkü buradan... Evet, Yunus Emre Bey. Abim en beğendiğim futbolcu Yunus Akgün'dü. Sabah 7'den beri radyo golü dinliyorum ama Yunus Akgün hakkında kimse konuşmadı demiş. Yine bakıyoruz buradan. Yenal Bey'e teşekkür etmiştik. Selamlarımızı yollamıştık. Yukarıdan aşağıya kadar. İsimlere bakalım. Gelen mesajlardan. Sizi dinliyoruz demişler. Bakalım. Ahmet Vahap. Evet, Ahmet Bey. Her zaman rica ediyoruz. Hakemlerin alenen hata yaptıklarını söylüyor Tayyip Bey. Bu işleri muhakkak birilerinin el atması gerekiyor bu kurumlara. Her şey güllük gülistanlık. Sadece biz izleyiciler için değil, yani sorun bizde mi oluyor demiş. Okan Bey de görüşlerini iletmiş. Çok mesaj var. Evet, bu pankart olayına bakacağım. Teyit alıyorum çünkü. Programdan sonra teyitli bilgiler doğrultusunda kayıtsız kalınamayacak çünkü bu bir konu bu. Bizim ülkemizde en büyük sorunumuz eğitimsizlik ve saygısızlık demişler. Yavuz Bey de görüş düşüncelerini bildirmiş. Hakemler hata yapar diyoruz ama çok merak ediyoruz. Bu hakemler ne zaman düzelecek diye. Yine bakalım. Ya tam evet, mesajı ben anlayamadığım için tam okuyamadım. Çünkü anlatım bozuklukları var bazı cümle içerisinde. Ben de anlayamamış olabiliyorum. Hakan Atakol Çorlu'dan seni çok seviyorum, sağlıcakla kal güzel kardeşim demiş. Aleyküm selam, çok çok teşekkürler. Fenerbahçelilerin Fenerbahçe'ye sahip çıkması gerekiyor. Daha ligin başında Gençlerbirliği maçında iki penaltı verilmedi diyor. Biz kenetlenmediğimiz sürece bu ligde şampiyon olma imkanımız yok demiş. Ercan Bey de böyle bir paylaşmış. Bakalım Mustafa Bey diyor ki okullar açıldı, Allah çocuklarımıza zihin açıklığı versin. Okul bahçelerimize kitlemeyelim çocukları. Açalım, basketbol oynasınlar, voleybol oynasınlar, pimpon oynasınlar, spor yapsınlar. Çocuklara bedava top dağıtılsın. Mustafa Bey de çok güzel şeyler söylemiş. İyi yayınlar. Galatasaray dün akşam 6 tane Türk oyuncuyla oynadı demiş, bilgisi paylaşmış. Dinleyicilerimiz hattımızda, bakalım araya da gideceğiz ama dinleyicilerimizi bekletmemek adına sıradan başlayalım. Sonu 75 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Radyo Gol'desiniz. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Çağatay Bey.
1: Tanıyalım lütfen. Alo. Sizi.
2: Sesim geliyor.
1: Gayet net geliyor. İsminizi alabilir miyiz?
2: Merhaba Çağatay Bey. Cemalettin Büyüktepe'yle görüşüyorsunuz.
1: Buyurun.
2: Yayınınızda başarılar diliyorum. Ligdeki bütün takımlara da başarılar diliyorum. Dünya Kupası'nı seyrettiğimiz zaman hakem kamerasından gösteriyordu pozisyonları. Burada hakem bütün diğer kameraların haricinde hakem kamerasından o kadar net gözüküyor ki pozisyonlar. Bizde de böyle bir uygulama yapılabilir. Yani hakemin gözüyle o pozisyonu nasıl görüyorlar? Onu bizim de görmemiz lazım. Çünkü o pozisyonda hakemin gözüyle gördüğün zaman olayı net olarak art niyetli midir, isteyerek mi yaptı veya başka bir sebebin var bilmiyoruz. Daha net görünür yani. Orada hakeme ceza da verirsiniz veya doğru karar verirse ödüllendirilir. Yani bir düzenleme getirilmesi lazım. Yoksa bir takımlar da katlediliyor. Başka şeyler. Alo.
1: Duyuyoruz biz sizi.
2: Evet, Çağatay Bey. Yani yıllar önce Karabük maçında Fenerbahçe'nin Metin Diyedi'nin ayağı kırıldı. Kart bile göstermediler. Fenerbahçe'nin golünü iptal ettiler. O sezon o maç yüzünden Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe ve bütün takımlara başarılar diliyorum.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Bu kadar herhalde değil mi?
2: Evet evet Çağatay Bey. Yani bu hakem kamerası önemli. Dile getirmek istedim.
1: Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza da katıldığınız için.
2: İyi günler, iyi yayınlar Çağatay.
1: Sağ olun. Yusuf Temur Instagram'dan Çağatay Hoca adresini takip alan, teşekkür ediyorum kendisine. Yine buradan bakıyoruz. Mümtaz Bey diyor ki HT Spor'da yayınınız ne zaman? Yayın bu hafta almışım sabah. Çarşamba sabahı saat 09.30'da Ayça Kaçmaz'ın Habertürk ekranlarında canlı yayın konuğu olacağım. Yalnız bırakmazsanız çok mutlu olurum. Beni yalnız bırakmayın. Sabah kahvenizi alın, ekranın karşısına geçin. Sohbetimize, yorumlarımıza, futbol gündemine hep birlikte orada ortak olalım. Gerçekten hep söylüyoruz, sizlerin mesajları, canlı yayında attığınız yorumlar bile gerçekten çok kıymetli. Çarşamba sabahı 09.30'da HT Spor'da televizyon başında buluşursak çok mutlu olurum. Çünkü siz olmasanız bu ekranın da tadı eksik kalır diyoruz. Araya gitmeden sonu 31 ile biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim. O zaman 33'e diyelim. 33 var mı? 31 ile devam edelim. Buyurun. Hoş geldiniz yayınımıza. Orada mısınız?
3: Evet, sesim geliyor mu? Ha,
1: şu an geldi. Buyurun.
3: Ben de Fenerbahçe taraftarıyım.
1: İsminizi alabilir miyim?
3: Deniz İzmir'den.
1: Buyurun Deniz Bey.
3: Fenerbahçe taraftarıyım. Ya ben Fenerbahçe gündemiyle alakalı konuşacaktım. Ya zaten Fenerbahçe birlikte Haşem atalarıyla gerçekten sıkıntılı sezonlar yaşadı. Bu sezona da öyle başladığını görüyoruz. İşte Gençler Birliği maçı olsun. İkinci penaltının verilmemesi. Bu zaten bizim uzun süredir, uzun sezonlardır bundan bir şeyi, sıkıntı yaşıyoruz. Yani umarım yani düzelir diyeceğiz ama hiç de bir umudumuz yok. Yani rakibimize oyuncusunun tribüne çıkıp kart görmemesi, aynı hafta bizim oyuncunun kart görmesi. Kurallar oyuncuya göre değişiyor mu, kulübe göre değişiyor mu onu da bilmiyoruz. İkincisi de kendi iç meselemiz hakkında konuşayım. Ya ben hiçbir zaman İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'yi taşıyacak hoca olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir zaman o kapasitenin de, o bilginin de, o bilgisinin de olmadığını düşünüyorum. Duygularla Fenerbahçe takımını, tabii ki futbolun içinde tabii ki bilgileri var ama Fenerbahçe için gerçekten

0: yetersiz. Hani duyguları daha çok ağır bastığını düşünüyorum. Bu da onu hata yapmaya, doğru karar vermemeye, zaten seni de bilirken de hiç güven vermediğini görüyoruz. Yani istifa etti. Burada bir ego savaşı gibi oldu. Aziz Yıldırım işte benim getirdiğim adam, ben yollamadan gidemem. Ben zor durumda kalırım. Mantığıyla hareket ettiğini düşünüyorum. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Ya ısrarla da bunu söylüyoruz. 9 yıldır da ısrarla da söylüyoruz. Ya Fenerbahçe'nin gerçekten Avrupa'yı çapında Türk bir hocası var. Ya inanılmaz bir şekilde adamı yani bir şekilde uzak tutuyoruz, faydalanamıyoruz bu bilgi birikiminden. Tabii ki Aykut Kocaman'dan bahsediyoruz. Hatırlarsanız UEFA'da hemen hemen bir 3'ün üzerinde maç oynamıştık.
1: Evet. Deniz Bey, toparlamanızı rica edeceğim çünkü araya at yarışına gideceğiz. Birazcık acele edebilirsek evet. Çok sevinirim.
0: Tabii ligle beraber 63 maça rekor maçta çıkmıştık ve kadroyu da müthiş kullanmıştı. Tarihimizde de gerçekten önemli başarılar elde etmişti. Hem oyuncu olarak hem futbolcu olarak. Yani ben Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'nin yararlanmamasını kendi ayağına tıkmak olarak görüyorum. Umarım en kısa zamanda, tabii ki bu sezon olmasın, o da zaten gelmez. Önümüzdeki sezon sıfırdan Aykut Kocaman gelir, kendi takımını yaratır. Beklentimiz bu. Fenerbahçe'nin de umarım bu sene şanssızlığımızı kırar, şampiyon oluruz. İyi yayınlar dilerim.
1: Görüşmek üzere, iyi günler. Bakıyoruz Talat Bey ve Tolga Bey, Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak diye bir soru gelmiş. Çağatay Hocam, bilginiz var mı diye. Evet, yani büyük bir ihtimalle ben yabancı hoca olacağını düşünüyorum. Çünkü Stefano Pioli ile yaptığı görüşmelerde oldukça mesafe kaydetti Trabzonspor. Bence Pioli olacak çünkü 2+1'lik bir sözleşme konuşuluyordu. Yıllık 3 milyon euro maaş konuşuluyor ve büyük bir ihtimalle de herhalde Pioli, yani onu Milan'dan hatırlayacaksınız. Büyük bir ihtimalle de Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olacak diye düşünüyoruz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Daha sonra son yarım saatte yine sizlerin telefon ve mesajlarıyla devam edeceğiz. Radyo Gol'den ayrılmayın.
2: Reklam.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
9: Verildi ve koşu başladı. 13 numaralı baba zaman rakiplerinden bir boy sonra başlayabildi koşuya. Koşuda ilk metreler geçirirken dış kulvardan atak yaparak koşudaki liderliği 2 numaralı Erde'ye kalmaya çalışıyor ki bunu az farkla da olsa başardı. Aradaki farkı şimdi 1 hatta 2-2,5 boya kadar taşımayı da başardı. 4 numaralı Demirhan Tay'ı onu takibi aldı. Onların 1,5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Güray'ı, 1 boy geride dış kulvarda 3 numaralı Megafon'a hemen içinde koşuyor. 7 numaralı Cebel Tuna onların 1 boy 1,5 boy kadar gerisinde. Orta kulvarda 10 numaralı Cevat'tan sırasıyla safkanlar koşuda son 800 metreye girmek üzere. 2 numaralı Erdek koşuya liderlik yapıyor. Aradaki farkı 2,5 boy olarak tutuyor. 4 numaralı Demirhan Tay'ı takipte. 1-1,5 boy kadar gerisinde dış kulvarda 6 numaralı Gürayalı. Hemen içinde 7 numaralı Cebel Tuna. Onların 1 boy kadar gerisinde orta kulvarda 3 numaralı Megafon'a yeniden sokulmaya çalışıyor. Onların 1 boy gerisinde içeride 12 numaralı Birge daha sırasıyla safkanlar son virajı koşuyor. Son düzlüğe çıkılmak üzere. 2 numaralı Erdek düzlüğe rakiplerinden önce geldi. Fark 1,5 boya kadar indi. 4 numaralı Demirhan Tay'ı yaptığı ataklarla aradaki farkı kapattığı gibi liderliği de devraldı. Dış kulvardan da 7 numaralı Cebel Tuna yüklenmeye başladı. İçerilerden 10 numaralı Cevat Han'ın da gayretleri var. Ortalardan 3 numaralı Megafon'a ile birlikte koşuda artık son 200 metre. Orta kulvardan yüklenen 7 numaralı Cebel Tuna rakiplerinden liderliği aldı. Farkı yarım boya kadar çıkardı. Dış kulvardan 1 numaralı Fikret abinin gayretleri var. Koşuda son metrelere doğru en dış kulvardan 8 numaralı Gür Ceyhun da geliyor. 1 numaralı Fikret abi öne geçiyor. 1 numaralı Fikret abi koşuyu kazanıyor. İkincilik fotoda bitti. 8

numaralı Gür Ceyhun ve hemen içindeki 7 numaralı Cebel Tuna ikincilik kararını varış hakemlerine bıraktı. 11 numaralı Al Sakip, 4 numaralı Demirhan Tayı ve 3 numaralı Megafona da tabelanın diğer

Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 Kemal Bey'e teşekkürler. Artık şimdi mesaj okumam lazım, bayağı bir birikti. Adana'dan Mehmet Bey'e selamlar. Çok çok teşekkürler. Evet, yani dünkü maçta Abdülkerim yani tribüne çıktı. Tamam, ailesinin yanına gitti ama hakem kuralları, futbol kuralları çerçevesinde hakem o yüzden değerlendirdi. Bunu da aydınlatalım. Murat Bey'e teşekkürler. Fenerbahçe'nin kaosu Fenerbahçe'nin başarısından daha çok konuşuluyor. O yüzden bence Fenerbahçe'nin başarısız olmasını, sürekli kaos içinde olmasını isteyen bir güruh var medya olarak. Ben de böyle düşünüyorum demiş. O da görüşlerini paylaşmış. Levent Bey diyor ki yurt dışından, dört büyüklerin hakem hatalarından şikayetçi olmalarını komik bence. Anadolu takımlarının mağdur olmaları alenen ortadayken bence bu tür yakınmalara da gerek yok mesajını iletmiş. Yine buradan devam ediyoruz. Ankara'dan Aydın'a teşekkür ediyorum. Sıradan devam. Berlin'den Ferhat Bey'e teşekkür ediyorum. Gelen mesajların hepsini alıyorum. Pankart olayıyla ilgili dediğim gibi yayından çıktıktan sonra, bunun teyidini aldıktan sonra tabii ki benim de söyleyeceğim birkaç cümle olacak. Çünkü eğer bu gerçekse kayıtsız kalınamayacak bir konu. Bunun için renklerin hiçbir önemi yok. Kim yaparsa yapsın, ben her zaman objektif olarak kendi fikrimi de buradan söyleyeceğim. İsimlerinizi yazarsanız mutlu olurum. Çünkü isimler de yazmıyor hitap edebilmek adına. O yüzden cevap da vermek istiyorum. Yine buradan bakıyoruz gelen mesajlardan. Nihat Bey'e çok teşekkürler. Rıdvan Bey'e çok teşekkürler. Hayri Bey'e çok teşekkürler. Yine geliyor mesajlar arka arkaya. Hantal bir toplum olduğumuz gerçeğinden vatandaşlarımıza sağlıklı yaşam için spordan uzak kalmayalım diye sık sık uyarı olursa bence Radyo Gol'de misyonunu yapmış olur demiş. Mustafa Bey'e de teşekkür ediyoruz. Hayattaki, ya Mustafa Bey şöyle söyleyeyim. Aslında hayattaki en başarılı insan nedir biliyor musunuz? Bana göre tembelliğe karşı koyabiliyorsanız bence siz bu hayattaki en büyük şeyi başarmışsınızdır demektir. Instagram Çağatay Hoca adresindeki mesajlara bakalım. Yine Instagram'ı takibe alan isimlere bakalım. Şaban Kaydu teşekkür ediyorum. Tolga Bey'e teşekkür ediyorum. İyi yayınlar hocam. Bu akşam puan kaybında kaosun 50 tonunu yaşar mıyız demiş Serdar Bey. Ya bunların hiçbirini istemiyoruz ama maalesef hakikaten Türkiye'deki hakemlerin yeterlilik konusunda, eğitim konusunda bence Premier Lig hakemlerini örnek almaları gerekiyor. İnanın yani. Siz sizden daha iyi olan insanlarla oynadığınız zaman, bu atıyorum hani tavla oyununda bile böyledir ya da futbol oynarken de böyledir. Ben hep benden daha iyi insanlarla birlikte olup onlarla oynayıp hani onları kendime örnek alıp acaba kendimde niye eksik yapıyorum diye her zaman sormuşumdur. Çünkü öğrenmenin hiçbir zaman yaşı yok. Beşiktaş'ın bu sene engellemeye çalışılır mı diyor Yılmaz Bey. Yine bakıyoruz, çok ama çok mesaj var. Evet, puan durumunu söylemediniz diyor. Puan durumunda tabii yani Gaziantep ve Fenerbahçe'nin bir maçı eksik olduğu için ben yine de vereyim. Birinci sırada Galatasaray 5 maçta 13 puan. İkinci sırada Beşiktaş 12 puanda. Üçüncü sırada Ahmetspor 10 puanla üçüncü. Dördüncü sırada Kasımpaşa 9 puanı var. Beşinci sırada Çaykur Rizespor puanı 9. Altıncı sırada Kocaelispor puanı 9. Yedinci sırada Alanyaspor puanı 8. Sekizinci sırada Trabzonspor var puanı 7. Çorumspor 9. Antep 10. 11. Gençlerbirliği'nin hepsinin 7 puanı var. 12. sırada maçı eksik olan Fenerbahçe puanı 6. 13. sırada Başakşehir puanı 4. 14. sırada
Samsun Spor puanı 4, 15. sırada Erzurum Spor.

0: Spor puanı 4 ve son 3 sırada 16. sırada Konyaspor puanı 3, 17. sırada Eyüpspor puanı 3 ve son sırada da Göztepe yer alıyor. 5 maçta sadece puanı 2 Göztepe'nin. Eskişehirspor taraftarı Yüksel Bey de yazmış. Uzun da bir mesaj, onu da kısaltırsanız çok mutlu olurum çünkü süre çok önemli. Devam ediyoruz sizlerin telefonlarıyla. Sonu 28'de biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar.
0: Buyurunuz.
1: Recep ben, Galatasaray taraftarıyım. İstanbul'dan bağlanıyorum.
0: Buyurun Recep Bey.
1: Benim şöyle bir sistemim olacaktı. Özellikle federasyon başkanımız Sayın Hacı Osmanoğlu'na. Biz Pasolik sahipleri olarak ben 5 yıldır da kombinem var. Tribüne gidiyorum. Burada şöyle bir durum var. Bir maç gidebiliyorum, bir maç gidemiyorum. Zaten statta bir kombine bulmak çok zor. Ben de 5 sene önce eskaza Güney Alt Tribünden kombine buldum. Göztepe maçında çocuğumla beraber maça gittim. Zaten Güney Alt Tribünde biliyorsunuzdur şey yok. İşte koltuğun neresi oraya oturuyorsun, o olay yok. Müsait bir yer bulup oturuyorsunuz. Ben de devir aldım. Zaten bulamıyoruz normalde kombine. Devir aldığım için de 119. blok diye bir yerden aldım. Baktığım zaman da en ön koltuk. Sahaya en yakın. Tellerin hemen arkasında. Yani zaten kimsenin durmadığı bir yerde. Benim birinci sıra 119. blok.
0: Tamam. Tam nereye düşüyor? Sahanın neresine düşüyor?
1: Kale arkası.
0: Tamam.
1: Güney alt tribünü.
0: Evet.
1: Ben çocuğumu alıp bu sağ çaprazda başka bir yerde izliyorum. Zaten Galatasaray'ın maçlarına bakarsanız hiçbir şekilde o birinci sırada oturan kimse olmuyor. İşte o amigolar vesaireler. 2-3 senedir doğu tribüne geçmek için bilet arıyorum ama bulamıyorum. Şöyle söyleyeyim, ben özel hayatımda da normal yaşantımda da hiç küfür etmeyen birisiyim açıkçası. Stada işte arkadaşım, beraber gittiğimiz arkadaşım gelmedi. Çocuğuma devretti. Beraber gittik. 12 yaşında bir oğlum var. Köşede izledik bütün maçı. Sonrasında dün de hiç dikkat etmedim. Stada gittim arkadaşımla. İşte o devreden arkadaşımla beraber Kocaeli Spor maçına. Stada gireceğim. Paso Ligi'niz işte yetkili değil gibi bir uyarı veriyor arkadaşlar, kontrol ediyor. Dedim ki yani mümkün değil, 5 senedir ben kullanıyorum. Uygulama da var. O ara uygulamayı açmaya çalışıyorum. Tam böyle yenilenmeye denk gelmiş falan. Biz sizi geçirelim, içeride girişte bakın. O ara uygulama geldi. Şey gelmiyor, QR bir türlü gelmiyor. Sonra baktım SMS'lere girdim. Mesajı da bildikleri için herkesin telefonunda şu an artık yani SMS çok böyle kullanılan bir şey değil. Bir baktım bana ceza vermişler yine. Yani sadece benim kombinem 119. blokta olduğu için ben her gittiğim maçta ceza alıyorum. Asla küfür etmememe rağmen ve orada oturmamama rağmen her gittiğim maçta ceza alıyorum. Yani dün dalgınlığıma geldi, işlerin yoğunluğu, hiç kontrol edemedim. Statta maalesef bu acı gerçekle karşılaştım. Kimden yardım istediysem, bir polisten veya şeyden, hani ya ben hiç haberim yok, buraya kadar da geldim, burada öğrendim. Ya önce böyle yüzüme şey bakıyorlar, sen suçlu birisi misin acaba? Hani böyle şey mi? Yok, anlatıyorum, hani bir maçlık olmuş. Ben de tabii ki almadılar içeri. Maçın başlamasına da 25 dakika falan vardı. Geri döndük. Öteki arkadaşım da girmedi. Gittik bir yerde yemek yedik. Hı hı. Telefondan maçı izlemek zorunda kaldım. Daha önceden de cezalar oluyordu ama maalesef Sayın Hacı Osmanoğlu geldikten sonra asla iki maç üst üste gidemedim. Cezayı açıklamaya başlıyorlar. 119. blok.
0: Evet, toparlamanızı rica edeceğim. Çünkü program da bitiyor. Dinleyicilerimiz de var.
1: Tamam. Hemen toparlıyorum. Biz Pasolik'te niye para ödüyorduk? Suçu işleyen ceza alacaktı. Benim oturduğum yer bomboş olmasına rağmen, yani yazan yerim hep boş olmasına rağmen maalesef iki maçta bir gidebiliyorum. Ayda bir maça gidebiliyorum. Şimdi kontrol ettim. Bir sonraki maçtan sonra derbi var. Ona da gitmeyeceğim derbide ceza almamak için. Ben burada federasyon başkanına gerçekten hakkımı helal etmiyorum. Kendisi, diğer büyük takımları da muhtemelen bunu yapıyor, taraftarlara. Bu taraftarı bu kadar hor görmeyin ve bu kadar futboldan soğutmayın. gerçekten küfür edene gerçekten

0: gerçekten kurallara uymayan insanlara ceza verin. Ben benim gibi birisi neden maçtan dönüyor? Neden ceza alıyor? Ben trafik cezası bile almayan birisiyim. Neden böyle sürekli cezalandırılıyorum? Artık bunun bir düzene girmesini istiyorum. Sesimi de buradan duyurmak istedim. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yavaş yavaş programın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bu arada gelen yine mesajlardan bakıyorum. Erdem Bey diyor ki Çağatay Hocam akşam Oğuz konusunda emin misin demiş. Oğuz konusunu da sadece sorduğunuz için söyledim. Bakın bu akşam mesela Kerem oynayacaktır. Yani ben hani İsmail Kartal'ı birazcık tanıyorsam bu akşam biraz önce verdiğim kadroda hatırlarsanız Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, İsmail, Guendouzi, Kante, Greenwood, Kerem, Muriç çıkacaktır. Fenerbahçe'nin ilk 11'inde şimdiden vereyim. Ama hani kendi fikrimi sorduğunuz için ben Kerem'in yerinde Oğuz'un oynaması daha doğru bir tercih olur diye düşünmüştüm diye yorum yapmıştım. Yüksel Bey diyor ki Çağatay Hocam federasyonun kurumların, kurulların ve hakemlerin başında bulunanların acilen istifa etmesi gerekir. Kısacası bunu yazdım demiş. Teşekkürler. Yine buradan devam ediyoruz. Gelen mesajlardan artık toparlıyoruz. Liverpool nickname'li dinleyicimiz. Arkadaş çok haklı. Sonuçta bu ülkede konuşma engelli olduğu halde küfürden dolayı ceza alıp maça gidemeyen taraftarlar da oldu demiş. Nurullah Bey de kendi fikrini iletmiş. Ve artık son dinleyicimiz diyelim. Sonu 33'le biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Programı yavaş yavaş kapatalım. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Buyurun tanıyalım sizi.
2: Ben İstanbul'dan Caner, Trabzonspor taraftarıyım.
1: Buyurun Caner Bey.
2: Daha önce de bir kere bağlanmıştım. O zaman Fatih Tekke'nin Trabzonspor hocası olamayacağından söz ediyordum. Şimdi zaten bunu iki sene sürüp yani Tekke'nin Trabzonspor hoca yapılışından itibaren söylüyordum. Çünkü hani kafa yapısı olarak da yani hoca tipi olarak yani uymuyor. Hiçbir zamanda yani değiştirmediği sürece bir büyük takım hocası olabilecek kalibre bir hoca değil. Hatta hoca olarak da değil, ben ona hep stajyer diyordum. Tiyatroda, yorumda vesaire. Çünkü yani Trabzonspor yani hücum oynamalı. Eğer yani doğruları yapmalı, kaybederse kaybeder, önemli değil. Ama hiçbir zaman yani o mantalede olmadığını kendi de söylüyordu. Yani idolü Abdullah Avcı. Zaten baştan yanlış yapılıyor. Yani takıma seçilen hoca bu olmamalı. Yani, soruyorlar hocaya arada röportajdan hayalin ne? Ya işte ben yaylada işte çoban olsam. Yani bu mantıkta mentalitede birini Trabzonspor hoca yapmak yapılan en büyük yanlıştı. Ve bu yanlışın üzerinde çok durdular. Hani gömleği baştan yanlış iliklediler. Şimdi iş işten geçti ama devasa bir kadro, bütçe var. Şimdi sezon başı çalışmamış hocalar, yani topçular. Trabzonspor'un en önemli eksikliği şu anda fizik kondisyon. Yani sezonu çöpe attılar neredeyse. Şimdi konuşulan işte İtalyan Pioli deniyor. Bilmiyorum olur mu? Ben de şey diyorum yani hoca iyi mi kötü mü vesaire hiçbir şeye bakmadan getirsinler. Yabancı hoca getirsinler. Hiç olmazsa takımın fizik kondisyonunu yerine getirir. Bu mantıkla bakıyorum. Bu saatten sonra yerli hoca istemiyorum hiçbir şekilde.
1: Evet,
2: yani yerli hoca olacaksa da orada Şenol Güneş. Hı hı. Onun haricinde herhangi bir hoca olmasın.
1: Pioli hakkında bilmiyorum dediniz de o da Milan tarihinde en uzun süre görevde kalan 3. teknik adam. 1726 gün 240 maç çıktı. Onun bilgisini de verelim. Ve son 16 yılda Milan'ın Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği en büyük derece onun döneminde yaşandı. Ve Milan'ın da 11 yıl... Evet 11 yıllardan sonra da Milan'ı şampiyon yapmıştı.
2: Bu çok geçerli bir kıstastır benim için. Ben şimdi Pioli'ye baktım. Piyasada yani şu anda boşta olacak hocalardan bir numara Conte var. Conte aşırı pahalı. Ve yani Conte'yi ben istedim her zaman. Hatta işte Fener'in hocası yoktu bizim konuşuyoruz arkadaşlar. Hatta Fenerli bir abim var. Hocam diyorum yani Conte Fener'e gelirse geçmiş olsun. Çok başarılı olur. Bir sene kalıyor zaten adam. Her gittiği takımda başarılı oluyor. Futbol olarak da başarılı yapıyor. Ama onun haricinde şimdi kim var? Pioli. Gelsin isterim. Milan'ı şampiyon yaptı. Biliyorsunuz Milan uzun yıllardır kötü durumda, kötü halde. Geldi etkisini gösterdi. Diğer şeyler önemli değil. yok

0: puan ortalaması düşükmüş. Ya çalıştırdığı takımlar belli, beklenti belli. Hiç olmazsa ciddiyet kazandıracak. İleri uzun vadede takıma bir kimlik kazandırmış olacak. Yol yakınken dönmeleri iyi oldu. Yani sezonun da başı, kaybedilmiş yine bir şey yok. Ama sezon başı çalışmaları Trabzonspor'da çok kötüydü. Bu yani bunu şeyler de söylüyor. Artık testi kırıldıktan sonra yerel muhabirler de söylüyor. Hı hı. Bunu şimdi söylemeyeceksin. Yani bizim en büyük eksiklerimiz yerel medyanın tamamen yönetime bağlı olması. Evet, bağlı kalması.
1: Toparlamanızı da rica edeceğim. Programı da kapatıyorum çünkü.
0: Bir de bu akşam için söyleyeyim. Bizim şeyler yani Fenerbahçe maçı için hani bana düşmez ama arkadaşımın da şeyi yorumu. Bu Kerem oynadığı takdirde yani 11'de Kerem oynadığı takdirde Fener'in 11 ya da 3 puanın favorisi olamayacağını söylüyor. Nacizade ben de iletmiş olayım.
1: İyi, teşekkürler. İyi günler Cenab. Teşekkürler. Tabii şunu da söyleyelim, Pioli ayrıldığından günden bu yana, ayrıldığı günden bu yana Milan'ın da şampiyonluğu yok. Bu bilgiyi de vermiş olalım diyelim. Ve bugün de veda vakti geldi. Bugün sizlere ne kadar teşekkür etsem gerçekten az. Telefonlarımız yine susmadı, mesajlar durmadı. Her biriniz programa öyle güzel bir enerji, öyle güzel bir samimiyet kattınız ki. İyi ki varsınız dedirttiniz. Hele ki günün yoğunluğu içerisinde vakit ayırıp bizimle olan siz değerli, kıymetli Radyo Gol dinleyenlerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kıymetlisiniz. Sizin ilginiz, sevginiz ve desteğiniz bizler için de çok önemli ve her şeyden değerli. Yarın saat 14'te görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam diliyorum efendim. Hoşçakalın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Tip şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. En para bankanın güzeli.
3: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de İsmail Kartal depremi var mıydı, yok muydu, gitti geldi konuları çok konuşuluyor. Açıkçası kronolojisini çok merak ettim. Ne olduğunu da merak ettim. Bu artık sadece günlük yorum yapıp aslında şöyle olmalıydı, kalmalıydıdan öte bazı gelişmeler oldu ki hikaye bu şekilde bizi bu noktalara getirdi. Onun için yapılacak en doğru şey bu işi takip eden kıdemli gazetecilere başvurmaktı. Yanımda Hürriyet'in 40 yıllık gazetecisi Mehmet Aslan var. Uzakta bir yerde de bizi kırmayıp bize bilgilerini sizlerle paylaşacak olan İbrahim Seten var. Öğreneceğiz ne oldu, ne bitti, dünden bugüne ne oldu, hepsini soracağız, soruşturacağız. Mehmet abi hoş geldin ve teşekkür ederiz.
2: Hoş bulduk.
1: Yani tabii istifa olayı vesaire oldu da esas ne oldu en son? Son 24 saatte ne olduğunu çok merak ediyoruz. Yani biz yayını akşam çekiyoruz, o yüzden bugün diyemiyorum. Ama son 24 saatte ne oldu? Yani İsmail Kartal stat'tan ayrıldı ve en son Fenerbahçe duyuru yaptı. İsmail Kartal'a devam ediyoruz.
2: Arada
1: ama
2: ne oldu?
1: O arada birileri dedi ki hayır, İsmail Kartal telefonlara çıkmıyor. İsmail Kartal geri dönmeyecek de dedi. O arada neler olduğunu merak ediyoruz.
2: Aziz Yıldırım çıktı. Önce şöyle başlayalım istersen. Aziz Bey'in haberi yoktu. İstifa edeceğinden İsmail Kartal. Tamam. Hatta söyledi. Basın toplantısı yapıldı. Basın toplantısı yapılır yapılmaz Aziz Bey'e haber gitti. Aziz Yıldırım şaşırdı ve soyunma odasına indi. İndi, İsmail Kartal'la görüştü ve hatta arkadaşlarım da verirler herhalde biraz sonra, bir açıklama yaptı. Tamam. Dedi ki İsmail Kartal görevinin başındadır. Hatta o arada İsmail Kartal arkadan yürüyerek geçerken merak etmeyin evine gidiyor dedi. Olayı kapattı. Sonra hep beraber ertesi güne uyandığımız zaman bize şu haberler gelmeye başladı. İsmail Kartal Oğuz Çetin'le bir görüşme yapacak. Bu görüşmede İsmail Kartal'ın son tavrı ve kararı belli olacak dendi. Bize gelen haberler, hatta seninle de öyle üzeri konuşmuştuk, saat 4 ile 5 civarında İsmail Kartal'ın nihai kararını vereceği ifade edildi.
1: Sen akşamüstü çok kritik dedin bana.
2: Evet.
1: 16-17
2: saatleri 16-17
1: kritik. Hala bir kritik. Belirsizlik var Kaan dedi.
2: Var dedim, doğru. Hatta konuştuğum Fenerbahçeli yöneticilerin de bu konuda bir tedirginliği vardı. O tedirginlik de şundan kaynaklanıyordu. İsmail Kartal'ın etrafındaki birkaç ismin ya da İsmail Kartal'ın çevresinin, olumsuz olarak değerlendirmeyin bunu, İsmail Kartal'ı istifa kararında direnmeye ve bu kadar yıprandıktan sonra geri dönmenin çok bir anlamı yok diyerek İsmail Kartal'ı etkilemeye çalışabilirler. Bizim tek endişemiz bu diyorlardı Fenerbahçeli yöneticiler. Onun geri döneceğini düşünüyorlar ama bir soru işareti bırakıyorlardı. Ve saat 4 ile 5'i de referans gösteriyorlar.
1: Tamam.
2: O saate kadar Oğuz Çetin'in İsmail Kartal'a gittiği, İsmail Kartal'la görüştüğü ve İsmail Kartal'dan olumsuz yanıt aldığı bilgisi geldi. Bu bilginin doğruluğu ya da yanlışlığı konusunda benim ifade edebileceğim bir şey yok. Çünkü ne konuştuklarını bilmiyorum.
1: Ama tüm kamuoyuna böyle yansıdı.
2: Ama
1: zaten
2: tüm kamuoyuna yani böyle.
1: Bir ittifak şeklinde.
2: Aynen öyle. Öğren. Yani İsmail Kartal dönmüyor. Oğuz Çetin İsmail Kartal'ı ikna edemedi. Dolayısıyla İsmail Kartal istifa kararında direndi.
1: Ondan sonra ne oldu?
2: Ondan sonra ne oldu? Şimdi bu haberin hemen ertesinde Fenerbahçe yönetiminin toplandığı geldi. Şimdi bu toplantı da çok önemli çünkü biz hep beraber neyi bekliyoruz? İsmail Kartal görevini bıraktı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplandı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu yeni yol haritasını belirleyecek diye bekliyoruz. Efendim kayıt mı olur? Bir başka teknik direktör mü olur? Ya da milli araya kadar kayıt idare eder. Daha sonra Fenerbahçe yeni teknik direktörünü mü açıklar? Bu arada pek çok isim ortaya atıldı. Montella mı gelir, başka biri mi gelir vesaire, tamam, gibi pek çok konu konuşuldu. Tamam. Ama biz hala daha Fenerbahçe yönetiminin yeni bir yol haritası konusunda çalıştığını düşünüyorduk. Duk diyorum, hatta seninle de beraberdik birkaç saat öncesinde. O arada bana bir bilgi geldi. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe kulübüne gitti. Ya bu benim doğrusunu söylemek gerekirse hiç beklemediğim bir gelişmeydi.
1: Evde Oğuz Çetin ağırlayan İsmail Kartal sonra başkanın yanına kulübe geliyor. Ya da yönetimin.
2: Evet, diyelim. Kulübe geliyor. Kulüpte birkaç ismini bildiğim yönetici var. Onlarla görüşmeyi yapıyor. Başkan da orada olduğu noktada. Ve bu görüşmeden sonra Fenerbahçe Spor Kulübü kamuoyuna bir açıklama yapıyor. Hatta o açıklamadan önce ben seni de aramıştım. İsmail Kartal görevine devam ediyor. Yarın antrenmana çıkacak, evet, diye. Sen de şaşırdın epey. Ben de şaşırdım. Bunun üzerine ben Fenerbahçe yönetimini aradım. Bir yönetici arkadaşımı aradım. Çok sevdiğim, saygı duyduğum bir arkadaşımı aradım. Ve ona ya İsmail Kartal geri dönüyor dedim. Evet dedi, İsmail Kartal geri dönüyor. Bizim için çok bir sürpriz yok. Nasıl sürpriz yok? Yani İsmail Kartal bizim bildiğimiz Oğuz Çetin. O sizin bildiğinizdi. Oğuz Çetin'in İsmail Kartal'ı ikna edemediği, İsmail Kartal'ın istifasında direndiği haberleri bize kadar ulaştı. Ama evet, size ulaştı ama bize öyle bir haber ulaşmadı.
3: Gerçek değil diyor.
2: Biz dün ne demiştik? Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım ne demişti? İsmail Kartal görevine devam edecek demişti. Biz o noktadaydık. Bugün de o noktadayız. Şu dakikada da o noktadayız.
3: Peki benim tanıdığım Mehmet Hasan Aziz Yıldırım'ı da bir zorlamıştır. Ona ulaşmak, ondan da bilgi almak için. Oldu mu öyle bir şey?
2: Şöyle söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Enteresan bir diyalog oldu tabii burada. Bir defa o toplantıdan sonra hatta diye ekledi o yönetici arkadaşım. Biraz sonra İsmail Kartal'la birlikte Sayın Başkan birlikte yemeğe çıkacaklardı.
3: Yemek de yenilecek.
2: Barışma
3: yemeği diyelim.
2: Ama ya barışma yemeği mi diyelim?
3: Sorunların çözümü.

0: Yemeğimi diyelim artık birlikte yemeğe çıkacaklarını ifade etti. Şimdi yemeğe kimlerle birlikte çıktı bilmiyorum. Ancak bu konuda akıl yürütebilirim. Yani çünkü Fenerbahçe yönetiminin yapısını göz önünde bulunarak bir akıl
1: Çok da
0: yürütebilirim.
1: önemli değil bence.
0: Mahmut Uslu, Cihan Kamer, Aziz Başkan
1: Belki
0: hep
1: Oğuz
0: birlikte,
1: Çetin.
0: belki Oğuz Çetin birlikte yemeğe çıkmış olabilirler. Bu arada ben telefonu kapattım, sen beni aradın. Dedin ki abi İsmail Kartal istifa etti. Ve biz Oğuz Çetin'le görüşmesinden sonra geri dönmeyeceğini biliyoruz. Ama nasıl ikna ettiler? Bunun üzerine yeniden telefona sarıldım. Tekrar o yönetici arkadaşımı aradım. Dedim ki ya nasıl ikna ettiniz İsmail Kartal'ı? Hani ikna mı? Ne iknası dedi. İkna diye bir şey yok. Az önce söylemiştim. İsmail Kartal görevine devam edecek demişti Aziz Bey. Görevine devam ediyor. İkna diye bir şey yok dedi. O arada Sayın Başkan'ın arka fondan sesini duydum.
1: Aziz Yıldırım'ın.
0: Aziz Yıldırım'ın ikna yok, ikna yok dedi. İkna diye bir şey yok. İsmail Kartal görevine devam ediyor.
1: Aziz Yıldırım'dan sana böyle bir şey geldi.
0: Ya
1: Böyle bir
0: ben
1: diyalog oldu
0: fondan,
1: aranızda.
0: arka
1: Evet,
0: fondan
1: fondan.
0: Aziz Bey'in bu
1: Evet.
0: tür bir ifadesini duydum. Hatta dedim ki selamlarımı, sevgilerimi de iletmiş olayım. Onu da o vesileyle ilettim ve olay bu noktada kapandı.
1: Güzel.
0: Benim bütün İsmail Kartal hakkında elde edebildiğim, görebildiğim bütün gelişmeler bunlardı.
1: İbrahim abi, İsmail Kartal neden bıraktı sorusu da çok böyle tevatür odaklı yorumlandı ya. Orayı da tam bağlayalım ki önümüzü de görelim. Çünkü İsmail Kartal'ın neden bıraktığını bilmez isek önümüzdeki ilk krizde yine aynı dedikodular veya işte derler ya kazan kaynamaya devam edecek. Onun için ben öyle bir soru sormak isterim. Yani İsmail Kartal neden bıraktı? Bu birinci soru. İkinci soru da şey aslında. Aziz Yıldırım'la İsmail Kartal'ın arası gerçekten nasıl?
2: Şimdi buraya gelmeden evvel Mehmet'e şunu söylemek istiyorum. Mehmet'in anlattıklarının çoğuna katılmıyorum. Katılmamın sebebim de yani bana çok iyi niyetli bir temenniymiş gibi geliyor. Yani aslında hiçbir şey yoktu. İkna da yok. Aslında istifa da yok. Bana sorarsan Roma galibiyetini kutlamak için bugün kulüpte buluştular. Akşam da yemek yiyorlar. Noktasına getirmişler işi. Ben buna
1: Mehmet
2: şöyle
1: Aslan'daki
2: katılmıyorum
1: Bilge
2: abi.
1: abi, sen yorumla tabii, o ayrı.
2: Mehmet Aslan tamam bunu zaten rüyaya yatarak söylemiyor. O şu anki yönetimden aldığı sıcak bilgileri bizimle paylaşıyor. Yalnız ben sana realiteyi konuşmam gerekirse şöyle söyleyeyim. Şimdi aslında araları nasıl noktasına gelelim. Ya baba bir kere geliş şeklinden şunu söyleyebiliriz. İsmail Kartal Fenerbahçe'deki en güçsüz teknik direktörlerden bir tanesi olarak mecburen bir başlamak durumunda kaldı bu işe. Çünkü aslında Aykut Kocaman'la Aziz Yıldırım anlaşacakken arada doğan bir problemden ötürü ki hala ben ikna da değilim ne olduğuna. Bir şeyler anlatıyorlar ama benim yani ince çekirdeğini doldurmayacak şeyler anlatıyorlar. Ben yaptım oldu demek için fevri bir kararla 24 saat içinde gel İsmail'cim tamam başkanım Fenerbahçe için hemen gelirim şeklinde kulübe geliyor ve mukavele şartlarından takım kadrosuna kadar hiçbir konuda gerçekten bir şey konuşamadan göreve başlamak durumunda kalıyor. Ondan sonra da bana sorarsan Oğuz Çetin'le de arasının çok iyi olmadığını biliyorum, duyuyorum. Cihan Kamer'le de çok anlaşamadığını duyuyorum. Üstüne Aziz Bey'le de yani mükemmel bir ilişkisi olmadığını düşünüyorum. Bunun şöyle söyleyebilirim, altını doldurabilirim. Ya Aziz Bey'le konuşmak, Aziz Bey'le böyle iletişim kurmak, hele camianın bir ferdiysen, o evlat muamelesi yaptığı birisiysen çok zorlaşıyor. Çünkü Aziz Bey o zaman çok direkt söylüyor bazı şeyleri. Bazı eleştirileri çok net yapıyor. Yaptığı zaman da o biraz yıpratıcı oluyor ya. Kendisi söylüyor ya mesela Aziz Bey, hap kullanıyormuş. Antidepresan alıyor İsmail Kartal. Antidepresanı da sosyal medyayı okuduğu için almıyor bence. Bana sorarsan o koltuk aslında çok yıpratıcı bir koltuk olduğu için ve üst tarafla pek anlaşamadığı için alıyor. Şimdi bir kere bunu bilmek lazım. Yoksa şu anlattığım tablo yoksa bir adam niye durup dururken yani sezonun en mutlu edici maçlarından birisi olmak üzere olan Roma maçından hemen sonra 28 dakika sonra bitiş düdüğünden 28 dakika sonra basın toplantısı yaparak aslında mesela hemen geri dönmemek üzere istifa ediyorum diyor. Hiçbir şey yoksa. Nasıl olabiliyor? Bunu anlamanın imkanı yok. Diyor
1: Beşiktaş
2: ki
1: maçına mı baksak acaba orada İbrahim abi? Yani Beşiktaş maçından sonra bir diyalog yaşanmış mı?
2: abi Beşiktaş maçından sonra bir kere şöyle bir şey olduğu kesin. Aziz Bey aşağı inmeden önce hani oturup medyaya bir açıklama yapmadan önce

0: yukarıda şeref locasında da ya da neyse protokolde de kendi arkadaşlar arasında da teknik açıdan büyük eleştirilerde bulunuyor İsmail Kartal'la ilgili olarak. Yani bizim yaptığımız eleştirinin aynılarını yapıyor. Arkadaş sen İrfan Can'ı çıkarıyorsun, Kerem'i sokuyorsun, orta sahada bir kişi eksik kalıyorsun. Böyle olur mu? İsmail niye oynamaz filan gibi bana sorarsan hepsi haklı ve yerinde eleştirdiler. Ama daha sonra benim duyduğum kendi ikisi...
1: Radyo Gol.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Reklam bitti.
3: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında Radyo Gol frekanslarında sizlerle birlikteyim ve gündemdeki gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Birazdan Selim Payalan hattımızda olacak. Spor spikeri ve spor yorumcusu Selim Payalan bizimle birlikte olacak. Gündemi onunla konuşacağız. 0212 273 1010'dan WhatsApp hattımız üzerinden sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Bu akşam saat 20'de Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde TFF 1. Lig'de saat 20'de Kayserispor ve İstanbulspor karşı karşıya gelecekler. İngiltere Premier Lig'de Leeds United Newcastle United'ı ağırlıyor. La Liga'da Villarreal Real Betis karşısında olacak. İtalya Serie A'da 3 karşılaşma var. 19.30'da Torino Roma ile karşı karşıya gelirken Como Parma'yı ağırlayacak. 21.45'te ise Inter Udinese'yi konuk ediyor Giuseppe Meazza'da. Portekiz Premier Lig'de 20.45'te Rio Ave Estrela ile karşı karşıya gelirken Moreirense Maritimo mücadelesi saat 22.15'te. 22.45'te ise Sporting Braga Estoril ile karşı karşıya geliyor. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, az önce de söylediğim gibi 0212 273 1010'dan WhatsApp hattımız üzerinden sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Tabii Süper Lig'de artık haftanın kapanış mücadelesi bugün oynanacak. Şu ana kadarki sonuçlarsa şu şekilde: Ahmetspor 5, Başakşehir Futbol Kulübü 0, Galatasaray 1, Kocaeli Spor 0, Gençler Birliği 1, Kasımpaşa 2, Alanya Spor 2, Göztepe 2, Konya Spor 1, Trabzonspor 0, Eyüp Spor 0, Çaykur Rize Spor 2, Samsun Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 5 ve Beşiktaş 3, Erzurum Spor 0. Beşiktaş hafta içerisinde Marsilya karşısında olacak. Birazdan Selim Payalan'la tabii tüm takımları konuşmaya devam edeceğiz. Ki Beşiktaş'ın rakibi Marsilya bu hafta ne yaptı derseniz oraya da bakalım. İyi bir gidişat yok Marsilya'da, yani güçlü, en güçlü halinde olan bir Marsilya ile karşılaşmayacağız. Sezonun aslında açılış mücadelesinde Strasbourg karşısında 4-0 kazanmayı başarmışlardı ama sonrasında 3 mağlubiyet ard arda. Monaco deplasmanında 2-0, kendi evlerinde Paris FC karşısında 3-2 kaybettiler ve sonrasında Rennes deplasmanında 1-0 mağlup ayrıldılar Marsilya. Ve o karşılaşmaya da şu 11 ile çıkmışlardı: Delange, Vea, Riley, Agert, Emerson, Öybierk, Harit, Gomez, Abdelli, Paycao ve Guri 11 ile sahadalardı. Bakalım Beşiktaş karşılaşmasında da benzer bir 11 mi göreceğiz? İzmir'den İltuğ Bey, Göksel'in inşallah bu akşam Fenerbahçe'm 3 puan alır diyor. Hüseyin Mecit bizimle birlikte: bu hafta senin maç anlatımlarını dinledim. Ağzına sağlık, süper anlatıyorsun. Tüm konuklarına selamlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Tüm maçlarda da beklerim. Bir dinleyicimiz de bu haftaki maçları sormuş. Yarın DS Mart'ta 15.15'te Peking Guan ve Pohang Steelers maçı ve saat 21'de de Esport ekranlarında Valencia karşılaşmasında anlatımda olacağım. Hepinizi beklerim. Valencia deplasmanda olacak. Alaves deplasmanında olacak. Peki, bağlantımıza geçelim. Selim Payalan bizimle birlikte olacak.

0: Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Attığımızda spor spikeri ve aynı zamanda spor yorumcusu Selim Payalan var. Selim abi hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk Göksel'in. İyi yayınlar, iyi haftalar sana da.
0: Teşekkür ediyorum aynı şekilde sana da abi. Dünle başlayalım dilersen. Galatasaray Kocaeli Spor karşısında 1-0 kazandı ve yeniden ligde liderliği Beşiktaş'tan devraldı. Aslında kolay bir mücadele olmadı Galatasaray açısından. 71. dakikada Abdülkerim Bardakçı'dan gelen gol. 1-0'lık üstünlük ama Osimhen'in yokluğu etkilemeye devam ediyor gibi ki Sporting maçında da bunu hissetmişti Galatasaray. Nasıl yorumluyorsun hem dünkü karşılaşma hem de Sporting karşısındaki Galatasaray'ı ve form durumuna neler söylersin?
1: Dün kağıt üzerinde de aslında zor maç olacağı belliydi. Çünkü Kocaeli Spor geçen sene Galatasaray'a çok zorluk çıkardı. İki maçta Galatasaray Kocaeli Spor'u mağlup edememişti. Bir de Osimhen'in eksikliği söz konusuysa tabii ki o zorluk, karşılaşmanın zorluğu daha da artıyor. Selçuk Yunan'ın Kocaeli Spor'daki oyun tarzı öncelikle gol yemememe üzerine güvenli bir oyunu tercih ediyor Selçuk Yunan. Diğer karşılaşmalarda da rakip herhangi bir büyük takım, İstanbul'un büyüğü olmadığı zamanlarda dahi daha çok güvenlikli bir oyun, savunma prensibi yüksek düzeyde, golü atıp karşılaşmayı bitirme amacı olan bir Kocaeli Spor var. Geçen sene de bu oyun tarzını hep izledik. İyi de savunma yaptı dün. Kocaeli Spor yine beklenildiği gibi. Osimhen gibi bir agresif oyuncusu da olmayınca Galatasaray'ın hakikaten o kilidi açmakta zorlanıyor. Ama düne nazaran diğer karşılaşmalara nazara baktığımızda dün Galatasaray'da olumlu bir görüntü Deniz Gül'ün Osimhen'in yokluğunda ve henüz Galatasaray takımıyla, arkadaşlarıyla daha yeni yeni uyumlu bir hale geliyorken çok iyi bir santrafor örneği sergiledi. İyi mücadele etti. Topu aldı, arkadaşlarına serviste bulundu. İri cüssesine rağmen zaman zaman dribling'e kalkıp kendisi ceza sahası içine girip şut denemesi yaptı ki bunlardan bir tanesi direkten dönmüştü. Son derece iyi bir performans sergiledi Deniz Gül. Osimhen'in yokluğunda geçen seneki gibi bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ben Galatasaray'ın. Hiç değilse Okan Burun o noktada 51 bakıma güçlü oldu. Onun haricinde Galatasaray'ın buradaki en önemli Okan Hoca'nın problemi bence orta saha merkezinde ve sağ kanatta oluyor. Şu ana kadar orada bir istikrarı bulamadı. Batrokov tabii ki yeni geldi. Özellikle Sporting maçından sonra da dinlendirmek istedi. Batrokov olmayınca 10 numara pozisyonu veya 8.5 diyeceğimiz o kulvarda ya Yunus Akgün deneniyor ya da farklı varyasyonlar deneniyor. Bir de sağ kanatta Sané'nin henüz form tutamamayışı, Bayern Münih'te ve City'deki görüntüsünden bir hayli uzak oluşu, bitiricilik noktasında özellikle Okan Hoca'yı orada bir arayışa itiyor. Ama sol tarafta bence ve Rafael Leao'nun Galatasaray'a çok uyumlu gelmiş olması, yani kafa olarak Galatasaray'da bu sezon geçen sezonun o negatif görüntüsü
0: tam onu soracaktım abi. Ya geçtiğimiz sezon senin de çok fazla maçını anlattığın bir isimdi. Ya bana da denk gelmişti ve Leao tamamen futboldan kopmuş, takımla bağları olmayan bir oyuncu gibiydi. Dünya Kupası'nda da çok iyi bir görüntü vermedi ama Galatasaray'a yenilenmiş bir şekilde gelmiş gibi gözüküyor değil mi?
1: Çok doğru. Yani editler yapılıyordu Rafael Leao Galatasaray'a gelirken. Ama o editlerin çoğu 2-3 senelik editlerdi. Çok hızlı koşan, savunma arkasına sızan, bitiriciliği çok üst düzeyde olan bir Leao izliyorduk. Ancak geçen sezon paslanmaya yüz tutmuş değerli bir makine gibiydi. Üzülüyorduk ya yani. Bir futbol sever olarak biz de Milan'ın karşılaşmalarında Milan maçını anlattığımızda bu kadar etkisiz bir Leao görmeye alışkın değiliz tabii ki. Ne oldu bu adama?

0: hepimiz yorumlarında bulunduk. Yalnız Milan'daki sıkıntılarından en önemlilerinden bir tanesi de Leao çoğu zaman ya yardımcı santrafor olarak ana santraforun arkasında, yani çift santrafor rolündeki bir takımın oyuncusu, o bölgede görev yapan oyuncusu, ya da ileri uçta tek başına forma giyiyordu, görev yapmaya çalışıyordu. Leao gibi oyuncuların santrafor pozisyonunda evet oynarlar, yapabilirler, ama en sevdikleri yerler genelde çizgiye bastıkları zamanlardır. Çünkü o bölgede önünde kullanabileceği geniş bir alan vardır ve hızına güvenip topu atıp rakiplerine geçebilirler. Belki dinleyicilerimiz de istatistiklerine bakarlarsa çok rahat ulaşılabiliyor artık şu an şu teknoloji çağında. Leao'nun Milan'da ne kadar, kaç maç santrafor'da oynayacağı görülüyor. Çok fazla maçta santrafor oynatıldı. Tabii Milan'ın da eski gücü yok. Yani Inter'in arkasında biraz daha güç kaybı yaşamış, ezeli rekabette biraz geride kalan takım oldu Milan. Ama buraya gelişi Leao gerçekten şu görüşte, yani Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma gidiyorum. Burada kendi asıl bölgemde görev yapacağım. Ve yeniden hani Galatasaray'ın son zamanlardaki o kullanıcı ismi takılıyor ya, rehabilitasyon merkezi.
1: Evet.
0: Bazı oyuncularda bu tuttu. Genellikle Okan Buruk'la iyi iletişime giren oyuncular bunda başarılı oldu. O iletişimi kuramayan oyuncularsa beklenenleri karar veremedi. Özellikle bunlardan birisi Ziyech, Tete olsun. Bunların dokusu tutmadı, ama Icardi olsun, Mertens olsun, Lang geldi bir dönem, o başarılı oldu. Okan Buruk'un bence oyuncu iletişimi noktasında herkesin kabul etmesi gereken bir avantajı var. Gerçekten iyi ikili diyalogları kuruyor oyuncularıyla. Yani iki tarafta hem futbolcu hem Okan Buruk samimi, birbirlerine yaklaşıp birbirlerine faydalı olmak istediklerinde bu iletişimi Okan Hoca'dan çok iyi alıyor. Okan Hoca da futbolcusuna çok iyi veriyor bunu. Bu noktada Leao'nun özellikle gol sonrasına bakarsan, Abdülkerim'in uzaktan attığı golde Abdülkerim orada ailesine gidiyor. Ailesine giderken ben videoyu özellikle izlerken çok dikkat eder bir şekilde izlemiyordum, ama bir ayrıntıyı dikkat çektim. Leao şeyi kovalayan Abdülkerim'i o tribüne kadar giderken ki peşinde Leao var. Yani yeni oyuncudan bunu çok fazla beklemezsiniz.
1: Evet.
0: Ama takım arkadaşlarıyla demek ki böyle bir şeyi var. İradesi, isteği şu: hemen kaynaşmam lazım arkadaşlarımla, ki belli ki antrenmanlarda oyunculara, kendi takım arkadaşları olarak hem yakın olmak istiyor, hem onlarla daha iyi bir diyalogda hemen birbirlerini tanımak istiyorlar. Mesela Zaha karakter olarak, yapı olarak biraz daha soğuk isimdi. İnsan gibi, yani futbolcuların da belli başlı yapıları vardır, davranış farklılıkları vardır. Zaha'da mesela bu dikişin tutmamasının bence en önemli sebeplerinden bir tanesi, hem Zaha'nın oyun tarzı, İngiltere'de Premier Lig'de oynadığı oyun tarzının Galatasaray'da farklı oluşu, hem de Zaha kendisine çok fazla insanlara yaklaştıran bir stilde değil. Yalnız yaşamayı seven bir oyuncu. Burada belki de istediği ortamı bulamadı, ama daha ilk şurada birkaç maçı oldu Leao'nun. Abdülkerim taraftarın oraya doğru giderken, ailesinin oraya doğru giderken onu takip eden, sonuna kadar giden ve tebrik eden Leao orada bence çok önemli bir mesaj veriyor. Yani onu bilerek de yapmıyor tabii ki. Yani mesaj burada, çok dikkat ettiğiniz zaman o ayrıntıyı yakalayabiliyorsunuz. Ben Leao'nun çok büyük bir Okan Buruk'la sıkıntısı, iletişim eksikliği olmazsa bu sezon geçen senenin aksine çok daha faydalı olacağını, en az gol ve asist katkısı noktasında çok rahat 10 golün üzerine çıkacağını düşünüyorum. Bu intibayı verdi bana.
1: Bir diğer tarafta da tabii iyi bir hava Beşiktaş'ta var. Uzun sürenin ardından Beşiktaş gerçekten iyi bir hava yakalamış durumda. İtalyano önderliğinde ikinci sırada yer alıyorlar ve Erzurumspor karşısında da rahat bir galibiyet aldılar derbinin ardından. Hafta içerisinde de Marsilya karşılaşması var. Beşiktaş'ı nasıl yorumlarsın Selim abi?
0: Evet, Beşiktaş'ın hoca avantajıyla beraber zaten buraya gelirken herkesin hemfikir olduğu nokta, İtalyan teknik adamların aksine Vincenzo Italiano biraz daha çılgın profilinde. Amansızca bir ön alan baskısı, hücum isteği, maç kaç kaç olursa olsun sürekli rakip kalede gol aramak isteyen bir takım oluşturma düşüncesi Beşiktaş'ta tuttu. Ve bir taraftarın da isteyebileceği oyun tarzı bu. Çünkü oraya

0: Gidiyorsunuz 90 dakika bir zahmete katlanıyorsunuz, bilet alıyorsunuz, çocuğunuza gidiyorsunuz, oraya gidene kadar saatlere geçiriyorsunuz. 2-0'da bir anda frene basıp oyunu yavaşlatan teknik direktörün takımını izlemek de var. 90 dakika boyunca sürekli gol arayan bir takımı izlemek de var. Hangisi keyifli? Tabii ki ikincisi çok daha keyifli. Bu başardı Vincenzo Italiano ve başarısındaki en önemli etkenlerden bir tanesi çok kısa sürede ideal 11'ini buldu. İdeal 11'ini bulamayan, buraya gelip de Türkiye'ye gelip de yabancı bir teknik direktör olarak gelip büyüklerde görev yapan hocaların zaman zaman düştüğü en büyük hata. 10-15 hafta geçiyor, bakıyorsunuz sürekli daha bir ideal 11 yok ve hem savunma merkezi değişiyor hem orta saha merkezi değişiyor. Bu da oyun ezberinin bir türlü oluşmamasını sağlıyor. Bunu mesela kariyerli hoca olarak geldi Jose Mourinho, bu şekilde yaptı, tutmadı işte. Yani sürekli bir adam değiştirme, sürekli bir kanat oyuncusunu değiştirme. Ama Italiano gelir gelmez bir kere orta sahadaki üçlüyü bulması, ideal şablonunu oturttu. Salih yaptı. Salih 6 numarada, önlerinde 2 tane 8'le oynuyor. Orkun ve Olaytan. Ve bunlarla beraber kenarlarda da hücumu çok iyi yapabilen, sakin oynayabilen, teknik becerisi yüksek oyuncular Trossard'la, Černý ile birlikte hücum zenginliğini bir hayli çeşitlendirmiş Beşiktaş karşımızda. Tabii ligin ilk haftaları, sezonun başı. Hep söylüyorum, Olaytan konusunda müthiş bir ivme yakaladı Italiano ile birlikte. Ama Beşiktaş'ın bence ne yapıp edip kış transfer dönemine Olaytan'ı dahi yedekte bırakabilecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Hani şöyle söyleniliyor, Olaytan arkasında bekleyecek bir oyuncu bulması lazım geniş kadroda. Doğru, lig uzun maraton, orada bir sıkıntı olduğu zaman Italiano'nun en önemli parçası eksik kalabilir. Ama ben şunu düşünüyorum, Olaytan'dan da daha kalitelisine ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Bu kadro zenginliğini daha da arttırır. Ki özellikle geçen sezon, bu sezonun ilk başlarında ben Beşiktaş taraftarının Olaytan konusunda yazdıklarını çok okudum. Çok fazla eleştiriliyordu. Şu anda oyuncu yüksek bir ritimle gidiyor. Ama yarın öbür gün doğaldır, bunlar da makine değil dediğiniz gibi. Hani bir form düşüklüğü olduğu sırada orada Italiano'nun bence Salih'le birlikte, Orkun'la birlikte en kritik ismi Olaytan. Çünkü hem hücuma dinamik olarak destek veriyor, hem de savunma oyununda takım arkadaşlarına alan kapatma konusunda müthiş yardımcı oluyor. Bir de sağ kanada sanki bir ihtiyaç var Beşiktaş'ın. Yani sağ kanatta bir yeniliğe, yani orada da Černý olmazsa, Černý'de bir form düşüklüğü olursa o konuda bir sıkıntı yaşayabilir Beşiktaş. Ama santrafor konusunda çok iyi. Vlahovic'in arkasında Yengioh bekliyor. O da aynı şekilde mücadeleyi seven, inatçı. Ve en önemli özelliği de servis yapmayı seven santrafor Yengioh. Ve Vlahovic de aynı şekilde. Ben Beşiktaş'ın özellikle Marsilya gibi şu anda sezona formsuz giren bir takım karşısında çok sürpriz bir durum olmazsa, hani futbolda bazen sürprizler vardır, erken bir kırmızı kart veya işte Allah korusun sakatlık, Marsilya maçında Beşiktaş'ın isteyeceğini, galibiyeti isteyeceğini ve onda da başarılı olacağını düşünüyorum. Ve Beşiktaş'ın markası açısından da, marka değeri açısından Marsilya'yı mağlup etmek önemli bir avantaj sağlayacak Beşiktaş'a. Zor da bir fikstürü var aslında Beşiktaş'ın Avrupa Kupası'nda. Ama Italiano'yla oluşan bu düzen herhangi bir basit sebeplerle bozulmazsa, hocanın arkasında durulup bir iki transfer daha dönemi geçirilirse, Italiano'nun bence sistem üzerinde Beşiktaş'a çok büyük katkısı olacak ve ne oynadığını bilen, her sezona sürprizlerle başlayan değil de oturaklı bir Beşiktaş'a Beşiktaş taraftarı sahip olacaktır. Onun haricinde de kaleci müthiş bir transfer. Yani kariyer noktasında sanki biraz sessiz sedasız geldi. Ama Alman kalecilerin bu özelliği vardır. Bundesliga'ya baktığın zaman, sen de Bundesliga çok anlattın. Yani olay sadece Neuer falan değil, diğer takımlarda dahi Alman kalecilerin her daim böyle bir standart üstü performansları var.
1: Abi ikinci ligde bile, yani evet, Bundesliga 2'den.
0: İkinci ligde de var, aynen doğru.
1: Müthiş kaleciler. Julian Kral mesela, asla unutmam onun performanslarını.
0: Değil mi? Julian Kral var, Ernst'i anlattık, Tjerk Ernst evet. var. Bunlar gerçekten Bundesliga 2'de bile kaleyi kapatan, devasa görüntüleriyle savunma arkadaşlarına güven veren kaleciler var. Beşiktaş'ta da bu kaleci konusu biraz sıkıntılıydı ama bu sezon çözüldü. Savunmadaki arkadaşlarına rahatlığıyla panik yaptırmayan bir kaleci Nübel. Bu sebeple ben Beşiktaş'ta dediğim gibi yönetim İtalyano'nun işine karışmazsa, hani dilimi ısırıyorum konuşunca Göksel'in, Türkiye'de bu işler böyle bir anda geceden sabaha değiştiği için şu anda her şey yolunda gidiyor. Ama öyle bir enteresan işlere gittiği zaman birileri çıkıyor ki o işi bozmak için veya yönetimi değiştirmek için böyle kulüplerimiz küçük bir fırtınada bir anda bu iç huzuru bozabilecek kıvama geliyor. Herhangi bir şey yapılmazsa Vincenzo Italiano şu anda Beşiktaş'ta son derece motive olmuş durumda bence. Gayet buraya başarı için gelmiş ve kendini burada da göstermek istiyor ve Avrupa Kupası'na da önem veren bir teknik direktör. Avrupa başarısını da isteyeceği için bu Beşiktaş'ta oyuncuların daha disiplinli olması demek. Kendilerini de kolay kolay bırakmayacaklar. Yani bazen oyuncular kendilerini bırakır, formdan düşerler. İtalyano ile bence bu mümkün değil. Buna hiçbir Beşiktaşlı oyuncu şu anda yanaşamayacaktır yani sezon boyunca. Bence yönetim, taraftar İtalyano'nun bu oyun tarzına müthiş sadık kalıp İtalyano'yu da özellikle koruyup ona daha da böyle bir ilgi göstererek uzun dönemli en azından bir ikinci kontrat dönemine kadar yine İtalyano ile Beşiktaş'ın yürümesi lazım. Çünkü belli ki takımı şu anda hala belli başlı eksiklikler var. Ama istedikleri oyuncularla beraber bezenirse İtalyano'nun Beşiktaş'ı çok daha kaliteli, güçlü bir takım haline gelir.
1: Peki bir diğer tarafta da Fenerbahçe var. Fenerbahçe'de de yani iyi bir Roma performansı vardı aslında. Bir puan da alındı yılların ardından Şampiyonlar Ligi'nde, fakat sonrasında beklenmedik gelişmeler. Ama nihayetinde bugün İsmail Kartal takımın başında olacak. Fenerbahçe'deki bu gidişatı ve bugünkü karşılaşmayı, Antep deplasmanını nasıl yorumluyorsun Selim abi?
0: Ya Fenerbahçe'de teknik direktörlük çok zor bir meslek. Fenerbahçe'ye hem teknik direktör olmak çok kolay değil, hem de başkanı olmak da kolay bir iş değildir. Uzun süre gelmeyen şampiyonluk taraftar konusunda da sabırsızlığı haliyle doğal olarak arttırmış durumda. En ufak bir sallantıda tabii ki böyle bir fırtına kopuyor. Az önce Beşiktaş özelinde söyledim ya, hani iyi giderken bile bazen bunlar çıkıyor ki Fenerbahçe'de uzun yıllardır gelmeyen o şampiyonluk biraz sinir katsayısını da arttırıyor. Bence İsmail Hoca'nın özellikle medya tarafından aşırı eleştirildiği ve bazen kişiliğine kadar gelen o aşırı cümleler İsmail Hoca'ya yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi. Taktik boyutu geçti, taktik eleştirilerle geçti. Farklı farklı konularda İsmail Hoca'ya vurmaya çalışıldı. Ki bence oyun olarak sezon başında iki isim karşı karşıya geldiği için ben Sayın Aykut Hocam'ın, Aykut Kocaman'ın ismini burada anacağım. Aykut Kocaman mı, İsmail Kartal mı denilse hiç şüphesiz ben İsmail Kartal derim. Yani oyun olarak, tempo olarak, yani bir büyük takım, İstanbul'un büyüğü olarak Fenerbahçe taraftarı bildiğimiz Aykut Kocaman'ın o oyunu değil, hiç değilse İsmail Kartal'ın oyununu izleyelim derdi. Ancak bu baskılar nazarında İsmail Hoca'nın duygusal olarak Roma maçında alınan bir puan sonrasında ben bırakıyorum bir daha geri dönmemek üzere deyip baskı gelecekti tabii ki. Aziz Yıldırım da çok güçlü bir figür. Aziz Başkan dediğini yaptırır. Aziz Başkan'ın hani son söylediği net sözdür. Artık onun üzerine kimsenin de bir sözü olmaz. Kolay değildir Aziz Başkan'a hayır demek. Ama İşte o yüzden diyorum, keşke duygusal olup Roma maçında o açıklamayı yapmasaydı. Çünkü bu iş olan son durum, İsmail Hoca'nın sürekli peşinde olacak. Sürekli arkasında gelecek bu ilk istifa. Çünkü zor bir sezon. Şampiyonlar Ligi var, lig var. Olası bir kötü sonuçta İsmail Hoca'nın sevmeyeni de var Fenerbahçe taraftar arasında, tribünlerde. Bu istifa karşısına getirilecek. İstifa etmiştin, niye döndün? Belki de Fenerbahçe yönetimine de adam zaten kendisi bırakmıştı, niye zoraki tuttunuz da tekrar teknik direktör olarak devam ettirdiniz. Yani rakiplerle mücadele bir tarafa, Fenerbahçe yine bu sezon başı kendisinin oluşturduğu bir kaosu yönetmek zorunda. İsmail Hoca'nın Allah yardımcısı olsun. Yani çok büyük bir baskı hissedecek. Çünkü hem istifa ediyorsunuz, geri dönmeyeceğim diyorsunuz ve sonra mecbur kalıyorsunuz buna. Fenerbahçe sevgisi ağır basıyor. Aziz Yıldırım'ın orada

0: içindeki isteği ağır basıyor. Başarılı olmak zorundasınız ve bu da ister istemez insan zihninde bir stres oluşturur, baskı oluşturur. Hata yapmamak istersiniz. Hata yapmama düşüncesi de maalesef hayatta sen de bilirsin Göksel'in. Aman hata yapmayayım dediğin zaman aslında hata kaçınılmaz oluyor. İşte çok zor bir sürecin içerisinde İsmail'ci. Bugünkü maç çok kritik mesela. Yani beraberliğe dahi Fenerbahçe'nin şu anda tahammülü yok. Galatasaray kazandı, Beşiktaş kazandı. Ligin ilk başlarında şu anda iki tane mağlubiyet almışsınız. Herhangi bir tökezlemeniz bir anda liderle yine puan farkını açıyor. Kolay değil ama dediğim gibi şu anda bu saatten sonra bunu yorumlamak için medyum olmak lazım. İsmail Hoca'nın burada yapacakları çok önemli Göksel'in. Yani seri galibiyetler evet. alabilecek mi? Alamadığı takdirde maalesef yine çok hızlı bir şekilde İsmail Hoca bırak, İsmail Hoca'yı görevden alın cümlelerini çok hızlı duyacağız Göksel'in.
1: Şampiyonlar Ligi ile devam edelim abi. Bir dinleyicimiz de yazmış. Selim Payalan'ın Twitter'da Como analizini okudum. Bizimkilere örnek olması lazım. Büyük iş çıkarmışlar demiş. Ki Como Leipzig maçını da sen anlatmıştı. Ağzına sağlık. Harika bir anlatımdı. Çok da güzel bir maçtı abi. Nasıl teşekkür değerlendiriyorsun ederim. Ya? Como gerçekten çok büyük işler başardı.
0: Evet, dinleyicimize de teşekkür ediyorum. Özellikle maç başladıktan sonra hemen bu ilk görüntüyü verebiliyor Como. Son derece homojen bir takım oluşturulmuş. Ve kadro değeri açısından Twitter'da da onu yazmaya çalıştım. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında uçuk kaçık bir takım değeri farkı yok. Maksimum 90 ila 100 milyon euroluk bir fark vardır. Zaten Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki fark da o kadar şu anda. Kadro değeri olarak konuşuyorum. Buna rağmen o kadar kaliteli bir oyun şablonu oturtmuş ki Fabregas. Ne vereceğini oyuncunun biliyor. Oyuncudan da ne isteyeceğini karşı tarafa oyuncusuna aktardığı için iki tarafta da hem hücumda hem savunmada son derece dengeli bir Como izletiyorlar bize. Bu takımın tribün kapasitesi 12 bin Göksel'in. Evet. Ve UEFA standartlarına yaklaşmak için de o maçta 1000 kişilik kontenjanı UEFA kabul etmiyor. Çünkü güvenlikli koridorların oluşması lazım. İnsan sağlığı açısından her tarafın tıklım tıklım dolu olmaması lazım. Ve o maçta 11 bin kişiye düşmüştü. Ve ki dikkatimi çekti. Şimdi bana özellikle ilham olan nokta şu. Okan Buruk konusunda ne deniliyor? Doğru da eleştiri var. Sürekli ön alan presi, sürekli ön alan presi. Hocam bazen frene basman gerekmiyor mu? İşte çok iyi başlıyor Galatasaray Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde maçları mesela. Çok iyi başlıyor. Ama bakıyorsun ikinci yarı işler değişiyor. Ya takım yoruluyor ya da savunma konusunda, yani Galatasaray savunmaya ben çekileyim, gol yemeyeyim diye bir oyunu yok Galatasaray'ın. Muhakkak rakip boşluk buluyor. Ama şimdi Fabregas hepimiz hücum futbolu olarak biliriz değil mi Göksel'in? Yani evet. İspanyol milli takımı gibi sürekli pas oyunu, pas oyunu. Beni en çok etkileyen durum şu oldu. Skoru alınca Fabregas'ın Como'su bu sefer pas oyununu bırakıyor, geriye çekiliyor. Adeta benim diyen İtalyan takımından çok daha iyi savunma yapabiliyor. Yani bunu becermek, bunu başarmak çok büyük teknik direktörlük ister. Çünkü oyunun iki tarafının genelde hep teknik direktörlerde bir tarafının eksik olduğunu konuşuyoruz. Ya ben örnek olması açısından isim veriyorum. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Hani Selçuk İnan, Fabregas ne alaka? Az önce Galatasaray maçını yorumlarken ne dedik? Selçuk Hoca'nın bir planı var. Önce ben gol yemeyeyim. Gol yemeyeyim. Savunma üzerine ağırlıklı bir oyun. Hücumu denemeye kalktığı zaman bunda başarısı olabileceğini o da biliyor. Okan Hoca da sürekli baskı oyunu, baskı oyunu, baskı oyunu. Galatasaray'ın ben hiçbir maçta hani çok iyi savunma yaptı da maçı aldı, istediğini aldı diyemiyoruz. İşte Juventus maçını herkes aklına getirebilir. Dinleyicilerimiz Juventus revanş karşılaşmasını düşünsünler. Bir ilk maçta alınan müthiş bir avantajlı skor. Galatasaray Juventus'u beklemeye çalıştı. Juventus üzerime gelsin dedi ve Juventus bir anda 3-0'u bulmuştu. İşte her teknik adamda bu bir tarafta eksikken Fabregas yani çok kaliteli bir şekilde hem hücumu da hem savunmayı da takımdan yaptırtabiliyor. Hem de o teknik oyuncularla. Sol tarafta Botrina var, 10 numara standardında bir oyuncu ama çizgi oyuncusu olarak onu o şekilde kullanıp zaman zaman Botrina merkeze gelip orada iş çözen, organize eden oyuncusu oluyor. Nico Paz var zaten Arjantinli 10 numara oyuncusu. Bunlara kendi yarı sahanıza gelin alan kapatın diyebilecek ve bu işi de

savunmayı da genç oyunculara yaptırabilecek hüviyette güçlü bir figüre sahip Fabregas. Müthiş örnek alınacak bir kulüp şu anda Como bizim takımlarımız açısından. Tabii oynadığı takım da bahsetmek lazım. Leipzig biraz standardı yıldızı düşmüş bir takım. Yani Como'nun bence bir 4-5 maçını da izlemek gerekiyor. Ama gösterdiği şey bir standardın

0: Evet.
1: Şu anda Modric yavaş yavaş futbol piyasasından çekilmek üzere, artık son dönemini İtalya'da yaşıyor. Brozovic bıraktı, Rakitic bıraktı, Perisic artık son döneminde. Bu yıldız isimlerden sonra Baturina'nın ben Como'dan çok büyük bir takıma gideceğini düşünüyorum. Belki İtalya'daki büyükler madem bu oyuncu Serie A'da, biz bunu kaçırmayalım deyip kapabilirler Baturina'yı. Veya başka bir takım da, Avrupa'nın 5 büyük ligi dediğimiz takımlardan da herhangi biri Baturina'yı muhakkak alacaktır. İkinci oyuncu bence Aslan Diao, 21 yaşında sağ kanatta. En önemli özelliği, yani bizim ligimizdeki kariyerli golcüler, kanat oyuncuları genelde ayağına top ister hale dönüyorlar ama Aslan Diao'nun yırtıcı özelliği savunma arkasında koşuları müthiş yapıyor. Yani eskilerde örnek vermek gerekirse Fatih Hoca'nın, Fatih Terim'in Henry Onyekuru ve Rodriguez'den aldığı bir verim vardı. Aralara kaçırtarak, savunma arkasında koşu yaptırtarak onlara gol attırırdı. Aslan Diao'da ikisi de var. Yani hem savunma arkası koşusu hem de birebir de rakiple karşı karşıya geldiğinde adam geçerek, oyuncu eksilterek son derece bitirici bir kanat forvete dönüşmesi harika. Mesela yazıda yine bahsettim. Göksel'in laf lafı açıyor. Hı hı. Şimdi Douikas mı, Osimhen mi diye sorsak çoğu dinleyicimiz der ki tabii ki Osimhen. Evet. Hakikaten öyle yani, kariyer olarak da. Fabregas, Douikas'la bu hücum oyununu çok rahat oynatabiliyor. Yani bütçe olarak çok bir müthiş bir harcama içerisinde olan bir takım değil. Endonezyalı iş adamı geldi, film yapımcısı geldi, bütçeyi açtı. Fabregas da hani para var ne de olsa diyerek çok büyük büyük harcamalar yapmadı. İşte Douikas bu takımın santraforu. Sağ tarafta 21 yaşında Aslan Diao var. Baturina ki Saray'ı Galatasaray almadan önce Baturina ismi de vardı Göksel'in. Çok net Hırvat gazetelerinde de çıkmıştı. Baturina Sara tercihinde Galatasaray Saray'ı aldı. Veya Baturina tabii orada kendi kariyer planını yapmıştır. Kendisi tercih etmiştir. İtalya'ya gitti, Como'ya. Bahsetmek istediğim büyük bir harcama içine girmedi Fabregas. Evet, arkasında sermaye var ama kendi oyun tarzına göre oyuncuları tek tek tek tek aldı ve şu anda 4-2-3-1'i hem oynatıyor. Az önce de bahsettim, Göksel'in skoru aldığında ikinci yarıda çok dikkat ettim. Bu sefer 3-4-3'e dönebiliyor. Yani bu takımlarda özellikle ne deriz? Okan Hoca'nın sistemi budur. İtalyano'nun sistemi budur. İsmail Hoca'nın budur. Sezon boyunca aynı olur. Bunu değiştirmek, maç içerisinde değiştirmek risk ister. Ama Fabregas demek ki oyuncularıyla o kadar çok çalışıyor, idmanlarda o kadar çok bunları tekrar ettiriyor ki 3-0'u buldu Leipzig karşısında. Sonrasında 3-4-3'e döndü. Hiç boşluk vermedi rakibe. Maksimovic'in attığı gol, ceza sahası dışından attığı harika bir goldü Leipzig'in. Yani o beni mest etti. Hücumu yapabiliyorsunuz ama skoru alıyorsunuz. Savunmaya geçiyorsunuz. Bu sefer savunmada da aynı husursuzlukla devam ediyorsunuz. Ama dediğim gibi dinleyicilerimize de bir dipnot verelim. Leipzig de bu sezonun henüz şu anda iyi takımlarından biri değil. Oturtamadı şu anda kendisini Leipzig. Biraz daha izlemek lazım. Hani Como'nun çok zorlu bir fikstürü başlayacak Şampiyonlar Ligi'nde. Oralarda da aynı kusursuzluğu yaparsa bu sezonun bence en çok konuşulan takımı Como olur. Teknik direktörü de Fabregas olur Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Peki Selim abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Yine zaman olursa böyle haftalık futbol
0: sohbeti. Tabii ki abi, yaparız. Her zaman seni dinlemek büyük keyif benim için de.
1: Benim için de öyle. Herkese selamlar. İyi haftalar diliyorum tekrardan.
0: Selim Payalan'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve düne döneceğiz. Şöyle bir mesajlarınıza da programın sonunda göz gezdireceğim. Ama öncesinde bir düne dönelim. Okan Buruk basın toplantısında neler söyledi deneyelim.
2: Önce onu saygıyla anarak başlayacağız. Bugün maça gelirsek, maçın başlangıcı tabii ki rakibimizin özellikle kendi yarı alanında savunacağını, özellikle kanat baskıları yapan bir takımdı rakiplere karşı. Kenarlardaki boşluklar bizim için önemliydi. Oralara hızlıca çıkmamız gerekiyordu. Bence o ilk yarı özellikle sağ taraftan çok rahat rakip kaleye gitme şanslarımız oluştu. Biraz daha orada becerikli işler yapabilirdik. Oyunu başından sonuna kadar tabii ki belki son 5-10 dakikayı, oyuncu değişiklikleri sonrasını Belki dışarıda bırakırsak rakibimizin de biraz

0: riskler aldığı bölümü 1-0'dan sonra dışarıda bırakırsak çok dominant bir şekilde geçirdik. Rakip yarı alanında oynadık. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Bir tane verilmeyen golümüz vardı. İki tane direkten dönen topumuz oldu. Hem bence hücum anlamında iyi işler yaptık. Tabii ki bir yandan da yeni oyuncular oynadı. İlk defa ilk 11'de oynayan Leao ve Deniz vardı bugün. Performansları bence olumluydu. Çok daha iyiye gideceklerine inanıyorum. Çünkü dediğim gibi bu ilk maçlarıydı. Hem fiziksel olarak hazırlık hem takıma adaptasyon bu anlamda çok önemli. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Seyircimiz burada her zamanki gibi bizi takımı çok fazla itti. Takım da bu oyunla birlikte bu iki taraf birleşince bence iç saha performansı çok daha artıyor, çok daha dominant oluyoruz. Topu çok daha rahat geri kazanma, rakip kaleye hızlıca gitme. Bence hep genel olarak iyi bir maç oynadık. Oyuncularımı buradan yani tekrar liderliği kazandığımız için oyuncularımı tebrik etmek istiyorum.
1: Serdar Bey.
0: Hangi ülkede yaşadığına bağlı herhalde. Öyle diyelim. Ya biz şunu da konuştuk aslında içeride. Tabii ben bir Türk teknik direktör olarak burada görev almaktan gurur duyuyorum. Yani Galatasaray'ın eski oyuncusu olarak burada olmam önemli. Hepsi önemli ama onun yanında bir Türk teknik direktörün burada 4 sene üst üste şampiyon olması. Bir kişi daha vardı bunu yapan. O da Türk'tü. Sevgili Fatih Terim hocamız. O yüzden yani son 19 yıla baktım. 19. yıl herhalde. Türk teknik direktörlerin başarısı var. Büyük başarısı. Ama maalesef yani tabii ki kimse kimseyi Türk yabancı diye ayırmıyor. Ama bunu söylemek tekrar içimden geldi. İçeride onu konuştuk. Yani Türk oyuncuları da bunu yapıyorlar bir kere. Yani Türk oyuncuları da devamlı değersizleştirmeye çalışıyorlar. Onların üzerinden de bu şeyi çok fazla yapıyorlar. Ama bence şunu bilmemiz gerekiyor. Yani bu gözüken tarafı, asıl gözükmeyen tarafı sokaktaki insanların sevgisi, değeri çok daha farklı. Yani ben sadece burada sosyal medya üzerinden her şeyi düşünmemek gerekir. Veya işte televizyon kanalı ve YouTube kanalı üzerinden bunu düşünmemek gerekir. Orada tabii ki bir yandan bir reyting almak zorunda herkes. Yani bir reyting kovalama var. O reytingi almak için de yani tabii ki birileri eleştirilecek. Belki eleştirinin ötesine geçildikçe de daha çok seyredilen kanallar olabiliyor veya yorumcular olabiliyor. Yani bunların hepsi tabii ki bu futbolun da bu kadar güzel olması, insanların ilgisini çekmesi, bu kadar seyredilmesi. Yani futbolun kolay olması, kolayca hakkında konuşulması ve her türlü yoruma açık olmasından kaynaklanıyor. O yüzden yani belki futboldaki futbolun reytinginin olma nedenlerinden biri de bu. O yüzden hepsini kabul edip bence çok fazla kafaya takmadan hem benim için hem Türk oyuncular için bunu Türk oyuncuları da buraya katacağım çünkü bazen onların üzerinden de çok fazla eleştiri oluyor. Asıl işimize odaklanmak, işimizi iyi yapmak, işimize konsantre olmak ve başarıları devam ettirmek. Yani biz Lisbon maçından da çok farklı bir skorla dönebilirdik. Yani siz 1-0 öndesiniz. Yani bence tartışılmaz bir şekilde bir kırmızı kart var. Yani hani sarı mı, turuncu mu, kırmızı mı? Yani bunu kırmızı karta çağırmayan Alman hakemin adı neydi unuttum. Dingel. Okay. Yani Dingel de dediler ama Dingel diyoruz biz. Evet, Alman hakemin gerçekten VAR'a çağırmayan hakem Alman hakemin ya ben olsam hakemlik hayatını bitiririm. Yani bir daha bu hakemin Şampiyonlar Ligi'nde maç alması, VAR hakemi olarak maç alması, normal maç almaması da gerekiyor. O yüzden çok daha farklı bir skorla da gelebilirdik biz buraya, onu söylemek isteyeceğim. Yani biz belki 3-0, 4-0 maçı kazanıp da gelebilirdik. Ama oyun içerisinde birçok şey var. O yüzden yani oyunu kaybettiğiniz anda biz de neleri yanlış yaptığımıza odaklanmamız gerekiyor. Bence yani 1-1'den sonra o 50 ile 60 arası yani topun daha çok yine ayağımızda kalması gereken dakikalarda orada hatalarımız oldu.

0: Mesela bunları oyuncularımızla paylaştık, oyuncularımızla sorguladık. Yani bu maçları Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni özellikle daha iyi yönetmemiz gerektiğini sorguladık. Ama genel olarak şuna geleceğim yine, olumlu, olumsuz, başarılı, başarısız tabii ki maçlar olacak. Ama burada gerçekten bizi seven, bize değer veren Galatasaray taraftarı olduğunu da biliyoruz. Biz bunu zaten sokakta görüyoruz. O yüzden sosyal medya çukurun içerisine de hiçbir zaman düşmeyeceğiz. Yani çok basit, yani şu puan durumuna baktım mı mental olarak çok güçleniyorum. Yani. Bakıyorum puan durumunda en üst sıradayız. Sen bundan daha 4 senede şampiyon olmuş üst üste. Bundan daha güzel bir şey olamaz ama gerçekten o yarış çok ateşli bir şekilde gidiyor. Bunu sadece yani benim üzerime, işte Galatasaray'ı nereden vurabilirsiniz? Okan Buruk üzerinden vurabilirsiniz. Yani en önemli şey bu. O yüzden Okan Buruk üzerinden vurmaya çalışanlara da Galatasaraylılar gereken cevabı verecektir. O yüzden yani bunu Galatasaraylılar yapıyor gibi düşünmemek lazım. Ben tam tersini düşünüyorum. Galatasaray taraftarı her zaman takımına, hocasına, futbolcusuna sahip çıkar. Gerçek taraftar burada hep Galatasaray'la birlikte olur. Ben buna biraz daha inanıyorum.
1: Safa Kağan Bey.
0: Ya aslında biraz önce o Sporting maçıyla söylediğim şeylerden biri de oydu aslında. Yani orada aslında fiziksel olarak bir şey yaşamıyorsunuz ama bazen yanlış kararlar vererek üst üste, yani 2-3 yanlış kararla oyunun, rakibin o ara force etmesini sağlıyorsunuz. Aslında orada top ayağınızda, baskı yok. Yani baskı yokken 3 tane rakibe top verdik ve devamında pozisyona girme şansı verdik. Yani maçın 2-1'e 3-1'e gitme nedenlerinden biri de bence oyunu iyi yönetememek. Bence yani bunu sadece fiziksel olarak da kendinizi iyi yönetmeniz gerekiyor, oyun içerisindeki temponuzu. Ama mesela bugünkü maç çok önde oynuyorsunuz, rakip alana yerleşmişsiniz, aslında daha az yoruluyorsunuz. Ama oralarda doğru kararlar vermek lazım. Geriye koşmamak için, takımı geriye koşturmamak için doğru kararlar vermek lazım. Ama yine de bazı oyuncular için hem adaptasyon hem fiziksel olarak da bize geç katılan oyuncular özellikle %100 hazır durumda değiller. Onların da bu hazırlıklarını tamamlamak istiyoruz. Transfer her zaman zor bir süreç. Yani Leo zaten bir sakatlıktan çıkıp biz de geldikten sonra yavaş yavaş onu soktuk. Yani bugün ilk defa ondan da geri bildirimle ilk 11'de başlattık. Deniz'in de o transfer süreci gidiyor, kalıyor, oluyor, olmuyor. Yani o da yaptığımız testlerde tam fiziksel olarak da yani en maksimum seviyede değildi. Ama onu da antrenmanlarla hazırlamaya çalıştık. Bugün de oynadığı süre içerisinde iyi şeyler yaptı. Çat da aynı şekilde. Yani onu da yeni stoperimizin takım içerisine girmesi, özellikle bu milli takım arasında onu %100 hazır hale getirmemiz gerekecek. Onu da ondan sonra ona da süre vereceğiz. Ama dediğim gibi biz kendimiz oyun kalitemiz, oyun gücümüzü ve saha içerisindeki yani o 90 dakikaya yaymak için doğru kararlar vermek gerekiyor. Bence maçı doğru yönetmek gerekiyor oralarda. Ama genel olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Bugün bunu net bir şekilde gösterdik.
1: Ömer Faruk Bey.
2: Ömer Faruk Özcan Hocam, tebrik ediyorum. Buradayım. Sporting maçı, Kocaeli maçı bir oyuncu üzerinden okuyorum aslında. Bir de geçtiğimiz Göztepe maçı. Batrakov oyuna girdikten sonra özellikle Galatasaray'ın hücum aksiyonlarında, o geçiş oyunlarındaki belki de efektif özelliğiyle hep fark yarattığını düşünüyorum. Bunu sormak istiyorum. Çünkü Sporting maçında da oyuna girdikten sonra bunu gördük. Özellikle bu maçta da onu gördük ve Göztepe maçında da Gabriel Sara'nın golünde asistini yapmıştı. Yani 20 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii siz daha önce bütün Galatasaray'ın sürecinden bahsettiniz. İnişler çıkışlar olabiliyor, performanslar düşebiliyor, çıkabiliyor. Batrakov'dan özellikle beklentiniz bunun ne kadar üzerinde ve Batrakov'u Galatasaray'ın net 10 numarası olarak bu sezon izleyebilecek miyiz?
0: Ben tabii ki bir kere takım oyununu çok iyi oynayan bir oyuncu olmasından dolayı çok mutluyum. Yani hem hücum baskılarına gidiyor, hem savunma görevlerini yapıyor, orta sahaya yardım ediyor. Her zaman bir pas opsiyonu oluyor oyun kurarken, özellikle o hareketliliği bizim için önemli. Bence sonuca da çok daha rahat bir şekilde ilerleyen zamanda bunu yansıtacak. Bugün aslında Sara'yı oyundan çıkarıp onu alma nedenim biraz da öne doğru bir oyuncumuzu daha kırmak istedim. Yani bunu Sara'dan da istedim ama Sara bazen Yani Torreira'nın yanına İlker özellikle çok fazla kaldı. Öne doğru

0: gitmesi hem savunma arkası koşular, iç koridor koşuları Sara'dan, Yunus'tan beklediğim şeylerdi. Burada Batrakova oyunu alma nedenim biraz da öne doğru bir artı bir daha alabilmekti. Yine o 8-10 pozisyonu oynayacak Yunus'la beraber iki tarafı şey yapabilecek. Bunu da iyi bir şekilde yaptı. Devamında gol olduktan sonra Leslie'yi aldım, onu ön tarafa aldım. Yani çok beğendiğimiz bir oyuncu. Tabii ki genç bir oyuncu. Hem fiziksel olarak gelişimini tamamlayacak hem de bence takıma alıştıktan sonra, lige alıştıktan sonra da çok iyi işler yapacağını düşünüyorum. O kalitesini hep gösteriyor. Bugün de mesela bir tane geçişte Leao'ya verdi. Bir tane Sané'ye verdi. O geçişlerde çok hızlı oynayarak doğru kararlarla bence takımı öne doğru taşıyor.
1: Öne alabilir miyiz mikrofonu? Ön tarafa alalım.
0: Şöyle tabii oraya kadar gitmişiz, girmişiz, pozisyona girmişiz. Bunları atamamışız. Tabii ki onları daha iyi bitirebilirdik. Yani son vuruşları iyi yapabilirdik. Ama şu da bir gerçek. Yani bu hem Şampiyonlar Ligi maçı sonrası, hem kaybettiğiniz bir Şampiyonlar Ligi maçı sonrası belki özgüven anlamında ufak tefek eksikler olabiliyor. Yani ya kazanamazsak ya gol atamazsak o bazen oyuncuların kafasında olabiliyor. Ama ben yani oyundaki, hücumdaki yerleşim, demin söylediğim gibi bazen Sara'yı biraz daha öne doğru çıkartabilirdik. Belki o daha çok kaleye yakın oynayabilirdi. İkinci yarıda onu daha çok istedim devre arası konuşmasında. Yani burada içeri atabilirdik topu. Direkten dönen toplar oldu. Kaleci iyi kurtarışlar yaptı. Sayılmayan gol bir tane vardı. Onun dışında dediğim gibi yani son vuruşları daha iyi yapabilirdik. Bence yani oraya getirdik, pozisyona girdik. Bence yerleşimiz, bireysel olarak yaptıklarımız doğru olan şeylerdi. Sonunu getiremedik, öyle düşünüyorum.
1: Son soru, buyurun.
2: Sergilen daha sözcü. Hocam, sakatlığı bulunan oyuncuların son durumu hakkında net bir bilgi alabilir miyim? Yani Osimhen ve Lemina'nın kadroda olmasını bekliyorum demiştiniz aslında bir sonraki maç için. Bir de Singo'nun sakatlığı beklenen uzun sürecek haberleri vardı. Ona yönelik bir bilgi alabilir miyim? Teşekkürler.
0: Evet, Osimhen ve Lemina'nın tedavileri sürüyor. Tabii ki cumartesi gün oynayacağımız maça kadar yetiştirmek isteriz ve onların aslında gidişatlarına bakmak gerekiyor ama burada tabii ki yani ağrıları devam ederse, kontrolleri olumsuz olursa tabii ki kullanmayacağız ama şu anda önümüzde 5-6 günlük bir süreç var. Singo milli takım arasından sonra tekrar başlayacak diye düşünüyoruz. O da bir darbe almıştı. Bu sefer diğer ayağı, aslında yani geçen sene sakatlık geçirdi ayağı değil, diğer ayağını arkadan bir darbe almıştı adalesine. Onun kanaması sonrası üstüne devam edince orada bir ağrısı oluştu. O da milli takım arasından sonra hazır olacaktır diye söyleyebilirim.
1: Basın toplantımız sona ermiştir. Herkese iyi akşamlar.

0: Selamlar Leo ve Deniz Gül varsa sorun yok demektir diyor Mecit Bey. Orta sahada Miretti'yi unutmayalım demiş. Poku alındı sağ kanada, onu da unutmayalım demiş Yiğit Bey. Jesus ilk geldiğinde de fırtına gibi başlamıştı ama daha sonra sakatlıklar ve Fenerbahçe camiasının iddiasına göre hakem yüzünden ligin ilk devresinin sonunu getirememişti ve Jesus bu ligin sportif gerçekliği yok demişti. Demiş Enes Bey. Hiçbir şekilde hiçbir profesyonelin, özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi büyük kulüpleri, hocalarının, futbolcularının çok baskı var, çok eleştiri var. O yüzden dayanamıyorum, gidiyorum, oynayamıyorum, asla kabul etmem. Oralara talipseniz, siz bu baskılara talip olacaksınız. Zaten kaldıramıyorsanız büyük takım hocası veyahut da yöneticisi veyahut da futbolcusu olamazsınız demiş Mete Bey. Selam herkese, iyi haftalar. Okan Hoca'nın yaptığı esprileri anlamakta güçlük çekiyorum. Sanırım genel kültür seviyem düşük demiş Yenal Bey. Ve böylelikle yavaş yavaş noktalıyoruz ortaya karışı. Birazdan içeriklerimiz sizinle birlikte olacak. Sonrasında saat 18 itibariyle ben Göksel'in Çağrı Saraç yeniden sizlerleyim.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
2: Reklam.
3: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti. Reklam.
7: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir. Nesine 2. Lig ve 3. Lig maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
2: Reklam.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam bitti.
9: Radyo Gol.
2: Reklam.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
10: Kim ne dedi?
11: Hocam nasılsınız, iyi misiniz?
12: İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
11: Tamam hocam, ben iyiyim.
13: Biz de iyiyiz hocam.
12: Sizleri ağırlamaktan çok mutluyum.
11: En büyük hayallerimden biri hep sizi konuk etmek.
12: Ben seni konuk ettim.
11: Bu model biraz zor model değil mi aslında? Çünkü
12: zaten iki şey olması lazım. Ya rol model ya zor model. Bu zor model. Zaman zaman ben esasında çok acımasız, çok ağır mesajlar verdim. Alanlar almıştır.
14: Topun olduğu yer bizim için pozisyon diye bir söylemeniz var ki bu bir gegenpress tanımı.
12: Biz hakikaten bazen de fazla pres yaptık. Ben orada şunu söyledim. Herkes her yerde. Çok basit. Topa, arkadaşına, rakibe yakın. Bunun içinde hepsi var.
10: Bu baştan çekiliyorum.
13: Hocam inanılmaz gerçekten ya.
15: İlk kez burada duyuyoruz galiba.
12: Evet.
15: Ben daha önce hiç duymadım.
12: Ben Acil'le kendim konuşmuştum. Bize Allah söyletmiş demek, yaratmadı. O ayrı ama o an için Allah arının kovanına parmağımı sokmuş.
15: Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
12: Merhaba.
15: Bugün genel konseptimizden farklı olarak misafirlerimiz bizlerle birlikte. Sevgili Emre Özcan, sevgili Erman Yaşar ve sevgili Veli Yiğit. Program öncesinde biraz sohbet ettik ama tahmin ediyorum ki arkadaşlarımızın daha size soracağı çok soru vardır.
12: Tabii ki.
15: Keyifli bir sohbet olacağını umuyoruz. İzninizle ben
12: tabii.
15: konuşmadan ayrılıyorum.
12: Buyurun.
16: Hocam nasılsınız, iyi misiniz?
12: İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
16: Vallahi hocam ben iyiyim.
13: Biz de iyiyiz hocam.
12: Sizleri ağırlamaktan çok mutluyum.
16: Biz de hocam sizinle olmaktan çok keyifliyiz.
12: Teşekkür ederim, sağ olun.
16: Hocam geçen gün şeyi izlerken aklıma geldi. Pep Guardiola'nın Erling Haaland saçlarını 3 numara yaptı. Saçlarını 3 numara yapınca direkt olarak görüntülü olarak Zlatan'ı aradı, Guardiola'yı aradı. Guardiola'yı aradığında Guardiola açtığı anda

0: kanepede uzanmış, kucağında iPad'i ve karşısında da şey vardı, televizyon. Ne yapıyorsun diye sorduğunda, maç mı izliyorsun yine diye. Evet, Brentford'un maçını izliyorum dedi. Kucağında da başka maç açık. Yani futboldan bir tık uzak kaldı diye düşünüyorken, büyük bir tutkuyla bağlı olduğu için herhalde hala devam ediyor. Siz de mi aynı durumdasınız acaba diye o an aklımdan geçti.
1: Eskiden senin bizle beraber çalışmandan bilmen lazım. Tabii futbolun bu tutkusu bitmiyor açıkçası. Ben bir hafta sonu herhalde bir 15-20 maç seyrediyorum. Cuma, cumartesi, pazar. Aklınıza gelebilecek her ligi, her maçı, Türkiye Ligi dahil hepsini seyrediyorum. Bu başka bir tutku. Yani bunun çalışmayla, çalışmamayla herhangi bir alakası yok. Onun sadece işinizi ve futbolu çok sevmenizle ve bunun adına da tutku diyebiliriz artık. Yani o.
0: Hocam etkileyen böyle son dönemde sizi hani böyle kendiniz yakın hissettiğiniz ya da atıyorum izlemekten büyük heyecan duydunuz, keyif aldınız, takım, teknik direktör.
1: Yakın zamanda tabii bunu Dünya Kupası'yla doldurduk. Hı. Kim şampiyon olacak, işte kim finale kalacak falan. O bizi bayağı bir tatmin etti bir ay kadar. Oralarla uğraştık. Ondan sonra burada da Şampiyonlar Ligi elemeleri, kendi takımlarımızın takibi. Açıkçası bu sene bizim takımlarımızdan çok şey bekliyorum ben. Zaten bu hep ümidimdi benim, hep de istediğim bir şeydi. Yani hep beraber fazla takımla orada olalım. Hepimiz başarılı olalım. Puanlarımız artsın. İşte bir dahaki senelere avantaj sağlayıp Şampiyonlar Ligi'ne veya diğer kupalara fazla takımla devam edelim. Dünya Kupası'nda Fas'ı ben çok önceden ciddi şekilde destekledim. Hoşuma giden de bir Fas vardı. Sonradan da hepimizin ortak görüşü olan İspanya kazandı oyunu da. Beni orada hayal kırıklığına uğratan Arjantin'in finaldeki performansı oldu açıkçası. İyi bir Messi'ciyim ben biliyorsun. Bir numarada Messi.
2: Bir de Messi, iki de.
1: Ondan sonra Ronaldo'nun bir daha saygıya layık olduğunu, saygıyı hak ettiğini o yaşta performansıyla gördük. Ben bu son zamanlarda genel olarak bunlarla böyle. Şu anda bakıyorum bakalım hangi takımın favori olacak bu sene.
2: Hocam bir şeyi çok merak ediyorum. Eminim tüm futbol camiası da merak ediyor. Sevgili Veli Guardiola'dan girdi. Ben de çok yakın bir dostunuz Jose Mourinho'dan bir şey soracağım size. Netflix'te yeni yayınlanan belgeselinde şöyle bir cümle kullanıyor Jose Mourinho. Biraz bu son dönemde özellikle Jürgen Klopp ve Pep Guardiola ile de anılan çok yoruldum ve artık biraz ara vermem gerekiyor sözü soruluyor. Saygı duymakla beraber ben bir gün bile çalışmasam rahatsız oluyorum ve hemen yeni bir takım çalıştırmak istiyorum. Kariyerimde de bunu görebilirsiniz. Zaten yukarıdaki diyerek yani Allah'a bir referans veriyor ve diyor ki o beni yanına aldığında yeterince dinleneceğim. Şimdi sizle alakalı merak ettim. Siz de kariyeriniz boyunca sürekli aktif kalmayı seven ve biraz sanki Mourinho'nun düşüncesine yakın birisiniz. Ve şu an sizi çok da zinde görüyorum. O nedenle teknik direktör olarak aynı düşüncede ve aynı arzuda mısınız Jose Mourinho gibi?
1: Tabii iki tez de kendin içinde doğruyu barındırıyor. Evet, Jose Mourinho hiç durduğunu ben pek hatırlamıyorum veya çok az. Yani birkaç ay gibi. Ancak o bir tarafta da doğru bir tez var. Büyük takımlarda devamlı çalışan antrenörlerin yukarıda rüzgarların sert esmesiyle beraber sıkıntısı da stresi de bu sorumlulukların büyük olması sebebiyle büyük oluyor. Hele hele daha imzada sizden istenenler belli. Hiçbir kaybınız olmayacak. Ne kadar kupa varsa hepsini kazanma adına hareket edeceksiniz. Dolayısıyla sorumluluklarınız çok büyük. Böyle olunca işin ağırlığı da, işin sizdeki psikolojik etkisi de, fiziksel yorgunluğu da bir hayli fazla oluyor. İki tarafta doğru ama burada tabii ülkelerimizi de ayırmak lazım. Şimdi İngiltere'de kaybettiğiniz zaman bizdeki kaybın karşılığı değil. Bizde kaybettiğiniz zaman sanki her şeyi kaybettiğiniz gibi işinize, evinize, eşinize, çocuğunuza veyahut arkadaşlarınıza

0: Bize kadar yansıyan bir duygu ağırlığı var. Ama orada hiç olmazsa çok kısa sürede bitiyor. Ama buna rağmen dediğim gibi o seviyelerde yöneten hocaların psikolojik olarak yorgunluğu daha fazla oluyor. Haklılar yani.
1: Hocam ben de şöyle başlayayım. Aslında şöyle girmem gerekir. Yaklaşık 10 yıldır futbol üzerine programlar yapıyorum. 7-8 yıldır da kendi programım var. En büyük hayallerimden biri hep sizi konuk etmekti.
0: Ben seni konuk ettim.
1: Çünkü yani size hakikaten sormak istediğim, çok merak ettiğim, bazı insanların temel olarak bilmesine rağmen onlara dair merak ettiğim çok fazla detay vardı. Birkaç tane teknik direktörü konuk etme şansım buldu. O yüzden hep böyle bir hayalim vardı size dair ama siz bizi konuk ediyorsunuz. O yüzden bizi davet ettiğiniz için gerçekten bir kez daha teşekkür etmek isterim
0: başlamadan önce. Ben de çok mutluyum sizlerle beraber olduğum için.
1: Oralara girmeden önce Erman'ın bıraktığı yerden aslında yani konuyla alakalı şöyle devam etmek isteyebilirim. Mourinho'dan örnek verdi. Jose Mourinho'nun şöyle bir açıklaması da var. Ben aslında onu sizin özelinizde merak ediyorum. Çünkü Mourinho'ya bundan bir 15 yıl önce Fabio Capello'nun İngiltere milli takımının başına geldiği dönemler hemen sonrası olabilir. İngiltere milli takımıyla alakalı dedikodular çıkarken onun bir açıklaması vardı. Ben asla milli takım hocalığı yapmak istemiyorum çünkü o bunun beni biraz paslandıracağını düşünüyorum. Benim için teknik direktörlük her gün yapılması gereken bir iş. Milli takım hocaları böyle çalışmıyor demişti. Sizin doğru. Çok fazla milli takım döneminiz var ama çok uzun kulüp döneminiz de var. Milli takım hocalığına bakışınız nasıl? Yani hakikaten iş anlamında bu yönden teknik direktöre çalışma yönünden, işlerlik yönünden dezavantaj getiren bir tarafı olduğunu düşünüyor musunuz?
0: Emre'cim çok güzel bir soru diğer arkadaşlarınki gibi. Bilinmeyenler de anlatılsın. Şimdi milli takım antrenörüyle kulüp antrenörüyle arasındaki farkı ortaya koyması açısından doğru. Burada 2 ayda bir maç oynayabilirsiniz, 3 ayda oynayabilirsiniz, ayda bir oynayabilirsiniz. Orada her çarşamba, her pazar, her salı, her perşembe neredeyse doğrudur. Ancak bizim milli takım hocalığımızda şöyle bir şey başlattım ben. Derval'le iki defa Hilton'da İzmir'den geldim, Göztepe'den. Piontek'in yanında olmamı isteyen toplantılara geldiğimde ki ben birinde hayır dedim. 2 numara hiç olmadım. 1 numara olmayı düşünüyorum ileride filan dedi ki ben de biliyorum sen ona layıksın ama bak çok seveceksin dedi şeyi ve senin için çok iyi olacak dedi. Hakikaten de doğru oldu. Şimdi oraya geldikten sonra Futbol Federasyonu'nun Ulus'ta kiralık bir dairesi var. Çok da böyle odası yok. Şenez Bey sekreteri, genel sekreter ve yukarıda da ben Piontek. İlk yıllar, sonra bir sene sonra Rasim Hoca'yı aldım ben yanıma, hem yardımcı hem kaleci antrenörü. Üçümüz küçük bir odadayız. Ve ben sabah 9, akşam bazen 6, çünkü zaten 5'te o bina da boşalıyor. Çünkü iç başka işler yapanlar var. Bizim tabii diğer çalışan arkadaşlar da boşalıyor. Bazen 6, bazen 7. Şenez Bey aşağıda giderken eğer bir futbol görüşmesi yapacaksak biraz daha uzun. Ben böyle bir şey başlattım. Hatta bir gün kulağı çınlasın. Piontek'in karısı Gite. İşte bize geliyorlar, biz gidiyoruz. Ya Fatih bir şey soracağım dedi. Tabii dedim. Ya dedim Sepp hiç Danimarka'da federasyona gitmez dedim. Burada her gün gidiyorum diyor. Herhalde geliyor dedi. Ben de dedim ki vallahi hep beraberiz. Yani onun bir şeyi yok. Ne yapıyorsunuz peki? Çalışıyoruz dedim yani. Hatırlarsanız o günde çok büyük temeller attık. Ülkeyi gezdim ben arkadaşlarımla 2 ay. Belki İstanbul'a gelmediğimiz günler oldu. Bütün Türkiye'den yardım istedik. Bütün Türkiye dedi ki hangi yeteneği gördüyseniz bize haber verin. Onu anlatıyorum. Bir gün çok güzel bir yemekten hep beraber çıkıyoruz. Eşlerimizle gayet şık bir yerden. Garson giderken hocam dedi çok yetenekli bir arkadaş var. Diye benim herkesin içinde elime bir isim tutuşturmaz mı telefon? Bir herhalde suratım, hocam siz söylediniz ki haklısın. Nitekim iyi bir şey çıktı, kendine de arkadaşlarımız telefonla döndü onu. Yani böyle çalışınca hem ümit Biraz daha ileri gidiyorum. 125 kilometre mesafe yok mu reglamanda A ile Ümit arası en fazla? Polonyalılarda, İngiltere'lerde ben burayı kat ediyorum şoförle. Antrenman yaptırıyorum. Ter üstümde yıkanmadan A milli takımın antrenmanına geliyorum. Ben bunlar o zaman çok zor. Ama o bir türlü esasında milli takım hocalığı budur.
2: Siz hocam az önce bahsettiğiniz Galatasaray'daki dönemde de özellikle Galatasaray'dan bahsediyorum. Çünkü
0: başka takımda çalışmadım geldikten sonra da onun için.
2: Yani şöyle oradaki çalışma detayından çünkü diğerlerinde nasıl çalıştınız bilmiyorum. O yüzden merak ettim için soruyorum. Tesisin ne bileyim bahçesinden tesisin düzenlemesine çiçeklerin ne kadar karışırsınız?
0: Evet.
2: Ekonomik kısmını ilgilenirsiniz ve bilinmesini istersiniz, müdahale etmek istersiniz.
0: Evet.
2: Ya açıkçası kamp yeri vesaire, altyapılar her şeyin kontrolünüzde olmasını istersiniz. Ve bu çok zor bir şey, kolay bir şey değil. Ciddi anlamda vesaire gerektiren bir durum. Birincisi hocam bu durum yorucu olmuyor muydu sizin için?
0: Olmaz.
2: İkincisi bu model biraz zor model değil mi aslında? Çünkü Premier Lig'de menajerlik sisteminin çok ötesinde modelden bahsediyoruz. Orada bir mesela bazı şeyleri sınırlı şekilde kontrol ediyorlar.
0: Zaten iki şey olması lazım. Ya rol model ya zor model. Bu zor model. Şimdi ben Galatasaray'a geldikten sonra başka takımda çalışmadım. Futbolcu olarak başka takımda da oynamadım. Dolayısıyla orada bir sadakat, bir Adanalı sadakati var. Bir aidiyet duygusu var. Koruma, kollama içgüdüsü var. Var oğlu var. Ama biz oraya öyle bakmasaydık Flora'yı da bu kadar uzun müddet kullanamazdık, bulamazdık da.
3: Hocam ben biraz filmi geriye sarmak istiyorum ve aslında Emre'nin de belki bunun üstüne çünkü sevdiği konulardan birine gireceğim. O da ilave sorular sorabilir. Şimdi 90'ların başında bizim de kafamızın futbola yeni yeni ermeye başladı. 10-12-13 yaşında çocuklar olarak futbol izlemeye başladığımız dönemlerde siz de teknik direktörlük kariyerinize başladınız. Ve sonrasında bir şeyleri farklı yaptığınız anlaşılabiliyordu. O sırada anlayamıyorduk. Yani ben de 13-14 yaşındaydım. İşte Emre de, Veli de. Ama şuraya getirip oradan soracağım soruyu. Ben sizde ilk 2008'de bir üniversitenin bir saatlik siz orada şeref konu olarak konuşmaya gelmiştiniz. Orada ilk olarak aynı odada bulundum. Sonrasında 3-4 kez yine sizinle beraber olma şansına eriştim ve buralarda şunu gördüm ki çok güçlü bir auranız ve çok güçlü bir hitabetiniz var. Bu muhtemelen bir süre sonra 2000'lerin ortalarında özellikle sizin aslında taktiksel olarak da önemli dokunuşlar ve önemli işlere imza atan biri olmanıza rağmen biraz aleyhinize işlemeye başladı ve şöyle bir anlatı oluştu. Ya Fatih Terim muhteşem bir motivasyon ustası. İşte takımı iter, onu uçurur, bunu uçurur ama sahada sınıfta kaldığı anlar olur. Oysa çocukken anlamaya çalıştığım ve 2000'lerde artık futbolu daha da anlayarak baktığımda net bir şekilde gördüm. Şöyle bir şey vardı ki not almıştım. 2018'de Galatasaray'daki sanıyorum 4. dönemimizde 15 Nisan 2018'de şöyle bir şey söylüyorsunuz. Biz 99'larda 2000'lerde pres oyunu oynarken dünyada kimse oynamıyordu. Allah izin verirse ileride öyle oynayacağız. Ki Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğu belgeselinde benim hep sağda solda da çok yazdığım tweet de atmışım. Topun olduğu yer bizim için pozisyon diye bir söylemeniz var ki bu bir gegenpress tanımı. Yıllar sonra Jürgen Klopp'un Alman takımlarının bir dönem Jose Mourinho'nun ki Jose Mourinho bundan ilham aldığını bizzat söylüyor. Söylediği bir şey. Çok farklı bir oyununuz vardı. Dönemde Türkiye'de hem milli takımda hem Galatasaray'da UEFA'ya uzanan yolda Avrupa'da fark yarattı. Burada bir haksızlığa maruz kaldığınızı düşünüyor musunuz? Emre de muhtemelen o gegenpress ya da topun olduğu yer bizim için pozisyonu daha da geliştirecektir.
0: Ben onu haksızlık olarak görmüyorum. Zaman zaman ben esasında çok acımasız, çok ağır mesajlar verdim. Alanlar almıştır. Ama işin kolayı var. Şöyle bir örnek vereyim. Bir yalanı çok doğru gibi söyleyip devamlı söylersen sonunda birilerini ikna ediyorsun. Her dönemde yeni kelimeleri kullanarak kurduğunuz cümlelerle iyi bir futbol düşünürü, gazetecisi, televizyoncusu, sporcusu veya antrenörü olduğumuz

0: Söylenemez. Şimdi benim söylediğim şeyler pratikte yaptığım şeyler. Bizim aleyhimize olan tek konu vardır. Biz ne söylersek 5 dakika sonra siz öyle midir değil midir bulabilirsiniz. Hani eskilerin bir deyimi var. Karpuz alırken muhayyer diye, yani bu kırmızıdır, buna kefil oluyorum gibi. Bizim de yaptığımız öyle. Dolayısıyla benim anlatmadığım da çok şey var. Neden biliyor musunuz? Ben kendime hakaret olarak telakki ediyorum. Böyle bir şeyi anlatmayı. Halbuki 2000 yılının bir numaralı takımıyız dünyada. Ben demiyorum. Dünya istatistikleri kurulu yok mu takımları? Neden? Sadece UEFA şampiyon olduğumuz için değil. Şampiyonlar Ligi şampiyon olan da var. İyi futbol oynadığımız için de. Şimdi anlatıyorum. Diyorum ki ben adam vermeye kalkarsam Arsenal'le başa çıkamam. Yani Overmars'a versem, Bergkamp var, Bergkamp'a versem, Kanu var, ona versem, Şüker var, ona
1: Thierry
0: versem,
1: Henry var.
0: Terry Henry var, buraya gelsem, Pötü var, Vieira var, var oğlu var. Nitekim geldim arkadaşlarla toplandığımda da dedim ki bizi buraya getiren bu oyunumuzdu. Sadece bir iki noktayı değiştireceğiz, dokunacağız ama kendi oyunumuzdan vazgeçmeyiz. Şimdi bir sabah gidip arkadaşlar bugün sistemi değiştiriyoruz, taktiği de değiştiriyoruz. Diyelim de benim. Nedenini anlatan da benim. Bu Türkiye Ligi'ne yetebilir ama Avrupa'ya yetmez. O yüzden bundan sonra buna geçiyoruz diyelim 99'da. Bülent Hoca haklı olarak benden daha da tecrübelidir, yaşlı. Ya hocam dedi, 2 sene şampiyon olmuş. Üçüncüyü olmak üzereyiz. Niye değiştiriyoruz? Ona izah ettim. Sonra Popescu'yu çağırdım. İşte 3-5-2'yi tersten yazdım ya. 2-5-3. Halbuki onun 2-3-5 versiyonu da var. Ki genellikle biz onu oynadık. O zaman. Yapabilir miyiz dedim. Yaparız mister dedi. Baktı bir dakika, anladı ne olduğunu. Yani 4-1-4-1 de diyebilirsin. 4-3-3 de diyebilirsin. Ve o gün biz başladık. Planladıktan sonra uygulamaya başladık her antrenmanda. Yanlışları doğru. Zaten Türkiye Ligi'nde dominasyon bir oyun oynuyorduk. Hatta bir hücum çıkışı çalışmamız vardır bizim. Özellikle duran topları rakip kullanırken herkes 18'de olduğu için, bizim 18'de, kalecinin yumrukla vurduğu veya kafayla uzaklaştığımız topa, o günlerdeki kasetler vardır. Olağanüstü bir sprintle biz topa doğru devam ederiz. Kaparsak müthiş bir hücum olur. Çünkü arkamızda kalan rakip oyuncular vardır. Kaç kişi varsa 11'e 6, 11'e 5 yakalayabiliriz. Ben de bunun adını kendilerine hücum çıkışı koymuştum. İlk böyle başladık. Ama sprint de direkt topa, herkes topun olduğu yerde. Dolayısıyla biz hakikaten bazen de fazla pres yaptık. Bunun cezasını da gördük. O zaman da benim bir cümlem var. Yani madem galibiz, birkaç dakika var, yorulmuşuz. O zaman sahanın içinde dinlenin pas yaparak diye. Aktif dinlenme diye söyledim. Çünkü baskı yapmak, pres yapmak, karşılamaktan, rakibi karşılamaktan zor mudur, değil midir tartışılır. Muhakkak ki iyi bir atletik performans ister. Ama
2: Beklene göre daha tüketici.
0: daha fizik kalite ister ama daha az da koşabilirsiniz. Bırakıp döndüğünüz zaman kovalayacaksınız geleni. Dinleneceksiniz ama mesafe kat edeceksiniz. Kazandıktan sonra bir daha karşı kaleye. Ben de karşı kale önünde en yakın oyuncuların aynı anda hep birlikte topa doğru hamle yapmasını istedim. Yani en yakın oyuncular topa doğru baskı yaparken bütün takımda arkasından denge unsuru önde olmak üzere bütün öne gelenleri kapattılar. Yani gerekirse biz birebir oynadık. Ben bu riski aldım. O yüzden şimdi bir bölüm sonra dedim ki arkadaşlar, deplasmana gittiğimizde bu saha çim değişiyor mu? Biz niye burada yapmıyoruz? Halbuki Avrupalı bizi hep şöyle bekledi orada. Bunlar nasıl 10 kişi 18'in içine dizilirler. Orada

0: katı bir defans yaparlar. Bize zaten bunları değil. Yok. Daha onlar 5. dakika, 3. dakika biz onlara orada baskıyı kurarken herkes şaşırdılar. Ve bu sefer her geçen gün bizim güvenimiz tavana vurdu. Güvenimiz tavana vurdu.
1: Hocam peki ya en merak ettiğim konu bu. Çünkü sizin 96-2000 Galatasaray'ınız bence çağın ilerisinde bir takım. Bu Türkiye'deki çağın çok ilerisinde, bence Avrupa'da oynanan futbolun da çeşitli yönlerde çağının ilerisinde bir takım.
0: Aynen öyle.
1: Mesela baskı oyunu biraz böyle hocam. Çünkü evet. Şimdi baskı futbolu bizim hayatımıza 2000'lerin ortasına girdi. 2005'ten sonra girdi pres futbolu, yükseldi. Yani 20 yıllık bir aslında yükselişi var.
0: Evet.
1: Gegenpress, yani topu kaybettiği andaki baskı 2009-2010'lardan sonra hayatımıza girdi.
0: Tabii tabii.
1: Dolayısıyla siz 90'ların ortasındayken bunu nasıl hayal ettiğinizi ben çok merak ediyorum. Çünkü o dönemde çok yoğun, şiddetli baskılar da görmüyoruz. Hı. Topun kaybedildiği anlardaki baskıların gegenpress olduğuna dair bir bilgimiz de yok.
0: Yok.
1: Yok.
0: İsmi de yok zaten böyle.
1: 15 sene sonra öğrendik biz. Ama biz,
0: peki.
1: Bu Galatasaray bunu yapıyordu. Yani
0: bizdeki ismi ne? Şimdi hatırlayacaksın söyleyince. Ben İtalya'ya gittim, döndüm geldim, yine herkes bas diye bağırıyor. Bas. Yani baskının bası.
1: Evet.
0: Bizdeki ismi bu. Biz de 4 antrenör Florya'da bunun çalışmalarını yaparken yanlış yapan, eksik yapan, çünkü burada zincirden bir tanesi koparsa çok da tehlikeli pozisyonlar yiyebilirsiniz. Burada aynı anda takım halinde yapılacak olan reaksiyon çok önemlidir. Bizim o gün çok önemli bir oyuncularımız vardı. Yani belki de hücum oyuncularımız bizim o günkü maç analizlerinde tutulsa rakamlar 12-13 koşanlar vardı. Kilometre. Bugün 13'lere 14'lere geldi ama o günler 8'ler 7.5'lar bayağı bir. Hayır. Bizim bir defa burada ana unsur fizik kalite. Aerobik kapasite, anaerobik kapasite, kuvvet, sürat, süratte devamlılık, bunların hepsi olmalı bizde. Tavanda. Nitekim o takımı deneme yanılma şekliyle de bazı yerlere değiştirdik. Ama ben şöyle bir yerden geliyorum. Onların çoğunu ben ümit bir takımdan biliyordum zaten. Amili takıma da çoğunu ben almıştım. Biliyordum bir. Ben geldiğimde bazı oyuncular satıştaydı.
2: Tam onu söyleyecektim hocam. Bülent Hoca, herkes prime döneminde hatırlıyor oyuncuları ama Suat Hoca çok sıkıntılı bir dönemdeydi ve
0: birçok şey sıkıntılıydı.
2: Gibiydi.
0: Yani
2: Bülent Hoca, Okan
0: 35-40 tane oyuncu vardı biz Almanya'ya giderken.
2: Okan Hoca çok ciddi bir sakatlıktan dönmüştü. Yani evet, hiçbir evet, aslında evet. 98-99 seviyesini hayal ettirmiyordu 96'da.
0: Evet, evet. Ben çok esasında gerçekçi bir adamım. Kendimle de yüzleşirim. Kayıplarda dönüp baktığınız zaman o ayna esas dürüst aynadır. Kayıplardan sonra baktığınız ayna dürüst aynadır. Şöyle bir şey tartışıyoruz. Bıraktık. Rakibi. Rakip oynuyor. Bize geldi, biz oynuyoruz. O zaman senin sağ avantajın nerede? Seyirci avantajın nerede? Özellikle kendi sağım için söylüyorum. Ve ben söylemediklerimi de yani her yerde söyledim ama kimsenin bilmediği şeyleri de söyleyeceğim şimdi. Ben çok fazla milli olanlardan biriyim. 35 defa da fazlası da milli takım kaptanlığı yaptım. Ve ben Türkiye'nin gelmiş geçmiş 1923'ten beri en yetenekli takımlarından birinde oynadım. Yani bugün Cemil'i, Alparslan'ı, Büyük Mehmet'i, işte Beştaşlı Niko'yu, ne bileyim Engin'i, onu bunu bulamazsınız. Turgay'ı bulamazsın. Yani Kadirler, hepsi çok yetenekliydi. Ama biz 3'e 4'e mani olamadık hiç. Ve ben bu örneğe de verdim. Neden? Daha oyun başlar. Biz 2-18 düşünün. 1-18 bir de hayali çizin. Oraya diziliriz. Hiç oynama, topu bizde çok kalmaz. Şimdi tabii geriye dönüp baktığımda. Ben de dedim ki arkadaş, bir, topun kontrolü bizde olmalı. Niye kendimdeki topu vereyim, tekrar kovalayıp bir efor sarf edeyim kazanmak için? Mümkünse kaybetmeyelim.
1: Kaybediyorsak hemen.
0: Kaybediyorsak da böyle.
1: Hemen. Anında.
0: Ve biz, Doğan Koloğlu, Allah rahmet eylesin, o gün bir yazı yazmıştı. 500 küsür pas yapmışız. Ali Samiyen'deki bir maçta. O soruları için 800-900 demek bu senede.
1: Evet.
0: Bunlar ben geldiğim zaman biz bir de o analizi didik didik ederdik. Ama şu bir gerçek ki büyük takımın bazı bedelleri var. Ben Buna inandım. Ve bir şu kadarcık taviz vermedim.
1: Hocam o takımın yani çağının gerisinde olmasıyla alakalı bir şey daha sormak istiyorum ki az önce referans verdiniz. Üçlüye dönüşle alakalı bir, evet, ufak bir giriş yapmıştınız. Şunu çok merak ediyorum. Burada yine inanılmaz bir hayal etme var bence. Şöyle ki 90'ların ortasında siz üçlü savunmadan 4'lüye dönmeyi hayal ediyorsunuz.
0: Evet.
1: Şimdi hocam o dönem 90 yani 86'da Arjantin üçlü savunmayla Dünya Kupası'nı kazanıyor.
0: Evet.
1: 90'da Almanya üçlü savunmayla Dünya Kupası'nı kazanıyor ve herkes üçlü savunma oynamaya başladı.
0: Ben de üçlü savunmayla başladım.
1: Öyle başladınız. Evet. Ama kafanız hep dörtlü savunma vardı.
0: Tabii ki.
1: İkinci sezonla beraber yani denemelere başlamıştınız.
0: Tek oynayan kişi vardı. Gordon Bill. Evet, İngiliz Türkiye'de olduğu için Beşiktaş'ın 3 sene şampiyonu.
1: Herkes üçlü oynuyordu.
0: Evet.
1: Ama hocam Dünya Kupası'nı...
0: Hayır, ben ona hakkını da verelim yani.
1: Yurt dışında da bu Dünya Kupası şampiyonluklarıyla beraber herkes üçlü savunmaya dönmüştü.
0: Üçlü evet.
1: Mesela Arsene Wenger sizinle aynı dönemde Arsene'nin başına gelmişti. Bruce Rioch diye bir adam vardı onun önce. Üçlü savunma oynatıyordu Arsene'yle.
0: Evet, evet.
1: 66'da 4-4-2 ile Dünya Kupası'nı kazanıp ondan sonra dörtlü savunmayla özdeşleşen İngiltere'de bile takımların yarısından çoğu üçlüye dönmeye başlamıştı. Siz böyle bir ortamda Türkiye'de herkes üçlü oynarken, dünyada herkes üçlüye doğru dönerken dörtlü savunmayı nasıl hayal ettiniz? Neden hayal ettiniz? Çünkü sizin haklı olduğunuz şöyle ortaya çıktı. Ya 96-2000, 2000'lerli yıllarla beraber dörtlü savunma bir anda işgal etti dünyayı. Takımların %80-85'li dörtlü oynamaya başladı. Siz bunu önceden gördünüz.
0: Üçlüden dönmeyecek biri varsa bendim. Çünkü beni İngiliz antrenörün aldığı orta sahadan libero'ya koydum. Ben milli takımda da libero oynadım. Dünya karmasına da gittim, libero oynadım. Oynadım da libero oynadım. İyi bir libero. Ya ben de esasında dönmemem lazım.
1: Evet. Ve elinizde de hocam, o sırada oyunun en iyi liberolarından biri Popescu var.
0: Ben bir de kaydırmalı oynadım. Özellikle Filipescu geldikten sonra. Filipescu hem bek hem stoper meziyetlerini kendinde barındırdığı için. Ama baskıyı yapmaya başladıktan sonra geriden devamlı eksilttim. En son öyle bir oldu ki Bülent Popescu kaldı. Yani 8'e 2 oldu. Hiç itiraz etmedim. Ben oraya Suat'ı sokmuştum çünkü olağanüstü bir 6 numara oynadı bizi. Yani bugünün modern 6 numarasını oynadı Suat. Ama o gün müthiş 7'miz, 8'imiz, 9 numaramız, 10 numaramız, hepsi bunların olağanüstü işler yaptılar. Ve taktik anlayışa, yani işin desteğine, dengesine, arkada kademesine, ne bileyim üçgenleri kurmada, çoğalmada, pas yapmada, orada mesela bir dönem sabrı koyamadık. Çabuk oynuyoruz. 18'e geldik de bu çabukluk azalabilir bazen set oyununda. Lütfen sabır. Orada çok top kaybettik bir dönem. Ama öyle maçlar oynadık ki bazen artık dediğin gibi bana göre o çağın çok önündeydi. Kaybettiğimiz Chelsea maçı, iddia ediyorum, dün de söyledim konuşurken, ilk 20-25 dakika, yarım saat, biz gol yiyinceye kadar kaçını bilmiyorum. Gelsin biri, hangi takım kazanır desin dışarıdan, bilmeyen biri, gri takım der. Ama bazen böyle kayıplar çok güzel kazançlara sebep olabiliyor. Çok güzel çıktı bu bize şey, kaset. Herkes şu vaziyette, ben gösterdikçe. Ondan sonra işte Rabbim de böyle nasip görmüş. Orada biz onu yensek Şampiyonlar Ligi'ne devam ederiz belki. Ama oradan UEFA'ya geliyoruz ve şampiyon oluyoruz. Yani 11 maçta sonra mağlup olmuyoruz. Şimdi benim birkaç tane temel söylediğim var. Ben Ankara Gücü'ne gittiğimde 31 yaşındayım. 32 yaşındayım. Benden büyük oyuncu var. Ben orada şunu söyledim. Herkes her yerde. Ama bu dönme değil. Pozisyon seni nereye çektiyse benim için futbol pozisyon oyunudur. Pozisyon. Topun olduğu yerde pozisyondur. Ha, sen takımına başka türlü dur dersin, ben de başka türlü dur derim. Yani diyorum ki ben topa, arkadaşına, rakibe yakın ol. Çok basit. Topa, arkadaşına, rakibe yakın ol. Bunun içinde hepsi var. Bu takımın doğru işlemesi için şunu yapmadım. Ciga, hacı, şurada oynuyorsun ama senden Dinamo intizamı içerisinde gidip gelme istiyorum. Geriye gelmezsen benim prensiplerimde aykırı demedim. Saçma olurdu. Hala da inanmam. Geliyor mu Haaland geri? Yok.

0: zaman geliyor? Hep beraber 18'e gelip tümleştikten sonra o da işte oraya doğru geliyor. Şimdi sen Mbappe'ye Beki kovalattırırsan, Vinicius'e kovalattırırsan orada onlara etkili olur mu? Olamaz. Taze ve fresh ve sağlam bırakırsan bak neler yapıyor. Çünkü ondaki meziyet başkasında yok.
1: Biraz Arjantin'in Messi son dönemde kullanımına benziyor.
0: Messi, Barcelona'da da aynıydı.
1: Çünkü 26-27'den sonra öyleydi.
0: O hayır. İlk günden beri seyrettim. Ben Barcelona'ya gidip orada da seyrettim. Geri gelmez hatta. Dikkat edin. Barcelona ani top atmaz. Oynayarak çıkar Messi'yi kollar. Messi ne zaman offside'den çıkar ise ondan sonra başlarlar. Yani bu demektir ki buradan antrenör arkadaşlarım, genç arkadaşlarım da bazı şeyler alacaktır. İşin kazanç tarafına bakmalı. Yani bu arkadaşımızın tahlil ederken en önemli yeteneği budur. Bunu tavana vurduralım. Kötüyü de iyiye doğru getirelim. Yani yürüyüp de olsaydı da düşmesin ama kafasında da lan bu bek giderse ben bunu kovalamazsam, peki kovalarsam bu sefer gelemeyeceğim, olmasın. Bazı oyuncularımıza biz bu taviz değil, bu anlayışı gösterdik. Mesela ben Acı'ya en az 50 defa 4 sene zarfında. Tamam, senin idmanın bitti dedim, bir defa gitmedi. Hocam ben kalabilir miyim? Peki dedim.
2: Hocam, oyunun gücünden aslında çok sık ve bahsettiniz. Şu anda bahsettiğiniz şeyden özetinde aslında oyunun gücü var bence. Tabii evet. Ki iletişimin gücü, oyunun gücü en başta başrolde olarak geldiğiniz kariyeri bence ağırlıklı olarak buraya borçlu olduğunuzu düşünüyorum ben. Floransa'ya gittiğinizde
3: evet.
2: Fiorentina'da da bu dokunuşları imza attınız. Oyun gücü inşa ettiniz. Çok kısa süre kaldınız aslında. Evet. Bir futbol, teknik direktörü
0: evet.
2: için. 10 ay kaldınız. 10 ay kalmanıza rağmen aradan geçen 25 yıl sonunda hala bugün sürekli olarak Fiorentina'nın doğum gününüzü kutlar, kutlamaları çağırır, evet. maçları davet eder. Birçok şeyi hala yani efsane bir teknik direktörü muamelesi görüyorsunuz Fiorentina tarafından. İşte oyunun gücüne mi bağlıyorsunuz?
0: Oyunun gücü.
2: Oyunun gücü.
0: Bakın, oyunun gücü. Arkadaşlar iyi hatırlayalım. O günleri hatırlarsınız. 2000 çünkü.
1: Gabriel Batistuta'nın ayrıldığı bir Fiorentina.
0: O ayrılmış.
1: Nuno Gomez'i
0: yakmışlar şehri.
1: Aynen. Roma'ya gitmiş.
0: Ben de olayı bilmiyorum. Batistuta yaratmayız dedim. Batı toplantısında da. Merak etmeyin, aratmayız. Allah söyletmiş demek ki, aratmadı. O ayrı ama o an için Allah arının kovanına parmağımı sokmuş. Şimdi orada bakın neler oldu. Fiorentina bir yer ayırmış. Bütün basket takımlarının kamp yaptığı Bormio diye bir güzel yer var. Dedim kime sordunuz ya? Ben Avusturya'ya gidiyoruz dedim. Galatasaray'a da gitmiştik öyle. Biz oraya gittik. İlk baştan öyle başladık. Değiştirdik. Birinci gün tahtaya geçtim. Toplantı yapıyoruz. Tanışacağız. Zaten çoğunu tanıyoruz. Biraz da yaşlı bir takımdı. Mijatović, Torricelli, işte Di Livio, Rui Costa, Vanoli, Adani filan zaten tanıyorum. Dedim ben işte 47-48 yaşındayım, iki çocuğum var, eşim böyle. Şu kadar sene top oynadım, bu kadar milli oldum, bu kadar takım kaptanlığı yaptım. Geldiğim takım bu, Galatasaray'da da şu kadar kupa kazandım, Avrupa şampiyon. Böyle bir CV gibi anlattık ve döndüm tahtaya. Böyle oynayacağız dedim. Bakın Müfit Hoca, Şükrü, bizim Mahsur Rıza, hepsi de bilirler. Giancarlo Antonioni falan da oturuyor. Hocayı bir görecekler. Nasıl, nedir? Tamam Avrupa şampiyonu da. Ya şöyle bir döndüm. Di Livio, Torricelli hariç şöyle bir takım. Şimdi benden evvel Trapattoni var. Çok sevdiğim, Allah uzun ömür versin, müthiş bir figür. Dünyada da. Ve Batistuta, Rui Costa, Mihat, hepsi var. Ama belli ki bir defans da var. Batistuta'ya atış var. Onun dönüşü Rui Costa falan filan. Sekizincilik, onunculuk neyse. Bitti dedim. Çıkarken bir baktım Di Livio'da. Torricelli beni bekliyor. Mister, müsaadeniz var mı? Tabii buyurun dedim. Dediler ki bize bir ay müsaade et. Biz bunu oynarız. Şimdi geride bekleyen, sonra ben kasetlerini seyrettim. Fiorentina'nın oynadığını.

0: Trapattoni büyük bir hoca, iyi de iş yapmış. Fakat kendi sahasında veyahut da işte ne diyelim ona?
1: Defans fanlaşım diyelim.
0: Alan markajını kendi sahasında bütün takımla yapmaya çalışan Batistuta hariç o anlayış, ben burada basacağız diyorum, baskı burada arkada hep beraber işte anlatıyoruz. Ve bunu çalışarak başlayacağız dedim. Sabah da başladık. Onu hiç unutmam çünkü

0: Nerede?
1: Ya tamam, Avrupa şampiyonu saygımız var ama kardeşim, yani bu hücum oyunuyla da oynanmaz ki, defans nerede diye bizi böyle bir hafif dürtmeler oldu falan. Şimdi iki tane kiraya vermek istedikleri adam Rosito'ya Bressa, ben orta sahaya koydum. Halbuki programlarında bunun ikisini şeye vermek var. Kiraya vermek var. Dedim hayır. Bir sol bek almıyorlar bize. Yine orada Torricelli ile Vanoli'nin yedeği yok. Yani grip olsa yedeği yok. İşte başkan da bize zendeni alacak. Kendi kendine söylüyor. Radyosu var, televizyonu var tabii. O biz de ancak onun yaptığı gibi Anza'ya mektup edelim. Dolayısıyla biz hiçbir taviz vermeden böyle başladık. Ama bunu o bir aylık çalışma döneminde her gün çalıştık. Bunlarla mı? Evet, bunlarla. Ve biz 2 ay içerisinde oranın en iyi top oynayan takımı olduk. Ha, geliyor Fiorentina denmeye başladı. Şimdi Manzone diye çok eski, bizden daha yaşlı bir hoca. Brescia ile düştük. Eve geldim. Giancarlo ve menajeri Moreno arıyor. Dediler ki bu arkadaşın böyle bir beyanat verdiği tarihte yok. Kimseyi vermiyor. Demiş ki orada bir çocuk arkadaş var. Buna iyi bakalım da belki İtalyan futbolunu kurtarır. 20 dakikada 4-0 oldu. İkinci yarı başladık, 6-0 oldu. Orada çok güzel bir şey var oyuncular arası. Mesela Milan'a 4-0 öndeydik. Kızdım ben içeri girince, neden? İlivo geldi, izah etti. Dedim tebrik ederim, özür dilerim. Mister dedi, biz oyuncular birbirimize saygı duyarız. Yani anladım dedim. Çok doğru. Bir gün biz de bu duruma düşebiliriz. Böyle birbirlerine saygılar var. Çünkü futbolcular sendikası, teknik adamlar sendikası ve hakemler sendikası çok güçlü.
2: O da futbolda çok tartışılan bir şeydir hocam.
1: Çok güçlü.
2: Yok yani Dilivio'nun söylediği şey. Bazıları da bunu bir saygısızlık olarak algılıyor.
1: %100.
2: Durmayı.
1: %100.
2: Yani
1: onların o öyle alışkanlıkları. Ben mesela,
2: Almanlar mesela hiç durmuyor biliyorsun.
1: Bize de kimse durmadı.
2: Aynen.
1: Yani yıllarca oynarken.
2: Aynen.
1: Yani ben de durmam.
2: Aynen.
1: Ama o gün için çok da şey kötü gelmedi bana. Onlar bizi çok sevdi. Ben de onları çok sevdim. Milan maçından bir gece evvel Milanello'ya geldiler. Bütün taraftarlar. Güvenlik geldi, dedi ki Mister böyle böyle geliyorum dedim. Geldim. Bana bu Che Guevara'nın bir altın kolyesini yaptırmışlar. Artık oradan ne mesaj vermek istiyorlarsa. Ve belki İtalya'da ilk defa bir antrenör maçtan sonra, ki bana söylemişlerdi, yenilgiye hiç üzülmeyeceğiz diye, çift atkıyla iki tribüne selam veren yegane hocalardan biriyim. 5-2 yenmemize rağmen.
2: Hocam demin dediniz ya, yani 2 ayda İtalya'nın en iyi futbol oynayan takımı
1: Evet.
2: olmayı başardık diye. Bu zaten Silvio Berlusconi ve Galliani de
1: Tabii.
2: ikna etmiş ki
1: Hı.
2: bir sonraki durağınız Milan oldu. Şimdi tam 25 sene önce, Haziran 2001, bugün Milan'ın reputasyonu Avrupa'da biraz geriledi. İşin içine Manchester City'ler, Paris Saint-Germain'ler, başka takımlar dahil oldu ama biz çok iyi biliyoruz ki 2001'de Milan'a teknik direktör olmak bugün Real Madrid'de teknik direktör olmak gibi bir şey. Seviye bu. Yani Milan o tarihte Real Madrid, Barcelona, Bayern ve Juventus'la beraber dünyanın en büyük 5 kulübünden biri ve bir Türk teknik direktörün gerçekten bu tarihten baktığımda çok mantıklı gözükmüyor Milan hocası olabilmesi. Yani bugün mesela nasıl bir Türk teknik direktörün şu anda Real Madrid'de çalışma ihtimalini, her ne kadar yetenekli genç hocalarımız varsa da çok az görüyorsak, öyle bir durum söz konusu. Orada bu iknayı oynattığınız oyunla gösterdiniz. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi böyle kulüpler bugün Real Madrid'de çok kaynıyor. Barcelona'da zaman zaman kaynıyor. İşte dünyanın en büyük kulüpleri her zaman çok zor. Galatasaray da çok büyük bir kulüptü ve çok büyük bir işler yaptınız ama orada bir evlattınız sonuçta. Milan'a bugünden baktığınızda ya da kariyerinizin daha ilerleyen yıllarında baktığınızda bunu böyle yapmamanı, teknik anlamda sormuyorum. Çünkü 4-4-2'siydi, 3-5-2'siydi bunlar değil. Ama Milan gibi kulüpleri yönetmek, o egoları yönetmek, çünkü Fiorentina'dan çok daha farklı bir basamak.
1: Evet.
2: Bunu bugünkü aklımla böyle yapmamalıydım dediğiniz şeyler mutlaka olmuştur. Bunu merak ediyorum.
1: Ben bir örnek vereceğim. UEFA'nın 3-4 tane toplantısına katıldım ben. Eğitim toplantısına. Elit koçlarla.

0: Milan'da birinci hafta Brescia'yla oynadık. 2-2 kaldık. Deplasmanlı. Akşam geçtik arabayla İsviçre'ye. Otele gittim. Barda Irueta, İspanyol. Yozikli Hoca var. Deportivo'nun hocası. Hı hı. O, Fabio Capello. O, hoş geldin Terim. Ben de oturdum yanlarına falan. Irueta hep bana sorardı. Bu Hacı'yı, Rui Costa'yı öyle mi oynatıyorsun diye. Bana kalem verir, kağıt verir. Onlarla hep böyle derken çok sevdiğim bir adam geldi. Marcello Lippi. Çok da iyi dostum. Capello da öyle. İkisi de beni çok onur ettiler. Türk futbolunu da onur ettiler. Dünya şampiyonu oldular. Antalya'ya gelip bütün Türk teknik adamlara çok güzel bir panel, bir briefing verdiler. Bir lirası istemeden hatırım için. İkisi de. Hele Lippi Fransa'da dünya şampiyonu olduktan bir ay sonra geldi. Ne bu suratın dedi bana. Dedim ya. Yok yok dedi. Ya dedim işte görüyorsun. Bak dedi sana ben bir şey anlatayım. Ne kadar oldu geleli? Dedim geleli ne oldu? 1,5 ay anca oldu. Ben dedi bir hafta kaldım. Cuma günü bıraktım. Inter'de. Inter'de. Hayırdır dedim. Ben İtalyan değil miyim dedi. Ya dünya şampiyonu. Bir hafta kaldım. Soruna böyle bir cevap vereceğim. Haklıymış.
1: Hocam, Fiorentina ile alakalı bir, ufak bir şeye dönmem gerekir çünkü çok merak ettiğim bir şey var. Sizin o döneminizle alakalı Türk basınında İtalya basınında yaptığınız bir açıklama taktiksel olarak yayınlanmıştı. Hayalim 2-1-4-1-2 oynamak gibi bir açıklamanız. Böyle bir şey söylediniz mi? Yıllardır bunu çok merak ettim ben çünkü o dönem için çok radikal gözüken bir şeydi.
0: Hatta şeye yazdım. Ölen Yemen'e davet ettiler beni. Peçeteye yazdım.
1: Öyle
0: benim,
1: mi?
0: Benim meşhurdur peçeteye yazmam. Yani dedim eşittir bunu bakarsan 2-1-7 demektir bu. Yani toplarsan 2-1-7 demektir. Şimdi ben bunu oynadıktan sonra dikkat ederseniz benim çok beyanatım var. Aynı beyanatım. Numaralar hiç önemli değil.
1: Evet.
0: Şimdi 4-3-3 oynuyoruz. Gözünüzü canlandırın.
1: Bekler gitti 2.
0: Yok bir beki ortaya aldım 3-5-2. Bir bu kadar basit. Yani oyun içinde bu esneklikte numaralar hepsi değişir. Numaralar sadece bizim formasyonda koyduğumuz işarettir. Hakemlere kolaylıktır. 8 numaraya sarı kart göstereyim. O mu? Yoksa numaraların hiçbir önemi yoktur. Çünkü neden? Ne derim ben? Dev bir blok. Tek bir blok. Hep beraber. Şimdi reaksiyonun hep beraber önemli. Yani kişisel becerilerden, kişisel başarılardan daha önemli olan toplu başarılardır. Eylemi toplu yaparsanız çok başarılı olursunuz. Muhakkak ki bir oyun disiplini, bir referans yerleri herkesin var. Benim için o önemlidir. Herkes referans yerindeyse hiçbir sorun yok. Mesela ben hayatım boyunca şundan hiç vazgeçmedim. Toptan uzak bölgeleri hep dikkatime aldım ben. Yani biz hücum ederken ben defansa baktım. Ve getirdim. Sizin burada ne işiniz var dedim. Maçtan sonra. 5-0'da yensek. Benim için pozisyon hatası vahim bir hatadır. Bireysel hata yapacak bir şeyim yok. Bir şey de demem. Şimdi siz önlemeye çalışıyorsunuz. Adam vuruyor buranıza çarpıp gidiyor. Buna yapacak bir şeyiniz yok. Ama pozisyon hatası çok tehlikelidir. O bir alışkanlık haline gelirse yakar adamı.
1: Hocam peki tekrar şeye dönüyorum. Milan'a dönüyorum. Bıraktığınız yerle alakalı tek bir şey soracağım. Merak ediyorum bunu. Inzaghi'nin kaçırdığı penaltı.
0: Ben sanmıyorum. Hiçbir zaman da bunu düşünmedim. Ha o bunun ona da galiba bu biraz ağır geldi. Çok yazdılar, söylediler ama ben hiçbir zaman hiçbir kimseye görmediğim, bilmediğim şeyi isnat etmedim. Anlatabiliyor muyum? Ama ya ben neredeyim? Allah'a şükür. Beni öyle şeyler yıkmaz ki ya. Oraya da gittiğim zaman büyük saygı görürüm. Her zaman da öyle olmuştur. Çünkü orada da iz bırakmışımdır. Inter maçıyla, derbisiyle. Orada da bir gafım var.
2: Aynen.
0: Şey çekildi, fikstür. Inter Milan. Ramaccione diye de bir team şefimiz var. O çekmişti. Geldi dedi ki mister hiç sorma. Inter Milan dedi. Ben de gülerek dedim ki ya aynı statta olmanın neyi zarar? Dedi ki yok ya mister olur mu öyle değil. Ya bırak Allah aşkına dedim. Ben sahaya bir çektim. 80 bin Interli, 12 bin Milan'la hakikaten deplasman.
2: Ama 4 golle biten bir Milano derbisi.
0: 4 golle biten Milano derbisi.
3: Müthiş maçtı gerçekten.
2: Hocam futbolda yani yokluk ortamını yönetmek kadar bolluk ortamını yönetmek de zordur. Hatta siz ikisini de yaptınız. Az önce bahsettiğiniz hani X bir takımda fark etmez

0: Galatasaray olur, Fiorentina olur, göreve geldiğinizde az sayıda kullanabileceğiniz oyuncu varken bir şeyler ürettiniz ve bir oyun gücüyle bir noktaya geldiniz. Galatasaray'daki 3. döneminizde devre arasında Sneijder alındı. Üstüne Drogba alındı. Takımınızda Prime, Selçuk Prime, Burak var.
1: Elmander var.
0: Elmander var.
1: Hatta Baroş var.
0: Orta sahada da şey var hocam. Selçuk, Melo, Riera sol açık, pardon sol bek, sol açık olan
1: Engin'le
0: Riera.
1: Emre Çolak.
0: Böyle bir kadro.
1: Evet.
0: Sneijder'i, Drogba'yı, Burak'ı, Selçuk'u, Melo'yu aynı anda bir formül bulmak zorundaydınız çünkü.
1: Evet.
0: Hatta kağıt üzerinde Sneijder solda gözüküp
1: Evet.
0: aslında sol oynamayan, içe kat eden bir oyuncuydu. Merkezde
1: Aynen.
0: oynayan bir oyuncuydu. Bu formülü bulmak, aynı zamanda oradaki egoları yönetmek ki vardı hocam böyle bir durum.
1: Var.
0: Zor olmadı mı? Nasıl oldu?
2: Ya ben hep şeyi söylerim. Büyük oyuncuları yönetmek çok daha kolay. Bak idare etmek demiyorum, yönetmek diyorum.
3: Jose Mourinho da aynı şeyi söylüyor.
2: Yani benden ne işi olabilir ki? Egosu olmayan adam başarılı da olmaz. İddiası da olmaz. Ve bu çocuklar arasında herhangi bir saygısızlığı yok ki bize. Herhangi bir saygısızlığı olan hiç kimsenin egosunu megosunu da tanımam ayrıca ya. Beni hiç ilgilendirmiyor. Kim olursa olsun. Ama öyle bir değil. Ve bana telefon açıldığı zaman lütfen alalım dedim. Özellikle Drogba'yı. 5 santiforum vardı. 2 çıkarıp 2 sokuyorduk hatırlayın. Şimdi orada mesela yanlış yaptım. Doğru olması için. Uygulamada yanlış olduğu ortaya çıktı. Bir devre dayandım Sneijder'e.
4: Şarkı maçı. Değil mi
2: Evet.
4: hocam?
2: Evet. Bir devre. Hani soldan içeri kat etsin ama dönüşte de hiç olmazsa beki bir karşılasın, kovalasın da değil. Nitekim o günden sonra 4-3-1-2 Diamond'ı oynamaya başladık.
4: Hocam 4-3-1-2 dediniz. Yani 96-2000'de 4-3-1-2 üzerinden gitti. Yani son 2 yılda özellikle. Orada şunu merak ediyorum biraz. Suat Kaya için siz az önce libero oynayabiliyordu dediniz ama benim hocam hatırladığım Suat Kaya Konyaspor'dayken 10 numaralı formaya giyen ve 10 numarada oynayan bir oyuncuydu. Yanlış mı hatırlıyorum?
2: Evet.
4: Değil mi? Yani
2: Evet.
4: siz Suat Kaya'yı 10 numaradan aldınız.
2: Evet.
4: Konyaspor'daki 10
2: Evet,
4: numaradan
2: 6
4: aldınız.
2: numara.
4: 6 yaptınız. Okan
2: Onu
4: Buruk
2: da oynayabilirdi.
4: Evet. Okan Buruk sakatlanmadan, ayağını kırmadan önce 10 numara olarak gözüken yeni 10 numara.
2: 7. 7
4: Ama
2: var.
4: sağ içi yaptınız onu.
2: Evet,
4: Yani 8
2: 8
4: numara
2: yaptı.
4: yaptınız. Emre Belözoğlu bence 10 numara oynayabilecek yeteneğe sahip bir oyuncuydu. Onun da sol 8 yaptınız. Bir de önüne Hacı'yı koydunuz. Yani aslında Galatasaray'ın 4-3-1-2'si 4 tane 10 numaralı bir 4-3-1-2 idi. Şimdi böyle bir yani 4 tane 10 numaralı orijini olan bir orta saha karakterinden bu mücadeleci futbol nasıl hayal edildi? Yine yani bu benim düşünüp çok anlayamadım. Nasıl olduğunu o dönem, bundan 30 sene önce nasıl olduğunu
2: Evet.
4: tahayyül edemediğim bir durum.
2: Olağanüstü çalışkan bir takımdık biz. Ben geldiğimde bayağı rakam yüksekti sayı. Oyuncu sayısı. Bizden önce Frankfurt'ta bir kamp yeri rezervasyon yapmıştı Galatasaray. Gittik. Ben hepsinden gideceğim. Ben karar vereceğim dedim. Görmeden kimseyi göndermem ben. Hayatım boyunca da öyle oldu. Çünkü yüzüne söylerim herkesi zaten. Yani teşekkür ederim. Seni çok seviyorum ama beraber çalışmak istemiyorum. Kimseyi eylemem bile. Hakaret etmem. Orada birkaç maç oynadık. Orada dönüşte kadromuzu biz hemen indirdik. Diğer arkadaşlarımıza teşekkür ettik. Ve çalışmalara başladık. Bazı kötü alışkanlıkları vardı bazı oyuncularımızın. Mesela Okan topla çok oynaman düşüncesinde olan bir oyuncuydu. Tabii ayağı kırıktan sonra fazla şans da bulamadığı için bir özlem de vardı. Ergün pek süre alamamıştı. Önce Ergün, ben onu Kilimli'den aldığım zaman 6 numara, 11 numara, 10 numara oynuyordu. Ben onu çoğu zaman 3'e de koydum. Ama aerobik kapasitesi Türkiye'deki belki en yüksek oyunculardan biridir Ergün. Fiziki olarak. Yani bir tempo içerisinde herkesten fazla. Hiç onu yürürken çok zor görürsün. O gün için. Çok güzel çalıştık. Bir defa müthiş yani fizik kalitelerimiz bizim en yüksekteydi. Artı dediğim gibi sahayı daralttık. Yani çok geniş alanda oynamadık biz. İlk başlardan belki oldu ama oradan sonra hep sahayı daralttık. Hep sahayı daralttık. Bazen biz 15-20 metreye geldik. O gün yani programlama eşittir planlama ikisi saniyesi saniyesine işledi. Ve haftada bir genç takımımızla maç yapardık taktik idmanı. Ben yukarı çıkardım. Oradan daha rahat notlar alırdım. Bazen düdüğü çalar durdurur aşağı inerim. Bunun böyle olup olmayacağını. Gençler.

0: Evde toplarım maçtan önce. Hadi bunlardan alın formayı vermeyin derim. Onlarda Allah var, gençleri korurlar hiç. Ama orada bile kaybetmemeyi kendilerine prensip edindiler o takım.
1: Hocam ben kendi adıma son bir soru
0: Tabii
1: sormak
0: tabii
1: istiyorum hemen.
0: Mustafa.
1: Şampiyonlar Ligi kurallarını soracağım. Şöyle. Ya iki farklı bakış açısına sahip olan insanlar var. Bir tarafta ya kolay kura çıksın, mümkün olduğunca en kolayı çıksın diyen var. Bir tarafta da kardeşim burası Şampiyonlar Ligi. Burada en babaları gelsin. Onlarla aynı sahnede yer alalım. Onlarla aynı sahnede mücadele verelim. O spot ışıkları altında hep birlikte olalım. Dünya bizi konuşsun bakışına sahip olanlar var. Siz hangi tarafta olduğunu tahmin ediyorum da hangi tarafı daha makul buluyorsunuz? Bir de yeri gelmişken mevcut çekilen Şampiyonlar Ligi grupları nasıl, kurasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi ben buna bir soruyla cevap vereceğim. Bana bir zayıf takım örnek verin.
1: Sabah.
0: Tabii.
1: Bratislava.
0: Tabii. Yenmenizin garantisi var mı?
1: Evet, yok.
0: Her gün rastlıyoruz bunlara. Her gün rastlıyoruz. Şimdi arkadaşlar, ya çok güçlü kura çektim dediğiniz zaman zaten bunlarla yarın öbür gün karşılaşacaksınız. Yani kupayı almayı kafasına koymuş bir camia, bir takım bunlara dokunmadan nasıl zıplayacak oraya? Herhangi bir yerde karşılaşacaksınız. Ama yarı final, ama çeyrek final, ama final. Bence olaya böyle bakmamak lazım. Her maçı ciddiye almak lazım. Her maçın kendine göre bir hikayesi var ama rakibi de iyi analiz etmek lazım. Yani hiçbir takım rakibi tanımadan bir maça çıkmamalı. Bu bir. Ama kendi oyunundan da vazgeçmemeli. Zaten nerede vazgeçeceğini maç sana söyleyecek. Maç sana böyle gitmiyor diyecek. Kenarda duruyorsun. Seyrediyorsun. Devre aram var. Maç sana bunu söyler. Bu ikazı almalısın. Anında değişikliğini, hamleni, dokunmanı yapmaksın. Dolayısıyla buralarda ya biz de çok zorlu gruba düştük. E tamam, anladım. Ben de biliyorum bu takımlarla bu takımların aynı güçte olmadığını ama futbol sana ne diyorum ben başka sürprizler yapabilir. Olaya böyle bakmaktansa ona göre hazırlanmakta yarar var. Elbette ki bugün bizim dört takımımız var. Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Dördü de yürüyebilecek kapasite. Dördü de herkesi yenebilecek kapasite. Benim bu söylediğime itiraz edebilir mi? Hayır de, diyebilir misin? Ve bizim takımlarımız da daha ne olacak ya? Şimdi bir tarafa bakıyorum. Greenwood, Kante gibi bir oyuncu var orada. Guendouzi bu tarafa bakıyorum. Kerem o tarafa bakıyorum. Lukaku arkasını... E bu tarafa geçiyorum. Osimhen, efendime söyleyeyim, Sané kalede. Milli kalecimiz var. Ne bileyim,
2: Muhammed Salah var, Trossard var,
0: o tarafta
2: Vlahovic var.
0: Muhammed Salah var. Şey var geçen sene 20 küsur gol atan.
2: Onaç.
0: Onaç'ı var. 2-3 tane daha iyi oyuncusu var. Gel Beşiktaş'a. Müthiş oyuncular var. İşte bakma sen müthiş mücadele ediyor. Yeni bir santrafor alındı.
1: Vlahovic.
0: Bugün yani dünyanın tanıdığı. Geldik. Ben mesela Rıdvan'ı da çok hazır buldum. Orta sahada geldi Salih. O tarafta Orkun var. Şimdi ve öbürlerini de saymıyorum ama sayabilirim yani. Öbürleri de önemli olacak. Yani Abdülkerim'den Sanchez'i bir tarafa mı atacağız? Torreira'yı. Misal bu tarafta efendime söyleyeyim Fenerbahçe'de
3: Nedim'e gene şıkın yer.
0: Ya, yani ikili olan çok iyi sol bek. Bu tarafta Semedo var. Aynı zamanda Mert gibi bir milyon. Yani hepsinde var. Hepsinin kadrosu da müthiş. Ben vallahi bu sene çok ümitliyim. Bizde de çok iyi oyuncular var. Bakın o bir tarafa. Bir şey olsa da bir duyabilsek. İnanın bana bizim takımların isimlerini alt alta yazmıştır. Ve dikkatli olmak zorundayız diyecektir hocalarım. O yüzden çektiklerinize bakmayın. Geçin onları. Geçin kardeşim.
2: Hocam ben size Victor Osimhen'i soracağım. Çok iyi 9 numaralarla çalıştınız. Galatasaray tarihine damga vuran yabancı ve yerli 9 numaralarla çalıştınız. Victor Osimhen'i sizin özellikle az önce de bahsettik. Fizik kalite, önde baskı, önde pres, bütün isteklerinizi de karşılayacak tipte bir forvet. Özellikle hangi Galatasaray'ınıza isterdiniz?
0: Vallahi tabii Osimhen gibi bir oyuncu her Galatasaray'a uyar tabii. Yani onu ya şu gün olsaydı diyeceğim bir şey değil. Her dakika ihtiyaç duyulan bir oyuncu olarak görüyorum açıkçası. Her Galatasaray isterdim.
3: Ben de hocam o zaman şunu sorayım. Çünkü futbolu sevmem de benim bir numaralı faktör Roberto Baggio. Bildiğim kadarıyla da sizin Galatasaray'daki ilk döneminizin 4. sezonunun başında, yani UEFA Kupası'nın geldiği sezonun başında Galatasaray'a gelmek üzereyken son anda olmadığı ve bunda da galiba ekonomik krizle vesaire alaka kurulmuştu. Bir süreç var diyebiliyorum.
0: Evet,
3: evet, o süreci sizden kısaca dinlemek isterim. Yani istediniz mi? Çok hevesli miydiniz? Çünkü evet. Hacı ile beraber oynayacaktı.
0: Hayır, Hacı ile oynamayacak.
3: 4. sezonun başında değil miydi?
0: 4. sezonundan sonra.
2: Siz Fiorentina'ya gitmeseydiniz.
3: Siz Fiorentina'ya gitmeseydiniz olacaktı o zaman, öyle mi?
0: Evet.
3: Aa, ben 4. sezonun başı diye kalmış benim aklımda.
0: Ben
3: olabilir.
0: Ben gerçekten olacak.
3: Hevesli miydiniz?
0: Evet, çok hevesli.
3: Çok istiyordunuz.
0: Çok istiyordum.
3: Hacı ayrılacak mıydı?
0: Ama evet. Hacı, çünkü benim yanıma gelecekti. Hacı'ya.
3: Aa, başka öyle
0: şeyler, başka şeyler düşünüyorduk. O bir sene fazla oynadı.
3: Hmm. Anladım.
0: Ben gidince Hacı'yı da o projeyi gerçekleştiremediler.
2: İlk kez burada duyuyoruz galiba bunu.
0: Evet.
2: Ben daha önce hiç duymadım.
0: Evet. Ben Hacı'yla kendim konuşmuştum.
3: Bu çok enteresan, evet.
0: Sonra Hacı'ya bir sene daha teklif edildi. O da bir sene daha oynadı.
3: O zaman olmama nedeni sizin ayrılmanız mı? Yoksa başka nedenlerle mi olmadı?
0: Yok. No, rakam da o zaman olmadı alakalı. Yani uğraşıldı ama öyle mesela... biliyorum. En azından benim aklımda öyle kaldı.
3: Anladım.
0: Çünkü bizde yani hep programlamalar, demin dedim ya, planlamalar ve programlamalar bizde
3: evet.
0: Hep her konuda netti. Yani.
2: Çok teşekkür ederim hocam.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben
1: çok
0: teşekkür ederim.
2: Sizinle aynı masada futbol üzerine sohbet etmek herhalde...
0: Şimdi son zamanların en önemli... Birkaç arkadaşım daha var. Hepinizi çok zevkle dinliyorum, seyrediyorum.
2: Çok teşekkürler.
0: Tebrik ediyorum hepinizi de.
2: Sağ
0: olun. Gayet güzel bilgilerle çıkıyorsunuz herkesin karşısına. Futbolu da çok sevdiğiniz çok açık. Ben size teşekkür ederim. Böyle özellikle genç nesli görmek beni çok mutlu ediyor. Çünkü aşağı yukarı her jenerasyona hitap ediyoruz biz. Yani mesela şu anda merak ediyorum ben. Voleybolcu kızlarımız bir bırakmıştık. Ne oldu? 3-2 mağlup.
3: Hoca bildi.
2: Bu maçtan çekiniyorum demiştiniz.
0: Ben bu ya maçtan
3: hocam,
0: çekiniyorum
3: demiştim. Hocam inanılmaz gerçekten ya.
0: Buse'yle, kızım Buse'yle torunum Nil de gitti. Onlara da söyledim bu maça gitmeyin diye. İçimde öyle bir his vardı. Yani
4: bilir içime, de dediniz hocam.
0: Biraz da evet. Voleyboldan anlarım dedim. Hani öyle derler ya bu. Neyse onu hallederler. Bildiğim kadarıyla İlerisi için iyi oldu bu mağlubiyetimiz. Yani karşı yolda karşılaşacağımız İtalya'yla falan karşılaşmıyoruz herhalde. Öyle biliyorum ben.
2: Hiçbirimiz sizin kadar bilmiyormuş.
0: Neyse. Yani. Ben seviyorum. Bir de tabii hakikaten gurur duyulacak da bir takımımız
1: kesin,
0: var.
1: Kesinlikle, kesin.
0: Onlarla gurur duyuyoruz. Türkiye'de sevdirdiler voleybolu. Ben her sporu seviyorum. Tenisi de seyrederim, basketi de, voleybolu. Ya futbol adamı veya spor adamı her şeyi seyreder zaten ya. Değil mi? Ben size teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun.
0: Görüşmek üzere.
1: Çok sağ olun.
2: Sevgiler hocam. Sağ olun.
0: Sevgiler.
5: Kim ne dedi? Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde. Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2010

0: 7 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Reklam bitti. Reklam.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
10: Bankart, seni düşünür o.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
5: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
4: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'un kuruluş
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Bankanın güzeli.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.

0: Hepsinin Çağrısı Araç'ta Haber Masası başlıyor.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrısı Araç Haber Masası programında sizlerle birlikteyim ve hemen son dakika gelişmesiyle başlayalım. Gelişme değil, daha doğrusu bir haber. Fenerbahçe Gaziantep'te stada doğru ilerlemek için şu anda harekete geçmiş durumda. Gaziantep'te yoğun bir ilgi var. Fenerbahçe taraftarları hem şehirdeki hem de şehir dışından gelen Fenerbahçe taraftarları takımlarını stadyuma doğru uğurluyorlar. Bu bilgiyi vererek başlayalım ve hemen ilk bağlantımıza geçelim. Anıl Kartal bizimle birlikte olacak. Bağlantımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Evet, 5-6 dakika sonra Anıl Kartal bizimle birlikte olacak. Şöyle bir günün futbol programını aktarayım ben de. Bu arada Gaziantep Futbol Kulübü ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecekler. Haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Mehmet Türkmen karşılaşmanın hakemi, yardımcıları Süleyman Özay ve Suat Güz. Fenerbahçe ligde 12. sırada yer alıyor, 6 puanda. 10. sıradaki Gaziantep Futbol Kulübü'nün puanı 7. Karşılaşmaya dair Opta'nın notlarına baktığımızda Gaziantep Futbol Kulübü Süper Lig tarihinde en fazla yenildiği takım olan Fenerbahçe ile karşılaştığı son 8 maçın tamamını kaybetti. Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında çıktığı ilk 3 Süper Lig maçının ikisini kaybeden Fenerbahçe daha sonraki 4 ziyaretinden de galip döndü. İstanbul takımlarını konuk ettiği son 9 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Gaziantep Futbol Kulübü tek galibiyetini Şubat 2026'da Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek aldı. Bu sezon çıktığı 4 Süper Lig maçının ikisini kaybeden Fenerbahçe 2025-2026'nın tamamında aldığı mağlubiyet sayısını şimdiden eşitledi. 2025-2026 Süper Lig sezonunda oynadığı ilk 5 iç saha maçının 3'ünü kazanan Gaziantep Futbol Kulübü daha sonraki 14 karşılaşmasının sadece ikisinden galip ayrılabildi. Son Süper Lig maçında Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Fenerbahçe, Kasım-Aralık 2022'den bu yana üst üste 2 mağlubiyet almıyor. Sarı lacivertliler bugüne kadar İsmail Kartal yönetiminde üst üste 2 maçı puansız geçtiği bir süreç yaşamadı, toplam 94 mücadelede. Gaziantep Futbol Kulübü forması giyen Kaçper Kozlowski, profesyonel kariyerinde 2 gol birden attığı ilk maçı geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında oynadı. Gaziantep Futbol Kulübü orta sahası Aleksandro Maxim'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı 2 rakibinden birisi Fenerbahçe, Sivasspor'la eşit durumdalar. 6'şar gol attı Maxim 2 takıma da. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı son 6 golün yarısında pay sahibi olan Mason Greenwood, bu sezon sarı lacivertlilerin en fazla şut atan ve çalım atan oyuncusu. 6 çalım, 15'te şut. Süper Lig kariyerinde Gaziantep Futbol Kulübü ile sadece 2019-2020 sezonunda karşılaşan Vedat Muriç, o sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 2 maçta 3 golde pay sahibi oldu ve deplasmandaki karşılaşmada hem gol attı hem de asist yaptı Vedat Muriç. Karşılaşma saat 20'de başlayacak sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Can Genç'te karşılaşmanın dakika skor aktarımında Radyo Gol frekanslarında olacak. Bir diğer tarafta TFF 1. Lig'de Kayseri Spor ve İstanbul Spor karşı karşıya geliyor. Kayseri'de 4. sırada yer alıyor Kayseri Spor. 13 puanda İstanbul Spor ise ligin 19. sırasında yer alıyor. Bir tarafta Atilla Gerin, diğer tarafta Olcay Demir var. 7. maç haftası da böylelikle TFF 1. Lig'de sona erecek. Lig'de İstanbul Spor deplasmanda 3 maçtır kaybediyor. Toplamda da 6 maçtır kazanamıyor. Zorlu bir deplasman İstanbul Spor açısından. İngiltere Premier Lig'de ise Leeds United Elland Road'da haftanın kapanış mücadelesinde Newcastle United'ı konuk edecek. Bir iki Alman teknik adam burada karşı karşıya geliyor. Daniel Farke Leeds United'da, Matthias Yeisle de Newcastle United adına. 10. sırada yer alıyor Newcastle United 5 puanda, 11. sıradaki Leeds United da 5 puanda. Günün bir başka müsabakası da La Liga'da Villarreal ve Real Betis karşı karşıya gelecek Estadio de la Ceramica'da. Inigo Perez ve Manuel Pellegrini karşı karşıya geliyor. 7. sırada Real Betis 9 puanda, 18. sırada Villarreal var, 2 puana sahipler. İtalya Serie A'da 3 mücadele bugün bizleri bekliyor. Saat 19.30'da Torino Roma'yı konuk edecek. Roma geçtiğimiz Şampiyonlar Ligi haftasında Fenerbahçe ile Kadıköy'de 1-1 berabere kalmıştı. Ligde 2. sırada yer alıyor Roma 9 puanda ve ezeli rakibi zirvede şu anda 10 puanda Lazio, ama Roma bugün kazanırsa yeniden zirveyi devralmış olacak. Torino'da Ignazio Abate ve Gasperini karşı karşıya gelecekler. Bir diğer Serie A mücadelesi aynı saatte Como ve Parma arasında oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde Fabregas'ın Como'su Leipzig karşısında 4-1 kazanmayı başarmışlardı. Bugün Carlos Cuesta'nın Parma'sını konuk ediyorlar. Giuseppe Sinigaglia'da güzel bir mücadele bizleri bekliyor. 6. sırada Como 7 puanda, Parma'nın ise 3 haftada sadece 1 puanı var. 16. sıradalar ve 21.45'te Hakan Çalhanoğlu'lu Inter Udinese ile karşı karşıya geliyor. Christian Kivu ve Kostar Unyayiç karşı karşıya gelecekler. 9 puanla 3. sırada yer alıyor Inter. 13. sırada Udinese 4 puanda. Inter ligde 3 maçtır kazanıyor. Ne kaybediyor ne de berabere kalıyor. 3 maçtır kazanıyor sevgili Radyo Gol dinleyicileri. İddia istatistik verilerini hangi siteyi baz alıyor demiş Öcal Bey. Bildiğim kadarıyla resmi. Yani La Liga ise La Liga'nın resmi sitesindeki verileri, Bundesliga ise Bundesliga'nın official verilerini, ligin resmi verilerini baz alıyor ama bildiğim kadarıyla. Hüseyin Mecit bizlerle birlikte hayırlı akşamlar diliyor. Aynı şekilde Hüseyin Bey size de hayırlı akşamlar. Yavaş yavaş bağlantımıza da geçeceğiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bugün Asya Şampiyonlar Ligi'ne de start verdik. Batı grubunda şu anda 79. dakikasında olduğumuz Nefçi Farkona El Kuva El Caviye mücadelesinde 0-0'lık eşitlik var. Günün kalan maçları ise şu şekilde: El Şamal El İhtiyat Cide ile karşı karşıya geliyor. El Ahli Şabab Traktör FC'yi konuk ediyor. El Kadisiye El Basıl Dubai ile karşı karşıya gelecek. Esteklal El Sad'ı konuk ediyor ve El Ahli, Merih Demiral'la El Ahli geçtiğimiz sezonun şampiyonu ama elit tarafında değildi şampiyonlukları tabi, bir alt kademedeydi. Taşkent'le karşı karşıya gelecekler. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, yavaş yavaş bağlantımıza geçelim. Anıl Kartal bizimle birlikte olacak. Anıl Kartal'la attığımızda. Anıl hoş geldin.
1: Hoş bulduk Göksel, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında olacak. Tabii gerçekten çok ilginç bir süreçti Roma maçından bu yana Fenerbahçe için yaşananlar. İlk olarak bu süreci nasıl yorumluyorsun? Yani İsmail Kartal'ın istifası sonrasında tekrar takımın başına gelişi.
1: Evet tabi bu süreçte özellikle işte Gençler Birliği ve Beşiktaş maçında alınan mağlubiyetler bir anda Fenerbahçe'yi krize soktu. Bence Roma karşısında alınan beraberlik gayet iyi ve normal. Oyun da iyiydi. Hatta galibiyet de gelebilirdi. Direkten dönen toplar vardı. Ama bütüne baktığımızda bir anda istifa Fenerbahçe'nin gündemini değiştirdi. Burada tabi Aziz Yıldırım iyi bir başkanlık refleksi göstererek krizi idare etti ve İsmail Kartal tekrardan Fenerbahçe'ye geldi. Artık önünde Fenerbahçe'nin iki maç var. Burada tabii ki yani Gaziantep ve Fenerbahçe'yi yenebilir. Ama hani en azından Gaziantep ve Eyüp gibi hani biraz daha Fenerbahçe'nin kazanabileceği maçları oynaması Fenerbahçe'nin avantaj. Yani buradan atıyorum bir Trabzon deplasmanına gitseydiniz veya başka büyük, daha zor bir şey Galatasaray deplasmanı veya başka deplasmanlar Fenerbahçe'yi daha zorlayabilirdim ama burada geçilecek 2'de 2 daha sonra Fenerbahçe'nin kendisini milli araya atması bir nebze hani Fenerbahçe'deki o havayı dağıtabilir diye düşünüyorum. Hiç maç oynanmadan kazanılmaz Gaziantep'te geçen hafta galibiyetle kapattı Göztepe karşısında. Bayağı da rahat bir galibiyet aldılar. Şimdi Fenerbahçe açısından zorlu bir maç daha geldi.
0: Tabii senin de bahsettiğin gibi Gaziantep'te her ne kadar Fenerbahçe karşısında çok şansı tutmayan bir takım olsa da etkili bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz hafta görkemli bir galibiyet aldılar. Peki Fenerbahçe'de, yani bir dinleyicimiz de sormuş, olası bir mağlubiyette ne göreceğiz? Yani bu büyük bir soru işareti.
1: Kaos göreceğiz Fenerbahçe'de. Yani Fenerbahçe'de özellikle Gençler Birliği mağlubiyeti, yani Beşiktaş mağlubiyeti tabii sonuçta kendi evinizde ama Gençler Birliği mağlubiyeti aslında dengeleri bozmuştu. O yüzden onun telafisi olarak Beşiktaş maçında kazanılmaması Fenerbahçe'yi iyice biraz sıkıntıya soktu. Artık Galatasaray'ın Beşiktaş'ın da kazanmasıyla beraber çok fazla bir tahammül seviyesi kalmadı Fenerbahçe'nin mağlubiyete diye düşünüyorum. O yüzden olası bir Fenerbahçe'de mağlubiyette tekrardan kriz çıkacaktır, kriz doğacaktır diye düşünüyorum.
0: Yeniden Fatih Tekke'de olduğumuz gibi bir istifa durumu olur mu peki?
1: Olası ya bir kayıt. Ben zannetmiyorum ya. Öyle bir durumun olacağını Fenerbahçe'de zannetmiyorum. Ama belki daha farklı reaksiyonlar görebiliriz camiada.
0: Ne gibi?
1: Ya kadro dışı belki olabilir. Veya daha hani kadro dışından başka bir senaryo aklıma gelmiyor Fenerbahçe'de. Ama bir tentatür ayrılığı sonuç ne olursa olsun beklemiyorum.
0: Peki kadro dışı derken yani bu beklentiye sahip olduğun isimler var mı? Memnun olunmayan isimler
1: mi? Yok yani hani şöyle şimdi camiada İsmail Kartal istifa etmiş. Tekrar geri döndükten sonra bir daha yolları ayırmanın veya yollamanın çok bir mantığı yok. O yüzden bu

0: belki reaksiyon olabilir mağlubiyette.
1: Göksel'in bir yayınlar saydığınız istatistiklere göre Fenerbahçe'nin puan kaybı imkansız görünüyor. Bugün puan kaybı olursa Fatih Tekin'in kaderini İsmail Kartal'ın yaşayacağını düşünüyorum demiş bir dinleyicimiz. Bir dinleyicimiz de Fenerbahçe 4-1 alır demiş. Sen nasıl bir karşılaşma bekliyorsun anladın?
0: Ya tabii şöyle baktığımızda tabii ki Fenerbahçe'nin galibiyetini bekliyorum. Fenerbahçe'nin bir reaksiyon göstereceğini, oyuncuların bir reaksiyon göstereceğini ve Fenerbahçe'nin sağdan galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum ama bahsettiğimiz gibi yani bu futbol ve Fenerbahçe bu tip sıkıntıları çok fazla yaşadı. Ama ben Fenerbahçe'nin hani Samsun'da olduğu gibi rahat bir maç oynayarak 2-0, 3-0'lık bir skorla galip geleceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Peki bir diğer tarafta dün Galatasaray Kocaelispor karşısında kolay bir karşılaşma oynamadı ama kazanmayı bildi Galatasaray. Nasıl değerlendirirsin?
0: Yani bence Galatasaray'ın Okan Buruk'la şampiyonluk yolunda en büyük avantajı bu oluyordu her sene. Yani acaba olmayacak mı? Galatasaray bu defa puan mı kaybedecek? Söylemleri varken Galatasaray özellikle iç sahada bir şekilde golü buluyordu. Dün de öyle oldu. Hani forvetlerden gol gelmeyecek mi? Bir türlü kilidi açamıyoruz derken Abdülkerim'in şutu kalecinin büyük bir hatasıyla Kocaelispor 1-0 geriye düştü. Baktığımızda hani tabii şunu da söylemekte fayda var. Kocaelispor Selçuk İnan yönetiminde iyi bir senaryo çiziyor. Buralara kadar iyi geldiler. Dün de iyi kapandılar. Ofansif anlamda sadece sıkıntı yaşadılar. Ama iyi direnen bir Kocaelispor bir anda bireysel bir hatayla sağdan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray için çok kritik bir galibiyetti. Çünkü zaten Şampiyonlar Ligi'nde kaybetmişsiniz ve hani Portekiz'e kaybettiniz. Tekrar bunun yolu, uçağı, moral bozukluğuyla bu maça çıkmak kolay değil. Ama bir şekilde kazanmayı bildi Galatasaray. Bu da onlar için avantaj. Çünkü burada bir beraberlik. Haftayla Trabzon deplasmanında mağlubiyet. Milli arayı sıkıntılı geçiriyordu Galatasaray'da.
1: Bir diğer tarafta kazanan bir başka ekipte Beşiktaş oldu. Erzurumspor karşısında formunu devam ettirdi. Beşiktaş nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş'ın gidişatını?
0: Ya Beşiktaş İtalyano yönetiminde iyi oyun ortaya koymaya ve galibiyetler almaya devam ediyor. Tabii bence esas Beşiktaş'ın sınavı da yeni başlıyor. Bu hafta itibariyle çok yoğun bir maç temposuna girecekler. Evet milli ara olacak ama milli ara dönüşünü tekrardan hem Avrupa hem lig bu dar rotasyonda Beşiktaş'ı zorlayacaktır diye düşünüyorum. Esas sınav burada başlayacak ama ben şu ana kadar Beşiktaş'ın oyun anlamında ve kondisyon anlamında bunu televizyon yayınlarında dile getirmiştim. Ligin en iyisi olduğunu düşünüyorum. Kondisyon anlamında İtalyan takımı iyi çalıştırmış. İyi ayakta kalan bir Beşiktaş izliyoruz. O yüzden iyi bir sınav verdiler şu ana kadar. Ama Ahmet deplasmanı ardından Milliara'dan sonra lig etabında konuşuyorum. Maçların biraz daha zor seviyesinin artması ve yine döndüğümüzde Avrupa Ligi'nde buna eklenmesi 5 yaşı nasıl bir senaryo olacak? Nasıl hocada konuşacağı olacak? Bunu doğru da göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Bir dinleyicimiz Fenerbahçe taraftarı bir dinleyicimiz Kenan Bey bu nasıl bir yorum? Hep olumsuzluk üzerine yorum yapıyorsunuz demiş ama benim sorduğum ihtimalden bahsediliyor ama merak edilen bu değil mi Anıl? Yani Fenerbahçe'nin Gaziantep karşısında kazanması bir sürpriz olmaz ama bu sürecin ardından gelecek bir puan kaybı acaba neleri getirir sorusu herkesin kafasındaki soru işareti.
0: Ya tabii ki aslında herkes bunu merak ediyor. Fenerbahçe kazandığı takdirde ne olacağını herkes biliyor. Yola devam edilecek. Ama mağlubiyet olduğunda Fenerbahçe nasıl bir reaksiyon olacak veya ne olacak? Çünkü ilk 5 haftada 3 mağlubiyet büyük takım için çok kabul edilebilir bir senaryo değil. 2 mağlubiyet bile sıkıntı. Ama hani biraz daha yani Şampiyonlar Ligi'ne kalınması bu havayı Fenerbahçe'ye dağıttı. Ama genele baktığımızda senin dediğin gibi yani olası bir mağlubiyette bu sefer Tentatör istifa etmişti, geri getirdiniz. Zaten tekrar yolları ayırmak tekrar bir krize yol açabilir. Ama mağlubiyeti de artık bir refleks göstermek lazım. Olası bir sıkıntılı senaryoda Fenerbahçe'nin neler yapabileceği hakikaten düşündürücü.
1: Trabzonspor'da da Pioli sesleri yükseliyor. Yani bir taraf Şenol Güneş diyor, bir taraf Pioli diyor. Sence hangisi gelecek Anıl? Yani senin duyumların var mı bu konuda?
0: Yani aslında çok bir duyumum yok. Dediğin gibi Beşiktaş Şenol Güneş'le anlaştı diye son dakika geçenler de var. Yabancı bir teknik direktörle anlaştı diye son dakika geçenler de var. Yani belki, ya tabii burada bence Galatasaray maçı yerine başka bir maç olsa veya Konya maçına bir mağlubiyet ayrılmasa Ertuğrul Doğan bence milyarayı bekleyecekti antrenör seçimi için. Ama süredar mağlubiyetle ayrıldınız. Olası bir Galatasaray mağlubiyeti daha. Zaten Ahmet maçında da kaybettiniz. Bahsettiğim gibi 3 tane mağlubiyetle lige başlamış oluyorsunuz. Ve bir de Kasımpaşa beraberliği var. Bu sefer işler zaten Trabzon için daha sıkıntılı hale geliyor. O yüzden bence Galatasaray maçı olduğu için Trabzonspor acele ediyor. Ama işte yabancı teknik direktör de burada hem kullandığı şartlarda hem süreçte çok fazla acele edecek gibi durmuyor. Sanki İbre Şenol Güneş'e daha yakın ama yani Trabzon için bu belirsizliğin bir an önce ortadan kaybolması lazım bence. Dediğim gibi eğer bir derbi olmasaydı ben de milli ara beklensin derdim.
1: Ki yani mesela Konyaspor yenilgisi de çok moral bozan bir yenilgiydi. Hala teknik direktör yok. Tamam Muhammed Salah bu takımda ama devre arası mesela çekip de gidebilir mi Muhammed Salah böyle bir ortamda?
0: Yani artık dediğim gibi bu da mağlup olursa Galatasaray karşısında yine olası bir beraber galibiyet mağlubiyet serileri devam ederse Muhammed Salah olsa da bir şey fark etmeyecek Trabzonspor için. O yüzden Muhammed Salah'ın gidip gitmeyecekten çok bence bir an önce antrenörle anlaşıp galibiyetler serisine başlaması lazım Trabzon'un. Çünkü geçen seneki beklenti yok yani. Geçen sene daha genç ağırlıydı. Bazı şeyler tolere edilebiliyordu ama Salah'ın gelişi, Fabiano'nun gelişi ve kurulan iyi kadroyla beraber Trabzonspor'da da hedefler artmış durumda. Aslında Fatih Tekke'de tam hoca koldurabilecek kadro derken bundan bahsediyordu.
1: Son olarak Samsunspor'u sormak istiyorum sana. Yani Samsunspor'da da çok mağlubiyetler gerçekten. Bu hafta da Çorumspor karşısında 5 gollü bir mağlubiyet, 5-1 bitti karşılaşma ve gerçekten pek varlık gösteremeyen bir Samsunspor vardı. Neye bağlıyorsun bu kötü gidişatı Samsunspor'da?
0: Yani Göztepe, Samsun kötü başlangıçlar yapan ekipler tabii ki sonuçta oyuncu anlamında da oyuncu anlamında değişim yaşayan takımlar. Her zaman iyi başlanacak diye bir şey yok. Burada kırılmalar olabilir hem Samsunspor için hem Göztepe için. Ama önemli olan buna nasıl reaksiyon vereceğiniz. Samsunspor bu reaksiyonu veremiyor. Çorum karşısında hani 1-0 da kaybetmiyor. 5 yani 5 gol yiyerek çok bir mağlubiyet elde ediyor. Bence işin kötü kısmı hani kötü giderken arkada bir şehir desteği de yok. Yani tribünlerin boş olduğunu zaten görüyoruz. Şimdi kötü gidiliyor. Tribünlerden buna bir reaksiyon yok. Doluluk anlamında, tepki gösterme anlamında. O yüzden Samsunspor'un işi zor. En azından belli puan alıp kendisini devre arasına atabilirse devre arası takviyeleriyle bence biraz daha takım şekillenir. Ama iyi başladığında oluşan atmosfer tabii kötü başlandığında oluşmayınca Samsunspor gibi, Göztepe gibi takımlarda istifa reaksiyonları her geçen gün artıyor. Bu iki takımın da hani başkanlığının takımının sahibi olduğunu da unutmamakta fayda var.
1: Peki. Anıl çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim. Yayına diliyorum.
1: Teşekkürler. Anıl Kartal'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Sizlerden gelen mesajlar da var tabii ki. Birazdan Yaşar Kurt da hattımızda olacak. Devre arasında Galatasaray'a geçer Salah demiş. Fatih Tekke vakası tekrar eder. İsmail Kartal olayı demiş Öcal Bey. Bir dinleyicimiz Firas Bey sanıyorum. İsminizi göremedim. Galiba Firas yazıyor. Firas Bey. Neden Fenerbahçe'yi hep eleştiriyorsunuz? Galatasaray'ın hep hakemler sayesinde kazandığını konuşmuyorsunuz demiş. Beyefendi şöyle ki bu sizin kendi iddianız, düşünceniz, tutunuz, takım verdiğiniz gönül yani gönülden desteklediğiniz takım sonucunda kendi bakış açınız. Ama ben bu bakış açısıyla bakmıyorum. Ben daha realist yaklaşan taraftayım bu işlere. Yani hiçbir takımın ben hakemler sayesinde bir dış şeyler sayesinde şampiyon yapılıp işte kazanıp kazanamayacağını belirleyecek kadar etkili bir durum söz konusu olduğuna hiçbir zaman inanmadım. İnanmam. Burada başarısızlıktaki kolay bahanedir bu. Diyorum ya mesela Beşiktaş maçının ardından Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım da çıktı. Kerem Aktürkoğlu da çıktı. Ya başta iki demeçte şu şekilde biz çok kötü oynadık bugün. Evet. Tamam buraya kadar tamam. Sonrasında ama hakem orada şunu verseydi belki 3-2'ye çevirdik biz o maçı. Tamam kötü oynadık ama belki çevirebilirdik. Ama neden kötü oynadığı konusunda hiçbir açıklama yok. Kolay yolu seçiyorlar. Siz de böyle düşünüyorsunuz ama ben böyle düşünmüyorum. Burada realist olarak baktığımız tarafta da ligde yaşanan puan tablosu, galibiyetler bunlar üzerinden konuşmayı daha doğru buluyorum. Yani 4 senelik bir şampiyonluk var burada. Ki dediğim gibi taraftar bakış açısıyla bakıyorsunuz. Anlarım bunu ama hani ortada olan kesin böyle ne

nesnel bir şey varmış gibi. Niye bunu konuşmuyorsunuz da şunu konuşuyorsunuz demeniz biraz yanlış geldi bana. Fenerbahçe'yi eleştirmiyoruz ki, ben soru sordum. Yani olası bir puan kaybında ne olur dedim. Çünkü merak ediyorum. Yani bunu merak etmeyen var mı sizce? Hafta içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde kazanılan bir puan sonrasında teknik direktör çıkıp istifa ediyor. Sonrasında başkan çıkıp hiçbir yere gitmiyor diyor. Sonraki gün teknik direktöre hiçbir şekilde ulaşılamıyor. Ondan sonraki gün teknik direktör tekrar takımın başına geçiyor. Bugün yaşanacak bir puan kaybında ne olacağını bilmeyen var. Fatih Tekke'de de mesela merak ediyorduk, konuştuk. Yani hani bu kadar bizim takımımıza saldırı var. Diğer takım şunu yapıyor, bunu yapıyor. İşte bakın yazmışsınız. Şimdi son olarak cevap vereyim. İkili diyalog haline gidemeyiz. Diğer dinleyicilerimize haksızlık olur. Sadece ben değil, herkes konuşuyor hakemler sayesinde diye. Herkes, bakın Türkiye'de şöyle bir şey var arkadaşlar. Herkes kendi timeline'ını, sosyal medyada önüne çıkanları dünya konuşuyor zannediyor. Hayır. Sosyal medya olsun, işte diğer taraf olsun, YouTube olsun. Siz ne izliyorsanız veya neyi takip ediyorsunuz, onu zaten algılayabiliyor. Algoritma mantığıyla sizin önünüze o tarz içerikleri çıkartıyor. Benim şu anda Twitter timeline'ımda şu aralar merakına sardım. Roma İmparatorluğu araştırmaları yapıyorum. Yani daha derin bilgilere ulaşmaya çalışıyorum. Roma İmparatorluğu'ndan geçilmiyor böyle. Kaydırıyorum var ya, sürekli Roma İmparatorluğu. Bütün dünya şu anda Roma İmparatorluğu'nu konuşuyor olabilir mi? Bütün Türkiye'nin Roma İmparatorluğu konuştuğunu sanmıyorum ben. Ve bu yüzden dolayı siz neyi takip ediyorsanız, neyi beğeniyorsanız o çıkıyor karşınıza. Ha, dediğiniz tarz yayınlar yapanlar da var. O yayınlara bunları yazabilirsiniz ama ben o tarz bir yayın yapmıyorum. O yüzden teşekkür ediyorum. Yorumunuz için de saygı duyarım. Sizin düşüncenizdir tabii ki. Düşüncelere her zaman açığız. Sevgili Göksel'in yayınlar Trabzonspor'u bilmem ama Fenerbahçe bugün Mehmet Türkmen'le kazanır. Biliyorsun Mehmet Türkmen Mourinho'nun ve Ali Koç'un en sevdiği hakemdir demiş Eyüp Bey mesela. Eyüp Bey de tam tersi diğer taraftan bakıyor. Yine aynı suçlama mesela. Çok tezat bir durum bu. Ya bu yorumlar inanılmaz. Fenerbahçe'de bir şey olmaz. Biraz da fikstüre bakın kardeşim. Fenerbahçe'nin oynadığı takımlara bak. 5 haftada Göztepe, Samsun, Beşiktaş, Konyaspor. Ama şöyle bakın. İsminize de bakayım. Güngör Bey. Güngör Bey haklısınız. Zor bir fikstür kağıt üzerinde gözüküyor ama Göztepe'si diyorsunuz. Göztepe şu anda inanılmaz kötü durumda. Gerçekten yani. Şu an her takım, bir takım seç deseler ya Samsunspor'u seçer ya Göztepe'yi seçer. Samsunspor keza yine aynı şekilde benzer bir örnek. Konyaspor'un daha yeni puan oldu. Ligin en alt sırasındalardı. İsim olarak evet ama hani Beşiktaş'a da mesela şey diyorlardı. Ya Çorum'u yendiler alt taraf falan diyorlardı. Çorum Spor Galatasaray'dan puan aldı. Samsun Spor'a Samsun'da 5 attı. Yani isim bazlı, gerçi isim bazlı baktığımızda da bu takımlar Real Madrid falan değil ki. Hani yanıltıcı olan tarafı ne, onu anlayamadım ben. Göksel Bey, Galatasaray hakemlerle kazanıyorsa neden Leao'ya 40 milyondan fazla para verdi diye merak ediyorum ben de demiş bir dinleyicimiz. Espriyle yaklaşmış konuya. Bu akşam İsmail Kartal istifa ederse yerine yine İsmail Kartal gelir demiş bir dinleyicimiz. Enes Bey, Şehzade Mustafa son dönemlerinde Sultan Süleyman'ın yanına her çıktığında kelle koltukta çıkarmış. Şu an İsmail Kartal'a bakıyorum, her maç Şehzade Mustafa'nın durumundan daha ağırdır galiba diyor. Göksel'in Bey merhaba, iyi yayınlar demiş bir dinleyicimiz. Diyor ki, İsmail Kartal'la olmaz diyenleri İsmail Kartal son hareketleriyle haklı çıkardı. Bu seviyelerin hocası değil, Şampiyonlar Ligi heyecanı, adrenalini bir hata daha yaptırdı ve olmayacak yerde, olmayacak şekilde istifa etti. Dönmemek üzere dedi, ertesi gün döndü. Artık eskisinden daha yüksek sesle biz de söyleyebiliriz, İsmail Kartal'la olmaz diyor dinleyicimiz. Fatih Bey, 4 senelik şampiyonluğun hakemlerle nasıl geldiğini biz çok iyi görüyoruz. Bize akıl vermeyi bırakın, ayrıca Beşiktaş maçında penaltılarımız verilse en azından beraberlik olacaktı diye. Ya Fatih Bey, ben kimseye akıl vermiyorum. Sadece bana bir şey söyleniyor. Hani programıma niye bunu konuşmuyorsunuz diye müdahale ediliyor. Ben de diyorum ki realist bakış açısıyla bakıyorum. Benim bakış açım bu. Bu şekilde yapıyorum ama bu şekilde hani sizin talep ettiğiniz şekilde konuşanlar da var. Ben ona mesela gelemiyorum yani. Dinlemeye de tahammül edemiyorum, izlemeye de tahammül edemiyorum. Ama orayı izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Çünkü onlar o bakış açısıyla bakıyor. Ya ben şu bakış açısını sevmiyorum işte. Onlar küme düşerlerdi de her maçta şunlar oluyor da falan. Ya komik geliyor bana açıkçası. Ya mesela demişsiniz ki ayrıca Beşiktaş maçında penaltılarımız verilse en azından beraberlik olacaktı diye. Penaltılarımız dediğiniz mesela, bilmiyorum. Ben hani kendi objektif yorumumu yapayım.

penaltılık hiçbir şey görmedim ben maçta. Ama benim yorumum bu. Hani Kerem'in pozisyonu bazılarına göre penaltı olabilir. Ben dışarıda diye gördüm. İçeride diyene de saygı duyarım çünkü bunu göremedik. Hiçbirimiz göremedik yani şey olarak.

Hani okumam mı gerekiyor? İsim de verseydiniz keşke Hüseyin Bey. Tabii ki yani. Yazdığınızı okudum. Kabul ediyorum. Olur. Yaparız. Ama detayı da verin ki hani tam ne demem gerekeni. Yani boş bulunup az daha onu okuyordum. Bütün sürprizi bozuyordum mesela. Beşiktaşlı olarak Samsun ve Göztepe maçları hemen oynansın istiyorum demiş Öcal Bey. Galatasaray isterse 5-0 yensin. Anlamadım. Mesajınızı anlamadım devamını. Tamam. Anlaştık Hüseyin Bey. Biz de bir araya gideceğiz zaten. 5-6 dakika sonra falan geri dönmüş olacağız. Tam denk gelir diye düşünüyorum. Bekliyorum sizin mesajınızı. Bir gözüm orada. Neden sadece 4 büyük takım konuşuyorsunuz Samet Bey? Yani bana demeyin bari. Göztepe'den, Samsun Spor'dan, Konya'dan bir sürü kişi bağlıyorum. Yoksa niye kendini yoruyorsun? Arkadaşa evet yapı vardı. Gitsin o da rahatlasın demiş bir dinleyicimiz, yorumunu yapmış. Bir başka dinleyicimiz yayınlar Fatih Bey'e söyleyin. 4 senedir Kadıköy'de yeniyoruz. Tarihi fark atacağız. Hakemler elimizden alıyor. Peki Rize Spor'a son dakikada beraberliği verip Kasımpaşa'ya son dakikada beraberliği vereyim. İçeride dışarıda Galatasaray'a, Beşiktaş'a yenilip puan kaybederken hakemler mi müdahale etmiş demiş. Bir başka mesaja bakalım. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Göksen'in demiş bir dinleyicimiz Musa Bey. Bizlerle birlikte hoş geldiniz Musa Bey. Oh, iyi yayınlar. Ben Eyüp abi, madem bir takım hakemlerle şampiyon oluyor, diğer takımlar milyon dolar harcayıp transfer yapıyor, ben de bunu anlamıyorum demiş bir dinleyicimiz. Ya mesela ben de şuna takılabiliyorum. Ya hani her takımın böyle bir 3 sene üst üste şampiyon olduğu, dominasyon yarattığı dönemler vardı. O zaman da bu hakemler gidip o takımları mı tutuyordu? Sizin tuttuğunuz takımlar da yani her takımdan bağımsız söylüyorum bu arada. Beşiktaş'tır, Trabzonspor'dur, Fenerbahçe'dir, Galatasaray'dır. Sizin şampiyon olduğunuz zaman da mı böyle oluyor? İşte burada yanlış. Mesela şampiyon olan her zaman, Mehmet Demirkol'un en sevdiğim lafıdır gerçekten Mehmet abinin. Ya bizim ülkede şampiyon olan hakeme rağmen şampiyon oluyor. Şampiyon olamayan da hakem yüzünden şampiyon olamıyor. Hiç yani başarıyı, ya başarısızlığı başkasına teslim etme diye bir şey yok. Gerçekten Mehmet abinin en sevdiğim laflarından birisi. Bu Galatasaray hakemlerle şampiyon oluyor diyen Fenerbahçeli arkadaşlara soruyorum. Geçen sene Kadıköy'deki maçta ikinci yarı Galatasaray lehine tek bir düdük çalınmadı. Onlarca faul pozisyonu olmasına rağmen bununla alakalı tek kelime edemezler demiş bir dinleyicimiz. Ahmet Spor konuşun mesela, bomba gibi lige başladı demiş Samet Bey. Valla Anadolu futbol tarafında Berk var. Genelde yani ilgili. Ben daha çok Avrupa tarafıyla ilgiliyim. Berk Sayar'a niye kimse bunları demiyor Samet Bey? Ya ben bilmiyorum. Bilsem yani, hani bilmiyorum derken biliyorum, takip ediyorum tabii ki, ama anlattığım maçlardan falan dolayı daha çok Avrupa futboluna ilgi duymak zorunda olduğum için, saatlerde çakıştığı için mesela bu hafta sadece Gençler Birliği Kasımpaşa maçını izleyebildim. Sadece onun hakkında konuşabilirim. Ama dediğinizi anladım. Bir bağlantı ayarlayacağım bir sonraki programlara. Hani oradan bir isimden bilgi almak daha mantıklı olur. Ama benim konuşmam çok doğru olmaz. Çünkü evet 5-0 harika bir galibiyet var orada. Ama ben aynı sırada diğer maçı izliyordum. Galatasaray Kocaeli Spor maçını da yarısına kadar izleyebildim. Onun öncesinde Hetafe maçını izliyordum. O yüzden burada benim konuşup ahkam kesmem sizleri kandırmak olur. İzlemediğim bir maç hakkında istatistiklere bakıp konuşmak hoş olmaz. Yani ben kimseyi kandırmak istemem. Hasan Bey... Kralsın, seni çok seviyoruz, iyi ki varsın demiş. Çok teşekkür ederim Hasan Bey. Ben de aynı şekilde. Galata ya Fatih Bey, üslup olarak ya mesela hani üslup olarak mesajınızı okumayacağım çünkü radyoya bir yayında okunacak bir mesaj değil bu, ama mesela 21 sene hani yenemedikleri dönem diye çevireyim. Mesela Galatasaraylı biri de çıkıp dese ki, o zaman 21 sene siz hakemleri mi ayarladınız da biz şimdi mi ayarladık dese, haksız mı olur yani? Hani mesela başarısızlıkta karşı tarafı hakem suçlaması yapıyor. Başarıda biz çok iyiydik diyorsunuz. Bu doğru bir bakış açısı olmaz. Göksel iyi akşamlar. Sorun hakemler zaten. Galatasaray 5-0 denebilir. Kocaeli'ye ama kırmızı kart verilir demiş bir dinleyicimiz. Eyüp Bey de az önce penaltımız öyleseydi bir karikatür atmış. Bizlerle paylaşmış ama görsel olarak tabii...

0: size aktarabilmem mümkün değil. Peki kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Yaşar Kurt bizimle.
1: Göksel'in çağrısı araçla

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da. Büyük rahatlık Paytier.
6: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Reklam bitti.
7: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
8: Galatasaray savunma hattına genç ve sol ayaklı bir takviye yaptı. Sarı kırmızılar Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Shaddai Bitshuayi'yi kadrosuna kattı. 1.96'lık boyuyla dikkat çeken Bitshuayi yaşı sayesinde +4 yabancı kuralına uyuyor. Cüssesine göre hızlı olması da oyuncunun öne çıkan özelliklerinden biri. Peki El Shaddai Bitshuayi kimdir, nasıl bir stoperdir ve Galatasaray'a neler katabilir? Bitshuayi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Fransa'da doğan Bitshuayi 12 yaşında Paris Saint-Germain altyapısına katıldı. Burada 1.85'lik fiziğiyle genç yaşta profesyonel seviyeye çıktı ve 2023'te Leipzig'e transfer oldu. Almanya'daki ilk sezonunda yaşadığı ciddi diz sakatlığı gelişimini yavaşlattı. Bir sonraki sezon 28 maçta oynayıp bunların 19'una ilk 11'de başlasa da savunmada kalıcı bir yer edinemedi. Galatasaray'da bu kez düzenli oynayarak gelişimini sürdürmeye çalışacak. Peki Bitshuayi nasıl bir oyuncu? Bitshuayi'nin en güçlü tarafı sol ayağıyla geriden çıkışlarda rahatlık getirmesi. Kısa ve orta mesafede temiz oynuyor, alan bulduğunda oyunun yönünü değiştirebiliyor. Geçtiğimiz sezonunda %92,9'luk pas isabeti de topu kolay harcamadığını gösteriyor. Bu özelliği Galatasaray'ın rakip baskıdan çıkmasını kolaylaştırabilir. 1.96'lık boyu ve 95 kiloya yaklaşan fiziği temaslı oyuna dayanabilmesini sağlıyor. Ceza sahasına düşen topları uzaklaştırma konusunda tereddüt etmiyor. Bir önceki sezon yalnızca 654 dakikada yaptığı 44 uzaklaştırmada bu yönünü destekliyor. Uzun adımları sayesinde mesafe uzadığında hızlanabiliyor. Yani cüssesine bakıp onu doğrudan ağır bir stoper olarak tanımlamak doğru değil. Gelelim geliştirmesi gereken taraflara. Uzun mesafede hızlansa da ilk adım ve yön değiştirmesi aynı ölçüde kuvvetli değil. Çabuk forvetlere karşı yüzü dönük yakalandığında zorlanıyor.
1: Reklam.

içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk

0: hissettirir.
1: Reklam.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.

0: merkezinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Reklam bitti.
3: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası devam ediyor.
4: Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, sizlerden gelen mesajlar da var. Mete Bey diyor ki, Fenerbahçe taraftarlarının neden hep Fenerbahçe'yi eleştiriyorsunuz, hep kötü senaryo kuruyorsunuz diye mesaj atmasına şaşırıyorum ve devamlı kulüpte bir kaos var ama saha içi sonuçlarıyla alakalı ama yönetimde ama teknik devamlı bir kaos ortamı ve tabii ki bunlar konuşulacak, senaryo da yazılacak ve bunlar kendilerinin dedikleri gibi öyle dışarıdan müdahalelerle olan kaoslar değil. Kendi işlerinde devamlı birbirleriyle bir çatışma durumu var bu kulüpte. Ya hatırlıyorum mesela Galatasaray'da Osimhen'in takımın bel kemiği olduğu dönemler ki hala öyle. Yani Osimhen'in yokluğunda olabilecek senaryoları burada o kadar fazla konuşmuştuk ki Osimhen'in gittiği durumdaki senaryoları. Ya her takım için konuşuluyor aslında. Sizlerden gelen mesajlar da devam ediyor. Her sene bir iki tane ligin kalitesinin çok altında takım oluyor. Bizim ligimiz 18 takım hak edecek bir lig değil. 12-16 arasında takım olması gerekiyor. Bursaspor Erzurumspor'dan çok daha iyi durumda ve kaliteli. Erzurum Eyüp maçındansa Bursa Iğdır maçını tercih ederim demiş bir dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz de demiş ki, Göksel iyi yayınlar diliyorum. Sabri Bey yazmış, pardon. Göksel'in sen Beşiktaşlı olduğun için Kerem'e yapılanı görmezsin. Bu çok normal diyor. Sabri Bey, yani benim ne zaman böyle bir fanatizme kapıldığımı gördünüz? Ben de size bunu sorarım. Çünkü şöyle söyleyeyim, birkaç sene önce, işte iki sene, bir sene önce Melih abi benim Beşiktaş taraftarı olduğumu söylemeden önce Radyo Gol dinleyicilerimizin yarısı benim Fenerbahçeli, yarısı da Galatasaraylı sanıyordu. En büyük linci de Beşiktaş taraftarından yemişimdir ben. Ya ne zaman yansıttım ki böyle bir şeyi, böyle diyorsunuz. Göksel iyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe ligi iyi başlayamadı ve iyiye gitmiyor. Galatasaray kötü başlayıp iyiye gidiyor. Trabzon kötü başladı, kötüye gidiyor. Beşiktaş ise iyiydi, çok daha iyiye gidiyor. Milli araya 2 maç var. Bu maçları kazanan takımlar bu psikolojiyi daha rahat atlatacaktır demiş dinleyicimiz. Göksel Bey merhaba, iyi yayınlar demiş.

Furkan Bey. Galatasaray'ın sürekli hakemler tarafından kollandığı söyleniyor. Zamanında Galatasaray bu hakemlerle olmaz dendiğinde hakemler de insandır dendi toplu bir şekilde. Şimdi hakemleri konuşmak biraz abes olmuyor mu demiş. Göksel'in Bey hayırlı yayınlar demiş Mustafa Bey. Fenerbahçe ile Türkiye'nin ortak bir yanı var. Onda da her zaman her an gündem değişiyor. Fenerbahçe Türkiye'nin ta kendisi diyor. Peki bağlantımızla devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin 11'i Ederson, Mert Müldür, Şkriniar, Ake, Archie Brown, Kante, İsmail, Guendouzi, Kerem, Greenwood, Lukaku. Lukaku tercihi var 11'de. Hemen bağlantımızı gerçekleştirelim.

0: Ve hattımızda Yaşar Kurt var. Yaşar hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk Gülşen, nasılsın?
0: Teşekkür ederim, sen nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim, sağ olasın.
0: Fenerbahçe'nin Gaziantep Futbol Kulübü karşısında deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın 11'i belli oldu. Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu. Ederson devamında Mert Müldür, Milan Škriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Kante, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku 11. Lukaku 11'de yer alıyor. Vedat Muriç yedekler arasında. Nasıl değerlendirirsin sıcağı sıcağına Fenerbahçe'nin 11'ini Yaşar?
1: Yani görece bir rotasyon denebilir. Antep deplasmanında yani uzun zamandır özellikle Asensio'nun yokluğu, İrfan Can Kahveci'nin formsuzla beraber Guendouzi, Kante, İsmail üçlüsünü genel olarak zaten taraftar da birçok kamuoyu da bekliyordu uzun zamandır. Nitekim bu maçla beraber bir start vermiş gibi duruyor İsmail Kartal. Görmemiz lazım burada hani kim biraz daha 8-10 gibi, yani 8.5-10 tarzında biraz daha öne kırılacak, kim derinde kalacak. 3 yani oyuncu da bu 3 rolde oynayabilecek gibi duruyor çünkü. Orta saha kurgusunu biraz zenginleştirecek gibi duruyor. Ama aynı şekilde biraz da yaratıcılığı da köreltebilir gibi duruyor. Zaten Mert Müldür Semedo'nun derbideki performansından sonra biraz daha 11'i almış gibi duruyordu. Burada en büyük soru işareti bence biraz Vedat Muriç Lukaku değişikliği olacak. Çünkü Lukaku'nun yani maça başlangıç planı, yani özellikle orta sahadan bu kadar bağlantıyı seven bir oyuncu Lukaku, ama o 10 numara üzerinde veya kenarlarda kimle bağlantı yapacak biraz soru işareti. Çok Lukaku Greenwood bağlantısına muhtaç kalacak gibi duruyor Fenerbahçe. Çünkü orada bir saf 10 numara olmadığı zaman Lukaku'yu koymanızın aslında çok fazla bir anlamı yok. Ya bilmiyorum. Belki İsmail Kartal'ın kafasında çok daha farklı bir plan vardır. Çünkü yani İsmail Kartal Fenerbahçe başında olduğu sürece, ki bunu en son Baba maçında gösterdi, iyi maç planları olabiliyor. Onun için izlememiz gereken maç olduğunu düşünüyorum.
0: Peki nasıl bir maç bizi bekliyor sence? Çünkü Fenerbahçe'de Roma maçının ardından yaşananlar malum.
1: Yani %100 şu an onun için çok öngörülebilir bir maç olarak görmüyorum. Çünkü yani Roma maçından sonra eğer bu istifa süreci, istifa sarmalı olmasaydı, o moralle beraber ben Fenerbahçe'yi net bir favori olarak görebilirdim. Ama oradan nasıl çıkacak Fenerbahçe, yani bunu bir olumlu güç olarak devşirdiği noktada, sadece bu maç üzerinde değil, önümüzdeki 4-5 haftada, hatta 4-5 hafta üzerinde biraz milyara da var çünkü, milyaraya kadar bir hafta daha bence gayet rüzgarı arkasına alabilir. Hatta milyarada da bazı eksiklerinin de dönmesiyle beraber Fenerbahçe için çok olumlu bir durum olabilir. Ya da psikolojik olarak içeriye geçtiğimiz senelerdeki Fenerbahçe'nin kırılganlığını da eklersek üst üste çok olumsuz da yansıyabilir. Onun için sahada olumlu bir oyun ve olumlu bir skor olduğu sürece Fenerbahçe buradan biraz daha kazançlı çıkabilir gibi duruyor.
0: Gaziantep Futbol Kulübü de son karşılaşmada Göztepe karşısında gerçekten iyi bir galibiyet almıştı. İzmir'de 4 gollü galibiyet. Nasıl değerlendirirsin Gaziantep açısından?
1: Gaziantep biraz daha hatalar üzerinden bulduğu bir 4 gol. Ki zaten o Göztepe kalecisiyle beraber hem taraftarlar hem kaleci yönetim bayağı bir orada bir sorun yaşamışlardı. Yani Antep Spor, Antep FK orada biraz sadece 3 puan da almadı. Aslında Göztepe biraz uçuruma da sürüklemiş gibi oldu. O maçta ben iyi bir oyundu kesinlikle. Göztepe'nin hatalarını iyi değerlendiren bir yapısı vardı. Ama biraz şansın da yanında olduğu için 4-0'lık bir skor değildi o.
0: Ki
1: ama
0: zaten istatistikler de bize bunu anlatıyor Yaşar. Mesela Kozlowski kariyerinde ilk defa 2 gol atmış bir maçta.
1: Yani kesinlikle. Yani Kozlowski yetenekli bir oyuncuydu ilk geldiğinde, ki hala yetenekli ama biraz geriye yavaş yavaş gittiğini görüyoruz. Bu muhtemelen ülkemizdeki antrenman sisteminden kaynaklı biraz. İlerlemeden sonra ya durağına geçiyor zaten, ya gerilemeye geçiyor genelde bu tarz oyuncular. Ama yani çok ekstra bir maçtı. Fenerbahçe maçında da benzeri olmasa da buna yakın bir sistem kurabilirler. Hem iç saha hem yani Sorescu, Maxim, bu tarz hataları değerlendirebilecek oyuncuları da var. Yani en üst top kaptıkları noktada hızlı bir şekilde Halil olabilir, Emo olabilir. Bunları çok fazla ceza sahasına sokup oradan skor yaratabilecek teknik ayakları da var. Bekleyip görmek lazım ama dediğim gibi burada bence asıl kritik nokta Fenerbahçe'nin psikolojik olarak hangi noktada olduğu.
0: Ki maçın başında veya ilk yarıda bir geriye düşme durumunda da gerçekten Fenerbahçe'nin herhalde en istemediği senaryo olur değil mi?
1: Yani %100, %100. Yani şimdiye kadar zaten genel olarak son birkaç yılda bu tarz sınavlarda çok fazla geçemedi bu sınavlar. Yani geçtiği maçlar var ki en temelinde geçen seneki Rizespor maçı geliyor aklıma ama bu tarz geriye düştüğü maçlarda eli ayağına dolaştı. Çok fazla sekans gördük Fenerbahçe'nin. Ama şöyle parantez açalım. Geriye düştüğü maçlarda iç sahada ise daha büyük problem yaşıyor Fenerbahçe. Dış sahada geriye düştüğü zaman onu biraz daha kendine ateşleyici güç olarak kullanabiliyor ama yani iç sahada Kadıköy'de bir geriye düştüğü maçtan sonra hani tribünlerden de olumlu ve olumsuz gelsin gelmesin hiç önemli değil. Fenerbahçe takımında oyuncuların biraz ayaklarının titrediğini görüyoruz. Onun için bu tarz kritik eşiklerin Fenerbahçe'de deplasmanda olması bence son birkaç senedir Fenerbahçe takımı için avantaj oluyor. Nitekim işte her zaman örneğini veriyoruz. Lyon maçının ikinci Lyon maçının deplasmanda olması gibi. Yani iç sahadaki o atmosferi Fenerbahçe çok fazla kullanamıyor ama deplasmanda o baskısız ya da stressiz maçları bence daha iyi oynayabiliyor.
0: Lukaku çok fazla eleştiri alıyor bu dönemde. Lukaku'dan nasıl bir performans bekliyorsun?
1: Yani Lukaku öncelikle evet yani beklenen performansı vermedi ama beklenen performansı verilmemesi temel nedeninde henüz süre olarak da bence o fırsatı bulamadı. Yani biraz etrafını da biraz Lukaku'nun iyi dizmek lazım. Yani Lukaku evet çok iyi bir bağlantıcıdır. Birkaç sene öncesine kadar geniş alanlarda da oynayabilirdi. Daha atlet bir oyuncuydu ama yani artık hem yaşı ilerliyor hem geçen sene neredeyse sezonun tamamını oynayamadığı bir sakatlığı vardı. Artık biraz daha tamamen etrafını oynatan biraz bağlantı oyuncusu haline geldi. Bunun içinde yani az önce dediğim gibi mesela Kerem'i çizgide Archie Brown back stopper arasında Kerem'i sokarak bence Kerem Lukaku ikilisi daha ideal bir ikili olabilir Kerem adına. Çünkü Verkaç'a girebilir. Lukaku'nun bağlantı yapıp Kerem'i arkaya kaçırdığı çok fazla pozisyonlar olabilir. Ki bunu Benfica'da Pavlidis'le beraber çok iyi yapıyordu Kerem Aktürkoğlu. Ona keza Galatasaray'a geldiği zaman Icardi'yle de mesela ceza sahasına girdiği zaman çok iyi ikiye birler girip bağlantıya girip Icardi'yle bir anda kendini savunma arkasına atabiliyordu. Kerem'in şimdiye kadar Fenerbahçe'de skor olarak istenilen seviyeye gelmemesinin temel nedeni de aslında biraz bu gibi. Çok fazla bağlantıcı santraforlarla oynama fırsatı olmadı. Duran, El-Nesiri, hatta Muriç de çok fazla yani bağlantı vardır ama çok fazla yoktur. Lukaku bunların şu an en iyisi. Bence Kerem'le olan, Greenwood'la olan bağlantıları bu maç üzerinde iş yapabilir. Kritik nokta bu kondisyonu hani minimum 60'a kadar götürmemiz zorunda. Çünkü belli ki bir rotasyon gibi duruyor. Muriç'i biraz dinlendirmek üzerine duruyor ve yani Lukaku bir santraforumuz ne olursa olsun en azından bir 60 dakikayı çıkarmalı. Kritik nokta bu. Bence yani bağlantı konusunda Muriç'ten daha iyi iş çıkartabilir.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki sorar mısınız lütfen hangi oyuncunun tam olarak ayağı titriyor diye ama içinde bulunduğumuz durumda yani en profesyonel oyuncunun da titrer bence.
1: Yani bunu çok defa gördük. Hani Roma maçında bence Fenerbahçe galibiyeti daha iyi olan daha yakın takımdı. Bence maç planı olarak İsmail Kartal bunu söylemek bence çok olumlu bir durum. İsmail Kartal maç planı olarak Gasperi'den daha iyiydi. Yani evet. Bu bence İsmail Kartal'ın hani hep biraz bunu eleştiriyoruz ama bence hanesine yazılabilecek en iyi

0: noktalardan biri. Ama 60'tan 2. yılında 60 sonrası mesela biraz daha takım ileri gitmek istiyor ama yani hücumda da hep bir bocalama var. Hep bir nasıl söyleyeyim, istediğini yapamama durumu var. Yani Lyon maçında da gördük. Yani Fenerbahçe ikinci maçta, ilk maçta daha rahat oynadı ve Fenerbahçe oyuncu kalitesi olarak daha rahat oynadığı maçları her zaman kazanabilecek seviyede. Beşiktaş maçı örnek verebiliriz. Yani evet, orada da bir taktiksel farklılıklar var ama ya hep bir baskı altında geçmiş son 4-5 senede iç sahada alınan, iç sahada kaybedilen çok fazla derbi var ya da kazanılamayan çok fazla derbi var. Bunlar psikolojik olarak üst üste bindiği zaman, yani ayak titremesi dediğim biraz o, yani psikolojik mental durumlar üst üste gelince bunlar da bu kadroda biraz bagaj haline gelebiliyor.
1: Bir diğer tarafta da tabii zirveden uzaklaşma durumu var. Yani bugün kazanamadığı senaryoda Fenerbahçe bir hayli uzak kalacak zirveden. Hatta ilk 9'da bile gözükmüyor, ilk 10'da bile gözükmüyor Fenerbahçe. Bu açıdan nasıl değerlendirirsin?
0: Yani ideal bir ligde hala toparlanabilir diyebilirdik ama yani ligimizde özellikle Galatasaray son zaten 4 senenin şampiyonu 5'te 5 yapmak için hep bir amaç koydular önlerine ve gerçekten doğru düzgün gidiyorlar. Kadro kaliteleri ilk 11 üzerinde çok iyi olsa da, derinlik biraz problem olsa da bir şekilde Türkiye Ligi'ni götürebiliyorlar. Bu sene Beşiktaş gibi ekstra bir güç de var. Ki Anadolu üzerinden şampiyon olmamış takımlara bakıldığı zaman da artık ligde daha fazla bence problem çıkarmaya yönelik kadrolar kurulmaya başladı. Yani alt ligden gelmesine rağmen ben Çorum örneğini verebiliriz. Alanya artık yavaş yavaş kemikleşmiş bir kadrosu var. Kocaeli, hani evet Galatasaray maçında kötü bir sınav vermiş gibi dursa da bence hiç fena olmayan bir takım. Ya bu seviyeyi düşündüğümüz zaman evet artık üst üste maçlar kazanıp hem lige yaklaş, hem zirveye yaklaşmak hem de moral olarak ekstra güç devşirmek zorunda Fenerbahçe.
1: Bir diğer yanda da tabii Galatasaray dün Kocaeli Spor karşısında kazandı. Ya mesela dünle ilgili bir dinleyicimizin yorumu, Galatasaray kötü oynadığı maçlarda da işte kazanıyor, kırmızı kart verirse kazanmaz diye. Ben Galatasaray'ın öyle söylenenin aksine kötü oynadığını düşünmüyorum Yaşar. Katılır mısın bilmiyorum da 30 şut attı kaleye Galatasaray ve çok sayıda gol pozisyonundaydı.
0: Dünkü maç üzerinde ben de seninle aynı fikirdim. Kötü değil ama bir Şampiyonlar Ligi dönüşünde oynanması gereken en iyi oyunlardan biri diyebiliriz. Çünkü yani hem seyahat ediyorsunuz hem yüksek tempo, yüksek eforlu bir maç oynuyorsunuz. Yani onun dönüşü bence en iyi olabilecek senaryolardan biriydi Galatasaray için. 5-6'lık bir skor bekleniyorsa, yani Kocaeli de son zamanlarda Selçuk İnan'la beraber hiç de fena olmayan bir takım üyetinde. Bence iç sahada ki zaten geçen sene de bunu Galatasaray en yakından tattı. Bence Galatasaray için olumlu bir maç diyebiliriz. Mesela kötü oynadığı maçta da kazanıyor demiş dinleyicimiz ve bazen haklı. Ve bu işte biraz Fenerbahçe Galatasaray üzerinde iç saha farkı biraz bu olabilir. Yani bazen itici güç olabiliyor takım, taraftar. Bazen duraksatıcı güç de olabiliyor zaman zaman. Fenerbahçe'nin hiçbir iç saha maçında hepsi, yani tüm iç saha maçları problem demiyorum tabii ki. Fenerbahçe'nin taraftarıyla da bir olup kazandığı maçlar var. Ama ben temel farkın Galatasaray'ın iç sahayı biraz daha son 3-4 senede kale haline çevirmesinin önemli farklardan biri olduğunu düşünüyorum.
1: Peki bir diğer tarafta Trabzonspor'da hoca arayışı devam ediyor. Pioli ismini duymaya başladık. Nasıl değerlendirirsin Yaşar? Yakından tanıyorsun Pioli'yi.
0: Pioli'yi biraz ben İtalyan efekt olarak görüyorum açıkçası. Çünkü ya, ülkemizde biraz şu durum var. Ya her takım üzerinde oldu bu. Bir Alman antrenör geldi, yani Feldkamp zamanında geldi, Galatasaray'da önemli işler yaptı. Bu işte Dauma yol açtı, birçok Alman antrenörün ülkemize gelişini açtı. Ki 80'lerde 90'larda artık daha geri gittiğimiz zaman Yugoslavya kollerini gördük hep. Bir antrenör ülkemizde bir şeyleri değiştirdiği zaman onun çok fazla yansımasını görüyoruz. Ben biraz bunu yansıması olarak görüyorum ama Trabzon Pioli eşleşmesine bakıldığı zaman da hiç fena bir eşleşme gibi durmuyor. Çünkü ya İtalyano gibi ya çok yüksek tempo baskı yaptı ama çok yüksek tempo oyunu yapmaz ama topa sahip olma oyununu Pioli gayet iyi bir şekilde başarır ki şu an Trabzonspor'un ihtiyacı da biraz o gibi duruyor. Hani işte Salah'la, Fabinho'yla onu açıyor. Çok fazla yüksek pres, gel gitli oyun, yüksek tempo bir oyun oynatmak kolay değil ama rakip yarı sahaya yerleşip set oyunu oynatmak için çok ideal bir takım olduğunu düşünüyorum.

0: Pioli hiç fena durmuyor ama dediğim gibi ya Trabzonspor'da özellikle bu Konyaspor maçında da ortaya çıktı bir takım içi güven azalması, bir moral azalması, inanç azalması var gibi duruyor. Bunu da biraz yukarı çekmesi gerekecek gibi duruyor Pioli'nin.
1: Ki bir tarafta Şenol Güneş'in geleceğini söylüyor ama Trabzonspor'un artık acil bir karar vermesi gerekiyor çünkü zaman geçiyor.
0: Zaman geçiyor. Birkaç haftaya konferans ligi de başlayacak. Hani oraya kadar bir en azından yeni gelen antrenörün bir şeyler oturtması gerekiyor. Şenol Hoca'nın ben gördüğüm kadarıyla Şenol Hoca çok istekli gibi durmuyor. Bu Trabzon'dan kaynaklı bir durum değil. Artık hem antrenörlük üzerinde biraz eski hevesi kalmamış gibi duruyor. Son geldiği zaman çok istediği gibi geçmedi Trabzonspor'da ki ona göre Beşiktaş'ın da son Beşiktaş'ta da son dönemi çok istediği gibi geçmedi. Artık hoca biraz daha kulübeden biraz daha üst kademeye işte futbol direktörlüğü denedi belki yöneticilik oralarda biraz daha görüyor gibi düşünüyorum takımı çünkü Şenol Hoca Trabzonspor'a yeşil ışık yaksaydı bence Konyaspor maçına takımın başında bile olabilirdi. Yani o kadar hemen kapanırdı bu mevzu. Bence Trabzonspor biraz daha yabancı antrenör üzerine gidebilecek gibi duruyor. Yerli de benim okuduğum birkaç yerde Burak Yılmaz haberleri gördüm ama bu kadro üzerinde Burak Yılmaz'ın çok pozitif işler çıkartabileceğini düşünmüyorum.
1: Ve Beşiktaş'ta da önümüzde bir Marsilya maçı, akabinde de Ahmetspor Diyarbakır deplasmanı var. Nasıl değerlendiriyorsun? Marsilya peki başlangıç yapamadı herhalde sezona.
0: Yani çok iyi başlangıç yapamadı ama yani ne olursa olsun Avrupa özelinde tecrübeli diyebileceğimiz takımlardan biri. Beşiktaş Avrupa konusunda, Avrupa'yı ciddiye alma konusunda, yani ciddiyet biraz fazla olabilir ama Avrupa'da hedefli olma konusunda son zamanlarda zaten biraz son yıllarda problem yaşamıştı. Ama Pioli ile özür dilerim. İtalyano ile beraber bir şeyler vaat ediyor Avrupa'da. Zaman zaman topu bıraktığı maçları oynadığını gördük. Zaman zaman topu alıp etkili performanslar gösterdiğini gördük. Yani Marsilya özellikle zaten ne olursa olsun takımın başında Bruno Genesio var. Bu tip maçları, bu tip tek plan maçları hiç de fena değildir ki bunu geçtiğimiz dönemde Fenerbahçe eşleşmelerinde de görmüştük. Lige kötü başladılar. Fikstür olarak da iyi bir fikstür değildi. Yani Strasbourg kendiler ama Monaco, Paris, Ren özellikle zor bir deplasman. Ona keza Monaco da öyle. Paris'te İç sahi yenilmeleri belki biraz ekstra bir kayıp olarak görülebilir. Onun dışında hiç de fena oynamayan, biraz daha denge futbolunu oynayan bir takım. İleride zaten Aminguri, Nolmepe gibi iyi isimleri var. Beşiktaş'ı biraz daha yakın görüyorum iç sahada. Ama bu konuda asıl güvencem dediğim gibi biraz daha İtalyanlı.
1: Peki dinleyicilerimizden gelen mesajlara da bir dönelim. Hüseyin Bey bu arada bizleri dinliyor. Hüseyin Bey'in eşi ve kızıyla birlikte dinliyor. Eşi Gamze Akar ve kızı Elisa'ya çok selamlar gönderiyoruz. Hüseyin Bey, eşim Gamze Akar ve kızım Elisa'yı çok seviyorum. İyi ki varlar diyor. Ve bu sevgi gösterisini de Hüseyin Bey'in iletmiş olalım. Bizde kalmasın. Bizden de çok selamlar göndermiş olalım. Bir diğer yandan başka bir mesaja baktığımızda bir dinleyicimiz diyor ki Fenerbahçe lige iyi başlayamadı ve iyiye gitmiyor. Galatasaray kötü başladı, iyiye gidiyor. Trabzon kötü başladı, kötüye gidiyor. Beşiktaş ise iyiydi, çok daha iyiye gidiyor. Milli araya 2 maç var. Bu maçları kazanan takımlar bu psikolojiyi daha rahat atlatacaktır diyor. Katılır mısın?
0: Yani kısmen katılabilirim. Yani Galatasaray kötü başladı, iyi gidiyor. Yani bir beraberlik kötü diyemeyiz.
1: Ya bence yani kötü bir ortamda başladığı için herkese öyle geliyor. Ya o beraberliği de çoğu kişi mesela mağlubiyet olarak hatırlıyor Yaşar. Çünkü o transferler gelmedi falan, o söylemlerin arasında gelen bir beraberlikti.
0: Ya muhtemelen dediğin gibi o efekt olabilir. Yani şöyle bence bu değerlendirme biraz kafada şey gibi yansıyor. Geçen senenin devamı gibi. Yani geçen sene Galatasaray'da olduğu gibi bitirdi. Bir beraberlik biraz düşürdü gibi. Sonra toparladı. Ona keza hani Beşiktaş da geçen sene çok kötü bitirdi. Hani kötü bitirden ziyade işte istenilen seviyede değildi. Ama sezona bomba gibi başladı falan derken. Evet, yani dinleyicimizin bir noktada katılabiliyorum. Ama hani Süper Lig'de her, yani bir klişeler vardır ki en temel klişelerden biri de şu. Lig ikinci yere başlar. Yani ilk yarıda kazandığınız puanlar evet bir noktaya kadar sizi götürür ama lig biraz daha ikinci yere başlar. Çünkü genelde ikinci yarıda Avrupa'ya giden takımlarınız Avrupa'dan elenir ve lige tamamen konsantre olurlar. Haftada bir maça döner. Türkiye Kupası'nda biraz daha rotasyona döner. Asıl dananın kuyruğu koptuğu dönem Şubat'tan sonra gibi gözükür. Kilitekim de öyledir. Onun için yani herhangi bir takım veya iki takım ligi koparmadığı sürece ilk yarının sonuna kadar ben iki başlı belki üç başlı bir şampiyonluk yarışı olabileceğini düşünüyorum. Hani milli ara zaten iki hafta ki bu arada milli araya kadar 2'de 2 yapan takım çok moralli olacak. Ona %100 katılıyorum. Ama dediğim gibi yani lige kopmasına ya da avantajlı bir konuma gelmesi bir takımın daha çok uzun zaman var.
1: Bir dinleyicimiz soruyor. Marsilya karşısında nelere dikkat etmeliyiz diyor.
0: Yani Marsilya karşısında şöyle ben İtalyano'nun çok yüksek tempo presle başlayacağını düşünüyorum. Çünkü evet rakibin orta sahasında tecrübeli isimler var. Hani Højbjerg bunların en başında geliyor. Yani Amin Harit bu baskıdan çıkabilecek pasla çıkabilecek bir takım. Ama Beşiktaş ya bu takıma karşı topu aldığı noktada derinde ne kadar çözebilir kafamda soru işaretleri var. Ama 3. bölgede topu kapıp ya da baskı yapıp rakibi hataya zorlarsa Fenerbahçe maçında belli bir dönemde yaptığı gibi ya da takımı rakibi bir kanada yönlendirdiği tarzda bence buralarda biraz daha şansı olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki yani Marsilya'nın en büyük problemi savunma yani hala sol bekinde Emerson oynuyor yani İtalyan. Belki Naif Agger'di biraz oradan ayırabiliriz ama yani savunmada da çok fazla oyun kurabilecek bir oyuncusu yok. Biraz kısır bir takım diyebiliriz. Onun için ben ön iç sahada taraftan etkisiyle beraber ön alan baskısı bekliyorum. Olası bir ilk yarıda 1-0, 2-0'lık bir skordan sonra da İtalyano'nun hem topa sahip olma hem topu rakibe bırakma sistemini düşünürsek de topu biraz daha rakibe bırakacaktır. Çok daha farklı bir maça gidebilir gibi duruyor ama Marsilya tabii buralar çok fazla önemli takım hatta yani bir Şampiyonlar Ligi takımıdır neredeyse Marsilya. Onların o tecrübesine de dikkat etmek gerekiyor.
1: Bir başka dinleyicimiz de Beşiktaş Ahmetspor deplasmanında olacak. O maça dair neler düşünüyorsunuz? Çünkü Avrupa dönüşü zorlu bir maç olacak diyor. Ben 2-1 Ahmet alır diyorum diyor.
0: Yani onu yani dediğim gibi maçtan sonra yani Marsilya maçında olası bir kayıp olur mu ya da Marsilya maçının sonucu ne olur? Buna göre değerlendirmek daha mantıklı ama yani Ahmet kendi sahasında ne kadar sert bir rakip olduğunu hem Trabzonspor hem Başakşehir maçlarıyla net bir şekilde gösterdi. Yani sert bir takım, dengeli bir takım ki yani hücumunda da yani santraforları hem Cagne hem Giftorman ki Giftorman bu hafta da şov yaptı. Etkili bir takım. Bilmiyorum o maç biraz daha soru işareti benim kafamda. Bence dinleyicimde şöyle katılıyorum. Beşiktaş Ahmet deplasmanında Marsilya'ya göre biraz daha zorlanabilir. Ama dediğim gibi orada yani Marsilya maçı erken bir çözme şekli olursa Beşiktaş'ta yani ilk yarıda 2-0 buldu. İkinci yarıda biraz orantı aldı. 2-1'e bağladı maçı diyelim. Biraz daha temposunu Ahmet maçına saklayabilir. Ama Marsilya'ya 70 dakika 80 dakika yüksek tempoda oynamak zorunda kalırsa evet yani Ahmet maçı orada biraz daha sıkıntıya girebilir.
1: Bir diğer yandan tabii milli araya gideceğiz ki en uzun milli aralardan birisi olacak diye konuşuluyor. 20 gün kadar milli ara. Yani Dünya Kupası'nın hemen ardından bu kadar uzun bir milli ara. Ya insanlara mesela ben hep kızıyordum ya nasıl sevmiyorlar milli arayı, milli takımlar işte falan diye ama ya bu da abartı değil mi Yaşar ya? Bu kadar uzun bir milli ara Dünya Kupası'ndan sonra daha yeni yeni tempo kazandı takımlar. Ya bana biraz ayıp geliyor açıkçası.
0: Tempo konusunda yani takımlar üzerinde %100 katılıyorum ama kişisel olarak ben biraz dinlendirici buluyorum. Yani evet sezondan yeni başladı ama sürekli maç izlemek biraz zihnende dinlendiriyor bu aralar öyle söyleyeyim. Ama tek bir ara 20 gün 21 gün bence ideal çünkü diğer türlü hatırlıyorsan bir hafta ya da bir buçuk hafta 3-4 farklı ara oluyordu. Orada ben daha büyük problem olduğunu düşünüyorum. Orada hani hem hız kazandın milli ara o biraz daha bence problemli. Şu an daha az ara ama daha uzun bence biraz daha anlaşılabilir gibi geliyor bana.
1: Bir dinleyicimiz bence

0: Sezona Fenerbahçe ve Galatasaray iyi tempoda başladı. Fenerbahçe iki mağlubiyeti aldı ama toparlayacak diye düşünüyorum. Beşiktaş şu an iyi ama ileride elbette nefesi kesilecek demiş. Ya yalnız dikkat edin, bakın bu Beşiktaş taraftarlarının en sevdiği söylemdir. Çünkü hatta Onedio'nun da zamanında bununla ilgili bir skeci vardı. İşte Beşiktaş böyle iyi gittiği zamanlarda hep şey denir. Ne olacak işte, havlu atacaksınız. Tamam, yazı görebilecek misiniz? Nisan'da gidersiniz. Sezon sonu ayağınız titrer falan. Öyle gider, Beşiktaş şampiyon olur sonra. Bu söylemler başladıysa Beşiktaş taraftarları sevinmiştir bu arada.
1: Yani dediğim gibi Beşiktaş özelinde konuşmamız gerekirse şu anki hocası, yani İtalyano, yani tabii ki geçmişte Şahı Hoca'da Slaven Bilic'te çok saygı duyulan antrenörler ama İtalyano biraz daha bence mental olarak sezon sonuna göre doğru, yani vitesi ona göre ayarlıyordur. Bunu Pep Guardiola çok iyi yapar. Hani sezona 5. vitese girmez. 1-2-3 yavaş yavaş o vitesi artırır. Ben de İtalyano'nun biraz onu planladığını düşünüyorum. Yani şu an evet hızlı girdi lige. Ama yani sezon ortasına doğru bir tempo düşme olacak ki zaten İtalyano'nun her takımın dışında, yani özellikle Fiorentina'da ve Bologna'da bir kısırlaştığı ve puan konusunda problem yaşadığı dönemler, 1 aylık, 1,5 aylık dönemler olur. Bu yani, ama işte onlar biraz daha Bologna'da, Fiorentina'da çok fazla şampiyonluğa oynamayan rotasyon olarak problemli takımlardı. İlk defa şampiyonluğa oynayan, rotasyon olarak yani fena olmayan, iyi bir rotasyon olan bir takımda. Acaba burada İtalyano'nun bir başka sınavı olacak. Yani burada acaba ne yapacak? Yine o düşüş olacak mı? Bunu görmek lazım. Onun için biraz kapalı kutu gibi denebilir ama yani Fenerbahçe'de, Galatasaray'da buraları çok uzun süre oynadı. Ben yani iki takımında zaten minimum Nisan'a ya da Mart'ın ortasına kadar ikisinin de şampiyonluk yarışı zaten olması bekleniyor. Yani olamadığı takdirde zaten ikisinden birinin olamayan takım için çok büyük bir problem olacağını düşünüyorum.
0: Peki. Yaşar, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Yaşar Kurt'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, vites artırma işi Okan Buruk işidir. Lige yavaş girer demiş bir başka dinleyicimiz. Almanya'dan, Füsen'den Cengiz Han Bey de Beşiktaş'ın tek rakibi hakemler diyorum demiş. Bakın mesela aynı yayın içerisinde, bir saat içerisinde hem Beşiktaş hem Galatasaray hem de Fenerbahçe taraftarından aynı söylem geldi. Yani bunu demek istiyorum, yani hani bana bir tarafmışım gibi bundan niye bahsetmiyorsun demek çok doğru olmaz. Çünkü aynı hakemler için 3-4 takım taraftarından aynı şekilde serzeniş geliyor ve burada bir taraf olma durumu yok yani. Zamanla 3-4-5 yapar vitesi demiş bir dinleyicimiz de. 11'leri hatırlayalım. Gaziantep Futbol Kulübü'nde Kaşper Tobias. Kaleyi koruyacak savunma dörtlüsünde sağ bekte Luis Perez, sol bekte Kerim yer alıyor stoper. İkilisi olarak Abena ve Arda Kızıldağ ikilisi. Onların hemen önünde Meleke. Orta alanda sağ kanatta Sorescu, sol kanatta Kozlovski, merkezde Gidado ve Aleksandru. Maxim Varhileri uçta Halil Dervişoğlu'yla gol arayacak Gaziantep Futbol Kulübü. Fenerbahçe'de ise kaleyi Ederson koruyor savunma dörtlüsünde sağ bekte. Mert Müldür sol bekte, Archie Brown stoperde, Nathan Ake ve Skriniar. Onların önündeki üçlüde Guendouzi, Kante ve İsmail var. İleri üçlü sağ kanatta Greenwood, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu. İleri uçta Romelu Lukaku yer alıyor. Fenerbahçe'de yedekler arasında Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Oponk, Levent Mercan, Nelson Semedo, İrfan Can Kahveci, Bartu Elmas, Oğuz Aydın, Vedat Muriç, Dorgeles Nene yer alıyor. Gaziantep Futbol Kulübü'nde ise Ataberk Dadak Deniz, Efe Sarıkaya, Abakar Silla, Drissa Kamara, Juninho Bakuna, Karamba Gassama, Ogün Özçiçek, Trevent Stewart, Serdar Dursun ve Sontia Hansen yedek kulübesinde yer alan, şans bekleyen oyuncular olacak sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Furkan Uzun bizimle birlikte olacak. Son bölümde sizlerle olacağız.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
3: Reklam. Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve

0: Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da.

0: merkezinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
3: Fenerbahçe Avrupa futbolunun en tanınan santraforlarından birini kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler Napoli'den ayrılan 33 yaşındaki Romelu Lukaku'nun transferini tamamladı. Bikrom lakabıyla tanınan 1.91 boyundaki Belçikalı golcü güçlü fiziği, sol ayağı, sırtı dönük oyunu ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle kariyerine artık sarı lacivert formayla devam edecek. Peki Romelu Lukaku kimdir? Lukaku'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Romelu Lukaku, 13 Mayıs 1993'te Belçika'nın Anvers kentinde Kongo kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Futbol ona babası Roger'dan mirastı. Zaire milli takımda oynayan Roger Lukaku 1996-97 sezonunda Gençler Birliği forması da giydi. Ancak babasının futbolu bırakmasının ardından aile bütün birikimini kaybetti. Elektriğin ve sıcak suyun haftalarca kesik kaldığı günlerde Romelu henüz 6 yaşındayken annesinin evdeki sütü bütün haftayı yetirebilmek için içine su kattığını gördü. Ailesinin ne kadar zor durumda olduğunu o an anlayan Lukaku annesine her şeyi değiştireceğine ve 16 yaşındayken Anderlecht'te forma giyeceğine söz verdi. Lierse altyapısında bir sezonda 76 gol atan Lukaku, babasıyla aynı ayakkabıyı kullanıyor, güçlü fiziği nedeniyle yaşını sorgulayan rakip velilere kimliğini göstermek zorunda kalıyordu. 16. yaş gününde Anderlecht ile profesyonel sözleşme imzaladı. Yalnızca 11 gün sonra A takımda ilk maçına çıktı. İlk tam sezonunda şampiyonluk yaşarken Belçika Ligi'nin gol kralı oldu ve çocukken annesine verdiği sözü tuttu. 2011'de çocukluk hayalini kurduğu Chelsea'ye transfer edildi. İdolü Drogba ile aynı takımda olmasına rağmen beklediği süreyi bulamadı. Kiralandığı ve Brovich'te attığı 17 golle Premier Lig'e hazır olduğunu gösterdi. Bir sonraki sezon Everton'a kiralanan Lukaku, başarılı performansının ardından bonservisiyle Merseyside ekibine katıldı. Burada kulübün Premier Lig tarihindeki en golcü oyuncusu oldu ve 2016-17 sezonunda futbolcuların oylarıyla sezonun en iyi 11'ine seçildi. Everton'daki çıkışının ardından Manchester United'a transfer oldu. İlk döneminde önemli bir skor katkısı verse de zamanla oyununa ve fiziksel durumuna yönelik eleştirilerin merkezinde kaldı. Kariyerindeki asıl değişim ise 2019'da Antonio Conte'nin Inter'ine gitmesiyle başladı. İlk sezonunda Inter'i UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon takımının hücumdaki lideri olan Lukaku, Inter'in 11 yıllık şampiyonluk hasretini bitirdi. Ve Serie A'da sezonun en değerli oyuncusu ödülünü kazandı. Inter'deki başarısı onu rekor bir bonservis bedeliyle yeniden Chelsea'ye taşıdı. Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde ve finalinde gol atarak kupaya katkı sağladı. Ancak Thomas Tuchel'in sistemiyle beklenen uyumu yakalayamadı. Chelsea'de mutlu olmadığını ve Inter'i özlediğini söylediği röportajda kulüple arasındaki gerilimi arttırdı. Önce Inter'e sonra Roma'ya kiralanan Lukaku 2024 yazında Napoli'ye transfer olarak Antonio Conte ile yeniden buluştu. Napoli'deki ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı ve kupanın belirlendiği Cagliari maçında takımının ikinci golünü attı. Sonraki sezon geçirdiği ciddi uyluk sakatlığı nedeniyle aylarca sahalardan uzak kaldı ve yalnızca 7 maçta forma giyebildi. Buna rağmen 2026 Dünya Kupası'nda yeniden sahalara döndü ve Belçika'nın çeyrek finale yükselmesinde önemli bir katkı sağladı. Lukaku milli takım formasıyla attığı 93 golle Belçika tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ülkesinin 2018 Dünya Kupası'nı 3. tamamladığı turnuvada bronz ayakkabıyı kazandı. Ayrıca Avrupa Şampiyonası elemelerinde bir eleme döneminde en fazla gol atan oyuncu olarak tarihe geçti. Onu yalnızca iri ve güçlü bir ceza sahası forveti olarak görmek eksik olur. Lukaku, stoperleri sırtına alabilen, takım arkadaşlarına duvar olabilen, geniş alanda hızlanabilen ve sol ayağıyla az temasta sonuca gidebilen bir golcü. Ancak 33 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi şart. Uzun sakatlığın ardından maç ritmi, pres gücü ve dar alandaki ilk kontrolü soru işaretleri oluşturuyor. Fenerbahçe'nin Lukaku'dan en yüksek verimi alabilmesi için onu hareketli oyuncularla çevrilemesi ve savunma yükünü dengeli dağıtması gerekiyor. Fenerbahçe Lukaku ile hem ceza sahasında güçlü bir bitiriciye hem de şampiyonluk yarışının baskısını defalarca yaşamış bir lidere sahip oldu. Türkiye ile yolu yıllar önce babası Roger'ın Gençler Birliği dönemiyle kesişen Romelu Lukaku bu kez Fenerbahçe forması giyecek. Peki sizce Romelu Lukaku sarı lacivertli formayla beklentileri karşılayabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Reklam.
6: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
7: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
8: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
5: Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
9: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor. Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Hattımızda Furkan Uzun var. Furkan hoş geldin.
10: Hoş bulduk Göksel'in, merhaba yayınlar.
9: Teşekkür ediyorum. Sıcağı sıcağına 11'lerde belli oldu. Hemen onunla başlayalım. Fenerbahçe'de kalede Ederson yer alıyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Mert Müldür, sol bekte Arşi Brown, stoperde Nathan Ake, Skriniar, orta alanda Guendouzi, İsmail Kante, ileride Kerem, Greenwood, Lukaku var. Nasıl değerlendirirsin Fenerbahçe'nin 11'ini?
10: Aslında bakıldığı zaman tahmin edilebilir bir kombin. Sadece burada Lukaku tercihi sürpriz olarak değerlendirilebilir ve de yine Semedo'nun yedek kulübesinde olması enteresan bir dikkat çekici bir tercih daha doğrusu. Çünkü Beşiktaş maçından sonra Aziz Yıldırım elimizde Mert Müldür var, neden oynamıyor demişti ve Mert Müldür Beşiktaş maçında 11 başlamıştı. Semedo yedek kalmıştı. Bugün de aynı görüntü var. Bu tercihe biraz şaşırdım. Bir de Lukaku'nun ilk 11'de olması bana biraz sürpriz gibi geldi. Onun dışında Fenerbahçe'nin zaten belirli bir kadrosu var. Yani 3 aşağı 5 yukarı kimin nerede oynayabileceğini tahmin edebiliyorsunuz. Fakat Fenerbahçe Roma maçından sonra bu maça ne kadar hazır? Camia olarak hoca, oyuncular bu maça ne kadar hazır? Çünkü hafta içinde bir istifa kararı alındı. Ve sonra geri döndü hoca. İdmana da çıkmadı bir gün. Son 2 gün geri döndü. Dolayısıyla bu gibi durumlarda zordur. Yani bu gibi durumlardan sonra maça çıkmak zordur. Çünkü daha kısa süre önce bunun bir benzerini Trabzonspor takımı yaşadı. Fenerbahçe bugün bir benzer maç oynayacak. Dolayısıyla oyuncuların bir reaksiyon vermesi gerekiyor. Verememesi halinde veya işte oyunun, skorun iyi durumda, iyi olmaması halinde o zaman durum çok daha farklı yere gidebilir. Ama şöyle, yani bu maça da Fenerbahçe'nin çok iyi şekilde hazırlanabildiğini sanmıyorum. Çünkü bir gün boyunca hocasız idman yapan bir Fenerbahçe takımı gördük. İkinci gün hoca idmana çıkacak mı çıkmayacak mı tartışmaları olan bir Fenerbahçe takımı gördük. Ve bugün de zaten pazartesi akşamı ve Gaziantep Futbol Kulübü karşısında olacak Fenerbahçe takımı. Dolayısıyla Roma maçının bitişiyle beraber Fenerbahçe ufak bir kaosa girdi. Bugün bakıldığında takımın başında yine İsmail Kartal var ama o gün yaptığı açıklama çok sansasyonel bir açıklamaydı. Bir daha geri dönmemek üzere görevinden istifa ediyorum açıklaması dikkat çekici bir açıklamaydı. Bugün de takımın başında. Ama dediğim gibi o süre zarfında Fenerbahçe takımı bu maça ne kadar hazırlandı? Bu gerçekten büyük bir soru işareti.
9: Peki Gaziantep Futbol Kulübü'nün 11'ine bakalım. Tobias kalede, savunma dörtlüsünde sağ bekte Luis Perez, sol bekte Kerim var, stoperde Arda Kızıldağ ve Abena, önlerinde Meleke, sağ kanatta Sorescu, sol kanatta Kozlowski, merkezde Guidado ve Maxim, ileri uçta Halil Dervişoğlu var Gaziantep Futbol Kulübü'nde.
10: Gaziantep Futbol Kulübü aslında bakıldığı zaman hani kadrosu fena bir kadro değil. Yedeklerde Stewart var, golcü bir oyuncu Jamaikalı. O Gaziantep Futbol Kulübü adına tehlikeli bir oyuncu olabilir. İlk 11'e bakıldığında yani fena bir 11 gibi durmuyor. Sadece hücum hattında Halil Dervişoğlu biraz zayıf kalıyor. Onun dışında özellikle Maxim çok golcü bir oyuncu. Antep takımının herhalde en golcü oyuncusu olabilir. Kozlowski çok tehlikeli bir oyuncu. Geçmişte zaten Hollanda Ligi'nde de oynamıştı. 300'dan beri Gaziantep'te. Dolayısıyla yani bakıldığında tabii ki kadro kalitesi olarak Fenerbahçe maçın favorisi ama buradan şartları eşit duruma getiren veya işte Antep'i maçı kazanabilir duruma getiren şey az önce bahsettiğim gibi Roma maçından sonra Fenerbahçe konsantrasyonu yüksek bir takım görüntüsü vermedi. Hocası idmana çıkmadı. Yavuz Çetin hocayı ikna etti, gitti, yönetim hocayla toplantı yaptı vesaire vesaire. Kaotik bir dönemden geçti. Dolayısıyla bu şartlar altında bakıldığında bu maçın zor geçme ihtimali çok yüksek.
9: Tabii Göztepe karşısında Gaziantep Futbol Kulübü iyi bir performans göstermişti ama orada biraz Göztepe'nin de tabii formunun düşüklüğü etkendi. Gaziantep Futbol Kulübü bugün Fenerbahçe karşısında olacak. Yani tarihte çok fazla şansı tutan bir takım değil Fenerbahçe'ye karşı ama Fenerbahçe'de de olası bir mağlubiyete gerçekten neler olabileceğini öngörmek çok mümkün değil gibi Furkan, değil mi?
10: Kesinlikle. Şimdi Gaziantep Futbol Kulübü'nde evet Fenerbahçe şansı tutmuyor. Gaziantep Spor yani eski adıyla Gaziantep Spor, eski kulüp daha doğrusu, daha dişli bir takımda, daha büyük takımda, sert gelen bir takım ama Gaziantep Futbol Kulübü'nde dört büyük takımın dördüne de o şeyi göremedik. Aslında yeni bir stat, yeni bir dolu atmosfer, tribün, daha sert bir takım olması lazım ama gerekir ama onu bir türlü Gaziantep Futbol Kulübü hissedemedi. Şimdi dediğim gibi burada kritik soru şu: bu maçtan olumsuz sonuç çıkması halinde Fenerbahçe'de ne olacak? Bunu kestirmek çok güç. Bir teknik adamın bu maçı kaybedersen ne olacak düşüncesiyle sahaya çıkması kolay bir şey değildir. Çok zor bir şeydir. Gaziantep Futbol Kulübü geçen hafta Göztepe'yi mağlup etti dediğin gibi ve o da Orhan Ak'ın ilk maçıydı Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Futbol kulüpleri, takımlar yeni hocalarıyla çıktığı ilk maçta veya işte ilk birkaç maçta her zaman olumlu işaretler verir. Bunu bir kere koy, bunu bir kenara koyalım. Diğer tarafta da istifa edip istifa kararından dönen teknik adamların da ilk maçları her zaman çok önemlidir. Çünkü o ilk maç eşittir. O eşiği geçemezseniz muhtemelen sizin görevinize son verilir veya istifa kararı alınır. Az önce bahsettiğim gibi Trabzonspor'da Fatih Tekke bunu geçmişte yaşadı. Veya geçmişte Aykut Kocaman mesela istifadan döndü. İlk birkaç maçta devam etti. UEFA Avrupa Ligi'ne finale kadar gitti. İki taraftan bakalım. İşte bugün de İsmail Kartal bir sınav verecek. Şimdi bugün Fenerbahçe takımı puan kaybederse ben İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de sezonu tamamlayabileceğini açıkçası sanmıyorum. Çünkü İsmail Kartal her maça Demokles'in kılıcı altında başlıyor. Dolayısıyla bu gibi maçlarda, bu gibi baskı altında olduğunuz dönemde Fenerbahçe gibi uzun zamandır şampiyonluğa hasret bir takımı yönetmek çok zordur. O bakımdan İsmail Kartal'ın bir kere Fenerbahçe'nin daha doğrusu 3-4-5 maç artık her neyse bir seri galibiyetler olarak bir kredi yaratması gerekiyor ama İsmail Kartal son maçtan sonra o kadar bir baskı altında olacak ki bugün bu durumda

0: maçı şartları eşit duruma getiren Fenerbahçe'nin son 3-4 günlük periyotta doğru düzgün bir takım çalışması, yani antrenman olarak yapmamış olması. Çünkü Antep takımı daha birlikte çalıştı, daha çok çalıştı. Yani şey olarak, süre olarak, idman olarak. Ve yeni hocasıyla ikinci maç. Dolayısıyla dediğim gibi Fenerbahçe'yi zor bir maç bekliyor. Çünkü Antep takımı geçen hafta Göztepe'yi, her ne kadar Göztepe bu sene kötü bir takım olsa da, yani performans olarak kötü bir takım olsa da, gollü bir şekilde geçti. Bugün de içeride Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Tribünler dolu olacak. Fenerbahçe'nin nispeten yorgun olacak Roma karşısında. Ki çok iyi oynadığı bir Roma maçı. Burada oraya ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Hakikaten maçtan önce seninle konuştuğumuzda Roma'nın favori olduğunu, galibiyete yakın olduğunu söylemiştik ama özellikle maçın ikinci yarısında Fenerbahçe takımı bence müthiş bir oyunu ortaya koydu.
1: Furkan,
0: yani
1: bu arada galibiyeti... Furkan, sıcağı sıcağına İsmail Kartal'ın demecini de aktarayım sana. Biraz buna ki üzüldüm. Maç sonunda biraz duygusal davranmış olabilirim. Daha sonra yönetimle açık açık konuştuk. Şu anda bir problem yok ve devam ediyorum. Oyuncularım geri gelmeme çok sevindi. Birbirimize alıştık. Onlar da çok mutlu oldular. Herhangi bir problem yok. Devam ediyoruz, diyor İsmail Kartal.
0: Ya bu açıklama açıkçası Amerika Sportif maçı öncesindeki Fatih Tekke'nin açıklamalarının neredeyse birebir aynısı. Burada İsmail Hoca'nın camiadan, taraftarlardan bir özür açıklaması, ifadesi kullanmaması benim mesela çok şaşırdığım bir durum oldu. Çünkü Roma gibi büyük bir takımdan, galibiyeti hak ettiğiniz bir maçtan, puanla ayrıldığınız maçın hemen ardından bir daha geri dönmemek kaydıyla istifa ediyorum diyorsunuz. Akabinde 3 gün geçiyor. Sefer diyorsunuz ki duygusal yanım ağır bastı. O yüzden böyle bir açıklama yaptım. Şimdi bu tabii ki büyük bir çelişki. Dolayısıyla burada bir kere siz taraftarları, camiayı bir kaosu sürüklediniz. Her ne kadar şu an takımın başında olsanız da 3 gün, 4 gün boyunca Fenerbahçe Kulübü'nün ne olacağı belli olmayan bir süreç yaşandı. Ve mesela yönetimle oturduk konuştuk diyorsunuz ama idmana çıkmadınız. İkinci gün Oğuz Çetin sizin yanınıza gitti, ikna etti ve sonra siz yönetimle bir toplantı yaptınız. O şekilde göreve geri döndünüz. Dolayısıyla yani burada İsmail Kartal'ın söyledikleri ve son 3-4 günde yaşananlar biraz bence zıtlık taşıyor.
1: Peki Trabzonspor'da teknik direktör kim olacak Furkan? Yani bir taraf Şenol Güneş ismini çok fazla dillendiriyor ve oldu gibi gösteriyor. Diğer tarafta Pioli çok yakın deniliyor.
0: Şu an öne çıkan bu iki isim var. Pioli ve Şenol Güneş. Aslında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul'dan yabancı bir teknik adamla takıma emanet edeceklerini söylemişti 2 hafta önce. Ama aradan geçen 2 haftalık periyotta herhangi bir gelişme yaşanmadı. Şimdi Trabzonspor takımı cumartesi akşamı Galatasaray'la aslında belki de kendisi açısından sezonun kilit maçına çıkacak. Çünkü kaybettiği anda şampiyonluk şansının mucizelere bağlı olacak. İkincilik şansı çok zor olacak. Üçüncülük şansı yine işleri zor olacak. Dolayısıyla kaybettiği anda belki de sezonu kaybedeceği bir maç oynayacak Trabzonspor takımı Galatasaray'a karşı cumartesi günü. Ancak bugün pazartesi günü halen daha Trabzonspor'un bir teknik adamı şu an itibariyle resmi bir teknik adamı yok. Dolayısıyla bir kere Trabzonspor yönetimi bu konuda çok bence geç kaldı. Ağırdan aldı. Herhalde şöyle bir düşünce vardı diye düşünüyorum. Hüseyin Hoca kazanarak devam etsin. Milli araya kadar onunla gidelim ama öyle olmadı. Dolayısıyla Trabzonspor takımında şu an ön plana çıkan iki aday var. Şenol Güneş ve Pioli. Aslına bakıldığında iki isim de hani olabilecek isimler. Çünkü Pioli daha önce işte Milan'da mesela Şampiyonlar Ligi yarı finali yakalamış. Milan'a şampiyon yapmış. Lazio'yla Serie A'da galiba ikinciliği veya üçüncülüğü var. Tam olarak şu an hatırlayamıyorum ama özellikle Milan dönemi çok başarılı ki Milan tarihinde en uzun süre görevde kalan ikinci teknik adam olmuş. Yani istikrarlı bir yapıya sahip. Son dönemi geçen sene Fiorentina'da 10 maçta galibiyet alamamış ama şöyle bakmak lazım, zaten orada da başarılı olsaydı Inter Milan seviyesinden devam ederdi. Çünkü İtalya'da Inter'i ve Milan'ı, Lazio'yu çalıştırmış. Ama özellikle Milan'da çok başarılı olmuş. Şampiyonlar Ligi'ni yarı

0: final görmüş. Avrupa Ligi'nde çeyrek final görmüş. Serie A'da şampiyonluk yaşamış bir teknik adam. Al-Nassr'da Ronaldo ile çalışmış. Ve Milan'da İbrahimovic'le çalışmış. Yani yıldız oyuncu yönetiminde, yönetimi konusunda başarılı bir teknik adam. Dolayısıyla Trabzonspor'un mevcut yıldızlarla dolu takımın kaşıyabilecek bir teknik adam. Buradaki soru işareti şu bence. İtalya dışında başarısı yok henüz. O önemli bir bence soru
1: ya
0: işareti
1: sayılı
0: ama.
1: İtalyan teknik direktörler haricinde bu zaten çok fazla. Ya Ancelotti değilseniz eğer İtalya dışına çok çıkmıyor çünkü o teknik direktör. İspanyollarda da var bak mesela bu Valverde örneği mesela.
0: Kesinlikle. Bir de şu var. Aslında Akdeniz ikliminin insan olması önemli bir parametre. Çünkü Vincenzo Italiano, Montella bu isimler İtalya'dan Türkiye'ye geldiler ve başarılı oldu. Dolayısıyla aslında bir yol gösterdiler. Yani Türkiye'de yabancı hoca başarılı olmaz diye bir kural şey vardı ya, söylenti vardı ya. Aslında Montella ve Italiano, iki İtalyan teknik adam bunu kırmaya başladı yavaş yavaş. Özellikle Vincenzo Italiano. Pioli de bunu kırabilir. Çünkü Pioli de 60 yaşına geldi ve sadece bir tane kupası var. Yani aslında bakıldığında başarıya aç bir görüntüsü var. Çünkü resmi olarak şampiyonluk olarak bir tane Serie A şampiyonluğu var. Dolayısıyla olabilir. O olmazsa Trabzonspor'da İbre Şenol Hoca'ya dönecek gibi duruyor. Çünkü Şenol Hoca hala daha oraya giden bir resmi teklif yok. Muhtemelen Trabzonspor yönetimi de hani Pioli'den olumsuz bir yanıt olursa Şenol Hoca'yla anlaşalım gibi bir düşünce içerisinde sanırım. Fakat Pioli'nin olması bekleniyor ama Galatasaray maçına yetişir mi? Bu ciddi bir soru işareti. Çünkü Trabzonspor takımı bugün izinliydi. Yarın akşam, yarın sabah Galatasaray maçının mesaisine başlayacak. Ve ilk idmanda yine Hüseyin Hoca takımı başında olacak. Dolayısıyla maç cumartesi günü olduğu için hocanın yetişme şansı bana zor gibi geliyor. Yani tribünde olur ancak.
1: Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Rica ederim Göksel'e, ben teşekkür ederim, yayınlar dilerim.
1: Görüşmek üzere. Furkan Uzun'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve 11'leri yeniden hatırlayalım. Sonrasında programımızı noktalayacağız. Gaziantep Futbol Kulübü'nde kaleyi Kaçber Topyaş koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Luis Perez, sol bekte Kerim Çalhanoğlu, stoperde Arda Kızıldağ ve Abena ikilisi. Onların önünde Meleke var. Sağ kanatta Sorescu, sol kanatta Kozlowski, merkezde Gidado ve Aleksandru Maxim, ileri uçta ise Halil Dervişoğlu'yla gol arayacak Gaziantep Futbol Kulübü. Fenerbahçe'de ise kaleyi Ederson koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Mert Müldür var. Sol bekte Archie Brown, stoperde Nathan Ake ve Milan Škriniar. Orta alanda Matteo Guendouzi, N'Golo Kante ve İsmail Yüksek. Sağ kanatta Mason Greenwood, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, ileri uçta Romelu Lukaku'yla gol arayacak Fenerbahçe Sarı Lacivertliler. Ben Göksel'in Çağrı Saraç Haber Masası programında sizlerle birlikteydim. Saat 20 itibariyle Can Genç dakika skor aktarımında, karşılaşmanın dakika skor aktarımında ve sonrasında sizlerle birlikte olacak efendim. Ve şimdi kısa içeriklerimize geçiyoruz. Sonrasında Can Genç sizlerle.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Fenerbahçe Avrupa futbolunun en tanınan santraforlarından birini kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler Napoli'den ayrılan 33 yaşındaki Romelu Lukaku'nun transferini tamamladı. Bikrom lakabıyla tanınan 1.91 boyundaki Belçikalı golcü güçlü fiziği, sol ayağı, sırtı dönük oyunu ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle kariyerine artık sarı lacivertli formayla devam edecek. Peki Romelu Lukaku kimdir? Lukaku'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Romelu Lukaku, 13 Mayıs 1993'te Belçika'nın Anvers kentinde Kongo kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Futbol ona babası Roger'dan mirastı. Zaire milli takımda oynayan Roger Lukaku 1996-97 sezonunda Gençler Birliği forması da giydi. Ancak babasının futbolu bırakmasının ardından aile bütün birikimini kaybetti. Elektriğin ve sıcak suyun haftalarca kesik kaldığı günlerde Romelu henüz 6 yaşındayken annesinin evdeki sütü bütün haftayı yetirebilmek için içine su kattığını gördü. Ailesinin ne kadar zor durumda olduğunu o an anlayan Lukaku,

0: Her şeyi değiştireceğini ve 16 yaşındayken Anderlecht'te forma giyeceğine söz verdi. Lierse altyapısında bir sezonda 76 gol atan Lukaku, babasıyla aynı ayakkabıyı kullanıyor, güçlü fiziği nedeniyle yaşını sorgulayan rakip velilere kimliğini göstermek zorunda kalıyordu. 16. yaş gününde Anderlecht ile profesyonel sözleşme imzaladı. Yalnızca 11 gün sonra A takımda ilk maçına çıktı. İlk tam sezonunda şampiyonluk yaşarken Belçika Ligi'nin gol kralı oldu ve çocukken annesine verdiği sözü tuttu. 2011'de çocukluk hayalini kurduğu Chelsea'ye transfer edildi. İdolü Drogba ile aynı takımda olmasına rağmen beklediği süreyi bulamadı. Kiralandığı West Bromwich'te attığı 17 golle Premier Lig'e hazır olduğunu gösterdi. Bir sonraki sezon Everton'a kiralanan Lukaku, başarılı performansının ardından bonservisiyle Merseyside ekibine katıldı. Burada kulübün Premier Lig tarihindeki en golcü oyuncusu oldu ve 2016-17 sezonunda futbolcuların oylarıyla sezonun en iyi 11'ine seçildi. Everton'daki çıkışının ardından Manchester United'a transfer oldu. İlk döneminde önemli bir skor katkısı varsa de zamanla oyununa ve fiziksel durumuna yönelik eleştirilerin merkezinde kaldı. Kariyerindeki asıl değişim ise 2019'da Antonio Conte'nin Inter'ine gitmesiyle başladı. İlk sezonunda Inter'i UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon takımının hücumdaki lideri olan Lukaku, Inter'in 11 yıllık şampiyonluk hasretini bitirdi ve Serie A'da sezonun en değerli oyuncusu ödülünü kazandı. Inter'deki başarısı onu rekor bir bonservis bedeliyle yeniden Chelsea'ye taşıdı. Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde ve finalinde gol atarak kupaya katkı sağladı. Ancak Thomas Tuchel'in sistemiyle beklenen uyumu yakalayamadı. Chelsea'de mutlu olmadığını ve Inter'i özlediğini söylediği röportajda kulüple arasındaki gerilimi arttırdı. Önce Inter'e, sonra Roma'ya kiralanan Lukaku 2024 yazında Napoli'ye transfer olarak Antonio Conte ile yeniden buluştu. Napoli'deki ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı ve kupanın belirlendiği Cagliari maçında takımının ikinci golünü attı. Sonraki sezon geçirdiği ciddi uyluk sakatlığı nedeniyle aylarca sahalardan uzak kaldı ve yalnızca 7 maçta forma giyebildi. Buna rağmen 2026 Dünya Kupası'nda yeniden sahalara döndü ve Belçika'nın çeyrek finale yükselmesinde önemli bir katkı sağladı. Lukaku milli takım formasıyla attığı 93 golle Belçika tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ülkesinin 2018 Dünya Kupası'nı 3. tamamladığı turnuvada bronz ayakkabıyı kazandı. Ayrıca Avrupa Şampiyonası elemelerinde bir eleme döneminde en fazla gol atan oyuncu olarak tarihe geçti. Onu yalnızca iri ve güçlü bir ceza sahası forveti olarak görmek eksik olur. Lukaku, stoperleri sırtına alabilen, takım arkadaşlarına duvar olabilen, geniş alanda hızlanabilen ve sol ayağıyla az temasta sonuca gidebilen bir golcü. Ancak 33 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi şart. Uzun sakatlığın ardından maç ritmi, pres gücü ve dar alandaki ilk kontrolü soru işaretleri oluşturuyor. Fenerbahçe'nin Lukaku'dan en yüksek verimi alabilmesi için onu hareketli oyuncularla çevrilemesi ve savunma yükünü dengeli dağıtması gerekiyor. Fenerbahçe Lukaku ile hem ceza sahasında güçlü bir bitiriciye hem de şampiyonluk yarışının baskısını defalarca yaşamış bir lidere sahip oldu. Türkiye ile yolu yıllar önce babası Roger'ın Gençler Birliği dönemiyle kesişen Romelu Lukaku bu kez Fenerbahçe forması giyecek. Peki sizce Romelu Lukaku sarı lacivertli formayla beklentileri karşılayabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Radyo Gol'de Kısa Paslar zamanı.
0: Fenerbahçe savunma transferini Koca Oponk ile tamamladı. Sarı lacivertler Nice forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akeve Şikrinyer'in yanına hız, agresiflik ve girişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Oponk yaşı sayesinde artı 4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki Koca Oponk kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Oponk'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız Kısa Paslar'da başlıyor. Koca Oponk 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Accra'da dünyaya geldi. Altram de Wieser Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nice'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin umadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Opong da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısına verdi. Tüm kulvarlar

0: Arda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik ise dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Gana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nice formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Opong nasıl bir oyuncu? Opong'un oyununda ilk göze çarpan özellik geniş alan savunmasındaki rahatlığı. 1.85'lik fiziğine rağmen çabuk yön değiştiriyor. Rakibi hızlandığında geride kalmıyor. Savunma arkasında gönderilen toplarda uzun adımlarıyla mesafeyi kapatıyor. Bu nedenle önde kurulan bir savunmada yalnızca stoper değil, gerideki emniyet görevini de görüyor. Santrafor sırtı dönük topu aldığında çizgide beklemiyor. Öne çıkıp teması kuruyor ve rakibin yüzünü kaleye dönmesini engelliyor. Topu kazandığında ise gelişi güzel uzaklaştırmak yerine pasla devam etmeyi düşünüyor. Nice'de 500 dakika oynayanlar arasında %62,8'de en yüksek ikili mücadele kazanma oranına ulaşması bu cesur savunmanın yalnızca görüntüde kalmadığını gösteriyor. Topla ilişkisi temiz, kısa ve orta mesafede güvenli oynuyor, baskı geldiğinde topu taşıyarak ilk hattı aşabiliyor. Yine de onu her pasıyla savunmaya yaran bir oyun kurucu gibi görmek doğru olmaz. Opong'un asıl marifeti hücumu tek başına kurmak değil, topun geriden sağlıklı temiz bir şekilde çıkması. Nice'de üçlü savunmanın hem sağında hem solunda, dörtlü hattında, merkezinde ve gerektiğinde sağ bekte kullanıldı. Bu çeşitlilik onu yalnızca bir stoper yediği olmaktan çıkarıyor. Maçın gidişatına göre savunmanın şeklini değiştirmek isteyen İsmail Kartal'a değerli bir taktik esneklik sağlıyor. İsmail Kartal Opong'u dörtlü savunmada sağ stoper olarak kullanabilir. Ake sol ayağıyla ilk pasını hazırlarken Opong geniş alanı savunur. Skriniar'la oynadığında ise Slovak stoper ceza sahasını korurken genç oyuncu araya atılan topları kovalar. Üçlü savunmaya dönülen bölümlerde Ake solda, Skriniar merkezde, Opong sağda görev alabilir. Semedo ve Archie Brown aynı anda ileri çıktığında geride bırakılan alan büyüyor. Opong'un sürati burada kıymet kazanacak. Kante'ye de Gündüz'ü ilk pas için yaklaştığında işi daha da kolaylaşacak. Zira önünde bağlantı bulunduğunda gereksiz riske girmek zorunda kalmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin hızlı geçişleriyle Süper Lig'in kalabalık ceza sahaları aynı oyuncudan farklı çözümler isteyecek. Opong'un gelişimini de bunlar belirleyecek. Ancak Opong'un enerjisi zaman zaman sabırsızlığa dönüşebilir. Rakibini önde karşılamak isterken yerini erken terk ederse arkasında koridor bırakabilir. Hava toplarında sıçraması güçlü olsa da 1.85'lik boyuyla her santrafora karşı mutlak üstünlük kurması da beklenmemeli. Türkiye'de kapalı savunmaları açmaya çalışırken verilecek geniş alanlar onun karar kalitesini sınayacak. Bu transfer Ake ve Skriniar'ın doğrudan kenara çekileceği anlamına gelmiyor. Opong öncesinde rotasyona girecek, ardından hızı ve devamlılığıyla formayı zorlayacak. Fenerbahçe hazır bir yıldızdan ziyade bugünü oynayabilen ve yarına değer taşıyan bir stoper aldı. Çıraklık dönemini İsveç'te, ilk büyük sınavını Fransa'da verdi. Şimdi sıra Kadıköy'de. Peki sizce Koca Opong Fenerbahçe'de savunmanın değişmezlerinden biri olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
4: Can Genç'le Dakika Skor başlıyor.
5: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'lesiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Gaziantep Fenerbahçe müsabakası da başladı. Dakikalar 2'yi gösteriyor. Kadroları çok değerli meslektaşım, çok değerli dostum Göksel'in Çağrısı Araç sizlere aktardı. Ancak bir kez daha aktarmak isterim. Gaziantep'in kalesini Tobias koruyor. Savunmada Perez, Arda, Abena, Kerim dörtlüsünü görüyoruz. Orta alanda Meleke, Gidado ve Maxim. Kanatlarda Sorescu, Kozlovski, ileride ise Halil görev yapıyor. Fenerbahçe tarafında kaleye Ederson korurken savunmada Mert, Skriniar, Ake ve Brown dörtlüsünü, orta alanda Kante, İsmail, Genduzi üçlüsünü izliyoruz. Onların önünde Greenwood, Kerem ve Lukaku yer alıyor. Üçüncü dakikaya da yavaş yavaş giriyoruz. Henüz skorda denge var. Bunu da dinleyicilerimize aktarmış olalım. Gaziantep Futbol Kulübü kırmızı siyah çubuklu formayla sahada yer alırken Fenerbahçe'de sarı beyaz ikonikleşmiş formasıyla yer aldığını da vurgulamak isterim. İlk 11'leri de aktardım ki maç önünde bugün Göksel'in Çağrı Sanat çok değerli konuklarıyla sizlerle beraberdi. Hafta içlerinde bizler de maç önlerinde 20 olmasından da mütevellit maçlarımız. Bu şekilde bir tasarrufumuz olduğunu da hatırlatalım. Tabii ki bugün kadrolara bakınca açıkçası biraz şaşırdığımı söylemek isterim. Fenerbahçe tarafında birazcık da, yani doğrusunu söylemek gerekirse 4-2-3-1 gibi bir düzen bekliyordum. Nitekim Roma maçından sonra İsmail Hoca'nın da 3 orta sahalı düzenle devam ettiğini görüyoruz ki Guendouzi de formasına kavuştu bu maçla beraber. Yani sonuç olarak Avrupa'da 2 maçlık cezası olduğunu da hatırlatalım. Guendouzi'nin o yüzden oynamamıştı Roma müsabakasında. Demek ki Roma müsabakasında 3 orta sahalı düzeni İsmail Kartal birazcık daha fazla kullanacağı benziyor. En azından sezon başında çok fazla görmüyorduk. Daha çok 4-2-3-1'ler üzerinden ilerleyen bir Fenerbahçe izlemiştik. Ancak bugün 3 orta sahalı düzeni daha fazla göreceğimizin sinyallerini alabiliyoruz. Nitekim bu durum maçı nasıl etkiler diye kafamın içinde düşünüyorum. Derken bu arada çok da sert bir müdahale var. Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen de faulü verdi. Evet, Fenerbahçe'de kendi yarı sahasından serbest vuruşla başladı. Bu arada bir Fenerbahçeli oyuncu da Kerem de yerde şu anda. Evet, ilk sarı kart çıkıyor maçta. Dakikalar 4'ü gösteriyor. Mehmet Türkmen sarı kartına başvurdu. Meleke. Yanlış görmediysem sarı kartı gören isim, 6 numarada forma giyen. Evet, Meleke'nin müdahalesi Mehmet Türkmen'e göre sarı kart ki Mehmet Türkmen'in de çok eleştirilen hakemlerden bir tanesi olduğunu şu ana kadar biliyoruz. Bütün dinleyicilerimizin çok fazla eleştirisi oluyor. Uluray Meleke sarı kartı gördüğünü vurgulayalım. Dakikalarda 5'i gösteriyor. Gaziantep'te durum dengeli ki 3 orta saha düzenini hakkında cümle kuracaktım. Tam o sırada bu gelişme oldu. Ya biraz üretkenlik açısından Fenerbahçe'yi ne kadar etkileri kafamda birazcık düşündüm. Nitekim belki de Gaziantep Futbol Kulübü'nün birazcık açık anlayışlı, yani şöyle diyelim, çok daha hücumu düşünen oyuncu grubuyla sahada yer alması kaynaklı olarak Fenerbahçe'nin daha dengeli bir görüntüyle işi belki kendi lehine çevirebilir gibi yorumluyorum. Ama tabii öteki taraftan da maçın 45. dakikasına kadar eğer Fenerbahçe golü bulmadığı takdirde birazcık daha farklı bir kurguya dönebilir. Bunu da göreceğiz. Archie Brown'un formu takdir kazandı Fenerbahçe'de, bunu da vurgulayalım ki bugün de formasıyla sahada. Semedo'yu soracak olanlar var. Yedek kulübesine, hatta yedekleri de aktaralım. Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Opong, Levent Mercan, Semedo, İrfan Can, Bartu Elmas, Oğuz Aydın, Vedat Muriç ve Nene yedeklerdi. Gaziantep tarafında Ataberk Dalakdeniz, Efe Sarıkaya, Abakar Silla, Drissa Kamara ki geçen sezon çok beğendiğim oyunculardan bir tanesiydi. Bugün yedek kulübesinde Juninho, Gassama, Ogün Özçiçek, Stewart, Serdar Dursun ve Hansen'i görüyoruz. Yedek kulübesinde Orhan Akın öğrencileri bu şekilde, onu da saymak istedim. Dakikalar 6'yı gösteriyor. Durum 0-0. Sol kanattan Fenerbahçe gelecek. Matteo Guendouzi ile karşı kaleye birazcık daha çok adamla Fenerbahçe'nin yığıldığını görebiliriz. Şu ana kadar maçta net bir pozisyon olmadığını söyleyelim. Ama şu anda Fenerbahçe evet pozisyona giriyor. Derken Mason Greenwood'la beraber Abena kornere gönderdi topu. Köşe vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Dinleyici mesajlarımızı da alacağız tabii ki, onu da aktaralım. 0212-273-1010'dan bizlere mesajlarınızı gönderebilir, fikirlerinizi danışabilir, hatta kuponlarınızı da atabilirsiniz. Bunu da vurgulamış olalım. Evet, Orhan Ak'ta görüntüye geldi. Dakikalar 7'yi gösteriyor. Köşe vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Ceza sahası içinde bir aylı kalabalık Fenerbahçe takımı. O noktada Arda Kızıldağ'ı uzaklaştırıyor. Yavaş yavaş dinleyici mesajlarını da alırız tabii ki. Bu arada İsmail Kartal da görüntüye geldi. Hafta içinde çokça konuşuldu İsmail Kartal'ın durumu. Geçtiğimiz haftanın içerisinde gidecek mi, kalacak mı, ayrılıyor mu, tekrar ikna çabası, sonrasında toplantılar vesaire derken İsmail Kartal'ı da bugün Fenerbahçe'de teknik direktör olarak görüyoruz. Selamünaleyküm abi, kolay gelsin de başlamış Ayhan Bey. Nasılsın abi, iyisin inşallah? İyiyiz vallahi, koşturmaca. Bizler de müsabakayı takip etmek için geldik sizlere. Dilimiz döndüğünce aktarmaya çalışacağız Ayhan Bey. Doğrusunu söylemek gerekirse tabii ki tüm detayları aktarmaya çalışacağız. Umarız...

Yani bir kez daha söyleyelim, müsabakanın hakeminin çok fazla ön plana çıkmadığı, futbolun ön plana çıktığı, hatta gerekirse maçın sonunda sesimin kısıldığı bir müsabaka olsun diye temenni ediyorum. Bol gol olsun. Akan oyundan çok güzel ataklar izleyelim. Hepimizin temennisi bu. Orada Gaziantep'te de yani özellikle kameranın çektiği tribünün dolu olduğunu söyleyelim. İğne atsanız yere düşmeyecek durumda. Kale arkasında az az boşluklar olsa dahi yine de stadyumdaki kapasitenin hiç fena olmadığını da vurgulamak isterim. 8. dakika, durum 0-0. Süper Lig'de kapanış. Bu haftanın kapanış müsabakasında, onu da söyleyelim. Takımlar 5 maç oynadılar. Bu iki takımın 4'er müsabakası olduğunu şu ana kadar söyleyelim. 5. maçı oynuyor Gaziantep Futbol Kulübü ve Fenerbahçe. Bunu da bir kez daha vurgulamış olayım. Türkiye TFF 1. Ligi'nde yalnızca bir maç var bugün. Kayserispor İstanbulspor müsabakası oynanıyor. Orada da durum 0-0 olduğunu aktarmış olalım. Evet, 9. dakikaya giriyoruz. Henüz maçta çok net bir pozisyon yok. İki takımın da birazcık daha büyük riskler almadan başladığı bir maç başlangıcı olarak yorumlayabiliriz. Şöyle bakıyorum. Öcal Bey kupon yollamış. Kupon şansınız da yanınızda olsun hakikaten. Bakıyorum ne demişsiniz? Gaziantep-Fenerbahçe maçına 3 gol 11 korner demişsiniz. Bence olabilir bu arada. Yani fena bir kupon olmamış. İyi bir deneme. Como Parma maçına 10 şut. İki takımın da isabetli şut sayısı 10. Torino Roma'ya ikiz takımda isabetli şut sayısı 10. Villarreal Betis'te de iki takımda isabetli şut sayısı 11. Bana soracak olursanız Villarreal Betis'te bence bu bahis çok iyi. Diğerlerini çok iyi bilmiyorum. Yani Como'yu izledim sonradan. İşte Selim Payalan anlatıyordu ki Göksel'in Çağrı Saraç da bağlamış. Selim abi anlatıyordu. Çok keyifli bir anlatım vardı o maçta da. Yani açıkçası olabilir. Ki zaten Komoda golü bulmuş. Şu ana kadar gönderdiğiniz görsele istinaden söylüyorum. Betis Villarreal maçında gelir kalanını tam olarak bilememekle beraber fena bir kupon olmadığını söyleyeyim. Ahmet Bey yazmış, demiş ki sevgili Can, her zamanki gibi sendeyiz. Televizyon sesi açık, süper program demişsiniz. Teşekkür ederiz. Biz de olabildiğimizce, dilimiz döndüğünce sohbetle bazı pozisyonlarda da sizlere aktarım yaptığımız bir program sunmaya gayret ediyoruz. Radyo Gold'de bu sezon sizlerleyiz. Tekrardan beraberiz. Bu arada Fenerbahçe'nin bir kontratak girişimi olabilir ama o noktada Arda Kızıldağ bir kez daha hayati bir müdahalede bulunuyor. Tekrardan evet, Fenerbahçe'de taç atışını kullandı. Greenwood ve Archie Brown'ın orada bir anlaşmazlığı vardı ancak top kaybı gelmedi. Topa da şu anda ilk 10 dakika itibarıyla Fenerbahçe'nin %80 civarında sahip olduğunu söyleyelim. Çok ciddi bir topla oynama üstünlüğüne sahip Fenerbahçe ama net pozisyon sayısı olarak şu anda birazcık daha kısır bir müsabaka başlangıcı olarak yorumlarsak yanlış olmayacaktır. Onu da bir kez daha aktarmış olayım. Şöyle bakıyorum, Eyüp Bey demiş ki şu an oynanan Mehmet Türkmen Gaziantep maçı her ne kadar zorlu geçmişse de Mehmet Türkmen kazanacaktır diye aslında imalı bir mesaj gelmiş. Yani ya bakalım, hemen maç başlamadan hemen bir takımın lehine düdükler çalınacak yorumlamayalım bakalım. Eğer öyle bir şey olursa tabii ki vurgularız, söyleriz, olabildiğince gördüğümüz şekilde değerlendirmeye çalışırız ama... Ya temennimiz tam tersi olsa diye, yani bir skor anlamında bir temennimiz yok. Lakin hakem yönetiminin iyi olması noktasında ben bir temennide bulunmak isterim. Can sesin uğurlu gelirse evdeki kızlarım senin şansını ödüllendirecekler. Psikolojik baskıda bulunuyorsunuz. Peki Gaziantep'e attıralım o zaman. Ödüllendirilsinler. Siz yine de ödüllendirin Eyüp Bey. Yani bugün okulların ilk günüydü. Gerçekten bütün... öğrencilere de buradan sevgilerimizi yollayalım. Hakikaten yeni eğitim öğretim yılında da başarılı bir sene dileyelim. Umarız tabii ki herkesin çocuğu da çok çok başarılı olur diye bu güzel, aslında bu manalı günde de bu diyorumuzu da yapalım. Evet, 12. dakikanın içerisindeyiz. Durum 0-0. Henüz çok net bir şey göremedik maçta. Oldukça tabii ki sizlere aktarırız. Fenerbahçe'nin üçlü orta saha düzeniyle sahada yer aldığını, İsmail'in birazcık daha geride konumlandığını söyleyebilirim. Yani Kante ve Genduzi'ye göre birazcık daha İsmail'in daha geride konumlandığı,
Genduzi'nin birazcık daha karşı kaleye yakın konumlandığı ve Kante'nin de biraz daha 8 numara gibi gözüktüğü bir orta saha düzeni olduğunu söyleyelim. Mason Greenwood'un ileride biraz daha özgür bir

rolde oynadığını, zaman zaman derine gelip top aldığını, zaman zaman da ileride topla buluştuğu bir düzen olarak yorumlayabiliriz Greenwood'un şu andaki konumlanmasını 13. dakika itibarıyla. Lukaku da bugün sahada Vedat Muriç yerine, Romelu Lukaku'ya da açıkçası şöyle bir göz ucuyla takip ediyorum. Maçın oynandığı esnada bir gözümde Lukaku'yu takip ediyor. Yani fizik durumu çok çok eleştiriliyor Lukaku'nun. Bakalım yani mesela misal bugün iki tane atarsa da, ya da mesela diyelim ki bugün iki tane attı, haftaya iki tane attı. O zaman bakalım hiç konuşulacak mı fizik durumu işi. Ama ya dediğim gibi bence de bir problem var. Yani Lukaku her zaman iri bir oyuncuydu, bunu söyleyelim. Oyuncunun fizyolojik yapısı zaten bu şekilde bu kişi, ama yine de ya bir gözümde onu takip etmek istiyor. Maç içinde ne kadar hareketli olduğunu birazcık anlamaya çalışacağız. Çünkü ilk kez net bir şekilde şöyle bir ilk 11'de diye hatırlıyorum. Belki benim hatam vardır ama bu konuda Lukaku'yu 11'de ben hatırlamıyorum. Ya da bir 90 dakika Lukaku'yu henüz daha izleyemedik. Kontrol edeyim, Roma maçında yok zaten. Beşiktaş derbisinde Vedat vardı diye hatırlıyorum. Evet. Şöyle bakalım, Samsun maçında kim oynamış tepede? Samsun'da da Vedat oynamış. Konya'da kim oynamış tepede? Orada da Vedat oynamış. İlk haftada da zaten mağlubiyet vardı. Orada da Talisca oynamış. Evet. Yani Fenerbahçe'nin ilk kez 11'inde gördüğümüz Lukaku'yu da bir göz ucuyla takip edeceğim maç boyunca. Sizlere de aktarırım. Tabii ki birçok dinleyicimiz şu anda yollarda evine ulaşmaya çalışıyor ki trafik bugün çok yoğundu, onu söyleyelim. O yüzden de olabildiğince sizlere pozisyonları biraz daha tasvir ederek, en azından ilk yarıda siz yetişene kadar pozisyonları biraz daha tasvir ederek, biraz daha saha içinde neler olduğunu sizlere aktararak geçireceğimiz bir ilk 45 olacak. İkinci 45 dakikada biraz da tabii ki eğer skor veyahut da çok büyük bir gerginlik olmadığı kaç şartı da her zamanki gibi biraz daha sohbet havasında geçirdiğimiz, daha böyle goy goy havasında geçirdiğimiz bir ikinci yarı temenni ediyoruz tabii ki, ama bakalım. Tabii ki buna göre bir akışımız var. İlk kere en azından evlerine yetişip maçları evde takip etmek isteyen dinleyicilerimiz açısından biraz daha bilgilendirici olmaya çalışacağız. Dakikalar 16'yı gösteriyor. Durum 0-0 olduğunu hatırlatalım. Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe müsabakasında şu ana kadar iki takımın da karşılıklı birer köşe vuruşu kullandığını da vurgulamak isterim. Şöyle bakıyorum. Aykut Bey demiş ki Lukaku santrafor olacağına kaleci olsaymış demiş. Esprili bir yolum gelmiş birazcık Lukaku'nun fiziksel yapısına göre. Kaleci olması fiziksel yapısından dolayı çok daha iyi olabilirmiş diye aslında esprili bir yorum geldi. Ya bakalım. Yani Lukaku her zaman zaten çok kalıplı bir oyuncuydu ama şu anda bir tık daha normale göre daha hantal gözüküyor, en azından öyle söyleyelim. Ama nitekim yani oyuncunun ritim bulduğu takdirde çok enteresan işler yapabilecek potansiyeli olduğunu da söyleyelim tabii ki. Yani doğru transfer, yanlış transfer konularında çok fazla eleştiri var. Yani Lukaku yerine farklı birimi alınsaydı diye. Ya tabii ki eleştirmek çok kolay ama bakalım, biraz izleyelim. Biraz bir ilk 11'de bir 2 maç 3 maç görelim. Ondan sonra daha fazla yorum yapalım ki Galatasaray tarafında mesela bir örnek vermek gerekirse Lezli Ugeçukwu ilk maç sonunda işte 18 maç bu adamı oynatmadan devre arasında herkes yollanmalı mı diyordu. Belki ileride yine böyle denecek ama dün de herkes mest oldu. Oyuna girdikten sonraki dilimde. Bu arada Lukaku çok iyi indirdi Kerem'in önüne. Son anda Gaziantep Futbol Kulübü savunması uzaklaştırdı. Yani Ugeçukwu konusunda erken hareket edilince böyle bir yorum geldi. Dün herkes metiyeler düzdü. O yüzden yani bir günde kahraman ilan etmek veyahut da bir günde direkt yermenin çok da manalı bir çıkarım olacağını düşünmüyorum. Hele hele sezonun bu başlangıç fazında diyelim. Archie Brown'la Fenerbahçe'de uzun bir taç atışı hazırlığında, dakikalar 17'yi gösteriyor. Arda Kızıldağ'da dizini tutuyor bu arada. Onu da söyleyelim, Arda Kızıldağ'da dizini tutuyor. Umarız ciddi bir durumu yoktur Arda'nın da. Archie de gerildi. Evet, taç atışı kullanacak Fenerbahçe. Archie Brown ceza sahası içine doğru uzun kullandı. Bir kafa vuruşu ancak. Kolay bir top oldu Tobias için. Skriniar'ın vuruşu. Kenan Bey'den bir mesaj geldi. Selam, güzel orta gelirse Mehmet Türkmen golü atar. Fenerbahçe'nin potaya girmesi lazım demiş. Vallahi bilemiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Karşılaşmanın hakemleri hakkındaki eleştirileri son derece saygı duymakla beraber hakikaten korkunç yönetimler görüyoruz özellikle ilk 5 hafta nezdinde. Yani her sene bunun daha da geriye gitmesi çok acayip. Yani bu kadar gelişmek,
için çaba sarf edilen bir departman olarak yorumlanıyor. En azından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, ama gün geçtikçe geriye giden bir departman olduğunu görüyoruz. O yüzden bu yorumlarda bence çok normal, yani normal karşılıyorum. Yani her taraftar, eğer bugün bir Fenerbahçe taraftarı değilse, bu şekilde bir mesaj atması gayet doğal olarak yorumluyorum. Tam tersi durumlarda da zaten işte Galatasaray oynadığı zaman da tam tersi mesajları alıyoruz. Beşiktaş oynadığı zaman da tam tersi mesajları alıyoruz. O yüzden veyahut da Trabzonspor'u da katalım bu işin içine. Ya yani bu noktada diyecek hiçbir şeyim yok. Hakemlerin gün geçtikçe geriye gittiği bu tabloda da son derece mantıklı buluyorum mesajlarınızı. Ama yani demek değil ki bu kesin yapacak diye bir şey yok yani. Bakalım, belki de Fenerbahçe çok iyi oynar maçın kalan evresini, ama şu ana kadar 19 dakikalık dilimde yani gayet ortada çok da fazla bir aksiyonun olmadığı bir müsabaka olduğunu söyleyeyim. Erkan Bey demiş ki bu akşam İsmail Kartal gider, takımın hiçbir organizasyonu yok, hiçbir şey yapamıyor demiş. Tabii ki tamam, İsmail Kartal'ın sorumluluğunda değildir bu işin, ama yine de bileti demiş, gider demiş. Olabilir. Yani ben şunun garantisini zaten hiçbir şekilde veremem. Yani İsmail Kartal şu anda Fenerbahçe'nin hocası olarak söyleniyor, ama ya olumsuz bir sonuç olduğu koşulda, hele hele bu kadar kaotik bir ortamda, yani bir kez daha gidebilir yani. Yani sonuç olarak kulübede şu ana kadar duran bir isim, bir anda basın toplantısında istifa eden bir isim, sonrasında ikna edilip gelen bir isim. Psikolojik açıdan bunun zor olduğunu, zor bir görev olduğunu vurgulayan dördüncü döneminde İsmail Kartal bunu bu şekilde vurguladı. Vallahi açıkçası şaşırmam. Yani olumsuz bir sonuçta her şey olabilir Fenerbahçe'de. O yüzden de haksız sayılmazsınız. Yavuz Çetin'in ben gideceğini zannetmiyorum. Yani Sayın Aziz Yıldırım'ın çalıştığı dönem boyunca Oğuz Çetin'le beraber bence ilerleyeceğini düşünüyorum. Ki Oğuz Çetin'in de yani şu ana kadar bütün sorumluluğunda, mesela yani sportif direktör gibi, teknik direktörle başkan arasındaki köprü rolündeki kimse olduğu için de eleştirilme noktasını anlıyorum biraz. Ama dediğim gibi bakacağız yani. Fenerbahçe'de gündem her zaman karışıktır. Yani iki iyi sonuç bir anda vezir eder, iki tane kötü sonuç bir anda rezil eder. Yani birazcık aslında sonuçlara bağlı olarak, yani oyun veyahut da iyi oyun vesaireden de ziyade biraz sonuçlara bağlı olarak bence Fenerbahçe'yi yorumlayabileceğiz yaklaşık bir 3-4 hafta içerisinde. Bunun bence birazcık bu şekilde olacağını düşünüyorum. Sonrasında belki oyun kalitesi vesaire, oyuncu kalitesi, bunların üzerinden konuşuruz, ama en azından bu bir aylık dilimde hem milli ara hem de bu iki maçtan bahsedebiliriz. Hem bu maç hem haftaya Fenerbahçe'nin oynayacağı futbol maçında ki sonuçlar esasında çok fazla belirleyici olabilir. Camianın dinamikleri içerisinde bunları görebiliriz. Şöyle bakıyorum. Bu arada evet, radyolarını yeni açanlar için hatırlatalım. Ulrich Meleke Gaziantep Futbol Kulübü adına 4. dakikada sarı kart görmüştü. Şu ana kadar onun dışında maçta çok ciddi bir aksiyon yok, bir değişiklik yok, bir gol yok. Onu da vurgulayalım. Hatta iki takımın da ikişer şutu olduğunu söyleyelim. Fenerbahçe'nin tek isabetli şutu da Milan Škriniar'ın Archie Brown'un taç atışından vurduğu cılız kafa vuruşuydu. Topla oynama verilerinde Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Bunu da vurgulayalım. Bu arada Gündüzden de şık bir hareket denemesi, ama orada Gaziantep Futbol Kulübü orta sahası 3 kişiyle Gündüzden'in üzerine çıkıp orada topu kazanan taraf oldu. Sol taraftan geliyor Gaziantep. Tehlikeli pozisyon olabilir, ama hemen ayak koyuyor orada. İsmail Bekir'in kademesine geldi. Bugün açıkçası bu kadro beni bir kez daha tekrar edeceğim ama çok çok şaşırttı. Yani ben böyle bir orta saha üçlüsüyle yani yalnızca herhalde Fenerbahçe'nin kendinden çok çok güçlü bir takıma karşı çıkabileceği düşüncesinde bir futbol severim. Yani buna bu şekilde bakan birisiyim. Böyle bir üç orta saha ile beraber, yani Liverpool'la işte Atletico Madrid'le oynayacak Fenerbahçe, bu maçlarda belki bu orta saha daha mantıklı bir seçim olarak görebilirim. Nitekim bu maç nezdinde çok fazla anlam veremedim. Ama tabii ki hocanın mutlaka bir bildiği vardır. Hocada daha güvenli bir yani sonuç olarak zaten çok kaotik bir ortam var. Fenerbahçe 30 tane şut çekse de mağlup olsa veyahut da
40 tane şut atıp berabere kalsa, rakip bir şut bir gol olsa yine durum çok sıkıntı olacaktı. Belki de hoca daha güvenli bir şekilde

şekilde doğrudan daha güvenli gidip 1-0 olsun bizim olsun kafa yapısıyla daha mantığıyla sahaya çıkmış olarak yorumlayabiliriz. Onun dışında çünkü yani başka bir türlü bir denklemde Fenerbahçe'nin bu tarz 3 tane 6 numara oynamaya alışık diyelim ki Guendouzi'nin bir tık daha 8 numara özellikleri olduğunu söyleyebiliriz ki Kante'nin de 8 numara özellikleri var ama ofansif olarak belki konumlandırabileceğiniz oyuncular değil bunlar. 3 tane 6 oynayabilecek oyuncuyla orta sahayı kurgulaması ister istemez tabii ki belki üretkenlikte de takımın sıkıntı yaşamasını sağlayabilir diye de düşünüyordum maç öncesinde. Nitekim zaten 24 dakikada pozisyon görmedik. Bu arada çok tehlikeli pozisyon Gaziantep Futbol Kulübü adına Archie Brown son anda girdi araya. Onu da vurgulayalım. Dakikalar 24. Orhan Akta kenardan oyuncularını tebrik ediyor. Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe kalesinde büyük bir tehlike yaratabilirdi. Archie Brown son anda çok çok iyi bir şekilde ayak koyuyor pozisyona ki hakikaten golün gelebileceği bir andı. Gaziantep adına Halil Dervişoğlu'nun denediği pozisyonda. Evet. 25. dakikaya doğru giriyoruz. Avrupa'da da birçok müsabaka bugün oynanıyor. İtalya'da Torino Roma maçı 1-0 Roma üstünlüğüyle devam ederken Como Parma maçında da Como'nun 1-0'lık üstünlüğü var. İki maçta 19-30 seansına başlamıştı. Bu arada Maxim içeriye çevirirken Ederson çıktı ve aldı topu. Bakalım hızlı bir kontratak olacak mı Fenerbahçe adına ancak Archie Brown kanat değiştirmeyi tercih etti. Mason Greenwood da Fenerbahçe'nin kendi yarı sahasına topla buluşup İsmail'e doğru topu aktardı. Bu arada Kayserispor'un da golü geldi. Akıllı ekranımıza düşünce kimin attığını sizlere aktarırız ama İstanbulspor önünde Kayserispor 1-0 öne geçti. Torino Roma 1-0 Roma. Como Parma 1-0 Como. 21.45'te Inter Udinese maçı var. İngiltere Premier Ligi'nde bugün Leeds Newcastle karşılaşması oynanacak saat 22'de. Aynı zamanda La Liga'da da Villarreal Betis maçı 22'de oynanacağını da vurgulayalım. Onun haricinde de majör liglerde çok fazla bir müsabaka yok. Bu pazartesi gününde Danimarka Süper Ligi'nde Midtjylland Brøndby karşısında 2-0 önde. Djurgården Gais karşısında 0-0 İsveç Allsvenskan Ligi'nde. Bu arada Fenerbahçe ceza sahası içine etkili olmaya çalıştı. Bu arada bir elle oynama itirazı var Fenerbahçeli oyunculardan. Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme çok şiddetli bir itirazı var. İsmail Kartal ve Levent Mercan da görüntüye geldi kenarda. Oyun durduktan sonra bir tık daha net görebileceğiz pozisyonu. Perez o noktada Halil'e aktarmaya çalıştı. Kale vuruşunu Ederson kullanacak gibi görüyoruz. Bakalım pozisyonun tekrarı gelecek mi veya VAR'a gidilecek mi? Ne var burada onu anlamaya çalışıyorum. Bir kez daha bakalım. Valla açıkçası ben görmüyorum. Üçüncü kez bakalım. Bir faul mu acaba? Evet devam kararı geldi zaten. Nitekim 3 açıdan da ne olduğunu anlayamadım. Yayıncı kuruluş orada 3 açıdan gösterdi pozisyonu. Perez'le taç atışı kullanacak Gaziantep. Ligde de Fenerbahçe'nin biraz sıkıntılı başlangıcı vardı. Süper Lig'de 4 maç sonunda 2 galibiyet 2 mağlubiyetle başladı Sarı Lacivertli ekip. Bugün de hakikaten kazanmak durumunda. Kazandığı takdirde 9 puanlı birçok takımın olduğu 3 ile 6. sıra arasındaki bölgeye 4 ile 6. sıra arasındaki bölgeye oturacak Fenerbahçe. Hatta nitekim şöyle bakalım basit bir matematikle. Evet kazandığı takdirde Fenerbahçe 4. olacak. 5. hafta sonunda 1. sırada Galatasaray, 2. sırada Beşiktaş, 3. sırada Ahmet Sportif faaliyetler yer aldığını söyleyelim. Fenerbahçe kazandığı takdirde averajının şu anda artı 2 olmasından da mütevellit. Orada bakıyorum Kasımpaşa'da 9 puanda artı 2 averajla. Fenerbahçe kazanırsa zaten minimum artı 1 averaj yapacağı için de tabloda 4. sıraya oturacağını vurgulayalım. Şöyle biraz dinleyici mesajlarına bakmak istiyorum. Kedidir o kedi demiş. Anlamadım vallahi. Kerem Bey mesaj atmış ama yakalayamadım.
durumu. Aydın ben demiş, selamlar. Fenerbahçe'nin hali nedir? Sanki ligi bitirmiş. Sahada bir tane yaratıcı oyuncu yok. Rakibi oyundan düşürecek kimse yok demiş. Çok doğru yorum. Yani açıkçası çok çok doğru bir yorum olduğunu söyleyelim. Yani hakikaten yaratıcılıktan çok uzak bir kadro. Ya mutlaka ikinci yarıda bir farklı bir dokunuş gerektirecektir herhalde İsmail Hoca'ya. Yani gerçekten kadro seçimini ben pek anlayamadım. Yani kimisi, ya spor programlarını ara sıra takip ediyorum işte. Yani geçtiğimiz sezon Trabzon deplasmanında 3 orta saha düzenin çalıştığını, işte gerçekten iyi bir Fenerbahçe gördüğümüzü ifade etme örneğine bir istinaden, hani 3 orta sahayla Fenerbahçe'nin oynamalı diyen birçok bir kesim var. İşte görüyoruz, ben pek doğru bulmuyorum. Yani Fenerbahçe gibi bir takım, yani sonuçta ön alanda oynaması gereken bir takımın böyle bir kurguyla oynamasının hiçbir mantığını görmüyorum. Yani rakibin Real Madrid değilse, işte ne bileyim Liverpool değilse vesaire, ya bugün skor ne olursa olsun 30 dakika boyunca hiçbir şey görmedik Fenerbahçe'den. İlk defa, bakalım belki bir şey göreceğiz şimdi. Sağ kanatta Greenwood, oradan da Guendouzi'ye. Greenwood belki bireysel becerisiyle bir şeyler yapabilir gibi bir anda baktık, ancak Gaziantep savunması yerleşti. Guendouzi'den de sağ çizgiye doğru Mert Müldür'e, Mert çevirdi, savunmaya takıldı. Tekrardan Fenerbahçe hücumu tazeleyecekti. Erken top kaybı da geldi. Bir kontratak şansı olabilir Gaziantep Futbol Kulübü adına. O noktada Kozlowski gidiyor. Halil'e doğru aktarmaya çalıştı. Araya giren Ake. Ya tam olarak şunu diyorduk. Yani yaratıcılık konusunda Aydın Bey'in mesajına %100 katılmakla beraber, yani burada yani sadece İsmail Kartal'ı yermeyeceğim. Yani kadroda sonuçta belki nasıl diyelim, öyle demeyelim. Yani bu kadro seçiminde etkisi olan herkese eleştirilerimiz olsun. Yani böyle olmaz yani. Yani hakikaten böyle olmaz. Rakip de Real Madrid değil. Böyle bir orta saha kurgusuyla oynamanın da hiçbir manası olduğunu naçizane düşünmüyorum. Ya tabii ki hepsi özünde salt baktığınız zaman çok çok değerli isimler. Hem N'Golo Kante, hem Guendouzi, hem İsmail Yüksek. Ama bir arada doğru bir şema olabiliyor mu? Çok tartışılır. Yani Kante, Guendouzi önlerinde Asensio bile tartışıldı bizim ülkemizdeki bu ortamda. Yani Fenerbahçe'nin net bir 8 numarası yok eleştirisi yapıldığı bu ortamda. Yani böyle bir kadroyla nasıl bir üretim hedeflendiğini ben pek anlayamıyorum. Evet, Archie Brown gerçekten sol kulvardan çok destek veriyor Fenerbahçe'ye son dönemde, özellikle gol katkısı da veriyor. Yani bekleriniz ama hani Archie Brown, evet, gol katkısı veriyor. Yani Semedo, Mert Müldür kanadından çok fazla bir verim Fenerbahçe alamıyor. Bakıyorsunuz orta sahalar çok daha tutucu orta sahalar. Sol kanadınızdaki oyuncu Kerem Aktürkoğlu, yani gerçekten Fenerbahçe taraftarının artık sabrının taştığı noktada bir performans sergiliyor. Lukaku derseniz orada da bir sabitiniz yok ki, fizik durumu eleştiriliyor ki hakikaten eleştirilmesine son derece anlayabiliyorum. Ya, öteki tarafta bir tane Greenwood var. Yani zor, yani gerçekten zor gözüküyor bu kadroyla bir şey üretmek. Ya mutlaka bir çözüm bulunabilir. Yani yedek kulübesini bir kez daha sayalım Fenerbahçe'de bu arada. Eleştiriyoruz ama yedek kulübesine saymak lazım. Dorgelesnene, Vedat Muriç, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci gibi aslında 4 tane skor anlamında belki bireysel performans olarak eleştirilebilecek isimler burada vardır. Ama skoru değiştirebilecek oyuncular adına bu oyuncuları da değerlendirmek yanlış olmayacaktır ilerleyen dakikalarda diye yorumlayabilirim. Hele hele bu kadar durağan bir tabloda, bunu da vurgulamış olalım. Şöyle bakıyorum. Evet, bir notlarımıza da baktık. Lukaku'da şu anda top. Yerde kaldı Lukaku. Mehmet Türkmen devam dedi. Bu arada 3 kişiyle bir kontratak girişimi. Sol kanattan Gaziantep gelecekti, ancak bir tık hızlı top Maxime. Onu da vurgulamış olalım. Aleksandru Maxim. Şöyle bakıyorum. Evet.
Evet, Kerem Aktürkoğlu'yla Fenerbahçe tekrardan atak tazelemek istiyor. Bir taç atışı kullanacak. En son kulübeyi sayıyorduk. İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Vedat Muriç ve Dorgeles Nene skoru değiştirebilecek isimler olarak dikkat çekiyor. Yani doğru bir kurgu mutlaka bence ikinci yarıda hocanın yapması gereken şey. Yani bu oyunculardan herhangi bir, belki bir tanesini, belki üç tanesini ikinci yarı sahaya sürebilir. Çünkü bu tabloyla Fenerbahçe'nin yani bu gidişatla 0-0'a maçı bağlayıp öyle sonuna kadar gidecek bir müsabak olarak gözüküyor. Yani Gaziantep tabii ki kontra atakları deniyor ama tabii çok da arkada büyük boşluklar bırakmak istemiyor. Sonuç olarak rakip Fenerbahçe, güç belli ama Fenerbahçe de üretkenlikten bir hayli uzak. 34. dakika itibariyle bu arada sol taraftan Archie Brown'la geliyor Fenerbahçe. İçeriye doğru çevirdi. Kerem vuruyor. İyi bir vuruş olmadı. Kerem Aktürkoğlu belki de maçın Fenerbahçe adına en net pozisyonuna girmiş oldu. Ancak iyi bir vuruş gelmedi Kerem'den. Hakikaten Öcal Bey de katılır söylediğime. İsmail Kartal beraberliğe gelmiş buraya diye yazmış. Bakıyorum, Aziz Başkan yanlış kadro demiş. Yanlış kadro diye Aziz Yıldırım'ın kadroyu belirlediğini iddia etmiş bir dinleyicimiz. Valla doğruluğunu bilmeden çok net bir yorum yapamam Kenan Bey. Ama yani yani bu kadro olmaz yani, öyle söyleyelim. Yani bu 11 oynamaz, bu maç oynamaz. Yoksa bu 11 ile çıkarsınız Real Madrid önüne, oynar yani bu 11. Bir şekilde oynar, daha tutucu oynar. Yani ön alanda çok fazla bir sorumluluğunuz olmadığı bir müsabakada oynar bu 11. Ama bu maçta ön alanda sizin sorumluluğunuz var ve kapanan bir savunmayı aşmanız gereken bir müsabakada, yani akıl alır gibi bir tercih değil. Yani skor ne olursa olsun, şu ana kadar gider belki devrede iki tane gol atar Fenerbahçe, yine aynı şeyi söyleyeceğim ki nitekim bir gol pozisyona daha girdi Greenwood'la ama olmadı. Talişka'yı mumla arıyor demiş. Valla açıkçası şöyle söyleyelim, Talişka birazcık mumla aranandan ziyade şöyle bir oyuncu olduğunu yorumluyorum. Dinleyicimizin de ismini okuyalım. Taner Bey demiş ki yani Talişka konusunda şöyle söyleyeyim. Ya Fenerbahçe'nin bir şey oynamadığı bir günde oyuna Talişka'yı atıp hiçbir şey oynamadan bir özel yetenekle maçı çevirebildiği bir oyuncusu vardı. En azından kulübede de kullansa bu şekildeydi. Şampiyonlar Ligi'ne götürmüş bir isimdi. Ve ya korkunç, çok çok kötü bir karar verildiğini düşünüyorum bu konu hakkında. Yani hele hele bugün ve Roma maçında Semedo'nun yedek olduğu bu ortamda Mert Müldür oynuyor. Yani Mert Müldür'e bir tane yedek bulamadınız mı? Talişka'yı neden yani hiçbir para almadan gönderdiniz? Maaşını, yeni maaşı, yenilenmiş maaşında belki de çok daha yüksek bir maaş yoktu. O yüzden benim pek anladığım bir durum değil. Ya hele hele bu kadar asansiyonun olmadığı bir dilimde bunu kararını verildi. Yani son derece yanlış bir karar olarak yorumluyorum ama oyun anlamında Talişka'nın bu oyunu çok daha fazla yukarı çekeceğini de düşünmüyorum. Nitekim maçın için, maç için yani skor adına böyle bir iyi bir elinizde bir aset diyelim veya da bir kişi olduğuna inanırım Anderson Talişka'nın ama yani bugün Anderson Talişka olsaydı kesinlikle ilk 11 oynardı diyelim. İyi yayınlar, kolay gelsin. Konu dışı ama sormak isterim. İspanyol basınıyla inatlaşırsa Mourinho Arda için hiç iyi olmaz. Yorumlarınızı merak ediyorum demişsiniz. Güzel bir yerden gelmişsiniz. İlyas Bey yazmış. Yani ya İspanyol basını da birazcık şeydir. Nasıl diyelim? Bu tip asparagas haberleri çok fazla ön plana çıkarır. Orası da karışıktır o konuda, öyle söyleyelim. Ama ya Arda için doğru yeri biz, bu arada Kerem Aktürkoğlu topla buluştu. Kerem pası gel. Tuzi dışarı vurdu, offside olabilir başında ama neredeyse kesin bir gol pozisyonu kaçıyor. Fenerbahçe çok net bir pozisyondan yararlanamıyor. Öncesinde offside olabilir Gendouzi ile. Arda konusunda da şöyle söyleyelim. Arda için tabii ki Real Madrid'de oynamak çok çok değerli. Bizim yani Türkiye tarihinin belki de en büyük oyuncusu olacak Arda. Ama ya sanki bir tık daha farklı bir takımda oynasa daha iyi olur. Yani çünkü burada Mourinho'dan da ziyade çok fazla hücum oyuncusu var ve çok büyük egolar var. Arda hak ettiği değeri bulamayacak diye korkuyorum. Yoksa kesinlikle Arda çok farklı bir oyuncu ve yani dünyanın her kulübünde zaten 11 oynayabilecek kalibrede bir adamdan bahsediyoruz. Yani ben biraz Juventus'u

yakıştırıyorum böyle Kenan Yıldız, Arda tekrardan Juventus eski günlerine dönecek şeklinde böyle çok yakıştırıyorum. Ama tabii ki bu bir varsayım, bir transfer iddiası değil. Böyle bir iddiayı da transfer döneminde konuşuruz. Umarız Mourinho ile Arda'nın spekülasyon olan bu durumu gerçek değildir diyelim. Tabii ki saha içinde Arda bence en iyi cevabı da verecektir. Genelde zaten bunu yapıyor. Arda Güler'den bahsediyoruz. İsmail Kartal puan kaybederse gider mi demiş. Bence gider. Onu söyleyelim. Dinleyicimiz yazmış. Bence gider ama yani Ferhat Bey yazmış. Ama bilemem yani, sonuçta karar verici ben değilim. Bir istihbaratım yok bu konu hakkında ama yani herhalde gider diye düşünüyorum. Ben oyundan gerçekten bir şey anlamıyorum demiş bir dinleyicimiz. Bak güzel, kendince çok güzel bir mesaj yazmış Erdem Bey. Demiş ki futbol cahiliyim ama ne oynadığımızı biri anlatsın. Vallahi ciddiyim, ne oynuyoruz anlamadım demiş. Valla Erdem Bey, ben de pek anlamadım. Yani şu anda müsabakayı tabii ki ben yani full anlatım gibi bir program yapmıyoruz. Kritik anlarda devreye giriyorum ama valla ben de anlamadım çok Fenerbahçe'nin ne yapmaya çalıştığını. Yani son böyle bir 5-10 dakikadır 3 kere aslında sol kanattan gidip bir içeriye çevrilen bir şey deneniyor. En azından 2-3 tane bir aksiyon var. Ama büyük resimde bu kadro seçimiyle, yani bu oyuncu grubunun bu maç nezdinde seçimiyle bugün oynanan oyunla ne hedeflendiğini ben pek anlamıyorum. Size katılırım. Yani ben de bu noktada futbol cahiliyim derim. Sizin saflarda yer alırım Erdem Bey. Şöyle bakıyorum, bir dinleyicimiz demiş ki Ufuk Bey. Abi yayınlar sana bir şey diyeceğim demiş. Bu hayatta şu önemli, gidene kal demeyeceksin. Doğru. Vallahi katılırım. Gidene kal demeyeceksin. Vallahi ben de katılırım. Ama bakalım, her işte hayır vardır, belki de böylesi makbuldür de diyebiliriz. Her işte hayır vardır lafını da severim. İki lafı da severim ya. Ufuk Bey, iki laf da güzeldir. Göreceğiz yani, bakalım nasıl şeyler olacak. Bakalım maç acaba, yani dediğim gibi oyuna bağlı değil, skora bağlı Fenerbahçe'nin durumu. Biraz öyle yorumladım. Zaten maçın başından beri bu şekilde yorumluyorum. O yüzden Fenerbahçe taraftarı zaten iyi bir oyun olmadığının çok çok farkında. Birçok bence futbol sever de farkında. Televizyonlarda izleyen dinleyicilerimiz de bence mutlaka farkındadır. Aynı zamanda bizleri dinleyip televizyonda izleyen birçok dinleyicimiz var. Onlar da farkındadır. Yani şu anda ne oynandığına dair hakikaten yani çok fazla fikrim yok. Bu arada evet, gol de geliyordu Gaziantep Futbol Kulübü'nden, ancak Sorescu'nun denemesinde direğin yanından az farklı auta gidiyor vuruş. Yok, mutlaka ikinci yarı iki tane minimum değişiklik olur. Yani böyle bir tablonun devam etme şansı mümkün değil. Onu söyleyelim. Halit Bey yazmış, demiş ki İyi akşamlar, kolay gelsin. Bence İsmail Kartal'la artık dikiş tutmaz. Onun yerine Selçuk İnan gelse bence fena olmayabilir demiş. En azından bir sistemi olur Fenerbahçe'nin demiş. Ya İsmail Kartal'ı hani eleştirmeye ben katılırım. Ama bir sistemi yok. Eleştirisine katılmam. Yani birçok şey eleştirebiliriz ama ya bir sistemi olmadığını eleştiremeyiz. Yani sonuçta şöyle de bir şey var. Yani dönüp mesela pozitif yaptığı bir, çok yakın tarihten bir şey söylemek isterim. Hani hep negatif konuşuluyor şu anda İsmail Kartal nezdinde, ya da Fenerbahçe taraftarı İsmail Kartal'ı bu son dönemde bir tık daha böyle koruma içgüdüsüyle beraber hareket ettiğini görüyorum. Ama şu var. Yani Roma maçında bence kusursuz bir plan vardı. Rakibin bu kadar formda, bu kadar iyi hücum eden bir takıma karşı bu kadar sindirebilmek bence bir planın parçasıdır. Yani plansız demek yanlış ama her zaman işte planları bence pek iyi olmayan bir hoca olduğunu vurgulayabiliriz. Ama yani doğrudan hocanın plansız ya da hiçbir şey bilmiyor vesaire, işte hep denir ya çöp möp vesaire, bunlar bence çok büyük haksızlık hocaya. Ama dediğimiz gibi ortada gerçekten Fenerbahçe'nin en azından bu maç nezdinde 41 dakikalık 42 dakikalık bu dilim nezdinde ortaya koyduğu oyun İsmail Kartal'ı hiç memnun etmemiştir diyeyim. Yani taraftarları geçtim, kongreyelerini işte vesaire, tribünü, yöneticileri geçtim, hocayı da memnun etmemiş bir oyun olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir plan olamaz hakikaten. Yani plansız derken bugün nezdinde kabul edebilirim. Şöyle bakıyorum, Aydın Bey demiş ki Trossard'ı görünce gözümün pası siliniyor statta demiş. Üzerine bir de Vlahovic geldi, daha ne isteyelim, perşembe gününü iple çekiyoruz demiş.
Bu arada Perşembe günü ben de büyük ihtimalle müsabakada olacağım. Hatta çok yakın dostlarımla beraber bizler de maç öncesinde onlarla beraber güzel vakit geçireceğiz. Plan yaptık. Bakalım. Yani daha akreditasyon şeyim gelmedi ama Beşiktaş Marsilya maçında ben de tribünde olacağım. Çok merak ediyorum müsabakayı. Umarız Beşiktaş kazanır diyelim. Şöyle bakıyorum. Bu arada uzaklardan bir deneme Gazi.

İsmail Kartal'ın koltuğu sallanır mı? Bence kesin sallanır. Gider mi gitmez mi bilemiyorum ama eğer bana sorsanız bir tahmin, yani bir iddia değil. Bence gider. Selam Can, iyi yayınlar. Şimdi açtım televizyonu. Durumlar nasıl diyeceğim ama Fenerbahçe kötü oynuyor sanırım demişsiniz. Mehmet Bey yazmış. Ya çok korkunç bir oyun var. Ya şöyle bir şey söyleyelim bu arada, Fenerbahçe taraftarını direkt yani çok büyük bir pesimistliğe itmeyelim. Yani artıları eksileri söyleyeceğiz ama Fenerbahçe'nin artısı olarak diyebileceğiniz bölüm 30 ile 36. dakikalar arasında bir fena olmayan sol kanattan gelinen iki kere bir aksiyon vardı. Son 3 dakikadır Gaziantep Futbol Kulübü çok daha iyi bir durumda. Onu vurgulamış olayım. Yani Gaziantep Futbol Kulübü 3-4 dakikadır Fenerbahçe kalesinde tehlike yaratıyor. Şu anda durum gerçekten Fenerbahçe adına son derece kötü. Sadece topa sahip olan, net pozisyona giremeyen vahim bir durum olduğunu da söyleyelim. Evet, Serkan Bey demiş ki Lukaku pozisyona sokmak için motor kurye gerekiyor demiş. Buradan bu arada şaka bir yana bütün motor kuryelere sevgilerimizi iletelim. Gerçekten birçok motor kurye de bizi dinlediğini biliyoruz. Sevgilerimizi hakikaten iletelim. Onları da lütfen mesaj atmayın diye bir mesajım olabilir. Sonuç olarak çok tehlikeli bir iş yapıyorsunuz. O yüzden de ne olur mesaj atmayın. Biliyorum dinlediğinizi. O yüzden sevgilerimizi iletelim. Gerçekten çok antal. Yani Serkan Bey haklısınız. Yani diyecek hiçbir şey yok. Yani ilk 45 dakika boyunca herhalde topla 3 kere falan buluştu Lukaku, bilmiyorum. Ben bunun verisini duyarız. Devre arasında Can Başak ve Efe Başak ikilisini bağlayacağız. Onlarla sohbet edeceğiz ama yani Lukaku'da durum pek iç açıcı görünmüyor şu anda. Şöyle bakalım. Ferhat Bey yazmış tekrar. İsmail Kartal'ın planı kendinden iyi takımlara karşı oluyor genelde diye. Evet, bu plan zaten kendinden iyi takıma karşı olması gereken bir plan. Bu planla Gaziantep Futbol Kulübü'ne karşı oynayamazsınız. Oynamamalısınız. %100 katılırım. Babam şöyle bir mesaj atmış. Bence İsmail Hoca kendini kovdurmaya çalışıyor diye bir mesaj atmış babam. Vallahi baba bilmiyorum yani. Şimdi zor durumda bırakma bizi. Sergen Yalçın bile bu takımda bence daha iyi şeyler yapabilir demiş. İlginç bir yorum ya. Bu arada ilk 45 bitti. Yani devre arasında Efe Başak'la Can Başak'la bağlantı yapacağız ama olabilir vallahi baba, bilmiyorum ki yani. Enteresan yani, gerçekten ilk 45 dakikanın herhangi bir izahı yok. Yani konuşacağız konuşacağız, birçok şeyi konuşacağız. İngiltere'den mesajımız var. Nedim Bey yazmış İngiltere'den. Bu Kante neden topu illa birilerine vermek ile yükümlü gibi? Hiç inisiyatif almıyor. Bazı pozisyonlarda fevri davranmalı ve de davranmıyor demiş. Davranmalı demiş ama davranamıyor demiş. Kaleciyle karşı karşıya bile kalsa topu birine verecek sanki demiş. Ona doğru bir yorum ama Kante'nin zaten oyun yapısında hep böyleydi. Yani siz Kante'ye sahipseniz ona göre daha farklı bir orta saha kurgusuna sahip olmanız lazım. Yani şöyle söyleyelim, Kante'nin en verimli olduğu dilimde nasıl bir dilim Kante'nin en verimli olduğu sistem. Yanında oynayan oyuncu biraz daha derin oyun kurucuydu. Onun da önünde zaten 4 tane hücumcuyla oynuyordu Kante genelde. Fenerbahçe bugün Gaziantep Futbol Kulübü'ne karşı 3 tane 6 numarayla oynuyor. O yüzden de zaten yani Kante'den de bir verim almanızın imkanı yok. Bu şekilde elinizdeki tüm değerleri zaten birazcık daha değersizleştirmiş oluyorsunuz. Kadro mühendisliği burada bence çok daha önemli bir şey ama bu tabloya bakıldığı zaman elde çok değerli oyuncular var. Ortada bir oyun yok. Tek suçlusu hoca mıdır? Hadi bu da devre arasındaki araya gitmeden önce herkese sorum olsun. Peki, birçok mesaj var, alacağız. İkinci yarı itibariyle daha fazla mesajlar üzerinden gideriz zaten. Okuyamadıklarım var. Lütfen kalın. Yani devre arasında şöyle bir 2-3 dakika ara vereceğiz. Biraz soluklanmam lazım. Bir suyumu içeyim. Hatta şu kısa mesajı da alayım. Zaten ikinci yarı nezdinde çok da fazla bir şey değil. Adaşım Can Bey yazmış. Gerçekten maç çok sıkıcı Can Bey demiş. Yani haklısınız. Yani diyecek hiçbir şey yok. Benim adıma da zor bir müsabaka geçiyor. Yani bizler de tabii ki müsabakaları aktarırken daha fazla olay, daha fazla aksiyon arıyoruz. Futbola dair aksiyon arıyoruz diyelim. En azından ben öyle arıyorum. Ama ya bu kadar futbola dair aksiyonun uzak olduğu, bu kadar yavaş oynanan bir müsabaka valla büyük hayal kırıklığı benim adıma, öyle söyleyeyim. Neyse, bir araya gitmek durumundayım. Aradan sonra Efe Başak ve Can Başak'la birazcık sohbet edeceğiz. Çok değerli konuklar. Hakikaten onların görüşleri çok çok değerli. Bence kesinlikle dinleyin. Bir 3-4 dakika soluklanacağım. Ardından Can Başak, Efe Başak. İkinci yarıda hepinizi bekliyorum. Radyo Gol'e bekliyorum. Hep beraber sohbet edelim.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
2: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
1: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe deyişle topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Biz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.
2: Whoa!

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü, eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri, keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
3: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe müsabakasının ilk yarısı 0-0 sona erdi. Tabii ki çok değerli bir konuğumuz var, Efe Başak bizlerle beraber. Efe, hoş geldin.
4: Hoş bulduk abi, selamlar. İyi günler.
3: Teşekkür ediyorum ki yani tabii ki genelden özele doğru gitmek istiyorum ama yani şu anda tabii ki herkesin çok sinirli olduğunu görebiliyorum. Birçok mesaj alıyoruz. Fenerbahçe nezdinde hakikaten çok büyük eleştiriler var ama ilk 45 dakikada biz sahada ne izledik? Birazcık aslında ilk 45 dakika nezdindeki bir futbola dair gördüklerini birazcık duymak isteriz. Sonrasında tabii ki birçok şeyi soracağım.
4: Valla Fenerbahçe açısından ilk yarı gerçekten kolay geçmedi. Mutlaka bir gol yemeliydi Fenerbahçe. Bu kadar atağın ve başarılı pozisyonlara girmenin sonucunda. Orhan Akın maç başında bahsettiği gibi planı aslında tuttu. Fenerbahçe'nin bu tarz bir orta sahaya çıkacağını az çok tahmin ediyordu. Belki Fenerbahçeliler İsmail yerine İrfan Can çok yazılıp çiziliyordu son zamanlarda ama... Yani Fenerbahçe'nin aslında bu üç orta sahası Kante, İsmail, Gendöz'ü birçok kişi böyle çıkmasının iyi olduğunu düşünüyor. Birçok kişi de buna çok karşı. Aslında bugün biraz neden karşı olduğunu da gördük. Ya Gendöz'ü stoperlerin önünde daha rahat oynayabilen bir oyuncu. Daha geriden 6 numara gibi oynuyor. Tamam, Kante'yi yine 8 numara gibi düşünüyorsunuz ama İsmail'i de bu sefer geride Gendöz'ü önde başlatınca Gendöz'ü nerede duracağını şaşırdı. Çok %100. Fazla top kaybı yaptı.
3: %100.
4: Yani o bağlantı oyunlarında Lukaku haricinde şu anda Fenerbahçe'de topu ileride tutabilecek bir adam yok.
3: Lukaku tutabiliyor mu peki? Lukaku hakkında biraz da yorum alalım, hatta arada böleyim.
4: Lukaku aslında 1-2 pozisyon güzel bir Kerem'in önüne indirdi. Araya Arda Kızıldağ girdi. Kornere çıktı top. Birkaç pozisyonda aslında Lukaku böyle bir tam forvet havasıyla takım arkadaşlarına doğru alanlar açıp birkaç doğru pas indirebildi ama yine dediğim gibi önüne gelebilecek bir top henüz hala olmadı. Bir bitiriciliğini henüz göremedik. Ya bu da çok üzücü yani. Lukaku'nun aslında şu an bir şeyi fark ettim. İlk 20 dakika birazcık daha Antep'in yeni stoperi Abena'ya karşı oynuyordu. Baktı Abena biraz temaslı ve gerçekten onu savunuyor. Hatta Arda'ya doğru yönelmeye başladı. Yani ben aslında şunu denemek İsmail Hoca açısından sürpriz olmaz. Levent Mercan'ı sol orta saha, yani Archie Brown, Kerem'in olduğu kanatta orta sahaya çekip aslında orada bir oyun deneyebilir. Topları Levent alıp Levent'ten dağıtabilir içeriye doğru.
3: Katılırım bu arada. Yani Levent'in de sonuçta yani son Roma maçındaki ikinci yarıda oyuna girdikten sonra o bölgede oynadığını görmüştük. Bence fena bir yorum değil. Katılırım. Lütfen Efe, devam et.
4: Yani Mert Müldür bugün birazcık kötü başladı. Çok fazla top kaybı yaptı gene. Pasları iyi gitmedi. Çizgide Greenwood'un arkasındaki o alanı, daha doğrusu yani Kozlowski gibi bir oyuncu, çok çok gerçekten çok meziyetli bir oyuncu bence. Hem içeri kat etmeden hem çizgide çok belli yani. Çizgiye indiği anda pası çıkartacak Kozlowski ceza sahasının dışına. Antep'in Sorescu ve Kozlowski Maxim üçlüsü gerçekten Fenerbahçe'de şu anda ki orta saha düzeninden daha çok iş yapıyor.
3: %100. Peki Kerem hakkında ne dersin? Kerem de çok eleştiriliyor.
4: Vallahi abi Kerem maalesef yani keşke daha iyi bir performans verebilse. Ya yani deniyor mu? Deniyor ama yani sonuçta bir futbolcu bu kadar çok idman yapıp bu kadar çok maç görüp hani bazı pozisyonları da gerçekten soğukkanlılıkla bitirmesi gerekiyor. Yani o soğukkanlılığı hala göremiyoruz bu sezon başından beri. Çok üzücü. Yani o yüzden insanlar Oğuz Aydın'ın performansını daha çok beğeniyor. Oraya ben hala söylüyorum, Asensio'nun geldiği zaman ben İsmail Kartal'ın kesinlikle sol önünde Asensio'yu deneyeceğini düşünüyorum. Yani mutlaka bir yerde deneyecek onu. Yani sırtı dönük Asensio'yu Tadic gibi deneyecek mi bakalım. Hani o çünkü çok hızlı dönüyor sonuçta Asensio'da. Çok hızlı adam eksiltebiliyor.
3: Çok ilginçmiş. Vallahi açıkçası
4: hala
3: olabilir.
4: Belirleyemedi İsmail Kartal o sol önündeki oyuncu profili.
3: Peki asıl soruyu sorayım bak Efe. Şimdi tabii ki futbolu herkes şu anda çok tepkili ama asıl soruyu sorayım. Bugün olumsuz bir sonuç olursa İsmail Kartal bir kez daha istifa eder mi? Veyahut da yani kulüp içindeki dinamikler ne duruma gelir diye sormak istiyorum abi.
4: Yani evet, Fenerbahçe için çok kritik

0: 45 dakika olacak. Özellikle de teknik heyet için. Yani İsmail Kartal'ın bu maç sonrasında devam edeceğini düşünürüm yine olası bir puan kaybında. Çünkü sonuçta yaşanan bir hadise oldu hafta içi ve hiç hoş değildi. Yani aslında Fenerbahçe'den tabii ki bir Roma maçını galibiyetle tamamlamak isterdi ki galibiyete yakın olan taraftı.
1: Katılırım.
0: Çok güzel bir futbol oynadı ve böyle bir maçın sonucunda hocanın istifa açıklaması gerçekten çok hoş değildi. Yani yabancı basında da çok bu
1: yankı buldu.
0: Çizildi. Yabancı arkadaşlarım yazdı, hocanız mı istifa etti diyerek böyle. Yani onlar da şaşırdılar çünkü yani Roma gibi bir sezona iyi başlayan takıma Fenerbahçe gerçekten iyi bir performans sergiledi. Dilerim kalır. Yani bu macerayı inişler çıkışlar olacak tabii ki. Yani ligde iki maçta puan kaybı kötü. Tabii ki kötü. Ama Fenerbahçe'nin önüne bakması lazım. Yani şu 45 dakika çok kritik. Maçı çözecek hamleleri ve oyunu oynatması gerekiyor ki gerçekten bu kritik bileci İsmail Kartal dönmesi gerekiyor Fenerbahçe için.
1: Saha dışı sorularıma saha dışından bir tane daha sorum olacak ki aslında oklar biraz da Oğuz Çetin'e de dönmüş durumda. Yani anlamıyorum birçok şu anda birçok dinleyicimiz hani Sayın İsmail Kartal'ı, Sayın Oğuz Çetin'i hatta Sayın Aziz Yıldırım'ı da çok eleştiriyor ama Oğuz Çetin'e de çok ciddi bir eleştiri var. Bu eleştirileri ne kadar haklı bulursun, ne noktasında Oğuz Çetin eleştirilmeli veya eleştirilmemeli diye sormak isterim.
0: Ya Oğuz Çetin'in eleştirilme konusu belki kulüp dışına yansıttığı iletişim ve yani çoğu Fenerbahçeli beğenir, çoğu Fenerbahçeli beğenmez. Bu birazcık takdir meselesi ama ya ben eminim ki Fenerbahçe camiası, şu andaki yönetimi Cihan Kamer, Oğuz Çetin, Aziz Yıldırım, Sayın Aziz Yıldırım. Ya bu ekip sonuçta bu 3 aylık periyotta birbirlerinden habersiz ya da hocanın istemeyeceği bir şey yapacağını sanmıyorum.
1: Tabii.
0: Yani sağda solda çiziliyor Talişka'yı hoca istiyordu, yönetim istemiyordu diye. Ben bunun da doğru olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta bir karar alınacaksa bu kararı bir ya da iki kişi değil birkaç paydaşta ortak bir karar alınarak verildiğini düşünüyorum. Yani Oğuz Çetin özelinde de tabii ki yani işler iyi gitmediği zaman teknik direktörden başlayarak sportif direktöre ondan sonra yönetime kadar gidecektir bu. Oğuz Çetin'in belki iletişiminde daha açık olabilirdi. Taraftarın beklediği açıklıkta değildi. Kamuoyunun beklediği netlikte değildi. Yoksa yani Oğuz Çetin'in açıkçası Türk milli takımında Fatih Terim döneminde de yardımcı antrenörlüğü var. Yani bu isimler tabii ki iyi futbol oynadılar. Döneminin efsane oyuncuları ama hani yardımcı antrenörlük, sportif direktörlük gibi görevlerde de görev aldılar yani. Tecrübesiz insanlar değiller.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe için umarım hayırlısı olur tabii yani. Çok zor bir viraj. Çok zor bir 45 dakika Antep deplasmanı.
1: Peki şöyle
0: buyur abi.
1: Şunu da sorayım yani sağ dışıyla alakalı istersen cümleni bitir ondan sonra da şu soruyu araya da sıkıştırmış olayım. Son sorum. İkinci yarıda Levent dedim bir değişiklik için. Sen olsan başka kimi değiştirirdin bu oyunu tersine çevirmek adına diye sorayım yedek kulübesinden.
0: Valla Fenerbahçe'nin şu anda çok zor hani sözlerimi tamamlarken o virajı dönmesi araya giren milli arayla beraber yani çok kritik bir 3 puan alması gerekiyor. Gerçekten ligdeki yarışa da çok değerli olacaktır bu Fenerbahçe'nin tutulması açısından. Çünkü ilk haftalarda kritik. Gaziantep maçı ikinci yarı sözlerinde üçlü orta sahayı ya bu kadar ya çünkü sonuçta tek paslarla çıkabiliyoruz şu anda. Gördüğümüz kadarıyla Kante, Gendozi hızlı tek paslarla Lukaku'nun yanına yaklaşırsa bir oyuncu ancak o şekilde Antep savunması çünkü 4-3-3'te öyle bir kapanıyor ki çok yaklaşıyorlar. Dolayısıyla sizin çok fazla pas yapıp onların boş alanları sürüklemeniz gerekiyor. Benim gördüğüm, anladığım. Yani Levent Mercan değişikliği. İrfan Can'ı da yine deneyebilir. Yani Greenwood'u ben yine sağdan alıp sola da deneyebilir. Ya da Greenwood'u birazcık daha Lukaku'ya yaklaştırmayı da deneyebilir. Yani bu iki opsiyonu düşünüyorum. Yani İrfan'ı çünkü İrfan'ın da topu tutması gerekiyor ki İrfan 2 sene önce, 3 sene önceki İrfan Can değil.
1: Doğru.
0: Yani İrfan'ın şu anda yapabildiği tek meziyetlerden biri hızlı oyunu top ondayken adam eksiltip paslarını atabilmek. Onun dışında çizgideki bağlantı oyunu, bekle olan ilişkisi şu anda yok yani. O sahi gibi bir bek yok arkasında.
1: Peki. Vallahi Efe sabaha kadar seninle konuşabilirim ama maçın ikinci yarısındaki keyfini, maçın ikinci yarısındaki futbol izleme faaliyetinin önüne geçmek istemem abi. Teşekkürlerimi sunuyorum.
0: Estağfurullah abi. Çok teşekkür ederiz davetin için.
1: Her zaman abi. Her zaman beklerim. Her zaman sohbet için. Hatta stüdyoyu da bekleriz. Efe Başak çok teşekkür ederiz.
0: Her zaman abi. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol. Görüşürüz.
0: Sağ ol abi.
1: Evet, Efe Başak bizlerle beraberdi. Can Başak'la Efe Başak yan yanaydı. Efe Başak'la sohbet ettik bugün ilk devre nezdinde. Hakikaten sıkıntılı tabloyu konuştuk. Biraz sağ dışı, biraz sağ içi konuştuk. Birçok mesaj gelmiş bu arada. Sıradan gideyim. Aydın Bey ilk yarının hemen sonunda yazmıştı. Kendisinin mesajını o anda okuyamamıştık. Roma maçındaki planı kaç maçta uygulayabilirsiniz ki? Topun arkasında bekle, kontraya geç. Çok doğru, çok haklısınız. Büyük takım nasıl oynar? Hoca resmen gösteriyor. Sistem için hoca adayımı tekrar yazıyorum. Mendilibar gittiği her takımda sistemi oturttu demiş. Yani Jose Mendilibar iyi hoca. Ben de beğendiğim teknik adamlardan bir tanesidir. Ama bakalım. Ya bilmiyorum ya. Bir gitsin de. Ya da gidecek mi? Giderse. Onun üzerine çok daha net bakarız hoca adayları üzerinden ama. Yani doğrusunu söylemek gerekirse bugünkü tablo. Hatta ikinci yarıya da aynı 11 ile başlamayı da. Yani çok mantığım almıyor benim ama. Vardır hocanın bildiği yani. Tabii ki bizlerden daha iyi bilen bir insandan bahsediyoruz. O yüzden diyeceğimiz bir şey yok ama eğer bana sorarsanız, bu kardeşinize sorarsanız bu 11'in ikinci yarıda devam etmesinin ne kadar doğru olduğu hakkında bardağın dolu tarafından cümle kuramam. Kurmaya çalışsam da kuramam. Kimseyi kandıracak değilim burada. O yüzden bunu hiç anlamamış değilim. Hayretle ikinci yarının başlangıcında müsabakayı izlemeye devam edeceğim. Evet. Şu anda Bayram Bey yazmış. Demiş ki bu futbola Fenerbahçe puansız döner. Evet, katılırım. Ya puanla da dönebilir ama ya dediğim gibi kötü yani. Çok kötü. Halil Bey Osmaniye'den bizi takip ediyormuş. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Mete Bey isyanlı yazmış. Yaş 55 demiş. Mete abi diyelim. Almanya'dan yazmış diye anlıyorum. Selamünaleyküm Can kardeşim. Yazmaktan yoruldum. Keşke haksız olsaydım. Ama İsmail Hoca ile olmaz. Bir de Lukaku alan üstüne alan üst akıl demiş. Demiş yani. Şu an ilk yarıyı izleyince ne düşünmüşlerdir acaba diye. Vallahi ne düşündüklerini bilmiyorum ama herhalde İsmail Hoca memnun ki ikinci yarıya değişiklikle başlamadı diye söylerim. Burada Lukaku'yu günah keçisi belirlemem. Yani takım oynamıyor. Orta saha akmıyor. Lukaku'ya zaten top gelmiyor. Geldiği zaman bir iki tane verimli hareket var ama yani fizik olarak görüntüde tabii ki eğer birisini ilk bakışta bakarak yereceksek ya fizik durumu iyi gözükmeyen, daha iri gözüken diyelim ki hep iri bir futbolcudur Lukaku. Bunu bir kez daha hatırlatalım ama direkt Lukaku deriz ama burada İşlemeyen başka bir şey var. İşlemeyen ve Fenerbahçe'nin karşı kaleye oyunu hiçbir şekilde yiyamadığı ve pozisyona çok net bir şekilde giremeyen bir oyuncu grubu var. Ve bu noktada da forvete kızmak bence birazcık acımasız. Burada ondan önce kızılacak çok şey var. Çok değerli oyuncular var Fenerbahçe'de. Oyuncuların hiçbirini değersizleştirmeye çalışmamamız lazım. Ama çok yanlış bir kurguyla oynayan bir takım var. Asensio'ya da %100 bağımlı bir takım olduğunu bugün de bir kez daha anlamış oluyoruz Fenerbahçe'nin. Evet. Mehmet Bey diyor ki tabii Galatasaraylı olduğu için Lukaku Kerem harika, böyle devam diyor. Haklısınız. Gendouzi'nin kaçırdığını yani hakikaten kimse kaçırmazdı yazmış o örneği. Vermeyeyim. Mehmet Bey haklısınız %100 yani. Ama ya bence offside var pozisyonun başında. Onu da bir kez daha vurgulayayım. Fatih Bey yazmış Ataşehir'den, bu takım hocayı istemiyor. Bence o yüzden böyle oynuyor. 3 gün önce istifa etmiş hocaya da böyle bir tepki maçı demiş. Olabilir. Yani bilmiyorum, oyuncu zekidir. Fatih Terim söyler yani bu cümleyi. Fatih Hoca'nın da içerikleri çok çok değerli. Bu arada ben de oldukça takip ediyorum. Hatta radyomuzda da gece içeriklerinde Fatih Terim'in açıklamalarını, programlarını hakikaten bizler de sizlere dinletiyoruz. Ya orada da mesela şu cümleyi her zaman hoca da söyler. Yani futbolcu zekidir. O yüzden işine geldiği gibi davranır. Yani hiç kimsenin sabote ettiğini iddia etmiyorum. Ama en büyük özveriyle de sahada olmadıklarını vurgulayabilirim. Evet. Hamza Bey yazmış. Oğuz Çetin'i eleştirmiş ki ya o maç sonunun konusu olsun. Şu an maç içindeyiz. Ya Sayın Oğuz Çetin biraz daha maç içinde eleştirilebilecek bir konu değil. Maç içinde biraz daha hoca ve oyuncu grubu eleştirilebilir gibi düşünüyorum. Maç sonunda Yunus Aydın'la konuşuruz. Kendisine sorarız. Sayın Oğuz Çetin'in durumuyla alakalı bir eleştiri gelmiş. Ayhan Bey demiş ki bazen havalar çok sıcak olduğu zaman Okan Buruk'un esprilerini açıyorum. Ev bir anda buz kesiyor diye aslında esprili bir mesaj göndermiş. Allah Okan Buruk'tan razı olsun. Elektrik faturası az geliyor. Fena fena oturuyoruz diye aslında makara yapmış Ayhan Bey. Şöyle bakıyorum. Tarihin en iyi Fenerbahçesi diyorlar. Kim gelirse maçı çevirir. demiş. Bir ironik mesaj daha gelmiş Kenan Bey'den. Ya kim diyor tarihin en iyi Fenerbahçesi diye ya? Kim dedi acaba mesela, merak ediyorum. O açıklamayı kaçırmışım. Şöyle bakıyorum. Can Premier Lig'de bu sezon ne olur? Hull City yorum. Yani Premier Lig'de umarız Arsenal şampiyon olur. Hull City'de vallahi ben 20. bitirir diye düşünüyordum sene başında. Şok içerisindeyim. Pozitif anlamda gerçekten çok çok memnunuz oyundan. Yani Stroud, Bellumi, o savunmada işte o, ya ismini bilmiyorum, Ajari olması lazım. Egan, Giles, ya bunlar çok çok iyi başladı sezona. Yani bayağı da beğeniyorum. Çok iyi bir 5-3-2 oynuyorlar. McBurney de iyi bir liderlik örneği sergiliyor. Zaten Yakirovic'in planı çok iyi. Yani Hull City izlemek büyük keyif. Gerçekten ya hayranlıkla Hull City'yi izliyorum. Bakalım. Gerçekten umarız çok başarılı olurlar. Yani şu anki tabloda da herhalde orta sıraları zorlayacaklar gibi gözüküyor ama yani sene başında sorsanız kümede kalırsa büyük başarı olur derdim. Bugün de aynı cümleyi kuracağım. Hedef yükseltmeye gerek yok. Bütçeler ortada ama gerçekten büyük övgüyü hak ediyor Hull City diyelim. Mehmet Emin Bey yazmış Hull City hakkında. Mehmet Türkmen uydurma penaltı vermezse Fenerbahçe'nin işi zor demiş Öcal Bey. Yani ya Fenerbahçe'nin işi gerçekten çok zor. O Mehmet Türkmen kısmı penaltı uydurmaya geçtim. Ya şu anda hani hakemlik bir durum yok. Fenerbahçe zaten futbol oynamıyor ama Fenerbahçe karşı kaleye de gitmiyor. Yani işin komik tarafı ve İsmail Hoca'nın da herhalde memnun olduğunu anlıyoruz değişiklik yapmayarak. Çünkü saha içinde yer değişikliği de yok. Her oyuncu aynı bölgede. Yani ilk yarıda neredeyse ısı haritasında da ikinci yarıda da benzer bölgelerde olduğu için hani saha içinde bazen teknik direktörler değişiklikler yaparlar. Hani oyuncu değişikliğinden ziyade işte belli bir oyuncuyu biraz daha önde konumlar, belli bir oyuncuyu daha içte konumlar vesaire. Ama şu anda ya bizim gördüğümüz bu tabloda bilmiyorum, benim gördüğüm bu tabloda en azından ben kendi adıma konuşayım. Fenerbahçe'nin saha içinde de yeri değişen bir oyuncu görmüyorum. Hocanın memnun olduğunu anlıyorum buradan. Yani başka bir şey söyleyemem. Hoca herhalde çok memnun ki bu şekilde devam ediyor. Ama Fenerbahçe taraftarı da kimse küçümsemesin. Gerçekten yani İsmail Kartal bilmiyorum şu anda nasıl bir şey düşünüyor ama bence Fenerbahçe taraftarıyla benzer noktadan düşünmüyor diye bir yorum yapabilirim. Şöyle bakıyorum. Yorumuna saygıyla haklısın kardeşim demiş. Bu arada Fenerbahçe'nin topu direkten döndü. Kerem Aktürkoğlu bir anda vurdu bu karambolde. Bir anda pozisyona girmeden Fenerbahçe golü bulabilirdi. Buna gülüyoruz ama o bir mizah ve espri anlayışıdır. Yazık ya, koskocaman Galatasaray camiasının teknik direktörüsün demiş. Konumuz bugün Fenerbahçe. Mesajlarım okunuyor mu demiş bir dinleyicimiz. Serkan Bey, takım ağır abi, son vuruş kalitesi sıfır. Hepsi acı biber yedireceksin, fırtına gibi koşacaklar demişsiniz. Güzel yorum. Güzel yorum, hakikaten takım çok ağır. Yani fizik olarak bir kenara bıraktım. Çok yavaş paslaşıyor Fenerbahçe. Yani topu yavaş döndürüyor. Bazen ağır oyuncular olur ama çabuk düşünür. Çabuk düşünen oyuncularla beraber de oyunu hızlı oynarsınız. Ama Fenerbahçe'deki durum bu da değil. Yani Kerem'in bu arada pozisyonu, vuruşu çok güzelmiş. Ama direkten dönüyor Kerem'in vuruşu. Vallahi acı biber yedirseniz belki yani çok küçük bir etki olabilir ama yok yani hakikaten yani durum acı biberlik değil. Yani ben tabii ki bir teknik adam değilim. Yani bir futbol severim her şeyin başında ama bunun bu şekilde devam etmesi benim pek anladığım bir nokta değil. Ben anlayamıyorum. Mutlaka bir ya mesela Fenerbahçe taraftarına soralım. Ya yani bütün dinleyicilerimiz, hatta numarayı da hatırlatalım. 0212 273 10'dan. Hatta skor hatırlat. Durum 0-0. Dakikalar 56. Fenerbahçe taraftarı İsmail Kartal'ın ikinci yarıda değiştirdiği herhangi bir şey gördü mü? Ya da saha içinde farklı bir Fenerbahçe görüyor mu? Fenerbahçe taraftarı İsmail Kartal'ın ilk 56 dakikalık performansını nasıl yorumlar ve sahadaki kadroyu nasıl yorumlar diye aslında herkese soruyorum. Çok merak ediyorum yorumlarınızı. Bakalım tersine çevirebilecek mi hoca? Çünkü şu andaki tabloyla maçın herhalde ki böyle deriz radyoda her zaman gol olur sonrasında ama herhalde maç 190 dakika değil ama 180 dakika oynansa 0-0 bitecekmiş gibi bir hava var derken o noktada Greenwood vurdu, direği yaladı, out'a gidiyor. Bayram demiş. Greenwood savunma oyununda hiç yok. Mert Müldür ondan sebep hiç çıkmıyor. Genduzi orta saha ikilisinin önünde yokları oynuyor. Çok kötü demiş. Yorum çok doğru Bayram Bey. Hakikaten haklısınız yani. Harfiyen katılırım. Sağda Asensio yok ki. Hangi hareket? Asensio sağda yok. Mete Bey yazmış. Şöyle bakıyorum, Yunus Bey demiş ki Fatih Tekke'nin Trabzon'da yaşadığını İsmail Kartal Fenerbahçe'de yaşar mı? Fatih Hoca kendisi istifa etti, kabul olmadı. Bir sonraki hafta yönetim tarafından gönderildi. Olası bir puan kaybında eleştiriler yine gelir mi? Mutlaka gelir ve bence istifa da gelebilir. Ama benzer bir tablo var yani bence. Yani Sayın Aziz Yıldırım yollar mı bilmiyorum. Aniden yollar mı bilmiyorum ama ya bence karşılıklı bir izin isteme durumu gibi bize. Biz öyle duyarız diye varsayıyorum. Bu bir varsayım yani, bilemiyorum tabii ki. Yani sonuçta kulüp içi dinamiklerini bilemeyiz. Fenerbahçe kulübü bu konuda en doğrusunu düşünecektir zaten ama yani şunu söyleyelim. Oturduğum yerden en azından şu yorumu yapabilirim. Yani skor burada bir puan kaybı olursa 6. haftada İsmail Hoca'nın ben koltuğunda olacağını pek zannetmiyorum ama ya olursa da çok da şaşırmam. Nitekim %51 bence gider diyeyim kendi adıma. Ayhan Bey demiş ki İsmail Kartal kovulmak için elinden geleni yapıyor gibi demiş. Vallahi öyle gözüküyor. Sanki sahaya çıkmış bir takım var. Yazık, günah, koskoca camialar demiş. Kalanını okumayayım. Daha da germeyeyim ortalığı. 59. dakika, durum 0-0, Fenerbahçe sol kanattan geliyor ki yaklaşık 5 dakikadır biraz daha karşı kalede Fenerbahçe'yi görüyoruz. Eleştirilerin yanı sıra oyunun ilk 55 dakikasına, hatta 53 dakikasına göre bir 3-4 dakikadır Fenerbahçe'yi biraz daha rakip kalede daha kalabalık bir şekilde hücum etme gayretinde gördüğümüzü vurgulayalım. Gaziantep Futbol Kulübü biraz daha kendi sahasında oyunu kabullendiğini anlamak zor değil baktığımız tabloda. Bu arada Gaziantep Futbol Kulübü'nde değişiklikler olacak. Kenarda hazırlıklar var. Yunus Bey demiş ki Lukaku'nun fiziği normal mi demiş. Biz Icardi'ye kilolu derken Lukaku'ya aşırı doz kilolu derdik herhalde demiş. Zayıflamaya da niyeti yok gibi demiş. Sonuncusunu okumayayım. Artık yani onlar çirkin olur. Ya bir kez daha söyleyeceğim, bugün 5 kere söyledim yayında. Lukaku çok iyi bir oyuncu zaten. Normal şartlarda zaten fizik durumu her zaman, hani kariyerinin birçok evresinde böyleydi. Yani Napoli'deyken de böyleydi. İşte sallıyorum United'dayken de böyleydi. Ya birçok yerde bu şekildeydi Lukaku. Ama şunu da söyleyelim. Yani Lukaku'nun fizik durumu, görünen fizik durumundan da ziyade Lukaku'nun daha şey olduğunu görürüz yani, fizik olarak, hani görüntü olarak değil, fizik olarak hazır olmadığını görüyoruz. Görüntü olarak zaten genelde hiçbir zaman kimseye kendini kabul ettirememiş bir fizik yapısına sahip bir adamdan bahsedebiliriz Lukaku için. Onu söyleyelim. Fener bir tane sıkıştıracak diyor Olcan Bey. Vallahi olabilir yani, futbol bu. Oyun çok ortada. Yani Gaziantep kendi kalesine oyunu kabul ediyordu. Şimdi Perez'le sağ kanattan çıktılar. Fenerbahçe tarafı da yani herhalde bir, nasıl diyelim, orta alanda biraz daha ön alanda oyunu kurmaya çalışıyor ama ya oyuncu grubunun vücut dilinde çok ciddi, böyle hırslı, gerçekten bir şeyler parçalamak isteyen, o forma için kendi yani canının dışına takan bir görüntü de çok fazla görmedim. Bu arada Serdar Dursun oyuna giriyor Halil Dervişoğlu yerine. Eski takımına karşı oynayacak. Bu arada Maxim'le de Drissa Kamara değişecek. Demiş ki Ayhan Bey, bir an önce İsmail Kartal'a teşekkür edip gönderilmesi lazım ekibine de aynı şekilde demiş. Yani ben öyle düşünüyorum. Ya bu arada şunu da söyleyelim. Ya Roma maçında hocanın taktiği kusursuzdu. Kendinden daha iyi futbol oynayan takımlara karşı ve daha kaliteli, daha bütçeli kadrolara karşı yani hocanın planını tutabileceğini anlıyoruz bu seneki kadro yapısıyla beraber ama yani bu tarz oynayacağınız maç sayısı çok daha kısıtlı ve kendinizden düşük profil takımlara karşı nasıl oynanılacağına dair bir formülü net bir şekilde bulamazsanız o zaman tabii ki kalmanız çok zor. Fenerbahçe taraftarını da memnun etmeniz çok zor. Onu da söyleyelim. Lukaku'nun üstüne fazla gidiliyor. Adam geçen sezon zaten ligde 60 dakika süre almış demiş. Evet, katılırım. Yani ya fizik durumu vesaire, zaten sakat oyuncuydu. Yaşı da var. Vallahi bilmiyorum, o transferde çok eleştirilebilir ki ben de zaten zamanında çok fazla eleştirdim.

Ama bakalım, belki de iyi olur. Uzun vadede onu da görürüz. Bilemiyorum. Selamlar, iyi yayınlar. Şu anda ligimizde taraftarıyla, futboluyla tek renk veren takım Beşiktaş demiş. Tek renk veren değil ama en renkli takım, renksiz takım Beşiktaş, öyle diyelim. Yani gerçekten en izlemesi keyifli. Taraftarı inanılmaz. O Pınarbaşı inanılmazdı. Orkun'un başlattığı, yani inanılmaz oynuyor Beşiktaş hakikaten. Yani ne kadar sürer millet, yani aralığa kadar sürer diyen var, şampiyon olur diyen var. Ki oyun inanılmaz iyi hakikaten, yani İtalyan'ı kutlarız. Çok beğenerek takip ediyorum ki zaten Perşembe günü bir o hevesle, bir o kadar yüksek motivasyonla müsabakayı yerinde takip etmeye çalışacağım. Ben de akreditasyon başvurusunda bulundum. Ben de Beşiktaş Marsilya maçında müsabakayı izlemeye gideceğim. Bir Galatasaray taraftarıymış bu arada bunu yazan dinleyicimiz. Ya doğru. Doğru yani Süleyman Bey. Yani en iyi Beşiktaş bence de. İzlemesi en keyifli Beşiktaş. İngiltere'den bir mesajımız var. Süleyman Bey yazmış İngiltere'den. Selam demiş. Fenerbahçe'de Greenwood hariç alınan oyuncular Anadolu takımlarında bile oynayamaz. Çok net demiş. Bu yoruma şöyle katılmam. Fenerbahçe yanlış bir mühendislikle bir kadro kurduğunu söyleyebiliriz. Oyuncular bence özünde birebir baktığınız zaman doğru formasyonlarda çok daha iyi oynayabilecek oyuncular. Ama bir arada birbirine çok benzer oyuncu tipleri ve birbirini aslında tamamlamayan rolde oyuncu tipleri olduğunu söylemek daha mümkün. Bugün de bence zaten kadro seçimi korkunç hatalı. Zaten bunu yayının ilk yarısında aşırı fazla dile getirdik. Yani orta saha üçlüsü olarak siz rakibiniz Real Madrid ya da işte Barcelona ya da PSG gibi bir rakip olmadığı sürece böyle bir üçlüyle çıkmanız yani Fenerbahçe taraftarını memnun etmez. Ya Trabzon deplasmanında bu çalışmıştı ama yani şu anda çalışacak gibi değil. Hatta evet, ilk defa değişiklikler de geliyor. Gendouzi kenara geldi, Lukaku kenara geldi, Kerem kenara geldi. Oğuz, İrfan, Vedat girdi oyuna. Fenerbahçe 4-2-3-1'e dönüyor. Mutlaka çok daha iyi olur bu arada, onu söyleyelim. Ya mutlaka çok çok daha iyi bir kadro izleyeceğiz. Ya sonuç gelir gelmez Antep 2 tane atar vesaire, onu bilemem ama Fenerbahçe'nin normal alışkanlıklarıyla oynayabileceği, en azından bu kadro bile çok tartışılır belki uzun vadede ama bugün nezdinde olması gerektiği gibi en azından, yani 4 hücumcuyla oynaması gereken bir durum var, en azından 4 hücumcuyla. Ki bence Mert Müldür Semedo'da değişmesi lazım. Semedo'nun da 2 maçtır yedek olmasıyla beraber yani yüksek motivasyonla bir anda sahaya da girebileceğini düşünüyorum. Ve yani Semedo'nun da gerçekten hani bir talimatla sürekli ceza sahası içinde oraları delmeye çalışacağını, Kerim ve Abena'nın arasındaki boşluğu sürekli delmesi gerektiğini savunurum. Tıpkı Beşiktaş'ta o Murillo'nun yaptığı gibi. Yani şu an çünkü maçta rakibin Gaziantep'in reaksiyonuna baktığımız vakitte yani çok da gömülü değil ama yani ön tarafta da etkili değil. Yani çok durağan bir takım ve Fenerbahçe eğer biraz vitesi birden ikiye takarsa birazcık bir şeyler gösterebilecek bir ortama da sahip. Onu da söyleyelim. Roma maçı vitrin olduğu için oynadılar. Bu Sayın İsmail Kartal bile bu performansı beklemiyordu demiş İngiltere'deki dinleyicimiz. Haklı olabilirsiniz, bilmiyorum. Yani İsmail Hoca'ya ben yani açıkçası çok ilk geldiği vakitte de hatta yorumlarımızda da çok fazla çok ümitli olmadığımı vurgulamıştım ama yani nitekim Roma maçındaki performansı da bence her şeyi hocaya yazıyorsak, bütün eleştiriler hocaya deniyorsa orada da bence hocayı ekstra övmek gerekir. Yani en azından Sezar'ın hakkı Sezar'a diyelim. Bu işlerde bunu da es geçmeyelim. Güzel konuştuğumu ifade etmiş Ayhan Bey, sağ olun, var olun. Dileğim değildir ama Serdar Dursun eğer bir gol atarsa Lukaku Dursun demiş. İyi yorum ya. Değişik bir yorummuş. Neden Türk oyuncuları aynı beklentide kalmaz demiş bir dinleyicimiz. Şöyle bakıyorum, Beşiktaş Marsilya maçına gidersen Beşiktaş'ın kazanması için bol bol dua et cancağızım. Radyo golü dinleyen çok Beşiktaşlı vardır, ayağın uğurlu gelmedi derler demiş. Valla ben birçok Avrupa maçına gidiyorum yani. Sonuçta Süper Lig'de ben sizlere eşlik ediyorum. O yüzden birçok temsilcilerimizin Avrupa'da içeride oynadığı maçlara gidiyorum yani genelde. Keyif alıyorum. Yani bir futbol severim ben zaten, anlamışsınızdır birçok maçta yaptığımız yorumlara istinaden. Hani herhangi bir takımın böyle bir sempatizanı gibi yayınlar yapmıyoruz. Tabii ki tuttuğumuz bir takım var bizim de ama...

dediğimiz gibi yani yorumlarımızı yaparken yani burada öyle olmuyor. Yani burada her takımın galibiyetinde de bağırıyoruz, mağlubiyetinde de bağırıyoruz. Bu şekilde dilimiz döndüğünce yapmaya çalışıyoruz. Aykut Bey de yazmış bize, şöyle bir ayağına denk al şekli çekmiş. Bir de bizim mesajlarımızı tek tek okuyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Keyifle dinliyoruz her zaman sizi demiş bir dinleyicimiz. Ya olabildiğince Süleyman Bey, dilimiz döndüğünce okumaya çalışıyoruz. Tehlikeli pozisyon olunca aktarıyoruz ki bugün zaten okumak için çok daha müsait bir ortam var. Yani tehlikeli pek fazla pozisyon olmayan bir müsabaka. O yüzden sohbetle döndürebileceğimiz bir karşılaşma. Bazen böyle 4-3-5-3 falan böyle enteresan maçlar oluyor Süper Lig'de. Geçen sene Trabzonspor'un bazı maçları vardı öyle. Karagümrük'ün oluyordu bazen öyle. Aklımda kalanlar onlar. Oralarda mesela yetişemediğimiz mesajlar oluyordu. Olabildiğince tabii ki maçta o kadar fazla aksiyon oluyordu ki. Şimdi bugün tabii aksiyon yok, okuyorum yani. Ama olur yani, bence birazcık aksiyonlar olur 70'ten sonra. Ki 68'e geldik, Fenerbahçe'de biraz daha en azından eli yüzü düzgün diyebileceğim bir doğru tercihli bir kadroya döndüğünü vurgularım. Bu arada Fenerbahçe için tehlikeli pozisyon. Archie Brown vurdu kaleci. Tomas'ta kalıyor. Vedat Muriç iyi bir servis Archie'ye. Archie tam ceza sahası içinde konumlanmıştı. Fenerbahçe'nin biraz daha kalabalık bir şekilde rakip kalede artık daha kalabalık olduğunu, daha kalabalık çoğalabildiğini görebiliyoruz. Ama nitekim eğer yani sonuç odaklı olarak şöyle bir yorum yapılabilir Fenerbahçe'de. Eğer maç berabere biterse ilk 45 dakikayı Fenerbahçe çöpe atmıştır deriz. Eğer Fenerbahçe sonucu alamazsa bence çok daha yıkıcı konuşuruz ki sonucu alsa da ben yıkıcı konuşurum bu tabloda, yani şu oyunda özellikle. Ama yani genel olarak spor yorumcularının tahminlerini yapıyorum şu anda, nasıl konuşurlar diye. Ya Fenerbahçe bugün 3-0 kazandı diyelim bu dakikadan sonra, bence yine yani benim övebileceğim bir durum olmaz diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani, çok yanlış plandı. Bu da yanlış plandı. Roma maçında ne kadar övdüysek burada da o kadar yerebiliriz bence. Pek de bir problem görmüyorum bunda. Yunus Bey demiş ki stat zeminleri konusunda en iyisi Beşiktaş galiba. Gaziantep'teki zemin de biraz sıkıntılı gözüküyor demiş. Evet yani zeminler konusunda ya bizim ülkede olmuyor bu iş yani. Gerçekten olmuyor. Oyunculara bu kadar maaş veriliyor. Zeminlere yatırım pek yapılmıyor ki yani bu kadar güzel bir iklime sahip bir ülkeyiz. Hakikaten ya şu işin ya şeyi nasıl millet düşünmüyor ki yani, futbol çimde oynanıyor ve çim kalitesi zaten futbolu arttırıyor. Ya bu çok basit bir mantık. Güzel bir çimde top oynadığınız zaman daha iyi top oynarsınız. Doğru şekilde ıslatırsanız tabii ki çimi. Yani bilmiyorum, anlamıyorum yani, hakikaten anlamıyorum. Ha, kasıtlı mı yapılıyor onu da bilmiyorum. Artık ben şüpheleniyorum yani. Kötü kötü zeminler. Ya en iyi zemin bilmiyorum. Çok yani şu anda daha fazla ekrandan takip ediyoruz ama Beşiktaş'ın zemini iyi bence bu arada. Beğeniyorum. Abi bir takım düşünün, her gelen başkan bir takımı daha da geriye götürüyor, daha kötü transferler yapıyor, ilginç demiş. Yani ben bilmiyorum. Ya biraz daha izleyelim ya, vallahi biraz daha izleyelim. Ondan sonra daha net yorum yaparız. Ama gerçekten sıkıntılı transferler var yani şimdi. Ya hep şey derim. Böyle 4-5 maç en azından biraz daha veri toplayalım. Mesela şimdi Lukaku'yu eleştirirken birazcık daha veri toplayalım, öyle eleştirelim. İşte Leslie Ugechukwu'da da bunu söyledim. İşte bir gün berbat oynadı, geçen maç çok iyi oynadı. Ama yine de ikisi de yetersiz abi. Hani biraz daha veri toplayalım, öyle yorum yapalım. Biraz daha bekleyelim ya. Daha ligin 5. haftasındayız. Böyle 8. 9. haftasında anlayacağız. Biraz daha net yorumlar yapacağız o dakikadan itibaren. Milli ara geçsin. Takımlar sonrasında şöyle bir iki maç randımana girsinler. 8. hafta itibarıyla zaten kimin ne olduğunu çok daha net, çok daha sert yorumlar yapacağım. Ama o zamana kadar biraz daha beklemek istiyorum. En azından oyunculara 360 dakika yani 90x4 süre verme taraftarıyım. Sonrasında biraz daha radikal yorumlar yapmayı düşünüyorum. Bir maçta yermek, bir maçta övmek çok fazla tarzım değil ama hak da veriyorum yani. Ya benim futbol gözüm 4 maçta idrak ediyor. Bazısının 2 maçta ediyordur. Bazısının 5 dakikada ediyordur. Bazısının edemiyordur. Ya da bazısının 10 maçta ediyordur. Bilmiyorum. Ben kendimce 4 maç izledikten sonra çok daha net bir, daha sağlam bir yorum yapabildiğime inanıyorum kendi adıma. O yüzden benim kafamdaki skalam bu şekilde.
Kendimden de örnek vermiş oldum bu arada. Mehmet Bey demiş ki can tablo Galatasaray'ın 5. şampiyonluğuna doğru gidiyor gibi gösteriyor demiş. Vallahi rakip olarak bence Fenerbahçe değil de bir Beşiktaş bekliyor gibi Galatasaray. Öyle derim. Bir Beşiktaş'ı bekler bence Galatasaray. Beşiktaş hiç yabana atılacak bir takım değil. Tabii ki bence her ne kadar en iyi futbolu şu anda Beşiktaş oynasa da sezon başında eğer yani ne olursa olsun zaten bence şampiyonluk favorisi Galatasaray'dı. Yani 4 sene üst üste şampiyon olan bir takımın 5. senede şampiyonluk favorisi kadrosunu koruduğu bu denklemde favorisi olmadan girme gibi bir şey söylemek bence hayalcilik olur. Yani herhangi bir bu işi yapan ya da bunu yorumlayan oyunu yorumlayan bir kişi açısından hayalcilik olur. Ama ya şunu da söylemek lazım, bence Beşiktaş Galatasaray'dan iyi futbol oynuyor şu anda. Ama Galatasaray'ın da çok enteresan bir oyunu var. Eleştirilen tarafları var tabii ki ama övülen taraflarında bir Galatasaray dakika skorunda anlatırız. Eleştireceğimiz tarafları da anlatırız. Hatta Beşiktaş tarafında, Trabzonspor tarafında onların dakika skorlarında konuşuruz. Başka bir kuruluşta az önce bir müsabakayı takip etmiş Eyüp Bey. Hızlıca kapamış. Eyüp Bey de oradaki bir yayıncıyı eleştirmiş. Peki. Olabilir. Herkesin farklı bir yoğurt yiyişi var diyelim. Evet. İrfan Can bu arada uzaktan denedi. Kaleci de kalıyor. Dakikalar 74. Şu anda ligde ilk 3 sıralama doğru demiş. Evet. Yani ilk 3'e bu arada Fenerbahçe kazanırsa 4. oluyor. Bunun bilgisini aktaralım. Ayhan Bey bu şekilde yazmış. Ne demiş, hatta devamında okuyalım. Ahmet Beşiktaş Galatasaray demiş. Galatasaray kötü falan oynamıyor bu arada, yani bilmiyorum. Ayhan Bey neden böyle diyorsunuz bilmiyorum ama Galatasaray kötü falan oynamıyor. Ben Galatasaray'ın kötü oynadığını iddia etmiyorum. Sadece Beşiktaş daha iyi oynuyor diyorum. Galatasaray da bence gayet iyi futbol oynuyor. Hatta Sporting maçında ilk 45 dakikada çok çok iyi oynadı. Sadece Sporting'den ben çok daha iyi takımım diyerek deplasmanda üzerine giderek yani rakibini ilk 45 dakikada doğrudan parçalamaya çalıştı. Ama olmadı yani sonrasında. Maalesef ki olmadı. Keşke olsaydı. Hakem berbattı. Onu da söyleriz. Ama yani yine de vaziyet bu şekildeydi. Tablo bu şekildeydi. En azından Galatasaray tarafıyla alakalı. Takımımızı eleştiriyoruz abi. Geri pası bilmeyen hakem de hakemlik yapmasın bir zahmet demiş. Kadir Bey de böyle bir yorum yapmış. Ya geri pas öyle çok kolay, çok fazla böyle verilmiyor ya, bilmiyorum. Ya onun çok fazla kriteri var Kadir Bey. Vallahi bilmiyorum, bence hakemlik şu anda çok fazla bir şey konuşulacak bir şey yok. Yani futbola dair de konuşulacak bir şey yok. Acaba ya bugün maç sonunda ne konuşacağız? Futbol mu konuşacağız, hakem mi konuşacağız? Hadi size soru. Hadi bana da bir soru. Vallahi Yunus Aydın'a büyük iş düşüyor. Bilmiyorum, herhalde sağ dışı konuşacağız. Bayağı yıkıcı konuşacağız. Öyle gözüküyor yani, futbol yok. Hakeme dair çok bir şey yok. Ha, muhtemelen herhalde yakıp yıkacak Yunus Aydın yani. Ben öyle anlıyorum maç sonunda. Evet, 76. dakikanın içerisindeyiz. Fenerbahçe'de sol kanattan bir akın geliştiriyor. Ceza sahası içine Vedat'a doğru bir servis. Seken topta İrfan topu aldı. 3 kişiyle Fenerbahçe yarı sahada. Vedat'tan önce orada Arda'nın müdahalesi diye görüyorum. Yerde yatan oyuncu Arda, bir kafa kafaya müdahale var. Vedat da hiçbir şey yapmadım şeklinde ağzını okuyorum. Mehmet Türkmen'e böyle bir açıklaması var. Fenerbahçe'de çok üst düzey futbolcular var. Sence İsmail Kartal'ı sabote ediyorlar mıdır? Herhangi bir başarısı yok diye. Daha üst düzey bir hoca gelsin diye. Olabilir mi demiş. Yani çok hırslı bir Fenerbahçe takımı görmüyorum. Ama sabote edilme işi de ya bilerek gol kaçırıyorlar demem ama ya böyle %100'üyle forma yırtılana kadar koşacak bir Fenerbahçe takımı da görmüyorum yani izlediğim ortamda. Ya bunun adına sabotaj derseniz onu siz söylemiş olursunuz ama yani o Fenerbahçe taraftarının bence en çok önem verdiği şey, benim en azından şu ana kadarki gözlemlerimde Fenerbahçe taraftarına baktığım zaman sahada isteyen oyuncu grubunu Fenerbahçe taraftarı görmek ister ve ya bugünkü oyuncu grubuyla alakalı ben öyle çok isteyen, gerçekten böyle topu ısıracak bir oyuncu grubu olduğunu yorumlayamıyorum. Hatta Olcan Bey demiş ki Fenerbahçe'nin golü için son 5 dakika demiş.
Hadi bakalım. Gerçekten göreceğiz. Yani top yuvarlak. Ya bu maçta her skor olabilir yani, doğrusunu söylemek gerekirse. Yani Antep çıkar 1-0 yense de şaşırmam. Maç böyle bitse de şaşırmam. Fener atsa da şaşırmam. Hiçbir şey şaşırmam ama yani sadece şunu söyleyeyim. Yani farazi bir örnek, bir kez daha söyleyeyim. 3 demiştim. Fenerbahçe 5-0 bugün kazansın. 77. dakika durum 0-0 bu arada. Farazi bir örnek. Fenerbahçe 5-0 kazansın. Ben maç sonu eleştireceğim. Skor yorumculuğundan ziyade oyunla alakalı biraz daha kafa yoran bir kişiyim. Yorumcuyum en azından, öyle söyleyeyim. Yani bu oyunun hiçbir izahı yok. Yani ikinci yarı belki o değişikliklerden sonra biraz daha etkili bir Fenerbahçe olduğunu söylemek mümkün. Bunu söyleyebiliriz. Lakin bunu söylemekle beraber bu oyunun yeterli bir oyun olduğunu bence hiçbir Fenerbahçe taraftarı söyleyemez ve ikna olmaz derim. Evet, Mert Müldür Semedo değişikliği oldu ki nitekim bunun olması gerektiğini düşünüyordum. Semedo'nun özellikle psikolojik açıdan iki maçtır İlk 11 oynamadığı bu ortamda son 15 dakikada oyuna girip belki ekstra bir şeyler gösterme çabasıyla sağ kulvarda bir şeyler yaratabilmesi üzerinden bir şeyler olabilir diye bir yorum yapmıştım. Nitekim hoca da böyle bir değişikliği yaptı. Bakalım neler olacak. Ayhan Bey demiş ki abi peki bu takımın ritmini nasıl bulacak demiş. Valla 3 haftalık milli takım arası var. Orada ritim bulunması adına bence bir şeyler yapılır diyeyim. Siz anladınız beni. Orada ritim bulunur bence. O 3 haftalık milli arada bir şekilde o ritim bulunur. Yoksa yani şu anda süren grafikte kısa vadede bir ritim bulunmasının doğru bir formülünü göremiyorum. Ritim için birazcık vakit ve pratik ve tekrar lazım. Bu tekrarın olduğu vakitte görürüz diyelim. Milli takım arası olacak. Çok uzun bir milli takım arası olacak. Onu da vurgulayalım. Valla demiş ki İngiltere'den bir dinleyicimiz Süleyman Bey. Yine bir şekilde hakem konuşur Türk spor medyası demiş. Futbol bilgileri yok. Taraftar ne istiyorsa onu konuşuyorlar demiş. Valla yani ben o kadar büyük eleştirmeyeyim. Ben de bir paylaşayım. Yani ben de zaman zaman hakem çok fazla konuşan birisiyim. Hatta artık konuşan birisiyim yani sonuçta. Biz işi kendimize yapmıyoruz. Biz işi herkese yapıyoruz. O yüzden ben de bunun bir parçasıyım diyeyim Süleyman Bey. Ama futbolu çok daha fazla konuşmak isteyen bir kardeşiniz olarak beni not edebilirsiniz. Evet, Fenerbahçe köşe vuruşu kullanacak. Onu da vurgulamış olalım. 2-4-6-7 tane oyuncu ceza sahası içerisinde. Öndüreye doğru bir orta. Arda Kızıldağ bir kez daha uzaklaştırdı. Fenerbahçe atak tazeleyecek. Ceza sahası çevresinde ilk defa Fenerbahçe'nin 8-9 oyuncuyla belki de ilk defa olduğunu söyleriz. Ancak kötü bir orta geldi. Kaleci Tobias'tan kötü bir karar. Kerim'e doğru ama bu karar da kontra atağa dönüştü. Sol kanattan Drissa Kamara ile geliyor. Gaziantep Futbol Kulübü Semedo savunmasında. Semedo orada iyi alan tuttu. Arkasında da İrfan desteğe gelmişti. Taç atışını Fenerbahçe kullanacak. Bu arada Gaziantep Futbol Kulübü'nün diye işaret ediyor karşılaşmanın hakemi. Bakıyorum Mete Bey demiş ki uzun bir mesaj gelmiş. Bu mesajı okudum ama Mete Bey. Almanya'dan Mete abin demiş. Can kardeşim okuyayım. Maç sonu ne olursa olsun Aziz Başkan seçildiğinde çok büyük bir taraftar mutlu oldu. Çok büyük bir çoğunluk mutlu oldu demiş. Ben ve birçok Fenerbahçe taraftarı. İsmail Kartal seçiminde hayal kırıklığına uğradı. Roma maçı sonrası bir daha dönmemek üzere istifa eden hocayı takımın başında tutarak biz Fenerbahçe taraftarlarını üzen efsane başkan da hata yaptı demiş. Aziz Başkan'a saygımız sonsuz hala ama söylemekten yoruldum İsmail Hoca ile olmaz demiş. Ben size katılan taraftayım. Yani oyuna bakışınız ve konulara bakış kısmınızda katılan tarafta bir futbol severim diyeyim. Yani eğer bir takım taraftarı olsaydım, diyelim ki Fenerbahçe takım taraftarıyım diyelim. O zaman ben de konuya biraz daha sizin pencerenize yakın bir yerden bakardım. Abi az bir kenara Oğuz atacak demiş. Vallahi olabilir. Ya futbol ve her şey çıkabilir. Yani dediğim gibi bu maçtaki hiçbir skora şaşırmayacağım. Yani sonuçta oyunun ilk 45 dakikasını çöpe atan 60. dakikadan sonra da birazcık oynamaya karar veren bir Fenerbahçe var. Yani 45-60 arasında da biraz çaba vardı ama tam sayılmaz. Yani 60-90 arasında maçı 30 dakikada ben bitiririm dedi herhalde İsmail Kartal bugünkü planıyla diye yorumlarım kendi adıma. Maç sonu tabii ki Yunus Aydın
konuşacak. Yunus Aydın yorumlayacak. Ben biraz soracağım. Direkt soracağım. Yunus Aydın da yanıtlayacak. Onu da vurgulayalım. Evet. Mehmet Bey demiş ki sevgili Fenerbahçeli arkadaşlar demiş. Hakem yapı falan filan. Fenerbahçe'nin öyle uzun bir mesaj demişsiniz. Yönetim böyleydi şimdi böyle. Fenerbahçeli sizi kandırıyorlar. Büyük başarısızlığın hep şeyini dışarıda aramanız gerektiğini vurguluyorlar demiş Mehmet Bey. Vallahi Fenerbahçe taraftarlarına böyle bir mesajı var. Serkan Bey demiş ki bu gecenin manşetini verelim. Fener'de toplu istifa. Valla Sadet'te olmaz bence toplu istifa. Bu arada ne oluyor ya? Çok enteresan bir olay oldu. Bir oyuncu ona orada Vedat'la bir oyuncu birbirlerine sarıldılar. Sağ içi karıştı. Bu arada kartlar da çıkabilir. Mehmet Türkmen'in elinde bir sarı kart var. Oyuncu grubundaki gerginliğin etrafında şöyle yuvarlak çizerek pozisyonları süzmeye çalışıyor Mehmet Türkmen. İki tane sarı kart çıkacaktır karşılıklı muhtemelen. Bu şekilde genelde bu tip pozisyonlarda yaptırım oluyor Türkiye Süper Ligi'nde. Standartımız burada genelde karşılıklı birer sarı kart o arbede de. Bakalım kimlere o sarı kart çıkacak. Dakikalar 84, durum 0-0. Mehmet Türkmen bekliyor. İrfan'a sarı kartı çıkardı. Fenerbahçe tarafında İrfan sarı kartı gördü. Evet, Gaziantep Futbol Kulübü tarafında da Arda Kızıldağ sarı kartı gördü ve karşılıklı sarı kartlar çıktı. Fenerbahçe yaklaşık 45 metreden bir serbest vuruş kullanacak Greenwood'la. Ceza sahası içinde, hatta çizgisi üzerinde. Bu arada bir sarı kart daha çıkıyor orada, itişmeler devam ettiği bu evrede. Serbest vuruş kullanılacak. Vedat da sarı kart gördü. Dakika 84. Ceza sahası için orta Archie Brown. Ters ayağıyla bir vuruş yaptı ancak kaleci için kolay bir top oldu. Yerde bir oyuncu var. Meleke'yi görüyorum yerde. Evet. Oğuz Aydın da karşılaşmanın hakemine şiddetli bir şekilde itiraz ediyor. Ona da bir sarı kart çıktı. Mehmet Türkmen'in çok basit bir faul düdüğü çaldığını ifade ediyor Oğuz Aydın. Tam hücuma çıkarken top kazanan Oğuz Aydın ki evet hakikaten çok rahat kendini yere bırakmış oyuncu da. Yani tabii çekme var diyen olabilir. Ama yani ben biraz daha bu tip temasların oyunun akması gereken tarafındayım. Yani her temasta da düdük çalınmaması gerektiğini, oyun keyfimizi sürekli düdüklerle ağızda emzik gibi kesilmemesi gerektiğini savunan bir futbol severim. Hakemlerimiz ama bu konuda ısrarla tam ters yönde devam etmeye devam ediyorlar. Devam etmeyen tüm hakemlere de gerçekten canı görekten kutluyorum ki var arada onları da övüyoruz. Evet, eyvallah demiş Mete Bey de. Oyuncularım geri gelmeme çok sevindi. Birbirimize alıştık. Onlar da mutlular. Herhangi bir problem yok. Devam ediyoruz diye bir klişe bir İsmail Kartal açıklaması gelmiş. Yani İsmail Kartal açıklamasının klişeliğini demeyelim ama klişe bir açıklama diyelim bunu. Buna İsmail Kartal değil, kim olursa zaten geri döndüğü zaman bu açıklama gelirdi. Süleyman Bey'den de böyle bir şey gelmiş. İsmail Kartal geleli 2 gün oldu. Kadroyu oturtmaya zaman vermek lazım diye esprili bir yerden gelmiş Yunus Bey. Güzel. İyi espri. Beğendim. 86. dakikanın içerisindeyiz. Durum 0-0. Fenerbahçe 4 değişiklik birden yaptığını hatırlatalım. Gaziantep Futbol Kulübü de tüm değişiklik haklarını doldurdu. Bu arada Fenerbahçe kalabalık bir şekilde rakip ceza sahasında Semedo. Şimdi topun hakimi, ondan Greenwood'a. Greenwood sol ayağını aldı. Kaleyi cepheden gören bir bölgede Archie Brown'a bir servis. Archie'den de sol tarafa bir pas. Oğuz Aydın stoperlerine döndü. Fenerbahçe stoperleri de kaleye yaklaşık 35-40 metre uzaklıkta. Fenerbahçe tüm hatlarıyla artık Gaziantep Futbol Kulübü yarı alanında olduğunu söyleyelim. Bu arada yerde kalan bir oyuncu var. Bir serbest vuruş kararı geldi Mehmet Türkmen'den. Mason Greenwood yerde kalmıştı. Bakalım pozisyona, kısa bir yorum yapalım. Evet, ayağına basılmış. O noktada Gidado'nun ayağına bastığını söyleyebiliriz.
Evet, Bartu Elmaz'la da İsmail Yüksek değişiyor. Fenerbahçe'de 87. dakikada Bartu oyuna giren bir diğer isim. 87. dakika itibarıyla. Serbest vuruş için oldukça tehlikeli bir bölge. Yaklaşık 32 metreler olduğunu söyleyelim. Sol yarım daireden sağ ayaklı bir oyuncunun çok daha rahat vurabileceği bir açı.

dış kısmından, sol dış kısmından kavisli bir vuruş yapabilme potansiyeli olabilir. Yani içeriye orta açılacak bir pozisyon olduğunu zannetmiyorum. Topun başında hem İrfan hem Greenwood var. Greenwood sağ ayağıyla topun başında bu arada, onu da hatırlatalım. Genelde sol ayağını kullanan bir oyuncu. Penaltıları sağ ile kullandığını biliyoruz ama duran topta free kicklere sağ ayağıyla topun başında Greenwood. Bakalım İrfan mı vuracak, Greenwood mu vuracak? Greenwood gerildi. Greenwood vurdu, direkten dönüyor. Greenwood'un free kicki direkten dönüyor. Fenerbahçe için çok net bir gol şansı. Mason Greenwood'un free kicki direkten döndü. Nefis vurdu Greenwood, nefis. Dakikalar 88'i gösteriyor. Gaziantep'te, Gaziantep Büyükşehir Stadyumunda. Mete Bey demiş ki Can, bu maçı sen yönetseydin vallahi daha iyi not alırdın nokta demiş. Yok ya, benden hakem olmaz. Vallahi olmaz yani, Türkiye'de beni keserler abi hakem olsam, ben her şeye devam derdim. Yani birçok temasa çalmazdım. Hele büyük takımlar var ya, beni hayatta istemezlerdi, işte bir daha bizim sahamızda maçı yönetemez falan derlerdi. Yani hiç çalmazdım yani düdük. Bilmiyorum, ben futbol severlere çalışırdım biraz. Kayıt'ın durumu nasıl, devam eder mi sizce demiş İsmail Hoca'dan sonra. Bu konu hakkında şöyle bir şey söyleyeyim Mehmet Emin Bey. Valla Kayıt'ın maaşı yüksek. O yüzden yani o kadar yüksek bir yardımcı maaşı ben hayatımda görmedim. Vardır, mutlaka vardır ama benim bilmiyorum. Bir kişi bunu söylemişti. Bir kişinin yorumu bu, benim yorumum değil. Onun yorumunu söylüyorum burada. Kendi yorumum değil. Kim olduğunu hatırlamıyorum bu arada. Bu öyle bir yorum vardı. Çok yüksek maaşı var herhalde ve herhalde İsmail Hoca giderse Kayıt devam eder gibi bir yorum yapan birisini duymuştum ama ne kadar doğru bilmiyorum. O yüzden Fenerbahçe'de bilemiyorum bu durumu. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini dinlemek için geldim demiş bir dinleyicimiz. Hoş geldiniz. Muhammed Bey gelmiş. İnşallah ligimizde Reşat Onur, Coşkun Ses gibi hakemler çoğalır demiş. Ya bir maçta övdük onu Ayhan Bey ama Trabzon maçında onu beğendik. Ama dediğim gibi yani oyunculara her zaman 4 maç kotası koyuyoruz. Bir 360 dakika izleyelim diyoruz. Reşat Hoca'yı da bir 3-4 maç mercek altına almak istiyorum. Reşat Hoca'yı da bir görmek istiyorum. Ama ilk maçında sınavı geçti benim adıma. Kendisine yıldızlı pek iyi veriyorum kendi nezdimde. Bu arada Fenerbahçe köşe vuruşu kullanacak. Dakikalar 90'ı gösteriyor. İrfan topun başında, onu da söyleyelim. Artık tüm atlarıyla Fenerbahçe rakip sahada. Kaleci daha gelmedi ceza sahasına, onu söyleyelim, öyle bir durum yok. Ama kaleci haricindeki tüm oyuncular neredeyse rakip sahada olduğunu söyleyelim. Abi sen beğen olsan o tamamdır demiş. Ya Ayhan Bey, bilmiyorum ki şimdi bambaşka skandal bir karar verir, bir şey olur. Şimdi kendimce de adamı koruduk bilmem ne, sen böyle demiştin bak bu oldu falan gibi olmasın. Sadece beğendim yani bir maçlık performansı. Tanımam etmem yani. Hakem kıyak yaptı, atamadı Fenerbahçe. Nerede kıyak yaptı onu söyleyin, görelim, anlatalım. Belki ben kaçırmışımdır. Ağanın lafının üstüne laf olmaz demiş Ayhan Bey. Estağfurullah canım, ne demek. Ya kendimizce yorumluyoruz biz de işte. Onu söyleyelim yani. Ya bu arada herkes yani oyun hakkında çok fazla bilgili. O yüzden yani hiç kimseye kendi düşüncemi empoze etme gibi bir gayretim yok. Sadece düşündüklerimi direkt yekten sizlere iletmeye çalışan bir futbol sever olduğumu söyleyeyim. Lakin bugünkü tabloyu bayağı konuşacağız. Bayağı net konuşacağız. Ya skor ne olursa olsun her şey olabilir. Hala da olabilir. Artı 3 verildi. 2,5 dakika daha var maçın. İrfan'a kayak yaptı İsmail abisi demiş. Sorarız. Yunus Aydın'a sorarız. Belki benim kaçırdığım bir yerde oldu mesaj okurken. Gideni geri getirir sen demiş Sabri Bey. Yollar yollamaz okuyorum, en üstteydi mesajı bir anda. Gideni geri getirirsen böyle olur. Oyuncular İsmail Hoca'yı takmıyor, bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe'nin yenilmesini istiyorum demiş İsmail Kartal'a. Gerçekten tepki çok büyük anladığımız kadarıyla. Bir kontra yerse maçı kaybeder demiş. Ya olabilir işte, dediğim gibi Muhammed Bey yani her şey olabilir şu anda. Çünkü herhalde bütün riskleri alacak Fenerbahçe anladığım kadarıyla. Yoksa yani maç bitti sayılır zaten hani işte herhalde.

1,5 dakika var. Uzatmanın uzatması da hadi bir 30 saniye 45 saniye diyelim. Bakalım neler olacak son bölümde. Sağ kanatta İrfan topla buluştu. Evet, taç atışı kullanacak Fenerbahçe İrfan'la. Bakalım o bölgeye. Evet, Archie Brown da geldi. Tam o anonsu yapmayı bekliyordum. Archie Brown uzun taç atışları kullanıyor Fenerbahçe'de. Bütün soyunma odası da ayakta. Soyunma odası diyorum. Yedek kulübesi ayakta Fenerbahçe'de. Ceza sahası içine bir deneme olmuştu. Seken top tekrar Archie Brown'a geldi. 6 tane futbolcu Fenerbahçe ceza sahasında. Fenerbahçeli arka direğe doğru seken topta. Evet, bir köşe vuruşu kazanıyor Fenerbahçe. Skriniar'ın iki tane dirsek attığını vurgulamış bir tane dinleyicimiz. Mutlaka onları da sorarız. Maç sonunda dinleyicimizin mesajını sorarız. Mehmet Bey'e seslenilmiş. Bizim kupa bardakları yalan oldu galiba. Onu şu anda girmeyelim. O birazcık karışık. Tabii ki yazarız. Instagram sorulmuş. Onları da veririz. Tabii ki veririz. Can Genç 4, onu da söyleyelim. İsterseniz ekle edebilirsiniz Instagram'dan. Seve seve takip edebilirsiniz. Twitter kullanmıyorum. Yani doğru bulmuyorum oradaki ortamı biraz. Tabii sadece haber okumak için ama anonim bir hesabım var. Yani hiç kimseyi takipçim yok yani. Sadece okuyorum yani. Evet, son düdük de çaldı. Durum 0-0. Çok şey konuşulacak. Bakalım maç sonu neler olacak. Birçok şeyi konuşacağız. Bakalım bu bölümünde son mesajını Tolga Bey'den alalım. Fener maçının olduğu günler mesaiye kalmayı çok seviyorum. Maçı ne zaman radyodan takip etsem Fenerbahçe puan kaybediyor demiş Tolga Bey. Farklı bir takım taraftarı. Her takım taraftarı bizi dinliyor ki. Bu arada yani maç sonu yayınımızın da yaklaşık bir şöyle bakıyorum yaklaşık bir 6 dakika sonra başlayacağını 6-7 dakika sonra başlayacağını Yunus Aydın'la beraber hatırlatalım. Yunus Aydın'la beraber konuşacağız. Maç sonu yayınında çok detaylı konuşacağız. Bir iki tane daha mesaj alayım, ondan sonra giderim araya. Tabii ki ben de biraz soluklanırım. Yunus Aydın da maç sonunda bizlerle beraber olacak. Gerçekten. Fenerbahçe taraftarı olan birçok dostum da şu anda beni dinliyormuş. Özelden mesaj atanlar çok fazla var. Hakikaten çok fazla, çok büyük bir sitem var. Fenerbahçe'ye aşırı büyük bir sitem var. Eylül'de havlu attı demiş Öcal Bey. Bakıyorum Bülent Bey demiş ki anlaşılıyor ki Fenerbahçe'nin bu puan bu gibi puan kayıplarında ses tonunuz benim mi? Peki. Bak öyle biterse Fenerbahçe erken kopar demiş. Ses tonu kimin kötü ya? Benim mi? Ya da Allah Allah. Herhalde biriyle karıştırıyorsunuz. Peki. Sabri Bey demiş ki başkan çok yanlış yaptı. Geri getirmekle İsmail Hoca ile bu lig bitmez, bu akşam evine gitsin demiş. Bakıyorum yorumları okumaya çalışıyorum. Hızlı hızlı geçeceğim. Maç sonu yayınına geçeceğim. Eğer abi demiş İsmail Kartal bu camianın evladıysa bir an önce istifa etmeli bence bir kez daha demiş. Bence de istifa etmeli bu arada. Yani bir kere istifa ediyorsa zaten hani genelde ben tutarlı insan, yani tutarlı açıklamalardan birazcık daha net bir şekilde daha doğru bulurum. Yani tutarlı bulmadığım için hocanın söylemleri ve eylemlerini, o yüzden de katılabilirim bu yoruma. Benim Instagram'ı sormuş birileri, ben de yazdım. Şöyle bakıyorum. Uyduruk bir frikikten dönen top demek istedin Can demiş. Ya ayağa basma gördüm orada ama ben katılırım ya. Çok fazla zaten minicik müdahalelere sürekli ligimizde düdük çalınıyor. O da zaten hani hep aynı oluyor. Yani o küçücük temaslarda, küçücük şeylerde sürekli düdükler olduğu için ligimizde artık alıştık onlara yani. Konuşuruz ya, bütün hepsini konuşuruz. Hakemi de konuşuruz yani. Hakem yüzünden mi diye de sorarım. Ama muhtemelen yani Yunus Aydın muhtemelen böyle bir şey söylemeyecektir yani. Ya asla hakem yüzünden değil çünkü bu müsabakaya tabii ki Fenerbahçe'nin çok kötü oynaması kaynaklı olarak bir müsabakaydı. Gelene git denmez, gidene kal denmez demiş Aykut Bey. Sonra bakıyorum Ayhan Bey demiş ki sonra çıkıp medya karşısında yapı var yapı var demeyin demiş. Valla açıkçası
herkesin farklı bir sebebi olabilir. Yani her şey mesela bu maç sonrasında bu maçın skorunu yapıya eğer bağlayacak olan birisi varsa onu bilemem. Ama yani sahada rezalet bir Fenerbahçe vardı.

0: Zaten ilk 45 dakikayı hiç oynamayı tercih etmeyen bir Fenerbahçe takımı vardı. Hatta ikinci yarıda da hiçbir değişiklik yapmayan bir İsmail Kartal vardı. 60. dakikaya kadar ben memnun olduğunu anlıyorum İsmail Kartal'ın, yani doğrusu söylemek gerekirse. Sonuçta 45 dakikada bu kadar kötü oynayan bir takımda ikinci yarıda, yani sadece oyuncu değişikliği değil, oyuncuların yerlerinin de bir değişikliğinin olmadığını söyleyebiliriz. Saha içinde bir yer değişikliği dahi görmedik. O yüzden de buna istinaden de yani diyecek hiçbir şey yok. Yani herhalde hoca memnun diye anlayabiliyorum ben buradan. Ama soracağız yani. Maç sonu yayınımızda çok daha detaylı konuşacağız. Şimdi artık bir soluklanayım. Çok konuştum. Bir yudum bir suyumu içeyim. Saat 22'de. Yani şu an saat 21.55. 5 dakika sonra saat 22'de maç sonu yayınında Yunus Aydın'la beraber bütün sorularınızı almaya çalışacağız. Tane tane isyanlarınızı da okuyacağım. Sorularınızı da alacağım. Yunus Aydın'la böyle uzun uzun sohbet edeceğiz. Tabii ki oyuncu açıklamaları, teknik direktörlerin açıklamaları, hatta eğer mümkün olursa basın toplantısında vermeye gayret edeceğiz sizlere. O halde şimdi kısa bir ara, aranın ardından beraberiz.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Fenerbahçe Avrupa futbolunun en tanınan santraforlarından birini kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler Napoli'den ayrılan 33 yaşındaki Romelu Lukaku'nun transferini tamamladı. Big Rom lakabıyla tanınan 1.91 boyundaki Belçikalı golcü güçlü fiziği, sol ayağı, sırtı dönük oyunu ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle kariyerine artık sarı lacivert formayla devam edecek. Peki Romelu Lukaku kimdir? Lukaku'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Romelu Lukaku, 13 Mayıs 1993'te Belçika'nın Anvers kentinde Kongo kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Futbol ona babası Roger'dan mirastı. Zaire milli takımda oynayan Roger Lukaku 1996-97 sezonunda Gençler Birliği forması da giydi. Ancak babasının futbolu bırakmasının ardından aile bütün birikimini kaybetti. Elektriğin ve sıcak suyun haftalarca kesik kaldığı günlerde Romelu henüz 6 yaşındayken annesinin evdeki sütü bütün hafta yetirebilmek için içine su kattığını gördü. Ailesinin ne kadar zor durumda olduğunu o an anlayan Lukaku annesine her şeyi değiştireceğine ve 16 yaşındayken Anderlecht'te forma giyeceğine söz verdi. Lierse altyapısında bir sezonda 76 gol atan Lukaku, babasıyla aynı ayakkabıyı kullanıyor, güçlü fiziği nedeniyle yaşını sorgulayan rakip velilere kimliğini göstermek zorunda kalıyordu. 16. yaş gününde Anderlecht ile profesyonel sözleşme imzaladı. Yalnızca 11 gün sonra A takımda ilk maçına çıktı. İlk tam sezonunda şampiyonluk yaşarken Belçika Ligi'nin gol kralı oldu ve çocukken annesine verdiği sözü tuttu. 2011'de çocukluk hayalini kurduğu Chelsea'ye transfer edildi. İdolü Drogba ile aynı takımda olmasına rağmen beklediği süreyi bulamadı. Kiralandığı West Bromwich'te attığı 17 golle Premier Lig'e hazır olduğunu gösterdi. Bir sonraki sezon Everton'a kiralanan Lukaku, başarılı performansının ardından bonservisiyle Merseyside ekibine katıldı. Burada kulübün Premier Lig tarihindeki en golcü oyuncusu oldu ve 2016-17 sezonunda futbolcuların oylarıyla sezonun en iyi 11'ine seçildi. Everton'daki çıkışının ardından Manchester United'a transfer oldu. İlk döneminde önemli bir skor katkısı verse de zamanla oyununa ve fiziksel durumuna yönelik eleştirilerin merkezinde kaldı. Kariyerindeki asıl değişim ise 2019'da Antonio Conte'nin Inter'ine gitmesiyle başladı. İlk sezonunda Inter'i UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon takımının hücumdaki lideri olan Lukaku, Inter'in 11 yıllık şampiyonluk hasretini bitirdi ve Serie A'da sezonun en değerli oyuncusu ödülünü kazandı. Inter'deki başarısı onu rekor bir bonservis bedeliyle yeniden Chelsea'ye taşıdı. Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde ve finalinde gol atarak kupaya katkı sağladı. Ancak Thomas Tuchel'in sistemiyle beklenen uyumu yakalayamadı. Chelsea'de mutlu olmadığını ve Inter'i özlediğini söylediği röportajda kulüple arasındaki gerilimi arttırdı. Önce Inter'e, sonra Roma'ya kiralanan Lukaku 2024 yazında Napoli'ye transfer olarak Antonio Conte ile yeniden buluştu. Napoli'deki ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı ve kupanın belirlendiği Cagliari maçında takımının ikinci golünü attı. Sonraki sezon geçirdiği ciddi uyluk sakatlığı nedeniyle aylarca sahalardan uzak kaldı ve yalnızca 7 maçta forma giyebildi. Buna rağmen 2026 Dünya Kupası'nda yeniden sahalara döndü ve Belçika'nın çeyrek finale yükselmesinde önemli bir katkı sağladı. Lukaku milli takım formasıyla attığı 93 golle Belçika tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ülkesinin 2018 Dünya Kupası'nı 3. tamamladığı turnuvada

0: bronz ayakkabıyı kazandı. Ayrıca Avrupa Şampiyonası elemelerinde bir eleme döneminde en fazla gol atan oyuncu olarak tarihe geçti. Onu yalnızca iri ve güçlü bir ceza sahası forveti olarak görmek eksik olur. Lukaku, stoperleri sırtına alabilen, takım arkadaşlarını duvar olabilen, geniş alanda hızlanabilen ve sol ayağıyla az temasta sonuca gidebilen bir golcü. Ancak 33 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi şart. Uzun sakatlığın ardından maç ritmi, pres gücü ve dar alandaki ilk kontrolü soru işaretleri oluşturuyor. Fenerbahçe'nin Lukaku'dan en yüksek verimi alabilmesi için onu hareketli oyuncularla çevrilemesi ve savunma yükünü dengeli dağıtması gerekiyor. Fenerbahçe Lukaku ile hem ceza sahasında güçlü bir bitiriciye hem de şampiyonluk yarışının baskısını defalarca yaşamış bir lidere sahip oldu. Türkiye ile yolu yıllar önce babası Roger'ın Gençler Birliği dönemiyle kesişen Romelu Lukaku bu kez Fenerbahçe forması giyecek. Peki sizce Romelu Lukaku sarı lacivertli formayla beklentileri karşılayabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
4: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe müsabakası golsüz beraberlikle sonuçlandı. Birçok şeyi konuşacağız. Sağ içini konuşacağız, sağ dışını konuşacağız, hocayı konuşacağız, hakemi konuşacağız. Fenerbahçe'deki tabii ki açıklamaları da konuşacağız. Sonuç olarak açıklamalar mutlaka olacaktır. Mutlaka olacaktır ki bir gözüm yayıncı kuruluşta, bir gözüm spor kanallarında, bir gözüm de tabii ki haber sitelerinde olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Yunus Aydın bizlerle beraber. Yunus Aydın hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
4: Öncelikle tabii ki her zamanki gibi adetimizden ilk başta 90 dakikada biz sahada neler gördük. Yani önce saha içini her zaman konuşmaya çalışıyoruz dakika skor ve maç sonu programlarında ama önce 90 dakikada hakemden bağımsız saha içinde biz iki takımı da nasıl gördük? İki takımın planını nasıl gördük? Hocaların planları neydi? Ve biz saha içinde 90 dakikada ne izledik Yunus Aydın diye sorarak başlayayım.
5: Ya bir kere Gaziantep Futbol Kulübü'nün gerçekten başında Orhan Hoca bence Trabzonspor'un yani özellikle şampiyonluğunda Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yaptığı sezon ve yapmadığı sezon arasında Trabzon'un oyununun ne kadar farklı olduğunu izleyenler bugünkü Gaziantep maçının işte neden Gaziantep'in gol yemediğini yani net bir şekilde analiz edebilmişlerdir. Orhan Hoca gerçekten iyi bir savunma antrenörü. Ki bu kadar kalesine hücum gelmişken Fenerbahçe 15 şut çekti kaleye. Gol beklentisi 1.30. Yani isabetli 4 şutu var. Antep'in isabetli şutu dahi yok kaleye. Bu kadar istatistiksel fark açılmışken Fenerbahçe 168 ile oynamışken golsüz tamamlandı. Fenerbahçe'nin tabii ki direkten dönen topları var ama en belirgin fark ne gördük? Roma maçında olduğu gibi Mert Müldür'ü gördük ilk 11'de. Direkt yönetimden gelen, sonrasında değişse de yani yönetimden gelen Telkin'le Mert Müldür'ü şu ana kadar hiç oynatılmayan Mert Müldür'ü ilk kez ilk maçına çıktığını gördük. Lukaku'yu ilk 11'de gördük. Bence orta saha tercihi doğruydu İsmail Hoca'nın. Çünkü Beşiktaş maçında çok eleştirildi. Yani deplasmanda elinizde İsmail Kante, Genduzi orta sahası varken yani bu üçlüye çıkmak bence doğru bir orta saha tercihiydi. Tutmamış olabilir. İsmail çok kötü oynamış olabilir. Ama Fenerbahçe'nin kadro mühendisliğindeki hataları nasıl işte özetliyoruz? Beşiktaş maçının 81. dakikada oyuna ya İsmail Yüksek giriyor gol bulmak için. Fenerbahçe'de Bartu Elmas 87'de oyuna giriyor gol bulmak için. Yani bu süreçte Asensio'nun yokluğu elbette çok çok önemliydi. Belki de Asensio'nun oynamamasını da birazdan konuşuruz. Ben tamamen sağ içi olduğunu düşünmüyorum. Hafta içinde yaptığımız yayınlarda da söyledim. Ya bence İsmail Kartal'ın gidiş sürecini uzaktan takip ediyor. Çünkü araları bozuk, net bir şekilde bunu biliyoruz. Ama ya Fenerbahçe'de Arşi Brown'un oyunu hariç Şampiyonlar Ligi'nde de zaten golle taçlandırdı. Ya bunun haricinde Fenerbahçe hiçbir oyun gelişiminden bahsetmek mümkün değil. Yani ilk maç Temmuz'un son haftası oynandı. 56 gün oldu Fenerbahçe ilk resmi maçı oynayalı. Oyunda hiçbir gelişim yok. 5 haftada 3. kez puan kaybı. Ya Fenerbahçe geçen sene ligde 2 kez kaybetmiş. 5. haftada 3 kez puan kaybetti Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe şu an 11. sırada. Yani hafta tamamlandı ve Daha da önemlisi, yani 7 puan aslında baktığınızda liderle puan farkı 6 gibi gözükebilir. Ama şu an tabloya baktığınızda adeta bir championship tablosu gibi.
4: Yani ligdeki takımların puanları birbirine çok yakın anlamında bu hocam.
5: İnanılmaz yakın, inanılmaz yakın. Yani Beşiktaş çok formda, Galatasaray çok formda. Yani işte Ahmet 10 puanda, Kasımpaşa çok formda. Yani bütün puanlar birbirine çok yakın. Yani Fenerbahçe 4. ve 7 puanla değil. Bu çok ciddi bir fark yaratır ligde. Fenerbahçe uzun vadede tabii ki 11. olmayacaktır. Ama şu an geldiği durumda yani Fenerbahçe'nin averajı 5. hafta sonunda sadece artı 2. Kazanabildiği maç sayısı 2. Mental olarak zaten çok fazla geride. Yani sağ içinde konuşabileceğimiz şeyler, pozitif anlamda bakacak olursak, sadece Arşi Brown'un performansı ileri giden, bir de yani birazcık belki ya Mason Greenwood'un hücuma katkısı. Fenerbahçe'de oyun anlamında gelişen hiçbir şey yok. Yani zaten hafta içine Fenerbahçe'nin İsmail Hoca'nın oyunla ilgilenecek vakti de yoktu. Bambaşka kaoslarla ulaşmak zorunda kaldı Fenerbahçe. Yani bu kadronun bu işi götüremeyeceği de belli. Yani Lukaku çok alternatif gibi durmuyor. Gerçekten ilk geldi hafta Olçetin'in söylediği gibi 4-6 hafta dedi. Lukaku %100 hazırım dedi. Yani Lukaku'nun %100 hazır hali buysa,
4: vay yani haline Fenerbahçe'nin o zaman deriz değil
5: yani,
4: mi?
5: Yani hani Olçetin'in dediğine ben ilk baştan, herkes tabii Lukaku'yu referans almak istiyor. Yani çünkü Dünya Kupası'na işte çıktı attı, gördük iki gol attı vesaire. Ama yani yürüyecek hali yok. Duvar görevi görüyor diyorlar. Zaten sadece durduğu için hareketsiz. Ancak duvar görevi görebiliyor.
4: Anlıyorum. Yani yüzde yüz. Peki yani burada aslında iki tane tarafa çok takıldım Yunus Aydın. Yani aslında oraları biraz daha açmak istiyorum. İsmail Kartal ve Asensio'nun arasında bir problem olduğunun altını çizdin Yunus Aydın. Yani Asensio sakat değil mi? Ve Asensio gibi Fenerbahçe'nin belki de geçtiğimiz sezonki en önemli oyuncusu derim ben. Ama en önemli 3 oyuncusundan biridir der herkes. Bu oyuncuyu eğer oynatmayacağı bir ortam varsa, yani hocayla star oyuncunu anlaşamıyorsa, bir ayrılık durumu söz konusu olur mu ya da bağlayacağım. Yani bir Asensio kısmını bir soracağım. Bir kez daha oranın altını bir kez daha çizmek istiyorum. Asensio sakat değil mi? İsmail Kartal olduğu sürece Asensio oynamayacak mı ya da istemeyecek mi diye sorayım.
5: Yani ben Asensio, ya şimdi sakatlıkla alakalı şöyle. Ya sakattır. Tabii ki zaten geçen seneden beri gelen ağırları var ama her sakatlık oynamamayı gerektirmez. Ya buna en yakın örnek mesela herkesin çok göz önünde hatırlayacağı Abubakar Beşiktaş durumu. İşte bir maç daha oynasa farklı bir şey olabilirdi. Beşiktaş'ı son haftalarda nasıl bıraktı hatırlıyoruz hepimiz. Yani oyuncu oynamak istemezse işte MR'da ya en kötü ihtimalle zaten çekiyor der, oynamaz. Yani hani ben Asensio durumunda biraz şu an böyle olduğunu düşünüyorum. İsmail Kartal herkesten bahsederken o iyi çocuk, o iyi çocuk diye bahsediyor. İsmail Hoca'nın dili bu. Yani bu şekilde hitap ediyor oyuncularına, olabilir. Ama Asensio ile ilgili bir şey sorduğunda profesyonel bir futbolcu diyor ya da iyi bir futbolcu. Onu ayrı bir dille kullanıyor. Asensio gibi profesyonelinde kariyerinde Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları bulunan bir oyuncunun da bu süreci psikolojik olarak kendi adına doğru yönetebileceğini düşünüyorum. Yani bu savaşta İsmail Hoca'nın galip gelme ihtimali yok. Ha tabii olan Fenerbahçe oluyor. Yani milli aradan sonra Asensio öyle ya da böyle kadroya entegre edilecektir. Aziz Yıldırım bir şekilde bu olaya müdahale eder diye düşünüyorum. Ama İsmail Kartal'ın hafta içinde konuşulduğu üzere İsmail Hoca devam edecekse, ki bence bu maçtan sonra her şeye gebe.
4: Yani orayı soracağım. Oraya geleceğiz. Oraya geleceğiz. Lütfen Asensio tarafına dönelim abi. Orayı soracağım.
5: Tamam. Yani hani Asensio ile alakalı şöyle söyleyeyim. Yani bence kendisi de Ocak ayına gitmek isteyecektir. İsmail Hoca kalırsa da gönderilmesini isteyecektir.
4: Peki. Şuraya da takıldım bu arada. Ben bu arada tabii ki herkesin farklı bir futbola bakışı vardır ama Kante, Gendouzi, İsmail orta sahasının Fenerbahçe'nin zorlu deplasmanlarda veyahut da işte Real Madrid'dir, Paris Saint Germain'dir, Barcelona'dır, Arsenal'dir gibi takımlara karşı oynamasının gerektiğini düşündüğüm bir kurgudur. Orada bunun doğru, deplasman oyunda doğru olduğunu vurguladın. Yani İlk yarıdaki tabloda bu orta saha çalışmadı. Bu orta saha çalışsaydı mı doğru olduğunu vurgulardın, yoksa yani bu kurguyu nasıl yorumluyorsun? Yani bu üçlüyü ben biraz daha tersini düşünüyorum ama bir kere daha orayı bir net bir şekilde belki de farklı düşünüyoruzdur. O yüzden orayı da bir sormak istedim. Yani Gaziantep deplasmanında Fenerbahçe 3 tane orta saha oyuncusuyla oynaması bir fikirdir, doğru mudur diye soruyorum bir kez daha.
5: Ya aslına bakarsak bence de Fenerbahçe 4-2-3-1 ile oynamalı. Yani mutlaka bir merkez 10 numarası olmalı ama yani bizim Fenerbahçe için en büyük yaptığımız eleştiri Fenerbahçe'de şu an işte Asensio problemi varsa, yani Fenerbahçe'nin bir 10 numarası yoksa

0: 10 numaralı oyun oynamak için zorlanmaması gerekiyor. Bu İrfan Can Kahveci örneğindeki gibi.
1: Çok yanlış.
0: Yani Roma maçında mesela işte tamam Bartu oynatılmak zorunda kalındı. Yani Fenerbahçe'nin ilerideki ayaklarına Mason Greenwood'a başta olmak üzere güven o kadar yüksek ki Fenerbahçe'nin bir gol atabileceğini varsayarak en azından yemeyelim savunması yapması bence Fenerbahçe'nin daha mantıklı olabilirdi. Ama yani şimdi gelinen noktada Fenerbahçe'nin zaten savunma attı. Yani çok fazla eleştiriliyor. Bugün görece daha iyi olabilir ama geçen seneden itibaren Tedesco'nun zaten söylediği tespit ettiği bu sene devam eden Fenerbahçe'nin her maçta gol yemesi ve Fenerbahçe gol atmanın çok kolay olması. İşte bu sene maçlar var gördüğümüz işte Konya maçı buna en büyük örnek. İçeride iki gol yendi. Gençler Birliği maçı keza öyle. Gornik maçında yenen gol öyle. Yani detaylı birçok örneği var. Yani Fenerbahçe üçlü savunmayla birlikte savunmadaki problemini de kapatabiliyor ama bu sefer de gol atamıyorsun. Yani Antep maçında gol atamıyorsun. Yani böyle bir problem var ama ya bugün İsmail Yüksel'in de ekstra kötü bir performansı vardı bence. Yani İsmail de çok iyi oynamadı ama Fenerbahçe ile alakalı zaten en net söylenecek şey yani oyun hiçbir şekilde ileri gitmiyor. Madem savunma hattı bu kadar problemli savunma hattındaki Nathan Ake transferi hariç herkes geçen seneden.
1: Evet.
0: Herkes geçen seneden. Ya bu konuda bir revizyon yapılabilirdi. Ozan Kabak hamlesi yapılabilirdi. Yusuf eklenebilirdi. Kim Minje adı geçti. Ya da yeni alınan oyuncu U23 Opon denenebilir. Yani çaresizce Fenerbahçe izliyor olanları. Oyun ileri gitmiyor. Dediğim gibi Fenerbahçe'den tek konuşulabilecek şey Archie Brown'un iyi performansı. Geçen sene de 18 milyon euro, 15 milyon euro civarı Premier Lig'den teklif vardı. Hı hı. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde gol attı. Şampiyonlar Ligi piyasası var. Artı 10 milyon euro daha eklenir. Tamam 25 milyon euro verirler. Zaten Lukaku'da 10 milyon eurosu gidiyor yani. Hiç oluyor para.
1: Peki şunu soracağım. Yani aslında olmayan bir oyuncuyu soracağım ama Talisca diyeceğim. Yani bugün ve Roma maçında Semedo'nun yedek olduğu bir denklem görüyoruz ki Mert Müldür'ün oynadığını görüyoruz. Yani yönetim aslında ya da İsmail Kartal burada Talisca'yı göndererek biz hata yaptık mı demek istiyor. Yani sonuç olarak Semedo'yu yedek bırakan bir karar var ve Talisca'nın son anda hiçbir paraya tamamen karşılıklı fesih ederek Talisca'dan çıkılan bir ortam var. Asensio ile senin söylediğin üzere bir problem olduğunu anlıyoruz hoca ile Asensio arasında. Talisca'nın gönderilmesinin hata yani yönetim kendi hata yaptığını mı kabul ediyor bu hareketiyle diye sorayım.
0: Yani bunu kabul ediyorlarsa çok hızlı bir şekilde kabul ediyorlar. Hani çünkü iki gün sonrasında Mert Müldür oynatalım dediler. Ya burada çok ilginç bir belirsizlik var. Yani çünkü şimdi ya Semedo gönderilecek ya Talisca. Bunda en fikiriz.
1: İkisinden biri gönderilecek. Ondan dolayı sordum bunu.
0: Yönetim şimdi iddia edilen şey şu. Yönetim demiş ki Talisca'yı gönderelim. İsmail Hoca demiş ki Semedo'yu tutalım. Ya da tam tersi. Ya bence tam tersi. Ama görünen o değil. Görünen o değil şimdi. Yani Talisca Fenerbahçe'nin oyununu bozuyormuş. Ya 6 maçta 5 gol atan bir Talisca var. Takımın skor yükünü tek başına taşımış. Oyunun geri gitti ortamda.
1: Neymiş Şampiyonlar Ligi'ne seni götürmüş adam.
0: Şampiyonlar Ligi'ne götürmüş. Neymiş Fenerbahçe'nin oyun gücünü düşürüyormuş. Bugün Fenerbahçe'nin bir oyun gücü var mı?
1: Bence yok. Ben hiç görmedim. Bilmiyorum. Belki gören yani, vardır ama ben göremedim.
0: Bugün maç 0-0 bitti. Maç golle kazanılıyor. Talisca'nın çıkıp atmadığı maç yok. Bugün çıksa atsa tamam. 65'te Beşiktaş maçında Lukaku yerine Talisca'nın oyuna girdiğini düşünelim.
1: Bambaşka.
0: Ya da Roma maçı. Roma maçı olabilir.
1: Skoru alırdı.
0: Yani işin tabii farklı bir boyutu var. Şimdi Roma maçı demişti. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir maç oynadıktan sonra hele ki Roma'ya karşı. Roma da bugün 4-4 yaptı. Serie A'da kazanarak devam ediyorlar yoluna. Roma maçından sonra Avrupa'da bir puan kaybı belki normal karşılanabilir. Ligdeki de deplasmanda ama Fenerbahçe'nin buna lüksü kalmadı. Talisca Semedo durumunda da çok ilginç bir belirsizlik var. Yönetim Semedo'yu tutup Talisca'yı göndermek istediyse, İsmail Hoca'nın isteğini kabul etmediyse 3 gün sonra Aziz Yıldırım Semedo'nun yedeği olan Mert Müdür'e ya bu adam neden oynamıyor, niye dedi.
1: Mesela.
0: Yani çok ilginç denklemler var. Açıklanamayan şeyler var. Ve Semedo gibi bir oyuncu Barcelona'da 3 yıl oynamış. Yedek tutulacaksa keşke gönderilseydi. Semedo mesela bedelsiz gönderilse daha anlaşılabilirdi.
1: Kesinlikle ya zaten bunu konuşuyorduk ve yani tamam mesela atıyorum maç içerisinde şöyle bir cümle kurdum Yunus Aydın. Yani hakikaten belki beni doğrularsın veyahut da belki yanlış düşünüyorsun dersin ama ya yani şunu söylemiştim. Talisca ile evet belki Fenerbahçe çok iyi bir oyun oynamayacaktır ama

0: Şu andaki tabloda yani maçın 55. dakikası vesaire o civardaydı. Hiçbir değişiklik olmamıştı. İlk yarı hatta ironik bir şekilde şu cümleyi kurdum. Herhalde İsmail Kartal kadrodan memnun ki hani bu kadroyla devam ediyor Fenerbahçe diye ironik bir cümle kurmuştum. Ve şöyle düşündüm. Yani eğer Talisca girseydi de oyunda çok iyi bir şey olmazdı ama Fenerbahçe adına en azından yani sonuçta her an gol yapabilme özelliğine sahip bir adamdan bahsedebiliyoruz. Çok daha büyük bir rakip kalede tehdit yaratabilir demiştim. Katılır mısın diye sorayım.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani şimdi bugünkü maça referans alırsak 0-0 biten bir maç. Yani Talisca'nın gol atma potansiyeli yüksek mi yüksek? Bu maçı çözebilirdi. Diğer taraftan bakıyorsun 0 gol yemediği senaryonu Fenerbahçe'nin ki bu sezonun bu maç hariç tamamından bahsediyorsun. Fenerbahçe her maçta 1 hatta birçok maçta 2 gol yedi.
0: Evet.
1: Şimdi baktığında Fenerbahçe'nin kazanmak için minimumda 3 gol atması lazım. Sen orta sahada Kante, Gündüz'ü, İsmail orta sahasıydasın. Gündüz'ün hücum katkısı bugün boş kaleye kaçırıyor.
0: Evet.
1: Yani Gündüz'ün hücum katkısı bu ki olabilir. Vedat Muriç de kaçırabilir, Lukaku da kaçırabilir ama Gündüz'ün zaten biz Gabriel Sara gibi bir duran top kullanma özelliği yok. Bir top tekniği yok. Mücadeleden kaynaklı ön alan baskısı artı önde topla buluşabiliyor. Hı-hı. Yani bir hücum yeteneği yok zaten. N'Golo Kante ile alakalı. Yani tamam evet iyi başladı sezona. Takım çok kötü olduğu için iyi gözüktü. Ama yani bir maç çözmüyor N'Golo Kante'de.
0: Doğru.
1: Ya oyun hiçbir şekilde ileri gitmiyor. Yani evet Kante şu an bu haliyle Kante yani o forma sözleşmesiyle birlikte yılda 14-15 milyon euro para alıyor. Ya belki bugün en az eleştirilecek oyunculardan birisi olabilir. Fenerbahçe'nin geldiği durumda. Ama bu tarz süreçlerde ya Fenerbahçe'nin kağıt üstünde birçok yıldızı ve lideri var. Ederson gibi, Kante gibi, Skriniar gibi. Evet Fenerbahçe zorlu bir süreçte. Yönetimle hoca arasında belli ki problem var. Yönetimin birçoğu başta Barış Göktürk, İsmail Kartal'ı istemiyor. Bunu herkes biliyor. Yani şimdi geldiği noktada bu yıldızların içeriği çekip çevirmesi lazım. Ha, yönetimin yanlış yönetmesi olarak neye örnek verebiliriz Anderson Talisca'da konuya dönecek olursak? Galatasaray'ın çok kötü başladı. Torreira'nın, Sara'nın çok eleştirildi. İşte Çoğun'un maçında puan kaybettiği hafta bir tane yıldız öne çıktı. Victor Osimhen ve Galatasaray şu an daha mağlup konumda attığı gollerle liderlikte tutuyor.
0: Doğru.
1: Fenerbahçe oyunu çok kötüyken bir tane yıldızı çıktı. Takımı Şampiyonlar Ligi'ne götürdü attığı gollerle Anderson Talisca. Fenerbahçe de onu bedava gönderdi.
0: Kesinlikle öyle abi. Şimdi tabii ki herkes sormuş. Ben de soracağım. Şimdi tabii ki Fatih Tekke'nin Ferencvaros maçı sonrasında istifa edip geri dönüp ligde mağlubiyeti yaşadıktan sonra yönetimin yolu ayırdığı bir durum var. Şimdi Fenerbahçe'de biz İsmail Kartal'ın istifasını görecek miyiz sana göre? Tabii ki belki 5 dakika sonra görürüz. Belki hiç görmeyiz. Birazdan flash açıklamaları da olacaktır İsmail Kartal'ın. Hatta doğrudan gideriz. Çünkü tabii ki yayınımızı çok çok etkileyen bir durum. Artık sonuç olarak bir moda oldu derim. Flash röportajlarda istifaları artık görmeye çok başladık. O yüzden de İsmail Kartal eğer şayet bir flash röportaja çıkarsa gideriz ama ön bakış olarak bir tahmin olarak İsmail Kartal'ın doğrudan istifa edeceğini düşünüyor musun? İstifa etmeli mi ya da ne olacak Fenerbahçe'de diye tahmin ediyorsun şu anda bu gece?
1: Yani İsmail Kartal'ın artık son istifasından döndükten sonra bir söz hakkı olduğunu düşünmüyorum. Yani istifa edecekse bile Aziz Yıldırım'ı arayıp soracaktır ben istifa edeyim mi diye. Çünkü kendisi İsmail Hoca Roma maçı sonrasında istifa ettikten sonra ki herkes şok oldu. Stat'tan çıktığında ben işte maçtaydım. Stat'tan çıktığında bir anda haber aldığında herkes telefonuna baktı. O bildirim geldiğinde herkes şok oldu. Ne dedi? Ben bir daha asla geri dönmeyeceğim dedi.
0: Evet o asla cümlenin sonunda o da vardı doğru.
1: Asla dönmeyeceğim dedikten 24 saat bile geçmeden sonra istifasını geri çekti. İsmail Hoca zaten bu saatten sonra ne camia ne taraftar ne yönetim ne de spor kamuoyundaki kimse sözlerine itibar etmez. Yani bugün İsmail Hoca çıkıp istifa etse Aziz Yıldırım dön dedi mi dönecek ya da git derse zaten gidecek. Bence burada kritik olan karar Aziz Yıldırım'ın kararında olacak. Bugün hani kendisi de daha önce de çalışmış işte Ersun Hoca da yaptığı programlarda söylüyorsun evet. Ya da çok büyük bir keyif alacaktır İsmail Kartal'ın kovmaktan diye Aziz Yıldırım. Bence de böyle olacak.
0: Peki bu ters teper mi? Peki Ersun Yanal'ın o net açıklaması Aziz Yıldırım'la Ersun Yanal'ın arasının çok iyi olmadığını biliyoruz. O açıklama Aziz Yıldırım'ın kararında böyle ters tepme gibi bir durum yaratır mı Sayın Aziz Yıldırım'ın kararında?
1: Ya ben hani Aziz Bey hani umarım yani Ersun Hoca'nın bir yorumuna göre Fenerbahçe'nin iç dinamiklerini dizayn etmiyordur. Çok etkileneceğini düşünmüyorum. Ama olabilir mi? Hani olabilir. Çünkü yani gerçekten hani çok Fenerbahçe'de izaha muhtaç durumlar yaşanıyor. Yani hani umarım bunu dizayn etmez ama ya Ersun Hoca'nın da zaten yorumlarından hani ona çok şey yapmayayım ama hani İsmail Hoca'yı mı sevmiyor, Aziz Yıldırım'ı mı sevmiyor anlayamadık ama ikisinden de çok az etmediği kesin. Ama Fenerbahçe'yi de içeride iyi okumuş. Çünkü Fenerbahçe'de hani yani teknik direktörün görevde kalması için şampiyonluğun yetmediğinin kanıtıdır Ersun Yanal.
0: Doğru.
1: Fenerbahçe'de son şampiyonluğudur Ersun Hoca 2014 sezonu. Ve şampiyonluk görevde kalması için yetmedi.
0: Gerçekten
1: Yani
0: öyle.
1: Fenerbahçe'nin iç dinamiklerini biliyor. Yani bence de Aziz Yıldırım artık o sezonun çiğnenmesinin ardından. Çünkü belli ki gerçekten istifadan kimsenin haberi yokmuş. Ve bu organize bir istifa. Yani İsmail Kartal'ın daha önceki konuşmalarına, metinlerine bakarsanız ve istifa metnine bakarsanız bunun gerçekten çok profesyonel bir iletişimci tarafından yazıldığı belli. Yani
0: Peki.
1: bu da Fenerbahçe'nin iletişimcisi olmadığına göre. Çünkü Fenerbahçe'nin iletişimcisi olsa Aziz Yıldırım'ın haberi olurdu herhalde.
0: %100.
1: İsmail Hoca bunu öncesinde kendi planlamış. Ve ben hani niyet okumak istemiyorum ama ben Roma karşısında Fenerbahçe eğer kaybetseydi İsmail Hoca'nın istifa edeceğine inanmıyordum. İsmail Hoca zirvede bırakıyorum mantığıyla hareket etmek istedi. Ben puan aldım Şampiyonlar Ligi'ne bırakıyorum mantığıyla hareket etmek istedi. Yoksa yani 2-1 olmak üzere mesela işte kafa son anda kaçırılan pozisyona bakıyorsunuz direkten de İsmail Hoca kendini yırtıyor. 5 dakika sonra ayrılacak birisi bu kadar kendini hani canına hiç mücadele etmez. Fenerbahçe'nin evladı diyelim. O yüzden müthiş bir heyecan yaşıyor diyelim. Fenerbahçe'nin evladı olan kişi de 18 yıl sonra Fenerbahçe yeniden Şampiyonlar Ligi arenasında mücadele ederken Fenerbahçe'nin basın toplantısında Avrupa'da herkesin göz önünde istifa edip Fenerbahçe'yi bütün Avrupa'ya kötü göstermez. İsmail Hoca bence çok büyük sınıfta kaldı. Her şeyle sınıfta kaldı. Oynattığı oyunla oğlum Neynik'in arkadaşının Yeniköy Spor'dan Fenerbahçe'nin maç analizcisi yaparak yani her şeyle sınıfta kaldı. Yani
0: %100.
1: bir imkansızı zorluyoruz. Yani ben şimdi Emre Kartal'ın şimdi İsmail Hoca istifa etti. Fenerbahçe o kadar ilginç teklifler var ki Emre Kartal'ı bir tane takım alıp yardımcı antrenörü yapar mı?
0: Yapmaz.
1: Oğuz Çetin'i Fenerbahçe sportif direktörü olarak görmeseydi kimse sportif direktör olur muydu? Aklında olmazdı. Böyle bir uğraş yok ki. Belki Oğuz Hoca kariyeriyle birçok kişi hani birçok kişi hak ediyor olabilir. Çok sonuçta kötü bir futbol adamı değil. Ama aklına gelmezdi. Yani şu an hani tamamen uyduruyorum. Ya beni X bir araba firmasının başına getirmek kimsenin aklına gelir mi?
0: Gelmez.
1: Gelmez.
0: Gelmez.
1: Yani hani alakam yok ama birisi getirirse ya ben getirmezdim der rakip firma.
0: Doğru.
1: Yani aynı şekilde ya da İsmail Kartal'ın oğlunun en yakın arkadaşı olan kişi yani Yeniköy Belediyespor'da maç analizcisi olan kişi Fenerbahçe'ye bu göreve gelirse Fenerbahçe Gaziantep karşısında kazanamaz. Beşiktaş karşısında kazanamaz. Fenerbahçe'nin iç dinamikleri maç analizinde birisi İsmail Hoca'ya gidip amca diye hitap ediyorsa eğer Fenerbahçe bu işlerin içinden çıkıp maç kazanamaz.
0: Yani
1: Bu
0: bir liyakat olması mı
1: denklemde
0: gerekir? Liyakatsizlik mi var abi? Onu mu vurguluyorum?
1: Kesinlikle Fenerbahçe'de müthiş bir liyakatsizlik var. Yani oğlu işte yardımcı antrenörü, oğlunun en yakın arkadaşı maç analizcisi. Yani böyle bir sistem olmaz. Başka her yerde de problem var. Ya mesela Oğuz Çetin'in daha önce bir röportajı var Fenerbahçe TV'de görevli değilken. Kendisine böyle bir şey soruyor. Diyorlar ki Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe gelmek ister misiniz diye bir soru soruyor. Sorulabilir Oğuz Hoca.
0: Tabii
1: Fenerbahçeli
0: sorulabilir.
1: sanmıştır.
0: Çok da iyi Fenerbahçelidir. Evet.
1: Benim diyor yaşım diyor hani geçti artık diyor. Kimi önerirsiniz diyorlar. Aykut Kocaman diyor. Aykut Hoca Oğuz Çetin'den 2 yaş büyük ya.
0: Tabii çok
1: yani
0: çok trajik bir açıklama ya.
1: Yani Fenerbahçe'nin neden bu durumda olduğu hani çok ortada yani.
0: Vallahi katılmamak elde değil hakikaten yani. Oğuz Çetin'e çok eleştiriler var. Hatta yani Galatasaray taraftarlar tabii ki şu anda keyifliler, ona göre mesajlar gönderiyorlar. Mesela demiş ki yani daha göreve yeni geldi. Direkt bir daha yapmaz bence. Bir anda açıklamalar böyle esprili mesajlarımız da var. Hakikaten esprili mesajları da seviyoruz tabii ki. Hani kimseyi kırmadan esprili mesajları her zaman tabii ki okuyabiliriz. Ki mesela bak bir dinleyicimiz uzunca şöyle demiş. Bakıyorum okuyorum. Avukat Enes Bey yazmış bizlere. Abi kafayı yiyeceğim demiş. Tamam Lukaku ile başlamışsın ama Antep forvetlerine nefes aldırmamış ve 65'e kadar 0-0

0: gelmişsin. Ya İsmail Kartal hocam demiş. Lukaku'yu çıkarmadan Vedat'ı yanına soksana. Şu saatten sonra kaybedecek neyin var? Vedat'ın elinde sihirli değnek mi var? En azından iki tane uzun forvet olur. Antep defansını yıprat. Hava topu üstünlüğü al. Bir şekilde üret ya demiş. Ne dersin abi?
1: Abi adam korkuyor. İsmail Kartal adam korkuyor.
0: Ya şöyle yani mi diyelim? İsmail Kartal bugün kaybetmemek için mi sahaya çıktı? Öyle mi anlamalıyız?
1: Bence öyle. Yani yönetimin oynat dediği adamı oynatıyor. Oynattıktan sonra istifa ediyor. Bu da ilginç bir denklem. Yani sonrasında yani çift santrafora geçmek, bak gerçekten samimi söylüyorum, İsmail Hoca'nın aklına bile gelmemiştir. Yani böyle bir risk almak, bu maçı kaybetmek. Yani hani görev, yani istifa sözünün arkasında duramayan bir hocadan bahsediyoruz.
0: Doğru. Yani bu saatten gerçekten sonra ben de biraz böyle bakarım olaya. O yüzden ona göre soruyorum sorularımı.
1: Yani şu an hani sosyal medyada birçok kişi, mesela geçen hafta İsmail Hoca'yı eleştirdiğimizde çok fazla İsmail Hoca destekçisi vardı. Hı-hı. Hani şu an biraz hani azaldığını, ne yazık ki Fenerbahçe'nin puan kaybıyla azaldığını da görüyoruz.
0: Yo var gerçekten mesela öyle. İsmail Kartal konusunda hocamızı çok ağır eleştiriyorsunuz demiş. Hatta yurt dışından Yaşar Bey demiş ki hocamızı böyle eleştirmeyin demiş. Var yani, ama yani azaldı. Bu sayı azaldı bayağı.
1: Ya elbette olacaktır ama Fenerbahçe'de yani şey, gidişat bu somut örneklerle de anlatıyordu. İşte az önce yardımcılarını anlattık vesaire. Yani Fenerbahçe'de yani müthiş bir kaos ortamı var. Oyuncular belli ki hani, ya Ederson açısından bakın mesela, Kant açısından, ya içinde bulundukları durumu gerçekten yadırgıyorlardır. Yani ne yaşıyoruz diyorlardı, nasıl bir yere geldik diyorlardır. Yani çift santrafora dönmek konusunda gerçekten İsmail Hoca'nın aklına bile geldiğini düşünmüyorum. Yani İrfan'la alakalı ne yapayım diye düşünmüştür. Yani mutlaka onu alacak çünkü. Yani ya alıp çıkartacak ya çıkartıp alacak.
0: İrfan
1: mutlaka
0: olacak.
1: Mutlaka bir şey yapacak İrfan Can'la alakalı. Yani çift santrafora dediğim gibi, hani tekrar aklına bile geldiğini düşünmüyorum. Yani kaybetmemek de aslında onun için kaybetmekle aynı. Bence Fenerbahçe hani bugün itibariyle, hani ya çok erken konuşmayayım ama, yani hani en azından havlu attı demeyeyim ama, yani yavaştan artık o havluyu hakeme gösterdi.
0: Peki çok net bir soru soracağım. Hani hiç böyle eveleyip geveleyip deyip direkt bir soru soracağım. Şimdi sonuç olarak Mert Müldür'ün yönetim kararıyla oynadığını anlıyoruz sonuçta açıklamalardan. Fenerbahçe teknik direktörlük konusunda karar verici, birinci karar verici İsmail Kartal değil mi? Ben bunu merak ediyorum abi.
1: Kesinlikle değil bence. Kesinlikle değil. Yani karar verici bence kesinlikle Aziz Yıldırım. Yani ya da Aziz Bey'in güvenli birisi. Yani bu hani içeride Cihan Kamer de olabilir. Yani farzı misal söylüyorum. Ya futbol şubesi olması olduğu için. Ya yoksa tezat. Yani şimdi Konya maçında, özür dilerim, Gençler Birliği maçında rotasyon yaptı. Doğru mu?
0: Doğru.
1: İç sahada oynadığı Lyon maçı. İç sahada oynuyorsun sonuçta. Bir adım daha öndesin. Ve maçtan istediğini alamadan Lyon'a gidiyorsun. Doğru. İç sahada oynadığın Konya maçında rotasyon yapamıyorsun. Sana bunu demek gibi de yapma demiş. Hangisi daha rotasyon yapacak maç? İç sahadaki maça daha rahat rotasyon yaparsın. Tabii. Ki ligde dökülen bir Konyaspor var. Bu haftaya kadar sonuncuydu.
0: Evet, 4-0 yaptılar. Son anda işte Trabzonspor maçını yendiler.
1: Aynen öyle. Yani şimdi geldiği noktada Mert Müldür niye oynamıyor Aziz Yıldırım diyor. Ay tamam başkanım özür dilerim deyip hemen oynatıyorsun. Daha önce Jorge Jesus için gönderiyorlar. Jesus'u kovup tekrar seni çağırıyorlar. Geliyorsun. Yani
0: peki o zaman yani hani burada mesela atıyorum İsmail Kartal istifa etse de şöyle mi anlamalıyız? Fenerbahçe'nin şu andaki teknik direktörü İsmail Kartal değil, sadece orada gözüken kişi mi demeliyiz? Yani gelecek kişinin kim olması gerekiyor? Ya da teknik direktör, bir sonraki gelecek teknik direktör olarak ne kadar müdahale edilir diye sorayım o zaman.
1: Müdahale etmek seni getirmediler zaten Aykut Hoca işte. Ya İsmail Hoca bunu kabul ederek geldi. Zaten işte Aykut Hoca Taha Şahin'i getirmek istedi mesela. Bence yanlış tercih bu arada ama. Hani sonuçta Aykut Hoca'nın tercihi oydu. İşte Aziz Yıldırım bunu okeylemedi. Kendisi zaten Aziz Bey televizyon yayında şunu söyledi. Yabancı hoca getiriyorsun, müdahale edemiyorsun işine dedi.
0: Yani doğru. Doğru.
1: İşine dokunacağı bir isim istiyor. Oturup masada kadro konusunda fikir alışverişi yapabileceği bir isim istiyor Aziz Yıldırım. İsmail Kartal da bu. İsmail Kartal'ı sevenler ya da İsmail Hoca'nın işte yakınları dinliyordur, söylerler bir şekilde gider. Yani İsmail Hoca kusura bakmasın, İsmail Hoca işine karıştırdığı için bu koltukta. Gel dendiği zaman gel, git dendiği zaman git dendiği için bu koltukta. İsmail Hoca yani farklı bir sebepten dolayı bu koltukta değil. Bir insanın kariyeri Fenerbahçe, Persepolis Fenerbahçe olur mu ya?
0: Olmaz.
1: Hiçbir başarı yok. Persepolis'e gitti. her yerde

0: güvenliği alanında kalmaya çalışıyor mesela. Yani orada Serdar Dursun'u götürüyor Persepolis'e. Serdar Dursun'un sözleşmesinde İsmail Kartal ayrılırsa otomatikman çıkış hakkı var. Abi bunlar nasıl profesyonel işler ya?
1: Ben de anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Yani, hakikaten çok iyi noktalara değiniyorsun. O yüzden çok da fazla kesmek istemiyorum seni. Lütfen abi devam et.
0: Yani İsmail Hoca ile alakalı. Yani gel dendiğinde geliyor. Sürekli bu laf. Yani benim zaten Fenerbahçe'deki başarısızlık kültürüyle alakalı en sinirlendiğim şeylerden biri. Yani nereden geliyor abi? Real Madrid'den mi geliyor?
1: Doğru.
0: Real Madrid'den boş ver. Başakşehir'den geliyor. Anadolu kalanlığı Turgayev'den geliyor ya.
1: Aynen öyle.
0: Yani zaten hiçbir yerden teklif yok. Hiçbir yer taklit edip İsmail Hoca'yı bir yere getirmiyor. Fenerbahçe Persepolis'te de başarılı falan olmadı.
1: Evet zaten
0: İkinci aldı, üçüncü bıraktı.
1: Aynen. Yani zirve takibindeydi diyebiliyorum.
0: Yani aynen öyle. Ya, mesela Panathinaikos'ta çalıştı Fatih Hoca. Doğru. Örnek vereceksek camia efsanelerinden. Götürdü mü bir tane Türk?
1: Ya bir tane. Bir tek Samet Akaydın bir ara çok kısa olmuştu ama
0: yok,
1: o da...
0: Kendi çalıştı, kendi çalıştı.
1: Ha yok götürmedi.
0: Götürmedi. Kendi hocandan bir tane götürmedi. Ya ben orada kendimi güvende hissedeyim falan gibi ya da Al-Şabab'sa Fatih'e.
1: Al-Şabab'da da yoktu. Yoktu.
0: Yani.
1: Fiorentina'da da yoktu.
0: Yoktu ya, bunlar çok kendine güvenmeyen hareketler. İsmail Hoca'nın her yaptığı şey özgüvensizlik.
1: Yani öyle. Ben %100 katılıyorum sana bu arada. Yani sustuğuma bakma. Bu arada %100 katılıyorum. Evet. Lütfen.
0: Bugün Orhan Hoca'nın oynadığı oyun, oynatmak istediği oyun, İsmail Hoca'nın oynatmak istediği oyuna göre çok daha cesur. Ve çok daha puan almaya yönelik.
1: Yunus bir es veriyoruz. Hemen hocaya bir bağlamamız lazım. İsmail
2: Kartal şut, bir karşı karşıya pozisyon. Galibiyet için yetersiz olanın ne olduğunu düşünüyorsunuz?
3: Galibiyet için yetersiz olan bir şey yok. Yeterli olan her şeyi yaptık. Sadece bir gol atamadık yani. 3 puan alabilmemiz için. Sonuçta öncelikle şuradan başlayalım. Süper Lig'de Gaziantep şehrine yakışmayan bir burada zemin var. Bir futbol sahası var. Oyuncular daha ısınmadan geldikten sonra sahanın çok kötü olduğunu, ayak bileklerinin bile dönebileceğini, çok sıkıntılı bir durumla karşı karşıya olduklarını söylediler. Ama buna rağmen biz oyun disiplinden kopmadan iyi mücadele ettik. Özellikle ikinci yarı oyunu tamamen ele aldık. Net pozisyonlarımız var. Direkten dönen toplar var. 3 puan için buraya gelmiştik. Sonuçta biz bu akşam kazanamadık. Berabere kaldık. Oyunun hakkı tamamen bizim buradan galip gelerek ayrılmamızdı. Ama bunu başaramadığımız için üzgünüz. Önümüze bakacağız.
2: Hocam sizin de söylediğiniz gibi ikinci yarı ilk yarıya göre nispeten daha iyi bir Fenerbahçe. Aradaki farkın neden kaynaklı olduğunu düşünüyorsunuz?
3: İlk devre söylediğim gibi sahanın zemini siz de gördünüz, herkes gördü. Ayakta durmakta bile bazı pozisyonlar oyuncuların zorlandı. Biz topla oynamaya çalışan bir takımız. Yeterince pas yapamadık, yeterince basit hatalar yaptık. Topu kendi elimizde tutamadık. Yani onun için bu akşam çok fazla, dediğim gibi, gol pozisyonlarına girdik. Üretkenlik anlamında daha fazla rakibi topla bizde oynayarak onları koşturmak isterdik ama bu sahanın zemininden dolayı bunu başaramadık. Yine buna rağmen iyi mücadele ederek rakibe İkinci yarı hiç pozisyon vermeden oyunu tamamen ele alarak tek kale gibi top oynadık. Sadece golü atamadık.
2: Peki, teşekkür ederim hocam değerlendirmelerinizden dolayı. Evet, maçlarda Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları bu şekildeydi.
1: Evet, İsmail Kartal'ın ilk flaş açıklamalarını sizlere hemen dinletmek istedim. Çünkü olası bir durumda tabii ki artık bu trend oldu ülkemizde. Hem Fatih Tekke'den görmüştük hem İsmail Kartal'dan flaş röportaj sonrasında bir istifa. O yüzden normal şartlarda yayınımızın son bölümünde tabii ki teknik direktör açıklamalarını sizlere dinletiyoruz. Ama böyle bir durum olabilir diye ilk başta doğrudan dinletmek istedik ki yayının son bölümünde bir kez daha dinleteceğiz İsmail Kartal'ın açıklamalarını. Yunus Aydın, ne diyorsun açıklamalara genel olarak?
0: Yani ilk önce sağ içindeki İsmail'in olmaz bir yanılmasıyla hani istatistik olarak düzelterek başlamak istiyorum. Alışık olduğumuz üzere ikinci yarı daha iyi oynadık dedi. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Fenerbahçe bu sezon 60. dakikadan sonra hiçbir resmi maçta gol atamamış.
1: Gerçekten mi ya?
0: Nasıl alışına geldiği üzere ikinci yarı daha iyi oynamış oluyoruz? Lyon maçında ikinci yarı dökülen takım Fenerbahçe değil mi?
1: Doğru.
0: Beşiktaş maçında ikinci yarı yapılan değişiklikte bütün oyun üstünlüğünü veren Fenerbahçe değil mi?
1: Katılırım.
0: Nasıl ikinci yarı Fenerbahçe daha iyi oynuyor? Yani gerçekten takımı çalıştırırken nasıl bu kadar bir haber Yani
1: Fenerbahçe ben de inanamıyorum yani.
0: 5 lig, 1 Şampiyonlar Ligi lig grubu, 6 Avrupa. Yani 11-12 maçta nasıl Fenerbahçe 60'tan sonra gol atamaz? Yani bunları nasıl İsmail Hoca atlıyor? Gerçekten yani şok edici ya.
1: İnanılır gibi değil hakikaten. Yani Fenerbahçe camiası adına gerçekten sıkıntılı bir akşam olduğunu vurgulayalım. İsmail Kartal'ın açıklamalarını sizlere dinlettik ki eğer şayet Gaziantep'te bir yönetici veyahut da bir spor insanı veyahut da Fenerbahçe'ye bağlı belki Aziz Yıldırım bir açıklama yaparsa oraya da gideriz. Adettendir Yunus Aydın, tabii ki bir saha içindeki puanlamayı da çok kısa yapmak istiyorum. Yani biliyorum belki gündemde şu anda kimse bunu dinlemek istemiyor ama formatımız gereği bunu da yapmamız gerekiyor. Ederson'a kaç puan veririz bugün?
0: Yani çok tabii ki hiç düşmedi. Yani 7 puan diyeyim.
1: Peki savunma hattına geçiyorum. Mert Müldür dersek puan ne olur?
0: Yani yönetimin ısrarıyla oynamasına rağmen bence iyi bir performans göstermedi. 6 diyeceğim.
1: Tamam. Savunmada Skriniar Akay'ı tek potada sorayım.
0: İş düştüğü anda ikisi de gerekeni yaptı. Hani özellikle Nathan Ake için söylüyorum. Bence ikisi de 7.5 diyebiliriz.
1: Peki Brown'u soracak olursam sol tarafta.
0: Aşı Brown hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde formda. Gerçekten çok geliştirdi oyununu. 8.
1: Onların önünde yer alan İsmail'le başlayacak olursak.
0: Yani iyi bir maç geçirdiğini düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi sahnesinde haftanın en çok top kapan oyuncusuydu ama bugün o performansı göremedik. 6.5 diyeceğim.
1: Peki Kante ile devam edersek?
0: Yani bir nebze daha fazla kıpırdandı. Fizik olarak da zaten Fenerbahçe'nin en hazırlı oyuncularından biri 7.
1: Peki şöyle bakıyorum. Gendouzi dersem?
0: Yani hem boş kaleye kaçırdığı net pozisyon golsüz bir maçta çok önemli. Hem de diğer maçlarda da iyi bir performans geçirdiğini düşünmüyorum. 6.
1: Şöyle bakıyorum ileri hattan Mason Greenwood'a devam edecek olursak.
0: Mason Greenwood'un direkte patlayan tabii son anlarda bir şutu var. O da Fenerbahçe taraftarı için hani aklından silemeyeceği maçlardan birisi olacaktır bu sezon özelinde pozisyonlardan. Ama maç genelinde yani kötü oynadığını düşünmüyorum. 7 diyeceğim.
1: Peki öteki kenarda Kerem'i soracağım.
0: Yani skor üretemediği sürece Kerem mücadelesi her zaman yetersiz kalacak. 6.5.
1: Ön hatta Lukaku'yu soracağım.
0: Yani hiçbir yeterlilik yok, hiçbir performans yok. 5.
1: Peki sonrasında oyuna giren Vedat'ı 64'te girdi Vedat. O oynadığı dilim adına senin adına puan ne olur?
0: Yani Lukaku'dan biraz daha hareketli, kıpırdandı diyebiliriz ama hani çok bir varlık gösterdiğini söylemek mümkün değil. 6.5 diyelim.
1: Aynı 64. dakikada oyuna giren İrfan Can ve Oğuz Aydın'a da puan verecek olursak.
0: Yani İrfan Can da hani sonuçta 90 dakika değil, hani verimli fizik olarak 20 dakika ayakta kalamıyor. En büyük problemlerden birisi. Bence İrfan da 6 puan vereceğim. Hı. Oğuz üzerinde de bir tempo getirmeye çalıştı. Hani dediğim gibi aynı dakikalarda girdiler oyuna. Hani içlerinde en iyi oynayan da 6.5 diyelim ama hani Oğuz'dan da bugün o Lyon maçı, Samsun maçı performansı bir süredir alınmıyor.
1: Vallahi katılırım. Diğer oyuncuları sormuyorum. Çok kısa dilim. Herhalde Semedo'ya çok bir puan vermezsin. 12 dakika. Hatta uzatmalarıyla 15 dakika sahadaydı.
0: Yani yönetim kararıyla sonuçta kadro dışı kalmış bir oyuncu neredeyse diyebiliriz. Hani mental olarak da zaten şu süreci çok iyi geçirmesi mümkün değil. 3 sene Barcelona'da oynamış bir oyuncu. Profesyonelliği sahada kalmaya çalışıyor. Yani 6.5 diyelim ama onun içinde hani hiç yaşamadığı ilginç bir süreçtir büyük ihtimalle.
1: Şöyle bakılınca Gaziantep'i birazcık daha hızlı hızlı soracağım. Gaziantep kalecisi Tobias kaç puan alır, sadece onu sorayım.
0: Yani iyi bir maç geçirdi. 8.5 diyebiliriz bence.
1: Savunma hattını oldukça yani direkt soracağım isim okuyarak. Öne çıkan biri varsa vurgularsın. Onun haricinde puanını alacağım. Perez, Arda, Abena, Kerim dörtlüsün dersek.
0: Çok pozisyon verdiler. Yani gerçekten inanılmaz pozisyon verdi. Çok savunma arkasında koşuyorlar. Abena belki 7 diyebiliriz ama genel olarak savunma hattı 6.
1: Peki. Onların önünde yer alan Meleke Gidado ikilisine ne puan veririz?
0: Yani Meleke çok erken kart gördü. Birçok temaslı oyundan da kaçınmak zorunda kaldı maç boyunca. 6 diyeceğim. Yani Gidado da bence yine 6 puan.
1: Peki onların önünde yer alan üçlü ki Maximi belli başlı algoritmalar orta saha olarak gösteriyor ama Sorescu, Maxim, Kozlovski olarak o üçlüyü sayarsam?
0: Yani 3 oyuncunun da aslında Fenerbahçe'ye yüklendiği anlarda hiçbir geçiş oyunu varlığı gösteremediğini gördük ama orta sahada dönem dönem hani oyunun dengelenmesinde katkı sağladılar. Hepsine 6.5 diyelim bence.
1: Son olarak da Halil'i sorayım önde.
0: Yani tabii ki o da değişen oyunculardan bir tanesiydi. Çok bir varlık gösterdiğini söylemek 3-6 diyeceğim.
1: Peki Yunus Aydın, son cümlelerini de alayım. Yani bugün eğer şu olsaydı konu çok daha farklı olurdu diyebileceğim bir nokta var mı sorusuyla esasında teşekkürümüzü de edelim.
0: İsmail Kartal gönderilmiş olsaydı çok daha farklı bir senaryo olurdu diye düşünüyorum.

0: Yani çünkü şu an ligin en iyi takımlarından birisi olan Gençler Birliği'ne Trabzonspor'un verdiği reaksiyonu da gördük. Ki yendiği dönemde daha iyi bir durumdaydı. Kasımpaşa'nın ilgisini de henüz almamıştı. Namalup durumdaydı. Yani en azından takım bir reaksiyon verebilir diye düşünüyorum. Bugün birçok kişinin aklındaki senaryo İsmail Kartal'a gol atıldıktan sonra takımın koşacağı, İsmail Hoca'ya destek olacağı yönündeydi. Baktığı zaman hiçbirini görmedik. Yani takımın gol attığını da göremedik zaten. Bu nedenle Fenerbahçe'nin hızlı bir aksiyon alması gerektiğini düşünüyorum. Önümüzde küçümsenmeyecek 22 günlük bir milli ara var. Yani bu milli arada takımın gelişmesi, yeni hocasına alışması için ciddi bir süreç gerçekleşebilir. Fenerbahçe'nin bir an önce aksiyon alması gerektiğini düşünüyorum. Ve hızlı bir şekilde bence
1: harfiyen katılırım. Hocayla
0: yolları ayırması lazım.
1: Harfiyen katılırım. Peki Yunus Aydın, çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok sağ ol. Evet, Yunus Aydın'la beraberdik. Yaklaşık bir 40 dakika kendisiyle sohbet ettik. Saat başında başlamıştık. Hatta sonrasında 40 dakika uzun uzun konuştuk. Sayın İsmail Kartal'ın istifası olacak mı, olmayacak mı? Hepimizin kafasında soru buydu. En azından flash röportajda bir istifa görmedik. Onu da vurgulayalım. Şimdi oyuncu röportajlarına geçelim. Bakalım sahanın aktörleri neler söylüyor. Bugün adına sahanın aktörlerinin sözleri çok çok önemli. Bir oraya gidelim. Tabii ki birçok şeyi konuşacağız. Daha konuşmaya devam edeceğiz.
2: Ardından Fenerbahçe'de Mason Greenwood bizlerle birlikte. Bugün açıkçası derine attığı paslar, 88'de direkten dönen şutuyla birlikte sahanın iyilerindendi ama bu akşam Fenerbahçe istediği galibiyeti alamadı. Galibiyet için yetersiz olan neydi bugün takımda?
3: It was just a score. We created many chances in the game. We could have won the game 3-0 or 4-0 today. They didn't really create any chances. We created a lot and at the end of the day you got to put the ball in the back of the net and we didn't do that today, but on another day we get 3-0 like I said.
4: Açıkçası bugün çok fazla şans yarattığımızı düşünüyorum. Golü atamamış olduğumuz için maçı kazanamadık. Aslında 3-0, 4-0'da bitirebilirdik maçı. Çünkü yaratmış olduğumuz net fırsatlar vardı ama maalesef topu ağlarla buluşturamadık bugün. Ama bir sonraki maçta bunların gol olacağını düşünüyorum.
2: Sezonun başında Avrupa'da iyi başlayan Fenerbahçe ligde aynı benzer başlangıcı yapamadı. Bunun sebebinin ne olduğunu düşünüyor.
5: We couldn't manage to do this. We couldn't make a good debut in the league. Do you think what's the reason of this?
3: There is no reason. We're playing well in Europe and I think we're doing okay in the league. It's just that the results haven't gone our way. I don't think we've played very poorly in the league. We just need to create more chances and put the ball in the back of the net and we'll get more points from this.
4: Açıkçası sebep olarak çok spesifik bir şey söyleyemiyorum size. Tabii ki de sonuçlarla alakalı bir şey bu. Yani Şampiyonlar Ligi'yle alakalı, Şampiyonlar Ligi ve ligle alakalı konuşacak olursak ligde kötü bir oyun ortaya koyduğumuz ya da çok kötü bir durumda olduğumuzu daha doğrusu söyleyemem. Şanslar yaratıyoruz ama maalesef bugün bunlar golle sonuçlanmadı. Şanslar yaratmaya devam edeceğiz 3 puanı almak için. Yine aynı şekilde fırsatlar yaratmaya devam edeceğiz.
2: Teşekkür ederiz kendisine açıklamalarından dolayı. Evet, maçın ardından Fenerbahçe'de Mason Greenwood'un görüşleri bu şekildeydi. Evet, Gaziantep'te Melek'e bizlerle birlikte. Orhan Hoca'nın gelmesiyle birlikte önce Göztepe'den alınan 3 puan, şimdi Fenerbahçe'den alınan 1 puan. Hocanın gelişi pozitif yansıdı gibi gözüküyor. Neler söylemek ister?
6: Yes, it wasn't easy. It was hard because he didn't have enough time to, you know, tell us how he wants us to play. But he managed well and he make us in general feel special. And give us this power to always push ourselves and to give the best of us. So it's a positive way, as you say.
7: Tabii bizi kolay değildi, hocamız için de kolay değildi. Çünkü fazla zamanı yoktu geldiğinde. Bize isteklerini, ne istediğini tam olarak anlatacak zamanı bulamadı hocamız maalesef. Ama bize gerçekten pozitif bir hava getirdi, güç verdi. Bize ne yapmamız gerektiğini gösterdi. Bu da takıma pozitif olarak yansıdı.
2: Maç öncesinde ikinci bölge mücadelelerine dair ne gibi çalışmalar yaptılar? Çünkü bu akşam rakipleri Fenerbahçe'ye çok fazla oyunu kurma konusunda şans yaratmadılar. Bu konuda neler söyleyebilir bize?
6: Well, we know that we was playing against one.

0: team that are able to keep the ball, and they are very technical in the midfield. So we made up our mind that we have to be strong physically and make double effort to manage to win enough ball in the middle and be able to play after.
1: Tabii biz zaten rakibimizin topu tutan, orta sahada çok iyi olan, iyi ayakları olan teknik bir takım olduğunu çok iyi biliyorduk. Zaten bireysel olarak da iyi oyunculara sahipler. Biz orada fiziksel olarak

0: Tabii biz aslında 3 puan parolasıyla çıkmıştık bu maça. Biz evimizde her zaman oynadığımız maçların hepsinde de 3 puan parolasıyla çıkıyoruz. Bu mentaliteyle çıkıyoruz zaten. Ben arkadaşlarıma da bunu söylüyorum. Tabii Fenerbahçe büyük bir takım. Kaliteli oyuncuları var, kaliteli ayakları var ama biz de iyi oyuncu grubuna sahibiz. Tabii sahada biraz acı çektik ama biz bugün gerçekten takım olarak iyi oynamasını bildik. Bir puan alan taraf bizdik ama biz bu maça tabii ki de 3 puan parolasıyla çıktık.
1: Teşekkür ederiz kendisine. Açıklamalarını bizlerle paylaştığı için.

0: iyi bir Ake izledik. Arşı Buram da iyiydi. Defans oyuncuları Fenerbahçe'de bugün iyi olması bile bugünkü sonuca dair aslında bize bir gerekçe olarak açıklanabilir mi?
1: So do you think that being solid as a defensive lead, it can also create a result like this, or we can also get a sign from this?
2: No, I think it's a team performance. You know, I think defensively maybe we were better, but I think on the ball we had to create more. We had to play quicker, maybe create more chances. Even though I think second half especially, they didn't really shoot and go, and we created some good chances and we didn't score. And then obviously it's they get more confidence. The game get becomes longer. You know.
1: Becomes
2: longer, like the longer it gets, they get more confidence.
3: Bunu kolektif olarak değerlendirmek gerekiyor. Bu bir takım performansıydı. Evet, defansif olarak daha iyi olduğumuzu söyleyebiliriz. Fakat toplu birazcık daha, topa sahipken birazcık daha hızlı oynayabilirdik. Daha fazla şans, daha fazla fırsat yaratabilirdik. Aslında ikinci yarıya baktığımız zaman yarattığımız fırsatlar da var. Fakat maalesef yaratmış olduğumuz fırsatları gollerle değerlendiremedik, gollerle bitiremedik. Tabii ki süre geçtikçe de biz gol atamadıkça da rakip daha fazla özgüven kazandı.
0: Kendisinin de söylediği gibi ikinci yarı nispeten daha iyi bir Fenerbahçe izledik. Soyunma odasında kendileri arasında teknik heyetlerine gibi konuşmalar gerçekleştirildi de daha iyi bir Fenerbahçe ortaya çıktı ikinci yarıda.
2: Yeah, we had to press them more. We had to be better in the second balls. I think first half when we went longer and we created something, then they were dangerous on the counter attack a few times. I think we solved that better in the second half. But in the end, the game is about scoring goals. We didn't score today, and then it becomes tough. But yeah, we need to do better in the next game for sure.
3: İkinci yarıyla ilgili konuşacak olursak baskılarda bana göre biraz daha iyiydik. Özellikle ikinci topları alma konusunda çok daha iyi olmamız gerektiğinden bahsettik aramızda. Bunları konuştuk ve tabii ki uzun toptan sonra oluşabilecek kontraları kesmek adına da daha dikkatli olmamız gerektiği konusunda birbirimizi uyardık. Bu konuşmalar gerçekleşti. İkinci yarı daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim ama maalesef yaratmış olduğumuz fırsatları golle değerlendiremeyince sonuç istemediğimiz gibi gelişti. Tabii ki diğer oynayacağımız maçta çok daha iyisini yapacağımızı düşünüyorum.
4: Evet, Sayın İsmail Kartal da şu anda basın toplantısı için hazırmış. Herkesin merak ettiği o basın toplantısına doğru gidiyoruz.
5: Teknik direktörümüz İsmail Kartal bizlerle beraber. Hocam.
6: Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelince öncelikle şuradan başlayayım. Gaziantep şehrine yakışmayan bir futbol sahası zemini vardı bu akşam. Oyuncularım ısınmadan geri geldiklerinde bile sahanın çok kötü olduğunu, bu zeminde istedikleri gibi pas yapamayacaklarını bana söylediler. Biz de buna rağmen kendi oyun disiplinimizden kopmadan maçı kazanmak için elimizden gelerek gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalıştık. Hep beraber oyuncularımızla birlikte konuşarak özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Oyun tamamen bizim elimize geçti. Net pozisyonlarımız vardı. Direkten denen toplar vardı.

0: puan almak için geldik. Olmadı ama bu akşamki maçın hakkı bizim lehimize 3 puan alarak buradan dönmekti, dönebilmekti. Bunu 3 puan almayı hak ettik ama sadece o bir golü atıp 3 puan alamadık. Bunun için üzgünüz. Önümüze bakıyoruz.
1: Gençler Birliği maçında %70'li, Beşiktaş maçında %50, Gaziantep maçında %68, Gornizade 2. maç %52, Lyon ilk maç %52. Fenerbahçe topa daha fazla sahip olduğu maçlarda kazanamadığını görüyoruz. Bu durumu neye bağlıyorsunuz ve bunun çözümü tam olarak ne?
0: Bunun ben çok fazla bir ölçü olduğunu düşünmüyorum. Top bizdeyken daha fazla rakibi koşturarak daha fazla yorabilirsiniz, daha fazla hataya zorlayabilirsiniz, daha fazla üretiyorsunuz anlamına gelir. Ama bu akşam bu zeminde buna rağmen ürettik. Özellikle ikinci yarı, yani direkten dönen karşı karşıya olanlar var. Sadece bir gol atıp 3 puan alamadık bu akşam. Bence Şampiyonlar Ligi'nde daha konsantre oluyoruz. Daha iyi zeminde oynuyoruz. Şimdi lige geldiğiniz zaman bu tip maçlarda rakibiniz kapanıyor ve böyle bir zeminde elinizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Ama bu kadar olabiliyor ve bunları da değerlendiremediğiniz zaman maç bu şekilde bitebiliyor. Onun için çok fazla bu konuyla ilgili orada ayrı burada ayrıymış gibi bir takımımız yok. Her maça biz konsantre oluyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Çünkü biz şampiyonluğu oynuyoruz. Buna mecburuz bu şekilde oynamaya. Bu akşam sadece dediğim gibi o bir golü atamadık sadece.
1: Hocam Fenerbahçe Beşiktaş'tan 8 puan kaybetti. Kadroda yapısal problemler mi var yoksa bu aynı zamanda tehdit ekibinin de bir formsuzluğu mu? Yani 8 puan kaybı neye bağlıyorsunuz tam olarak?
0: 8 puan puan farkının ligde ilk maç 2 tane verilmeyen penaltı. Doğru mu? Beşiktaş maçına verilmeyen penaltımız doğru mu? Bu akşamki hakemi söyleyelim. Doğru mu? 3 dakika veriyor. Daha fazla bir cevap veremeyeceğim size.
2: Teşekkür ediyoruz.
0: İyi akşamlar.
3: Evet Sayın İsmail Kartal'ın açıklamalarını sizlere dinlettik. Orhan Akın da açıklamalarına şöyle bir dönelim.
4: Evet, teşekkür edelim. Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Orhan Ak bizlerle birlikte. Hocam önce deplasmanda 3 puan, şimdi Fenerbahçe'ye karşı 1 puan. Ne diyorsunuz bu başlangıcı genel olarak?
5: Tabii geçen haftanın daha kıymetli olması için kazandıktan sonraki çok merak ediyordum. Çünkü antrenman süreçleri de iyi geçti. O motivasyon sürecimiz. Tabii çok güçlü bir rakip. Yani bugün baktığınız zaman dört büyüklerin oyuncuları çok çok kaliteli. Çok çok üzerinde, ligin üstünde. Bugün alınan bir puan çok altın değerinde bizim için. Hem özgüven için. Kendi sahamızda oynuyoruz. Baktığınız zaman direkten dönen topları var. O süreçte şanslıydık. O da bir gerçek. Ama şu da bir gerçek. İlk yarı 3 tane çok net pozisyonumuz var. Onları değerlendirsek ikinci yarı bambaşka bir hikaye olabilirdi yani bizim için. Oyuncularımızı kutluyorum. İnanılmaz. Grup enerjisi yüksek. Birbirleri için mücadele eden, tamamen taktiksel disipline sadık kalan bir oyuncu grubumuz var. Giren, çıkan. Bence o enerji de bence o direkten döndürüyor. Yani ben bunlara çok inanıyorum. Eğer ki o sadece hani teknik taktik değil, o duyguyu beraber, o grup enerjisini yakalıyorsanız bu da o şans da size dönüyor yani. Bir de en önemlisi bence bugün taraftarımızın bize desteği. Son dakikaya kadar bizi desteklediler. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Bu oyuncularımız, biz, ekibimiz bu şehir için mücadele ediyoruz. İlk günden beri bunu hissettim. Bir parçası gibi hissediyorum kendimi. Ekibime de çok teşekkür ediyorum. Onlar da çok çalışıyorlar. Ciddi emek veriyorlar. Fenerbahçe'de başarılar diliyorum. Avrupa'da bizi temsil ediyorlar. İsmail Hoca'da başarılar. İnşallah onlar için bu süreçten sonra daha iyi olur.
4: Hocam sizden önce röportaj yaptığım futbolcularınızın hepsi Abeni olsun, Maxim olsun, Meleki olsun takım oyununa dikkat çektiler. Takım oyununun altını çizdiler bugünkü sonucun ortaya çıkmasında. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz ve neler söylemek istersiniz?
5: İlk günden beri ondan bahsediyoruz zaten. Bütüne, takıma hizmet edersen o da sana döner. Orada bireyselleşirsen, sadece kendini düşürsen, bencilleşirsen takım olgusu oluşmaz. Ve standart oluşmaz. İstediğin antrenmanı yap. Bugün başta kaptan Maxim, 36 yaşında olmasına rağmen ki bana çok yardımcı oluyor. Sadece bu sizin iyi olmanız da yetmiyor. Yani burada takım kaptanı, diğer kaptanlar Arda olsun, Serdar olsun yerlisi yabancısı bir bütünlük sağlıyorlar. Çünkü burada herkes birbiri için kazanıyor. Birbirimiz için, geleceğimiz için oynuyoruz. O duyguyu yaşadığımızı düşünüyorum ama tabii ki daha da çalışmamız lazım. Yani baktığınız zaman iki maçtır ilk yarı. Çok iyi ilk yarılar oynuyoruz. Bugün belki değerlendiremedik. Belki 2-3 tane çok net pozisyonumuz var. Ama daha çok çalışmamız lazım. Antrenman şeyimiz eksik, kuvvet şeyimiz eksik. Daha yüksek şiddetli presler yapabiliriz. Belki teknik olarak geçen hafta mesela 4-1-4-1, bu hafta 4-4-2 karşılamalar. Ama önden başlayan o şiddetli baskılar ve hiç vazgeçmeyen sonuna kadar bazen bakıyorsunuz 9-10 yani Maxim'in, Halil'in zaman zaman bu topun bizde olduğu kısımlarda çok iyi görünmediler ama baktığınız zaman Halil 6 pasa kadar cezası üzerine kadar 6'yı kovaladığı o görev anlayışıyla onu devam ettirdiği oluyor. Benim için onlar çok değerli. Takım için onlar çok değerli. Onun için buraya geliyorsunuz yani. Bir adım daha fazla atıyorsunuz takım savunması için. O zaten o kırılmaları yaşamadığınız zaman takım zaten bir bütün oluyor. Bugün de tekrar onu gösterdiler. İnşallah bunu devam ettirmek önemli. Yani başarı zaten sürdürülebilir olmalı. Çalışacağız, devam edeceğiz. Şimdi Kocaeli maçı var. Bence çok iyi bir takım. Selçuk Hoca da iyi bir hoca. Çok atletik bir takım. Bu sayfayı kapatacağız. Hemen yarın çalışıp önümüzdeki maçı da en iyi şekilde puan ya da puanlar alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Milli takım arasına iyi girmemiz lazım. İyi.
3: Evet, Orhan Akın da açıklamalarını sizlere dinlettik. Tabii ki İsmail Kartal'ın hem basın toplantısını hem açıklamalarını sizlere dinletmiştik. Yunus Aydın'a çok teşekkür ederiz ki maç sonu yayınımızda bize eşlik etti. Bütün dinleyicilerimize sonsuz teşekkürlerimi iletmek isterim. Maç sonu yayında, bir sonraki daha doğrusu maç sonu yayında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın diyorum.
6: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Kim ne dedi? Fenerbahçe Gaziantep'le 0-0 berabere kaldı. Spor Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
8: 5. haftanın kapanışında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi. Böylelikle Fenerbahçe ilk 5 lig karşılaşmasında 2 mağlubiyet 1 beraberlik almış oldu. Bu karşılaşmayı tabii ki her zaman olduğu gibi Murat Aşık ve Olcan Akçe ile beraber konuşacağız. Fenerbahçe için oldukça can sıkıcı bir karşılaşma oldu. Fenerbahçe ilk 5 karşılaşmada 3. kez puan kaybediyor. Bunların ikisi mağlubiyet, ilk hafta Gençler Birliği mağlubiyeti, derbide Beşiktaş mağlubiyeti ve 5. haftada da Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı Fenerbahçe. Böylelikle son 2 lig karşılaşmasında kazanamamış oldu Sarı Lacivertliler. Ciddi şekilde sorunlu bir oyundan söz edebiliriz Fenerbahçe'de. Tabii ki sadece saha içini konuşacağımız anlarda olacak. Hafta içinde yaşanan gelişmeleri de yine değerlendireceğiz. Bunların yansımalarını değerlendireceğiz. Olcan, nasıl başlamak istersin? Yani bugün evet Fenerbahçe'nin ilk topu direkten döndü ikinci yarıda. Kerem ve Mason Greenwood'un frikiği son dakikalarda. Ama tabii oyunun hiçbir noktasında organizasyon anlamında bir şey üretebilen Fenerbahçe göremedik.
9: Hiç hissettirmedi Fenerbahçe akan oyunda en azından gol atabileceğini ve bayağı pasif bir oyun. Birkaç zamandır olduğu gibi aslında. Yani şu ana kadar yanlışsam beni lütfen düzeltin, Lyon maçı ve Roma ilk 45'i dışında Sturmgras çok iyi. Sturmgras ilk 45 değil, iç saha.
8: İç saha
9: değil mi? Onun dışında herhangi bir durum söz konusu değil. Aslında çok uzun zamandır süregelen haliyle Mason Greenwood'un üstüne yıkılmış bir takım. Greenwood sana verelim, sen yarat ama kalabalık olmayalım. Biz çok yavaş oynayalım, santraforlarımıza topu uzun vuralım. Onları indirebiliyorsa ne âlâ ama indirdiği yerde de hiçbiriniz olmayın tarzı bir durum söz konusu. Yani şimdi mesela Fenerbahçe'nin durumu böyleyken Şampiyonlar Ligi'ne katılım hepimizi mutlu etti. Ben özellikle çok mutlu oldum. Bunu zaten dile getirdim ama ligdeki bu durumun hiçbir izahı söz konusu değil. Şimdi benim merak ettiğim şu. Biz bu durumu eleştirdiğimiz için ve eleştireceğimiz için, yani doğal olarak ortada böyle bir durum var. Hain mi ilan edileceğiz şimdi? Ya da biz şu an her şey harikaymış gibi mi konuşmamız gerekiyor? Programın gidişatını ona göre ayarlayalım.
8: Yok, hain ilan edeceğin kesin.
9: O kesin.
10: Hainiz zaten baba.
9: Şimdi özür dileyerek söyleyeyim. Herkes birilerini sevebilir, birilerini sevmeyebilir. Takım içindeki oyunculardan birini sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Bu çok farklı bir durumdur ama somut bir şey var. Bir şey kötüyse, negatif gidiyorsa eleştirirsiniz. Bir şey iyi gidiyorsa pozitif olarak bunu konuşabilirsiniz zaten.
8: Onu bile daha iyi nasıl olur diye eleştirebilirsiniz.
9: Özür dileyerek söylüyorum tekrardan. Bugün Fenerbahçe ile alakalı pozitif konuşabileceğimiz hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Fenerbahçe neredeyse Eylül ayında, futbol bu, çok büyük konuşmamak gerekiyor tabii ki ama puan kaybı makasının yukarıdaki sıralamada bu kadar dar olduğu bir sezonda, süregelen sezonlar da aynı şekildeydi. Fenerbahçe kağıt üzerinde, tekrar ediyorum, bu futbol, cımbızda çekilmesin diye artık seçerek konuşuyoruz çünkü. Havluyu minik bir gösterdi atmak üzerine. Ne konuşulabilir bu ortamda? Sahada gelişim görmüyorken eğer ne konuşulabilir?
8: Hiçbir şeyleri gitmiyor Fenerbahçe'de. Hiçbir departmanları gitmiyor yani.
9: Aksine
8: geri gidiyor.
9: Geri gidiyor. İleri giden bazı oyuncular var sadece. Archie Brown harika futbol oynuyor. Eyvallah, başımızın üstünde. Ama 1,5 ay önce burada sizle konuştuk. Maç önü programlarını konuşuyoruz. Bu düzen, bu oyun, bu kadro devam ettiği müddetçe bir tane bile eleştirilmeyecek oyuncu kalmayacak diye konuşuyorduk burada. Bugün zaten onun meyvelerini görüyoruz. İşte Lukaku şöyle, Gendouzi şöyle, o böyle, bu böyle. 21 Temmuz ilk resmi maç, 56 günü oldu Fenerbahçe'nin. Şikrinyar, Ake, Kante, Gendouzi, Mason Greenwood 11 ila 12. maçlarına çıkıyorlar. Zaten bu kadronun da bu işi bir noktada götüremeyeceğini de konuşmuştuk. Bu kadro planlamasının da yönetime yazdığı çok barizdir. Ama ele verilen kadroda da iyi bir oyunun oynanmadığı da barizdir. Benden ne diyebilirim bilmiyorum.
8: Tabii, detaylandıracağız. Buyurun. Yani iki tarafı var. Hem kadro planlaması tarafı var. Bununki haftalardır konuşuyoruz. Artık transfer bitti ve Fenerbahçe'nin transfer yapma gibi durumu yok. Zaten bana kalırsa oldukça erozyonlu ve handikaplı bir kadro bırakıldı. Devamında o zaman elindeki kadroya bakalım. Fenerbahçe bundan ne oynayabilir? Orada da hiçbir gelişme göremiyoruz Murat abi. Yani bugün Fenerbahçe kazanabilirdi. Evet, Greenwood'un topu birazcık içeri girse Fenerbahçe bugün 1-0 galip gelebilirdi. Ama yani, maçı seyreden Fenerbahçe taraftarı da şunu söylüyor, şunu görüyor. Yani evet, böyle olabilir. Fenerbahçe bugün kazanabilir ama Mayıs'a kadar bu takım bu oyunda nasıl gelecek? Bu kadroyla nasıl gelecek?
10: Bugün kazansaydı yine daha önceki haftalarda yaşadığımız sahte bağırlardan birini yaşayacaktık hep beraber. İşte mücadele edecektik. İşte halbuki yine bir bireysel yetenekle kazanılmış bir maç olacak. İşte Greenwood'un hakikaten muhteşem vurdu. Direkten döndü. Kısmet değilmiş. Bazen kısmetten öteye köy yok derler. Yok yani.
8: Kerem de iyi vurdu bence orada.
10: Bence Kerem de iyi. Yani evet. Yani şimdi abi Fenerbahçe'de bir fazla soru, yani kadrosu 11 anlamında ben sorunlu olduğunu hala düşünmüyorum Fenerbahçe kadrosunun. Derinlik anlamında evet. Geçen seneye göre bence zayıfladı Fenerbahçe kadrosu. Derinlik anlamında. Ama sonuçta bu kadroyu kabul ediyorsunuz. Ben bu kadroyu çalıştırırım ve bu kadroyla başarılı olurum diyorsanız ben orada iki tarafı da eşit görüyorum. %50-50. Yani o zayıf kadroyu veren ya da yeteri kadar derinliği olmayan kadroyu veren yönetimin ne kadar sorumluluğu varsa takımı çalıştıran, antrene eden, taktik veren teknik heyetinde, aman İsmail Kartal demeyelim sonra, yani yemediğimiz laf kalmıyor. Hiç demeyeceğim bu arada bundan sonra İsmail Kartal. Teknik heyetinde bir sorumluluğu var. İkisi de birbirinden şey yapmasın, rol çalmasın yani.
8: Onu.
10: Ya biz verdik, hoca yapamıyor da değil. Hoca da ya bana bunu verdiler. Şimdi bugün Fenerbahçe'nin kadrosuna bakıyorsun, tamam eleştiriyorsun falan ama Abi neredeyse tamamına yakın kendi A milli takımlarında oynayan oyunculardan kurulu bir kadrodan bahsediyorsun. Yani şimdi yakında milli takım açıklanacak işte milli takımlar. Hollanda milli takımından adam var. Bu maça çağrılmamış ama Dünya Kupası var. Brezilya milli takımından var. Slovakya'dan var. Fransa'nın geniş havuzunda olan muhtemelen Lukaku da Belçika'ya çağrılacak. İşte Greenwood Jamaika'yı tercih etti. Bilmiyorum çağrılır çağrılmaz. Abi böyle bir kadro varken artı ligde Beşiktaş maçı kaybedilmişken tabii hepimiz şunu bekliyorduk. Bir de hafta içi kriz çıktı. Hatta bizim kendi aramızdaki WhatsApp konuşmalarına dedik ya, evet, o handikap olur. Çünkü klasik kriz sonrası temiz bir galibiyet, işte birlik mesajları, hiçbir olmadı. Ya çok iyi oynarsın olmaz, olabilir. Yani girmez o top, girmez rakip kalecisi maçı. Şimdi bugün maçın yıldızı rakip kaleci mi? Değil. Yani hani Ederson'a ne kadar top geldi, sonra da o kadar top gitti. Oyun sorunlu. Oğulcan hep onun teknik tarafını çok güzel anlatıyor. Yani oyun her hafta birini yiyor kendi. Hayır, her hafta birini yiyor oyun kendi içinde. Yani böyle öğütür gibi her hafta birisini yiyor. Fenerbahçe'nin bu sene en büyük kurtarıcısı o milletin istemediği Şampiyonlar Ligi var ya. O Şampiyonlar Ligi kurtarıyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bu sene Avrupa Kupası olmadığını düşün. Ya da Konferans Ligi'nde oynadığını düşün. Böyle bir başlangıç düşün lige. 5 maç 8 puan kaybetmişsin. Şimdi bunu insanlar ya ne olacak ya, futbol bu. Ben de söylüyorum. Abi geçen seneki lige baktım. Ben hep ben rakamları seviyorum abi. Galatasaray geçen sene ligin ilk yarısını lider bitirirken, şampiyon ve lider onlar olduğu için kerteriz oradan almak lazım. 4 beraberlikle bitirmiş ligin ilk yarısını. Yani 8 puan kaybetmiş Galatasaray. Fenerbahçe şu an 8 puan kaybetti 5 maçta.
8: Bu da Fenerbahçe'nin son 7 sezondaki ilk 5 haftası. Evet.
10: Herhalde bu var mı bundan daha fazla kaybı?
8: Geçen sezon 4 puan kaybetmiş. Bir önceki sezon 1-2 puan kaybetmiş. 23-24'te full. 22-23'te yine 3-5 puan. 21-22'de yine 1-3 puan. 3-5 puan. 4 puan. Yani son 7 sezonundaki en kötü başlangıcını yapmış Fenerbahçe.
10: İşte onun için yani bir önlem almak gerekiyor. Yani bilmiyorum, bu önlem tabii transfer bitti. Hoca, ben hoca ile ilgili bir tasarruf olacağını asla düşünmüyorum, olmasın da zaten. Ama bir şeylerin değişmesi gerekiyor Fenerbahçe. Değişmezse Şampiyonlar Ligi'nde Allah korusun alacağın ilk kötü sonuç orası da seni kurtarmaz. Şu anda bakma, araya Roma maçı girmese şu an eleştiri dozu çarpı 5'ti.
8: Tabii Roma maçı birazcık havayı değiştirdi.
10: Gençler Birliği mağlubiyetin arasında Lyon maçı gelmese yine aynısı. Evet. Bak kötü kaybettin, evet, çıktın eledin Lyon'u, hem de iyi de oynadın. Ha, unutuldu Gençler Birliği maçı. Beşiktaş kaybettin iç saha, rezil oldun maçın ikinci yarısında. Yani gerçekten rezil oldun, Beşiktaş domine etti. Tak Roma beraberliği, iyi oyun, hop yine unutuldu. Şimdi biraz şey oldu abi, kar gibi oldu şey Şampiyonlar Ligi. Kar her şeyin üstüne örter ya, bembeyaz gözükür. Kar yağdı, Şampiyonlar Ligi maçları kar oldu ve gözükmedi. Ama bugün baktığımızda puan tablosu varsa, şimdi puan tablosunu rica edelim arkadaşlarımızdan. Fenerbahçe şu anda ligde 11.
8: Gözünüz arar.
9: Puan tablosunu böldüğümüzde Fenerbahçe gözükmüyor.
8: İkinci sayfada. Yani gözünüz arar, burada yok
10: Fenerbahçe. Şimdi çok eleştiriliyor Trabzonspor değil mi? Ama hocalar geliyor. Şimdi Hüseyin Cimşir de gitsin, Ötek gelsin, o gelsin. Aynı puanda Trabzonspor'la.
8: Çorum'la Fenerbahçe aynı puanda. Gençler Birliği ile Fenerbahçe aynı puanda.
10: Ya Gençler Birliği, ben
8: tabii ki günün sonunda öyle olacak
10: ya
8: ama.
10: Ya bizi şey diye bile eleştirdiler ya. Biz ilk Gençler Birliği maçından sonra bu takım kolay kolay maç kazanamaz. Evet. Gördünüz mü? Görüyoruz şimdi. Yani kazanamayacak zaten bir yerden sonra. Başta olur. Yani kötü olduğumuzu, kötü başladığımızı kabul etmem. Bir defa kural bir abi. Kötü başladık. Bir defa bunu söyleyeceğiz. Şey çok güzel bir mesaj. Şampiyon olacağız. Tamam da nasıl olacağız?
8: Onu söylemek güzel tabii.
10: Güzel
8: ki.
10: Tabii. Şu anda bile sizin Galatasaray'ın hemen ezel evvel iki tane mağlubiyet alması gerekiyor.
8: Tabii.
10: Senin de düzenli kazanman gerekiyor.
8: Galatasaray'a da gidiyorsun. Yani deplasmana gidiyorsun.
10: Senin de düzenli kazanman gerekiyor bu arada. Yani haftaya kazanabilirsin Eyüp maçını. Zaten artık onda bir zahmet. Yani
8: zahmet olmazsa.
10: Zahmet olmazsa kazan. Sonra milli ara var.
8: Rize maçıyla başlıyor Fenerbahçe dönüşte ve zannediyorum ki sonraki maç Galatasaray maçı.
10: Aston Villa giriyor. Evet. Yok.
8: Slavia var galiba. Yok, Rize, Aston Villa, Alanya, tamam, Alanya, Slavia, Galatasaray.
10: Evet, yani orası çok zor da Göztepe. Yani Göztepe'nin de milli ara belki işine gelebilir, yarayabilir.
8: Yani şöyle bir tabloda Galatasaray.
10: Lig başlıyor aslında orada.
8: Galatasaray deplasmanına diyelim ki bu puan tablosuyla gitti. Galatasaray'a kadar kaybetmedi. Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi, 9 puan öne geçiyor.
10: Allah korusun diyelim. Her şeyden yani önce inşallah oraya kalmaz.
8: Yani çok da uzun bir durum değil yani. Galatasaray fikstürüne de bakmak lazım tabii ama.
10: Şunu söyleyebilirim ama. Mesela ben lig başlarken hani programlar olduğu için bugünkü durumla ilgili söylemiyorum. Benim düşme adaylarım Gençler Birliği.
8: Erzurum.
10: Eyüp. Sürpriz olursa, ben bu üçünün düşeceğini düşünmüyorum. Sürpriz olsa Gaziantep diyordum ama şunu diyordum. Hocayı değiştirse düşmezler. Ki hocayı değiştirdiler. Orhan Ak 2 hafta 4 puan, evet, aldı. Belki de uydu birbirine. Yani abi bu gidişata bilmiyorum. Yani Aziz silim mi yapılır? Başka bir silim mi yapılır?
8: Daha yapılmadı mı?
9: Aziz silin yapılmıyor mu?
10: Ya daha şiddetlisini yapmak gerekiyor belki de.
9: Bence başkan kendi silinini.
10: Şimdi başkan şu anda 2 kat sinirlidir. Abi çünkü şöyle bir olay oldu. Ya biraz hafta içine alacağım. İşleri iyi gitti. Başkan açısından düşünüyorum. Vay be başkan, bak orada hocayı tuttu, göndermedi. Şey.
8: Reaksiyon şampiyon oldu takım.
10: Şampiyon olamadın. Ha. Ya başkan sen orada adam kendi bırakmıştı, bırakmadın. Bak öyle bir şey ki bu. Yani yukarı tükürsen sakal aşağı tükürsen bir felaket durumda orası yani. Onun için yani başkan da artık işin ortağı, başarısızlığı.
8: Kesinlikle artık.
10: Ortak oldu.
8: Zaten bence hani bu bölüş olmasaydı da bence
10: zaten söylüyordu.
8: Zaten mutlaka ortağı ama.
10: Ama yani durum hala buradan tabii optimist bakanlar varsa onlara o pembe gözlüklerinden bana da bir tane gönderseler. Ben de o, şu puan tablosuna o gözlüklerle bakayım. Abi şuraya bak Fenerbahçe. İkinci sayfa Fenerbahçe'nin sayfasında başka büyük takım yok. Yok şampiyonluk evet. Yaşamışta bir tek Başakşehir var.
8: Evet. Ki Başakşehir'inde durumu ortada yani hiç iyi başlamadı lige. Yani tabii bunu bence beraber de düşünmek lazım. Ya Fenerbahçe bugün 3 tane altın

0: numarayla oynadı. Bunlar İsmail Kante, Guendouzi orta sahası ki sosyal medyada hep görüyorum yani bu üçlünün oynaması gerektiğini savunan Fenerbahçe taraftarları da vardı. Yani daha tok, daha diri, daha pres yapan, işte daha bir sürü daha olan bir üçlüden bahsediyordu İsmail Kante, Guendouzi olduğunda. Ya o kadar çok yanıltıyor ki Roma maçıyla Gaziantep maçının formatı. Ya bunlar başka formatlar, başka sporlar hatta. Yani Roma'ya karşı oynadığın futbol başka bir spor.
1: Tabii.
0: Gaziantep Futbol Kulübü'nün oynadığın spor başka bir şey. Çünkü Roma maçında etken olan sen değilsin. Sen Roma'ya göre şekil alıyorsun. Gaziantep'e karşı etken olmak, karar verici noktada olması gereken takım Fenerbahçe. Antep sana göre şekil alıyor. Yani Roma Fenerbahçe maçındaki Fenerbahçe bugünkü Gaziantep Futbol Kulübü. Yani Fenerbahçe'nin bu orta sahayla zaten akışkan olabilmesi, üretken olabilmesi, pozisyon üretebilmesi, sorun çözebilmesi zaten mümkün değil.
1: Ve sen Antep'i Romalaştırıyorsun.
0: Haliyle Antep çok güzel gözüküyor bu
1: Evet,
0: karşılaşmada.
1: ki öyle gözüktü. Özellikle ilk 45'te Fenerbahçe hani yemediği için bence şanslı. Ya bugün Ederson öyle muazzam bir kurtarış olmayabilir ama Archie Brown ipten aldı. Bu bir. İkincisi bir tane kalenin yanından kale ağzında Sorescu. O şutu çekti girmedi. Yani bir de bak şöyle bir şey var aslında. 4-3-3 oynayabilirsin. Kante Guendouzi ile bunu pekala yapabilirsin. Hatta ileri gidiyorum. İsmail varken de bunu yapabilirsin. Ama bu bir puzzle'dır ya, bu parçaları birleştirmek için. Şimdi eğer ben İsmail, Guendouzi, Kante merkezle çıkıyorsam, haşa, bu arada teknik ekip tabii ki bu işi 500 kat daha iyi biliyor. İsmail Hoca bu işi 500 kat daha iyi biliyor. Haddimize değil, fikir. Hani beyin fırtınası yapıyoruz. Hani izlediğimiz kadarıyla olabildiğince. Bir takımın orta sahasında İsmail Kante Guendouzi varsa iki stoperden sonra o topu ilk alacak oyuncu İsmail Yüksek midir?
0: Almamalıdır.
1: Almamalıdır. Yanlış bir o zaman
0: Evet.
1: bu mantıkla. İki, bu üçlüde en agresif presi hangisi yapar?
0: İsmail Kante,
1: Bir İsmail değil mi?
0: İsmail, evet.
1: O zaman rakibi karşılarken de en önde konumlandırman gereken oyuncu da İsmail. Yanlış iki. Diyelim ilk topu İsmail alıyor. Çünkü Kante Gündüz'ün ayağı daha iyi. Ön tarafta daha pas bağlantısı yapması. Peki hiç beğenmesem de yani hatta ilk gitmesi gerekenlerden olduğunu düşünsem de o zaman İsmail'den bu iş olmuyorsa beklerime topu yönlendiririm. O zaman Semedo ile oynamam
0: Tabii,
1: gerekir.
0: o zaman Mert'i de
1: O
0: kullanalım.
1: zaman Mert Roma maçında çok iyiydi. Maç önünde dedim ki Mert bize sağ bek performansı izlettiğin zaman sonra ama en büyük problemi istikrar. Bugün çok kötüydü. İsmail'den o top çıkmıyorsa Semedo'dan çıkarmaya çalışırsın. Yanlış 3.
0: Bir şey daha ekleyebilir miyim buna?
1: Buyurun.
0: Madem bu rotasyonda oynuyor Fenerbahçe,
1: Dördüncü madde.
0: benim kafamdaki de şuydu bu kadroyu gördüğümde. Fenerbahçe'nin zaten ayağa çıkma ihtimalini sıfır olarak görüyordum Mert'i de gördüğüm için kadroda. O zaman Fenerbahçe'nin yapması gereken tek bir şey var. Uzun vurup Seken'e İsmail Kante Guendouzi ile pres yapmak.
1: Yapmadı.
0: Onu da yapmadı.
1: Yapmadı. Şimdi böyle bir silsile hata varsa bak ilk 11 haklı olabilir. Bunu oyunla yaratırsın. Öyle bir takımsındır ki 3 tane böyle oyuncuyla oynuyorsundur. Hurra üstüne çöküyorsundur. Bu takım Crespo İsmail'le de oynadı.
0: Evet.
1: Ve 10 numarasızken oynadı.
0: Evet.
1: İki merkeze bıraktı işi. Arao da oynadı. O en baskılı oyunu olduğu için Jesus dönemini örnek veriyorum. Ki yani hep biz 99 puan 99 puan o takımın neyini övüyoruz? Dzeko, Tadic,
0: Kesin.
1: İrfan varken de o baskıyı
0: Evet.
1: yapabildiği için. Şimdi senin oyun kimliğin buna dönmüşken Gaziantep cirit atar her yerde yani. Hiç. Dua edelim ki hiçbir beklenti olmayan bazı oyuncuların performansı şu an pik yapmış durumda. Archie Brown
0: Tabii
1: gibi
0: tabii
1: mesela.
0: tabii çok iyi işler yapıyor orada.
1: Skriniar Ake şu ana kadar
0: Hatası
1: bir
0: oldu.
1: maç dışında hiç su kaynatmadılar. Yani Gençler Birliği maç dışında Ake çok iyi top oynuyor. Kante bugün ilk kez sallandı. Artık normal
0: Evet.
1: yani. Yani o da mutant değil. Gidişat iyi değil.
0: Çok kötü.
1: Ve sonradan oyuna girenlerin katkısı bugün yine çok kötü. İrfan geri koşamıyor. Ve zaten
2: Felaket durumda fiziksel
1: ve
2: olarak.
1: kadro
2: Felaket durumda yani.
1: noksanlığını ortaya koyuyor. Son olarak da korktuğumuz zaten başımıza geliyor. Bizim orta saha transferi istememizin temel sebebi
0: Aynen.
1: buydu. An itibariyle Bartu Elmas, Bartu çok iyi bir çocuk eminim. Yani röportajlarına göre saf yani belli. Yani temiz çocuk. Eyvallah. Muazzam da bir ayak var. Hiç ne şüphe. Riskli kullanmıyor ama ayağı çok iyi. Ama
0: Olmaz yani.
1: şampiyonla oynayan yani şampiyonu hedefleyen Şampiyonlar Ligi'nde işte bir hayal kuran bir takımın dördüncü orta sahası Bartu Elmas olmaz ya. Birbirimizi kandırmayalım ya.
2: Bir şey soruyorum ya, orta saha yani illa klasik oynamak için de doğru gelesinden mi ile hamle yaparsın maçı sonuna gol lazımken Bartu Elmas da mı yaparsın?
0: 86'da Bartu girdi.
2: Abi olmaz. 87'de. 86'daki Bartu değişikliği bana şunu der. 0-0 bitsin maçı. Ya öyle düşünmüyor tabii ki hoca. Aksini düşünüyor. Kazanmak için yapıyor ama. Ya abi kazanmak için risk alman gerekmiyor. Ben anlamıyorum ki yani.
0: Ake çıkıp Nene girirse ne olur mesela 87'de?
2: Ya ne fark edecek? Zaten gitmiyor, gelmiyor yani.
0: Gelmiyor ki.
2: Hayır, zaten senin bir ekstra koyman gerekiyor ya. Bir ekstra yapman gerekiyor. Çünkü hiçbir şey olmuyor maçta. Bir şeyle. Yani bir artı bir yapıp hücumu belki. Evet risk. Ne olurdu bugün bir sıfır kaybetse efendim? Ne fark etti? Bir puan mı arada? Ya 9 puan olacaktı 8 puan yerine. Ya 6 puan yerine 7 puan fark olacak. Ama kazanma ihtimalini arttırabilirdin. İşte Nene'yi bir oynattı Fenerbahçe hemen takımı. Hemen vazgeçti. Çünkü Nene Türk değil. İrfan Can'dan mesela asla vazgeçemiyor Fenerbahçe. Hiç. Bartu Elmas'dan vazgeçemiyor.
0: Adım kadar eminim mesela İrfan Eyüp maçında süre almayacak.
2: Ya geçen sene bak bu Bartu'nun suçu değil.
0: Tabii ki ne kadar.
2: Fatih Karagümrük takımında düzenli oynayamayan Bartu Fenerbahçe'de nasıl kurtarıcı diye oyuna giriyor Allah'ın aşkına ya.
0: Bu da planlamaya giriyor.
2: Burada planlama
0: işte.
2: Yanlış diyorum. Ama elinde başka pozisyonda oyuncu var. İşte biraz orada çıkmıyor mu bu iş? Yani farklı oyuncuları yani hocanın kendisini en övdüğü şey değil mi? Osayi sağ bek ben oynattım. Ferdi sol bek ben oynattım. Şimanski 6-8-10 ben oynattım. Serdar Dursun 10 oynattım. Ya bunlar da var repertuarında. Serdar niye Dursun, bu sene yapılmıyor?
0: 10 oynatmak da iyi bir şey değil. Yani.
2: Tamam değildi ama ve tuttu ama o Rize maçıydı galiba. Rize deplasmanıydı. Bu bir. İki. Ben rakiplerden örnek veriyorum. Bu futbol tek başına oynanmıyor.
0: Şunu eklemek isterim Murat abim. Sayın Başkan'ın da son Roma karşılaşmasında bak Levent de orta sahada gayet iyi oynadı. Açıklaması var. Şimdi oralara gidiyor zaten.
2: Bana soruyorsan ben Levent'i de Bartu'nun önünde oyna sokar. Bana soruyorsun. Abi biz Beşiktaş'ı hiçbir zaman Orkun Salih Endi görür müyüz sahada bu sene?
0: Çok olağan dışı durumların
2: bence
0: olması lazım.
2: Bence o maçın
0: lazım.
2: İçinde görürsün. Evet. Ya skor alır bir Avrupa Kupası ya da bir derbide yapayım.
0: Sanırım hani. Bir tane Alanya maçında böyle başladı zaten kaybetti.
2: Ne oldu kaybetti. Evet. Galatasaray'ı Torreira, Lemina, Niyaga ya da Leslie görür müyüz?
1: İmkansız.
0: Çok zor.
2: Baba o zaman işte fark burada çıkıyor ortaya. Mantalite bakış burada. Evet arada olağanüstü Roma maçında yaparsın zaten övdük. Dedi ki burada bunu yapman lazım da. Aynısını geçen sene İsmail Kartal için emin. Tedesco da yaptı aynı hatayı. Geçen sene bir maçta zor bir maçta Trabzon'da yaptı tuttu gitti Karagümrük'e de yaptı bu sefer tutmadı tutmaz mucizeye kalırsa bireysel yeteneğe kalırsa vuracak birine çarpacak duran toptan bir şey yaratacaksın abi olmaz onun için diyorum teknik direktörlük futbolla beraber zorlaştı çok hamle yapman gerekiyor kenardan artık herkes bir şey hazırlıyor sana karşı ya bugün Antep sanki Avrupa Kupası maçı gibi oynadık Antep'le biz.
0: Evet,
2: her rakibe saygım vardır ama Antep'e bu kadar saygı duyma sahada abi tamam. Duyalım herkese saygı da. Ya Beşiktaş'a bu kadar saygı göstermedik biz sahada.
0: Ve şöyle bir durum var yani Olcan'ın söylediğine ve senin söylediğine ek yapmak için söylüyorum Murat abi. Yani tam elindeki malzeme bu mu? Sen bunu mu oynayacaksın? İsmail Kante Genduzi'yle oynayacaksın. O zaman dediğin gibi yani bunlara öyle bir şekilde bu oyunu oynatabilmen gerekiyor ki Fenerbahçe'nin bu defosu sıfıra insin. Sıfıra yakın bir noktaya insin. Fenerbahçe bu oyuncularla dediğin gibi Roma maçıymış gibi oynuyor. Tabii. Yani hem bu oyuncuları kullanıp hem de mentalite olarak bu şekilde sahaya çıktığında da üretemiyorsun, pozisyona giremiyorsun yani.
2: Ya Roma maçında hiç düşünmediğin İrfan Can'ı kurtarıcı diye burada sahaya kullanıyorsun. Neden? Çünkü Kadıköy'de sokamazsın oyunu.
0: Eyüp maçında oynamayacak eminim.
2: Oynamayacak tabii. Ya belki skor aldıktan sonra sokar oyuna.
0: Hiç sanmıyorum.
2: Yani hayır. Yani bu da var abi şimdi. Bir gariplikler var.
0: Hiçbir şey
2: normal değil. Ben hala söylüyorum. Ben istedikleri kadar eleştirsinler beni. Ben sezonun birinci maçından beri aynı şeyi söylüyorum. Bu takımda bir bütünlük yok abi sahada baktığında. Ya mesela Mert Müldür oyundan çıkıyor. Kerem Aktürkoğlu fırçalıyor Mert Müldür'ü. Baba sen yap. O Mert Müldür efendi çocuk. Dönüp şey dese sen yapsaydın ya bu kadar biliyorsan. Abi gerek yok. İşi siz çözmeyeceksiniz. İşte orada bir hoca ve ekibi var onlar çözüyor. Siz birbirinize niye giriyorsunuz? Gerek yok buna. Yani ve hep ezber değişiklikler. Yani Oğulcan'a maçı izlerken. Abi sağ bek çıkıyor sağ bek.
1: Biz maçı izlerken 5'te 5 yaptı. 5'te 5 yaptı değişiklik.
2: Abi değil. İşte fark yaratacaksın. Artı bir yapacağım bir yerden. Farklı kimsenin beklemediği. Ya Greenwood'u niye biz bir kere bile 10 numara düşünmüyoruz şu sahada ya? Ya hiç düşünmüyoruz mesela.
0: Zaten o kendini atıyor oraya.
2: Yani artık mecburen gidiyor artık. Ne yapayım orada hiç çözeyim yani. Diyor.
0: Çizgide durmuyor. Yani işin tabii hafta içi yaşananlar boyutu da var hocam. Yani oradaki ben durum da buraya yansımasının sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Çünkü reaksiyon diye konuşuyor. Yani reaksiyon verebilir ki İsmail Hoca'nın maç önü açıklamasında hani oyuncuların da hocanın geri gelmesine çok sevindiğini söyledi. Hiçbir problem yok devam ediyoruz dedi. Ben açıklamayı da gördükten sonra şöyle düşündüm. Yani Fenerbahçe bugün evet bir reaksiyon gösterebilir ama bugün sahada herhangi bir reaksiyon da göremedik Fenerbahçe.
1: Valla ben sana ne dedim? Rahat ol bugün Fenerbahçe bayağı
2: yani
1: rahat.
2: Berkay ne dedi sana? Berkay. Beni şöyle beklemiyorum.
1: Doğru. Ben işte reaksiyona güvendim ama belli ki o kadar da pozitif bir durum yok ortada. Yani baktığında. Yani hafta içi Bu arada sizde de iki maç sonra yayın yapıyoruz. Özlemişim, o da ayrı bir konuda eklemiş olayım. Tabii o yayında da sizle beraber olmak isterdim ama tabii ki düşüncelerim var. Yani bir kere şişe olayı yanlış. Onu zaten hemfikiriz diye düşünüyorum. Çünkü yani. Sevilla maçındaki çakmak bu şişe. Ya kardeşim sen niye atıyorsun ya? Amacın yani birine isabet ettirmek değildir. Ya açıklama yapıyorsun. Ya kime isabet ettirmekti abi? Kulübenin önüne doğru. Yani oradan çıkıldığında en kalabalık olan yere o şişe atıyorsun ve ön sırada biraz hani arkadaş. Ya yapma. Ya sen hocaya niye şişe atıyorsun abi? Bu cepte. Bu hatta bir daha işte inşallah stada bile girmez arkadaş.
2: Yok, menmiş ömür boyu men.
1: Harika. Hep böyle olmalı. Ama ya şimdi İsmail hocam bugün şişe açıklaması yapınca o zaman insan diyor ki o gün neden yapmadın? Şimdi başkan o açıklamayı yaptıktan sonra yapınca taraftar inanmıyor. O gün yapsa bence zaten haklı, %100 haklı olacaktı o zaman. Bir diğer konu, hoca başka bir şey söylüyor, sayın başkan başka bir şey söylüyor. Ya bir de şimdi başkanla hoca arasında da o kadar yaş farkı yok ya, bu kadar baba evlat muhabbeti.
2: Yok, zaten bunu, artık abi kardeş dediler.
1: Ya bunu yapmamak lazım.
2: Ben söyleyeyim yani, abi yaş farkını.
1: 65'e 72 galiba.
2: Ya, 7 ya da 8 yaş var aralarında.
1: Yani sayın başkan, ya İsmail bizim evlattır işte şunu ben diyemezsem gitmez. Hayır. Her pozisyonun, her profesyonel pozisyonun istifa hakkı vardır.
0: Ve tek taraflıdır.
1: İsterse bunu uygular. İsterse de tıpkı konuşup İsmail Hoca'nın geri döndüğü gibi görevine de devam edebilir. Ha, kabul edip etmemek vardır. O ayrı bir konu ama yapamaz, edemez, böyle bir şey yok. İstediği zaman yapar.
3: Fenerbahçe Gaziantep'le 0-0 berabere kaldı. Spor Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akça ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi. Kim ne dedi?
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
6: Fenerbahçe Avrupa futbolunun en tanınan santraforlarından birini kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler Napoli'den ayrılan 33 yaşındaki Romelu Lukaku'nun transferini tamamladı. Bikrom lakabıyla tanınan 1.91 boyundaki Belçikalı golcü güçlü fiziği, sol ayağı, sırtı dönük oyunu ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle kariyerine artık sarı lacivertli formayla devam edecek. Peki Romelu Lukaku kimdir? Lukaku'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Romelu Lukaku, 13 Mayıs 1993'te Belçika'nın Anvers kentinde Kongo kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Futbol ona babası Roger'dan mirastı. Zaire milli takımda oynayan Roger Lukaku 1996-97 sezonunda Gençler Birliği forması da giydi. Ancak babasının futbolu bırakmasının ardından aile bütün birikimini kaybetti. Elektriğin ve sıcak suyun haftalarca kesik kaldığı günlerde Romelu henüz 6 yaşındayken annesinin evdeki sütü bütün hafta yetirebilmek için içine su kattığını gördü. Ailesinin ne kadar zor durumda olduğunu o an anlayan Lukaku annesine her şeyi değiştireceğini ve 16 yaşındayken Anderlecht'te forma giyeceğine söz verdi. Liyerse altyapısında bir sezonda 76 gol atan Lukaku, babasıyla aynı ayakkabıyı kullanıyor, güçlü fiziği nedeniyle yaşını sorgulayan rakip velilere kimliğini göstermek zorunda kalıyordu. 16. yaş gününde Anderlecht ile profesyonel sözleşme imzaladı. Yalnızca 11 gün sonra A takımda ilk maçına çıktı. İlk tam sezonunda şampiyonluk yaşarken Belçika Ligi'nin gol kralı oldu ve çocukken annesine verdiği sözü tuttu. 2011'de çocukluk hayalini kurduğu Chelsea'ye transfer edildi. İdolü Drogba ile aynı takımda olmasına rağmen beklediği süreyi bulamadı. Kiralandığı ve Sprovic'te attığı 17 golle Premier Lig'e hazır olduğunu gösterdi. Bir sonraki sezon Everton'a kiralanan Lukaku, başarılı performansının ardından bonservisiyle Merseyside ekibine katıldı. Burada kulübün Premier Lig tarihindeki en golcü oyuncusu oldu ve 2016-17 sezonunda futbolcuların oylarıyla sezonun en iyi 11'ine seçildi. Everton'daki çıkışının ardından Manchester United'a transfer oldu. İlk döneminde önemli bir skor katkısı verse de zamanla oyununa ve fiziksel durumuna yönelik eleştirilerin merkezinde kaldı. Kariyerindeki asıl değişim ise 2019'da Antonio Conte'nin Inter'ine gitmesiyle başladı. İlk sezonunda Inter'i UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon takımının hücumdaki lideri olan Lukaku, Inter'in 11 yıllık şampiyonluk hasretini bitirdi. ve Serie A'da sezonun en değerli oyuncusu ödülünü kazandı. Inter'deki başarısı onu rekor bir bonservis bedeliyle yeniden Chelsea'ye taşıdı. Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde ve finalinde gol atarak kupaya katkı sağladı. Ancak Thomas Tuchel'in sistemiyle beklenen uyumu yakalayamadı. Chelsea'de mutlu olmadığını ve Inter'i özlediğini söylediği röportajda kulüple arasındaki gerilimi arttırdı. Önce Inter'e sonra Roma'ya kiralanan Lukaku 2024 yazında Napoli'ye transfer olarak Antonio Conte ile yeniden buluştu. Napoli'deki ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı ve kupanın belirlendiği Cagliari maçında takımının ikinci golünü attı. Sonraki sezon geçirdiği ciddi uyluk sakatlığı nedeniyle aylarca sahalardan uzak kaldı ve yalnızca 7 maçta forma giyebildi. Buna rağmen 2026 Dünya Kupası'nda yeniden sahalara döndü ve Belçika'nın çeyrek finale yükselmesinde önemli bir katkı sağladı. Lukaku milli takım formasıyla attığı 93 golle Belçika tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ülkesinin 2018 Dünya Kupası'nı 3. tamamladığı turnuvada bronz ayakkabıyı kazandı. Ayrıca Avrupa Şampiyonası elemelerinde bir eleme döneminde en fazla gol atan oyuncu olarak tarihe geçti. Onu yalnızca iri ve güçlü bir ceza sahası forveti olarak görmek eksik olur. Lukaku, stoperleri sırtına alabilen, takım arkadaşlarına duvar olabilen, geniş alanda hızlanabilen ve sol ayağıyla az temasta sonuca gidebilen bir golcü. Ancak 33 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi şart. Uzun sakatlığın ardından maç ritmi, pres gücü ve dar alandaki ilk kontrolü soru işaretleri oluşturuyor. Fenerbahçe'nin Lukaku'dan en yüksek verimi alabilmesi için onu hareketli oyuncularla çevrilemesi ve savunma yükünü dengeli dağıtması gerekiyor. Fenerbahçe Lukaku ile hem ceza sahasında güçlü bir bitiriciye hem de şampiyonluk yarışının baskısını defalarca yaşamış bir lidere sahip oldu. Türkiye ile yolu yıllar önce babası Roger'ın Gençler Birliği dönemiyle kesişen Romelu Lukaku bu kez Fenerbahçe forması giyecek. Peki sizce Romelu Lukaku sarı lacivertli formayla beklentileri karşılayabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
5: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Matsuni yayınına hepiniz hoş geldiniz. Galatasaray Rams Park'ta 3 puanı tek golle Abdülkerim Bardakçı'nın attığı muhteşem golle almayı başardı. Tabii ki birçok şeyi konuşacağız aynı zamanda. Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir karşısında 5-0 kazanmayı başardığında vurgulayalım. Hakan Erol bizlerle beraber, sonrasında Selim Hoca, Selim Feyzoğlu ile konuşacağız. Tabii ki flaş açıklamalar, teknik direktör açıklamalarını da sizlere dinleteceğiz. Yayınımız dop dolu olacak. Hem sağ içi hem sağ dışı, hem hakem hem aynı zamanda atmosfer, birçok şeyi konuşacağız. Hakan Erol hoş geldin.
9: Hoş buldum Can. Herkese iyi akşamlar.
8: Öncelikle tabii ki bir 90 dakikanın genel yorumunu almak istiyorum. Yani birçok özel şeyi konuşacağız. Birçok saha içindeki detayı konuşacağız ama bugün 90 dakikada Galatasaray'ın ilk yarıdan normalde kopardığı maçlara alışığız bu tarz karşılaşmalarda ama biz 90 dakikada neler gördük? Abdülkerim'in golünü nasıl yorumlarsın? Genel olarak saha içinde neler gördün? Hakemden bağımsız 90 dakikayı önce alalım, sonrasında tabii ki hakeme de döneceğiz. Hakan Erol söz sende.
9: Can, öncelikle şunu söyleyeyim. Bence bugünkü maç Galatasaray'ın sezona başlangıç özeti gibiydi. Birçok pozisyona girip belki de erkenden koparması gereken ve koparacağı oyunu da oynadı bence Galatasaray, özellikle ilk yarıda. Futbolda biraz şans da olması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray en az 2-3-0'la girebileceği bir devreye 0-0 girdi. Bu da bence hem rakibin motivasyonunu arttıran bir şeydi, hem de Galatasaray'ın acaba mı son haftalarda, çünkü Galatasaray genelde baktığımızda hep tek farklı son dakikalarda kazandı maçları. Bu maçta da bu şekilde psikolojik bir savaş verdi bence ama Abdülkerim'in gerçekten sürpriz şutunda. Kalecinin de şanssızlığı var. Top sanki biraz tam önde sekiyor. O da tam topu tam bir göremedi gibi gördüm ben en azından maçı izlerken. Hani Galatasaray normal şartlarda bugün en az 2-3 farkla kazanacağı maçı Abdülkerim'in sürpriz şutuyla kazandı dersek hiç de yanlış olmaz.
8: Peki tabii ki saha içindeki belli başlı oyuncuları soracağım. Çünkü bugün birçok yayın sırasında çok fazla eleştiri gelen Galatasaray oyuncuları vardı. Şimdi Barış Alper Yılmaz'daki sorun nedir diye başlamak istiyorum. Yani Barış Alper Yılmaz gerçekten bütün bu eleştirileri hak ediyor mu diye sorarak başlayayım.
9: Yani Can bugün şu an maç puanlarını da kontrol ediyorum. 7.2 gözüküyor ama ben 7.2 bir oyun görmedim açıkçası. Ki Barış'ı seven bir biriyimdir. Hani buraya sanki her bağlandığımda aslında Barış'ı eleştireceğim gibi olacak ama gerçekten bıraktığı bir Barış'la bu sezona başlayan Barış arasında dağlar kadar fark var. Yani bunu Galatasaray taraftarları bence dikkatli baktığında da dikkatli bakmasa da biraz baktığında görebilecektir. Bence tamamen bu eleştiriler ve o da kendini bir şekilde kanıtlamak istiyor ama bir an önce bunu yapmak istiyor. Bence oynaması da biraz zarar verdi oyuncuya. Yani bek beklemesi gereken durumlarda kulübede olması gerekirken bence Okan Buruk ona çok şans verdiğini düşünüyorum. Yani o

0: biraz yapabileceğimi ben orada biraz Galatasaray'da bir forma adaletsizliği olduğunu düşünüyorum. Yani Barış Alper'in oynamasında. Bu bence oyuncuya da zarar yazdı bu süreçte diye yorumlarım.
1: Peki aslında yeni transferleri soracağım. Tabii ki ilk maçları olmamasıyla da beraber ama yine de sormak istiyorum. Yani Deniz Gül ve Rafael Leao'yu ilk yarıda Alperen Yıldırım'la konuşuyorduk. İlk yarı nezdinde çok beğendiklerini ifade etmişti. Hem Deniz Gül'ü hem Rafael Leao'yu ama futbolun tek bir doğrusu yoktur. Hakan Erol, sen neler söylemek istersin? Yani ikinci yarının da sonunda teknik olarak bu 90 dakikanın neticesinde Deniz Gül nasıl bir maç oynamıştır? Rafael Leao nasıl bir maç oynamıştır diye sorayım.
0: Şöyle Can, zaten hoca da aslında bu oyuncuların tam olarak hazır olmadığını daha önce söylüyordu. Belki 45'lerini ikinci 45'e nazaran çok daha beğendim yani. Çok daha iyi buldum. Hı hı. Yani Leao'nun özellikle vaat ettiği şey Galatasaray için çok önemli. Çünkü sürekli sende farkına sen dikine oynuyor oyunu. Evet. Topu aldığında kaçan 10 numarayı veya 8 numarayı görüyor direkt. Veya Deniz Gülse de dönüp topla vuruşturmaya çalışıyor. Bunlar bence Galatasaray'dan çok olumlu sinyaller. Çünkü o sinyalin döndüğü senarda Galatasaray bunu daha verimli kullanacaktır. Yani ben en azından o şekilde düşünüyorum. Yani ben Deniz Gül'ü ilk yarıda beğendim. İkinci yarıda ayakta kalabileceği birkaç pozisyonda gerçekten biraz kolay düştü. Kolay kendine yarabbaktı. Aslında onları gol yapabilecek hamlelerdi bunlar. Oyuncu orada biraz eksilebilirim ama hazır değil tam olarak yani, belli ki tam 90 dakika oynayabilecek durumda değil.
1: Ki Okan Hoca da flash röportajında bunu söyledi maç önünde. Doğru, katılırız.
0: Evet, yani ben o şekilde, çünkü oyuncu ilk 45 dakikayı bence çok iyi bir şekilde oynadı ama ikinci 45'te 55-60'tan sonra artık orada da her ne kadar çok iyi mücadele etse de düşmeler başladı Can.
1: Peki yani mesela bugünkü kadroda şimdi bakıyorum, sonradan oyuna giren Batrakov'un bir dilim 8 numarada bir dilim 10 numarada oynadığını gördük. Bir fikre yani kavuşabildin mi? Sonuç olarak Batrakov'u hepimiz daha yeni yeni izliyoruz şimdi. Galiba 3 maç oldu yani şu ana kadar Batrakov. Yanlışım varsa düzelt beni ama 3 maçtır Batrakov'u izliyoruz. Sana göre Alexey Batrakov nasıl bir eklemedir? Alexey Batrakov bir 8 numarada mıdır daha iyidir? Yoksa bugün skoru almak adına böyle bir hamle mi görmüşüzdür veyahut da 10 numara oyuncusudur ve Batrakov Galatasaray çok şey katar hissiyatına kapılabiliyor musun bugün nezdinde, sorayım.
0: Yani Can, bence oyuncu zaten 21 yaşında ve bir yatırım bence Galatasaray için. Yani bugünden zaten Galatasaray taraftarı da şunu bence iyi bilmeli. Bu oyuncu olduğu oyuncusu değil. Yani olduğum oyuncusu değil. Yani önünde bir süreç var. Daha Galatasaray forması 3. maçı. Ki ben Okan Buruk sisteminde oyuncuyu çok değerli ve önemli buluyorum. Top rakipteyken de hani rakip her ne kadar fizik olarak belki zayıf gözükse de bence rakibe baskıda çok önemli bir rol oynuyor Batrakov top rakipteyken. Bu benim hoşuma gitti. Yani bunları görebildim bu oyuncuda. Ve bence yani Rusya'da ilk defa dışarı çıkmasına rağmen gayet sakin. Yani ben oyuncuda şey görmüyorum pek.
1: Ya bir heyecan, bir bocalama görmüyorsun onu mu?
0: Soğukkanlı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Dediğiniz gibi daha 3. maçı, sezon uzun. Yedek kaldığı maçlar da olacaktır. Direkt oynadığı 11 maçlar da olacaktır. Bu oyuncu 21 yaşında. Yani 21 yaşında bir oyuncu oluyorsanız dediğim gibi yani dünyada çok azdır 21 yaşında olmuş oyuncu. Bugün Lamin Yamal bile gelişiyor. Yani 18, 19, 21, 22 iken de gelişecek. Yani oyun farklı yönlerini öğrenecek, farklı şeyler yapmaya başlayacak. O sebeple yani bence Galatasaray için gayet olumlu bir transfer. Olması gereken de bir transferdi. Galatasaray'ın bu profilde bir oyuncuya gerçekten ihtiyacı vardı. Bu 10 numarada olmalıydı başka bir yerde. Belki tartışılırdı ama Galatasaray sonuçta Batrakov'u transfer etti. Galatasaray taraftan da yakışan oyuncuyu arkasında durmak, çünkü gerçekten çok daha genç bir oyuncu kendisi.
1: Peki saha içine tekrardan dönecek olursam, bak iki dinleyicimizin mesajı da birbiriyle çok örtüşüyor. O yüzden isimlerini de vererek iki mesajı da okuyacağım. Tek potada soracağım. Yunus Bey demiş ki, Yunus Balyer, Lezli Ugeçukwu istekli ve iyi oynadı diyebilir miyiz demiş. Hatta Mehmet Bey de demiş ki, Hakan Erol'a sorar mısın? Lezli hakkında kısa süre aldı ama ben çok beğendim. Dikine oynuyor. Top hakimiyeti de çok iyi değil mi demiş. Yani aslında birazcık ilk maçta yargısız infaz mı yapıldı Lezli Ugeçukwu konusunda diye aslında birazcık da bu iki mesaja istinaden Hakan Erol sana sormak isterim Ugeçukwu'yu.
0: Evet canım, daha önce de seninle de konuşmalarımız da vardı, hani çok çabuk harcanıyor şu an oyuncu diye. Takımın aslındaki kötü görünümüyle alakalıydı bu biraz da. Çünkü taraftarın birine yüklenmek ve bunun acısını bir yerden çıkartmak istiyordu. Burada biraz Kurban Ugeçukwu gibi olmuştu ama ben vallahi kendi içimde bugün Ugeçukwu'yu ilk 11 bekliyordum. Yani ben de o mesajı zaten daha öncesinde maçlarda almıştım. Bugün Ugeçukwu'yu arkadaşlarımla konuşurken de ben Saray yerine Ugeçukwu başlar diye düşünüyordum. Hem de Saray'ı biraz daha dinlendirmek adına. Çünkü Lisbon maçında Saray maçın sonlarına doğru da biraz bayağı bir yorgunluk göstermişti. Dedim ki bugün dinlenir, belki Galatasaray bu şekilde bu Kocaeli maçına çıkar diye düşündüm ama hoca takdirdir tabii ki. Ben yine Ugeçukwu'yu aldığı dakikada sürede yine 12'nin oynaması ve topa hakimiyeti. Gerçekten hani bize biraz, biz oyuncuyu tam olarak bilmiyorduk Galatasaray'a geldiğinde ama bize bu şekilde bahsedilmişti. Sonra biz ilk gördüğümüzde dedik ki bu adamın bununla bir alakası yok. Ama şu an bakıyoruz ki evet, biraz daha onları göstermeye başladı. Galatasaray'da da umarım Lemina'nın yokluğunda tam bu fırsatken, tabii haftaya Trabzon maçı var, hoca orada direkt 11 atar mı şey diyemem. Ama bu aralar, bu maçlar özelinde bir kombi sanki ona yakışırdı. Özellikle bu maçta, Kocaeli maçında. Trabzon maçında çok hocanın tercih edeceğini düşünmüyorum şimdiden. Hani bir sakatlık vesaire olmazsa Sarı özelinde. Ama ben oyuncu izleyicimize de katılıyorum. Ben oyunda kaldığı sürede çok beğendim.
1: Yani gerçekten bence de fena değildi. O sırada o kadar aslında birazcık müsabakanın son, işte golden sonraki diliminde çok fazla mesajımız vardı. Biraz hem mesajlarla okurken o sırada çok net bir şekilde benim çok gözümden kaçmış bir performans olarak yorumlarım. Çünkü o dilimde biraz daha mesajlara dönmüştük. Maçın belli bir kısmında çok daha fazla karşılaşmaya yöneliktik. Onun haricinde mesajlara dönüktük. O yüzden bu detaylar çok önemli. Bütün dinleyeceğimizin mesajları çok önemli. Hakan Erol'un yorumları zaten her zaman çok kaliteli. Murat Bey demiş ki merhabalar, iyi akşamlar demiş ki, Deniz Gül konusunu konuştuk ama bir iki cümle daha almak isteriz. Yani şöyle diyeceğim, Deniz Gül bence bu ligin en iyi Türk santraforu diyebilir miyiz? Gerçekten çok mücadele ediyor. Güçlü bir fiziği var, tam bir santrafor demiş. Yani bu ligin en iyi Türk santraforu Deniz Gül müdür abi?
0: Yani bunu demek çok erken Can. Yani şu an çünkü bugün ilk defa ilk 11'de gördük. Yani şimdi haksızlık yapmamak lazım. Oyuncuya da şimdi böyle bir şey söyleyip sonra farklı bir durum olduğunda oyuncuyu da hala şey baskı altında bırakıyoruz hepimiz. Ya bırakalım oynasın deriz. İzleyelim biraz daha, görelim. Osimhen'le belki oynadığı maçlar olacaktır. Belki Osimhen yine sorun yaşadığında yine ilk 11'de çıkıyor. Ama çıktığı maçlar olacaktı. Ben Deniz'i bugün beğendim bu arada. Gerçekten beğendim. Ve bu ligde de gerçekten iş yapacak bir profili var kendisine. Sıtı dörgü oynayabiliyor, servis yapabiliyor. Ve aynı zamanda topla hızlanabiliyor. Bugün bir direkten duran topu vardı. Orada hızlanmasını görmüşüz dedi.
1: Evet, çok kıymetliydi bu arada.
0: Evet, yani orada biraz sinyalleri zaten verdi oyuncunun oyuncu profiliyle alakalı. Ama dediğim gibi şimdiler oyuncuya bu şekilde bir yorum yapmak, üstünde de baskı yaratacağını düşünüyorum ben şahsen. Yani biraz izleyelim, yani bir 10 maç olsun 15 maç olsun ligi bir yaralayalım, şeyler görelim. Ondan sonra bunun kararını zaten buradayız, hepimiz veririz.
1: Tabii %100 katılırım. Buradayız. Zaten Hakan Erol da maç sonlarında bize her zaman eşlik ediyor. Bu arada Galatasaray taraftarları da yavaş yavaş stad terk ettiler. Yavaş yavaş radyo golü açtıklarını da görebiliyorum. Birçok kişi bizleri şu anda mesajlarını gönderiyorlar. Hakan Erol devam ediyorum. Dinleyici mesajları ilerleyeceğim bugün. Dinleyicilerimiz de tam olay örgüsüne göre mesajları göndermeye gerçekten artık çok net bir şekilde tam olay örgüsüne göre gönderdikleri için de çok iyi bir soru gelmiş. Hakan Güneş'ten bir soru var. Demiş ki Leo ve Sané'nin oyun aklına bence bu takım uyamıyor demiş. Bu iki oyuncuyu da oyuna entegre ettiğimiz zaman çok daha iyi olabilir. Diğer takımların şapkalarını önüne koyması gerekebilir demiş. Ne dersin abi?
0: Ben bu konuda katılıyorum. Çoğuna katılıyorum. Yani Sané'nin formsuzluğu bir yana ama Sané oyundayken verdiği toplarda alamadığını görüyorum mesela. Hani Sané veriyor, içeri koşu atıyor ama bu gören yok. Oyuncu koşuyu boşa atmış oluyor. Sané formsuz, buna da katılıyorum. Çok hani taraftar şu an bu şekilde söylüyor. Sosyal medyada özellikle ama yani oyuna girdikten sonra yine 2-3 kişi oyundan düşürdüğü bir sekans var. Yani o pozisyon mesela gol olabilirdi Galatasaray adına ki oyuncunun da bence aksiyonları değerlendirilemiyor Galatasaray'da. Bu da var. Yani yarattığı asistler, pozisyonlar Kendisi de yakaladıklarını atamayınca bu sefer oyuncu üzerinde eleştiriler olabiliyor. Ama ben katılırım yani Leao ve Sané gerçekten o kadar üst düzey oyuncular ki onların anlaşabileceği oyuncularla bir frekans uyum yakalaması gerekiyor Galatasaray'da. Ben bunu düşünüyorum. Yani bu da geçen sene bir tık Sané tarafında oldu aslında ama bu senenin girişinde hiç bunu göremedik. Ama Galatasaray'ın oyununun bu sezon üzerinde bir şekilde buraya evrilmesi gerekiyor hocam. Çünkü lig uzun, maraton uzun. Galatasaray aynı oyun üzerinden devam edemez. Çünkü sonuçta birçok rakip bunu çözüyor. Geçen sene de bunları yaşadı Galatasaray. Artık Leao ve Sané gibi oyuncular varken elimde Galatasaray'ın işini daha çok kolaylaştırması lazım ve onlar üzerinden de setler üretmesi gerekiyor.
1: %100 katılırım sana. Hakikaten böyle iki tane değeri varken bu oyuncuları çok daha net parıldatabileceği bir organizasyonları da bence taraftar görmeli, görmesi de gerekir derim. Şu anda bakıyorum, hatta bir dinleyicimiz Ramspark'tan dönen bir dinleyicimiz yazmış, demiş ki abi ben statta izledim maçı, Ramspark trafiğindeyim, bir şey dikkatimi çekti, maç sırasında Okan Buruk sürekli her pulsuna itiraz ediyor. Dördüncü hakemle irtibat halinde, çok heyecanlı. Acaba takıma mı güvenmiyor da bu kadar fazla itiraz ediyor ve biz de bunu görebiliyoruz, demiş ki televizyondan izleyen insanlar da aslında o itirazları rejinin belli başlı zamanlarda bizim tam olarak ekranın önüne getirdiği vakitte biz de görebildik. Ama Hakan Erol, nasıl bakarsın dinleyicimizin mesajına?
0: Yani şöyle Can, Okan Buruk biraz zaten biliyor, sen de biliyorsundur işte daha önceki maçlarından, biraz memnuniyetsiz bir hoca. Yani 7-0'lık bir Başakşehir maçı hatırlıyorum ben, o gün bile yüzü hocanın sırtı satıyordu. Yani sanki bir şeyler yanlış gidiyormuş da Galatasaray yeniliyormuş gibi. Sürekli 3-4-0 da olsa maç hakemle diyaloglar. Yani bu hocanın karakteri, yani ben bunun Kocaeli maçına özel olduğunu, yani bugünkü oyuna özel olduğunu düşünmüyorum. Bence Galatasaray oyun anlamında bugün gerçekten iyiydi. Yani bugün skoru bir kenara bırakırsak Galatasaray özellikle ilk yarıda yakaladığı pozisyonlarla maçı erken bitirebilirdi. Yani futbol bazen olmuyor. Galatasaray özelinde bu sene gerçekten olmuyor bu arada. Yani bir sıkıntıda yeri sardığımızda bir Erzurum maçı galiba 4-0 kazanıldı.
1: Evet.
0: Yani Başakşehir maçı ilk yarıdan kopabilecek bir maçtı.
1: Osimhen gitti. 30 dakika 40 dakika biraz kaotik bir maça dönüştü.
0: Evet ki, ama o gün de kaçan pozisyonlar vardı ki, mesela Osimhen oyundayken de daha çıkmadan da Galatasaray'ın yararlanamadığı 1-0'ken oyun pozisyonlar vardı. Çorum maçı da Galatasaray'ın, yani bugün istatistiklere bakılabilir, yakaladığı gol beklentisi, pozisyonlar. Bazen gerçekten bu sene üzerinde Galatasaray'da olmuyor, yani olmayınca olmuyor diye bir şey vardı. Bir şanssızlık vardı. Yani futbol, yani bazen bir gol beklentisinden 6-7 tane gol atabiliyorsunuz. Galatasaray 3-4 gol beklentisiyle 1-2 gol attığı maçlarda oynadı bu sezon. O sebeple yani ben oyun üzerinde şu an bir eleştiri yapamam. Yani hocaya da yapamam. Sadece bazı oyuncu kanallarıyla ilgili belki yapabilirim. Ama ben bugün Galatasaray'ın gerçekten kazanacak oyunu oynadığını düşünüyorum.
1: Hakan Erol, %100 katılırım sana. İki tane mesaj alacağım. Sonrasında Selim Hoca'ya mesajlarınızı ileteceğim. Yani Hakan Erol'a son iki sorumu soracağım. Birincisi tabii ki hakemle alakalı bir soru olacak. İkincisi de Oğulcan Bey demiş ki aslında biraz ters taraftan yani Galatasaraylı olmayan bir dinleyicimiz olduğunu anlıyorum. Okan Buruk, yani aslında bir önceki soruya çok benzer bir soru olduğu için bunu da konunun içine dahil etmek istiyorum. Her kararı itiraz ediyor. Ayrıcalığı mı var hakkında böyle bir iddiada bulunmuş. Bir cevap hakkı doğar en azından Hakan Erol'a. Bir cevap hakkı verebilir miyiz?
0: Tabii yani ya ben bunlara katılmıyorum. Hani Okan Buruk yokken hatırlarsın sen de, Sergen Yalçın 5 yaşın başındaydı.
1: Tabii.
0: O sezon da Sergen Yalçın sana şöyle söylüyor.
1: Ya sadece Okan Buruk değil, birçok teknik adam var ve ya bu metodu...
0: Sen de dünya futbolunu takip ediyorsun, yani İtalya Serie A'ydı, Premier Lig'de bunu. Ya bu tarz hocalar var yani. Diğer başlatırsak ben bu tarz hocaların olduğu, hakemin kararlarına itiraz ettiği, yerinde duramayan heyecanlı hocalar, yani belki Okan Buruk burada ilk 20'ye bile girmez. Bugün bir liste yapsak.
1: Evet.
0: Sakin aralarındaki hoca tavırları ile ilgili. Ya bunlar olumsuz şeyler değil. Bunda seven vardır, sevmeyen vardır. Ama yani takımı için sonuçta o da ekstra kenarda bir efor sarf ediyor. Zaten bir hakeme karşı bir ekstra nasıl diyeyim, kural dışı bir hareket olmalı. Yani cezalandırılır. Burada bu kadar net. Yani,
1: peki Hakan Erol, çok kısa bir dilimiz var.

0: pozisyonla alakalı, sert girişiyle evet. alakalı Galatasaray taraftarı haricindeki bizleri dinleyen taraftarların o pozisyona bir itirazı var. O pozisyonun daha farklı değerlendirilmesi gerektiğini iddia ediyor bir taraf. Bir taraf da diyor ki, yani Galatasaray taraftarları da diyor ki, iptal edilen golde kaleci Serhat Öztaşdelen'in o topu tam elleriyle kavuştururken oradaki topu alışının temiz olduğunu iddia ediyor Galatasaray'da Deniz Gül'ün. Yani konuyu ne tarafından bakarsın? Bu iki tane majör pozisyon üzerinden hakemi birazcık okumanı rica ediyorum. Çünkü zaten belli başlı atlanan fauller, kartlar vesaire vesaire evet, derken var. Ligimizdeki hakem performansları da malum. Evet, o yüzden evet. de bu iki majör pozisyonda senin bakış açın nasıl olurdu?
1: Yani ben öncelikle kendi görüşlerimi söyleyeyim. Torreira'nın pozisyonda faul verildi fakat kart verilmedi sanırım. Pozisyon sarı kart olmalıydı bence.
0: Tamam.
1: Bir şekilde. Aynı şekilde Deniz Gül'ün bulduğu golde de bence kaleciye faul var. Çünkü kaleci topu yerde keyli tutuyor, kavuruyor yani. Yani o top bir yerde topta zemine temas ediyorsa ve kaleci topu keyli tuttuysa o daha sonra temas faul sayılıyor diye ben biliyorum. Tabii hakem hocaları daha iyi anlıyorum ben. Ama bence faul benim bilgime göre. Bir de Lucas Torreira'nın yüzüne gelen sanırım bir dirsek vardı. Hakem faul bile vermedi. O da bence faul ve sarı kart olmaydı ilk maçın yarısında. Benim kendimce şu an aklımda kalan
0: ana hatlarıyla bu şekilde, yani kritik pozisyonlardaki evet. Hakan Erol'un değerlendirmesi, karşılaşmanın müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan nezdinde bu şekilde diye anlıyoruz. Peki Hakan Erol, çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim Can.
0: Her zaman bekleriz, stüdyoya da bekleriz ayrıca.
1: Tabii ki. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar dinleyicilerimize.
0: Görüşürüz. Evet, Hakan Erol'la beraberdik. Birazdan Selim Hoca'ya, Selim Feyzoğlu'na bağlanacağız. Selim Hoca'nın da yorumları çok kıymetli. Kendisiyle zaten oyuncu puanlamalarını da yapacağız. Her iki takımın da oyuncu puanlamalarını yapacağız. İlk genel 90 dakika, sonra hakem konularında konuşacağız ki Selim Hoca da notlarını almıştır diye tahmin ediyorum. Evet, kendisi de hazırmış. Selim Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi akşamlar Can.
0: Hocam, şimdi tabii ki sizinle birçok şey konuşacağız. Yaklaşık bir 15-20 dakika civarında süremiz var. Sonrasında tabii ki teknik direktör açıklamalarına gideceğiz, basın toplantılarına gideceğiz. Lakin hocam, şimdi öncelikle sizden 90 dakikanın teknik yorumuyla başlamanızı rica edeceğim. Hem Galatasaray hem Kocaeli tarafıyla alakalı yorumlarınızı sizden duyabilir miyiz hocam?
2: Tabii, öncelikle iyi akşamlar herkese, iyi pazarlar, güzel bir hafta diliyorum. Galatasaray'a gelecek olursak, bence gol üretilemese de kazanmayı çok isteyen ve iştahlı bir Galatasaray takımı gördüm ben bugün. Maçı kazanmak için her şeyini ortaya koydu oyuncular. Bireysel olarak etkili olunamasa da Beşiktaş'tan liderlik koltuğunu geri almak için güzel bir savaş verildi diye düşünüyorum. Leao da Galatasaray taraftarıyla artık buluştu diyebiliriz. İlk galibiyet üçlüsünü de çektirdi. Burada üçlü anında yüzünden gülücükler saçıldığını da dinleyicilerimize aktarmak istiyorum.
0: Kıymetli bir oyuncu.
2: Vallahi müthiş bir oyuncu bence. Yani maçı genel olarak teknik taktik olarak değerlendirmekten ziyade biraz daha oyuncular üzerine konuşmakta fayda görüyorum.
0: Peki.
2: Çünkü teknik taktik açısından çok organize iki takım göremedik bence. Biraz daha zorla rakibin üzerine çökerek yapılan hücumlar vardı. Kocaeli Spor takımı da genelde Agüero'nun ayağından bulduğu pozisyonlarla Galatasaray'ın kalesini zorladı ama Uğurcan da başarılıydı diyelim. Direkten dönen bir top da vardı. Leao beni çok heyecanlandırıyor Can. Yani ilk defa içeride oynadığı maçta ilk 11 başladı Galatasaray'ın ve bence taraftarlar da her top ayağına geldiğinde heyecanlanmıştır. Hani verdiği paslar, attığı çalımlar olsun, çok güçlü bir oyuncu, bence kadroya katılması çok önemliydi. Bugün bir sonraki değerlendirmek istediğim oyuncu da Abdülkerim. Apo'nun geri dönüşü diyebiliriz bence bu maç için. Haftalardır performansındaki düşüşten bahsediyorduk ama bugün hem savunma hattındaki oyunuyla hem de attığı gol ve takımı ipten alışıyla kaptan Abdülkerim'in geri döndüğünü söyleyebiliriz.
0: Katılırım.
2: Şutları zaten deniyordu bir sürü maçtır. Geçen sezon da bir sürü örneğini görmüştük. Orta ve şutlarıyla gol yollarında takımına katkı sağlamaya çalışan bir oyuncu. Ben bugün Abdülkerim'i çok beğendim. Osimhen'e gelecek olursak da şunu söyleyeyim.

0: söyleyeceğim. Oynamasa da maç sonunda adından bahsettiren bir oyuncu olduğunu tekrar gördük Osimhen'in bugün. Biliyorsunuz bugün Deniz başladı forvet hattında. İyi de bir maç çıkardı bence ama Osimhen'in yokluğu her maç daha ağır bir şekilde hissedilmeye devam ediyor. Galatasaray takımı bence paslaşarak organize bir şekilde şans yaratan, yaratıcılıkla gol bulan bir takımdan ziyade biraz daha oyunu rakip yarı alana yıkıp tabiri caizse ittirerek goller bulan bir takım. Ve Osimhen varken çok daha kolay sonuca ulaşılıyor. Yani bugün Osimhen'in yokluğunda Deniz varken ve bence Deniz'in iyi de bir performans gösterdiğini düşünürsek, yani toplu oynamayı seven, arayışları seven bir oyuncu, tabela yapamadı. Osimhen olsaydı zannediyorum ki çok daha erken maç kopardı. Bu maç belki de 4-5-6'ya gidebilirdi. Çok çok fazla pozisyon buldu Galatasaray. Biraz Barış Alper'e de değinelim.
1: Lütfen, lütfen hocam.
0: Yani çok istiyor oyuncu ama üretimi çok azaldı. Fiziksel gücünü koruyor gibi görüyoruz ama bence buradaki ana problem rakip oyuncuların biraz daha Barış Alper'in savunmasını, yani hücum stilini çözüp ona karşı nasıl savunma yapılacağını öğrenmiş gibi görünüyorlar. Yani oyuncunun üzerine gidip ikili mücadeleye girmektense bekliyorlar üzerlerine gelmesini ve Barış Alper genelde topu kaptırıyor veya yararlanamıyor diye gördüm. Ben birkaç maçtır da böyle açıkçası. Yani şimdi takımda da çok fazla kanat oyuncusu var. Leao, Sané, Yunus, Barış. Buradaki çokluk önemli olacaktı sezon boyunca ama ilk 11'de de kimin başlayacağının yavaş yavaş belirleneceğini düşünüyorum. Milli takım arasından sonra artık takımın ilk 11'i biraz daha oturacaktır. Torreira yine çok iyiydi.
1: Ben de beğendim hocam. Ben de beğendim hocam. Katılırım.
0: Yani hem rakibin çıkışlarını engelliyor top keserek, hem de hücum organizasyonlarının başlangıcında Saray'la ve stoper hattıyla beraber bir pas bağlantısı oluşturuyor. Çok beğendiğim bir oyuncu. Yani kaptanlığı da hak ediyor diye düşünüyorum. Zaten hani pazubantsız kaptanlarından biridir kuşkusuz takımın ama maç içerisinde bütün oyuncuları takımdaki rahatlattığını düşünüyorum. Bugün bir parantezde Sanchez'i açmak lazım bence. Galatasaray takımının savunma anlamında en önemli isimlerinden biriydi. Yani her topu kesiyor. Hava toplarında bir tane bile rakibe indirtmiyor. Ve pozitif kullanıyor. Yani topu karşıladıktan sonra hemen ayağa çıkarak Torreira ya da beklerden birine. Bence çok yani takımın görünmez kahramanlarından bir tanesi. Hatta bugün de bayağı görünürdü bence. Sallay'ın frikik çalıştığıyla ilgili bir bilgi geldi bana. Bugün de
1: hocam o çalışma ürünü müydü? Ben gol dedim.
0: Yani burada biz de gol oldu zannettik ama kalecinin çok ufak bir dokunuşu var. Top direkten döndü gibi gördük başta ama kalecinin kurtardığını görüyoruz. Bence Salah'ı bu durumlardaki, yani bu tarz frikiklerdeki çalışmalarını sürdüğü antrenmandaki oyuncular da ona bırakacak özgüvene sahip topu. Böyle bir pozisyonda hani Sané vardı sahada. Başka oyuncular da vurmak isteyebilirdi. İlk defa Eren Elmalı'yı izledik sol bekte. Yani
1: hocam sesiniz gitti. İlk defa Eren Elmalı'yı sol bekte izledik dediniz hocam. Lütfen devam edelim.
0: Jakobs, Barış Alper ikilisini görüyorduk sol kanatta ve iyi bir uyumları vardı bence. Bunu sezon başından beri dile getiriyorduk. Savunma anlamında da hücum anlamında da orası ilerliyordu. Ama şimdi yeni bir sol ön oyuncusu var takımda ve zannediyorum Okan Buruk hem Jakobs'u biraz dinlendirip hem de Eren Leao ikilisinin uyumuna birazcık bakmak istedi. Bence uyumlu.
1: Mantıklı bulur musunuz bu tercihi hocam? Peki.
0: Biraz fazla ofansif buluyorum. Çünkü Eren'in de klasik bir sol bekten ziyade çok fazla hücum oyuncusu niteliği olduğunu düşünüyorum. Bu arada ofansif bir Galatasaray izlemeyi, yani hücum planı üzerinden maçları planlayan bir Galatasaray izlemeyi ben seven bir izleyiciyim. Fakat savunma arkasında da çok top kaçıran bir takım olduğumuz için Mesela bugün Avcı'yı çok fazla kaçtı. Yani ne bu kadar hani Eren Leao ne kadar etkili verimli olur savunma anlamında ilerleyen maçlarda göreceğiz bence. Fakat ben beğenmedim diyemem. Yani iki oyuncu da Eren de Leao da top ayağına yakışan ve pas üçgenleri kurabilen oyuncular. Maç içinde de bolca gördük bence.
1: Selim hocam çok fazla mesajımız var. Biraz dinleyici mesajlarına da dönmek istiyorum hocam. Çok kıymetli katkılarınız var. Her zaman bizlere yorumlarınızı güzel güzel aktarıyorsunuz. Çok özür diliyorum tekrardan sizden ancak Nijerya'dan dinleyen bir dinleyicimiz varmış. Hakikaten Abuja'dan selamlar göndermiş. Selim Abuja. Hoca'ya demiş. Seviliyorsunuz hocam demiş bir dinleyicimiz. Abuja'dan seni dinliyormuş. Nijerya'dan dinliyormuş. Hatta Mehmet Bey de
0: selamlar olsun Abuja'daki kardeşimize.
1: Selim hocam
0: bence
1: Mehmet Bey
0: Osimhen etkisi Afrika'ya kadar yayılıyor. Bakın görüyorsunuz yani Türk bir dinleyicimiz muhtemelen ama yani Nijerya'da bile şu anda Galatasaray maçlarının takip edildiğini söyleyelim.
1: Çok kıymetli değil mi hocam?
0: Çok kıymetli ve ancak böyle büyük transferlerle bu noktalara gelinebiliyor. Yani Osimhen gibi bir oyuncunun kadroya katılması gerçekten çok önemli tanıtım açısından.
1: Selim hocam şimdi tabii ki birçok mesajımız var ama aslında bütün dinleyicilerimizin isimlerine böyle bir selam vereceğim. Çünkü aslında birçok hepsinin söylediği yazdığı mesajların böyle kombinasyonunu size aslında iletmek istiyorum. Mehmet Bey'e selam olsun. Aynı zamanda Mesut Bey'e selam olsun. Şöyle bakıyorum Hakan Güneş'e selam olsun. İltu Bey'e, Kadir Bey'e selamlar. Aydın Bey'e selamlar. Nurullah Bey'e selamlar. Murat Bey'e selamlar. Birçok mesajımız var. Hatta Oğulcan Bey'e de selamlar. Selim hocam şimdi şöyle gitmek istiyorum. Bugün birazcık oyuncu puanlamamız gerekiyor. İster istemez hızlı hızlı bir Galatasaray'ı ve Kocaeli tarafını puanlayalım. Bir de aynı zamanda hakemi konuşalım hocam. Hakem de çok konuşulması istenen bir nokta şu anda. Birçok dinleyicimiz birkaç pozisyonu dinlemek istiyor ama önümde kadro var. Galatasaray'ı oyuncu performanslarını değerlendirdik genel olarak hocam. Birazcık kısıtlı bir zamanımız var. Siz de anlayış göstereceğinizi biliyorum ama.
0: Hızlı hızlı teker teker puanları söyleyelim. Zaten yorumlarını yaptık oyuncuların aslında.
1: Peki Uğurcan diyorum hocam.
0: 7 standart bir maç.
1: Tamam. Şallahi de dersek.
0: Şallahi'ye ben bugün 9 puan vereceğim. Çok etkiliydi bence.
1: Sanchez Abdülkerim.
0: 8 puan veriyorum Sanchez'e.
1: Eren'e ne dersiniz hocam?
0: Yani Eren bence 7 puan alır bu maç.
1: Peki. Torreira ve Saray'ı sorayım.
0: Golü atan Apo'yu söyleyelim. 10 puan veriyorum maçı kurtardığı için Apo'ya.
1: Peki.
0: Torreira Saray ikilisi için bence hücum anlamında verimsiz bir maç oldu. O yüzden 7.5-8 puana sabitleyeceğim onları.
1: Peki,
0: 10 puanlık 8 diyelim.
1: 10 puan Abdülkerim'e geldi. Eren'i söylemiş miydiniz hocam ben duyamadım.
0: Eren'e 7 puan vermiştik.
1: Peki hocam. Barış, Yunus, Leao sırasıyla ne olur?
0: Barış 6, Yunus 5, Leao ise 8 puan benim.
1: Peki. Deniz Gül kaç puan alır bugün?
0: Deniz Gül'ü beğendim. 8 puan veriyorum. Toplu haşır neşirliği yüksek bir oyuncu. Top ayağına da yakışıyor. Arıyor da. Bence güzel bir yedek forvet transferi oldu genç yaşına rağmen.
1: Sonradan oyuna dahil olan isimleri söyleyeceğim. Galatasaray'da Alexey Batrakov.
0: Batrakov etkisizdi bugün. 6 puan veriyorum.
1: Peki. Leroy Sané ve Uge Çukwu'yu soracağım. Jakobs'a Kazımcan'a soru işareti bırakırız herhalde hocam. Doğru muyum?
0: Doğru. Sané'nin bir tane olumlu aksiyonu vardı girdiğinden itibaren. Bence 7 puanı hak edecek bir performans görmedik. 6 puan veriyorum.
1: Peki.
0: Burada Uge Çukwu'ya bir parantez açmak istiyorum. Bana oldukça güven verdi maça girdikten sonra. 8 puanı hak ediyor bence. Kısa süre alsa da son derece yani oynadığı çevreye yapması gereken müdahalelere vermesi gereken paslara hakim bir oyuncu olarak görüyorum. 8 puanı hak ediyor diye düşünüyorum.
1: Peki Selim hocam şöyle bakıyorum. Kocaeli Spor tarafında da çok kısa belli başlı sadece ilk 11'i soracağım. Serhat dersek kaleci Serhat kaç puan alır?
0: Kurtarışları vardı 8 puan veriyorum.
1: Peki savunmayı doğrudan sayacağım. Belki toplu bir puan vermek istersiniz. Dyke Steel, Zucru, Malika ve Haydara savunma hattı kaç puan alır? Yani öne çıkardığınız biri var mıdır?
0: Galatasaray'a deplasmanda bir gol izni veren bir takım. Çok pozisyona girdi bir yandan Galatasaray. Yani 7 puan verebiliriz bence. Daha farklı bir maç bitseydi belki daha farklı düşünebilirdik ama yine 7 puan
1: veririz. Ortalama 7 veririz diyoruz. Orta alanda Berkan, Şov ve Sisoho isimlerinin oluşturduğu bu üçlüye kaç puan veririz? Veya sivrilen bir performans var mı?
0: Berkan 7, geri kalan oyuncular 6 diyorum.
1: Orası. Berkan 7, geri kalanlar 6. İleri hatta Souza, Aye ve Agye'yi üçlüsü. Bu üçlüye kaç puan veririz? Sivrilen var mıydı?
0: AG'yi çok aradı, kaçırdı ama aradı. Yani oralarda bulunduğu için 7-8 puan hak ediyor. Diğer oyuncuların etkisiz olduğunu düşünüyorum. 6 puan veriyorum.
1: Peki hocam, şimdi tabii ki herkesin merak ettiği soruya gelelim. Hocam şimdi Atilla Karaoğlan bugün müsabakayı yöneten hakemdi ve iki tane aslında maç içinde majör karar çok tartışıldı. Birincisi birazcık Galatasaray tarafında olmayan, yani diğer takımları destekleyen taraftarların çok fazla bizim de mesaj kutumuza gönderdiği mesaj. Doğrusunu söylemek gerekirse Torreira'nın pozisyonu hakkında, maçın başındaki Torreira'nın pozisyonu hakkında pozisyonun değerlendirmesinin daha farklı olması gerektiğinin altını çizdi birçok taraftar. Galatasaray taraftarları ise VAR'dan dönen Galatasaray'ın Deniz Gül'ün müdahalesi olduğunu iddia ettiği, ya doğrusu karşılaşmanın hakemi ve VAR'ın iddia ettiği bir pozisyon sonrasında bir gol gelmişti. Lakin o pozisyonda VAR'dan dönmesinin yanlış olduğunu ifade eden bir Galatasaray tarafı var. Aynı zamanda birçok takım taraftarlarında Okan Buruk'un kenarda birazcık daha hararetli ve bazı kötü sözlerin ekrana yansıması kaynaklı olarak da daha farklı cezalandırılması gerektiğini vurguladığı bir durum da var. Galatasaray taraftarı olmayan kimselerden. Genel manada Atilla Karaoğlan'ı, genel hakem kadrosunu bugün nezdinde nasıl yorumlarsınız? Pozisyonlara yorumlarınız nasıldır hocam?
0: Bir kere önce şunu belirteyim. Atilla Karaoğlan benim beğendiğim bir hakem değil ligdeki. Çok daha yetenekli hakemler olduğunu düşünüyorum. Bugün maçta pek hakemlik bir durum yoktu bence bir yandan. Onu da söyleyelim. Temiz bir mücadele oldu. Torreira'nın pozisyonu bence çok üzerinde durulması gereken bir pozisyon değil. Yani farklı değerlendirilebilirdi ama hakemin kararını doğru buluyorum, her ne kadar beğenmesem de hakemi. Bu gol pozisyonunu nasıl değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Peki hocam.
0: Orada ben maçı izlerken faulden ziyade golün zaten offside sebebiyle iptal edilmesi gerektiğini belirtmiştim. Burada başka bir faul tespit edildi, daha detaya girildi, VAR'da uzun süre incelendi. Deniz Gül'ün oradaki offside pozisyonunu ben dinleyicilere hatırlatmış olayım. Peki. Orada faulden önce ciddi bir offside var zaten golle ilgili. Leao dokunduğu sırada topa, Deniz Gül zaten kabak gibi offside'da. Gol zaten iptal olmalıydı. O yüzden çok üzerinde durmaya gerek yok yani. Faul ya da değil. Ama bu gol geçerli olmazdı zaten orada bir faul tespit edilmeseydi. Bunu söyleyebilirim. Yani yorumlarım bu şekilde hakemle ilgili. Dediğim gibi biraz da futbolcular üzerinden dönen bir maç oldu. Çok fazla hakemlik bir konu görmedik. Bir tane Kocaeli futbolcunun eline çarpan pozisyon vardı. Onu da iyi süzdüler. Çok yakından gelen kafa vuruşunda oyuncunun eline çarpıyor. Elde bitişik zaten. Çok hakem üzerinden okunabilecek bir maç olmadığını düşünüyorum.
1: Peki maçın hakkı 1-0 mıydı yoksa farklı bir skor muydu? Onu da sorayım Selim hocam size.
0: Yani dediğim gibi Osimhen olsa 4-0, 5-0 bitebilecek bir maçtı. Topu 3 direğin arasından geçiremedi Galatasaraylı futbolcular. Bir yandan da Kocaeli takımı da iyi direndi o top 3 direğin arasından geçmesin, gol olmasın diye. Talihsiz bazı pozisyonlar vardı. Daha kolay, yani harcanmış diyebileceğimiz pozisyonlar vardı iki takım adına. Deniz Gül'ün direkten dönen bir şutu var. İyi bir pozisyondu o da. Yani maçın hakkı daha farklı olabilirdi ama Galatasaray taraftarı, yani 1-0 biten bir maçın sonucunda liderliği geri aldığı için mutlu olacağını düşünüyorum. Bu arada bence genel bir yorumda daha bulunmak gerekir.
1: Lütfen hocam, lütfen buyurun.
0: 5 maçın 5'ini de son derece istekli ve çokça pozisyona girmiş bir Galatasaray takımı var tamamlayan. Bu takım bana ümit vaat ediyor. Biraz takım oturdukça, as oyuncular 11'deki yerini aldıkça bu takımın gücünü zaten göreceğiz bence. Ki şunu da söylemek lazım. Hafta içinde oynanan Sporting Lisbon karşılaşmasında da rakibi sağdan ilk yarı silen bir Galatasaray vardı. O simensiz şekilde hatta.
1: Çok güzel belirttiniz hocam.
0: Geçen sene çeyrek final yapmış bir takım. Ben Avrupa maçındaki performanstan da mutluyum. Sonuç her hiçbirimizin istemediği gibi oldu ama rakibin golleri de zaten nasıl geldiği belli. Yani 3 pas yaptırmadı Galatasaray takımı Sporting Lisbon'a ilk yarı özellikle. Ben istikbalinin parlak olduğunu düşünüyorum Galatasaray takımının. Önümüzdeki maçlar bakalım bize neler gösterecek.
2: Peki Selim Hocam, hakikaten sizden çok kısa da bir söz almak isterim. Trabzonspor maç sonunda sizinle sohbet etme şerefine erişebilir miyiz diye, hazır yayında sizi yakalamışken, böyle bir zor anda sizi yakalamışken bir sorayım. Eğer gelirseniz çok mutlu oluruz.
0: Sorduktan sonra cevabım tabii ki evet olur. Her zaman yapmak isteriz bunu hocam.
2: Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Hakikaten bir kez daha ağzınıza sağlık. Gerçekten katkılarınız çok çok kıymetli bizler adına. Selim Hocam sağ olun, var olun.
0: Benim için bir zevk. Herkese iyi pazarlar, iyi haftalar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederiz. Selim Hoca bizlerle beraberdi ki tabii ki flaş açıklamalarla devam edeceğiz. Flaş açıklamalar olacak. Aynı zamanda teknik direktör açıklamalarına da değineceğiz programımızda. Bunu da bir kez daha sizlere aktarmış olalım. Oyuncu röportajlarıyla şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Nitekim Davinson Sanchez şu anda Midson alanında. Evet, Davinson Sanchez'e gidelim. Sanchez'in ardından tabii ki çeşitli oyuncu larla devam edeceğiz bu şekilde. Sonrasında antrenörlere doğru uzanacağız. Bugünlük iki konuğumuzu konuk ettik. Şimdi biraz bakalım sahanın aktörleri neler söylüyor.
3: Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan Davinson Sanchez bizimle birlikte. Davinson, tebrikler. Bugün gol yemeden kazanılan ve çok değerli liderliği tekrar aldığınız bir maç oldu. Sence nasıldı bugün takım arkadaşlarının performansı?
4: Bueno, contento. Pienso que había que volver a ganar, había que volver a hacer de una manera bueno, no tan cómoda, pero contundente. Tuvimos un par de ocasiones donde pudimos abrir el marcador, yo creo que temprano. No se dio, pero bueno, gracias al persistir, ¿no? A la insistencia, tuvimos la chance de abrir el juego y poder llevarnos los 3 puntos, que es lo que queremos.
5: Mutluyuz tabii, kazanmaya dönmek istiyorduk. Süreklilik çok kıymetliydi. Tabii ki bir fırsatlar yarattık. Erken gol imkanımız da oldu fakat iptal oldu gol sonrasında, ama biz ısrar ettik. Oyunumuzu oynamaya devam ettik ve çok istediğimiz bir 3 puanı kazandık sonunda.
3: Gol yemeden kazandınız dedim. Abdülkerim'le uyumunuz devam ediyor yıllardır süren. Kendisi de şu anda bizi bekleyen isimlerden biri. Hem uyumunuz hakkında hem de attığı gol için neler söylersin?
4: Bueno, nos conocemos hace un tiempo ya, contento por él, ¿no? Que por ahí, bueno, esto es de momentos, ¿no? Y sí, lo tengo que decir, cuando un compañero no lo está pasando bien, el equipo tiene que ir a rescate y hoy le tocó disfrutar a él. Hoy tocó que él nos diera la victoria, nuestro capitán y bueno, sabemos que... Y él sabe que cuenta con nosotros para estar ahí, contento, muy contento por él.
5: Uzun süredir beraber oynuyoruz. Tabii çok iyi tanıyoruz artık birbirimizi. Mutluyum onun için. Takım arkadaşlarımızdan biri iyi işler yaptığı zaman onun için zaten hepimiz mutlu oluyoruz her zaman. Aynı zamanda kaptanımız, sorumlulukları da var ve kaptanımız bugün maçı kazandı diyebiliriz. Çok mutluyum onun için.
3: Teşekkür ediyorum. Abdülkerim'i ve bekletmeyelim. Salvador da seni bekliyor. Abdülkerim bizi bekliyor. Teşekkür ederim. Kerim Bardakçı ile birlikteyiz. Davinson da az önce bahsetti. Senin de çok net payının olduğu bir mücadeleyi geride bıraktınız. Sen nasıl değerlendiriyorsun bugünü? Hem de maçın önemini nasıl değerlendiriyorsun?
6: İlk önce zorlu bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Gerçekten hocayla iyi bir takım. Çok iyi analiz ettik. Çok iyi çalıştık. Ve mutlu sona ulaşan taraf olduk. Çok mutluyuz. Taraftarımız da çok güzel desteklediler bizi. Her zaman hissettiriyorlar arkamızda olduğunu. Herkese teşekkür ederiz.
3: Hollanda tabii ki soracağım. İlk yarıda da yanlış duymadıysam top senin ayağına o ters kalede geldi. Yine tribünlerden vur diye bir ses gelmişti. Bunda da geldi. Hem gol anını hissettin mi? Sonrasında da ailenle paylaştın. Yanlış görmediysem neler söylersin?
6: Bugün gol atacağımı cidden hissediyordum. Hatta maçtan önce kızımla konuşurken kızım şey demişti. Baba inşallah gol, amin demişti. Daha tam konuşamadığı için. Çok güzel bir anı oldu benim için. Uzun zamandır gol atamıyordum. Attığım golle de kazanmak tabii ki de beni daha da mutlu etti. Gol anında kızıma, eşime koşmak istedim. Tabii ki de bugün Metin Oktay'ın ölüm yıl dönümü, biliyorsunuz rahmetle anıyoruz. Teşekkürler.
7: Ben de teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
3: Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan Uğurcan Çakır bizimle birlikte. Uğurcan, öncelikle tebrikler. Önemli bir maç ve liderliği bir kez daha ele aldınız. Ve çekişmeli de geçti. Oyunun hakimiyeti sizdeydi. Skora bakarsak 1-0, ancak daha fazla gol şansı da buldunuz. Neler söylersin?
8: Ya bunu, bugün maç genelinde oyunun hakimi bizdik. Aslında daha farklı kazanabilirdik. İlk yarıda yakaladığımız şanslar var. Gol olma pozisyonları, gol olma şansları çok yüksekti. Ama atamadık. Sonrasında 1-0'ı bulduk. Galip geldiğimiz için mutluyuz ama dediğim gibi oyunun, maçın tamamen hakimi bizdik. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı kutluyorum.
1: Evet, oyuncu röportajlarını sizlere aktardık. Bu arada Okan Buruk da basın toplantısı alanına geldi. Okan Hoca'nın basın toplantısına doğru uzanıyoruz.
9: Tabii ki taçsız kral Metin Oktay'ın ölümüne 35. yılı. Önce onu saygıyla anarak başlayacağız. Bugün maça gelirsek, maçın başlangıcı tabii ki rakibimizin özellikle kendi yarı alanında savunacağını, özellikle kanat baskıları yapan bir takımdı rakiplere karşı. Kenarlardaki boşluklar bizim için önemliydi. Oralara hızlıca çıkmamız gerekiyordu. Bence ilk yarı özellikle sağ taraftan çok rahat rakip kaleye gitme şanslarımız oluştu. Biraz daha orada becerikli işler yapabilirdik. Oyunu başından sonuna kadar, tabii ki belki son 5-10 dakikayı, oyuncu değişiklikleri sonrasını belki dışarıda bırakırsak, rakibimizin de biraz riskler aldığı bölümü 1-0'dan sonra dışarıda bırakırsak, çok dominant bir şekilde geçirdik. Rakip yarı alanında oynadık. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Bir tane verilmeyen golümüz vardı. İki tane direkten dönen topumuz oldu. Hem bence hücum anlamında iyi işler yaptık. Tabii ki bir yandan da yeni oyuncular oynadı. İlk defa ilk 11'de oynayan Leo ve Deniz vardı bugün. Performansları bence olumluydu. Çok daha iyiye gideceklerine inanıyorum. Çünkü dediğim gibi bu ilk maçlarıydı. Hem fiziksel olarak hazırlık, hem takıma adaptasyon bu anlamda çok önemli. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Seyircimiz burada her zamanki gibi bizi, takımı çok fazla itti. Takım da bu oyunla birlikte, bu iki taraf birleşince bence iç saha performansı çok daha artıyor. Çok daha dominant oluyoruz. Topu çok daha rahat geri kazanma, rakip kaleye hızlıca gitme. Bence genel olarak iyi bir maç oynadık. Oyuncularımı buradan, yani tekrar liderliği kazandığımız için oyuncularımı tebrik etmek istiyorum.
7: Serdar Bey.
9: Hangi ülkede yaşadığına bağlı herhalde. Öyle diyelim. Ya biz şunu da konuştuk aslında içeride. Tabii ben bir Türk teknik direktör olarak burada görev almaktan gurur duyuyorum. Yani Galatasaray'ın eski oyuncusu olarak burada olmam önemli. Hepsi önemli ama onun yanında bir Türk teknik direktörün burada 4 sene üst üste şampiyon olması. Bir kişi daha vardı bunu yapan. O da Türk'tü. Sevgili Fatih Terim hocamız. O yüzden yani son 19 yıla baktım. 19. yıl herhalde. Türk teknik direktörlerin başarısı var. Büyük başarısı. Ama maalesef yani tabii ki kimse kimseyi Türk yabancı diye ayırmıyor. Ama bunu söylemek tekrar içimden geldi. İçeride onu konuştuk. Yani Türk oyuncuları da bunu yapıyorlar bir kere. Yani Türk oyuncuları da devamlı değersizleştirmeye çalışıyorlar. Onların üzerinden de bu şeyi çok fazla yapıyorlar. Ama bence şunu bilmemiz gerekiyor. Yani bu gözüken tarafı, asıl gözükmeyen tarafı, sokaktaki insanların sevgisi, değeri çok daha farklı. Yani ben sadece burada sosyal medya üzerinden her şeyi düşünmemek gerekir. Veya işte televizyon kanalı ve YouTube kanalı üzerinden bunu düşünmemek gerekir. Orada tabii ki bir yandan bir reyting almak zorunda herkes. Yani bir reyting kovalama var. O reytingi almak için de yani tabii ki birileri eleştirilecek. Belki eleştirinin ötesine geçildikçe de daha çok seyredilen kanallar olabiliyor veya yorumcular olabiliyor. Yani bunların hepsi tabii ki bu futbolun da bu kadar güzel olması, insanların ilgisini çekmesi, bu kadar seyredilmesi. Yani futbolun kolay olması, kolayca hakkında konuşulması ve her türlü yoruma açık olmasından kaynaklanıyor. O yüzden yani belki futboldaki futbolun reytinginin olma nedenlerinden biri de bu. O yüzden hepsini

0: kabul edip bence çok fazla kafaya takmadan hem benim için hem Türk oyuncular için bunu Türk oyuncuları da buraya katacağım çünkü bazen onların üzerinden de çok fazla eleştiri oluyor. Asıl işimize odaklanmak, işimizi iyi yapmak, işimize konsantre olmak ve başarıları devam ettirmek. Yani biz Lisbon maçından da çok farklı bir skorla dönebilirdik. Yani siz 1-0 öndesiniz. Yani bence tartışılmaz bir şekilde bir kırmızı kart var. Yani hani sarı mı, turuncu mu, kırmızı mı? Yani bunu kırmızı karta çağırmayan Alman hakemin adı neydi unuttum. Dingel. Okay. Yani Dingel de dediler ama Dingel diyoruz biz. Evet, Alman hakemin gerçekten VAR'a çağırmayan hakem Alman hakemin, ya ben olsam hakemlik hayatını bitiririm. Yani bir daha bu hakemin Şampiyonlar Ligi'nde maç alması, VAR hakemi olarak maç alması, normal maç almaması da gerekiyor. O yüzden çok daha farklı bir skorla da gelebilirdik biz buraya, onu söylemek isteyeceğim. Yani biz belki 3-0, 4-0 maçı kazanıp da gelebilirdik. Ama oyun içerisinde birçok şey var. O yüzden yani oyunu kaybettiğiniz anda biz de neleri yanlış yaptığımıza odaklanmamız gerekiyor. Bence yani 1-1'den sonra o 50 ile 60 arası yani topun daha çok yine ayağımızda kalması gereken dakikalarda orada hatalarımız oldu. Mesela bunları oyuncularımızla paylaştık, oyuncularımızla sorguladık. Yani bu maçları Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni özellikle daha iyi yönetmemiz gerektiğini sorguladık. Ama genel olarak şuna geleceğim yine, olumlu, olumsuz, başarılı, başarısız tabii ki maçlar olacak. Ama burada gerçekten bizi seven, bize değer veren Galatasaray taraftarı olduğunu da biliyoruz. Biz bunu zaten sokakta görüyoruz. O yüzden sosyal medya çukurun içerisine de hiçbir zaman düşmeyeceğiz.
1: Hazal Hanım.
2: Hazal Palavar en son haber. Hocam 3 puan için tebrik ederim. Zira Serdar abinin sorusuna ek olarak soracağım. Ligin daha başında rakip teknik adamlar istifa etmeye başladı. Siz 4 sene üst üste şampiyon olmanıza rağmen ağır eleştirilere maruz kaldınız. Yani bu 4 şampiyonluk bile bu baskıyı korumuyorsa bu mental gücü nasıl koruyorsunuz hocam? Siz.
0: Yani çok basit yani şu puan durumuna baktım mı mental olarak çok güçleniyorum yani. Bakıyorum puan durumunda en üst sıradayız. Sen bundan daha 4 senede şampiyon olmuş üst üste. Bundan daha güzel bir şey olamaz ama gerçekten o yarış çok ateşli bir şekilde gidiyor. Bunu sadece yani benim üzerime işte Galatasaray'ı nereden vurabilirsiniz? Okan Buruk üzerinden vurabilirsiniz. Yani en önemli şey bu. O yüzden Okan Buruk üzerinden vurmaya çalışanlara da Galatasaraylılar gereken cevabı verecektir. O yüzden yani bunu Galatasaraylılar yapıyor gibi düşünmemek lazım. Ben tam tersini düşünüyorum. Galatasaray taraftarı her zaman takımına, hocasına, futbolcusuna sahip çıkar. Gerçek taraftar burada hep Galatasaray'la birlikte olur. Ben buna biraz daha inanıyorum.
1: Safa Kağan Bey.
3: Safa Kağan Öztürk. Buradayım hocam. Tebrikler hocam öncelikle. Şunu sormak istiyorum. Aslında sezon başında camiada aslında kaos dolu bir hava vardı. Ama ben önceki sezon başlarına baktığımız zaman bu sezon Galatasaray'ı çok dominant görüyorum özellikle oyun başlarında. Ve siz de aslında bu yönde kadro derinliğinden hep bahsetmiştiniz. Hem yeni transferlerin alışma süreciyle hem de sakat oyuncuların dönüşüyle bunu 90 dakikaya yayan, dominant oyun 90 dakikaya yayan takımı milli maç arası sonrası belki burada doğru hedef olabilir mi? Siz bununla ilgili ne söylersiniz? Teşekkür ederim.
0: Ya aslında biraz önce o Sporting maçıyla söylediğim şeylerden biri de oydu aslında. Yani orada aslında fiziksel olarak bir şey yaşamıyorsunuz. Ama bazen yanlış kararlar vererek üst üste yani 2-3 yanlış kararla oyunun rakibin o ara force etmesini sağlıyorsunuz. Aslında orada top ayağınızda baskı yok. Yani baskı yokken 3 tane rakibe top verdik ve devamında pozisyona girme şansı verdik. Yani maçın 2-1'e 3-1'e gitme nedenlerinden biri de bence oyunu iyi yönetememek. Bence yani bunu sadece fiziksel olarak da kendinizi iyi yönetmeniz gerekiyor. Oyun içerisindeki temponuzu. Ama mesela bugünkü maç çok önde oynuyorsunuz. Rakip alana yerleşmişsiniz. Aslında daha az yoruluyorsunuz. Ama oralarda doğru kararlar vermek lazım. Geriye koşmamak için, takımı geriye koşturmamak için doğru kararlar vermek lazım. Ama yine de bazı oyuncular için hem adaptasyon hem fiziksel olarak da bize geç katılan oyuncular özellikle %100 hazır durumda değiller. Onların da bu hazırlıklarını tamamlamak istiyoruz. Transfer her zaman zor bir süreç. Yani Leo zaten bir sakatlıktan çıkıp biz de geldikten sonra yavaş yavaş onu soktuk. Yani bugün ilk defa ondan da geri bildirimle ilk 11'de başlattık. Deniz'in de o transfer süreci gidiyor, kalıyor, oluyor, olmuyor. Yani o da yaptığımız testlerde tam fiziksel olarak da yani en maksimum seviyede değildi. Ama onu da antrenmanlarla hazırlamaya çalıştık. Bugün de oynadığı süre içerisinde iyi şeyler yaptı. Çat da aynı şekilde. Yani onu da yeni stoperimizin takım içerisine girmesi, özellikle bu milli takım arasında onu %100 hazır hale getirmemiz gerekecek. Onu da ondan sonra ona da süre vereceğiz. Ama dediğim gibi biz kendimiz oyun kalitemiz, oyun gücümüzü ve saha içerisindeki yani o 90 dakikaya yaymak için doğru kararlar vermek gerekiyor. Bence maçı doğru yönetmek gerekiyor oralarda. Ama genel olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Bugün bunu net bir şekilde gösterdik.
4: Okan Hoca'nın basın toplantısını sizlere dinlettik. Şimdi Selçuk İnan'ın açıklamalarına bir dönelim.
5: Teşekkürler. Maçın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan bizimle birlikte. Hocam, yayınımıza bir kez daha hoş geldiniz. Tabii ki siz de maç öncesinde değindiniz. Zor bir deplasmana çıktınız. Galatasaray bu maçı da kazanmak zorundaydı aslında kendi derbileri öncesinde. Sizin maçtaki ana değerlendirmeniz ne olur? Hangi hususlar üzerinde duracaksınız? Belli bir dakika boyunca da aslında çok iyi savunma yapan da bir Kocaelispor gördük. Siz genel olarak takımı savunma performansından memnun kaldınız mı?
6: Evet. Maçın başında vermiş olduğum röportajda da belirtmiştim. Galatasaray'ın çok baskılı başlayacağını biliyorduk. O baskıyı kırmak için öncelikle hedefimiz doğru savunma yapmaktı. Onları biraz kenarlara yönlendirmekti. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Oyuncular çok iyi mücadele etti. Plana sadık kaldılar. Geçişten birkaç tane pozisyon bulduk. Onları da gole çevirebilirdik. Oyunun geneline baktığınızda beklediğim bir maçtı. Yani bu şekilde bekliyordum. Evet, biz yeni takımız, genç takımız ama henüz istediğimiz ritmi oyun anlamında top bizdeyken ki dağılımlarımız, konumlanmamız henüz çok yeterli değil. Böyle bir durumda Galatasaray deplasmanında topa daha fazla sahip olmak çok açıkçası mümkün gözükmüyordu zaten. Buna göre bir plan hazırladık. Dediğim gibi oyuncularımla da bunu paylaştım. Planımızın tuttuğunu düşünüyorum. Evet, yediğimiz gol talihsiz bir gol ama neredeyse maçın tamamında karamboller ve yan toplar dışında çok eksik görünmedik. Net bir pozisyon vermedik ki dediğim gibi bir iki tane de gol atabileceğimiz pozisyon vardı. Direkten dönen topumuz vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu deplasmanda Galatasaray'a karşı oynamak çok da kolay değil. Çok efor sarf ettiler, çok mücadele ettiler. 1-0 mağlup olduk ama en azından belli şeyleri kazandık. Bunu söyledim oyuncularıma. Galatasaray'ı kazandığı için de tebrik ediyorum.
5: Ben de başarılar diliyorum hocam ilerleyen haftalarda. Selçuk İnan görüşlerimizi aktardı.
4: Evet, tabii ki maç sonu yayınımızda iki tane çok özel konuğumuz vardı. İki konuğumuzla aslında A'dan Z'ye maçı değerlendirdik. Birçok kısmına değindik. Hem saha içi hem saha dışındaki hakem yönetimini konuştuk. Taraftarı konuştuk ki Galatasaray taraftarı oldukça yoğun ilgi gösterdi bugün karşılaşmaya. Buradan da kuzenim Cem Çıklı'ya da sevgilerimi iletmiş olayım. Bizim yayınımızı dinlediği için kendisine de teşekkür edelim. Gerçekten o da Galatasaray stadından çıkan bir taraftar olarak Radyo Gol'e tercih eden bir dinleyicimiz olarak kendisine sevgilerimi iletmek isterim. Evet, bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum. Tabii ki yarın da sizlerle beraber olacağımın bilgisini aktarmış olayım. Gece de tekrar yayınlarımızda maç sonu yayınımızın o kesidi sizlerle olacak. Tabii ki gece boyunca hem Selçuk İnan'ın hem Okan Buruk'un açıklamalarını da tekrar dinleyebileceksiniz. Çok değerli içeriklerimiz de var. Tekrar yayınlarımızda sabah 7'ye kadar çok çok özel içeriklerimiz de var. Tabii ki sabah 7'den sonrasında klasik formatımıza dönüyoruz. full bir şekilde canlı yayındayız o halde. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın demek istiyorum.
7: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Kim ne dedi? Fenerbahçe Gaziantep'le 0-0 berabere kaldı. Spor Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akça ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
9: 5. haftanın kapanışında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi. Böylelikle Fenerbahçe ilk 5 lig karşılaşmasında 2 mağlubiyet 1 beraberlik almış oldu. Bu karşılaşmayı tabii ki her zaman olduğu gibi Murat Aşık ve Olcan Akça ile beraber konuşacağız. Fenerbahçe için oldukça can sıkıcı bir karşılaşma oldu. Fenerbahçe ilk 5 karşılaşmada 3. kez puan kaybediyor. Bunların ikisi mağlubiyet. İlk hafta Gençler Birliği mağlubiyeti, derbide Beşiktaş mağlubiyeti ve 5. haftada da Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı Fenerbahçe. Böylelikle son 2 lig karşılaşmasında kazanamamış oldu Sarı Lacivertliler. Ciddi şekilde sorunlu bir oyundan söz edebiliriz Fenerbahçe'de. Tabii ki sadece saha içini konuşacağımız anlarda olacak. Hafta içinde yaşanan gelişmeleri de yine değerlendireceğiz. Bunların yansımalarını değerlendireceğiz. Olcan, nasıl başlamak istersin? Yani bugün evet Fenerbahçe'nin ilk topu direkten döndü ikinci yarıda. Kerem ve Mason Greenwood'un frikiği son dakikalarda. Ama tabii oyunun hiçbir noktasında organizasyon anlamında bir şey üretebilen Fenerbahçe göremedik.
10: Hiç hissettirmedi Fenerbahçe akan oyunda en azından gol atabileceğini ve bayağı pasif bir oyun. Birkaç zamandır olduğu gibi aslında. Yani şu ana kadar yanlışsam beni lütfen düzeltin, Lyon maçı ve Roma ilk 45'i dışında Sturmgras çok iyi. Sturmgras ilk 45 değil, iç saha.
9: İç saha.
10: İç saha değil mi? Onun dışında herhangi bir durum söz konusu değil. Aslında çok uzun zamandır süre gelen haliyle Mason Greenwood'un üstüne yıkılmış bir takım. Greenwood sana verelim, sen yarat. Ama kalabalık olmayalım, biz çok yavaş oynayalım, santraforlarımıza topu uzun vuralım, onları indirebiliyorsa ne hale ama indirdiği yerde de hiçbiriniz olmayın tarzı bir durum söz konusu. yani şimdi mesela Fenerbahçe'nin durumu böyleyken Şampiyonlar Ligi'ne katılım hepimizi mutlu etti. Ben özellikle çok mutlu oldum, bunu zaten dile getirdim ama ligdeki bu durumun hiçbir izahı söz konusu değil. Şimdi benim merak ettiğim şu: biz bu durumu eleştirdiğimiz için ve eleştireceğimiz için, yani doğal olarak ortada böyle bir durum var, hain mi ilan edileceğiz şimdi? Ya da biz şu an her şey harikaymış gibi mi konuşmamız gerekiyor? Programın gidişatını ona göre ayarlayalım.
9: Yok, hain ilan edeceğin kesin.
10: O kesin.
11: Hainiz zaten baba.
10: Şimdi özür dileyerek söyleyeyim. Herkes birilerini sevebilir, birilerini sevmeyebilir. Takım içindeki oyunculardan birini sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Bu çok farklı bir durumdur ama somut bir şey var. Bir şey kötüyse, negatif gidiyorsa eleştirirsiniz. Bir şey iyi gidiyorsa pozitif olarak bunu konuşabilirsiniz zaten.
9: Onu bile daha iyi nasıl olur diye eleştirebilirsiniz.
10: Özür dileyerek söylüyorum tekrardan. Bugün Fenerbahçe ile alakalı pozitif konuşabileceğimiz hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Fenerbahçe neredeyse Eylül ayında, futbol bu, çok büyük konuşmamak gerekiyor tabii ki ama puan kaybı makasının yukarıdaki sıralamada bu kadar dar olduğu bir sezonda, süre gelen sezonlar da aynı şekildeydi. Fenerbahçe kağıt üzerinde, tekrar ediyorum, bu futbol cımbızda çekilmesin diye artık seçerek konuşuyoruz çünkü havluyu minik bir gösterdi atmak üzerine. Ne konuşulabilir bu ortamda? Sahada gelişim görmüyorken eğer. Ne konuşulabilir?
9: Hiçbir şeyleri gitmiyor Fenerbahçe'de. Hiçbir departmanları gitmiyor yani.
10: Aksine?
9: Geri gidiyor.
10: Geri gidiyor. İleri giden bazı oyuncular var sadece. Archie Brown harika futbol oynuyor. Eyvallah. Başımızın üstünde. Ama 1,5 ay önce burada sizle konuştuk. Maç önü programlarını konuşuyoruz. Bu düzen, bu oyun, bu kadro devam ettiği müddetçe bir tane bile eleştirilmeyecek oyuncu kalmayacak diye konuşuyorduk burada. Bugün zaten onun meyvelerini görüyoruz. İşte Lukaku şöyle, Gendouzi şöyle, o böyle, bu böyle. 21 Temmuz ilk resmi maç, 56 günü oldu Fenerbahçe'nin. Şikrinyar, Ake, Kante, Genduzi, Mason Greenwood 11 ila

0: 12. maçlarına çıkıyorlar. Zaten bu kadronun da bu işi bir noktada götüremeyeceğini de konuşmuştuk. Bu kadro planlamasının da yönetime yazdığı çok barizdir. Ama ele verilen kadroda da iyi bir oyunun oynanmadığı da barizdir. Benden ne diyebilirim bilmiyorum.
1: Tabii detaylandıracağız. Yani iki tarafı var. Hem kadro planlaması tarafı var. Bununki haftalardır konuşuyoruz. Artık transfer bitti ve Fenerbahçe'nin transfer yapma gibi durumu yok. Zaten bana kalırsa oldukça erozyonlu ve handikaplı bir kadro bırakıldı. Devamında o zaman ellik kadroya bakalım. Fenerbahçe bundan ne oynayabilir? Orada da hiçbir gelişme göremiyoruz Murat abi. Yani bugün Fenerbahçe kazanabilirdi. Evet, Greenwood'un topu birazcık içeri girse Fenerbahçe bugün 1-0 galip gelebilirdi. Ama yani, maçı seyreden Fenerbahçe taraftarı da şunu söylüyor, şunu görüyor. Yani evet, böyle olabilir. Fenerbahçe bugün kazanabilir ama Mayıs'a kadar bu takım bu oyunda nasıl gelecek? Bu kadroyla nasıl gelecek?
2: Bugün kazansaydı yine daha önceki haftalarda yaşadığımız sahte bağırlardan birini yaşayacaktık hep beraber. İşte mücadele edecektik. İşte halbuki yine bir bireysel yetenekle kazanılmış bir maç olacak. İşte Greenwood'un hakikaten muhteşem vurdu. Direkten döndü. Kısmet değilmiş. Bazen kısmetten öteye köy yok derler. Yok yani.
1: Kerem de iyi vurdu bence orada.
2: Bence Kerem de iyi. Yani evet. Yani şimdi abi Fenerbahçe'de bir fazla soru, yani kadrosu 11 anlamında ben sorunlu olduğunu hala düşünmüyorum Fenerbahçe kadrosunun. Derinlik anlamında evet. Geçen seneye göre bence zayıfladı Fenerbahçe kadrosu. Derinlik anlamında. Ama sonuçta bu kadroyu kabul ediyorsunuz. Ben bu kadroyu çalıştırırım ve bu kadroyla başarılı olurum diyorsanız ben orada iki tarafı da eşit görüyorum. %50-50. Yani o zayıf kadroyu veren ya da yeteri kadar derinliği olmayan kadroyu veren yönetimin ne kadar sorumluluğu varsa takımı çalıştıran, antrenör eden, taktik veren, teknik heyetinde, aman İsmail Kartal demeyelim sonra yani yemediğimiz laf kalmıyor. Hiç demeyeceğim bu arada bundan sonra İsmail Kartal. Teknik heyetinde bir sorumluluğu var. İkisi de birbirinden şey yapmasın, rol çalmasın yani.
1: Onu.
2: Ya biz verdik, hoca yapamıyor da değil. Hoca da ya bana bunu verdiler. Şimdi bugün Fenerbahçe'nin kadrosuna bakıyorsun, tamam eleştiriyorsun falan ama abi neredeyse tamamına yakın kendi amil takımlarında oynayan oyunculardan kurulu bir kadrodan bahsediyorsun. Yani şimdi yakında milli takım açıklanacak işte milli takımlar. Hollanda milli takımından adam var. Bu maça çağrılmamış ama Dünya Kupası vardı. Brezilya milli takımından var. Slovakya'dan var. Fransa'nın geniş havuzunda olan muhtemelen Lukaku da Belçika'ya çağrılacak. İşte Greenwood Jamaika'yı tercih etti. Bilmiyorum çağrılır çağrılmaz. Abi böyle bir kadro varken artı ligde Beşiktaş maçı kaybedilmişken tabii hepimiz şunu bekliyorduk. Bir de hafta içi kriz çıktı. Hatta bizim kendi aramızdaki WhatsApp konuşmalarında dedik ki o handikap olur. Çünkü klasik kriz sonrası temiz bir galibiyet. İşte birlik mesajları hiçbir olmadı. Ya çok iyi oynarsın olmaz olabilir. Yani girmez o top girmez. Rakip kalecisi maçı. Şimdi bugün maçın yıldızı rakip kaleci mi? Değil. Yani hani Ederson'a ne kadar top geldi? Sonra da o kadar top gitti. Oyun sorunlu. Oğulcan hep onun teknik tarafını çok güzel anlatıyor. Yani oyun her hafta birini yiyor kendi. Hayır, her hafta birini yiyor oyun kendi içinde. Yani böyle öğütür gibi her hafta birisini yiyor. Fenerbahçe'nin bu sene en büyük kurtarıcısı o milletin istemediği Şampiyonlar Ligi var ya. O Şampiyonlar Ligi kurtarıyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bu sene Avrupa Kupası olmadığını düşün. Ya da Konferans Ligi'nde oynadığını düşün. Böyle bir başlangıç düşün lige. 5 maç 8 puan kaybetmişsin. Şimdi bunu insanlar ya ne olacak ya futbol bu. Ben de söylüyorum. Abi geçen seneki lige baktım. Ben hep ben rakamları seviyorum abi. Galatasaray geçen sene ligin ilk yarısını lider bitirirken şampiyon ve lider onlar olduğu için kerteriz oradan almak lazım. 4 beraberlikle bitirmiş ligin ilk yarısını. Yani 8 puan kaybetmiş Galatasaray. Fenerbahçe şu an 8 puan kaybetti 5 maçta.
1: Bu da Fenerbahçe'nin son 7 sezondaki ilk 5 haftası.
2: Evet. Herhalde bu var mı bundan daha fazla kaybı?
1: Geçen hafta geçen sezon 4 puan kaybetmiş. Bir önceki sezon 2 puan kaybetmiş. 23-24'te full. 22-23'te yine 3-5 puan. 21-22'de yine 1-3 puan. 3-5 puan. 4 puan. Yani son 7 sezonundaki en kötü başlangıcını yapmış Fenerbahçe.
2: İşte onun için yani bir önlem almak gerekiyor. Yani bilmiyorum bu önlem tabii transfer bitti. Hoca, ben hocayla ilgili bir tasarruf olacağını asla düşünmüyorum. Olmasın da zaten. Ama bir şeylerin değişmesi gerekiyor Fenerbahçe'de. Değişmezse Şampiyonlar Ligi'nde Allah korusun alacağın ilk kötü sonuç orası da seni kurtarmaz. Şu anda bakma araya Roma maçı girmese şu an eleştiri dozu çarpı 5'ti.
1: Tabii Roma maçı birazcık havayı değiştirdi.
2: Gençler Birliği mağlubiyetin arasında Lyon maçı gelmese yine aynısı. Evet. Bak kötü kaybettin, evet. Çıktın eledin Lyon'u hem de iyi de oynadın. Ha unutuldu Gençler Birliği maçı. Beşiktaş kaybettin iç saha rezil oldun maçın ikinci yarısında. Yani gerçekten rezil oldun Beşiktaş domine etti. Tak Roma beraberliği iyi oyun hop yine unutuldu. Şimdi biraz şey oldu abi kar gibi oldu şey Şampiyonlar Ligi. Kar her şeyin üstüne örter ya bembeyaz gözükür. Kar yağdı. Şampiyonlar Ligi maçları kar oldu ve gözükmedi. Ama bugün baktığımızda puan tablosu varsa şimdi puan tablosunu rica edelim arkadaşlarımızdan. Fenerbahçe şu anda ligde 11.
1: Gözünüz arar.
3: Puan tablosunu böldüğümüzde Fenerbahçe gözükmüyor.
1: İkinci sayfada. Yani gözünüz arar burada yok
2: Fenerbahçe. Şimdi çok eleştiriliyor Trabzonspor değil mi? Ama hocalar geliyor şimdi Hüseyin Cimşir de gitsin ötek gelsin o gelsin. Aynı puanda Trabzonspor'la.
1: Çorum'la Fenerbahçe aynı puanda. Gençlerbirliği ile Fenerbahçe aynı puanda.
2: Ya Gençlerbirliği ben
1: tabii ki günün sonunda hani öyle olacak
2: ya
1: ama.
2: Bizi şey diye bile eleştirdiler ya. Biz ilk Gençlerbirliği maçından sonra bu takım kolay kolay maç kazanamaz. Evet. Gördünüz mü? Görüyoruz şimdi. Yani kazanamayacak zaten bir yerden sonra. Başta olur. Yani kötü olduğumuzu, kötü başladığımızı kabul etmem. Bir defa kural bir abi. Kötü başladık. Bir defa bunu söyleyeceğiz. Şey çok güzel bir mesaj. Şampiyon olacağız. Tamam da nasıl olacağız?
1: Onu söylemek güzel tabii
2: güzel
1: ki.
2: Güzel tabii. Şu anda bile senin Galatasaray'ın hemen ezel evvel iki tane mağlubiyet alması gerekiyor.
1: Tabii.
2: Senin bir de düzenli kazanman gerekiyor.
1: Galatasaray'a da gidiyorsun. Yani deplasmana gidiyorsun.
2: Senin de düzenli kazanman gerekiyor bu arada. Yani haftaya kazanabilirsin Eyüp maçını. Zaten artık onda bir zahmet. Yani
1: zahmet kazan, olmasa.
2: Zahmet olmasa kazan. Sonra milli ara var.
1: Rize maçıyla başlıyor Fenerbahçe dönüşte ve zannediyorum ki sonraki maç Galatasaray maçı.
2: Aston Villa giriyor. Evet. Yok.
1: Slavia var galiba. Yok Rize Aston Villa, Alanya, tamam, Alanya. Slavia Galatasaray.
2: Evet, yani orası çok zor da Göztepe. Yani Göztepe'nin de milli ara belki işine gelebilir, yarayabilir.
1: Yani şöyle bir tabloda Galatasaray.
2: Lig başlıyor aslında orada.
1: Galatasaray deplasmanına diyelim ki bu puan tablosuyla gitti. Galatasaray'a kadar kaybetmedi. Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi, 9 puan öne geçiyor.
2: Allah korusun diyelim. Her şeyden yani önce inşallah oraya kalmaz.
1: Yani çok da uzun bir durum değil yani. Galatasaray fikstürüne de bakmak lazım tabii ama.
2: Şunu söyleyebilirim ama. Mesela ben lig başlarken hani programlar olduğu için bugünkü durumla ilgili söylemiyorum. Benim düşme adaylarım Gençlerbirliği.
1: Erzurum.
2: Eyüp. Sürpriz olursa ben bu üçünün düşeceğini düşünmüyorum. Sürpriz olsa Gaziantep diyordum ama şunu diyordum. Hocayı değiştirse düşmezler. Ki hocayı değiştirdiler. Orhan Ak 2 hafta 4 puan aldı. Belki de uydu birbirine. Yani abi gidişata bilmiyorum. Yani Aziz silim mi yapılır? Başka bir silim mi yapılır?
1: Daha yapılmadı mı?
3: Aziz silin yapılmıyor mu?
2: Ya daha şiddetlisini yapmak gerekiyor belki de.
3: Bence başkan kendi silinini
2: şimdi başkan bayağı yapıyor. Başkan şu anda 2 kat sinirlidir. Abi çünkü şöyle bir olay oldu. Ya biraz hafta içine alayım. İşleri iyi gitti. Başkan açısından düşünüyorum. Vay be başkan bak orada hocayı tuttu göndermedi. Şey.
1: Reaksiyon şampiyon oldu. Takım.
2: Şampiyon olamadın. Ha. Ya başkan sen orada adam kendi bırakmıştı bırakmadın. Bak öyle bir şey ki bu. Yani yukarı tükürürsen sakal aşağı tükürsen bu felaket durumda orası yani. Onun için yani başkan da artık işin ortağı başarısızlığı.
1: Kesinlikle artık.
2: Ortak oldu.
1: Zaten bence hani bu bölüşü olmasaydı da bence.
2: Zaten söylüyordu.
1: Zaten mutlaka ortağı ama.
2: Ama yani durum hala buradan tabii optimist bakanlar varsa onlara o pembe gözlüklerinden bana da bir tane gönderseler. Ben de şu puan tablosuna o gözlüklerle bakayım. Abi şuraya bak Fenerbahçe. İkinci sayfa Fenerbahçe'nin sayfasında başka büyük takım yok. Şampiyonluk yaşamışta bir tek Başakşehir var.
1: Evet. Ki Başakşehir'inde durumu ortada yani hiç iyi başlamadı lige. Yani tabii bunu bence beraber de düşünmek lazım. Ya Fenerbahçe bugün 3 tane 6 numarayla oynadı. Bunlar İsmail Kante, Genduzi orta sahası ki sosyal medyada hep görüyorum yani bu üçlünün oynaması gerektiğini savunan Fenerbahçe taraftarları da vardı. Yani daha tok, daha diri, daha pres yapan, işte daha bir sürü daha olan bir üçlüden bahsediyordu İsmail Kante, Genduzi olduğunda. Ya o kadar çok yanıltıyor ki Roma maçıyla Gaziantep maçının formatı. Ya bunlar başka formatlar, başka sporlar hatta. Yani Roma'ya karşı oynadığın futbol başka bir spor.
2: Tabii.
1: Gaziantep Futbol Kulübü'nün oynadığın spor başka bir şey. Çünkü Roma maçında etken olan sen değilsin. Sen Roma'ya göre şekil alıyorsun. Gaziantep'e karşı etken olmak, karar verici noktada olması gereken takım Fenerbahçe. Antep sana göre şekil oluyor. Yani Roma Fenerbahçe maçındaki Fenerbahçe bugünkü Gaziantep Futbol Kulübü. Yani Fenerbahçe'nin bu orta sahayla zaten akışkan olabilmesi, üretken olabilmesi, pozisyon üretebilmesi, sorun çözebilmesi zaten mümkün değil.
3: Ve sen Antep'i Romalaştırıyorsun.
1: Haliyle Antep çok güzel gözüküyor bu karşılaşmada.
3: Evet, ki öyle gözüktü. Özellikle ilk 45'te Fenerbahçe hani yemediği için bence şanslı. Ya bugün Ederson öyle muazzam bir kurtarış olmayabilir ama Archie Brown ipten aldı. Bu bir. İkincisi bir tane kalenin yanından kale ağzında Sorescu. O şutu çekti girmedi. Yani bir de bak. Şöyle bir şey var aslında. 4-3-3 oynayabilirsin. Hı hı. Kante Genduzi ile bunu pekala yapabilirsin. Hı hı. Hatta ileri gidiyorum. İsmail varken de bunu yapabilirsin. Ama bu bir puzzle'dır ya bu parçaları birleştirmek için. Şimdi eğer ben İsmail, Genduzi, Kante merkezde çıkıyorsam haşa bu arada teknik ekip tabii ki bu işi 500 kat daha iyi biliyor. İsmail Hoca bu işi 500 kat daha iyi biliyor. Haddimize değil fikir hani. Beyin fırtınası yapıyoruz. Hani izlediğimiz kadarıyla olabildiğince bir takımın orta sahasında İsmail Kante

0: bu mantıkla. 2. Bu üçlüde en agresif presi hangisi yapar?
1: İsmail Kante.
0: İsmail değil mi?
1: İsmail, evet.
0: O zaman rakibi karşılarken de en önde konumlandırman gereken oyuncu da İsmail. Yanlış 2. Diyelim ilk topu İsmail alıyor. Çünkü Kante Gündüz'ün ayağı daha iyi. Ön tarafta daha pas bağlantısı yapması. Peki hiç beğenmesem de, yani hatta ilk gitmesi gerekenlerden olduğunu düşünsem de, o zaman İsmail'den bu iş olmuyorsa beklerime topu yönlendiririm. O zaman Semedo ile oynamam gerekir.
1: Tabii, o zaman Mert'i de kullanırım.
0: O zaman Mert Roma maçında çok iyiydi. Maç önünde dedim ki Mert bize sağ bek performansı izlettiğin zaman sonra, ama en büyük problemi istikrar. Bugün çok kötüydü. İsmail'den o top çıkmıyorsa Semedo'dan çıkarmaya çalışırsın. Yanlış 3.
1: Bir şey de ekleyebilir miyim buna?
0: Buyurun.
1: Madem bu rotasyonda oynuyor Fenerbahçe.
0: 4. madde.
1: Benim kafamdaki de şuydu bu kadroyu gördüğümde. Fenerbahçe'nin zaten ayağa çıkma ihtimalini sıfır olarak görüyordum Mert'i de gördüğüm için kadroda. O zaman Fenerbahçe'nin yapması gereken tek bir şey var. Uzun vurup Sekene, İsmail Kante, Gündüz ile pres yapmak.
0: Yapmadı.
1: Onu da yapmadı.
0: Yapmadı. Şimdi böyle bir silsile hata varsa, bak ilk 11 haklı olabilir. Bunu oyunla yaratırsın. Öyle bir takımsındır ki 3 tane böyle oyuncuyla oynuyorsundur. Hurra üstüne çöküyorsundur. Bu takım Crespo İsmail'le de oynadı.
1: Evet.
0: Ve 10 numarasızken oynadı. Evet. İki merkeze bıraktı işi. Arao da oynadı. En baskılı oyunu olduğu için Jesus dönemini örnek veriyorum. Ki yani hep biz 99 puan o takımın neyini övüyoruz? Dzeko, Tadic, İrfan varken de o baskıyı, evet, yapabildiği için. E şimdi senin oyun kimliğin buna dönmüşken Gaziantep cirit atar her yerde, evet, yani. Hiç. Dua edelim ki hiçbir beklenti olmayan bazı oyuncuların performansı şu an pik yapmış durumda. Archie Brown gibi,
1: tabii,
0: mesela.
1: Tabii. Çok iyi işler yapıyor.
0: Skriniar Ake şu ana hatası kadar bir maç dışında hiç su kaynatmadılar. Yani Gençler Birliği ilk maç dışında. Ake çok iyi top oynuyor. Kante bugün ilk kez sallandı. Artık normal, evet, yani. Yani o da mutant değil. Gidişat iyi değil.
1: Çok
0: ve sonradan oyuna girenlerin katkısı bugün yine çok kötü. İrfan geri koşamıyor. Ve zaten
2: felaket durumda fiziksel
0: olarak. Ve kadro noksanlığını ortaya koyuyor. Son olarak da korktuğumuz, zaten başımıza geliyor. Bizim orta saha transferi istememizin temel sebebi buydu. An itibariyle Bartu Elmas. Bartu çok iyi bir çocuk, eminim. Yani röportajlarında göre saf, yani belli. Yani temiz çocuk. Evet. Eyvallah. Muazzam da bir ayak var. Hiç ne şüphe. Riskli kullanmıyor ama ayağı çok iyi. Ama
1: olmaz yani.
0: Şampiyonla oynayan, yani şampiyonu hedefleyen, Şampiyonlar Ligi'nde işte bir hayal kuran bir takımın dördüncü orta sahası Bartu Elmas olmaz ya. Birbirimizi kandırmayalım.
2: Abi bir şey soruyorum. Yine orta saha, yani illa klasik oynamak için de doğru gelesinden mi ile hamle yaparsın maçı sonuna gol lazımken, Bartu Elmas'la mı yaparsın?
1: 86'da Bartu girdi.
2: Abi olmaz.
1: 87'de.
2: 86'daki Bartu değişikliği bana şunu der. 0-0 bitsin maçı. Ya öyle düşünmüyor tabii ki hoca. Aksini düşünüyor. Kazanmak için yapıyor ama. Ya abi kazanmak için risk alman gerekmiyor. Ben anlamıyorum ki yani.
1: Ake çıkıp Nene girirse ne olur mesela 87'de?
2: Ya ne fark edecek? Zaten gitmiyor, gelmiyor yani.
1: Gelmiyor ki.
2: Hayır, zaten senin bir ekstra koyman gerekiyor ya. Bir ekstra yapman gerekiyor. Çünkü hiçbir şey olmuyor maçta. Bir şeyle. Yani bir artı bir yapıp hücumu belki. Evet, risk. Ne olurdu bugün bir sıfır kaybetse falan? Ne fark etti? Bir puan mı arada? Ya 9 puan olacaktı 8 puan yerine. Ya 6 puan yerine 7 puan fark olacak. Ama kazanma ihtimalini arttırabilirdin. İşte Nene'yi bir oynattı Fenerbahçe hemen takımı. Hemen vazgeçti. Çünkü Nene Türk değil. İrfan Can'dan mesela asla vazgeçemiyor Fenerbahçe. Hiç. Bartu Elmas'dan vazgeçemiyor.
1: Adım kadar eminim mesela İrfan Eyüp maçında süre almayacak.
2: Ya geçen sene bak, bu Bartu'nun suçu değil.
1: Tabii ki, ne kadar
2: Fatih
1: karşısın?
2: Karagümrük takımında düzenli oynayamayan Bartu Fenerbahçe'de nasıl kurtarıcı diye oyuna giriyor Allah'ın aşkına ya.
1: Bu da planlamaya giriyor.
2: Burada planlama
1: işte.
2: Yanlış diyorum. Ama elinde başka pozisyonda oyuncu var. İşte biraz orada çıkmıyor mu bu iş? Yani farklı oyuncuları, yani hocanın kendisini en övdüğü şey değil mi? Osayi sağ bek ben oynattım. Ferdi sol bek ben oynattım. Şimanski 6-8-10 ben oynattım. Serdar Dursun 10 oynattım. Ya bunlar da var repertuarında. Serdar Niye Dursun, bu sene yapılmıyor?
1: 10 oynatmak da iyi bir şey değil. Yani.
2: Tamam değildi ama ve tuttu ama o Rize maçıydı galiba. Rize deplasmanıydı. Bu bir. İki. Ben rakiplerden örnek veriyorum. Bu futbol tek başına oynanmıyor.
1: Şunu eklemek isterim Murat abi. Sayın Başkan'ın da son Roma karşılaşmasını, bak Levent de orta sahada gayet iyi oynadı. Açıklaması var. Şimdi oralara gidiyor zaten.
2: Bana soruyorsan ben Levent'i de Bartu'nun önünde oyna sokarım. Bana soruyorsun. Abi biz Beşiktaş'ı hiçbir zaman Orkun Salih Endi'de görür müyüz sahada bu sene?
1: Çok olağan dışı durumların
2: bence
1: olması lazım.
2: Bence o maçın
1: lazım.
2: İçinde görürsün. Evet. Ya skor alır bir Avrupa Kupası ya da bir derbi de yapayım.
1: Sanırım hani. Bir tane Alanya maçında böyle başladı, zaten kaybetti.
2: Ne oldu, kaybetti. Evet. Galatasaray'ı Torreira, Lemina, Niaga ya da Leslie görür müyüz?
0: İmkansız.
1: Çok zor.
2: Baba o zaman işte fark burada çıkıyor.

0: Mantalite, bakış burada. Evet, arada olağanüstü Roma maçında yaparsın. Zaten
1: Tabii
0: övdük.
1: ki abi.
0: Dedi ki burada bunu yapman lazım da. Aynısını geçen sene İsmail Kartal için emin. Tedesco da yaptı aynı hatayı. Geçen sene bir maçta, zor bir maçta güçlü
1: Trabzon
0: oynamıştı. Trabzon'da
1: deplasmanı.
0: yaptı. Tuttu. Gitti Karagümrük'e de yaptı. Bu sefer tutmadı. Tutmaz. Mucizeye kalırsa, bireysel yeteneğe kalırsa vuracak. Birine çarpacak. Duran toptan bir şey yaratacaksın. Abi olmaz. Onun için diyorum, teknik direktörlük futbolla beraber zorlaştı. Çok hamle yapman gerekiyor kenardan. Artık herkes bir şey hazırlıyor sana karşı. Ya bugün Antep sanki Avrupa Kupası maçı gibi oynadık Antep'le biz.
1: Evet,
0: Çok, her rakibe saygım vardır ama Antep'e bu kadar saygı duymam.

0: sen bunu mu oynayacaksın? İsmail Kante Gendouzi ile oynayacaksın. O zaman dediğin gibi yani bunlara öyle bir şekilde bu oyunu oynatabilmen gerekiyor ki Fenerbahçe'nin bu defosu sıfıra insin. Sıfıra yakın bir noktaya insin. E Fenerbahçe bu oyuncularla dediğin gibi Roma maçıymış gibi oynuyor. Tabii. Yani hem bu oyuncuları kullanıp hem de mentalite olarak bu şekilde sahaya çıktığında da üretemiyorsun, pozisyona giremiyorsun yani.
1: Ya Roma maçında hiç düşünmediğin İrfan Can'ı kurtarıcı diye burada sahaya kullanıyorsun. Neden? Çünkü Kadıköy'de sokamazsın oyunu.
0: Eyüp maçında oynamayacak eminim.
1: Oynamayacak tabii. Ya belki skor aldıktan sonra sokar oyuna.
0: Hiç sanmıyorum.
1: Yani hayır. Yani bu da var abi şimdi. Bir gariplikler var.
0: Çok hiçbir şey normal
1: değil. Ben hala söylüyorum. Ben istedikleri kadar eleştirsinler beni. Ben sezonun birinci maçından beri aynı şeyi söylüyorum. Bu takımda bir bütünlük yok abi sahada baktığında. Ya mesela Mert Müldür oyundan çıkıyor. Kerem Aktürkoğlu fırçalıyor Mert Müldür'ü. Baba sen yap. O Mert Müldür efendi çocuk. Dönüp şey dese sen yapsaydın ya bu kadar biliyorsan. Abi gerek yok. İşi siz çözmeyeceksiniz. İşi orada bir hoca ve ekibi var onlar çözecek. Siz birbirinize niye giriyorsunuz? Gerek yok buna. Yani ve hep ezber değişiklikler. Yani Oğulcan'a maçı izlerken. Abi sağ bek çıkıyor sağ bek.
2: Biz maçı izlerken 5'te 5 yaptık. 5'te 5 yaptık değişikliği.
1: Abi değil. İşte fark yaratacaksın. Artı bir yapacağım bir yerden. Farklı kimsenin beklemedi. Ya Greenwood'u niye biz bir kere bile 10 numara düşünmüyoruz şu sahada ya? Ya hiç düşünmüyoruz mesela.
0: Zaten o kendini atıyor oraya.
1: Mecburen gidiyor artık. Ne yapayım oradan iş çözeyim yani. Diyor.
0: Çizgide durmuyor. Yani işin tabii hafta içi yaşananlar boyutu da var Oğulcan. Yani oradaki ben durum da buraya yansımasının sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Çünkü reaksiyon diye konuşuyor. Fenerbahçe reaksiyon verebilir ki İsmail Hoca'nın maç önü açıklamasında hani oyuncuların da hocanın geri gelmesine çok sevindiğini söyledi. Hiçbir problem yok devam ediyoruz dedi. Ben açıklamayı da gördükten sonra şöyle düşündüm. Yani Fenerbahçe bugün evet bir reaksiyon gösterebilir ama bugün sahada herhangi bir reaksiyon da göremedik Fenerbahçe.
2: Valla ben sana dedim rahat ol bugün Fenerbahçe bayağı
1: rahat. Berkay ne dedi sana? Berkay, beni şöyle beklemiyorum.
2: Doğru. Ben işte reaksiyona güvendim ama belli ki o kadar da pozitif bir durum yok ortada yani baktığında. Yani hafta içi bu arada sizde de iki maç sonra yayın yapıyoruz. Özlemişim o da ayrı bir konuda eklemiş olayım. Tabii o yayında da sizle beraber olmak isterdim ama tabii ki düşüncelerim var. Yani bir kere şişe olayı yanlış. Onu zaten hemfikiriz diye düşünüyorum. Çünkü Sevilla maçındaki çakmak bu şişe. Ya kardeşim sen niye atıyorsun ya? Amacın birine isabet ettirmek değildir. Ya açıklama yapıyorsun. Ya kime isabet ettirmekti abi? Kulübenin önüne doğru. Yani oradan çıkıldığında en kalabalık olan yere o şişe atıyorsun ve ön sırada biraz hani arkadaş. Ya yapma. Ya sen hocaya niye şişe atıyorsun abi? Bu cepte. Bu hatta bir daha işte inşallah stada bile girmez arkadaş.
1: Yok menmiş ömür boyu men.
2: Harika. Hep böyle olmalı. Ama ya şimdi İsmail hocam. Bugün şişe açıklaması yapınca o zaman insan diyor ki o gün neden yapmadın? Şimdi başkan o açıklamayı yaptıktan sonra yapınca taraftar inanmıyor. O gün yapsa bence zaten haklı, %100 haklı olacaktı o zaman. Bir diğer konu, hoca başka bir şey söylüyor, sayın başkan başka bir şey söylüyor. Ya bir de şimdi başkanla hoca arasında da o kadar yaş farkı yok ya, bu kadar baba evlat muhabbeti.
1: Yok zaten bunu, artık abi kardeş dediler.
2: Ya bunu evet. Bunu yapmamak lazım.
1: Ben söyleyeyim yani, abi yaş farkını.
2: 65'e 72 galiba.
1: 7 ya da 8 yaş var aralarında.
2: Yani sayın başkan yani İsmail bizim evlattır işte şunu ben diyemezsem gitmez. Hayır. Her profesyonel pozisyonun istifa hakkı vardır.
0: Ve tek taraflıdır.
2: İsterse bunu uygular. İsterse de tıpkı konuşup İsmail Hoca'nın geri döndüğü gibi görevine de devam edebilir. Ha, kabul edip etmemek vardır. O ayrı bir konu ama yapamaz, edemez böyle bir şey yok. İstediği zaman yapar.
3: Fenerbahçe Gaziantep'le 0-0 berabere kaldı. Spor Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi. Kim ne dedi?
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Galatasaray Ramspark'ta 3 puanı tek golle Abdülkerim Bardakçı'nın attığı muhteşem golle almayı başardı. Tabii ki birçok şeyi konuşacağız aynı zamanda. Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir karşısında 5-0 kazanmayı başardığında vurgulayalım. Hakan Erol bizlerle beraber, sonrasında Selim Hoca, Selim Feyzoğlu ile konuşacağız. Tabii ki flaş açıklamalar, teknik direktör açıklamalarını da sizlere dinleteceğiz. Yayınımız dop dolu olacak. Hem saha içi hem saha dışı hem hakem hem aynı zamanda atmosfer, birçok şeyi konuşacağız. Hakan Erol hoş geldin.
8: Hoş buldum Can. Herkese iyi akşamlar.
7: Öncelikle tabii ki

0: 90 dakikanın genel yorumunu almak istiyorum. Yani birçok özel şeyi konuşacağız, birçok saha içindeki detayı konuşacağız ama bugün 90 dakikada Galatasaray'ın İlk yarıdan normalde kopardığı maçlara alışığız bu tarz karşılaşmalarda ama biz 90 dakikada neler gördük? Abdülkerim'in golünü nasıl yorumlarsın? Genel olarak saha içinde neler gördün? Hakemden bağımsız 90 dakikayı önce alalım, sonrasında tabii ki hakeme de döneceğiz. Hakan Erol, söz sende.
1: Can, öncelikle şunu söyleyeyim, bence bugünkü maç Galatasaray'ın sezona başlangıç özeti gibiydi. Birçok pozisyona girip belki de erkenden koparması gereken ve koparacağı oyunu da oynadı bence Galatasaray, özellikle ilk yarıda. Futbolda biraz şanslı olması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray en az 2-3-0'la girebileceği bir devreye 0-0 girdi. Bu da bence hem rakibin motivasyonunu arttıran bir şeydi, hem de Galatasaray'ın acaba mı son haftalarda, çünkü Galatasaray genelde baktığımızda hep tek farklı son dakikalarda kazandı maçları. Bu maçta da bu şekilde psikolojik bir savaş verdi bence ama Abdülkerim'in gerçekten sürpriz şutunda. Kalecinin de şanssızlığı var. Top sanki biraz tam önde sekiyor. O da tam topu tam bir göremedi gibi gördüm ben en azından maçı izlerken. Hani Galatasaray normal şartlarda bugün en az 2-3 farklı kazanacağı maçı Abdülkerim'in sürpriz şutuyla kazandı dersek hiç de yanlış olmaz.
0: Peki, tabii ki saha içindeki belli başlı oyuncuları soracağım. Çünkü bugün birçok yayın sırasında çok fazla eleştiri gelen Galatasaray oyuncuları vardı. Şimdi Barış Alper Yılmaz'daki sorun nedir diye başlamak istiyorum. Yani Barış Alper Yılmaz gerçekten bütün bu eleştirileri hak ediyor mu diye sorarak başlayayım.
1: Yani canım bugün şu an maç puanlarını da kontrol ediyorum. 7.2 gözüküyor ama ben 7.2'lik bir oyun görmedim açıkçası. Ki Barış'ı da seven biriyimdir. Yani buraya sanki her bağlandığında aslında Barış'ı eleştireceğim gibi olacak ama gerçekten bırak. Bir Barış'la bu sezona başlayan baş arasında dağlar kadar fark var. Yani bunu Galatasaray taraftarları bence dikkatli baktığında da, dikkatli bakmasa da biraz baktığında görebilecektir. Bence tamamen bu eleştiriler ve o da kendini bir şekilde kanıtlamak istiyor ama bir an önce bunu yapmak istiyor. Ya, bence oynaması da biraz zarar verdi oyuncuya. Yani yedek beklemesi gereken durumlarda, kulübede olması gerekirken bence Okan Buruk ona çok şans verdiğini düşünüyorum. Yani orada yapabileceğim eleştiri, bence orada biraz Galatasaray'da bir forma adaletsizliği olduğunu düşünüyorum. Yani Barış Alper'in oynamasında. Bu bence oyuncuya da zarar yazdı bu süreçte diye yorumlarım.
0: Peki aslında yeni transferleri soracağım. Tabii ki ilk maçları olmamasıyla da beraber ama yine de sormak istiyorum. Yani Deniz Gül ve Rafael Leao'yu ilk yarıda Alperen Yıldırım'la konuşuyorduk. İlk yarı nezdinde çok beğendiklerini ifade etmişti. Hem Deniz Gül'ü hem Rafael Leao'yu ama futbolun tek bir doğrusu yoktur. Hakan Erol, sen neler söylemek istersin? Yani ikinci yarının da sonunda, teknik olarak bu 90 dakikanın neticesinde Deniz Gül nasıl bir maç oynamıştır, Rafael Leao nasıl bir maç oynamıştır diye sorayım.
1: Şöyle Can, zaten hoca da aslında bu oyuncuların tam olarak hazır olmadığını daha önce söylüyordu. Belki 45'lerini ikinci 45'in azalan çok daha beğendim yani. Çok daha iyi buldum. Hı hı. Yani Leao'nun özellikle vaat ettiği şey Galatasaray için çok önemli. Çünkü sürekli sen de farkına sen dikine oynuyor oyunu. Evet. Topu aldığında kaçan 10 numarayı veya 8 numarayı görüyor direkt. Veya Deniz Gülsat'a dönüp topla buluşturmaya çalışıyor. Bunlar bence Galatasaray'dan çok olumlu sinyaller. Çünkü o sinyalin döndüğü senarda Galatasaray bunu daha verimli kullanacaktır. Yani ben en azından o şekilde düşünüyorum. Yani ben Deniz Gül'ü ilk yarıda beğendim. İkinci yarıda ayakta kalabileceği birkaç pozisyonda gerçekten biraz kolay düştü. Kolay kendine yarabbak. Aslında onları gol yapabilecek hamlelerdi bunlar. Oyuncu orada biraz eksilebilirim ama hazır değil tam olarak, yani belli ki tam 90 dakika oynayabilecek durumda değil.
0: Hem ki Okan Hoca da flash röportajında bunu söyledi maç önünde. Doğru, katılırız.
1: Evet, yani ben o şekilde, çünkü oyuncu ilk 45 dakikayı bence çok iyi bir şekilde oynadı ama ikinci 45'te 55-60'tan sonra artık orada da her ne kadar çok iyi mücadele etse de düşmeler başladı canım.
0: Peki, yani mesela bugünkü kadroda şimdi bakıyorum, sonradan oyuna giren Batrakov'un bir dilim 8 numarada bir dilim 10 numarada oynadığını gördük. Bir fikre yani kavuşabildin mi? Sonuç olarak Batrakov'u hepimiz daha yeni izliyoruz şimdi. Galiba 3 maç oldu yani şu ana kadar Batrakov. Yanlışım varsa düzelt beni ama 3 maçtır Batrakov'u izliyoruz. Sana göre Alexey Batrakov nasıl bir eklemedir? Alexey Batrakov bir 8 numarada mıdır daha iyidir? Yoksa bugün skoru almak adına böyle bir hamle mi görmüşüzdür veyahut da 10 numara oyuncusudur ve Batrakov Galatasaray çok şey katar hissiyatına kapılabiliyor musun bugün nezdinde, sorayım.
1: Yani canım bence oyuncu zaten 21 yaşında ve bir yatırım.

0: bence Galatasaray için. Yani bugünden zaten Galatasaray taraftarı da şunu bence iyi bilmeli. Bu oyuncu olduğu oyuncu değil. Yani olduğum oyuncu değil. Yani önünde bir süreç var. Daha Galatasaray forması 3. maçı. Ki ben Okan Buruk sisteminde oyuncuyu çok değerli ve önemli buluyorum. Top rakipteyken de hani rakip her ne kadar fizik olarak belki zayıf gözükse de bence rakibe baskıda çok önemli bir rol oynuyor Batrakov top rakipteyken. Bu benim hoşuma gitti. Yani bunları görebildim bu oyuncuda. Ve bence Rusya'nın ilk defa dışarı çıkmasına rağmen gayet sakin. Yani ben oyuncuda şey görmüyorum pek.
1: Ya bir heyecan, yani bir bocalama görmüyorsun onu mu?
0: Soğukkanlı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Dediğimiz gibi daha 3. maçı sezon uzun. Yedek kaldığı maçlar da olacaktır. Direkt oynadığı 11 maçlar da olacaktır. Bu oyuncu 21 yaşında. Yani 21 yaşında bir oyuncu oluyorsanız dediğim gibi yani dünyada çok azdır 21 yaşında olmuş oyuncu. Yani bugün Lamine Yamal bile gelişiyor. Yani 18, 19, 21, 22 iken de gelişecek. Yani oyun farklı yönlerini öğrenecek, farklı şeyler yapmaya başlayacak. O sebeple yani bence Galatasaray için gayet olumlu bir transfer. Olması gereken de bir transferdi. Galatasaray'ın bu profilde bir oyuncuya gerçekten ihtiyacı vardı. Yani bu 10 numarada olmalıydı başka bir yerde. Belki tartışılırdı ama Galatasaray sonuçta Baturkov'u transfer etti. Galatasaray taraftan da yakışan oyuncunun arkasında durmak. Çünkü gerçekten çok daha genç bir oyuncu kendisi.
2: Peki saha içine tekrardan dönecek olursam. Bak iki dinleyicimizin mesajı da birbiriyle çok örtüşüyor. O yüzden isimlerini de vererek iki mesajı da okuyacağım. Tek potada soracağım. Yunus Bey demiş ki, Yunus Balyer. Lezli Ugeçukwu istekli ve iyi oynadı diyebilir miyiz demiş. Hatta Mehmet Bey de demiş ki, Hakan Erol'a sorar mısın? Lezli hakkında kısa süre aldı ama ben çok beğendim. Dikine oynuyor. Top hakimiyeti de çok iyi değil mi demiş. Yani aslında birazcık ilk maçta yargısız infaz mı yapıldı Lezli Ugeçukwu konusunda diye aslında birazcık da bu iki mesaja istinaden Hakan Erol sana sormak isterim Ugeçukwu'yu.
0: Evet canım, daha önce de seninle de konuşmalarımız da vardı. Hani çok çabuk harcanıyor şu an oyuncu diye. Takımın aslındaki kötü görünümüyle alakalıydı bu biraz da. Çünkü taraftarın birine yüklenmek ve bunun acısını bir yerden çıkartmak istiyordu. Burada biraz kurban Ugeçukwu gibi olmuştu ama ben vallahi kendi içimde bugün Ugeçukwu'yu ilk 11 bekliyordum. Yani ben de o mesajı zaten daha öncesinde maçlarda almıştım. Bugün Ugeçukwu'yu arkadaşlarımla da konuşurken de ben Saray yerine Ugeçukwu çok bu başlar diye düşünüyordum. Hem de Saray'ı biraz daha dinlendirmek adına. Çünkü Lisbon maçında Saray maçın sonlarına doğru da biraz bayağı bir yorgunluk göstermişti. Dedim ki bugün dinlenir, belki Galatasaray bu şekilde bu Kocaeli maçına çıkar diye düşündüm ama hoca takdirdir tabii ki. Ben yine Ugeçukwu'yu aldığı dakikada sürede yine o dikine oynaması ve topa hakimiyeti. Gerçekten hani bize biraz, biz oyuncuyu tam olarak bilmiyorduk Galatasaray'a geldiğinde ama bize bu şekilde bahsedilmişti. Sonra biz ilk gördüğümüzde dedik ki bu adamın bununla bir alakası yok ama şu an bakıyoruz ki evet biraz daha onları göstermeye başladı. Galatasaray'da da umarım Lemina'nın yokluğunda tam bu fırsatken, tabii haftaya Trabzon maçı var, hoca orada direkt 11 atar mı bir şey diyemem. Ama bu aralar, bu maçlar özelinde bir kombi sanki ona yakışırdı. Özellikle bu maçta, Kocaeli maçında. Trabzon maçında çok hocanın tercih edeceğini düşünmüyorum şimdiden. Hani bir sakatlık vesaire olmazsa Saray özelinde. Ama ben oyuncu izleyicimize de katılıyorum. Ben oyunda kaldığı sırada çok beğendim.
2: Yani gerçekten bence de fena değildi. O sırada o kadar aslında birazcık müsabakanın son, işte golden sonraki diliminde çok fazla mesajımız vardı. Biraz hem mesajlarla okurken o sırada çok net bir şekilde benim çok gözümden kaçmış bir performans olarak yorumlarım. Çünkü o dilimde biraz daha mesajlara dönmüştük. Maçın belli bir kısmında çok daha fazla karşılaşmaya yöneliktik. Onun haricinde mesajlara dönüktük. O yüzden bu detaylar çok önemli. Bütün dinleyicilerimizin mesajları çok önemli. Hakan Erol'un yorumları zaten her zaman çok kaliteli. Murat Bey demiş ki, merhabalar iyi akşamlar demiş ki, Deniz Gül konusunu konuştuk ama bir iki cümle daha almak isteriz. Yani şöyle diyeceğim, Deniz Gül bence bu ligin en iyi Türk santraforu diyebilir miyiz? Gerçekten çok mücadele ediyor, güçlü bir fiziği var, tam bir santrafor demiş. Yani bu ligin en iyi Türk santraforu Deniz Gül müdür abi?
0: Yani bunu demek çok erken can. Yani şu an çünkü bugün ilk defa ilk 11'de gördük. Yani şimdi haksızlık yapmamak lazım. Oyuncuya da şimdi böyle bir şey söyleyip sonra farklı bir durum olduğunda oyuncuyu da hani şey baskı altında bırakıyoruz hepimiz. Ya bırakalım oynasın deriz. İzleyelim biraz daha, görelim. Osimhen'le belki oynadığı maçlar olacaktır. Belki Osimhen yine sorun yaşadığında yine ilk 11'e çıktığı maçlar olacaktır. Ben Deniz'i bugün beğendim bu.

0: arada. Gerçekten beğendim. Hı-hı. Ve bu ligde de gerçekten iş yapacak bir profili var kendisinin. Sıtı dörgü oynayabiliyor, servis yapabiliyor. Hı-hı. Ve aynı zamanda topla hızlanabiliyor. Bugün bir direkten duran topu vardı. Orada hızlanmasını görmüşüz dedi.
1: Evet, bence. Evet. Yani çok kıymetliydi bu arada.
0: Evet, yani orada biraz sinyalleri zaten verdi oyuncunun oyuncu profiliyle alakalı. Ama dediğim gibi şimdi oyuncuya bu şekilde bir yorum yapmak, üstünde de baskı yaratacağını düşünüyorum ben şahsen. Yani biraz izleyelim, yani bir 10 maç olsun, 15 maç olsun ligi bir yaralayalım, şeyler görelim. Ondan sonra bunun kararını zaten buradayız, hepimiz veririz.
1: Evet tabii, %100 katılırım. Buradayız. Zaten Hakan Erol da maç sonlarında bize her zaman eşlik ediyor. Bu arada Galatasaray taraftarları da yavaş yavaş stad terk ettiler. Yavaş yavaş radyo golü açtıklarında görebiliyorum. Birçok kişi bizleri şu anda mesajlarını gönderiyorlar. Hakan Erol devam ediyorum. Dinleyici mesajları ilerleyeceğim bugün. Dinleyicilerimiz de tam olay örgüsüne göre mesajları göndermeye gerçekten artık çok net bir şekilde tam olay örgüsüne göre gönderdikleri için de çok iyi bir soru gelmiş. Hakan Güneş'ten bir soru var. Demiş ki Leo ve Sané'nin oyun aklına bence bu takım uyamıyor demiş. Bu iki oyuncuyu da oyuna entegre ettiğimiz zaman çok daha iyi olabilir. Diğer takımların şapkalarını önüne koyması gerekebilir demiş. Ne dersin abi?
0: Ben bu konuda katılıyorum. Çoğuna katılıyorum. Yani Sané'nin formsuzluğu bir yana, ama Sané oyundayken verdiği toplarda alamadığını görüyorum mesela. Hani Sané veriyor, içeri koşu atıyor ama bu gören yok. Oyuncu koşuyu boşa atmış oluyor. Sané formsuz, buna da katılıyorum. Çok yani taraftar şu an bu şekilde söylüyor, sosyal medyada özellikle, ama yani oyuna girdikten sonra yine 2-3 kişiyi oyundan düşürdüğü bir sekans var. Yani o pozisyon mesela gol olabilirdi Galatasaray adına, ki oyuncunun da bence aksiyonları değerlendirilemiyor Galatasaray'da, bu da var. Yani yarattığı asistler, pozisyonlar, kendisi de yakaladıklarını atamayınca bu sefer oyuncu üzerinde eleştiriler olabiliyor. Ama ben katılırım, yani Leo ve Sané gerçekten o kadar üst düzey oyuncular ki onlar anlaşabileceği oyuncularla bir frekans uyum yakalaması gerekiyor Galatasaray'da. Ben bunu düşünüyorum. Hı hı. Yani bu da geçen sene bir tık Sané tarafında oldu aslında, ama bu senenin girişinde hiç bunu göremedik. Ama Galatasaray'ın oyununun bu sezon üzerinde bir şekilde buraya evrilmesi gerekiyor hocam. Çünkü lig uzun, maraton uzun.
1: Galatasaray
0: aynı oyun üzerinden devam edemez. Çünkü sonuçta birçok rakip bunu çözüyor. Geçen sene de bunları yaşadı Galatasaray. Artık Leo ve Sané gibi oyuncular varken elimde, Galatasaray'ın işini daha çok kolaylaştırması lazım ve onlar üzerinden de setler üretmesi gerekiyor.
1: %100 katılırım sana. Hakikaten böyle iki tane değeri varken bu oyuncuları çok daha net parıldatabileceği bir organizasyonları da bence taraftar görmeli, görmesi de gerekir derim. Şu anda bakıyorum, hatta bir dinleyicimiz, Ramspark'tan dönen bir dinleyicimiz yazmış, demiş ki abi ben statta izledim maçı, Ramspark trafiğindeyim, bir şey dikkatimi çekti, maç sırasında Okan Buruk sürekli her pulsuna itiraz ediyor, dördüncü hakemle irtibat halinde, çok heyecanlı. Acaba takıma mı güvenmiyor da bu kadar fazla itiraz ediyor ve biz de bunu görebiliyoruz demiş ki, televizyondan izleyen insanlar da aslında o itirazları rejinin belli başlı zamanlarda bizim tam olarak ekranın önüne getirdiği vakitte biz de görebildik. Ama Hakan Erol, nasıl bakarsın dinleyicimizin mesajına?
0: Yani şöyle Can, Okan Buruk biraz zaten biliyor, sen de biliyorsundur işte daha önceki maçlarından, biraz memnuniyetsiz bir hoca. Yani 7-0'lık bir Başakşehir maçı hatırlıyorum ben, o gün bile yüzü hocanın sırtı satıyordu. Yani sanki bir şeyler yanlış gidiyormuş da Galatasaray yeniliyormuş gibi. Sürekli 3-4-0 da olsa maç hakemle diyaloglar. Yani bu hocanın karakteri, yani ben bunun Kocaeli maçına özel olduğunu, yani bugünkü oyuna özel olduğunu düşünmüyorum. Bence Galatasaray oyun anlamında bugün gerçekten iyiydi. Yani bugün skoru bir kenara bırakırsak, Galatasaray özellikle ilk yarıda yakaladığı pozisyonlarla maçı erken bitirebilirdi. Yani futbol bazen olmuyor. Galatasaray özelinde bu sene gerçekten olmuyor bu arada. Yani bir katede yeri sardığımızda bir Erzurum maçı galiba 4-0 kazanıldı.
1: Evet.
0: Yani Başakşehir maçı ilk yarıdan kopabilecek bir maçtı.
1: Osimhen gitti, 30 dakika 40 dakika biraz kaotik bir maça dönüştü.
0: Evet, ki ama o gün de kaçan pozisyonlar vardı ki, ya da mesela Osimhen oyundayken de daha çıkmadan da Galatasaray'ın yararlanamadığı 1-0'ken oyun pozisyonlar vardı. Hı hı. Çorum maçı da Galatasaray'ın, yani bugün istatistiklere bakılabilir, yakaladığı gol beklentisi, pozisyonlar. Bazen gerçekten bu sene üzerinde Galatasaray'da olmuyor, yani olmayınca olmuyor diye bir şey vardı. Bir şanssızlık vardı. Yani futbol, yani bazen bir gol beklentisinden 6-7 tane gol atabiliyorsunuz. Galatasaray 3-4 gol beklentisiyle 1-2 gol attığı o maçlarda oynadı bu sezon. Hı-hı. O sebeple yani ben oyun üzerinde şu an bir eleştiri yapamam. Yani hocaya da yapamam. Sadece bazı oyuncu kanallarıyla ilgili belki yapabilirim. Ama ben bugün Galatasaray'ın gerçekten kazanacak oyunu oynadığını düşünüyorum.
1: Hakan Erol, %100 katılırım sana. İki tane mesaj alacağım. Sonrasında Selim Hoca'ya mesajlarınızı ileteceğim. Yani Hakan Erol'a son iki sorumu soracağım. Birincisi tabii ki hakemle alakalı bir soru olacak. İkincisi de Oğulcan Bey demiş ki aslında biraz ters taraftan yani Galatasaraylı olmayan bir dinleyicimiz olduğunu anlıyorum. Okan Buruk yani aslında bir önceki soruya çok benzer bir soru olduğu için bunu da konunun içine dahil etmek istiyorum. Her kararı itiraz ediyor. Ayrıcalığı mı var hakkında böyle bir iddiada bulunmuş. Bir cevap hakkı doğar en azından Hakan Erol'a. Bir cevap hakkı verebilir miyiz?
0: Tabii yani ya ben bunlara katılmıyorum. Hani Okan Buruk yokken hatırlarsın sen de Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başında, başındaydı.
1: Tabii.
0: O sezonda Sergen Yalçın sana şöyle söylüyor.
1: Yani sadece Okan Buruk değil birçok teknik adam var ve bu metodu...
0: Sen de dünya futbolunu takip ediyorsun yani İtalya Serie A'ydı, Premier Lig'de bu tarz hocalar var. Yani diğer başta dizersek bu tarz hocaların olduğu hakemin kararlarına itiraz ettiği yerinde duramayan heyecanlı hocalar yani belki Okan Buruk burada ilk 20'ye bile girmez. Bugün bir liste yapsak.
1: Evet.
0: Sağ kenarındaki hoca tavırlarıyla ilgili. Ya bunlar olumsuz şeyler değil. Bunda seven vardır, sevmeyen vardır. Ama yani takımı için sonuçta o da ekstra kenarda bir efor sarf ediyor. Hı-hı. Zaten bir hakeme karşı bir ekstra nasıl diyeyim kural dışı bir hareket olmalı. Yani cezalandırılır. Burada bu kadar net. Yani,
1: Hakan Erol, çok kısa bir dilimiz var. Yaklaşık son bir soru hakkımız var. Yaklaşık 1-2 dakikamız var. Hakem hakkında aynen. Selim Hoca ile biraz daha uzun konuşuruz ama Hakan Erol evet. En azından yorumunu alayım. İki tane çok tartışılan pozisyon var. Bir tanesi Lucas Torreira'nın maçın hemen başlarında yaptığı pozisyonla alakalı, sert girişiyle evet. alakalı Galatasaray taraftarı haricindeki bizleri dinleyen taraftarların o pozisyona bir itirazı var. O pozisyonun daha farklı değerlendirilmesi gerektiğini iddia ediyor bir taraf. Bir taraf da diyor ki yani Galatasaray taraftarları da diyor ki iptal edilen golde kaleci Serhat Öztaşdelen'in o topu tam elleriyle kavuştururken oradaki topu alışının temiz olduğunu iddia ediyor Galatasaray'da Deniz Gül'ün. Yani konuyu aha. ne tarafından bakarsın? Bu iki tane majör pozisyon üzerinden hakemi birazcık okumanı rica ediyorum. Çünkü zaten belli başlı atlanan fauller, kartlar vesaire evet, derken var. Ligimizdeki hakem performansları da malum. Evet, o evet. yüzden de bu iki majör pozisyonda senin bakış açın nasıl olurdu?
0: Yani ben önce de kendi görüşlerimi söyleyeyim. Torreira'nın pozisyonuna faul verildi fakat kart verilmedi sanırım. Pozisyon sarı kart olmalıydı bence.
1: Tamam.
0: Bir şekilde. Aynı şekilde Deniz Gül'ün bulduğu golde de bence kaleciye faul var. Çünkü kaleci topu yerde iki eli tutuyor, kavuruyor yani. Yani o top bir yerde topta zemine temas ediyorsa ve kaleci topu iki eli tuttuysa o daha sonra temas faul sayılıyor diye ben biliyorum. Tabii hakem hocaları daha iyi yorumlar ama bence faul benim bilgime göre. Bir de Lucas Torreira'nın yüzüne gelen sanırım bir dirsek vardı. Hakem faul bile vermedi. O da bence faul ve sarı kart olmayı dedik maçın yarısında. Yani benim kendimce şu an aklımda kalan
1: ana hatlarıyla bu şekilde yani kritik pozisyonlardaki evet. Hakan Erol'un değerlendirmesi karşılaşmanın müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan nezdinde bu şekilde diye anlıyoruz. Peki Hakan Erol çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim Can.
1: Her zaman bekleriz, stüdyoya da bekleriz ayrıca.
0: Tabii ki. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar dinleyicilerimize.
1: Görüşürüz. Evet Hakan Erol'la beraberdik. Birazdan Selim Hoca'ya, Selim Feyzoğlu'na bağlanacağız. Selim Hoca'nın da yorumları çok kıymetli. Kendisiyle zaten oyuncu puanlamalarını da yapacağız. Her iki takımın da oyuncu puanlamalarını yapacağız. İlk genel 90 dakika sonra hakem konularında konuşacağız ki Selim Hoca da notlarını almıştır diye tahmin ediyorum. Evet kendisi de hazırmış. Selim Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi akşamlar Can.
1: Hocam şimdi tabii ki sizinle birçok şeyi konuşacağız. Yaklaşık bir 15-20 dakika civarında süremiz var. Sonrasında tabii ki teknik direktör açıklamalarına gideceğiz. Basın toplantılarına gideceğiz. Lakin hocam şimdi öncelikle sizden 90 dakikanın teknik yorumuyla başlamanızı rica edeceğim. Hem Galatasaray hem Kocaeli tarafıyla alakalı yorumlarınızı sizden duyabilir miyiz hocam?
2: Tabii öncelikle iyi akşamlar herkese, iyi pazarlar, güzel bir hafta diliyorum. Galatasaray'a gelecek olursak bence gol üretilemese de kazanmayı çok isteyen böyle iştahlı bir Galatasaray takımı gördüm ben bugün. Maçı kazanmak için her şeyini ortaya koydu oyuncular.

0: bireysel olarak etkili olunamasa da Beşiktaş'tan liderlik koltuğunu geri almak için güzel bir savaş verildi diye düşünüyorum. Leao da Galatasaray taraftarıyla artık buluştu diyebiliriz. İlk galibiyet üçlüsünü de çektirdi. Burada üçlü anında yüzünden gülücükler saçıldığını da dinleyicilerimize aktarmak istiyorum.
1: Kıymetli
0: bir oyuncu. Valla müthiş bir oyuncu bence. Yani maçı genel olarak teknik taktik olarak değerlendirmekten ziyade biraz daha oyuncular üzerine konuşmakta fayda görüyorum.
2: Peki.
0: Çünkü teknik taktik açısından çok organize iki takım göremedik bence. Biraz daha zorla rakibin üzerine çökerek yapılan hücumlar vardı. Kocaeli Spor takımı da genelde Agye'nin ayağından bulduğu pozisyonlarla Galatasaray'ın kalesini zorladı ama Uğurcan da başarılıydı diyelim. Direkten dönen bir top da vardı. Leao beni çok heyecanlandırıyor Can. Yani ilk defa içeride oynadığı maçta ilk 11 başladı Galatasaray'ın ve bence taraftarlar da her top ayağına geldiğinde heyecanlanmıştır. Hani verdiği paslar, attığı çalımlar olsun. Çok güçlü bir oyuncu, bence kadroya katılması çok önemliydi. Bugün bir sonraki değerlendirmek istediğim oyuncu da Abdülkerim. Apo'nun geri dönüşü diyebiliriz bence bu maç için. Haftalardır performansındaki düşüşten bahsediyorduk ama bugün hem savunma hattındaki oyunuyla hem de attığı gol ve takımı ipten alışıyla kaptan Abdülkerim'in geri döndüğünü söyleyebiliriz.
1: Katılırım.
0: Şutları zaten deniyordu bir sürü maçtır. Geçen sezon da bir sürü örneğini görmüştük. Orta ve şutlarıyla gol yollarında takımına katkı sağlamaya çalışan bir oyuncu. Ben bugün Abdülkerim'i çok beğendim. Osimhen'e gelecek olursak da şunu söyleyeceğim. Oynamasa da maç sonunda adından bahsettiren bir oyuncu olduğunu tekrar gördük Osimhen'in bugün. Biliyorsunuz bugün Deniz başladı forvet hattında. İyi de bir maç çıkardı bence ama Osimhen'in yokluğu her maç daha ağır bir şekilde hissedilmeye devam ediyor. Galatasaray takımı bence paslaşarak organize bir şekilde şans yaratan, yaratıcılıkla gol bulan bir takımdan ziyade biraz daha oyunu rakip yarı alana yıkıp tabiri caizse ittirerek goller bulan bir takım. Ve Osimhen varken çok daha kolay sonuca ulaşılıyor. Yani bugün Osimhen'in yokluğunda Deniz varken ve bence Deniz'in iyi de bir performans gösterdiğini düşünürsek, yani toplu oynamayı seven, arayışları seven bir oyuncu, tabela yapamadı. Osimhen olsaydı zannediyorum ki çok daha erken maç kopardı. Bu maç belki de 4-5-6'ya gidebilirdi. Çok fazla pozisyon buldu Galatasaray. Biraz Barış Alper'e de değinelim.
1: Lütfen hocam.
0: Yani çok istiyor oyuncu ama üretimi çok azaldı. Fiziksel gücünü koruyor gibi görüyoruz ama bence buradaki ana problem rakip oyuncuların biraz daha Barış Alper'in savunmasını, yani hücum stilini çözüp ona karşı nasıl savunma yapılacağını öğrenmiş gibi görünüyorlar. Yani oyuncunun üzerine gidip ikili mücadeleye girmektense bekliyorlar üzerlerine gelmesini ve Barış Alper genelde topu kaptırıyor veya yararlanamıyor diye gördüm. Ben birkaç maçtır da böyle açıkçası. Yani şimdi takımda da çok fazla kanat oyuncusu var. Leao, Sané, Yunus, Barış. Buradaki çokluk önemli olacaktı sezon boyunca ama ilk 11'de de kimin başlayacağının yavaş yavaş belirleneceğini düşünüyorum. Milli takım arasından sonra artık takımın ilk 11'i biraz daha oturacaktır. Torreira yine çok iyiydi.
1: Ben de beğendim hocam. Katılırım.
0: Yani hem rakibin çıkışlarını engelliyor top keserek, hem de hücum organizasyonlarının başlangıcında Saray'la ve stoper hattıyla beraber bir pas bağlantısı oluşturuyor. Çok beğendiğim bir oyuncu. Yani kaptanlığı da hak ediyor diye düşünüyorum. Zaten hani pazubantsız kaptanlarından biridir kuşkusuz takımın ama maç içerisinde bütün oyuncuları takımdaki rahatlattığını düşünüyorum. Bugün bir parantezde Sanchez'i açmak lazım bence. Galatasaray takımının savunma anlamında en önemli isimlerinden biriydi. Yani her topu kesiyor. Hava toplarında bir tane

0: bile rakibe indirtmiyor ve pozitif kullanıyor. Yani topu karşıladıktan sonra hemen ayağa çıkarak Torreira ya da beklerden birine bence çok yani takımın görünmez kahramanlarından bir tanesi, hatta bugün de bayağı görünürdü bence. Salah'ın free kick çalıştığıyla ilgili bir bilgi geldi bana. Bugün de
1: hocam o çalışma ürünü müydü? Ben gol dedim.
0: Yani burada biz de gol oldu zannettik ama kalecinin çok ufak bir dokunuşu var. Top direkten döndü gibi gördük başta ama kalecinin kurtardığını görüyoruz. Bence Salah'ı bu durumlardaki, yani bu tarz frikiklerdeki çalışmalarını sürdüğü antrenmandaki oyuncular da ona bırakacak özgüvene sahip topu. Böyle bir pozisyonda hani Sané vardı sahada. Başka oyuncular da vurmak isteyebilirdi. İlk defa Eren Elmalı'yı izledik sol bekte. Yani
1: hocam sesiniz gitti. İlk defa Eren Elmalı'yı sol bekte izledik dediniz hocam. Lütfen devam edelim.
0: Jakobs Barış Alper ikilisini görüyorduk sol kanatta ve iyi bir uyumları vardı bence. Bunu sezon başından beri dile getiriyorduk. Savunma anlamında da hücum anlamında da orası ilerliyordu. Ama şimdi yeni bir sol ön oyuncusu var takımda ve zannediyorum Okan Buruk hem Jakobs'u biraz dinlendirip hem de Eren Leao ikilisinin uyumuna birazcık bakmak istedi. Bence uyumlu.
1: Mantıklı bulur musunuz bu tercihi hocam? Peki.
0: Biraz fazla ofansif buluyorum. Çünkü Eren'in de klasik bir sol bekten ziyade çok fazla hücum oyuncusu niteliği olduğunu düşünüyorum. Bu arada ofansif bir Galatasaray izlemeyi, yani hücum planı üzerinden maçları planlayan bir Galatasaray izlemeyi ben seven bir izleyiciyim. Fakat savunma arkasında da çok top kaçıran bir takım olduğumuz için mesela bugün Arge'yi çok fazla kaçtı. Yani ne bu kadar, yani Eren Leao ne kadar etkili verimli olur savunma anlamında ilerleyen maçlarda göreceğiz bence. Fakat ben beğenmedim diyemem. Yani iki oyuncu da, Eren de Leao da top ayağına yakışan ve pas üçgenleri kurabilen oyuncular. Maç içinde de bolca gördük bence.
1: Selim hocam çok fazla mesajımız var. Biraz dinleyici mesajlarına da dönmek istiyorum hocam. Çok kıymetli katkılarınız var. Her zaman bizlere yorumlarınızı güzel güzel aktarıyorsunuz. Çok özür diliyorum tekrardan sizden. Ancak Nijerya'dan dinleyen bir dinleyicimiz varmış. Hakikaten Abuja'dan selamlar göndermiş. Selim Abuja. Hoca'ya demiş. Seviliyorsunuz hocam demiş bir dinleyicimiz. Abuja'dan seni dinliyormuş. Nijerya'dan dinliyormuş. Hatta Mehmet Bey de...
0: Selamlar olsun Abuja'daki kardeşimize.
1: Selim hocam bence Mehmet Bey...
0: Osimhen etkisi Afrika'ya kadar yayılıyor. Bakın görüyorsunuz. Yani Türk bir dinleyicimiz muhtemelen ama... yani Nijerya'da bile şu anda Galatasaray maçlarının takip edildiğini söyleyelim.
1: Çok kıymetli değil mi hocam?
0: Çok kıymetli ve ancak böyle büyük transferlerle bu noktalara gelinebiliyor. Yani Osimhen gibi bir oyuncunun kadroya katılması gerçekten çok önemli tanıtım açısından.
1: Selim hocam şimdi tabii ki birçok mesajımız var ama aslında bütün dinleyicilerimizin isimlerine böyle bir selam vereceğim. Çünkü aslında birçok hepsinin söylediği yazdığı mesajların böyle kombinasyonunu size aslında iletmek istiyorum. Mehmet Bey'e selam olsun. Aynı zamanda Mesut Bey'e selam olsun. Şöyle bakıyorum, Hakan Güneş'e selam olsun. İltu Bey'e, Kadir Bey'e selamlar. Aydın Bey'e selamlar. Nurullah Bey'e selamlar. Murat Bey'e selamlar. Birçok mesajımız var, hatta Olcan Bey'e de selamlar. Selim hocam şimdi şöyle gitmek istiyorum. Bugün birazcık oyuncu puanlamamız gerekiyor. İster istemez hızlı hızlı bir Galatasaray'ı ve Kocaeli tarafını puanlayalım. Bir de aynı zamanda hakemi konuşalım hocam. Hakem de çok konuşulması istenen bir nokta şu anda. Birçok dinleyicimiz birkaç pozisyonu dinlemek istiyor ama önümde kadro var. Galatasaray'ı oyuncu performanslarını değerlendirdik genel olarak hocam. Birazcık kısıtlı bir zamanımız var. Siz de anlayış göstereceğinizi biliyorum ama.
0: Hızlı hızlı teker teker puanları söyleyelim. Zaten yorumlarını yaptık oyuncuların aslında.
1: Peki Uğurcan diyorum hocam.
0: 7 standart bir maç.
1: Tamam. Şallahi de dersek.
0: Şallahi'ye ben bugün 9 puan vereceğim. Çok etkiliydi bence.
1: Sanchez Abdülkerim.
0: 8 puan veriyorum Sanchez'e.
1: Eren'e ne dersiniz hocam?
0: Yani Eren bence 7 puan alır bu maç.
1: Peki. Torreira ve Saray'ı sorayım.
0: Golü atan Apo'yu söyleyelim. 10 puan veriyorum maçı kurtardığı için Apo'ya.
1: Peki.
0: Torreira Saray ikilisi için bence hücum anlamında verimsiz bir maç oldu. O yüzden 7.5-8 puana sabitleyeceğim onları.
1: Peki,
0: ortalamalı 8 diyelim.
1: 10 puan Abdülkerim'e geldi. Eren'i söylemiş miydiniz hocam, ben duyamadım.
0: Eren'e 7 puan vermiştik.
1: Peki hocam. Barış, Yunus, Leao sırasıyla ne olur?
0: Barış 6, Yunus 5, Leao ise 8 puan benim.
1: Peki. Deniz Gül kaç puan alır bugün?
0: Deniz Gül'ü beğendim. 8 puan veriyorum. Toplu haşır neşirliği yüksek bir oyuncu. Top ayağına da yakışıyor. Arıyor da. Bence güzel bir yedek forvet transferi oldu genç yaşına rağmen.
1: Sonradan oyuna dahil olan isimleri söyleyeceğim. Galatasaray'da Alexey Batrakov.
0: Batrakov etkisizdi bugün. 6 puan veriyorum.
1: Peki. Leroy Sané ve Uge Çukwu'yu soracağım. Jakobs'a, Kazımcan'a soru işareti bırakırız herhalde hocam. Doğru muyum?
0: Doğru. Sané'nin bir tane olumlu aksiyonu vardı girdiğinden itibaren. Bence 7 puanı hak edecek bir performans görmedik. 6 puan veriyorum.
1: Peki.
0: Burada Uge Çukwu'ya bir parantez açmak istiyorum. Bana oldukça güven verdi maça girdikten sonra. 8 puan hak ediyor bence. Kısa süre alsa da son derece yani oynadığı çevreye, yapması gereken müdahalelere, vermesi gereken paslara hakim bir oyuncu olarak görüyorum. 8 puan hak ediyor diye düşünüyorum.
1: Peki Selim hocam, şöyle bakıyorum. Kocaeli Spor tarafında da çok kısa belli başlı sadece ilk 11'i soracağım. Serhat dersek, kaleci Serhat kaç puan alır?
0: Kurtarışları vardı, 8 puan veriyorum.
1: Peki savunmayı doğrudan sayacağım. Belki toplu bir puan vermek istersiniz. Dijkstil, Zucru, Malika ve Haydara. Savunma hattı kaç puan alır? Yani öne çıkardığınız biri var mıdır?
0: Galatasaray'a deplasmanda bir gol izni veren bir takım. Çok pozisyona girdi bir yandan Galatasaray. Yani 7 puan verebiliriz bence. Daha farklı bir maç bitseydi belki daha farklı düşünebilirdik ama yine 7 puan
1: veririz. Ortalama 7 veririz diyoruz. Orta alanda Berkan, Şov ve Sisoho isimlerinin oluşturduğu bu üçlüye kaç puan veririz? Veya sivrilen bir performans var mı?
0: Berkan 7, geri kalan oyuncular 6 diyorum. Orası.
1: Berkan 7, geri kalanlar 6. İleri hatta Souza, Aye ve Agye'yi üçlüsü. Bu evet. Üçlüye kaç puan veririz? Sivrilen var mıydı?
0: Agye'yi çok aradı, kaçırdı ama aradı. Yani oralarda bulunduğu için 7-8 puan hak ediyor. Diğer oyuncuların etkisiz olduğunu düşünüyorum. 6 puan veriyorum.
1: Peki hocam, şimdi tabii ki herkesin merak ettiği soruya gelelim. Hocam şimdi Atilla Karaoğlan bugün müsabakayı yöneten hakemdi ve iki tane aslında maç içinde majör karar çok tartışıldı. Birincisi birazcık Galatasaray tarafında olmayan, yani diğer takımları destekleyen taraftarların çok fazla bizim de mesaj kutumuza gönderdiği mesaj. Doğrusunu söylemek gerekirse Torreira'nın pozisyonu hakkında, maçın başındaki Torreira'nın pozisyonu hakkında pozisyonun değerlendirilmesinin daha farklı olması gerektiğinin altını çizdi birçok taraftar. Galatasaray taraftarları ise VAR'dan dönen Galatasaray'ın Deniz Gül müdahalesi olduğunu iddia ettiği, ya doğrusu karşılaşmanın hakemine VAR'ın iddia ettiği bir pozisyon sonrasında bir gol gelmişti. Lakin o pozisyonda VAR'dan dönmesinin yanlış olduğunu ifade eden bir Galatasaray tarafı var. Aynı zamanda birçok takım taraftarlarında Okan Buruk'un kenarda birazcık daha hararetli ve bazı kötü sözlerin ekrana yansıması kaynaklı olarak da daha farklı cezalandırılması gerektiğini vurguladığı bir durum da var. Galatasaray taraftarı olmayan kimselerden. Genel manada Atilla Karaoğlan'ı, genel hakem kadrosunu bugün nezdinde nasıl yorumlarsınız? Pozisyonlara yorumlarınız nasıldır hocam?
0: Bir kere önce şunu belirteyim. Atilla Karaoğlan benim beğendiğim bir hakem değil ligdeki. Çok daha yetenekli hakemler olduğunu düşünüyorum. Bugün maçta pek hakemlik bir durum yoktu bence bir yandan. Onu da söyleyelim. Temiz bir mücadele oldu. Torreira'nın pozisyonu bence çok üzerinde durulması gereken bir pozisyon değil. Yani farklı değerlendirilebilirdi ama hakemin kararını doğru buluyorum her ne kadar beğenmesem de hakemi. Bu gol pozisyonunu nasıl değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Peki hocam.
0: Orada ben maçı izlerken faulden ziyade golü zaten offside sebebiyle iptal edilmesi gerektiğini belirtmiştim. Burada başka bir faul tespit edildi, daha detaya girildi, VAR'da uzun süre incelendi. Deniz Gül'ün oradaki offside pozisyonunu ben dinleyicilere hatırlatmış olayım. Peki. Orada faulden önce ciddi bir offside var zaten golle ilgili. Leao dokunduğu sırada topa, Deniz Gül zaten kabak gibi offside'da. Gol zaten iptal olmalıydı. O yüzden çok üzerinde durmaya gerek yok yani. Faul ya da değil. Ama bu gol geçerli olmazdı zaten orada bir faul tespit edilmeseydi. Bunu söyleyebilirim. Yani yorumlarım bu şekilde.

0: hakemle ilgili. Dediğim gibi biraz da futbolcular üzerinden dönen bir maç oldu. Çok fazla hakemlik bir konu görmedik. Bir tane Kocaeli futbolcunun eline çarpan pozisyon vardı. Onu da iyi süzdüler. Çok yakından gelen kafa vuruşunda oyuncunun eline çarpıyor. Elde bitişik zaten. Çok hakem üzerinden okunabilecek bir maç olmadığını düşünüyorum.
1: Peki maçın hakkı 1-0 mıydı yoksa farklı bir skor muydu? Onu da sorayım Selim hocam size.
0: Yani dediğim gibi Osimhen olsa 4-0 5-0 bitebilecek bir maçtı. Topu 3 direğin arasından geçiremedi Galatasaraylı futbolcular. Bir yandan da Kocaeli takımı da iyi direndi o top 3 direğin arasından geçmesin, gol olmasın diye. Talihsiz bazı pozisyonlar vardı. Daha kolay yani harcanmış diyebileceğimiz pozisyonlar vardı iki takım adına. Deniz Gül'ün direkten dönen bir şutu var. İyi bir pozisyondu o da. Yani maçın hakkı daha farklı olabilirdi ama Galatasaray taraftarı yani 1-0 biten bir maçın sonucunda liderliği geri aldığı için mutlu olacağını düşünüyorum. Bu arada bence genel bir yorumda daha bulunmak gerekirse.
2: Lütfen hocam, lütfen buyurun.
0: 5 maçın 5'ini de son derece istekli ve çokça pozisyona girmiş bir Galatasaray takımı var tamamlayan. Bu takım bana ümit vaat ediyor. Biraz takım oturdukça, as oyuncular 11'deki yerini aldıkça bu takımın gücünü zaten göreceğiz bence. Ki şunu da söylemek lazım. Hafta içinde oynanan Sporting Lisbon karşılaşmasında da rakibi sağdan ilk yarı silen bir Galatasaray vardı. O Osimhensiz şekilde hatta.
2: Çok güzel belirttiniz hocam.
0: Geçen sene çeyrek final yapmış bir takım. Ben Avrupa maçındaki performanstan da mutluyum. Sonuç her hiçbirimizin istemediği gibi oldu ama rakibin golleri de zaten nasıl geldiği belli. Yani 3 pas yaptırmadı Galatasaray takımı Sporting Lisbon'a ilk yarı özellikle. Ben istikbalinin parlak olduğunu düşünüyorum Galatasaray takımının. Önümüzdeki maçlar bakalım bize neler gösterecek.
2: Peki Selim hocam, hakikaten sizden çok kısa da bir söz almak isterim. Trabzonspor maç sonunda sizinle sohbet etme şerefine erişebilir miyiz diye, hazır yayında sizi yakalamışken, böyle bir zor anda sizi yakalamışken bir sorayım. Eğer gelirse çok mutlu olurum.
0: Sorduktan sonra cevabım tabii ki evet olur. Her zaman yapmak isteriz bunu hocam.
2: Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Hakikaten bir kez daha ağzınıza sağlık. Gerçekten katkılarınız çok çok kıymetli bizler adına. Selim hocam sağ olun, var olun.
0: Benim için bir zevk. Herkese iyi pazarlar, iyi haftalar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederiz. Selim hoca bizlerle beraberdi ki tabii ki flaş açıklamalarla devam edeceğiz. Flaş açıklamaları olacak. Aynı zamanda teknik direktör açıklamalarını da değineceğiz programımızda. Bunu da bir kez daha sizlere aktarmış olalım. Oyuncu röportajlarıyla şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Nitekim Davinson Sanchez şu anda Midson alanında. Evet, Davinson Sanchez'e gidelim. Sanchez'in ardından tabii ki çeşitli oyuncularla devam edeceğiz bu şekilde. Sonrasında antrenörlere doğru uzanacağız. Bugünlük iki konuğumuzu konuk ettik. Şimdi biraz bakalım sahanın aktörleri neler söylüyor.
3: Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan Davinson Sanchez bizimle birlikte. Davinson, tebrikler. Bugün gol yemeden kazanılan ve çok değerli liderliği tekrar aldığınız bir maç oldu. Sence nasıldı bugün takım arkadaşları performansı?
4: Bueno, contento. Pienso que había que volver a ganar, había que volver a hacer de una manera bueno, no tan cómoda, pero contundente. Tuvimos un par de ocasiones donde pudimos abrir el marcador, yo creo que temprano. No se dio, pero bueno, gracias al persistir, ¿no? A la insistencia, tuvimos la chance de abrir el juego y poder llevarnos los 3 puntos, que es lo que queremos.
5: Mutluyuz tabii, kazanmaya dönmek istiyorduk. Süreklilik çok kıymetliydi. Tabii ki bir fırsatlar yarattık. Erken gol imkanımız da oldu fakat iptal oldu gol sonrasında, ama biz ısrar ettik. Oyunumuzu oynamaya devam ettik ve çok istediğimiz bir 3 puanı kazandık sonunda.
3: Gol yemeden kazandınız dedim. Abdülkerim'le uyumunuz devam ediyor, yıllardır süren. Kendisi şu anda bizi bekleyen isimlerden biri. Hem uyumunuz hakkında hem de attığı gol için neler söylersin?
4: Bueno, nos conocemos hace un tiempo ya, contento por él, ¿no? Que por ahí, bueno, esto es de momentos, ¿no? Y sí, lo tengo que decir, cuando un compañero no lo está pasando bien, el equipo tiene que ir a rescate y hoy le tocó disfrutar a él, hoy tocó que él nos diera la victoria.

0: capitán y bueno, sabemos que, y él sabe que cuenta con nosotros para estar ahí. Contento, muy contento por él.
1: Uzun süredir beraber oynuyoruz. Tabii çok iyi tanıyoruz artık birbirimizi. Mutluyum onun için. Takım arkadaşlarımızdan biri iyi işler yaptığı zaman onun için zaten hepimiz mutlu oluyoruz her zaman. Aynı zamanda kaptanımız sorumlulukları da var ve kaptanımız bugün maçı kazandı diyebiliriz. Çok mutluyum onun için.
2: Teşekkür ediyorum. Abdülkerim'i ve bekletmeyelim. Salvador da seni bekliyor. Abdülkerim bizi bekliyor. Teşekkür ederim. Kerim Bardakçı ile birlikteyiz. Davinson da az önce bahsetti. Senin de çok net payının olduğu bir mücadeleyi geride bıraktınız. Sen nasıl değerlendiriyorsun bugünü? Hem de maçın önemini nasıl değerlendiriyorsun?
3: İlk önce zorlu bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Gerçekten hocayla iyi bir takım. Çok iyi analiz ettik. Çok iyi çalıştık. Ve mutlu sona ulaşan taraf olduk. Çok mutluyuz. Taraftarımız da çok güzel desteklediler bizi. Her zaman hissettiriyorlar arkamızda olduğunu. Herkese teşekkür ediyoruz.
2: Hollanda tabii ki soracağım. İlk yarıda da yanlış duymadıysam top senin ayağına o ters kalede geldi. Yine tribünlerden vur diye bir ses gelmişti. Bunda da geldi. Hem gol anını hissettin mi? Sonrasında da ailenle paylaştın. Yanlış görmediysem neler söylersin?
3: Bugün gol atacağımı cidden hissediyordum. Hatta maçtan önce kızımla konuşurken kızım şey demişti. Baba inşallah gol amin demişti. Daha tam konuşamadığı için. Çok güzel bir anı oldu benim için. Uzun zamandır gol atamıyordum. Attığım golle de kazanmak tabii ki de beni daha da mutlu etti. Gol anında kızıma, eşime koşmak istedim. Tabii ki de bugün Metin Oktay'ın ölüm yıldönümü biliyorsunuz, rahmetle anıyoruz. Teşekkürler.
2: Ben de teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan Uğurcan Çakır bizimle birlikte. Uğurcan, öncelikle tebrikler. Önemli bir maç ve liderliği bir kez daha ele aldınız ve çekişmeli de geçti. Oyunun hakimiyeti sizdeydi. Skora bakarsak 1-0, ancak daha fazla gol şansı da buldunuz. Neler söylersin?
4: Ya bugün maç genelinde oyunun hakimi bizdik. Aslında daha farklı kazanabilirdik. İlk yarıda yakaladığımız şanslar var. Gol olma şansları çok yüksekti. Ama atamadık. Sonrasında 1-0'ı bulduk. Galip geldiğimiz için mutluyuz ama dediğim gibi oyunun, maçın tamamen hakimi bizdik. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı kutluyorum.
5: Evet, oyuncu röportajlarını sizlere aktardık. Bu arada Okan Buruk da basın toplantısı alanına geldi. Okan Hoca'nın basın toplantısına doğru uzanıyoruz.
6: Evet, bugün tabii ki taçsız kral Metin Oktay'ın ölümüne 35. yılı. Önce onu saygıyla anarak başlayacağız. Bugün maça gelirsek, maçın başlangıcı tabii ki rakibimizin özellikle kendi yarı alanında savunacağını, özellikle kanat baskıları yapan bir takımdı rakiplere karşı. Kenarlardaki boşluklar bizim için önemliydi. Oralara hızlıca çıkmamız gerekiyordu. Bence ilk yarı özellikle sağ taraftan çok rahat rakip kaleye gitme şanslarımız oluştu. Biraz daha orada becerikli işler yapabilirdik. Oyunu başından sonuna kadar tabii ki belki son 5-10 dakikayı, oyuncu değişiklikleri sonrasını belki dışarıda bırakırsak, rakibimizin de biraz riskler aldığı bölümü 1-0'dan sonra dışarıda bırakırsak çok dominant bir şekilde geçirdik. Rakip yarı alanında oynadık, çok fazla gol pozisyonuna girdik. Bir tane verilmeyen golümüz vardı, 2 tane direkten dönen topumuz oldu. Hem bence hücum anlamında iyi işler yaptık. Tabii ki bir yandan da yeni oyuncular oynadı. İlk defa ilk 11'de oynayan Leo ve Deniz vardı bugün. Performansları bence olumluydu. Çok daha iyiye gideceklerine inanıyorum. Çünkü dediğim gibi bu ilk maçlarıydı. Hem fiziksel olarak hazırlık, hem takıma adaptasyon bu anlamda çok önemli. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Seyircimiz burada her zamanki gibi bizi, takımı çok fazla itti. Takım da bu oyunla birlikte bu iki taraf birleşince bence iç saha performansı çok daha artıyor, çok daha dominant oluyoruz. Topu çok daha rahat geri kazanma, rakip kaleye hızlıca gitme. Bence genel olarak iyi bir maç oynadık. Oyuncularımı buradan, yani tekrar liderliği kazandığımız için oyuncularımı tebrik etmek istiyorum.
2: Serdar Bey.
6: Hangi ülkede yaşadığına bağlı herhalde. Öyle diyelim. Ya biz şunu da konuştuk aslında içeride. Tabii ben bir Türk teknik direktörü olarak burada görev almaktan gurur duyuyorum. Yani Galatasaray'ın eski oyuncusu olarak burada olmam önemli. Hepsi önemli ama onun yanında bir Türk teknik direktörün burada 4 sene üst üste şampiyon olması. Bir kişi daha vardı bunu yapan. O da Türk'tü. Sevgili Fatih Terim hocamız. O yüzden yani son 19 yıla baktım. 19. yıl herhalde. Türk teknik direktörlerin başarısı var. Büyük başarısı. Ama maalesef yani tabii ki kimse kimseyi Türk yabancı diye ayırmıyor. Ama bunu söylemek tekrar içimden geldi. İçeride onu konuştuk. Yani Türk oyuncuları da bunu yapıyorlar bir kere. Yani Türk oyuncuları da devamlı değersizleştirmeye çalışıyorlar. Onların üzerinden de bu şeyi çok fazla yapıyorlar. Ama bence şunu bilmemiz gerekiyor. Yani bu gözüken tarafı, asıl gözükmeyen tarafı sokaktaki insanların sevgisi, değeri çok daha farklı. Yani ben sadece burada sosyal medya üzerinden her şeyi düşünmemek gerekir. Veya işte televizyon kanalı ve YouTube kanalı üzerinden bunu düşünmemek gerekir. Orada tabii ki bir yandan bir reyting almak zorunda herkes. Yani bir reyting kovalama var. O reytingi almak için de yani tabii ki birileri eleştirilecek. Belki eleştirinin ötesine geçildikçe de daha çok seyredilen kanallar olabiliyor veya yorumcular olabiliyor. Yani bunların hepsi tabii ki bu futbolun da bu kadar güzel olması, insanların ilgisini çekmesi, bu kadar seyredilmesi. Yani futbolun kolay olması, kolayca hakkında konuşulması ve her türlü yoruma açık olmasından kaynaklanıyor. O yüzden yani belki futboldaki, futbolun reytinginin olma nedenlerinden biri de bu. O yüzden hepsini kabul edip bence çok fazla kafaya takmadan hem benim için hem Türk oyuncular için bunu, Türk oyuncuları da buraya katacağım çünkü bazen onların üzerinden de çok fazla eleştiri oluyor. Asıl işimize odaklanmak, işimizi iyi yapmak, işimize konsantre olmak ve başarıları devam ettirmek. Yani biz Lisbon maçından da çok farklı bir skorla dönebilirdik. Yani siz 1-0 öndesiniz. Yani bence tartışılmaz bir şekilde bir kırmızı kart var. Yani hani sarı mı, turuncu mu, kırmızı mı? Yani bunu kırmızı karta çağırmayan Alman hakemin adı neydi unuttum. Dingel. Okay. Yani Dingel de dediler ama Dingel diyoruz biz. Evet, Alman hakemin gerçekten VAR'a çağırmayan hakem, Alman hakemin, ya ben olsam hakemlik hayatını bitiririm. Yani bir daha bu hakemin Şampiyonlar Ligi'nde maç alması, VAR hakemi olarak maç alması, normal maç almaması da gerekiyor. O yüzden çok daha farklı bir skorla da gelebilirdik biz buraya, onu söylemek isteyeceğim. Yani biz belki 3-0, 4-0 maçı kazanıp da gelebilirdik. Ama oyun içerisinde birçok şey var. O yüzden yani oyunu kaybettiğiniz anda biz de neleri yanlış yaptığımıza odaklanmamız gerekiyor. Bence yani birbirinden sonra o 50 ile 60 arası yani topun daha çok yine ayağımızda kalması gereken dakikalarda orada hatalarımız oldu. Mesela bunları oyuncularımızla paylaştık, oyuncularımızla sorguladık. Yani bu maçları Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni özellikle daha iyi yönetmemiz gerektiğini sorguladık. Ama genel olarak şuna geleceğim yine, olumlu, olumsuz, başarılı, başarısız tabii ki maçlar olacak. Ama burada gerçekten bizi seven, bize değer veren Galatasaray taraftarı olduğunu da biliyoruz. Biz bunu zaten sokakta görüyoruz. O yüzden sosyal medya çukurunun içerisine de hiçbir zaman düşmeyeceğiz.
7: Hazal Hanım.
8: Hazal Palavar en son haber. Hocam 3 puan için tebrik ederim. Ziraat Serdar abinin sorusuna ek olarak soracağım. Ligin daha başında rakip teknik adamlar istifa etmeye başladı. Siz 4 sene üst üste şampiyon olmanıza rağmen ağır eleştirilere maruz kaldınız. Yani bu 4 şampiyonluk bile bu baskıyı korumuyorsa bu mental gücü nasıl koruyorsunuz hocam siz?
6: Yani çok basit yani şu puan durumuna baktım mı mental olarak çok güçleniyorum. Yani. Bakıyorum puan durumunda en üst sıradayız. Sen bundan daha 4 senede şampiyon olmuş üst üste. Bundan daha güzel bir şey olamaz ama gerçekten o yarış çok ateşli bir şekilde gidiyor. Bunu sadece yani benim üzerime işte Galatasaray'ı nereden vurabilirsiniz? Okan Buruk üzerinden vurabilirsiniz. Yani en önemli şey bu. O yüzden Okan Buruk üzerinden vurmaya çalışanlara da Galatasaraylılar gereken cevabı verecektir. O yüzden yani bunu Galatasaraylılar yapıyor gibi düşünmemek lazım. Ben tam tersini düşünüyorum. Galatasaray taraftarı her zaman takımına, hocasına, futbol hocasına sahip çıkar. Gerçek taraftar burada hep Galatasaray'la birlikte olur. Ben buna biraz daha inanıyorum.
7: Safa Kağan Bey.
9: Safa Kağan Öztürk. Buradayım hocam. Tebrikler hocam öncelikle. Şunu sormak istiyorum. Aslında sezon başında camiada aslında kaos dolu bir hava vardı. Ama ben önceki sezon başlarına baktığımız zaman bu sezon Galatasaray'ı çok dominant görüyorum. Özellikle oyun başlarında. Ve siz de aslında bu yönde kadro derinliğinden hep bahsetmiştiniz. Hem yeni transferlerin alışma süreciyle hem de sakat oyuncuların dönüşüyle bunu 90 dakikaya yayan, dominant oyunu 90 dakikaya yayan takımı milli maç arası sonrası belki burada doğru hedef olabilir mi? Siz bununla ilgili ne söylersiniz? Teşekkür ederim.
6: Ya aslında biraz önce o Sporting maçıyla söylediğim şeylerden biri de oydu aslında. Yani orada aslında fiziksel olarak bir şey yaşamıyorsunuz. Ama bazen yanlış kararlar vererek üst üste, yani 2-3 yanlış kararla oyunun, rakibin o ara force etmesini sağlıyorsunuz. Aslında orada top ayağınızda, baskı yok. Yani baskı yokken 3 tane rakibe top verdik ve devamında pozisyona girme şansı verdik. Yani maçın 2-1'e 3-1'e gitme nedenlerinden biri de bence oyunu iyi yönetememek. Bence yani bunu sadece fiziksel olarak da kendinizi iyi yönetmeniz gerekiyor, oyun içerisindeki temponuzu. Ama mesela bugünkü maç çok önde oynuyorsunuz, rakip alanına yerleşmişsiniz, aslında daha az yoruluyorsunuz. Ama oralarda doğru kararlar vermek lazım. Geriye koşmamak için, takımı geriye koşturmamak için doğru kararlar vermek lazım. Ama yine de bazı oyuncular için hem adaptasyon hem fiziksel olarak da bize geç katılan oyuncular özellikle %100 hazır durumda değiller. Onların da bu hazırlıklarını tamamlamak istiyoruz. Transfer her zaman zor bir süreç. Yani Leo zaten bir sakatlıktan çıkıp biz de geldikten sonra yavaş yavaş onu soktuk. Yani bugün ilk defa ondan da geri bildirimle ilk 11'de başlattık. Deniz'in de o transfer süreci gidiyor, kalıyor, oluyor, olmuyor. Yani o da yaptığımız testlerde tam fiziksel olarak da yani en maksimum seviyede değildi. Ama onu da antrenmanlarla hazırlamaya çalıştık. Bugün de oynadığı süre içerisinde iyi şeyler yaptı. Çat da aynı şekilde, yani onu da yeni stoperimizin takım içerisine girmesi, özellikle bu milli takım arasında onu %100 hazır hale getirmemiz gerekecek. Onu da ondan sonra ona da süre vereceğiz. Ama dediğim gibi biz kendimiz oyun kalitemiz, oyun gücümüzü ve saha içerisindeki yani o 90 dakikaya yaymak için doğru kararlar vermek gerekiyor. Bence maçı doğru yönetmek gerekiyor oralarda. Ama genel olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Bugün bunu net bir şekilde gösterdik.
5: Okan Hoca'nın basın toplantısını sizlere dinlettik. Şimdi Selçuk İnan'ın açıklamalarına bir dönelim.
2: Teşekkürler. Maçın ardından Kocaespor Teknik Direktörü Selçuk İnan bizimle birlikte. Hocam yayınımıza bir kez daha hoş geldiniz. Tabii ki siz de maç öncesinde değindiniz. Zor bir deplasmana çıktınız. Galatasaray bu maçı da kazanmak zorundaydı aslında kendi derbileri öncesinde. Sizin maçtaki ana değerlendirmeniz ne olur? Hangi hususlar üzerinde duracaksınız? Belli evet, bir dakika boyunca da aslında çok iyi savunma yapan da bir Kocaelispor gördük. Siz genel olarak takımın savunma performansından memnun kaldınız mı?
10: Evet. Maçın başında vermiş olduğum röportajda da belirtmiştim. Galatasaray'ın çok baskılı başlayacağını biliyorduk. O baskıyı kırmak için öncelikle hedefimiz doğru savunma yapmaktı. Onları biraz kenarlara yönlendirmekti. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Oyuncular çok iyi mücadele etti. Plana sadık kaldılar. Geçişten birkaç tane pozisyon bulduk. Onları da gole çevirebilirdik. Oyunun geneline baktığınızda beklediğim bir maçtı. Yani bu şekilde bekliyordum. Evet, biz yeni takımız, genç takımız ama henüz istediğimiz ritmi oyun anlamında top bizdeyken ki dağılımlarımız, konumlanmamız henüz çok yeterli değil. Böyle bir durumda Galatasaray deplasmanında topa daha fazla sahip olmak çok açıkçası mümkün gözükmüyordu zaten. Buna göre bir plan hazırladık. Dediğim gibi oyuncularımla da bunu paylaştım. Planımızın tuttuğunu düşünüyorum. Evet, yediğimiz gol talihsiz bir gol ama neredeyse maçın tamamında karamboller ve yan toplar dışında çok eksik görünmedik, net bir pozisyon vermedik. Ki dediğim gibi bir iki tane de gol atabileceğimiz pozisyon vardı. Direkten dönen topumuz vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu deplasmanda Galatasaray'a karşı oynamak çok da kolay değil. Çok efor sarf ettiler, çok mücadele ettiler.

0: Evet, tabii ki maç sonu yayınımızda iki tane çok özel konuğumuz vardı. İki konuğumuzla aslında A'dan Z'ye maçı değerlendirdik. Birçok kısmına değindik. Hem saha içi hem saha dışındaki hakem yönetimini konuştuk. Taraftarı konuştuk ki Galatasaray taraftarı oldukça yoğun ilgi gösterdi bugün karşılaşmaya. Buradan da kuzenim Cem Çıklı'ya da sevgilerimi iletmiş olayım. Bizim yayınımızı dinlediği için kendisine de teşekkür edelim. Gerçekten o da Galatasaray stadından çıkan bir taraftar olarak Radyo Gol'e tercih eden bir dinleyicimiz olarak kendisine sevgilerimi iletmek isterim. Evet, bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum. Tabii ki yarın da sizlerle beraber olacağımın bilgisini aktarmış olayım. Gece de tekrar yayınlarımızda maç sonu yayınımızın o kesidi sizlerle olacak. Tabii ki gece boyunca hem Selçuk İnan'ın hem Okan Buruk'un açıklamalarını da tekrar dinleyebileceksiniz. Çok değerli içeriklerimiz de var. Tekrar yayınlarımızda sabah 7'ye kadar çok çok özel içeriklerimiz de var. Tabii ki sabah 7'den sonrasında klasik formatımıza dönüyoruz. Full bir şekilde canlı yayındayız o halde. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın demek istiyorum.
1: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Muhammed Salah'ın Liverpool'dan ayrılacağını herkes biliyordu ancak yeni adresinin Trabzonspor olacağını neredeyse hiç kimse tahmin etmiyordu. Çünkü Salah'ın adı haftalar boyunca Beşiktaş'tan alınmış, Suudi Arabistan ve Amerika ihtimalleri de sürekli konuşuluyordu. Trabzonspor'sa bu yarışın içinde görünmüyordu. Her şey 31 Temmuz akşamı değişti. Önce birkaç yerel hesap Trabzonspor'un Salah'la ilgilendiğini yazdı. Ardından transfer hesapları peş peşe benzer bilgileri paylaşmaya başladı. Temas kurulduğu, 2 yıllık teklif hazırlandığı ve sezon başına 15-17 milyon avroluk bir paketin masada olduğu söyleniyordu. İşin ilginç tarafı Ertuğrul Doğan'ın Salah iddialarını kısa süre önce yalanlamış olmasıydı. Bu yüzden ilk paylaşımlar fazla ciddiye alınmadı. Fakat aynı bilgiler farklı yerlerden gelmeye başlayınca hava birkaç saat içinde tamamen değişti. Sosyal medya yıkıldı. Bordo mavili Salah görselleri her yerde dolaşmaya başladı. Gecenin başında gerçekten gelir mi diye soranlar gecenin sonunda ne zaman geleceğini konuşuyordu. Şehirdeki heyecan bununla da kalmadı. Trabzonspor 2 Ağustos'ta kuruluşunun 59. yılını ve ilk lig şampiyonluğunun 50. yılını kutladı. Meydandan Ganita'ya yürüyen binlerce taraftar meşaleleri yaktı, marşlar söyledi ve horon oynadı. Karadaki kutlamalara denizdeki tekneler de meşalelerle katıldı. Ancak o gece herkesin aklında geçmişten çok tek bir şey vardı. Muhammed Salah. Bir taraftar aracına 3 büyük LED ekran yerleştirip şehirde Salah editleriyle dolaşmaya başladı. Bir ekranda hayali Trabzonspor tanıtımı, diğerlerinde Salah'ın golleri dönüyordu. Aracın çevresine toplanıp transferin gerçekleşmesi için dua edenler bile oldu. Ortada henüz resmi bir açıklama yoktu ama Trabzon Salah'ı zihninde çoktan kadroya yazmıştı. Tabii bütün bu coşku Salah'ın neden Trabzonspor'u seçtiğini tek başına açıklamıyor. Bunun için biraz Liverpool'daki son dönemine dönmek gerekiyor. Salah 9 yılda 257 gol atmış, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kazanmıştı. 2024-2025 sezonunu da 29 gol ve 18 asistle tamamladı. Ancak bir sonraki yıl bazı önemli maçlara yedek başladı ve teknik direktör Arne Slot'la yaşadığı sorunlar kamuoyuna yansıdı. Sezon sonunda da 9 yıllık Liverpool dönemi kapandı. 34 yaşındaki Salah artık bonservisi elinde bir oyuncuydu. Dış basında yer alan haberlere göre Avrupa'da kalmak, kupa hedefi olan bir takımda oynamak ve yeniden önemli bir rol üstlenmek istiyordu. Suudi Arabistan ona daha fazla para, Amerika ise daha büyük ticari bir pazar sunabilirdi. Ancak Salah'ın aradığı şey yalnızca yüksek bir sözleşme değildi. Türkiye'deki ilk ciddi adresi Beşiktaş oldu. Görüşmeler mali şartlar ve imaj hakları konusunda tıkanınca Trabzonspor devreye girdi. Bordo Mavili yönetim süreci gözlerden uzak yürüttü. Kısa sürede somut bir plan hazırladı ve Salah'a

0: takımın onun etrafında kurulacağını anlattı. Bu planın sportif bir karşılığı da vardı. Trabzonspor geçtiğimiz sezon ligi 3. bitirmiş ve Avrupa Ligi playoff turuna katılma hakkı kazanmıştı. Salah böylece Avrupa'dan kopmayacak, aynı zamanda şampiyonluk isteyen bir takımın liderliğini üstlenecekti. Tabii işin mali boyutu da küçümsenecek gibi değildi. Kapa yapılan açıklamaya göre Salah 2 sezonun her biri için 17 milyon euro garanti ücret alacak. Bonuslar yanında kendi adına satılan özel ürünlerden de %20 pay kazanacak. Bonservis ödenmeyecek ancak 2 yıllık garanti maliyeti 34 milyon euroyu bulacak. Trabzonspor bu rakamı yalnızca futbolcu maaşı olarak görmüyor. Forma satışları, sponsorluklar, bilet talebi ve Salah'ın dünya çapındaki bilinirliği de yapılan hesabın bir parçası. Yani Salah sahada gol atarken saha dışında da kulübün gelirini ve görünürlüğünü arttıracak. 4 Ağustos gecesi görüşmeler resmen açıklandı. Ertesi gün binlerce taraftar Salah'ı karşılamak için havaalanına gitti. Ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi, meşaleler yakıldı, tezahüratlar başladı. Kalabalığın içindeki bir taraftarsa firavun kostümü giyip yolun ortasında kol bastı oynadı. Mısır'la Karadeniz'i bir araya getiren o görüntü transferin simgelerinden biri oldu. Bir gün sonra Papara Park'taki imza töreninde tribünler yine doluydu. Gördüğü ilgi karşısında şaşıran Salah daha önce böyle bir karşılama yaşadığını hatırlamadığını söyledi. Ardından da hedefini açıkladı. Buraya kazanmaya geldim. Kısacası Trabzonspor Salah'a yalnızca yüksek bir sözleşme sunmadı. Avrupa'da kalabileceği bir takım, liderliğini üstlenebileceği bir proje ve daha imza atmadan kendisini sahiplenen bir şehir verdi. Salah'ın tercihini farklı kılan da tam olarak bu oldu. Şimdi sıra sahada. Bakalım Muhammed Salah kendisini günlerce bekleyen bu şehri yeniden şampiyonluğa taşıyabilecek mi? Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi? Fenerbahçe Gaziantep'le 0-0 berabere kaldı. Spor Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akça ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
4: 5. haftanın kapanışında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi. Böylelikle Fenerbahçe ilk 5 lig karşılaşmasında 2 mağlubiyet 1 beraberlik almış oldu. Bu karşılaşmayı tabii ki her zaman olduğu gibi Murat Aşık ve Olcan Akça ile beraber konuşacağız. Fenerbahçe için oldukça can sıkıcı bir karşılaşma oldu. Fenerbahçe ilk 5 karşılaşmada 3. kez puan kaybediyor. Bunların ikisi mağlubiyet. İlk hafta Gençler Birliği mağlubiyeti, derbide Beşiktaş mağlubiyeti ve 5. haftada da Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı Fenerbahçe. Böylelikle son 2 lig karşılaşmasında kazanamamış oldu Sarı Lacivertliler. Ciddi şekilde sorunlu bir oyundan söz edebiliriz Fenerbahçe'de. Tabii ki sadece saha içini konuşacağımız anlarda olacak. Hafta içinde yaşanan gelişmeleri de yine değerlendireceğiz. Bunların yansımalarını değerlendireceğiz. Olcan, nasıl başlamak istersin? Yani bugün evet, Fenerbahçe'nin ilk topu direkten döndü ikinci yarıda. Kerem ve Mason Greenwood'un frikiği son dakikalarda. Ama tabii oyunun hiçbir noktasında organizasyon anlamında bir şey üretebilen Fenerbahçe göremedik.
5: Hiç hissettirmedi Fenerbahçe akan oyunda en azından gol atabileceğini ve bayağı pasif bir oyun. Birkaç zamandır olduğu gibi aslında. Yani şu ana kadar yanlışsam beni lütfen düzeltin, Lyon maçı ve Roma ilk 45'i dışında Sturmgras çok iyi. Sturmgras ilk 45 değil, iç saha.
4: İç saha.
5: İç saha değil mi? Onun dışında herhangi bir durum söz konusu değil. Aslında çok uzun zamandır süregelen haliyle Mason Greenwood'un üstüne yıkılmış bir takım. Greenwood sana verelim, sen yarat ama kalabalık olmayalım, biz çok yavaş oynayalım, santraforlarımıza topu uzun vuralım, onları indirebiliyorsa ne hale ama indirdiği yerde de hiçbiriniz olmayın tarzı bir durum söz konusu. yani şimdi mesela Fenerbahçe'nin durumu böyleyken Şampiyonlar Ligi'ne katılım hepimizi mutlu etti. Ben özellikle çok mutlu oldum. Bunu zaten dile getirdim ama ligdeki bu durumun hiçbir izahı söz konusu değil. Şimdi benim merak ettiğim şu. Biz bu durumu eleştirdiğimiz için ve eleştireceğimiz için, yani doğal olarak ortada böyle bir durum var, hain mi ilan edileceğiz şimdi? Ya da biz şu an her şey harikaymış gibi mi

0: konuşmamız gerekiyor. Programın gidişatını ona göre ayarlayalım.
1: Yok, hain ilan edeceğin kesin.
0: O kesin.
2: Hainiz zaten baba.
0: Şimdi özür dileyerek söyleyeyim. Herkes birilerini sevebilir, birilerini sevmeyebilir. Takım içindeki oyunculardan birini sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Bu çok farklı bir durumdur ama somut bir şey var. Bir şey kötüyse, negatif gidiyorsa eleştirirsiniz. Bir şey iyi gidiyorsa pozitif olarak bunu konuşabilirsiniz zaten.
1: Onu bile daha iyi nasıl olur diye eleştirebilirsiniz.
0: Özür dileyerek söylüyorum tekrardan. Bugün Fenerbahçe ile alakalı pozitif konuşabileceğimiz hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Fenerbahçe neredeyse Eylül ayında, futbol bu, çok büyük konuşmamak gerekiyor tabii ki ama puan kaybı makasının yukarıdaki sıralamada bu kadar dar olduğu bir sezonda, süregelen sezonlar da aynı şekildeydi. Fenerbahçe kağıt üzerinde, tekrar ediyorum, bu futbol, cımbızda çekilmesin diye artık seçerek konuşuyoruz çünkü. Havluyu minik bir gösterdi atmak üzerine. Ne konuşulabilir bu ortamda? Sahada gelişim görmüyorken eğer ne konuşulabilir?
1: Hiçbir şeyleri gitmiyor Fenerbahçe'de. Hiçbir departmanları gitmiyor yani.
0: Aksine
1: geri gidiyor.
0: Geri gidiyor. İleri giden bazı oyuncular var sadece. Archie Brown harika futbol oynuyor. Eyvallah, başımızın üstünde. Ama 1,5 ay önce burada sizle konuştuk. Maç önü programlarında konuşuyoruz. Bu düzen, bu oyun, bu kadro devam ettiği müddetçe bir tane bile eleştirilmeyecek oyuncu kalmayacak diye konuşuyorduk burada. Bugün zaten onun meyvelerini görüyoruz. İşte Lukaku şöyle, Gendouzi şöyle, o böyle, bu böyle. 21 Temmuz ilk resmi maç, 56 günü oldu Fenerbahçe'nin. Škriniar, Ake, Kante, Gendouzi, Mason Greenwood 11 ila 12. maçlarına çıkıyorlar. Zaten bu kadronun da bu işi bir noktada götüremeyeceğini de konuşmuştuk. Bu kadro planlamasının da yönetime yazdığı çok barizdir. Ama ele verilen kadroda da iyi bir oyunun oynanmadığı da barizdir. Benden ne diyebilirim bilmiyorum.
1: Tabii detaylandıracağız. Yani iki tarafı var. Hem kadro planlaması tarafı var. Bunu ki haftalardır konuşuyoruz. Artık transfer bitti ve Fenerbahçe'nin transfer yapma gibi durumu yok. Zaten bana kalırsa oldukça erozyonlu ve handikaplı bir kadro bırakıldı. Devamında o zaman ellik kadroya bakalım. Fenerbahçe bundan ne oynayabilir? Orada da hiçbir gelişme göremiyoruz Murat abi. Yani bugün Fenerbahçe kazanabilirdi. Evet, Greenwood'un topu birazcık içeri girse Fenerbahçe bugün 1-0 galip gelebilirdi. Ama yani, maçı seyreden Fenerbahçe taraftarı da şunu söylüyor, şunu görüyor. Yani evet, böyle olabilir. Fenerbahçe bugün kazanabilir ama Mayıs'a kadar bu takım bu oyunda nasıl gelecek? Bu kadroyla nasıl gelecek?
2: Bugün kazansaydı yine daha önceki haftalarda yaşadığımız sahte bağırlardan birini yaşayacaktık hep beraber. İşte mücadele edecektik işte. Halbuki yine bir bireysel yetenekle kazanılmış bir maç olacak işte. Greenwood'un hakikaten muhteşem vurdu. Direkten döndü. Kısmet değilmiş. Bazen kısmetten öteye köy yok derler. Yok yani.
1: Kerem de iyi vurdu bence orada.
2: Bence Kerem de iyi. Yani evet. Yani şimdi abi Fenerbahçe'de bir fazla soru, yani kadrosu 11 anlamında ben sorunlu olduğunu hala düşünmüyorum Fenerbahçe kadrosunun. Derinlik anlamında evet. Geçen seneye göre bence zayıfladı Fenerbahçe kadrosu. Derinlik anlamında. Ama sonuçta bu kadroyu kabul ediyorsunuz. Ben bu kadroyu çalıştırırım ve bu kadroyla başarılı olurum diyorsanız ben orada iki tarafı da eşit görüyorum. %50-50. Yani o zayıf kadroyu veren ya da yeteri kadar derinliği olmayan kadroyu veren yönetimin ne kadar sorumluluğu varsa takımı çalıştıran, antrenör eden, taktik veren, teknik heyetinde, aman İsmail Kartal demeyelim sonra yani yemediğimiz laf kalmıyor. Hiç demeyeceğim bu arada bundan sonra İsmail Kartal. Teknik heyetinde bir sorumluluğu var. İkisi de birbirinden şey yapmasın, rol çalmasın yani.
1: Onu.
2: Ya biz verdik, hoca yapamıyor da değil. Hoca da ya bana bunu verdiler. Şimdi bugün Fenerbahçe'nin kadrosuna bakıyorsun, tamam eleştiriyorsun falan ama abi neredeyse tamamına yakın kendi amil takımlarında oynayan oyunculardan kurulu bir kadrodan bahsediyorsun. Yani şimdi yakında milli takım açıklanacak işte, milli takımlar. Hollanda milli takımından adam var. Bu maça çağrılmamış ama Dünya Kupası vardı. Brezilya milli takımından var. Slovakya'dan var. Fransa'nın geniş havuzunda olan muhtemelen Lukaku da Belçika'ya çağrılacak. İşte Greenwood Jamaika'yı tercih etti. Bilmiyorum çağrılır çağrılmaz. Abi böyle bir kadro varken artı ligde Beşiktaş maçı kaybedilmişken tabii hepimiz şunu bekliyorduk. Bir de hafta içi kriz çıktı. Hatta bizim kendi aramızdaki WhatsApp konuşmalarında dedik ki o handikap olur. Çünkü klasik kriz sonrası temiz bir galibiyet. İşte birlik mesajları hiçbir olmadı. Ya çok iyi oynarsın olmaz, olabilir. Yani girmez o top, girmez. Rakip kalecisi maçı. Şimdi bugün maçın yıldızı rakip kaleci mi? Değil. Yani hani Ederson'a ne kadar top geldi? Sonra da o kadar top gitti. Oyun sorunlu. Oğulcan hep onun teknik tarafını çok güzel anlatıyor. Yani oyun her hafta birini yiyor kendi. Hayır, her hafta birini yiyor oyun kendi içinde. Yani böyle öğütür gibi her hafta birisini yiyor. Fenerbahçe'nin bu sene en büyük kurtarıcısı o milletin istemediği Şampiyonlar Ligi var ya.

0: O Şampiyonlar Ligi kurtarıyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bu sene Avrupa Kupası olmadığını düşün. Ya da Konferans Ligi'nde oynadığını düşün. Böyle bir başlangıç düşün lige. 5 maç 8 puan kaybetmişsin. Şimdi bunu insanlar ya ne olacak ya futbol bu. Ben de söylüyorum. Abi geçen seneki lige baktım. Ben hep ben rakamları seviyorum abi. Galatasaray geçen sene ligin ilk yarısını lider bitirirken, şampiyon ve lider onlar olduğu için kerteriz oradan almak lazım. 4 beraberlikle bitirmiş ligin ilk yarısını. Yani 8 puan kaybetmiş Galatasaray. Fenerbahçe şu an 8 puan kaybetti 5 maçta.
1: Bu da Fenerbahçe'nin son 7 sezondaki ilk 5 haftası. Evet.
0: Herhalde bu var mı bundan daha fazla kaybı?
1: Geçen hafta, geçen sezon 4 puan kaybetmiş. Bir önceki sezon 1-2 puan kaybetmiş. 23-24'te full. 22-23'te yine 3-5 puan. 21-22'de yine 1-3 puan.
0: 3-5.
1: 5 puan.
0: 4
1: puan. Yani son 7 sezonundaki en kötü başlangıcını yapmış Fenerbahçe.
0: İşte onun için yani bir önlem almak gerekiyor. Yani bilmiyorum, bu önlem tabii transfer bitti. Hoca, ben hoca ile ilgili bir tasarruf olacağını asla düşünmüyorum, olmasın da zaten. Ama bir şeylerin değişmesi gerekiyor Fenerbahçe'de. Değişmezse Şampiyonlar Ligi'nde Allah korusun alacağın ilk kötü sonuç orası da seni kurtarmaz. Şu anda bakma, araya Roma maçı girmese şu an eleştiri dozu çarpı 5'ti.
1: E tabii Roma maçı birazcık havayı değiştirdi.
0: Gençler Birliği mağlubiyetinin arasında Lyon maçı gelmese yine aynısı. Evet. Bak kötü kaybettin, evet. Çıktın eledin Lyon'u, hem de iyi de oynadın. Ha, unutuldu Gençler Birliği maçı. Beşiktaş kaybettin iç saha, rezil oldun maçın ikinci yarısında. Yani gerçekten rezil oldun. Beşiktaş domine etti. Tak Roma beraberliği, iyi oyun. Hop yine unutuldu. Şimdi biraz şey oldu abi. Kar gibi oldu şey Şampiyonlar Ligi. Kar her şeyin üstüne örter ya, bembeyaz gözükür. Kar yağdı. Şampiyonlar Ligi maçları kar oldu ve gözükmedi. Ama bugün baktığımızda puan tablosu varsa şimdi puan tablosunu rica edelim arkadaşlarımızdan. Fenerbahçe şu anda ligde 11.
1: Gözünüz arar.
2: Puan tablosunu böldüğümüzde Fenerbahçe gözükmüyor.
1: İkinci sayfada. Yani gözünüz arar, burada yok
0: Fenerbahçe. Şimdi çok eleştiriliyor Trabzonspor değil mi? Ama hocalar geliyor, hocalar geliyor. Şimdi Hüseyin Cimşir de gitsin, Ötek gelsin, o gelsin. Aynı puanda Trabzonspor'la.
1: Çorum'la Fenerbahçe aynı puanda. Gençler Birliği ile Fenerbahçe aynı puanda.
0: Ya Gençler Birliği, ben
1: tabii ki günün sonunda öyle olacak
0: ya
1: ama.
0: Ya bizi şey diye bile eleştirdiler ya. Biz ilk Gençler Birliği maçından sonra bu takım kolay kolay maç kazanamaz. Evet. Gördünüz mü? Görüyoruz şimdi. Yani kazanamayacak zaten bir yerden sonra. Başta olur. Yani kötü olduğumuzu, kötü başladığımızı kabul etmem. Bir defa kural bir abi. Kötü başladık. Bir defa bunu söyleyeceğiz. Şey çok güzel bir mesaj. Şampiyon olacağız. Tamam da nasıl olacağız?
1: Onu söylemek güzel tabii.
0: Güzel tabii. Şu anda bile seni Galatasaray'ın hemen ezel evvel iki tane mağlubiyet alması gerekiyor.
1: Tabii.
0: Senin de düzenli kazanman gerekiyor.
1: Galatasaray'a da gidiyorsun. Yani deplasmana gidiyorsun.
0: Senin de düzenli kazanman gerekiyor bu arada. Yani haftaya kazanabilirsin Eyüp maçını. Zaten artık onda bir zahmet. Yani
1: zahmet olmazsa.
0: Zahmet olmazsa kazan. Sonra milli ara var.
1: Rize maçıyla başlıyor Fenerbahçe dönüşte ve zannediyorum ki sonraki maç Galatasaray maçı.
0: Aston Villa giriyor. Evet. Yok.
1: Flavia var galiba. Yok, Rize, Aston Villa, Alanya, tamam, Alanya. Slavia, Galatasaray.
0: Evet, yani orası çok zor da Göztepe. Yani Göztepe'nin de milyar evet, belki çok işine gelebilir, yarayabilir.
1: Yani şöyle bir tabloda Galatasaray.
0: Lig başlıyor aslında orada.
1: Galatasaray deplasmanına diyelim ki bu puan tablosuyla gitti. Galatasaray'a kadar kaybetmedi. Galatasaray Fenerbahçe'yi yeniden 9 puan öne geçiyor.
0: Allah korusun diyelim. Her şeyden yani önce inşallah oraya kalmaz.
1: Yani çok da uzun bir durum değil yani. Galatasaray fikstürüne de bakmak lazım tabii ama.
0: Şunu söyleyebilirim ama. Mesela ben lig başlarken hani programlar olduğu için bugünkü durumla ilgili söylemiyorum. Benim düşme adaylarım Gençler Birliği,
1: Erzurum,
0: Eyüp. Sürpriz olursa, ben bu üçünün düşeceğini düşünmüyorum. Sürpriz olsa Gaziantep diyordum ama şunu diyordum. Hocayı değiştirse düşmezler. Ki hocayı değiştirdiler. Orhan Ak 2 hafta 4 puan aldı. Belki de uydu birbirine. Yani abi bu gidişata bilmiyorum. Yani Aziz silim mi yapılır? Başka bir silim mi yapılır?
1: Daha yapılmadı mı?
2: Aziz silin yapılmıyor mu?
0: Ya daha şiddetlisini yapmak gerekiyor belki de.
2: Bence başkan kendi silinini
0: bayağı yapıyor. Şimdi başkan şu anda 2 kat sinirlidir. Abi çünkü şöyle bir olay oldu. Ya biraz hafta içine alıyorum. İşleri iyi gitti. Başkan açısından düşünüyorum. Vay be başkan, bak orada hocayı tuttu, göndermedi. Şey.
1: Şampiyon oldu takım.
0: Şampiyon olamadın. Ya başkan, sen orada adam kendi bırakmıştı, bırakmadın. Bak öyle bir şey ki bu. Yani yukarı tükürsen sakal, aşağı tükürsen bıyık. Felaket durumda orası yani. Onun için yani başkan da artık işin ortağı. Başarısızlığı.
1: Kesinlikle artık.
0: Ortak oldu.
1: Zaten bence hani bu böyle şey olmasaydı da bence.
0: Zaten söylüyordu.
1: Zaten mutlaka ortağı ama.
0: Ama yani durum hala buradan tabii optimist bakanlar varsa onlara o pembe gözlüklerinden bana da bir tane gönderseler. Ben de o, şu puan tablosuna o gözlüklerle bakayım. Abi şuraya bak Fenerbahçe. İkinci sayfa Fenerbahçe'nin sayfasında başka büyük takım yok. Şampiyonluk evet. Yaşamışta bir tek Başakşehir var.
1: Evet. Ki Başakşehir'in de durumu ortada, yani hiç iyi başlamadı lige. Yani tabii bunu bence beraber de düşünmek lazım. Yani Fenerbahçe bugün 3 tane 6 numarayla oynadı. Bunlar İsmail Kante, Genduzi orta sahası. Ki sosyal medyada hep görüyorum yani bu üçlünün oynaması gerektiğini savunan Fenerbahçe taraftarları da vardı. Yani daha tok, daha diri, daha pres yapan, işte daha bir sürü daha olan bir üçlüden bahsediyordu İsmail Kante, Genduzi olduğunda. Ya o kadar çok yanıltıyor ki Roma maçıyla Gaziantep maçının formatı. Ya bunlar başka formatlar, başka sporlar hatta. Yani Roma'ya karşı oynadığın futbol başka bir spor.
0: Tabii.
1: Gaziantep Futbol Kulübü'nün oynadığın spor başka bir şey. Çünkü Roma maçında etken olan sen değilsin. Sen Roma'ya göre şekil alıyorsun. Gaziantep'e karşı etken olmak, karar verici noktada olması gereken takım Fenerbahçe. Antep sana göre şekil oluyor. Yani Roma Fenerbahçe maçındaki Fenerbahçe bugünkü Gaziantep Futbol Kulübü. Yani Fenerbahçe'nin bu orta sahayla zaten akışkan olabilmesi, üretken olabilmesi, pozisyon üretebilmesi, sorun çözebilmesi zaten mümkün değil.
2: Ve sen Antep'i Romalaştırıyorsun.
1: Haliyle Antep çok güzel gözüküyor bu karşılaşmada.
2: Evet, ki öyle gözüktü. Özellikle ilk 45'te Fenerbahçe hani yemediği için bence şanslı. Ya bugün Ederson öyle muazzam bir kurtarış olmayabilir ama Archie Brown ipten aldı. Bu bir. İkincisi bir tane kalenin yanından, kale ağzında Sorescu. O şutu çekti, girmedi. Yani bir de bak. Şöyle bir şey var aslında. 4-3-3 oynayabilirsin. Hı hı. Kante Genduzi ile bunu pekala yapabilirsin. Hı hı. Hatta ileri gidiyorum. İsmail varken de bunu yapabilirsin. Ama bu bir puzzle'dır ya, bu parçaları birleştirmek için. Şimdi eğer ben İsmail, Genduzi, Kante merkezde çıkıyorsam, haşa, bu arada teknik ekip tabii ki bu işi 500 kat daha iyi biliyor. İsmail Hoca bu işi 500 kat daha iyi biliyor. Haddimize değil, fikir hani. Beyin fırtınası yapıyoruz. Hani izlediğimiz kadarıyla olabildiğince. Bir takımın orta sahasında İsmail, Kante, Genduzi varsa iki stoperden sonra o topu ilk alacak oyuncu İsmail Yüksek midir?
1: Almamalıdır.
2: Almamalıdır. Yanlış bir o zaman,
1: evet,
2: bu mantıkla. İki, bu üçlüde en agresif presi hangisi yapar?
1: İsmail, Kante.
2: Bir İsmail değil
1: İsmail,
2: mi?
1: İsmail, evet.
2: O zaman rakibi karşılarken de en önde konumlandırman gereken oyuncu da İsmail. Yanlış iki. Diyelim ilk topu İsmail alıyor. Çünkü Kante Genduzi'nin ayağı daha iyi. Ön tarafta daha pas bağlantısı yapması. Peki hiç beğenmesem de, yani hatta ilk gitmesi gerekenlerden olduğunu düşünsem de, o zaman İsmail'den bu iş olmuyorsa beklerime topu yönlendiririm. O zaman Semedo ile oynamam gerekir.
1: Tabii, o zaman Mert'i de kullanırım.
2: O zaman Mert Roma maçında çok iyiydi. Maçın dedim ki Mert, bize sağ bek performansı izlettiğin zaman sonra, ama en büyük problemi istikrar, bugün çok kötüydü. İsmail'den o top çıkmıyorsa Semedo'dan çıkarmaya çalışırsın. Yanlış 3.
1: Bir şey daha ekleyebilir miyim buna?
2: Buyurun.
1: Madem bu rotasyonda oynuyor Fenerbahçe.
2: 4. madde.
1: Benim kafamdaki de şuydu bu kadroyu gördüğümde. Fenerbahçe'nin zaten ayağa çıkma ihtimalini sıfır olarak görüyordum Mert'i de gördüğüm için kadroda. O zaman Fenerbahçe'nin yapması gereken tek bir şey var. Uzun vurup Sekene, İsmail, Kante, Genduzi ile pres yapmak.
2: Yapmadı.
1: Onu da yapmadı.
2: Yapmadı. Şimdi böyle bir silsile hata varsa, bak ilk 11 haklı olabilir, bunu oyunla yaratırsın. Öyle bir takımsındır ki 3 tane böyle oyuncuyla oynuyorsundur, hurra üstüne çöküyorsundur. Bu takım Crespo İsmail'le de oynadı.
1: Evet.
2: Ve 10 numarasızken oynadı. Evet. İki merkeze bıraktı işi. Arao da oynadı. En baskılı oyunu olduğu için Jesus dönemini örnek veriyorum. Ki yani hep biz 99 puan o takımın neyini övüyoruz? Ceko, Tadic, İrfan varken de o baskıyı, evet, yapabildiği için. Şimdi senin oyun kimliğin buna dönmüşken Gaziantep cirit atar her yerde, evet, yani. Hiç. Dua edelim ki hiçbir beklenti olmayan bazı oyuncuların performansı şu an pik yapmış durumda. Archie Brown gibi
1: tabii,
2: mesela.
1: Tabii. Çok iyi işler yapıyor orada.
2: Skriniar Ake şu ana kadar bir maç dışında hiç su kaynatmadılar. Yani Gençler Birliği maç dışında. Ake çok iyi top oynuyor. Kante bugün ilk kez sallandı. Artık normal, evet, yani. Yani o da mutant değil. Gidişat iyi değil.
1: Çok
2: ve sonradan oyuna girenlerin katkısı bugün yine çok kötü. İrfan geri koşamıyor. Ve zaten
0: felaket durumda fiziksel.
2: Ve kadro noksanlığını ortaya koyuyor. Son olarak da korktuğumuz zaten başımıza geliyor. Bizim orta saha transferi istememizin temel sebebi buydu. An itibariyle Bartu Elmas... Bartu çok iyi bir çocuk eminim. Yani röportajlarına göre saf, yani belli. Yani temiz çocuk. Evet. Eyvallah. Muazzam da bir ayak var. Hiç ne şüphe. Riskli kullanmıyor ama ayağı çok iyi. Ama
1: olmaz ya.
2: Şampiyonla oynayan, yani şampiyonu hedefleyen, Şampiyonlar Ligi'nde işte bir hayal kuran bir takımın dördüncü orta sahası Bartu Elmas olmaz ya. Birbirimizi kandırmayalım.
0: Abi bir şey soruyorum. Yine orta saha, yani illa klasik oynamak için de doğru gelesinden mi ile hamle yaparsın maçı sonuna gol lazımken, Bartu Elmas'la mı yaparsın?
1: 86'da Bartu girdi.
0: Abi olmaz.
1: 87'de.
0: 86'daki Bartu değişikliği bana şunu der. 0-0 bitsin maçı. Ya öyle düşünmüyor tabii ki hoca.

0: Seni düşünüyor. Kazanmak için yapıyor ama ya abi kazanmak için risk alman gerekmiyor. Ben anlamıyorum ki yani.
1: Ake çıkıp nene girirse ne olur mesela 80'li?
0: Ya ne fark edecek? Zaten gitmiyor, gelmiyor yani.
1: Gelmiyor ki.
0: Hayır, zaten senin bir ekstra koyman gerekiyor ya. Bir ekstra yapman gerekiyor. Çünkü hiçbir şey olmuyor maçta. Bir şeyle yani bir artı bir yapıp hücumu belki. Evet, risk. Ne olurdu bugün 1-0 kaybetse falan? Ne fark etti? Bir puan mı arada? Ya 9 puan olacaktı 8 puan yerine. Ya 6 puan yerine 7 puan fark olacak. Ama kazanma ihtimalini arttırabilirdin. Sen neneyi bir oynattı Fenerbahçe hemen takımı. Hemen vazgeçti. Çünkü nene Türk değil. İrfan Can'dan mesela asla vazgeçemiyor Fenerbahçe. Hiç. Bartu Elmaz'dan vazgeçemiyor.
1: Adım kadar eminim mesela İrfan Eyüp maçına süre almayacak.
0: Ya geçen sene bak bu Bartu'nun suçu değil.
1: Tabii ki ne kadar.
0: Fatih Karagümrük takımında düzenli oynayamayan Bartu Fenerbahçe'de nasıl kurtarıcı diye oynaya giriyor Allah'ın aşkına ya.
1: Bu da planlamaya giriyor.
0: Burada planlama
1: işte.
0: Yanlış diyorum ama elinde başka pozisyonda oyuncu var. İşte biraz orada çıkmıyor mu bu iş? Yani farklı oyuncular yani hocanın kendisini en övdüğü şey değil mi? Osayi sağ bek ben oynattım. Ferdi sol bek ben oynattım. Şimanski 6-8-10 ben oynattım. Serdar Dursun 10 oynattım. Ya bunlar da var repertuarında. Serdar niye Dursun, bu sene yapılmıyor?
1: 10 oynatmak da iyi bir şey değil. Yani.
0: Tamam değildi ama ve tuttu ama o Rize maçıydı galiba. Rize deplasmanıydı. Bu bir. İki. Ben rakiplerine örnek veriyorum. Bu futbol tek başına oynanmıyor.
1: Şunu eklemek isterim Murat abim. Sayın Başkan'ın da son Roma karşılaşmasını bak Levent de orta saha oynadı. Gayet iyi oynadı. Açıklaması var. Şimdi oralara gidiyor zaten.
0: Bana soruyorsan ben Levent'i de Bartu'nun önünde oyna sokarım. Bana soruyorsun. Abi biz Beşiktaş'ı hiçbir zaman Orkun Salih Yenid'i görür müyüz sahada bu sene?
1: Çok olağan dışı durumların
0: bence
1: olması lazım.
0: Bence maçın içinde görürsün. Evet. Ya skor alır bir Avrupa Kupası ya da bir derbide yapayım.
1: Sanırım hani. Bir tane Alanya maçında böyle başladı zaten kaybetti.
0: Ne oldu kaybetti. Evet. Galatasaray'ı Torreira, Lemina, Niyaga ya da Lezli görür müyüz?
2: İmkansız.
1: Çok zor.
0: Baba o zaman işte fark burada çıkıyor ortaya. Mantalite bakış burada. Evet arada olağanüstü Roma maçında yaparsın zaten övdük. Dedi ki burada bunu yapman lazım da. Aynısını geçen sene İsmail Kartal için Tedesco da yaptı aynı hatayı. Geçen sene bir maçta zor bir maçta Trabzon'da yaptı tuttu gitti Karagümrük'e de yaptı bu sefer tutmadı tutmaz mucizeye kalırsa bireysel yeteneğe kalırsa vuracak birine çarpacak duran toptan bir şey yaratacaksın abi olmaz onun için diyorum teknik direktörlük futbolla beraber zorlaştı çok hamle yapman gerekiyor kenardan artık herkes bir şey hazırlıyor sana karşı ya bugün Antep sanki Avrupa Kupası maçı gibi oynadık Antep'le biz
1: evet,
0: her rakibe saygım vardır ama Antep'e bu kadar saygı duyma sahada abi tamam. Duyalım herkese saygı da. Ya Beşiktaş'a bu kadar saygı göstermedik biz sahada.
1: Ve şöyle bir durum var yani Olcan'ın söylediğine ve senin söylediğine ek yapmak için söylüyorum Murat abi. Yani tam elindeki malzeme bu mu? Sen bunu mu oynayacaksın? İsmail Kante Gendouzi ile oynayacaksın. O zaman dediğin gibi yani bunlara öyle bir şekilde bu oyunu oynatabilmen gerekiyor ki Fenerbahçe'nin bu defosu sıfıra insin. Sıfıra yakın bir noktaya insin. Fenerbahçe bu oyuncularla dediğin gibi Roma maçıymış gibi oynuyor. Tabii. Yani hem bu oyuncuları kullanıp hem de mentalite olarak bu şekilde sahaya çıktığında da üretemiyorsun, pozisyona giremiyorsun yani.
0: Ya Roma maçında hiç düşünmediğin İrfan Can'ı kurtarıcı diye burada sahaya kullanıyorsun. Neden? Çünkü Kadıköy'de sokamazsın oyunu.
1: Eyüp maçında oynamayacak eminim.
0: Oynamayacak tabii. Ya belki skor aldıktan sonra sokar oyuna.
1: Hiç sanmıyorum.
0: Yani hayır. Yani bu da var abi şimdi. Bir gariplikler var.
1: Çok hiçbir şey
0: normal değil. Ben hala söylüyorum. Ben istedikleri kadar eleştirsinler beni. Ben sezonun birinci maçından beri aynı şey söylüyorum. Bu takımda bir bütünlük yok abi sahada baktığında. Ya mesela Mert Müldür oyundan çıkıyor. Kerem Aktürkoğlu fırçalıyor Mert Müldür'ü. Baba sen yap. O Mert Müldür efendi çocuk. Dönüp şey dese sen yapsaydın ya bu kadar biliyorsan. Abi gerek yok. İşi siz çözmeyeceksiniz. İşte orada bir hoca ve ekibi var onlar çözecek. Siz birbirinize niye giriyorsunuz? Gerek yok buna. Yani ve hep ezber değişiklikler. Yani Oğulcan'a maçı izlerken. Abi sağ bek çıkıyor sağ bek.
2: Biz maçı izlerken 5'te 5 yaptı değişiklik.
0: Abi değil. İşte fark yaratacaksın. Artı bir yapacağım bir yerden. Farklı kimsenin beklemediği. Ya Greenwood'u niye biz bir kere bile 10 numara düşünmüyoruz şu sahada ya? Ya hiç düşünmüyoruz mesela.
1: Zaten o kendini atıyor oraya.
0: Yani artık mecburen gidiyor artık. Ne yapayım orada hiç çözeyim
1: yani.
0: Diyor.
1: Çizgide durmuyor. Yani işin tabii hafta içi yaşananlar boyutu da var olacağım. Yani oradaki ben durum da buraya yansımasının sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Çünkü reaksiyon diye konuşuyor. Yani reaksiyon verebilir ki İsmail Hoca'nın maç önü açıklamasında hani oyuncuların da hocanın geri gelmesine çok sevindiğini söyledi. Hiçbir problem yok devam ediyoruz dedi. Ben açıklamayı da gördükten sonra şöyle düşündüm. Yani Fenerbahçe bugün evet bir reaksiyon gösterebilir ama bugün sahada herhangi bir reaksiyon da göremedik Fenerbahçe.
2: Valla ben sana ne dedim? Rahat ol bugün Fenerbahçe bayağı
0: yani
2: rahat.
0: Berkay ne dedi sana? Berkay. Beni şöyle beklemiyorum.
2: Doğru. Ben işte reaksiyona güvendim ama belli ki o kadar da pozitif bir durum yok ortada. Yani baktığında. Yani hafta içi bu arada sizde de iki maç sonra yayın yapıyoruz. Özlemişim o da ayrı bir konuda eklemiş olayım. Tabii o yayında da sizle beraber olmak isterdim ama tabii ki düşüncelerim var. Yani bir kere şişe olayı yanlış. Onu zaten hemfikiriz diye düşünüyorum. Çünkü Sevilla maçındaki çakmak bu şişe. Ya kardeşim sen niye atıyorsun ya? Amacın birine isabet ettirmek değildir. Ya açıklama yapıyorsun. Ya kime isabet ettirmekti abi? Kulübenin önüne doğru. Yani Oradan

0: sıkıldığında en kalabalık olan yere o şişe atıyorsun ve ön sırada biraz hani arkadaş. E yapma. E sen hocaya niye şişe atıyorsun abi? Bu cepte. Bu hatta bir daha işte inşallah stada bile girmez arkadaş.
1: Yok menmiş ömür boyu men.
0: Harika. Hep böyle olmalı. Ama ya şimdi İsmail hocam bugün şişe açıklaması yapınca o zaman insan diyor ki o gün neden yapmadın? Şimdi başkan o açıklamayı yaptıktan sonra yapınca taraftar inanmıyor. O gün yapsa bence zaten haklı, %100 haklı olacaktı o zaman. Bir diğer konu, hoca başka bir şey söylüyor, sayın başkan başka bir şey söylüyor. Ya bir de şimdi başkanla hoca arasında da o kadar yaş farkı yok ya, bu kadar baba evlat muhabbeti.
1: Yok zaten artık abi kardeş dediler.
0: Ya bunu yapmamak lazım.
1: Ben söyleyeyim yani, abi yaş farkını.
0: 65'e 72 galiba.
1: Ya 7 ya da 8 yaş var aralarında.
0: Yani sayın başkan, İsmail bizim evlattır işte şunu ben diyemezsem gitmez. Hayır. Her pozisyonun, her profesyonel pozisyonun istifa hakkı vardır.
2: Ve tek taraflıdır.
0: İsterse bunu uygular, isterse de tıpkı konuşup İsmail Hoca'nın geri döndüğü gibi görevine de devam edebilir. Ha, kabul edip etmemek vardır. O ayrı bir konu ama yapamaz, edemez böyle bir şey yok. İstediği zaman yapar.
3: Fenerbahçe Gaziantep'le 0-0 berabere kaldı. Sports Digital'de Murat Aşık, Olcan Akça ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi. Kim ne dedi?
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Galatasaray Osimhen'in arkasına 11 milyon euro verip 22 yaşında Deniz Gül'ü alıyor. Ama bir dakika, Porto'ya bakıyorsun, 40 maç 6 gol. Galatasaray bu adamı alıp kimin yerine yedekliyor? Victor Osimhen. O zaman soru çok basit. Deniz Gül gerçekten Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın santraforu olabilir mi? Rakamları yan yana koyduğumuzda uçurum var. Evet, ama oyuncu izlediğinizde başka bir şey görüyorsunuz. Çünkü Galatasaray aslında Osimhen'in küçüğünü almıyor. Bambaşka bir santrafor profili alıyor. 1.92 pivot oynayabiliyor. Hava topu var. Bağlantı kuruyor. Top taşıyor. Hız. Şampiyonlar Ligi seviyesi. Bitiricilik. İşte oralarda ciddi soru işaretleri var. O yüzden bugün bu 11 milyon euroluk soruyu cevaplamaya çalışacağız. Galatasaray iyi bir yatırım mı yaptı? Yoksa Osimhen'in arkasını gereğinden fazla riske mi attı? Yorumlar sizde. Abone ol tuşu önünüzde. Zahmet olmaz efendim. Buyursunlar, başlayalım. Güzel insanlar. Deniz Gül Porto formasıyla 22 yaşında o ilk büyük Avrupa sınavını tamamlamış. Amili futbol takımımıza girmiş ve Galatasaray'ın bu ciddi bir bonservis bedeline razı olduğu bir santrafor. Ama dedik ki gerçekten Osimhen'in yokluğunda devreye girip işi götürebilir mi? Kısa cevaplayayım önce. Osimhen seviyesine tabii ki yaklaşamaz. Geçen sene tüm kulvarlarda 31 gol attı Osimhen. Maç başına 2.66 hava topu kazandı. Dribbling başarısı 2. 90 dakikada 1.62 denemesi var, 0.42 kazanımı var. Buna pres kapasitesini ekleyin. Topu kaybettikten sonra yüksek tempoda geri kazanmaya koşan, rakip savunmayı yüksekten baskı altına alan profil olduğunu da ekleyin. Yani dinamizm, hız, ön alan baskısı, bitiricilik. Osimhen bu dört başlığın ortalamasını çok üst seviyelerde hallediyor. Deniz Gül'ün Porto'daki tablosu farklı. Porto'da yaklaşık 40 maçta 6 gol. Recep Reis bu rakamı verdi ama şunu da gösterir tabii. Yani onu da eklemiş, hoşuma gitti. Yani büyük ölçüde Porto'da rotasyonun alt sıralarında kaldığını, o süre kısıtlılığını da vurgulamam lazım abi dedi. Doğru. Ki üst düzey bir Avrupa Ligi'nde henüz çok sınırlı, net olmayan bir üretim ortaya koyduğunun da kanıtı, onu söylemiş olalım. Pas yüzdesi 60-65 bandında seyrediyor. Bu topla baskı altında oynayan ve sırtını dönen santraforlar için görece normal bir aralık. Dribbling denemeleri 90'da 1.5-2 arası. Lig yoğunluğuna göre dalgalı bir başarı oranıyla beraber. Yani istatistiksel uçurum tabii ki büyük. Ama bu uçurun Deniz Gül'ün değersiz olduğunu değil, aslında iki oyuncunun tamamen farklı profiller taşıdığını gösteriyor. Ama soruyu da doğru sormak lazım. Yani Galatasaray Osimhen'in yokluğunda tam eş değerini beklememelidir. Bu beklenti zaten hiçbir oyuncuyla karşılanamaz. O yüzden doğru soru şu. Deniz Gül sisteme yeterince uyum sağlayabilir ve belirli maç koşullarında iş görür bir

0: alternatif sunabilir mi? Şimdi bu Deniz Gül benle aynı boyda, 1.92. Oyun içindeki en belirgin silah bence. Hamur bir akademisine geçirdiği dönemde fiziksel dönüşüm yaşadı. Ve ligin temposuna bedensel olarak uyum sağlamış bir isimden bahsediyoruz. Hava toplarında rakip stoperlere karşı tutunabilmesi, arka direkte pozisyon alması, çizgiden gelen ortalara cevap verebilmesi Galatasaray için pratik bir değer. Bunu Osimhen'in yokluğunda en net şekilde şöyle çerçeveleyebiliriz. Galatasaray bazı maçlarda oyunu açmakta güçlük çekiyor. Rakip savunma derinleşiyor, orta saha boğuluyor. Kanat organizasyonları çizgiden veya yarı alandan içeri dönmeye çalışıyor ama kimse yok gibi algılanıyor. İşte bu anlarda Deniz Gül'ün o 1.92'lik varlığı referans veriyor. Sert ve yerleşik şutları var. Pozisyon bulduğunda hallediyor. Özellikle duran toplarda veya çizgiden gelen topların tamamlanmasında Süper Lig özelinde işe yarayacak bir profil gibi duruyor. Gerçi sadece Süper Lig değil aslında, yeni trend de böyle. Şunu araya bir sıkıştırayım, müsaade edin güzel insanlar. 2008-22 arasında elit futbolda bir düşünce değişimi yaşandı ya. Şimdi Votval International'ın attığı başlık bunu çok güzel özetliyor. Guardiola'nın Barcelona'sı ile beraber Messi sahte 9 oynadı ya. Santrafor stoperlerin arasından çıkıp orta sahaya gelmeye başladı. Manchester City bir dönem gerçekten santraforsuz oynadı. Liverpool'da Firmino klasik golcü değildi. Salah ve Mane için alan açan bağlantı oyuncusuydu. Dolayısıyla ideal hücumcu giderek hani küçük, çevik, teknik, bağlantı kuran, pres yapan profile doğru kaydı. The Guardian'ın bu yıl yaptığı önemli dosyada bu dönüşümün alt tepeye kadar indiği de anlatılıyordu. Yani genç oyuncular artık spesifik santrafor eğitimi yerine daha genel futbol eğitimi görüyor ve gerçek 9 numara bulunmuyor diye. Ama sonra futbol başka bir probleme çarptı. Ne o? Takımlar giderek daha kompakt savunmaya başladı. Şimdi bugün elit savunmalarda herkes çok sıkışık. Rakip genellikle işte 4-4-2, 4-5-1 blok kuruyor ya, hatlar arasında 10-15 metre bırakıyor. Ceza sahasını kalabalıklaştırıyor yani. Şimdi merkezde o teknik kombinasyonu savunmaya açmakta zorlaşıyor. Sky Sports'ta Ocak 2026'da bir inceleme vardı. De ki Premier Lig'in yeni santraforlara milyarlar harcıyorlar. Ama golcüler o kompakt savunmaları bir türlü aşamıyorlar. Ve teknik direktörler yeniden şu soruya gittiler. Rakibin kompakt bloğunu başka nasıl bozabilirim? Cevaplardan biri fiziksel referans noktası. Ama tabii şey değil, yeni uzun santrafor derken o eski target man değil. Bugün ideal örneklerine bakın. Haaland 1.95. Benjamin Şeşko bir o kadar vardır. Voltemade, ben öyle söyleyeyim, hoşuma gidiyor. 1.98. Gyökeres herhalde 1.86-87. Sadece boy değil ama değerleri. Modern santraforun, artık uzun santraforun yani, belli görevleri var. Stoperleri geriye çevirecek. Bence çok kritik bir özellik. 1.95'lik santrafor bir de hızlıysa, yani savunmanın arkasına koşabiliyorsa, stoper öne çıkmaya korkuyor. Stoper diyor ki 1 metre öne çıksam arkamdaki 40 metreye koşacak diye düşünüyor. Bunun sonucunda orta saha ile savunma arası bir alan açılıyor. Yani santrafor topa hiç dokunmasa bile takım arkadaşına o alanı yaratabiliyor. Uzun top diyoruz. Uzun top artık öyle çaresizlik topu değil abi. Eskiden uzun top denildiğinde biraz şöyle bir algımız vardı. Oyun kuramadık, vurduk ileri, şişirdik gibi. Ama artık bunu bilinçli olarak kullanan takımlar var. Yani rakip seni önde adam adama karşılar. Kaleci, stoper 6 numara üzerinden böyle 15 pas yapmak yerine kaleci 1.95'lik santrafor oynayabilirsin. Santrafor topu indirir. İkinci topu orta saha toplar. Rakibin pres hattının tamamını geçmiş olursun gibi. Bunları niye anlattık? Yani modern futbol şunu söyledi. Yani santrafor her şeyi yapmalı. Ama şimdi bazı teknik direktörler yeniden, kardeşim ben sana 10 tane iş yaptırmayacağım. Sen değerli bir işi mükemmel yap diyor. Mesela milli takımımız Dünya Kupası'nda bu sorunu yaşamadı mı? O 9 sorununu. Ama orada bir parantez açayım. Deniz Gül'e de işaret edelim. Benim öğrendiğim, yani milli takım yetkilileri santraforsuzluk konusu çok tartışıldığı için soruyorlar bunu Montella'ya. Hoca da diyor ki yani Deniz Gül'ün o omuz genişliğini, göğüs kafesini falan beğenmiyor gibi öyle teknik bir yorum yapıyor. Onu da söylemiş olayım. Yani Montella'nın da Deniz Gül'den çok razı olmadığı gibi bir bilgi var elimde. Bunu da Dünya Kupası maçları sırasında sizlere anlatmıştım. Oradaydık çünkü biliyorsunuz. Oradan topladığımız bazı bilgilerden bir tanesiydi. Kapa parantez. Ama uzun santrafor, pivot santrafor üzerine şunu söyleyelim. Yani bekler de artık orta yapabiliyor. Yani bir dönem Guardiola futboluna da bekler orta sahaya kadar giriyordu. Şimdi farklı sistemlerde görüyoruz ya yeniden. Takımlar tekrar kanadı açıyor. Rakibi içeri topluyor. Ters kanadı switch yapıyor, arka direğe orta çıkarıyor. Yani ceza sahasında 1.70'lik sahte 9 yerine abi 1.95'lik santraforum varsa onun değeri de değişiyor. Çünkü rakibin bekine karşı bak 1.75 bek 1.95 santrafor eşleşmesini yaratıyorsun. Yani futbol bazen de match-up oyununa dönüşebiliyor. Duran top çok konuşup duruyoruz abi, Premier Lig'den örnekler veriyoruz, yani duran topların değeri çok önemli. Takımın da uzun santrafor olması, o da önemli. Kornerde tehdit, savunma kornerinde yardım, ikinci toplar, uzun serbest vuruşlar, bunları elde ediyorsun. Yani hava hakimiyeti satın almak artık kıymetli. Yani peki gerçek trend ne? Bence bunu şöyle tanımlamak lazım. Tabii ki target man geri döndü demiyorum ama süper santrafor söyleyebiliriz yani. Eğer bir santrforun 1.88-2 metre arası boyu varsa, aynı zamanda hızlıysa, önde basabiliyorsa, top saklayabiliyorsa, bağlantı kurabiliyorsa, sırtı dönük oynayabiliyorsa, ceza sahasını işgal edebiliyorsa zaten havadan tehdit yaratıyor. Bunlar önemli hale geldi. Eskiden hani kafa vuru yeterdi ama bugün bu özellikler kıymetli. Yani rakibe hiçbir savunma çözümünün rahat gelmemesi lazım. Öne çıksan koşuyor, geri çekilsen top alıyor, temas edersen seni fiziğiyle yeniyor, etmezsen dönüyor şey falan gibi. İşte önde basarsan kaleci uzun oynuyor. Şimdi trendler buna doğru dönmüş gibi duruyor. Bunun Türk futbolundaki karşılığı çok önemli. Galatasaray açısından bakalım. Osimhen'in değerini şimdi sadece gol sayısıyla ölçmek eksik olmaz mı? Savunmayı geri itiyor Osimhen. Arkaya tehdit yaratıyor. Hava topu kazanıyor. Pres yapıyor. Stoperlerle fiziksel mücadele ediyor. Bu nedenle onun arkasına alınacak santraforda sadece iyi bitirici mi falan gibi bir soru bence sorulmamalı. Asıl soru, takımın oyun geometrisini değiştirebiliyor mu? Şimdi Deniz Gül gibi oyuncuların analizi burada ilginçleşiyor o yüzden. Şimdi scouting stats istatistiklerine göre Deniz Gül profilinde öne çıkan özelliklerinden biri bağlantı ve pivot kapasitesiymiş. Oyuncu topla sırtını döndüğünde tutunabiliyor diyor, yan tarafa dağıtabiliyor ve yakınla kombinasyon kurma kapasitesi var. Galatasaray'ın Sané ya da Leao hani topla ilerlediği anlarda ya da Barış Alper kanatla çalıştığında ceza sahasında bu tutma noktasına ihtiyaç duyulacak. Osimhen bu işi dinamizmiyle, derinlik koşullarıyla yapıyor. Deniz Gül bunu daha statik ama fiziksel bir pivot anlayışıyla gerçekleştirecek. Öyle gözüküyor. Bu yeterli mi? Lig özelinde belki evet. Belirli maç koşullarında yeterliliği var. Özellikle rakibin kapalı oturduğu, konuştuk ya. Galatasaray'ın ortalara, çizgiden drop vuruşlara yaslandığı anlarda Deniz Gül bir değer katabilir diyorsun. Pres oyununa adaptasyon açısından da gençliği hasebiyle her türlü oyun planına entegre edilebilir herhalde diyorsun. Çünkü 22 yaşında. Bu neyi de beraberinde git abi, taktiksel olarak da teknik olarak da daha hani şekillenmeye açık olduğunu unutmamak lazım. Dribbling kapasitesinden de söz etmek lazım. Oyuncu boyuna rağmen top taşıyabiliyor, birebir gidiyor yani. Hani o boyda biraz zor, onu da söyleyelim ama esneklik biraz var. O yüzden scouting stats'in verilerine baktık. Yani öne çıkan başlıklardan biri. Raporda o var. Ama buraya kadar söylenenlerin dengeli okunması için iki kritik soru işaretini de koymamız lazım masaya. Birincisi hız. Osimhen'in en yıkıcı özelliklerinden birisi o savunma arkasına çıkışındaki hızdır. Düz koşuda, derinlik koşusunda, o birinci hareketteki patlamasında oyuncunun Galatasaray'la yine yarattığı alanlar devasa. Deniz Gül bu dinamizmi zannediyorum katamıyor. Yani Galatasaray hızlı geçiş oyununa dayandığında, topu bir anda savunma arkasına açmak istediğinde Deniz Gül bu koşuyu aynı hızla, özgüvenle tamamlayamaz. Elbette burada Deniz Gül Osimhen'i yedeklemekle yükümlü olduğundan ondan hani Osimhen özelliklerini aramamak lazım birebir. İkincisi de Şampiyonlar Ligi seviyesi. Galatasaray bu sezon gruptan ilerleme hedefiyle Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Öyle söylüyor yönetim. Öyle davranmıyor ama öyle söylüyor. O arenada Deniz Gül'ün karşılaşacağı stoper profilleri hız yoğunluğu ve pozisyonel okuma gereksinimi tabii ki Porto'dakinden çok daha yüksek seviyede olacak. Orada test edilmediği için bir şey söylemek doğru değil. Görmek lazım. O yüzden 40 maç 6 gol falan zaten seviyeyi gösteriyor bu açıdan. Ama potansiyelini Galatasaray'da şekillendirecek bir oyuncuyu biraz izlememiz gerekiyor. Sonuç olarak şunu söyleyebiliyoruz. Galatasaray Deniz Gül'ü Osimhen'in ikamesi olarak değil, tamamlayıcısı veya yokluğunu kısmen kapatan bir seçenek olarak konumlandırılmalı. Yerli ve bu yaştaki bir oyuncuyu hani 11 milyon civarını almak, hani belirli maç koşullarında değer üretmesini beklemek, gençliğinin getirdiği o adaptasyon kapasitesine yararlanmak, aç parantez, aslında her şey yabancı kontenjanın içinde, kapat parantez. Yani bunların hepsini bir nimet olarak da görmek mümkün. Ama Galatasaray kanat ortaları yapıyor mu kardeşim? Sıklıkla yapıyor. Cevap verecek bir boyu var. Fiziksel olarak bazen yığıyor mu? Yığıyor. Bağlantı kapasitesine sahip olduğu da raporlarda da çok söylenen birisi. Yani bu ölçüde makul, kabul edilebilir sebepleri var Galatasaray'ın bu transfer için. Tabii ki bana kalırsa konuşulan isimlerden daha idealleri vardı. Ama dedim ya, yabancı kontenjanı meselesi var malum. Ve şunu bilerek devam etmeli cimbonlular artık. ki kimseye haksızlık olmasın. Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın aynı Galatasaray olmayacağı açık abi. Bundan mütevellit bu transfer Galatasaray'ın Osimhen sorununu çözdüğü değil, yönetilebilir kıldığı bir hamle. Bunlar tabii kağıt üstünde Recep Reis'le yazdıklarımız, çizdiklerimiz. Saha başka, değil mi? Performans başka. Onları görürüz, tekrar konuşuruz. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Hocam nasılsınız, iyi misiniz?
5: İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
4: Tamam hocam, ben iyiyim.
6: Biz de iyiyiz hocam.
5: Sizleri ağırlamaktan çok mutluyum.
6: En büyük hayallerimden biri hep sizi konuk etmek.
5: Ben seni konuk ettim.
4: Bu model biraz zor model değil mi aslında? Çünkü
5: zaten iki şey olması lazım. Ya rol model ya zor model. Bu zor model. Zaman zaman ben esasında çok acımasız, çok ağır mesajlar verdim. Alanları almıştır.
7: Topun olduğu yer bizim için pozisyon diye bir söylemeniz var ki bu bir gegenpress tanımı.
5: Biz hakikaten bazen de fazla pres yaptık. Ben orada şunu söyledim. Herkes her yerde. Çok basit. Topa, arkadaşına, rakibe yakın. Bunun içinde hepsi var.
8: Bu baştan çekiliyorum.
9: Hocam inanılmaz gerçekten ya.
4: İlk kez burada duyuyoruz galiba.
5: Evet.
4: Ben daha önce hiç duymadım.
5: Ben acıyla kendim konuşmuştum. Bize Allah söyletmiş demek ki, yaratmadık. O ayrı ama o an için Allah arının kovanına parmağımı sokmuş.
4: Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
5: Merhaba.
4: Bugün genel konseptimizden farklı olarak misafirlerimiz bizlerle birlikte. Sevgili Emre Özcan, sevgili Erman Yaşar ve sevgili Veli Yiğit. Program öncesinde biraz sohbet ettik ama tahmin ediyorum ki arkadaşlarımızın daha size soracağı çok soru vardır.
5: Tabii ki.
4: Keyifli bir sohbet olacağını umuyoruz. İzninizle ben
5: tabii.
4: Konuşmadan ayrılıyorum.
5: Buyurun.
4: Hocam nasılsınız, iyi misiniz?
5: İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
4: Vallahi hocam ben iyiyim.
6: Biz de iyiyiz hocam.
5: Sizleri ağırlamaktan çok mutluyum.
4: Biz de hocam sizinle olmaktan çok keyifliyiz.
5: Teşekkür ederim, sağ olun.
4: Hocam geçen gün şeyi izlerken aklıma geldi. Pep Guardiola'nın Erling Haaland saçlarını 3 numara yaptı. Saçlarını 3 numara yapınca direkt olarak görüntülü olarak Zlatan'ı aradı, Guardiola'yı aradı. Guardiola'yı aradığında Guardiola açtığı anda kanepede uzanmış, kucağında iPad'i ve karşısında da şey vardı, televizyon. Ne yapıyorsun diye sorduğunda maç mı izliyorsun yine diye. Evet, Brentford'un maçını izliyorum dedi. Kucağında da başka maç açık. Yani futboldan bir tık uzak kaldı diye düşünüyorken büyük bir tutkuyla bağlı olduğu için herhalde hala devam ediyor. Siz de mi aynı durumdasınız acaba diye o an aklımdan geçti.
5: Eskiden senin bizle beraber çalışmandan bilmen lazım. Tabii futbolun bu tutkusu bitmiyor açıkçası. Ben bir hafta sonu herhalde bir 15-20 maç seyrediyorum. Cuma, cumartesi, pazar. Aklınıza gelebilecek her ligi, her maçı, Türkiye Ligi dahil hepsini seyrediyorum. Bu başka bir tutku. Yani bunun çalışmayla, çalışmamayla herhangi bir alakası yok. Bunun sadece işinizi ve futbolu çok sevmenizle ve bunun adına da tutku diyebiliriz artık. Yani o.
4: Hocam etkileyen böyle son dönemde sizi hani böyle kendiniz yakın hissettiğiniz ya da atıyorum izlemekten büyük heyecan duyduğunuz, keyif aldığınız takım, teknik direktör.
5: Yakın zamanda tabii bunu Dünya Kupası'yla doldurduk. Hı. Kim şampiyon olacak, işte kim finale kalacak falan. O bizi bayağı bir tatmin etti bir ay kadar. Oralarla uğraştık. Ondan sonra burada da Şampiyonlar Ligi elemeleri, kendi takımlarımızın takibi. Açıkçası bu sene bizim takımlarımızdan çok şey bekliyorum ben. Zaten bu hep ümidimdi benim. Hep de istediğim bir şeydi. Yani hep beraber fazla takımla orada olalım. Hepimiz başarılı olalım. Puanlarımız artsın. İşte bir dahaki senelere avantaj sağlayıp Şampiyonlar Ligi'ne veya diğer kupalara fazla takımla devam edelim. Dünya Kupası'nda Fas'ı ben çok önceden ciddi şekilde destekledim. Hoşuma giden de bir Fas vardı. Sonradan da hepimizin ortak görüşü olan İspanya kazandı oyunu da. Beni orada hayal kırıklığına uğratan Arjantin'in finaldeki performansı oldu açıkçası. İyi bir Messi'ciyim ben biliyorsun. Bir numarada Messi.
7: Bir de Messi, iki de.
5: Ondan sonra Ronaldo'nun bir daha saygıya layık olduğunu, saygıyı hak ettiğini o yaşta performansıyla gördük. Ben bu son numarada ben genel olarak bunlarla böyle. Şu anda bakıyorum bakalım hangi takımın favori olacak bu sene.
7: Hocam bir şeyi çok merak ediyorum. Eminim tüm futbol camiası da merak ediyor. Sevgili Veli Guardiola'dan girdi. Ben de çok yakın bir dostunuz Jose Mourinho'dan bir şey soracağım size. Netflix'te yeni yayınlanan belgeselinde şöyle bir cümle kullanıyor Jose Mourinho. Biraz bu son dönemde özellikle Jürgen Klopp ve Pep Guardiola'yla da anılan çok yoruldum ve artık biraz ara vermem gerekiyor sözü soruluyor. Saygı duymakla beraber ben bir gün bile çalışmasam rahatsız oluyorum ve hemen yeni bir takım çalıştırmak istiyorum. Kariyerimde de bunu görebilirsiniz. Zaten yukarıdaki diyerek yani Allah'a bir referans veriyor ve diyor ki o beni yanına aldığında yeterince dinleneceğim. Şimdi sizle alakalı merak ettim. Siz de kariyeriniz boyunca sürekli aktif kalmayı seven ve biraz sanki Mourinho'nun düşüncesine yakın birisiniz. Ve şu an sizi çok da zinde görüyorum. O nedenle teknik direktör olarak aynı düşüncede ve aynı arzuda mısınız Jose Mourinho gibi?
5: Tabii iki tez de kendin içinde doğruyu barındırıyor. Evet Jose Mourinho hiç durduğunu ben pek hatırlamıyorum veya çok az. Yani birkaç ay gibi. Ancak o bir tarafta da doğru bir tez var. Büyük takımlarda devamlı çalışan antrenörlerin yukarıda rüzgarların sert esmesiyle beraber sıkıntısı da stresi de bu sorumlulukların büyük olması sebebiyle büyük oluyor. Hele hele daha imzada sizden istenenler belli. Hiçbir kaybınız olmayacak. Ne kadar kupa varsa hepsini kazanma adına hareket edeceksiniz. Dolayısıyla sorumluluklarınız çok büyük. Böyle olunca işin ağırlığı da, işin sizdeki psikolojik etkisi de, fiziksel yorgunluğu da bir hayli fazla oluyor. İki taraf da doğru ama burada tabii ülkelerimizi de ayırmak lazım. Şimdi İngiltere'de kaybettiğiniz zaman bizdeki kaybın karşılığı değil. Bizde kaybettiğiniz zaman sanki her şeyi kaybettiğiniz gibi işinize, evinize, eşinize, çocuğunuza veyahut arkadaşlarınıza kadar yansıyan bir duygu ağırlığı var. Ama orada hiç olmazsa çok kısa sürede bitiyor. Ama buna rağmen dediğim gibi o seviyelerde yöneten hocaların psikolojik olarak yorgunluğu daha fazla oluyor. Haklılar yani.
6: Hocam ben de şöyle başlayayım. Aslında şöyle girmem gerekir. Yaklaşık 10 yıldır futbol üzerine programlar yapıyorum. 7-8 yıldır da kendi programım var. En büyük hayallerimden biri hep sizi konuk etmekti.
5: Ben seni konuk ettim.
6: Çünkü yani size hakikaten sormak istediğim, çok merak ettiğim, bazı insanların temel olarak bilmesine rağmen onlara dair merak ettiğim çok fazla detay vardı. Birkaç tane teknik direktörü konuk etme şansım buldu. O yüzden hep böyle bir hayalim vardı size dair ama siz bizi konuk ediyorsunuz. O yüzden bizi davet ettiğiniz için gerçekten bir kez daha teşekkür etmek isterim
5: başlamadan önce. Ben de çok sizlerle beraber olduğum için.
6: Oralara girmeden önce Erman'ın bıraktığı yerden aslında yani konuyla alakalı şöyle devam etmek isteyebilirim. Mourinho'dan örnek verdi. Jose Mourinho'nun şöyle bir açıklaması da var. Ben aslında onu sizin özelinizde merak ediyorum. Çünkü Mourinho'ya bundan bir 15 yıl önce Fabio Capello'nun İngiltere milli takımının başına geldiği dönemler hemen sonrası olabilir. İngiltere milli takımıyla alakalı dedikodular çıkarken onun bir açıklaması vardı. Ben asla milli takım hocalığı yapmak istemiyorum çünkü o bunun beni biraz paslandıracağını düşünüyorum. Benim için teknik direktörlük her gün yapılması gereken bir iş. Milli takım hocaları böyle çalışmıyor demişti. Sizin doğru. Çok fazla milli takım döneminiz var ama çok uzun kulüp döneminiz de var. Milli takım hocalığına bakışınız nasıl? Yani hakikaten İş anlamında bu yönden, teknik direktöre, çalışma yönünden, işlerlik yönünden dezavantaj getiren bir tarafı olduğunu düşünüyor musunuz?
5: Emre'cim, çok güzel bir soru diğer arkadaşlarınki gibi. Bilinmeyenler de anlatılsın. Şimdi, milli takımı antrenörüyle kulüp antrenörüyle arasındaki farkı ortaya koyması açısından doğru. Burada 2 ayda bir maç oynayabilirsiniz, 3 ayda oynayabilirsiniz, ayda bir oynayabilirsiniz. Orada her çarşamba, her pazar, her salı, her perşembe neredeyse doğrudur. Ancak bizim milli takım hocalığımızda şöyle bir şey başlattım ben. Derval'le iki defa Hilton'da İzmir'den geldim, Göztepe'den. Piontek'in yanında olmamı isteyen toplantılara geldiğimde ki ben birinde hayır dedim. 2 numara hiç olmadım. 1 numara olmayı düşünüyorum ileride filan dedi ki ben de biliyorum sen ona layıksın ama bak çok seveceksin dedi şeyi. Ve senin için çok iyi olacak dedi. Hakikaten de doğru oldu. Şimdi oraya geldikten sonra Futbol Federasyonu'nun Ulus'ta kiralık bir dairesi var. Çok da böyle odası yok. Şenez Bey sekreteri, genel sekreter ve yukarıda da ben, Piontek, ilk yıllar. Sonra bir sene sonra Rasim Hoca'yı aldım ben yanıma, hem yardımcı hem kaleci antrenörü. Üçümüz küçük bir odadayız. Ve ben sabah 9, akşam bazen 6, çünkü zaten 5'te o bina da boşalıyor. Çünkü başka işler yapanlar var. Bizim tabii diğer çalışan arkadaşlar da boşalıyor. Bazen 6, bazen 7. Şenez Bey aşağıda giderken eğer bir futbol görüşmesi yapacaksak biraz daha uzun. Ben böyle bir şey başlattım. Hatta bir gün kulağı çınlasın. Piontek'in karısı Gite. İşte bize geliyorlar, biz gidiyoruz. Ya Fatih bir şey soracağım dedi. Tabii dedim. Ya dedim Sepp hiç Danimarka'da federasyona gitmez dedim. Burada her gün gidiyorum diyor. Herhalde geliyor dedi. Ben de dedim ki vallahi hep beraberiz. Yani onun bir şeyi yok. Ne yapıyorsunuz peki? Çalışıyoruz dedim yani. Hatırlarsanız o günde çok büyük temeller attık. Ülkeyi gezdim ben arkadaşlarımla 2 ay. Belki İstanbul'a gelmediğimiz günler oldu. Bütün Türkiye'den yardım istedik. Bütün Türkiye dedi ki hangi yeteneği gördüyseniz bize haber verin. Onu anlatıyorum. Bir gün çok güzel bir yemekten hep beraber çıkıyoruz. Eşlerimizle gayet şık bir yerde. Garson giderken hocam dedi çok yetenekli bir arkadaş var diye benim herkesin içinde elime bir isim tutuşturmaz mı telefon? Bir herhalde suratım hocam siz söyle dedim ki haklısın. Nitekim iyi bir şey çıktı kendine de arkadaşlarımız telefonla döndü onu. Yani böyle çalışınca hem ahe ümit biraz daha ileri gidiyorum. 125 kilometre mesafe yok mu? Reglamanda A'yla Ümit arası en fazla. Polonyalılarda, İngiltere'lerde ben burayı kat ediyorum şoförle. Antrenman yaptırıyorum. Ter üstümde yıkanmadan amil takımı antrenmanına geliyorum. Ben bunlar o zaman çok zor. Ama o bir türlü esasında bir takım hocalığı budur.
4: Siz hocam az önce bahsettiğiniz Galatasaray'daki dönemde de özellikle Galatasaray'dan bahsediyorum. Çünkü
5: başka takımda çalışmadım geldikten sonra da onun için.
4: Yani şöyle oradaki çalışma detayından çünkü diğerlerinde nasıl çalıştığınızı bilmiyorum. O yüzden merak ettim için soruyorum. Tesisin ne bileyim bahçesinden tesisin düzenlemesine çiçeklerin ne kadar karışırsınız.
5: Evet.
4: Ekonomik kısmını ilgilenirsiniz ve bilinmesini istersiniz, müdahale etmek istersiniz.
5: Evet.
4: Ya açıkçası kamp yeri vesaire, altyapılar her şeyin kontrolünüzde olmasını istersiniz. Ve bu çok zor bir şey, kolay bir şey değil. Ciddi anlamda vesaire gerektiren bir durum. Birincisi hocam bu durum yorucu olmuyor mu sizin için?
5: Olmaz.
4: İkincisi bu model biraz zor model değil mi aslında? Çünkü Premier Lig'de menajerlik sisteminin çok ötesinde modelden bahsediyoruz. Orada bir mesela bazı şeyleri sınırlı şekilde kontrol ediyorlar.
5: Zaten iki şey olması lazım. Ya rol model ya zor model. Bu zor model. Şimdi ben Galatasaray'a geldikten sonra başka takımda çalışmadım. Futbolcu olarak başka takımda da oynamadım. Dolayısıyla orada bir sadakat, bir Adanalı sadakati var. Bir aidiyet duygusu var. Koruma, kollama içgüdüsü var. Var oğlu var. Ama biz oraya öyle bakmasaydık Flora'yı da bu kadar uzun müddet kullanamazdık, bulamazdık da.
7: Hocam ben biraz filmi geriye sarmak istiyorum ve aslında Emre'nin de belki bunun üstüne çünkü sevdiği konulardan birine gireceğim. O da ilave sorular sorabilir. Şimdi 90'ların başında bizim de kafamızın futbola yeni yeni ermeye başladı. 10-12-13 yaşında çocuklar olarak futbol izlemeye başladığımız dönemlerde siz de teknik direktörlük kariyerinize başladınız.

ve sonrasında bir şeyleri farklı yaptığınız anlaşılabiliyordu. O sırada anlayamıyorduk. Yani ben de 13-14 yaşındaydım, işte Emre de Veli de. Ama şuraya getirip orada

0: ve çok güçlü bir hitabetiniz var. Bu muhtemelen bir süre sonra 2000'lerin ortalarında özellikle sizin aslında taktiksel olarak da önemli dokunuşlar ve önemli işlere imza atan biri olmanıza rağmen biraz aleyhinize işlemeye başladı ve şöyle bir anlatı oluştu. Ya Fatih Terim muhteşem bir motivasyon ustası. İşte takımı iter, onu uçurur, bunu uçurur ama sahada sınıfta kaldığı anlar olur. Oysa çocukken anlamaya çalıştığım ve 2000'lerde artık futbolu daha da anlayarak baktığımda net bir şekilde gördüm. Şöyle bir şey vardı ki not almıştım. 2018'de Galatasaray'daki sanıyorum 4. dönemimizde 15 Nisan 2018'de şöyle bir şey söylüyorsunuz. Biz 99'larda 2000'lerde pres oyunu oynarken dünyada kimse oynamıyordu. Allah izin verirse ileride öyle oynayacağız. Ki Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğu belgeselinde benim hep sağda solda da çok yazdığım tweet de atmışım. Topun olduğu yer bizim için pozisyon diye bir söylemeniz var ki bu bir gegenpress tanımı. Yıllar sonra Jürgen Klopp'un Alman takımlarının bir dönem Jose Mourinho'nun ki Jose Mourinho bundan ilham aldığını bizzat söylüyor. Söylediği bir şey. Çok farklı bir oyununuz vardı. Dönemde Türkiye'de hem milli takımda hem Galatasaray'da UEFA'ya uzanan yolda Avrupa'da fark yarattı. Burada bir haksızlığa maruz kaldığınızı düşünüyor musunuz? Emre de muhtemelen o gegenpress ya da topun olduğu yer bizim için pozisyonu daha da geliştirecektir.
1: Ben onu haksızlık olarak görmüyorum. Zaman zaman ben esasında çok acımasız, çok ağır mesajlar verdim. Alanlar almıştır. Ama işin kolayı var. Şöyle bir örnek vereyim. Bir yalanı çok doğru gibi söyleyip devamlı söylersen sonunda birilerini ikna ediyorsun. Her dönemde yeni kelimeleri kullanarak kurduğunuz cümlelerle iyi bir futbol düşünürü, gazetecisi, televizyoncusu, sporcusu veya antrenörü olduğunuz söylenemez. Şimdi benim söylediğim şeyler pratikte yaptığım şeyler. Bizim aleyhimize olan tek konu vardır. Biz ne söylersek 5 dakika sonra siz öyle midir değil midir bulabilirsiniz. Hani eskilerin bir deyimi var. Karpuz alırken muhayyer diye yani bu kırmızıdır buna kefil oluyorum gibi. Bizim de yaptığımız öyle. Dolayısıyla benim anlatmadığım da çok şey var. Neden biliyor musunuz? Ben kendime hakaret olarak telakki ediyorum. Böyle bir şeyi anlatmayı. Halbuki 2000 yılının bir numaralı takımıyız dünyada. Ben demiyorum. Dünya istatistikleri kurulu yok mu takımları? Neden? Sadece UEFA şampiyonu olduğumuz için değil. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan da var. İyi futbol oynadığımız için de. Şimdi anlatıyorum. Diyorum ki ben adam vermeye kalkarsam Arsenal'le başa çıkamam. Yani Overmars'a versem, Bergkamp var. Bergkamp'a versem, Kanu var. Ona versem, Şüker var. Ona Thierry versem, Thierry Henry var. Buraya gelsem, Petit var, Vieira var. Var oğlu var. Nitekim geldim arkadaşlarla toplandığımda da dedim ki bizi buraya getiren bu oyunumuzdu. Sadece bir iki noktayı değiştireceğiz, dokunacağız ama kendi oyunumuzdan vazgeçmişiz. Şimdi bir sabah gidip arkadaşlar bugün sistemi değiştiriyoruz, taktiği de değiştiriyoruz. Diyelim de benim. Nedenini anlatan da benim. Bu Türkiye Ligi'ne yetebilir ama Avrupa'ya yetmez. O yüzden bundan sonra buna geçiyoruz diyelim 99'da. Bülent Hoca haklı olarak benden daha da tecrübelidir yaşlı. Ya hocam dedi 2 sene şampiyon olmuşsun. Üçüncüyü olmak üzereyiz. Niye değiştiriyoruz? Ona izah ettim. Sonra Popescu'yu çağırdım. İşte 3-5-2'yi tersten yazdım ya. 2-5-3. Halbuki onun 2-3-5 versiyonu da var. Ki genellikle biz onu oynadık. O zaman. Yapabilir miyiz dedim. Yaparız mister dedi. Baktı bir dakika anladı ne olduğunu. Yani 4-1-4-1 de diyebilirsin. 4-3-3 de diyebilirsin. Ve o gün biz başladık. Planladıktan sonra uygulamaya başladık her antrenmanda. Yanlışları doğru. Zaten Türkiye Ligi'nde dominasyon bir oyun oynuyorduk. Hatta bir hücum çıkışı çalışmamız vardır bizim. Özellikle duran topları rakip kullanırken

0: Herkes 18'de olduğu için, bizim 18'de, kalecinin yumrukla vurduğu veya kafayla uzaklaştığımız topa, o günlerdeki kasetler vardır. Olağanüstü bir sprintle biz topa doğru devam ederiz. Kaparsak müthiş bir hücum olur. Çünkü arkamızda kalan rakip oyuncular vardır. Kaç kişi varsa 11'e 6, 11'e 5 yakalayabiliriz. Ben de bunun adını kendilerine hücum çıkışı koymuştum. İlk böyle başladık. Ama sprint de direkt topa, herkes topun olduğu yerde. Dolayısıyla biz hakikaten bazen de fazla pres yaptık. Bunun cezasını da gördük. O zaman da benim bir cümlem var. Yani madem galibiz, birkaç dakika var, yorulmuşuz. O zaman sahanın içinde dinlenin pas yaparak diye. Aktif dinlenme diye söyledim. Çünkü baskı yapmak, pres yapmak, karşılamaktan, rakibi karşılamaktan zor mudur, değil midir tartışılır. Vakaki iyi bir atletik performans ister.
1: Ama beklemeye göre daha tıkıcı.
0: Daha fizik kalite ister ama daha az da koşabilirsiniz. Bırakıp döndüğünüz zaman kovalayacaksınız geleni. Dinleneceksiniz ama mesafe kat edeceksiniz. Kazandıktan sonra bir daha karşı kaleye. Ben de karşı kale önünde en yakın oyuncuların aynı anda hep birlikte topa doğru hamle yapmasını istedim. Yani en yakın oyuncular topa doğru baskı yaparken bütün takımda arkasından denge unsuru önde olmak üzere bütün öne gelenleri kapattılar. Yani gerekirse biz birebir oynadık. Ben bu riski aldım. O yüzden şimdi bir bölüm sonra dedim ki arkadaşlar, deplasmana gittiğimizde bu saha çim değişiyor mu? Biz niye burada yapmıyoruz? Halbuki Avrupalı bizi hep şöyle bekledi orada. Bunlar nasıl 10 kişi 18'in içine dizilirler. Orada katı bir defans yaparlar. Bize zaten bunları da. Yok. Daha onlar 5. dakika, 3. dakika biz onları orada baskıyı kurarken herkes şaşırdılar. Ve bu sefer her geçen gün bizim güvenimiz tavana vurdu. Güvenimiz tavana vurdu.
1: Hocam peki ya, en merak ettiğim konu bu. Çünkü sizin 96-2000 Galatasaray'ınız bence çağın ilerisinde bir takım. Bu Türkiye'deki çağın çok ilerisinde, bence Avrupa'da oynanan futbolun da çeşitli yönlerde çağının ilerisinde bir takım.
0: Aynen öyle.
1: Mesela baskı oyunu biraz böyle hocam. Çünkü evet. Şimdi baskı futbolu bizim hayatımıza 2000'lerin ortasına girdi. 2005'ten sonra girdi pres futbolu, yükseldi. Yani 20 yıllık bir aslında yükselişi var.
0: Evet.
1: Gegenpress, yani topu kaybettiği andaki baskı 2009-2010'lardan sonra hayatımıza
0: tabii,
1: girdi.
0: Tabii tabii tabii.
1: Dolayısıyla siz 90'ların ortasındayken bunu nasıl hayal ettiğinizi ben çok merak ediyorum. Çünkü o dönemde çok yoğun, şiddetli baskılar da görmüyoruz. Hı. Topun kaybedildiği anlardaki baskıların gegenpress olduğuna dair bir bilginiz de yok.
0: Yok.
1: Yok.
0: İsmi de yok zaten.
1: Bunu 15 sene sonra öğrendik biz. Ama biz,
0: peki.
1: Bu Galatasaray bunu yapıyordu. Yani
0: bizdeki ismi ne?
1: Şimdi.
0: Şimdi hatırlayacaksın söyleyince. Ben İtalya'ya gittim, döndüm geldim, yine herkes bas diye bağırıyor. Bas. Yani baskının bası.
1: Evet.
0: Bizdeki ismi bu.
1: Hı hı.
0: Biz de 4 antrenör Florya'da bunun çalışmalarını yaparken yanlış yapan, eksik yapan, çünkü burada zincirden bir tanesi koparsa çok da tehlikeli pozisyonlar yiyebilirsiniz. Burada aynı anda takım halinde yapılacak olan reaksiyon çok önemlidir. Bizim o gün çok önemli bir oyuncularımız vardı. Yani belki de hücum oyuncularımız bizim o günkü maç analizlerinde tutulsa rakamlar 12-13 koşanlar var kilometre. Bugün 13'lere 14'lere geldi ama o günler 8'ler 7.5'lar bayağı bir hayır. Bizim bir defa burada ana unsur fizik kalite. Aerobik kapasite, anaerobik kapasite, kuvvet, sürat, süratle devamlılık, bunların hepsi olmalı bizde. Tavanda. Nitekim o takımı deneme yanılma şekliyle de bazı yerlere değiştirdik. Ama ben şöyle bir yerden geliyorum. Onların çoğunu ben ümit bir takımdan biliyordum zaten. Amili takıma da çoğunu ben almıştım. Biliyordum bir. Ben geldiğimde bazı oyuncular satıştaydı.
2: Tam onu söyleyecektim hocam. Bülent Hoca, herkes prime döneminde hatırlıyor oyuncuları ama Suat Hoca çok sıkıntılı bir dönemdeydi ve

0: birçok şey sıkıntılıydı. Gibiydi.
1: Yani Bülent Hoca, Okan
2: 35-40
1: Hoca...
2: tane oyuncu vardı biz Almanya'ya giderken.
1: Okan Hoca çok ciddi bir sakatlıktan dönmüştü. Yani evet, hiçbir evet, aslında evet. 98-99 seviyesini hayal ettirmiyordu 96'da.
2: Evet. Ben çok esasında gerçekçi bir adamım. Kendimle de yüzleşirim. Kayıplarda dönüp baktığınız zaman o ayna esas dürüst aynadır. Kayıplardan sonra baktığınız ayna dürüst aynadır. Şöyle bir şey tartışıyoruz. Bıraktık rakibi. Rakip oynuyor. Bize geldi, biz oynuyoruz. O zaman senin saha avantajın nerede? Seyirci avantajın nerede? Özellikle kendi saham için söylüyorum. Ve ben söylemediklerimi de yani her yerde söyledim ama kimsenin bilmediği şeyleri de söyleyeceğim şimdi. Ben çok fazla milli olanlardan biriyim. 35 defa da fazlası da milli takım kaptanlığı yaptım. Ve ben Türkiye'nin gelmiş geçmiş 1923'ten beri en yetenekli takımlarından birinde oynadım. Yani bugün Cemil'i, Alparslan'ı, Büyük Mehmet'i, işte Beştaşlı Niko'yu, ne bileyim Engin'i, onu bunu bulamazsınız. Turgay'ı bulamazsın. Yani Kadirler, hepsi çok yetenekliydi. Ama biz 3'e 4'e mani olamadık hiç. Ve ben bu örneğe de verdim. Neden? Daha oyun başlar. Biz 2-18 düşünün. 1-18 bir de hayali çizin. Oraya diziliriz. Hiç oynama topu bizde çok kalmaz. Şimdi tabii de, geriye dönüp baktığımda. Ben de dedim ki arkadaş. Bir. Topun kontrolü bizde olmalı. Niye kendimdeki topu vereyim tekrar kovalayıp bir efor sarf edeyim kazanmak için? Mümkünse kaybetmeyelim.
3: Kaybediyorsak hemen.
2: Kaybediyorsak da böyle.
3: Hemen. Anında.
2: Ve biz Doğan Koloğlu, Allah rahmet eylesin, o gün bir yazı yazmıştı. 500 küsür pas yapmışız. Ali Samiyen'deki bir maçta. O seneler için 800-900 demek bu senede.
3: Güzel, evet.
2: Bunlar ben geldiğim zaman biz bir de o analizi didik didik ederdik. Ama şu bir gerçek ki büyük takımın bazı bedelleri var. Ben buna inandım. Ve bir şu kadarcık taviz vermedim.
3: Hocam o takımın yani çağının ilerisinde olmasıyla alakalı bir şey daha sormak istiyorum ki az önce referans verdiniz. Üçlüye dönüşle alakalı bir, evet, ufak bir giriş yapmışsınız. Şunu çok merak ediyorum. Burada yine inanılmaz bir hayal etme var bence. Şöyle ki 90'ların ortasında siz üçlü savunmadan dörtlüye dönmeyi hayal ediyorsunuz.
2: Evet.
3: Şimdi hocam o dönem 90 yani 86'da Arjantin üçlü savunmayla Dünya Kupası'nı kazanıyor.
2: Evet.
3: 90'da Almanya üçlü savunmayla Dünya Kupası'nı kazanıyor ve herkes üçlü savunma oynamaya başladı.
2: Ben de üçlü savunmayla başladım.
3: Öyle başladınız. Evet. Ama kafanızda hep dörtlü savunma vardı.
2: Tabii ki.
3: İkinci sezonla beraber yani denemelere başlamıştınız.
2: Tek oynayan kişi vardı. Gordon Bill. Evet, İngiliz Türkiye'de olduğu için Beşiktaş'ın 3 evet, sene şampiyonu.
3: Türkiye'de herkes üçlü oynuyordu.
2: Evet.
3: Ama hocam Dünya Kupası'nı...
2: Hayır, ben ona hakkını da verelim yani.
3: Yurt dışında da bu Dünya Kupası şampiyonluklarıyla beraber herkes üçlü savunmaya dönmüştü.
2: Üçlü üçlü evet.
3: Mesela Arsene Wenger sizinle aynı dönemde Arsenal'in başına gelmişti. Bruce Rioch diye bir adam vardı onun önce. Üçlü savunma oynatıyordu Arsenal'e. Evet, evet. 66'da 4-4-2 ile Dünya Kupası'nı kazanıp ondan sonra dörtlü savunmayla özdeşleşen İngiltere'de bile takımların yarısından çoğu üçlüye dönmeye başlamıştı. Siz böyle bir ortamda Türkiye'de herkes üçlü oynarken, dünyada herkes üçlüye doğru dönerken dörtlü savunmayı nasıl hayal ettiniz? Neden hayal ettiniz? Çünkü sizin haklı olduğunuz şöyle ortaya çıktı. Yani 96-2000, 2000'lerle yıllarla beraber dörtlü savunma bir anda işgal etti dünyayı. Takımların %80-85'i dörtlü oynamaya başladı. Siz bunu önceden gördünüz.
2: Üçlüden dönmeyecek biri varsa bendim. Çünkü beni İngiliz antrenörün aldığı orta sahadan libero'ya koydu. Ben milli takımda da libero oynadım. Dünya karmasına da gittim, libero oynadım. Oynadım da libero oynadım. İyi bir libero. Ya ben de esasında dönmemem lazım.
3: Evet. Ve elinizde de hocam, o sırada oyunun en iyi liberolarından biri Popescu var.
2: Ben bir de kaydırmalı oynadım. Özellikle Filipescu geldikten sonra. Filipescu hem bek hem stoper meziyetlerini kendinde barındırdığı için. Ama baskıyı yapmaya başladıktan sonra geriden devamlı eksilttim. En son öyle bir oldu ki Bülent Popescu kaldı. Yani 8'e 2 oldu. Hiç itiraz etmedim. Ben oraya Suat'ı sokmuştum çünkü olağanüstü bir 6 numara oynadı bize. Yani bugünün modern 6 numarasını oynadı Suat. Ama o gün müthiş 7'miz, 8'imiz, 9 numaramız, 10 numaramız, 10 hepsi bunların olağanüstü işler yaptılar. Ve taktik anlayışa, yani işin desteğine, dengesine, arkada kademesine, ne bileyim üçgenleri kurmada, çoğalmada, pas yapmada, orada mesela bir dönem sabrı koyamadık. Çabuk oynuyoruz,